0: evlendiriyor. Ağladık, bağladık falan filan. Bir müddet sonra geçti, hayat devam ediyor. Genç delikanlıyım. Bir sevgilim daha oldu. 15 gün sonra onun da kısmeti çıktı. Şimdi mahalledeki bir sürü arkadaşlar dediler ki, bir dakika ya, sen böyle telli baba gibi adam oldun. Kimle böyle şey yapsan şu. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Belirli bir zaman sonra. Ben böyle bir adamım. Bu şeyden sonra, konserden sonra nasıl biliyor musun? Herkes falan. Hatta bir tane vardı bir, yani bayağı yaşını başını almış bir hanım. 70'lik falan yani böyle bir şey.
1: Bir gün böyle. 70'lik demeyelim de 70 yaşında diyeyim.
0: Yani böyle bayağı falan filan. Dedi ki dedi bir dakika ya. Sen dedi, ben sana kaç defa geldim, sürtündüm, beraber koluna girdim, plak resim çektirdim dedim. Benim kısmetim çıkmadı dedi. Niye? Vallahi dedim, bak bugün gel yine bir resim çektirelim, sen bana bir sürü. Ondan sonra eğer yine kısmetin çıkmazsa seni ben alacağım dedi.
1: İnsanlar şimdi mutlu değiller mi?
0: Efendim?
1: İnsanlar eskisi gibi mutlu değiller mi peki?
0: Şey var.
1: Daha mı istekler arttı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Toplumlar programlanıyor. Dışarıdan programlanıyor. Yani şöyle bir düşünebiliyor musun? Eskiden bizim yemek kültürümüz ne kadar zengindi.
1: Çok güzeldi.
0: Bir şey hali, nasıl söyleyeyim? Standart laşma hali oluyor. O bizim renkli dünyamız, renkli ve zengin dünyamızdan sonra birdenbire herkes işte sandviç kültürüne falan başlıyor.
1: Bunların niçin olduğunu düşünüyorsun sevgili şimdi, Özdemir Hanım?
0: Yani bu şöyle bir şey. Keyif alma olanaklarımız kısıtlanıyor hayatta. Anlatabiliyor muyum? Eski romantik şarkılar. Mesela şarkıyı söylerdin. Bütün herkes birlikte şarkı söyler. Şimdi öyle bir şarkı var mı? Şimdi ritim var. Yani şarkı yok. Söyleyeceğin. Seni mutlu edecek bir şarkı yok.
1: Bir şey söyleyeceğim. Reklama çok az zamanımız kaldı ama. Şöyle bir durum var mı? Yani bunları söylediğin zaman da. Mesela çok tepki gösteriyorlar ya, evet. Sevgili Özdemir abi.
0: Bana seni, tepki göstermiyorlar.
1: Yok, size göstermiyorlar ama mesela böyle işte sanat, büyük sanatçısınız. Yani bunu herkes biliyor. Bir Özdemir Erdoğan var.
0: Estağfurullah, yani teşekkür ederim.
1: Allah güzellikler versin. Ama bir o kadar da mesela işte yeni dönem sanatçılarını eleştirilebilir bir makamdasınız. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet. Yani
1: bu sanatçıları ya da eserlerini diyelim, müziği diyelim. Ama bir o kadar da çok tepkisel bir kitle de var yani. Size şimdi, karşı olmasa da bunun eleştirilmesine karşı duran, itiraz eden bir şey de var. Yani asla eleştirilemez gibi gören.
0: Bu şöyle. Ben hala plak şirketi sahibiyim. Ve plaklarım, 11 tane plağım var. Piyasada her zaman görülebilir. Efendime söyleyeyim. Dijital platformlarda. Bunlar dinlenebilir, aranabilir falan filan. Şimdi bu plak şirketlerinden dolayısıyla devamlı irtibat halindeyiz. Yani plakçılar çarşısına gittiğim vakit bu insanlarla oturup sohbet ediyoruz zaman zaman. Şimdi hiçbir tanesi memnun değil. Çünkü bu yeni akımın alıcısı yok. Bu dayatma kültürü. Yani bir moda bu.
1: Bir paket halinde mi dayatıyorlar?
0: Yani bir moda oluşturulmuş vaziyette. Ve bu moda ellerinde iletişim organları tamamen onların elinde olduğu için. Yani emperyal güçlerin elinde olduğu için. Bunlar dayatıyorlar. Ve bir moda oluşturuyorlar. Ama ticari açıdan bunun hiçbir şansı yok. Yani plakları satmıyor. Efendime söyleyeyim, işte şeyle, reklamla, şundan bundan dolduruyorlar salonları falan filan ama neticede yani bu bir moda akım.
1: Şöyle yapalım, bir virgül koyalım.
0: Evet.
1: Bir reklama gideceğiz sevgili Özdemir Akçım. Bir reklam. Reklamdan sonra sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Kültür, sanat ve düşünce dünyasının kıymetli isimleri, samimi ve içten sohbetleriyle size bayram misafiri oluyor. Bayram misafiri, Kurban Bayramı günlerinde saat 10.10 ve 11.10'da 24'te.
2: Sorular programındayız. Kim var programımızda? Büyük usta sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Demiştik ki aslında emperyal güçlerin hayatımıza, müziğimize nasıl müdahale ettiğini konuşuyorduk.
3: Evet.
2: Bir paket dayatılıyor diyorduk, gençlerimize diyorduk.
3: Evet.
2: Aslında önemli bir konu. Oradan başlayalım.
3: Yani şöyle... Bütün dünyada bugün artık yapmak, beğendirim, satmak. Şimdi bakın bu emperyalizm ne yapıyor biliyor musunuz? Müziği çok basitleştiriyor. Mesela bizim çocuklar diyorlar ki ya ben bir bilgisayar alayım evde oturayım. Ben de yaparım bunu. Ne olacak? Bu bir tuzaktır. Ve herkes evinde bir home studio yapıyor falan filan. Kayıtlar yapıyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Ama satamıyor. Emperyalist satıyor. Ve öyle bir satıyor ki, öyle de bir beyi yıkıyor ki, şimdi o kültürün sanatçıları Türkiye'ye geliyorlar. Emperyalizm olmuşları topluyor ve geliyor dünyanın parasını veriyor o çocuklarımız gelip onu dinliyorlar. Biz ancak savunma sanayinde bunu başarabiliyoruz. Mesela ilk defa yerli araba dendiği vakit herkes o köşe yazarları falan onlar belli insanlar.
2: Tabii.
3: Hadi canım bunu yapamazlar ya olur mu ne bu bunun motorunu nereden bulacaklar şunu yapacaklar. Ama her ne şekilde olursa olsun o gündeme geldi. Bugün maşallah o arabalar şakur şukur geziyorlar yollarımızda. Yani yapmak ve satmak olayı. İşte Özdemir Erdoğan bu mütevazi şey içerisinde dedi ki belirli bir zaman sonra ben bu modayı takip etmeyeceğim kardeşim. Ben özel bir şey yapacağım. Ha öyle olduğu için bak Esra'cığım sana komik bir şey söyleyeyim. Sen yabancı değilsin. 3 ayda bir şeyler dijital gelirlerim bana ödeniyor.
2: Tabii.
3: Burada da bir liste veriliyor. Hani Türkiye'de kaç kişi dinlemiş, dünyada kaç kişi dinlemiş. Türkiye'de 10 liraysa dünyada 150 lira bana tahakkuk geliyor. Ve bu döviz cinsinden. Ve böylece ben mütevazi bir şekilde bu ülkeye döviz kazandırıyorum. Her ne kadar bana döviz olarak gelmiyor para. O günün şartları içerisinde, kurları içerisinde bana Türk parası olarak ödeniyor. Ama diyorum aradaki fark 100 misli. Dünyadan gelen. Bu dünyaya satma işini bir dereceye kadar Tarkan ve İbrahim Tatlıses başarıyordu. Fakat İbrahim Tatlıses'in yani başına gelen o menhus olay bizim plakçılar çarşısında büyük bir şok ve büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Çünkü İbrahim Tatlıses mesela bir albüm yapıyor. Albüm yapıldığı gün plakçılar çarşısında 1 milyon satıyor. Şimdi parayı koyuyorsunuz, o para 10 günde geri dönüyor. Halbuki Özdemir Erdoğan'ın böyle bir talihsizliği var. Çünkü medyayı kullanamıyor. Yani muhafazakar medyayı bir köşeye koyarsak, onun dışındaki medya zaten beni görmüyor.
2: Neden?
3: Ben aforozum.
2: Neden?
3: Bir sürü sebepleri var. İstifalar var, şunlar var, bunlar var, bir sürü şeyler var. Benim muhafazakar hayatım var.
2: Muhafazakar bir hayatın var.
3: Yani şöyle, ben hayatımda kendim için hiçbir şeyi, yani bir telefon açıp da ya benden bahsedin demedim. Bak plağım çıktı yeni işte falan filan demedim. Ve onlar da görmediler. Yani bu memlekette bir sürü sanat programları falan filan bir şeyler oluyor. Yani satışları milyonları bulan, 100 milyon, 150 milyonları bulan bir adam var, bir sanatçı var ve bu yaşta üretiyor. Bir sürü şeyler yapıyor, kitap yazıyor falan filan, bir sürü şeyler yapıyor ve bununla ilgili iki satır yazı yazılmıyor.
2: Peki şöyle sorsam.
3: Evet.
2: Ne yapsaydı Özdemir Erdoğan görürlerdi?
3: Heh. Ben masonluktan istifa ettikten sonra TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı vardı. Aydın Ongun.
2: O zamanlar.
3: Evet.
2: Ta o zaman evet.
3: Aydın Ongun.
2: Sene kaçtı Özdemir?
3: 80'li yıllar galiba.
2: 80 yıl. Evet.
3: Evet. Bir yerde karşılaştık Aydın Bey'le. Bana dedi ki, ya biz seni nerelere getirecektik? Sen kızdın, istifa ettin dedi.
2: Öyle bir lobi var.
3: Masonmuş o da. Aydın Ongun TRT'de. Yüksek Denetim Kurulu Başkanı. Ve Mine Çalışal var. Mine Ongun da eskiden. Mine Çalışal'ın da yani denetim kurulundaki görevli kişilerden bir tanesi de Mine Ongun. Bir de Erol Pekcan vardı. Amerikalıların tercümanıydı o da. Ve aynı zamanda davul çalardı. Onlar denetim kurulunda. Ve bu memlekete yapmış oldukları kötülüğün ve zararın haddi hesabı yoktu. Öküzün altında buzağı aradılar. İşte yok efendim şu şöyleymiş de bu böyleymiş. Bir sürü yapıt geri çevrildi. O zamanlar tek TRT var. Başka hiçbir şey yok. Ve onlar yayınlanmadığı takdirde de o yapılan bir sürü masraf dışarı şey boşuna gidiyor. Bunları yaşadık biz zamanında. Ve ben buna her zaman karşı çıktım. Ve dedim ki bu yani bizim iletişim kanallarımız işgal altında. Bugün de öyle. Bugün de bir sürü köşe yazarları ve bir sürü yayın organlarının başında hep bu emperyalizmin etkisinde diyelim kalan insanlar var.
2: Peki şunu söylesem, madem konu buradan açıldı, evet. Sevgili Özdemir abi. şu anda Gazze'de, Filistin'de ne oluyor? Yani bir sanatçı mesela işte tabii ki 7 Ekim diye söyleniyor ama 75 yıldır Gazze işgal altında ve bir zulme uğruyor, katliama uğruyor. Bu anlamda 7 Ekim'den sonrasına baktığımız zaman bazı sanatçıların ya da benim tabirimle bazı ünlü mamullerin

0: sevgili Özdemir abi. Hı-hı. Gazze'den bize ne dediğini gördük. Hı-hı. Bugün Sumut, mutlaka takip etmişsinizdir. Sumut filosundaki birçok ülkeden birçok vicdanlı aktivistler döndüğünde de herkes anlatıyor zaten İsrail'in zulmünü. Diyor ki işte bizim kemiklerimizi kırdılar. Biz işte namazımızı eda ederken bizim yanımızda hayvan taklidi yaptılar falan filan. Aslında her şekilde İsrail'in zulmünü söyleyebilen sanatçılar da var. Ama bir taraftan şöyle diyoruz. Yani sanatçılar ya da toplumun önde gelenleri tabiriyle söyleyeyim. Gazze'nin işgal altında olduğunu söylediklerinde kimisi işlerinden oldu, kimisi tehdit edildi aslında. Neden böyle bir durum var sevgili Özdemir abi?
1: Yani bu belli bir şey. Sadece Gazze işgal altında değil ki. Yani köşeler tutulmuş vaziyette Türkiye'de de. Ve bunlar gizli gizli resmen o zehirlerini saçıyorlar topluma. Yani çok güzel şırınga ediyorlar. Dediğim gibi bu moda denen hadise mesela her şeyden evvel. Ve modayı pazarlama işi.
0: Yani biz müzikte. Kimin, o zaman şöyle söyleyeyim. Biz kimin modasını yaşıyoruz diye
1: evet,
0: soralım.
1: Yani işte bu yani o yani karşı çıkma hadisesi bana empoze edilen. Mesela herkes diyordu ki bir zamanlar ya sen ne güzel batı müziği söylüyorsun. Ne gereği var şimdi böyle besteler mesteler Türk müziği yapıyorsun halk müziğinden. Ne gereği var yani böyle bir şeye sen.
0: Bu kompleks neden?
1: Batı hayranlığı diniyor toplumda böyle bir hadise var. Yani değil bu empozisyondur. Yani toplum yönetiliyor. Ve bizim bakir halkımızda çok çabuk etkileniyor bu işlerde. Yani çünkü bütün yayın organları yani önemli yayın. Bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Düşünceli Şarkılar diye bir albüm yaptım ben 90 yılında.
0: Evet.
1: 1990 yani zamanımızdan 36 sene evvel. Burada bir Adem Baba kılığında Özdemir Erdoğan var. Hı hı. O şöyle bakıyor. Böyle bakıyor. Nereye bakıyor biliyor musunuz? Füzelere bakıyor. Bombalara bakıyor. Açlıktan ölen çocuklara bakıyor. Uyuşturuculara bakıyor. Ve çaresiz bir vaziyette efendim öyle bakıyor. Bugün de ben bakıyorum yine. Ve ben albüm olarak bugün bütün plakçılar camiasında o albüm Düşünceli Şarkılar plak olarak yayınlanıyor. Ben plak olarak plak kapağına ben de Gazze'liyim diye yazdım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Çok iyi.
1: Ben de Gazze'liyim. Bundan daha başka bir mesaj
0: değil mi?
1: gerekir mi? Evet. Yani ben çaresizce gücün hunharca ve zalimce sergilendiği bir dünyadan yaka silkiyor. Ama elimden bir şey gelmiyor. 86 yaşındayım. Ben yani ne yapabilirim bu saatten sonra? Sadece bestelerimi yapabilirim.
0: Evet. Ve onların sesini duyurabilirsin.
1: Evet. Ancak yani en iyi yaptığım iş çünkü başka bir şeyden anlamam. Hiçbir şeyden anlamam. Yaptığım iş benim hayatımı kurtaran biliyorsunuz okulda da hayatımı kurtaran müziktir. Yani ben şimdi işte sıkıldıkça, üzüldükçe, etkilendikçe müzik yapıyorum. Ve bunu satıyorum. Bir de işin en enteresan tarafı bu. Ben en direkt reklamla bir yerlere geldim. Ama bu yaşıma geldim. Bu yaşımda bana sahne yasak. Çünkü stres tavsiye etmiyor doktorlarım. Bu yaş için bu kadar stresli bir şey. Bir de üstelik konserlerde başka bir şey daha var. Mesela 1,5 saat mesela şarkı söyleyeceksiniz. bazı şarkılarımı iki kere istiyorlar. Üç kere istiyorlar. Şimdi belirli bir zaman sonra mesela son verdiğim iki sene evvel, iki üç sene evvel son verdiğim konserde bir saat 45 dakika olmuştu. Bir buçuk saati geçmiş. Ve ensemden dolayı böyle bir tansiyonumun yükseldiğini hissetmeye başladım. Ve tansiyonun şöyle bir kötülüğü var. Tansiyon benim sesimi kısıyor. Ve beni out, yani şey yapıyor, böyle dışarı atıyor yani. Çaresiz, izole ediyor. Bunu söyledim doktorlarıma. Dediler ki sen artık bu yaşından sonra, bak senin meslektaşların, mesela dünyadaki meslektaşların, Frank Sinatra 79 yaşında Mısır'da son konserini verdikten sonra sahneyi bırak. Yani Gilbert Beko öyle, bilmem işte senin hemcinslerin, şarkıcılar. Bir tek şarkıcı var, Tony Bennett. Amerikalı, İtalyan asıllı. O 90 yaşına kadar şarkı söyledi. Yani özel bir şey. Hatta doktor da demiş, karısı demiş ki eşi, ya artık yeter, söyleme şarkı bilmem ne falan filan diye. Doktor da demiş ya bırak adamı söyleyebildiği kadar söylesin. Yani o ona çünkü bir yaşam şeyi veriyor, gücü.
0: Peki o ben Gazze'liyim dediğiniz, o tişörtü giydiğiniz...
1: Plakçılarda satılıyor bütün albüm.
0: Anladım. Evet. Albümde hangi eserler vardı?
1: Efendim?
0: O albümdeki eserler hangileriydi?
1: Eserler mesela Paranın Ne Önemi Var, mühim olan insanlık şarkısı var orada. Aç Kapıyı girişleri var. Şu anda 52 milyon satış dinleyicisi var.
0: Aç Kapıyı girişleri hangisiydi?
1: Aç Kapıyı girişleri.
0: Nasıldı?
1: Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Böyle.
0: Hatırladım.
1: Evet. Falan böyle bir...
0: Bunun bestesi size mi ait?
1: Sözü, bestesi, her şeyi bana ait.
0: Şimdi hatırladım.
1: Düzenlemesi. Evet. Yani ben müzikten anlarım, başka bir şeyden anlamam. Bir de edebiyat okurum, meraklısıyım. İşte kendimce hani şeyi, bunu sana imzalayacağım.
0: Çok sevinirim.
1: Şeyde.
0: Şeref duydum hemen. Kalkayım. Sahnenin
1: bunu, arkası. Evet, sonra imzalayacağım sana.
0: Çok teşekkürler. Buradan hemen gösterelim. Kadran Yayınları'ndan. Evet, çıkmış.
1: Evet. Yalnız şey, onun bir ön sözü var. Okursan çok sevinirim.
0: Hangisi Özlem Hanım? Şurası mı?
1: Evet. Burası o ön söz. Kısa bir ön söz.
0: Sizin kadar efendim güzel okuyamam.
1: Yok ama lütfen.
0: Tamam. Duygusallık gerçekleri görmeyi engelliyorsa, az gelişmiş ortamlarda kıymet bilinmiyor, evrensel değerler üretilemiyorsa, popülizm ve hamasetle yoğrularak oluşturulan tabuların etkilerinin canlı tutulma gayretlerine rağmen, bu gayretlere rağmen geçen zamanla birlikte tükeniş ve çöküş kaçınılmaz olacaktır. Özdemir Erdoğan. Evet, program bitmiştir efendim. Hepsini burada bir ön sözle bitirdik. Değil mi Özdemir Erdoğan?
1: Evet. Güzel. Evet, kitabın özeti zaten o.
0: Aa, ne güzel başlıyor Özdemir Erdoğan. Çocukluğumdan günümüze hatırlayabildiğim en güçlü anı, İkinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarındaki karartma tedbirleri ortamında pencerelerdeki siyah perdeler ve perdenin kenarından geceleri izlediğimiz göğü tarayan projektör ışıklarıydı diye devam ediyor.
1: Evet.
0: Babamın memuriyeti hayatı İstanbul dışında sürüyordu. Evet. Buradan söyleyeyim, merak etsinler aslında. Evet, evet. Nasıl taktik?
1: Hayır, yani bir de şarkıları merak ediyorlar. Kesinlikle. Yani bu besteler nasıl çıktı?
0: Bu da düşünceli, Düşünceli Şarkılar albümündeki şarkıların 8. sırasında sevgili Özdemir abimiz, Korkacak Bir Şey Yok isimli eser.
1: Evet.
0: Korkacak bir şey yok, başı sonu belli olan bir yolda elbet rastlantılar olacak, acı da tatlı da.
1: Evet.
0: Tam bu düşünceli şarkılar içerisinde.
1: Evet.
0: Evet. Yani çok teşekkür
1: düşünceli
0: ederim.
1: Şarkılar albümü zaten benim. Yani sözü, müziği falan filan, yani beni

0: Özdemir Erdoğan kimdir diye sorarlarsa o albümü muhakkak dinlemeleri lazım. Hı hı. O albümde bütün benim felsefem, işte hayat görüşüm, şudur budur hepsi orada. Ve şarkıların hikayesi orada.
1: Peki üzdüler mi sizi?
0: Efendim?
1: Üzdüler mi sizi?
0: Şöyle diyeyim, yani...
1: Çünkü ben şöyle, estağfurullah, araya girdim, bağışlayın lütfen.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü ben Özdemir Erdoğan'la 3 program yaptım. 3'ü muhteşemdi, zaten sorgulanmaz, şüphesiz. Gerçekten toplumu konuştuk. Gerçekten aileyi konuştuk. Gerçekten niye bozulduğumuzu konuştuk ve niye bu kadar kötü olduğumuzu konuştuk. Ve gerçekten müziği konuştuk. Ama konuşurken çok hakikatli konuştuğumuz için, yani bir perdemiz yok, bir modifiye yok. Çok gerçek konuştuğumuz için ister istemez mesela sosyal medyada yazılanlar falan. Bunların çoğu baktığınız zaman sevgili Özdemir Erdoğan sizi üzüyor muydu?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Orada mantık var. Yani bunu kimin yaptığını çözerseniz eğer, yani bu işleri kimlerin yaptığını çözerseniz üzülmüyorsunuz. Hani bir şeye karşı çıkıyorsunuz veya uyarıyorsunuz.
1: Evet.
0: Mesela yıllarca önce ben bir konuda dedim ki uyarıyorum ülkemi. Bu kadar sadece, başka bir şey yok. Yani vay sen bizim tabumuza nasıl lakırdı söylersin. Sen kimsin? Bilmem nedir. O işte büyük sanatçı, yok şudur, yok budur, bilmem ne falan filan. Ve böyle resmen bunların içerisinde samimiyetle o tabu haline getirilmiş sanatçıyı seven insanlar da vardı. Bunlara zaten bir şey söyleyecek durumda değilim. Zevkler ve renkler münakaşa kabul edilmez. Ama bunların içerisinde resmen troll olan mesela köşe yazarları falan filan vardı. Yani resmen adapte hayatlarını aşağı yukarı şöyle bir araştırdığım vakit onların resmen yani belirli çevrelerin insanları olduğunu anladım. Ve onların görevi Batı kültürünü Türkiye'ye olduğu gibi empoze etmek. Bakın çok enteresan başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük gazetesi denilen bir gazete var. Hı hı. Gazetede de Ertuğrul Özkök orada yazı işleri müdürü.
1: Hı hı. O da bir zamanlar.
0: Evet, bir zamanlar. Ve evet, ve bu Ertuğrul Özkök benim o kapağı, o bir kompozisyon. O kompozisyonda sadece benim Adem Baba kısmını alıp diğer şeyleri yayınlamadan o gazetenin birinci sayfasında yayınladı. Bak sen de bir şöhret olmak için soyundun de.
1: Hmm.
0: Yani İnsanlar öyle bir kompozisyonu gördükleri vakit bu ne demek istiyor yani? Öyle bakıyor bir adam. Aslında üstünde hiçbir koruna olmadan.
1: Yani oradaki amaç öyle bir mukavemet gösteriyor. Yani
0: ben Gazze'yim demek işte onun çaresizliğini yaşayanlarla aynıyım. Ben de çaresizim aslında demek.
1: Demek istediniz
0: evet,
1: orada.
0: Yani, tabii bu yani sadece bakın bugün artık sadece güç konuşur. Estetik, vicdan, efendime söyleyeyim, iyi niyet, böyle bir şey kalktı, yok böyle bir şey. Sadece güç konuşur. Güçlü olan haklıdır. Ve elinde her türlü iletişim organları var. Ve bu iletişim organlarını sabahtan akşama kadar beyin yıkıyorlar. İşte biz bunun için yaptık, şunun için yaptık, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Biz güçlüyüz, biz büyüğüz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tahammül edilmez bir şey. Yani dünyanın bu hali, yani bu hali hakikaten tahammül edilmez bir şey. Ve çok zor. Yani insanlar için ümitsiz bir durum. Yani burada artık güzel sanatlardan, estetikten, efendime söyleyeyim, iyi niyetten, şuradan buradan falan filan sanattan bahsetmek söz konusu değil. Yani böyle bir şey yok. Sadece güç konuşuyor ya.
1: Peki şöyle sorsam. Evet.

0: Hayır, benim çok fazla dostum yok.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: En büyük dostunuz?
0: Yani birkaç tane arkadaşım var. Müzisyen yani arkadaşlarım var.
1: Kime sığınırsınız?
0: En fazla 2-3 tanedir.
1: Evet, böyle çok üzgün olduğunuzda kime sığınırsınız?
0: Hayır, ben dertlerini paylaşma ihtiyacını hisseden bir insan değilim. Ben dertlerimi
1: Evet.
0: gitarıma anlatırım. Evet, o bakımdan da hiç öyle kimseyle yani oturup da dert yanmak veyahut işte deşarj olmak, paylaşmak, şudur budur filan hiç böyle bir şeyim yok. Yani hiç böyle bir huyum olmamıştır. Ben sadece işte dediğim gibi o plak kapağındaki gibi öyle bakarım. Sadece bakarım çaresizce
1: Ama
0: ve
1: artık öyle
0: o
1: bakan
0: mücadeleyi şöyle yani bakarım derken ben orada bir tavır koyuyorum, bir mücadele şeyi koyuyorum. Benim mücadelem bu şekilde bir sanatçı mücadelesi. Ben yani çıkıp da sokaklarda falan dolaşsam ne olur? Ben üretim yapmalıyım bu ülke için. Üretim yapmalıyım ve satmalıyım. Özdemir Erdoğan'ı bütün dünya tanımalı, onun eserlerini almalı, efendim para verip almalı. Nasıl ki savunma sanayinde şimdi biz en büyük geliri elde ediyorsak, efendime söyleyeyim, ben de sanatçı olarak kendi üzerime düşen hadise neyse ne becerebiliyorsam onu yapar.
1: evet.
0: Evet.
1: Dedikten sonra sevgili Özdemir Erdoğan'dan
0: Evet.
1: güzel bir eser.
0: Aa, tabii güzel bir eser. Memnuniyetle çalayım.
1: Biraz önce hatta hikayesini anlatmıştınız, değil mi?
0: Evet. Yani
1: Öyle mi
0: o
1: yapalım?
0: uğurlu bir şarkıdır. Çünkü
1: O
0: önümüz...
1: eser şöyle oldu. Sürekli duymaya başladık.
0: Evet.
1: O zamanlardan bahsediyoruz, değil mi?
0: Evet.
1: Bu
0: Hayır.
1: son mesela beş.
0: Eskiden biliyorsunuz düğünlerde
1: Hep öyleydi.
0: ilk dans yabancı komparsita denen bir şarkıydı. Şimdi ilk danslar bana ellerini ver pervaneyle yapılıyor.
1: Bu sizi çok
0: İlk
1: mutlu
0: dans,
1: ediyor.
0: evet ilk danslar veya ilk şarkı böyle oluyor. Bundan ötürü de çok mutluyum.
1: Ne güzel.
0: Evet,
1: Mutlu olmanızı
0: şimdi
1: istiyoruz. O zaman
0: önümüz
1: güzel bir...
0: bayram ve
1: Bayramı da konuşacağız. O zaman
0: evet.
1: şöyle eserimizi seslendirelim.
0: Yani
1: Mümkün
0: şimdi
1: olursa.
0: yorgun argın yani uzun yoldan sonra oturup bizim programımızı izleyen dostlar olduğu için onlara hiç olmazsa şöyle yorgunluğunu
1: Değil mi? Ne
0: alacak
1: güzel ya. Çok güzel.
0: bir şarkı söyleyelim.

0: Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Değil mi? Dingin bir zamanı ya da böyle yani, saf.
1: Benim şarkılarımın hepsinde genelde önce mantık ama seveceğim bir mantık olması lazım. Yani hem romantik, mesela şimdi bir arkadaşım var, şarkıcı Salim Dündar.
0: Güzel,
1: bu
0: selam.
1: Erkeklerin baş belası olan bir hastalıktan müştarip. Aynı şeyi ben de ameliyat oldum. Efendim mesela.
0: Allah şifa versin.
1: Evet. Şimdi onunla ilgili ona bir plak yapıyoruz. Bütün birçok sanatçılar. Ben de bir tane şarkı söyleyeceğim. Şarkı benim tarzım değil pek. Sözleri falan filan. Ama yani Salim için içmesin mesela söyleyeceğim o şarkıyı. Yani o long play'de bir bizim de payımız olsun. Arkadaşıma da bir yardım olsun
0: ne
1: diye.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Çok. Aslında çok hakikatli bir program oldu. Her zamanki gibi yani sevgili Özdemir Erdoğan'ın olduğu programlarda hakikati sevindiren cümleler kuruyor Özdemir Erdoğan. Ama bir o kadar da mesela kırılıyoruz ama kendimize dökülüyoruz.
1: Hayır işte yani onu
0: evet,
1: söyledim
0: şunu,
1: kırılmıyor.
0: Şunun için söylüyorum. Yok, şunun için söylüyorum. Yani buradan şuna geleceğim. Gerçekten hani saf dedik ya işte insanların kötülükleri. Gerçekten dünya bambaşka bir şey olmuş. Bambaşka bir şekilde dönüyor. Buradan da şöyle bir şey sorsam. Gerçekten iyi insan kimdir sorusunu sorsam.
1: Şimdi mantık olarak işi çözdüğünüzde sizin bir şeye üzülmenize gerek yok. Çünkü şartlar bu. Güç ortamı eline almış vaziyette.
0: Ama Özdemir Erdoğan da çok güçlü.
1: Evet yani güçlü. Burada bir tek anladığınız ve elinizden gelen şeyi yaparsınız. Benim de anladığım ve elimden gelen şey sanat. Ben oturuyorum çalışıyorum. Beni görmüyorlar. Beni duymuyorlar. Efendime söyleyeyim işte plaklarımın hikayesini anlatmıyorlar. Halbuki yabancı sanatçılara en az 10 dakika televizyonlarda zaman ayırıyorlar. Şunu yapıyorlar işte konsere gelecek şunu yapacak metiyeler, güzellemeler falan beni hiç görmüyorlar. Yani o kesim.
0: Hep böyle miydi?
1: Hep böyleydi. Hiç görmüyorlar. Yani bunun şartları var. İyi bir menajer bulacaksınız. O menajer insanlara girecek şöyle veya bu şekilde onları motive edecek bilmem ne yapacak falan filan. Ben hiç telefon etmiyorum. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Onlar istiyorum ki bu memlekette yazı yazan veya bir program yapan bir kişi merak edip aa bu adam bak milyonlar bunu dinliyor dışarıda şudur budur. Hı. Yani oturup bu adamla bir konuşalım falan filan demiyor kimse. Böyle bir ihtiyaç duymuyor ya. Böyle bir ihtiyaç duymadıktan sonra ben şimdi gidip de kapısında yatacak değilim adamın. Ben üretmeye devam ediyorum sadece. Bütün hadise bu. Hı. Ve yani plakçılar çarşısında ayrıca şunu söyleyebilirim Esra. Hı. Plakçılar çarşısında en iyi plakları satan, en çok satan adamlardan bir tanesi.
0: Evet öyle, şu anda da öyle.
1: Çok şükür.
0: Yani, ama önceden sanki bir başka müzikal bir çarşı vardı değil mi? Un Kapanı gibi falan. 90'lı yıllarda mıydı o?
1: Yani hala şimdi plak sanayi gidiyor. Yani yürüyor bir şekilde. Hmm. Ama yani maliyetler
0: arttı.
1: Acayip artmış vaziyette. Ama yani ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kazandığım telif haklarımın bir kısmını plak yapmak için harcıyorum. Oldum olası böyleydim. Oldum olası gitarlar, müzikal aletler, şunlar yani kazandığım paranın önemli bir kısmını bu işler için harcadım. Yani çok şükür iyi ki harcamışım. Hiç pişman değilim. Yani çocuklarıma da diyorum ki babanız böyle bir insan. Ancak bu kadar bir şeyler yapabildim. 11 tane plak ve bir de kitap.
0: Ne kadar güzel.
1: Ondan sonra bunu yapabildim ömrüm boyunca, ortaya çıkarttım. Yani kusurumuz oldu, aferin diyorum. Durum bu.
0: Peki aslında konserlerde başlayacak değil mi?
1: Artık konser yok.
0: Yok.
1: Evet, konser 2 sene evvel bitti.
0: Özür dilerim, albüm çıkıyor, yeni bir albüm.
1: Efendim?
0: Yeni bir albüm çıkıyor.
1: Şöyle, doktorum dedi ki, yani konser atmosferi başka bir şey.
0: Tabii.
1: Güç isteyen bir şey. Hı. Halbuki sen dedi stüdyona gir, iki şarkı söyle, yorulursan bırak. Ondan sonra çıkarsın ertesi günü bir iki şarkı daha söylersin. Şimdi böyle çalışıyorum ben. Hı. Yani işte evde önce pişiriyoruz işi, sözleri bitiriyoruz, müziğini yapıyoruz. Ondan sonra müzisyenlerle giriyoruz stüdyoya. Ondan sonra işi öyle çalıyoruz, bitiriyoruz falan filan. Ama yani yormadan, yorulmadan ve strese girmeden. Hı-hı. Yani çalışma müsaadesi ancak bu kadar bana bundan sonra. Ama Cenab-ı Allah ne kadar nasip ederse, elimiz ayağımız tuttukça efendim çalışmalara devam edeceğiz. Üretime devam.
0: En büyük duan nedir Özlem Rabbim?
1: Yani her şeyin hayırlısını ver Cenab-ı Allah. Onu söylerim. Allah'ıma hep dua ederim. Her şeyin hayırlısını versin. Hı. En önemlisi bu. Çünkü yani bu bir şeydir. Nasıl söyleyeyim? Bir lütuftur. Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftur. Ve o lütfu hiç olmazsa kendin kadar toplumun, yaşadığın topluma da intikal ettirmen lazım. Benim şarkılarım eğer 3-5 kişiyi veyahut da dünyadaki milyonları etkiliyorsa, onu mutlu ediyorsa, defalarca dinliyorlarsa, işte budur yani. Bundan başka ben yani çıkıp birileri işte teşekkür ediyor, tebrik ediyor.
0: Çok güzel. Yani herkes yani çok seviyor.
1: Bu yani benim bütün zevkim inanın ki bu. Günde 2-3 tane çay içerim. Hı hı. Bir kahve içerim. Hı-hı. Sabah kahvaltısından sonra. Başka hiç bir yani zevkim öyle hani seyahat zevki, ne bileyim içki, kumar, bilmem ne şu bu falan filan toplumsal. Hiç böyle bir şey, hayatım yok. Hı-hı. Yani öyle kendi kendine ama mutluyum.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet yani bu kadarı bana yetiyor. Bunu, yani yeni bir şey üretmek mesela çok enteresandır. Geceleri, Allah bana geceleri tabii ilham verir. Bu çok enteresan bir şeydir.
0: Gerçekten üreten insanların ofisi gece.
1: Evet, sabaha karşı falan mesela böyle hemen kalkıp yazarım. Çünkü yazmazsanız bir daha o büyü kayboluyor.
0: Sözleri güfteden bahsediyorum.
1: Sözler, güfte, yani güfte de olsa, söz de olsa hemen kaydederim. Çünkü o büyüyü kaybedersek bir daha yakalayamıyoruz.
0: Peki bu şöyle sevgili Özdemir Erdoğan abimiz. Bu eserlerin müzikleri yani eserlerin sözleri.
1: Evet.
0: Mesela sizin sözleriniz gerçekten hani aslında çok da iyi yazıyor olduğunuzla mütenasip bir şey söylüyorum.
1: Çok şükür.
0: Fakat bunu kıyaslama yapmayacağım. Herhangi bir şekilde bir isim de vermeyelim. Hiç de evet, gerek yok. Mesela şunu görüyorum son zamanlarda da aslında iyi sözler de görüyoruz yani şeyde müziklerde. Hı-hı. Şahsen benim rastladığım ya da dinlediğim daha böyle alternatif müzik yapan gruplar ya da işte solistlere baktığım zaman iyi sözler de görebiliyorum. Bakabiliyor musunuz yani o sözlere ya da işte sizi çok irrite eden sözler oluyor mu? Ama bir şey de var ki bunun bir alıcısı da var mesela. Mesela burada ne devreye giriyor? Bu insanlara ne oluyor?
1: Yani şöyle diyeyim.

0: Yani ben plak dünyasının içindeyim. Yani hala Unkapanı çalışıyor. En az orada 5-6 tane büyük şirket var ve
1: Var.
0: onlar çalışıyorlar. Onları biliyorum. Ama bir kere plak dünyasına giremiyorlar bu arkadaşlar. Yeni hiçbir şey yok. Mesela yılların sanatçısı Neco bir dizide bir şarkısı çaldı ve birdenbire Neco gündem oldu. Ben çok sevindim. Yani çok çok sevindim. Çünkü sadece şarkıcı olunca başka bir şeyden para kazanmıyorsunuz. Besteci ve söz yazarı olunca ben mesela buradan veya işte düzenleme, aranjman bilmem ne, orkestra şefliğinden ben geçimimi sağlayacak bir parayı kazanıyorum. Ama şarkıcıların işi çok zor. Onların şarkılarını tutması lazım ve onlar sahne hayatına devam etmeleri lazım.
1: Yeni bir şeye katıldı aslında.
0: Evet.
1: Rap diye bir şey tür de var. Yani şu anda çok
0: Yani
1: konuşulan.
0: yıllar önce Neco'nun söylediği bir şarkının demek ki Neco zamanında iyi prodükte edilseydi, iyi lanse edilseydi o zaman da tutulurdu. Yani bazı şeyler var çok enteresan. Ben yani bugünkü şöhretimi 1972 senesinde yani zamandan efendim 50 sene 60 sene evvel yazdığım şarkılar ancak 3-5 sene evvel gündeme geldi.
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: Evet. Yani ben mesela oturup da bunların üstüne oturup reklam veyahut işte birilerine gidip bu şarkıları dinleyin arkadaş bilmem ne şudur bu demedim.
1: Demediniz.
0: Hiçbir şey söylemedim. Ben böyle bekledim. Aa, belirli bir zaman sonra bir de bakıyorsunuz pervane tuttu. Gurbet tuttu. İşte bilmem öbürküler tuttu. Şimdi bütün yani
1: İkinci bahar.
0: ikinci bahar tuttu.
1: Ne
0: Yani
1: güzel
0: onun
1: ya.
0: haricinde işte Aç Kapıyı Gir İçeri 52 milyon.
1: Aç kapıyı, o çok
0: Öbür
1: güzel.
0: şey
1: Onu ben de
0: 80
1: sevdim.
0: milyona gidiyor Gurbet. Efendim bütün dünyada efendime söyleyeyim. Yani şimdi
1: Bu harika bir şey.
0: hayır ama bakın öbür tarafta Özdemir Erdoğan karşıtlığı bir
1: Var.
0: taraftan hem de nasıl var biliyor musunuz? Mesela büyük şirketler, emperyalist şirketlerle ilgileri var, temasları var. Mal satıyorlar, mal alıyorlar, şudur budur falan filan. Ve emperyalistler böyle özel sanatçıların desteklenmesini istemiyorlar.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Öyle olunca onlar da mesela şöyle oluyor. Bakın çok enteresan Esra bunu söyleyeyim. Mesela diyor ki abi senin bu sevdim seni bir kereyi biz kullanmak istiyoruz reklamda. Olur kullanın.
1: Tamam.
0: Ama senin sesinden değil falancının sesinden.
1: Öyle bir şey yok.
0: Hayır ben müsaade ediyorum.
1: Ay ben etmiyorum.
0: Parayı verin diyorum. Kime okutursanız okutun. Şimdi böyle şeyler var. Korkuyorlar. Özdemir Erdoğan aman ön plana çıkacak. Ya bu yaştan sonra çıksan olur, çıkmasan olur. Yani,
1: Çıksın
0: hayır yani ben
1: Özdemir
0: hayır
1: çıksın.
0: hani söyledin ya üzüyorlar mı seni? Hiç üzmüyorum, üzülmüyorum. Yani çünkü yani olayı çözmüşüm bir kere.
1: Peki bir dizide oynar mısın?
0: Nasıl?
1: Bir dizide oynamayı düşündüğünüz istediğiniz bir rol var mıydı? Dizi.
0: Abi şöyle bir şey var. Beni bir tarihte Türkan Şoray'la beraber oynatmak istediler. Filmin adı da Buğulu Gözler.
1: Aa.
0: Tabii onun meşhur filmlerinden bir tanesi.
1: Buğulu gözlüğü
0: Buğulu
1: biliyorum.
0: Gözler.
1: Bir dakika.
0: Hatta oradaki şiir de Türkan Hanım'a aitmiş. Bana getirdiler önce şiiri. Ben besteledim. Buğulu Gözler şarkısı.
1: Bu
0: Velhasıl
1: nasıldı? Dur, hatırlayacağım.
0: sonradan bir deneme filmi çekildi. Evet.
1: Buğulu
0: Ben
1: gözlüğü. Evet.
0: kendimi seyrettim. Yok ben artist olmayacağım.
1: Seviyorum. Yani insan kendisini hani ne yapıp ne yapamayacağını galiba şey yapıyor. Yani kendisine cüret edebilmesi de güzel bence. Yani, çok iyi hatta.
0: O ben, yani benim yani ben en doğru eleştiriyi kendime yaparım. Hmm. Bakın 80 yani bu neydi o hastalık Allah kahretsin.
1: Herkes
0: evet.
1: Pandemi.
0: Pandemi.
1: Pandemi zamanları.
0: Pandemiye kadar her şey gayet güzel gidiyordu.
1: Evet.
0: Pandemiden sonra ben bir albüm çalışmasına başladım. Fakat belirli bir zaman sonra stüdyoya giriyorum ve o stüdyoda tansiyonum çıkıyor, sesim kısılıyor ve ben bir türlü doğru düzgün verimli olamıyorum. Hatta Cumhurbaşkanımız pandemiden zarar gören sanatçılar için televizyonlarda özel bir program tahsis etti.
1: Ne güzel.
0: Böyle bir şey oluşturdu. Ve ben oradaki kondisyonumu da hiç beğenmedim.
1: O sahnedeki.
0: Evet. Dedim ki ya bu Özdemir Erdoğan bu bir dakika bu ne oluyor bu Özdemir Erdoğan'a? Ve ondan sonra doktor fasılları bilmem neler şunlar bunlar falan filan hadisesi ortaya çıkınca benim bu tansiyon hadisem benim çalışmalarımı yani stres, heyecan bilmem ne falan filan olduğu vakit yorgunluk, enerji benim tansiyonum çıkıyor ve performansım düşüyor. O zaman dedi ki nasip bu kadarmış, 84 yaşında Özdemir Erdoğan sahnelere veda etti. Hadise bu. Yani bu tabii çok acı bir şey aslında. Hani canım şimdi çok istiyor bir sahneye çıkayım, şarkı söyleyeyim falan filan. Yani konserler vereyim. Hatta çok büyük teklifler var onunla ilgili. Ama diyorum doktor diyor ki tamam buraya kadar kardeşim motoru fazla zorlama. Fazla zorlama. Bu kadar. Bunu tevekkülallah kabul ediyoruz. Ne yapalım? Kısmet bu kadarmış.
1: Yani buğulu gözler diyoruz.
0: Yani yapacak bir sürü şeyler var. Daha bir sürü besteler var. Stüdyoda söyleyeceğim şarkılar var. Yeni albüm çıktı. Çıkacak. Efendim yani o bitince ben başkasına başlayacağım hemen. Durmak
1: peki
0: yok.
1: Peki şöyle bir geriye geçmişe falan öyle bir şeyler söylemeyeyim ama şöhret psikolojisi. Gerçekten mesela şimdi hep söylüyoruz ya gençler çok büyük bir şey zannediyorlar ya bu şöhreti.
0: Evet.
1: Mesela ben mesela sanatçılar arasında gerçekten mutlaka ki vardır ki bu çizgiyi bilen, şöhreti iyi anlatabilen ama mesela Özdemir Erdoğan'dan bunu duymak isterim. Gerçekten hani hepimiz insanız, bir nefis taşıyoruz. Hı-hı. Bir yerde tamam böyle nefsi anlamda biz kontrol ettiğimiz sürece, estağfurullah ben sizden bahsediyorum yani sanatçılardan bahsediyorum. Bir taraftan sonra ne zaman tehlikeli hale geliyor? Ya da ne zaman gerçekten kendinden uzaklaştırıyor? Ne zaman seni şöhret nefsinle dost hale getirebiliyor? Ya da onun tahakkümüne karşı itiraz edemeyeceğin bir pozisyona doğru sürüklüyor şöhret ne zaman?
0: Yani şöyle diyeyim. Ben taahhüt altına girmekten hiç hoşlanmıyorum. Hı hı. Ve hani kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz derler ya.
1: Evet.
0: Ben kendimi biliyorum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız 100. yılda, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bir konser tertip etti. Ve o konserde benim şarkı söylemem istendi. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musun? 83-84 yaşında bir adam buradan uçakla şeye gidecek, Ankara'ya gidecek. Hı hı. Ankara'da senfoni orkestrasından prova yapılacak. Ondan sonra akşam canlı orkestra önünde şarkı söyleyin.

0: gidecek. Ve affımı istedim ben. Dedim ki bunu yapamam. Yani kendi kendime önce bir tarttım, ben bunu yapabilir miyim? Yapamam. Onun için de hem sahne, yani artık sahne işi, dediğim gibi bu güç isteyen, enerji isteyen, sadece bu tecrübe, mecrübe falan filan bir şey değil. Yani bu kişinin bir kere dediğim gibi aşkla meşk, güçle ve enerjiyle olacak bir şey. Enerjiniz yeterli değilse o zaman bunu zorlamayacaksınız. Ben de haddimi bilerek affımı istedim. Çünkü onun altından kalkabileceğim bir şey değildi. Hele o provalar beni bitiriyor. Yani o kadar çok titizim bu hususta da, bir de üstelik her şey mükemmel olsun diye. Efendim orada 2 saat ben provalar yapacağım. O 2 şarkının provası, şusu busu. Ondan sonra da çıkıp akşam yani canlı şarkı söyleyeceğim. Bu benim yapamayacağım bir şey değil. Sonradan işte doktoru aldılar benim yerime. O çıktı söyledi şarkı. O daha gençtir bana göre.
1: Doktoru derken sizin ne yok böyle bir şey? Sanatçı doktor.
0: Evet, şarkıcı doktor.
1: Tamam. Evet. Sevgili neydi ismi? Bilmiyoruz. Vermiyor muyuz? Tamam.
0: İşmiş şimdi hatırımda değil.
1: Evet, doktor. Tamam. Ben hatırlayamadım. sevgili Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbet gerçekleştirdik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna böyle. Yormadık ama güzel aktı program, değil mi? Çok güzel aktı.
0: Yok, ben senden elektriğim tutar.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli. Yani senin doğal halini muhafaza etmen veyahut işte aman her şey güzel olsun diye mesela titrememen ve içinden geldiği gibi notlarına bazen bakarak falan filan oturup.
1: Ama yani ben Özdemir Erdoğan'a çalıştım. O ayrı. Notum yok.
0: Yani doğallık evet, yani beni rahatsız eden bir yapaylık ortada yok.
1: Değil mi?
0: Böyle olunca
1: çok teşekkür ederim. Benim
0: de çenem açılıyor. Ben de işte anılardan filan bahsettim.
1: Anılardan. O zaman şöyle yapalım. 5 saat daha uzatalım biz bu programı. Öyle deyince konuklar bir duruyor.
0: Hayır. Benim şimdi senin programının başlayış saati benim yatma saatim.
1: Ha, onu konuşalım. Ha, yani, çay içerken.
0: Evet. Yani benim yatma yani ben yemekten sonra 2-3 saat işte biraz çalışırım falan filan. Olmazsa mesela çok samimi bulduğum Kemal Sunal filmi seyrederim. Çünkü onlar o vurdulu kırdılı Amerikan filmlerinden çok daha mesaj içerikli.
1: Buradan da anlıyoruz ki Özdemir Erdoğan yeni dönem dizilerinden boykot ediyor ve seyretmiyor.
0: Yok, boykot değil. Yani onların içerisinde yani Amerikalıların en büyük avantajı şu. Onlar çok yapıyorlar. Yani 100 tane eser yapıyorlar. Bunların içerisinde 3-4 tanesi bazen tutuyor. Yani burası muhakkak. Yani güzel şeyler çıkıyor ortaya.
1: Mutlaka ki.
0: Evet.
1: Evet. Programımızın sonuna geldik. Hemen böyle içeride konuşalım sevgili Özdemir abicim. Bunları orada konuşuruz. Böyle kestim gibi oldu. Hakkını yer et. Çok güzel. Zaten 2 saat boyunca çok teşekkür ederim. Böyle kameralar varmış. Yokmuş ama insanlar bizi çok güzel muhabbet şeklinde dinliyorlarmış gibi hissettirdin. Çok teşekkür ederiz sevgili Özdemir Erdoğan'a. Sahnenin önü arkası efendim Kadran Yayınları'ndan. Kitabımızı şöyle gösterelim. Biz de gidiyoruz. Mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Bugün programımızda gerçekten kalbi güneş gören, sanatı güneş gören sevgili usta sanatçı Özdemir Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum beni kırmadığı için. İnşallah ikinci bundan sonraki programda 5 saatte gideceğiz. Onun sözünü alır gibi son gülüşte önemliydi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta yaşarsak efendim. Bu arada bayram. Herkesin de burada bayramı mübarek olsun. Onu da bir bayramlaşırız.
0: Ben de en içtek dileklerimi. İnşallah her şey çok güzel olsun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, hayırlısı olsun.
1: Hayırlısı olsun. Bizim en büyük duamız bu. Sevgili Özdemir Erdoğan'ın en büyük duası. Hayırlısını dilemek ve hayırlısı olsun.
0: Dinleyicilerimizin de yani kurban niyetlerini ve Allah

0: onların kurbanlarını da Allah kabul etsin.
1: Çok teşekkür ederiz. Amin inşallah. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse bu oralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyoruz. Eyvallah diyoruz.

0: üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te. Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'ye hoş geldiniz. Kıymetli bir misafirle yine karşınızdayım. Siz gelmeden okumaya başladım. Yola çıkmış gibi hissediyorum. O yüzden hoş görmenizi rica edeceğim. Fakat kendime alıkoyamadığım bir şeyle karşı karşıyayım. Ama biliyorsunuz sevdiğimiz bir şey. Hani bir şeyin kullanım kılavuzu hani onu yazandadır diye düşünerek aynı zamanda hem onu okumaya anlamaya çalışıyorum. Ama müellifiyle birlikte, imza sahibiyle birlikte konuşmayı seviyorum. Çünkü sizin de çok dikkatinizi çekeceğini bildiğim ve hayatınızda kendinizle, kendinize yönelik eleştirilerinizle, ne oluyorum, nereye gidiyorum, bu niye böyle oluyor diye sorduklarınızla veya çevreyle ilgili gözlemlerinizle çok alakadar bir konuya işaret ediyor konuğum Tolga Yıldız. Diyor ki, dikkat ya da irade krizi. Dikkat kelimesi... Hoş geldiniz demiş miydim?
1: Hoş
0: dikkatim
1: bulduk.
0: Dağıldı. Pek çok uyaran olunca benim dikkatim dağıldı.
1: Estağfurullah.
0: Ben çünkü şuna odaklandım. Elimde kitap var, karşımda Tolga Yıldız var. Doğrudan sorayım dedim. Dikkati niye krizle eşleştiriyor benim zihnim acaba? Hı hı. Niye krize dönüşüyor bu?
1: Kriz meselesi, kriz kavramı aslında mevcut kriterlerle ilgili bir yetememe halinin verdiği bir durumu işaret ediyor. Yani yeni kriterler arayacağız. Yeni bir süzgeç gerekiyor.

0: yeni kriterler, nelerin önemli olduğu ya da nelerin daha az önemli olduğuna dair yeniden bir düzenleme yapmamız gerektiği ile ilgili bir kavram aslında kriz kavramı. Yanlış hatırlamıyorsam antik Yunan, yani Yunanca'dan gelen bir kavram. Hı hı hı. Kriz çok şey bir kavram. Entelektüel özellikle Batı dünyasında dünya savaşları sırasında çok gündem olmuş. Birçok konuda krizler tartışılmış. 19. yüzyıl zaten neredeyse bütün bir sosyolojik kriz üzerinden konuşuluyor Batı dünyasında. Artık tabii yeni bir emperyalizm var, yeni bir küreselleşme ve bunun bütün dünyaya sirayet eden, bütün dünyada artık tartışılan belirli konular var. Hı hı. Bu konulardan bir tanesi de bu. Aslında bir tür bireylik krizi diyebilirim. Kitapta da aslında bununla ilgilen bir şeylerin altına oymaya çalışıyorum. Yeniden tanımlamaya çalışıyorum. Yeni kriterler getirmeye çalışıyorum. Önermeye çalışıyorum. Hem de mevcut durumu eleştirmeye, yani kritik etmeye çalışıyorum. Kriz, kritik, evet, ve kriter arasında ilişkiler
1: şöyle,
0: var.
1: Şöyle, evet. Gündelik hayatımızla bunun ilgisi ne diye aslında bizi arka kapakta karşılayan metin gündelik hayatımıza tekabül eden tarafını bize bir parça söylüyor ve hissettiriyor. Ama ben yolculuğa ön taraftan çıkmaya başladığımda izleyenlerimizle birazdan onu paylaşacağım. Yine de gündelik hayatımızda dediğim gibi neye tekabül ediyor? Şuradan bakacağım müsaadenizle. Eliniz sürekli telefona gidiyor. Bir sayfayı bitirmekte zorlanıyor, sevdiklerinizin gözlerinin içine bakarken bile zihninizin başka diyarlara sürüklendiğini mi hissediyorsunuz? Bu deneyim sandığınız kadar kişisel değil, yalnız değilsiniz. Mesele de çoğu zaman iradesiz olmanız değil. Hem kendi hayatımızda kendimizle ilgili hem de çevremizle kurduğumuz iletişimde evet kendimizden şikayetçi olduğumuz bir şey bu. Dikkatimi bir yerde toplayamıyorum. Toplasam da uzun süre orada kalamıyorum. Artık eskisi gibi bir filmi baştan sona seyredemiyorum. Bir kitabı derinlemesine okumakta güçlük çekiyorum. Sadece böyle entelektüel ilgiler değil, gündelik bir sohbetin içinde sizle konuşuyorum ama kafam açılmış başka sekmelerde, başka çekmecelerde, başka yerlerde. Orada mıyım tam, kalabiliyor muyum? Bu bendeki nasıl bir arıza? Arıza mı, değil mi? Benle ilgili bir sorun mu? Bunlar hep zihnimize dönüp duran şeyler hakikaten. Son yıllarda da arttı gibi. Nesiller arası bir fark var mı bilmiyorum ama ortaklaştığımız bir dert gibi görünüyor hakikaten. Var mı nesiller arası bu odaklanma, bu dikkatin toplanmasıyla ilgili bir fark? O geliverdi de aklıma.
0: Tabii yani şunu söyleyebilirim. Nesiller arasındaki temel fark aslında kendimizi nasıl bir aynada gördüğümüzle ilgili farklar. Yani insan nedir sorusuna her zaman bir benzetmeyle cevap veriyoruz. Örneğin İslam dini açısından insan toprak, topraktan gelen, topraktan yapılan bir şey. Ama bugün insan bilgisayar gibi bir şey. Bunların ikisi arasındaki bu analojiler farklı olduğu zaman insanın kendisini de düzenleme şekli farklı oluyor. Yani tarım toplumunun insanı kendisinin topraktan geldiğine inanan bir insan. Ya da şöyle söyleyeyim, bu benim çok böyle anlattığım bir hikayedir. İbrani dinlerde bir sekans olarak çok anlatılır. Adem'in yaratılışı hikayesi. Kur'an-ı Kerim'deki format üzerinden hatırlıyorum şu anda. Allah Adem'i geri kalan yaratılanları gösterir, sunar. Ve onlara der ki siz kelimeleri biliyor musunuz? Tenzih ederler. Derler ki hayır, o sadece senin hikmetin. Adem'e konuş ya da kelimeleri söyle, kavramları söyle dediğinde Adem konuşmaya başlayınca herkes secde eder. Tek bir melek secde etmez. Zaten bütün hikaye de orada başlar.
1: Oradan başlar. Evet. Yani o hikayenin çatışması o.
0: Evet, çatışması odur. Sahne budur yani. Evet. Ve orada daha sonra bu büyük melek işte cehennemine çekilir ve aslında sanıldığı gibi bir varlık olmadığını insanın kanıtlamak üzere bir söz verir, bir yemin eder yani. Der ki öyle yaratılanların el üstü değil. Çünkü onu topraktan yarattın. Beni ise ateşten yarattın. Ateş topraktan daha üstün bir şey. Aslında ateşten geldiğimize büyük bir ihtimalle avcı toplayıcı toplumlarla tarım toplumu arasındaki bir fark da bu. Yani tarım toplumundaki insanlar kendilerinin topraktan geldiğine dair bir benzetim yaparken avcı toplayıcılar, göçebeler ateşi kutsama konusunda farklı bir noktada duruyorlardı. Biz de bugün bilgisayarı benzer şekilde aslında kutsuyoruz. Dolayısıyla kendimizi konuşurken de kavramlarımızı Bilgisayara benzetiyoruz. Dünyayı bir tür veriye benzetiyoruz. İletişimimizi internete benzetiyoruz. Yani baya baya araçlar, kullandığımız araçlar, dünya ile ilişkiye girdiğimiz araçlar bizim kendimizi anlama biçimimize dönüşüyor. Ve oradaki ritim, oradaki düzen bizim psikolojik ritmimiz ve düzenimizi, aslında ruhsallığımızı oluşturan şeyler olmaya başlıyor. İnsanın böyle bir tamam bir doğası var. Aslında bu doğası konusunda hayvanlar ya da yakın türlerden çok da ayrı bir şey değil insan. İnsanın bir de bir başka doğası daha var. Bir başka katmanı daha var. Bu kategorik olarak insanı her şeyden ayırt ediyor. O da onun tarihselliği, kültürü. Bizim bu kültür meselesi sandığımızdan çok daha etkili. Ne hissedeceğimize, ne duyacağımıza, birey olarak kendimizi nasıl tanımlayacağımıza.
1: O zaman bu cümle buna mı denk geliyor? Yani bu deneyim sandığınız kadar kişisel değil.
0: Evet.
1: Yalnız değilsiniz. Mesele de çoğu zaman iradesiz olmanız değil.
0: Evet.
1: Peki konuyu buradan açtık. Şimdi yani kendimizden şikayetçiyiz ya. Daha doğrusu şikayetçi dedi. Anlamaya çalışıyoruz. Yani bir değişiklik var. Bugüne kadar gelen modelle benim ortaya koyduğum performans arasında bir farklılık var. Şimdi bu gidiş, bir gidiş ama bir değişiklik. İyiye mi, kötüye mi? Bu kadar iyiye veya kötüye diye ayrılır mı onu da bilmiyorum mesela. Onu da anlamaya çalışıyorum. Nasıl konumlandırmalıyım filan diyorum. Böyle bir şey açıldığında parmağın ucu çıkıyor burada karşıma. Girişte her şey bir işaretle başlar diyorsunuz ve bizi bir sahneye davet ediyorsunuz. Bu anlamlandırmayla ilgili, bu dikkat meselesiyle ilgili. O sahneyi ben imza sahibinin kendisinden dinlemek istiyorum. Çünkü okuduğumda içine girdim. Çok sade, çok basit gibi görünüyor. Ama irkiltici, çok temel çünkü.
0: Evet, evet. Yani 20. yüzyılın büyük filozoflarından, hatta 20. yüzyılın Batı düşüncesindeki birçok ana akım ve daha heterodoks diyebileceğimiz, daha çevresel düşünme biçimlerini aynı kişide temsil ettiğini düşündüğümüz, tanıdığımız Wittgenstein var, bir mantıkçı, dil filozofu. O diyor ki aslında temelde, işte hatta kitabında, Felsefi Soruşturmalar kitabında, vefat ettikten sonra toparlanan notlarından oluşan kitapta bir parmak işareti var, yani bir çizim var. Her şey bunu anlamakla ilgili diyor. Yani bunu anlamamız gerekiyor en başta. İşaretlerin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi o parmakla işaret etme konusu insanın bu dünyayla kurduğu ilişkide yalnız olmama durumuyla ilgili bir şeyi aslında vurgulamaya çalıştığım bir durum. Bu bir şöyle bir manzara anlatıyorum hemen girişte. 9 ay itibariyle insan yavruları çevresindeki diğer insanların bir şeyleri işaret ettiklerini, anlamaya başladıklarını bize göstermeye başlıyorlar. Yani parmakla etrafı işaret ettiğiniz zaman oraya dönüp bakıyorlar. Şimdi bizim doğal olarak dikkatimiz ya da dünya yönelme biçimimiz, evet, bu dünya tarafından yönetilir. Dünyadaki uyaranlar, etrafımızda, yaşam alanımızda olup biten şeyler bizim dikkatimizi yöneltir. Bu diğer hayvanlarda da yine bildiğimiz bir şey. Fakat insan söz konusu olduğu zaman, işte o kategorik olarak ayrılan şeylerden bir tanesi bu. Bunun doğuştan olduğunu düşünüyoruz. 9 ay civarında kendisini göstermeye başlıyor. Etrafındaki diğer insanların bir şeyleri işaret etmesi, işaret edilen şeyi daha figür haline getiriyor. Bunun da sebebi ortak dikkat dediğimiz bir mekanizma. Yani ikimiz aynı anda aynı şeye bakıyoruz. Fikri. Mesela bunu bir kediye yaptığınızda ya da bir şempanzeye yaptığınızda işaretleri anlamıyorlar. Sizin bir şeye parmakla işaret ettiğiniz zaman, mesela şempanzelerle yapılan çalışmalarda, şempanzeler mesela iki kap var, bir kabın altında bir yiyecek olsun ve siz aslında yardım ediyorsunuz, orayı gösteriyorsunuz. Şempanzeler %50 şansla o kapları açıyorlar. Yani herhangi bir şekilde işaret etmeniz herhangi bir anlam ifade etmiyor şempanze için. Kediler de böyle, köpekler de böyle. Hatta gelip parmağınızı koklarlar. Bir şey işaret ettiğinizle ilgili bir fikirleri yoktur yani. Fakat 9 aylık bebekler, insan yavrusu sizinle böyle bir temasa başlıyor. Kendisi de sizin dikkatinizi ya da dünya yönelme biçiminizi yönetebiliyor. Yani işaret etmeler başlıyor.
1: Yani nesneye değil, kasta yönelebiliyor insan.
0: Evet,
1: kasta.
0: O ilişki, evet, meselesi. Ilişki. Evet, yani asıl olan şeyin ilişki olduğunu anlıyoruz insanda. Dünyayla kurulan ilişki. İnsanı insan yapan, nesneyi nesne yapan şey oluyor. Diğer türlerde büyük bir ihtimalle böyle bilincin böyle bir katmanı ya

0: da böyle bir sahnesi yok. İnsanlar bunu gerçekten büyüleyici bir şekilde yapıyorlar. Ve her şey onun üzerine bina ediliyor. Bu önemli. Yani dediğim gibi Wittgenstein'in dediği şeyi hemen hatırladım sorunuzda. O işaret etme eylemini anlamamız gerekiyor. Çünkü nihayetinde aslında felsefenin de görevini öyle düşünüyor Wittgenstein yine ikinci kitabında. Bir cam şişe içinde kalmış olan sineğe çıkış yolunu göstermek diyor. Felsefenin görevi budur. Nihayetinde evet bizim hakikaten alamet-i farikamız bu. Yani bunu yapabiliyoruz bu dünyada ve bunun üzerine her şeyi inşa etmeye başlıyoruz. Geri kalan her şeyi, kültürleri, farklılıklarımızı, bireyselliğimizi bunun üzerine inşa etmeye başlıyoruz. O yüzden ortak dikkat meselesi önemli. Yani şöyle özetleyebilirim. Evet, dünyaya dikkat ediyoruz, dünyaya yöneliyoruz. Bunun çok biyolojik bir sebebi var. Çünkü şöyle diyebiliriz mesela, bir ağacın dikkatinden bahsetmiyoruz. Çünkü ağacın bir bizim kadar spesifik bir yönü yok. Morfolojik olarak, anatomik olarak. Hı hı. Ağacın 360 derece çevresi aynı, simetrik. Sadece yukarı ve aşağı doğru hareket ediyor.
1: Yönlü.
0: Fakat hayvanlar alemine girdiğinizde, gitgide bizim gibi memelilere falan geldiğinizde bizim morfolojik yapımız, bayağı bedenimizin yapısı belli bir yöne doğru çok ustalaşmaya başlamış biyolojik varlıklarız. Hatta bunun bir şeyi de kafa. Çok tekrar eder hayvanlar aleminde. Kafa, işte beyin içinde. Çünkü dünyadan gelen sinyalleri okuyacak tüm duyu organlarımızın yoğunlaştığı bir...
1: Antenlerimiz
0: evet,
1: orada.
0: Evet ve hareket yönünde, evet. En önde yani. Hı hı hı. O dünyanın en önünde. Dikkat bununla ilgili aslında. Evet, yani başka türlerde dikkat ediyorlar dünyaya. Fakat bu dikkati yönetme konusu... Nun bu versiyonu yani insana özgü seçici dikkat, yani bir şeyi figür haline getirmek, geri kalan şeyleri zemin haline getirmek, sonra o figürleri değiştirmek. Hmm. Ve bunu yaparken nesnelerin hakimiyetindense kendi iradesiyle bunu yapmaya başlamakla ilgili seçici dikkat meselesi insana özgü. Fakat seçici dikkat bir bireyin öğrendiği bir şey, bunu öğrenmesinin köprüsü de başkasıyla kurduğu ortak dikkat, 9 aylık o civarda. Yani bir başkasının parmağını kendi zihninde kendine gösterebilmeyi öğrenmeye başlıyor. Başkalarıyla temas ederek. Çünkü bizim dikkatimiz uyaranlar dünyası, öyle diyelim. Hı hı. Dünyayla eş şeyli değil. Yani tamamen eş iz düşümlü değil yani. Birisi bize bir şey işaret ettiği zaman o şeyin bilincimizdeki kapladığı yer... Ön taraf oluyor, figür haline geliyor. Uyaran olarak onun frekansı, şiddeti değil. Bir başkasının onu işaret etmesi. Dolayısıyla bizim de dünyaya bakarken kendi kendimize dikkatimizi yöneltmeye başladığımızda bu beceriyi sergilemeye başlıyoruz. Tabii dolayısıyla aynı dünyaya bakan bir sürü pencereden, bir sürü farklı resim den de bir ölçüde bahsedebiliyoruz.
1: Ortaya çıkmış oluyor ve bir şey inşa oluyor o zaman ortaklaşmasının değeri ne peki? Ortaklaşmasının değeri ne? Evet, hı-hı, yani hı-hı. Tekil olmayıp da hani işaret ediliyor dediniz yani, hı-hı, ve onu belirleyen şey o diye söylediniz ama bizi bunu kişisel algılamaya iten ne ya da yani bu parçalanmayı niye yaşıyoruz zihinde? Hı-hı, hı-hı. Çok tekil algılıyoruz çünkü bazı şeylerde karşılaştığımız, hani benim yorumum böyle gibi düşünüyoruz. Hı-hı. Bu benim krizim, evet, gibi düşünüyoruz.
0: Dün de psikolojiye giriş dersinde, gelişimsel psikolojiye giriş dersinde öğrencilerle bu konuyu konuşuyorduk. Bu bireylik meselesi, bireysellik meselesi. Aslında bizim birey olarak kendimizi inşa ettiğimiz araçların hepsini toplumdan, kültürden ödünç alıyoruz. Dediğim gibi zaten bir bedenimiz var. Bir de bir kaçak kat çıkmışız. O da kültür. Tarihsel bir başka versiyon daha var. Ve onun aktarımı da kültürel aktarım yolları. Özellikle dil bu konu çok etkili bir araç. Hatta bütün araçların aracı diyor Vygotsky, Rus psikolog. Bütün araçların aracına sahibiz. Biz tek dil konuşan varlık biziz. Az önce Adem attım da tekrar hatırlatayım. Bu sadece bize özgü bir şey. Ve şöyle söyleyebilirim. Yine bir kadim gönderme yapacağım. Yuhanna İncil'i. Başlangıçta söz vardı diye açılıyor. Hı hı. Başlangıçta söz vardı. Sonra Faust galiba buna karşı çıkıyor, değil mi? Faust şey yapıyor. Başlangıçta eylem vardı. Burada işaret başlangıçtaki eylemin adı aslında. Bu yine bizim Michelangelo'nun ünlü Vatikan'daki şeylerinde evet birbirlerine dokunma halleri, yani Adem'in yaratılışı sahnesindeki o dokunma. O bir yandan da işaret etme, birbirlerini işaret etmeleri. Yani Tanrı'yla insanı birbirini işaret etmesi, birbirini göstermesiyle ilgili bir şey. Bu çok felsefi olarak, dini olarak çok derin tartışılabilecek ve konuşulabilecek şeyler. Fakat insanoğlunun olayı aslında bu. Bir başkasıyla karşılaşmadan, bir başkasının göstermesi olmadan onu dünyaya nasıl denir, yönetmesi gerekiyor. Yani dünya benim için şöyle bir analoji yapabilirim. Bir duyu yumağı. Yani dünyadan sinyaller alıyorum, tamam. Ama bir ben var, bir öteki var. Benden ayrı nesneler var ve nesnelerle ilişkim var gibi. Belki de doğal olmayan şeyler, bilmiyoruz bu. Önemli değil ama bizim deneyimimizi kuran temel yapıların en başında işaret geliyor. İşaretler geliyor. Ve garip bir şekilde şunu söyleyebilirim. İşaretler mesela temel bilimlerle açıklanamayan şeyler. Yani fizikle, kimyayla, evet, biyolojiyle, evet, açıklayamıyorsunuz işaretleri. İşaretler onların açıkladığı mekanik evrende gömülü değiller. Yani parmağımın şöyle ya da böyle durmasının fiziksel, kimyasal, herhangi bir formülle falan hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten oralar çok anlam arayan disiplinler değiller. Burada bir anlam katmanı giriyor. İşte o zaman biyoloji de geri çekiliyor sahneden. İşte bizim sosyal bilimler ama asıl sanat işin içine girmeye başlıyor. Bu anlam katmanını yaratma konusunda. Dolayısıyla biz mesela işte 20. yüzyıldaki filozoflardan bahsettim ya da günümüzde 2026 Nisan'ında çıkan bir kitap bu. Ama işte Faust diyorum, dini kitaplarda atıflardan bahsediyorum. Mitolojik hikayelerde geçen şeyler var. İnsanoğlu başından beri niçin işte mağaralara o resimleri yaptı, evet, niçin ellerinin
1: o
0: üzerine
1: bıraktı,
0: evet, ağzında
1: bıraktı,
0: bir çamur yapıp ellerin üzerine püskürttüğünü biliyoruz ve eller mağarası diye bir şey var. Bunları niçin yapıyor? Niçin bir iz bırakıyor? Niçin bir işaret bırakıyor arkasına? Ve bu işaretler başkaları tarafından okunabiliyor her zaman. Ve bir anda şey oluyor mesela, çok bireysel dediğimiz şeyler bile üzerindeki o örtüyü kaldırdığınızda ne kadar toplumsal, ne kadar sosyal, ne kadar kültürel, ne kadar bir başkasına yönelik. Şunu diyebilirim yine kitabın başındaki manzara ile ilgili. Bunun üçgenleşmelerden hep bahsedilir bizim alanımızda, psikolojide. Burada işaretle ilgili şöyle bir şey var. Biz bebeklikte, dünyaya yeni geldiğimizde önce dünyaya yönelmiyoruz ya da nesnelere yönelmiyoruz. Aslında bir dünya henüz yok bizim için. Orada sadece duyular var, bedenimde etkiler var. Bir dünyanın oluşabilmesi için o bedenimle artık o Kant'ın dediği gibi,
1: alemi,
0: evet, Kant'ın dediği gibi, yani orada olduğunu sandığımız, düşündüğümüz varlıklar arasında bir dünya arayüzünün, bir dünya örtüsünün kurulması için önce bir başkasıyla temas ediyorum. Bir başkasının işaretleriyle benim dünyamı kurmaya başlıyoruz. İlk önce biziz yani. Mesela çocuklarda biz egosentrizm kavramını çok kullanırız. Çocuklar egosentriktir deriz. Yani kendi merkezlidir.
1: Evet.
0: Telefonla konuşurken, aa bak uçak var der. Sizin orada olmadığınızı hesaba katmaz. Bugün yani 2000'li yıllarda biz şunu anladık çocuklarda. Bu yani o 20. yüzyılda şöyle konuşuluyordu. İşte çocukların bir tür beceriksizliği öğrenecekler. Başkasında perspektif
1: olduğunu. Daha gelmedi
0: olduğunu
1: oraya.
0: Evet, daha gelmedi diye. Biz bugün şunu biliyoruz. Çocuklar aslında egosentrik konuşma dediğimiz konuşmaları yaparken, aslında bu hataları yaparken şunu ayırt etmiyorlar. Benle bizi ayırt etmiyor. Yani benim gördüğüm şey herkese görülüyordur.
1: Herkes biliyor.
0: Evet,
1: evet,
0: evet.
1: Yani kendi gözünden, evet, gördüğü gibi herkes o gözden, evet, kendi, evet, gözünden,
0: egocentric
1: görüyor.
0: Egosentrik değil aslında, bizcentric. Venus diyoruz buna yani. Evet. Ben, bizlik var, bizlik fikri var. Bunun içinden ben doğacak. Biz tam tersini politik olarak böyle güdümlendik çünkü çok uzun süredir. Tam tersi insan birey olarak doğar, sonra toplumsal sözleşmeler ve toplum olur diye düşündük. Bugün antropoloji, psikoloji, sosyoloji
1: hikayeyi
0: diyor ki tam tersine. Evet. Dolayısıyla bugün nasıl bireyler olduğumuz ve şikayetlerimizin sebebi nasıl bir biz olduğumuzla ilgili. Benim de kitapta hep vurguladığım şey o. Bu bir bizlik problemi. Şey problemi değil, bireylerin problemi değil. Yaşama şeklimizin problemi, işte o analoji, o araçların bizi yönetmesinin problemi, işte o platformların, dijital şirketlerin, dijitalize olmuş bir dünya. Dolayısıyla dünya bizim için bir veri gibi. Anlamlı şeyler yok artık etrafımızda. Hani böyle
1: akış var sadece.
0: Evet, böyle analiz edilecek, evet, hesaplanacak. Etrafta bir malzeme varmış gibi bakıyoruz. Bu da çok ayıp bir şey. Dünyaya malzeme gözüyle bak. Çünkü şöyle bir şey. Figür ve zemin her zaman bizim için bir tür metaya dönüşüyor böyle baktığımızda. Yani bizler sanki onların tüketicisi olarak bu dünyaya geliyoruz ve onları tüketmekle, tek ilişkimiz tüketmekle. Dolayısıyla mesela yapma da yok oldu. Mesela bunun en büyük şifası yapmak. Bir şeyleri yapmak. Elle yapmak, gözle yapmak, hareket etmek. Hani bize hep diyorlar ya, bunlar daha iyi geliyor mesela psikolojik problemlere, işte dikkat toplayacaksanız şunu yapın bunu yapın diye. Aslında evet, yani çünkü biz oturmak üzere doğmadık. Bedenimizin böyle bir fikri yok. Böyle bir dünyada yaşayacağına dair bugün doğan hiçbir bebeğin, hani tırnak içinde söylüyorum tabii, böyle bir fikri yok. Tek fikri var, ben bir grubun üyesi olmak için terbiye olmak üzere bu dünyaya geldim.
1: Uyumlanmaya çalışıyor mevcut duruma. Evet. Bir de biraz da böyle bir şey. Yani o okumayı mevcut düzen üzerinden, tabii, ve işaret edilen şey neyse o tarafa doğru gidiyor. Evet. Ama daha...
0: Evet, yani o bizlik içindeki çatlaklar, bugün o bizliğin dağılması...
1: Evet.
0: Bireyin dağılmasıyla ilgili bir semptoma dönüşüyor aslında.
1: Bizliği dağıtan şey dijitalleşme mi? Hikaye ne?
0: Aslında bizliği dağıtan şey ve dijitalleşmeyi de bu hale getiren şey normalde...
1: Şey, bu arada ben kendime dijitalleşmeye karşı çok agresif veya ön yargılı veya bir bariyerin arkasından bakarken hiç iyi hissetmiyorum. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet, ben de aynı fikirdeyim.
1: Hiç hissetmiyorum. Aynı fikirdeyim. Anlamaya çalışıyorum, biraz geriliyorum ama bunun sadece böyle yıkılması, devrilmesi ve olmasa daha iyi olurdu diyeceğim bir şey olarak anlamak, bu da anlama aykırı ve ihanet gibi geliyor.
0: Evet, evet. Çünkü... Şimdi insanın bir özelliği de antropolojik olarak yine ayırt eden şeylerden bir tanesi, araç kullanan tek tür insan değil. Yani birçok tür bazı nesneleri, şeyleri araç olarak kullanabilir. Bir problemi çözmek için falan filan. Ama insan araç kullanarak araç yapabilen, araç yapma araçları üreten tek tür. Dolayısıyla insan teknoloji üreten tür. Evet. Dolayısıyla biz teknoloji üretiyoruz. Bu balta da böyle, internet de böyle, cep telefonumuz, hepsi böyle.
1: Sürdürüyoruz bir gelişimi, tabii, diğer noktaya taşıya
0: tabii,
1: taşıya.
0: Tabii. Evet. Dolayısıyla araç, az önce bahsettiğim gibi antropolojik olarak bizim niçin Çatalhöyük'teki ibadet odalarında öküz boynuzları, kafa heykellerinin olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü o dönemin güç kaynağı o. Tarıma geçiyorsunuz, yerleşik hayata geçiyorsunuz ve bir güç kullanıyorsunuz. Bugün mesela internet, elektrik, veri, ya, bu verinin çipler... Dolayısıyla bunlar üzerinden dünyayı görüyoruz. Burada bir problem yok. Problem bu araçların kullanılmasıyla ilgili toplumun hiyerarşik düzenlenmesi meseleleri. Aslında ekonomik bir meseleden bahsediyorum. Politik ekonomik bir meseleden bahsediyorum. Bizler bunların tüketicisi oluyoruz. Ne olduğunu anlamıyoruz. Yapanlar dağınık bir şekilde yapıyorlar. Mühendis işte Çin'deki fabrikada ne olduğundan haberi değil. Yani şey var ya, mesela herhangi bir dijital telefon alıyorsunuz, şey yazıyor. İşte Çin'de üretildi, Kaliforniya'da tasarlandı, Türk de tüketiyor. Evet. Yani dünyaya dağılmış bir ürün. Ya bu, şimdi ben bundan diyelim ki 10 bin sene evvel, 15 bin sene evvel dünyayla ok kullanarak ilişki kuruyordum ve ok kullanabilecek herkes okunu kendisi yapabiliyordu.
1: Bunu düşünüyordum, tasarlıyordum, yapıyordum,
0: öğreniyordum. Başka, evet, evet, önceki kuşaktan öğreniyordum. Şimdi bunların hepsi dağılmaya başlıyor, parçalanıyor ve biz bunları yine aslında karmaşık işaret sistemleri kullanıyoruz. İşte para gibi, ekonomik sistemlerdeki birçok şey, ekranlardaki akışlar. Aslında yine dünya ile kurduğumuz ilişkide o mesafeler var. Fakat bu mesafeler konusu sanki bizim ritmimize, zamanın akışına, işte ruhumuza aykırı bir yere doğru gitti. Orada dijitalleşme kendisi değil, araç olarak değil ama... dedim ya, biz dünyayı aslında o araçlar aracılığıyla kuruyoruz. Hı hı. Kendimizi de öyle kuruyoruz. O araçlarla ilgili tırnak içinde söylüyorum, cahilliğimiz ya da psikolojik boşluklar, kendimizle kurduğumuz ilişkide de o boşlukları. Yani kendimizi bir makine gibi hayal ediyoruz. Kendimizi bir verimlilik makinesi gibi hayal ediyoruz. Performans makinesi gibi hayal ediyoruz. Dolayısıyla aramızdaki farklar hep şey, çip farkları. Mesela zekayı çok kutsuyoruz. Mesela yaratıcılığı o kadar kutsamıyoruz artık. Ya da farklı şeyleri görmeyi ya da büyülenmeyi mesela kutsamıyoruz. Benim kitabın sonunda özellikle getirdiğim nokta bu. Büyüsüz bir dünyaya dikkat etmek de değer değil o dünya. Büyülenemiyoruz o dünyaya baktığımızda. Burada şey anlamında söylüyorum. İşte sanatçının yarattığı şeyde olduğu gibi. O dünyaya dikkat etmek, o dünyaya daha doğrusu yönelmekle ilgili esprilerin olması gerekiyor. Bizi oraya çekecek derinliklerin olması gerekiyor. Karanlıkların da olması gerekiyor. Şimdi her şey çok açıklanıyor. Çok hırslıyız bu konuda. Evet. Dolayısıyla her şeyi parçalarına bölüyoruz. Dijitalleşmenin en büyük şeyi bu. Yani analog değil. Aralarında bir bütünlük yok. Bir bütünlüğü algılamıyoruz. En küçük parçalarının en yüksek düzeyde işlemlenmesi. Kendimizi de öyle düşünüyoruz. Nesneleri gideceğiz. O nesnelerle ilgili bir amacımız olacak. O amaç benim mi? O nesne ne demek? Onun bütünlüğü ne? Zeminle kurduğu ilişki ne? Arkasındaki dünya nasıl bir dünya?

0: bilincimizle kurduğumuz, ama o bilinçte şey diye düşünüyoruz ya, yalnızız gibi. Bilinç dediğimiz şey yalnız, ya yani bilinç dediğimiz şeyin bireyselleşmesi için toplumsal bir zemini olması gerekiyor ilk önce.
1: Gerçekten beni krize soktunuz. Çünkü bu da iyi bir şey olabilir belki, bilmiyorum. Yani devam edebilmenin yolu belki krizden geçmektir. Yani tabii, ne olduğunu tanımlama konusunda bir ihtiyaç içindeyim. Çünkü ilgimi çekiyor, dikkatimi çekiyor. Yöneliyorum, etkisini görüyorum. İstifade de ediyorum, mutsuz da oluyorum ve sıkışmış hissediyorum. Şimdi kim kimi ne neyi yönetiyor, benim krizlerimden biri de bu. Yani bir akış falan güzel de ne diyeceğiz buradan bunun devamında?
0: Yani işte irade meselesi galiba orada işin içine girmeye başlıyor. Yani bizim bu dünyaya yönelmemizin bir niyetselliği var. İşte bir hedefimiz oluyor ya da bir gelecek tasarımımız oluyor. Bir amaçla dünyaya yöneliyoruz. Şimdi bu amaçlar konusunun anlamlılığı meselesi, bizim bu amaçlar konusuyla ilgili hazır paketleri tüketmek değil de kendi hayatımızda başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerdeki derinleşmeyle ilgili bize bir fırsat, bir dünya yaratıp yaratamayacağımız. Aslında biz fırsat kelimesini kullandım. Bir yandan duruyorum. Evet, bunu anlaşabiliyoruz ama fırsat bir yandan da çok alışveriş sitesi kelimesi.
1: Değil mi?
0: İşte bu çok tehlikeli.
1: Maalesef içine çekiyor evet. Yani bir
0: yani
1: tarafta.
0: Yani bu terminoloji bizim kendimizde, yani kendimizde de bir ürünmüşüz gibi.
1: Halbuki dil ne kadar belirleyici insanın anlamı.
0: Çok çok tabii. Tabii o araç işte. Evet. Yani şimdi siz eğer bir insan değil. Az önce onu konuşuyorduk hatta kuliste, değil mi? Hani bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Siz bir insan değil de bir makine yaratmak istiyorsanız makine oluyorsunuz. Makineleşiyorsunuz. Ya da işte bir o yani dünyayla kurduğumuz ilişkinin mekanikleşmesinin bedelini şöyle ödüyoruz. Evet, tamam böyle yapalım. Hani amacımız şu olsun, verimliliği arttırmak, daha mutlu olmak, daha çok para kazanmak. Bu tip amaçlar koyabiliyoruz. İşte niçin o sınavı geçmem gerekiyor, niçin dikkatimi oraya odaklamam gerekiyor. Tamam, ama hiçbir zaman şeyi konuşmuyoruz mesela. Gerçekten bu sınav için amaçladığımız şey gerçekleşiyor mu? Öyle mi oluyor? Yoksa herkes işte beyaz yaka bir noktadan sonra bedenen, psikolojik olarak iflas ediyor ve sürdüremiyor bu süreci. Biz aslında bugün evet yani şey bir şey söyleyeceğim. Bir başka röportajda daha böyle laf gelmişti yine buraya. Yine aynı yere geldik diye hissediyorum. Hani buna yaşamak denir mi? O arabesk bir duygu şey vardır ya. Hakikaten bu bir yaşama biçimi mi? Bu bir yaşamak mı? Akıştan bahsettiniz ya mesela, akıştaki amaç kendisi, orada olmak, orada bulunmak. Dolayısıyla mesela şeyi görüyoruz, herhangi bir performans ya da değerlendirme kaygısının olmadığı bağlamlarda, şimdi eşim çalışıyor sanat terapisi üzerine, sizden sanatçı olmanızı beklemiyor kimse ya da bir sanatsal yüksek beceri göstermenizi beklemiyor. Sadece sanat araçlarıyla kendinizi ifade etmenizi ve işte akışta olmanızı bekliyorlar. Çok şifalı bir şey. Mesela ritüeller de bu konuda çok tutucudur. Ritüellerin içinde bulunmak, ritüel yapmak. Ama mesela biz ritüelleri de mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Yine benim çok derslerde falan verdiğim bir örnektir bu.
1: Siz söyleyin de ben de aklıma takılanları ufak ufak dökmeye başlayayım burada.
0: Bu yani çok bir yandan kalp kırıcı, bir yandan da yüzleşmemiz gerekiyor. Ben derslerini söylerim mesela, işte bizim kültürel olarak da çok direkt içinde o havzada bulunduğumuz için işte İslam diniyle ilgili çok yakınız. Yani beş vakit namaz şey duyuyoruz, ezan duyuyoruz. Hani siz dindar bir insan olmasanız bile bir kültürün içindesiniz. Tabii. Ve tabii ki o kültürden besleniyorsunuz, duyuyorsunuz, tanıyorsunuz o kültürü. Ve şeyi soruyorum derslerinde, amfide. Hani niçin oruç tutuyor Müslümanlar? İşte dindar olduğunu düşünen arkadaşlar da bir cevap veriyorlar. Öyle daha hani mesafeli, öyle o kadar dindar duyguları, dini duyguları olmayan kişiler de aynı yerde buluşuyorlar. İşte sıhhat, sağlıklı olmak falan gibi. Ya da işte ruhsal kurtuluştan falan böyle, daha böyle öyle ya da yorumlanıyor. Bunların hepsi çok New Age şeyleri. Yani bir tüketim şeyi. Şey diyorum yani sizce diyorum hani bir hani zaten şey şakaları vardır. O zaman yoksulların için tutuyor orucu falan gibi şeyler. Hani çünkü çok yoksulları anlamak gerekir. Bir kimsenin aklına şey gelmiyor. İbadetin tek amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Yani başka da bir... Hayır,
1: sen yaradansın, işte, ben de sana tabiimden başka bir anlamı
0: hatta
1: yok.
0: Hatta hani herhangi bir rasyonelize etmemiz gerekmiyor. Zaten ritüellerin bir amacı da bu. İnanıyorsunuz. Onun mesela niçin işte o kadar rekat namaz kılıyorsunuz? Ya da niçin pazar günü gidiyorsunuz kiliseye? Niçin

0: şu şekilde ibadet ediyorsunuz. Bunun bir açıklaması yok. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz ve o şekilde yapmanın da amacı, eğer bir amaç varsa, olabildiği kadar sizi soyutlaması aslında. Olabildiği kadar o akışta sizi tutması. Tamamen orada bulunmanızı sağlaması. Geri kalan şeyleri silmesi.
1: Her şeyle ilgili o kadar pazarlık halindeyiz ki ama.
0: Tabii, evet.
1: Siz muhtelif şeyden böyle bahsedince onu düşündüm ben. Dinle, yani inancın din boyutuyla ilgili olabilir. Felsefe tarafıyla ilgili olabilir. Kadim öğretilerden beslenmeye çalışan insanlar olabilir. Bir anlam arayışı içinde bir şeylerin peşine düşüyoruz. Fakat o anda kalma meselesiyle ilgili değil, onun bize sattığı yeni, bugünkü anlamıyla söylüyorum, sattığı şeyle ilgileniyoruz. Yani bir sayı odaklılık içinde. Onu öyle yaparsam buraya gelirim, bunu böyle yaparsam şuraya varırım şeklindeki bir hesap içinde, yani bir hapisten bir başka hapse iletir gibi bir
0: yönde. Aslında şöyle bir şey, yani ne olursa olsun o dünyayı oluşturan katman, bizlik, kültür, yaşama biçimimiz, bunun düzenlenmiş düzenlenme biçimi her şeyi kendisine benzetiyor. Hani az önce biz kendimizle ilgili diyoruz. Yani tabii ki bütün inançlar, her şey nihayetinde daha adını koyarsam, yani o sermayenin bir hakimiyeti var. Hı-hı. Tamam. Hı-hı. Ama bu sermayenin kendisinin hakimiyeti, o zamanda 19. yüzyılda Marx çok söylemiş, vurgulamış. Her şeyi parayla ölçüyor. Ve bu dijitalize muhabbetiyle iyice, yani bizim için şey oldu böyle, entelektüel olarak da korkutucu bir şey. Yani dünya zaten öyle bir yer gibi olmaya başladı. Sayılardan ibaret bir dünya.
1: Ezeli algıladık sanki bazı şeyleri gibi,
0: evet,
1: değil mi?
0: Şey yani yok artık, değer olarak. Bütünlük, derinlik, genişlik, sonsuzluk fikri yok artık mesela hayatımızda. Sonsuzluğu hiç hissetmiyoruz. Hep böyle kesik kesik kesik, her şey kesik kesik. Dolayısıyla günü planlamamız da öyle, yaşamı planlamamız da öyle. Dolayısıyla bunun için de bizim dünya ile ilişki kurmamızla ilgili devamlı sekteye uğrayan bir rejim, bunu sekteye uğratan bir rejim var. Bu şekilde gitmesi üzerinden kurulmuş dünyanın şu andaki akışı, öyle diyelim. Yani akmamak üzere, sekteye uğramak üzere. Ne derler? Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Bu bizi çok yoruyor. Bir zaman sonra kırıyor. Özellikle ilişkiler konusunda da, yani yine kitabın dertlerinden bir tanesi de o. Dikkat sadece nesnelerle ilgili bir şey değil. Zaten kuruluşu,
1: evet,
0: bir başkası.
1: Evet, evet.
0: Sevdiğinizin gözünün içine bakmalısınız. İnsanın gözünün içine bakmalısınız. Yani insanı dikkat etmelisiniz yani çevrenize. Bu bir sevgi eylemi. Biz o sevgi eyleminin de içini yok ettik.
1: Tamam.
0: Maalesef.
1: Hocam ben onu anladım. Problem şu. Bakıyoruz reçeteye. Şimdi herkes bir çözümü kendisi için aramaya çalışıyor. Mesela bir dakika, yavaşlamalıyım. Mesela yavaşlama. Ama her çözüm de sanki paketleniyor, ambalajlanıyor ve bir ürüne dönüşüyor gibi. Bu da beni biraz, ya çok mu kendi kendimi sıkıştırıyorum buna bilmiyorum ama şununla ilgili söylüyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum sanki. İnsana bakayım, gözüne bakayım, onu anlayayım, göreyim ya da gayret edeyim buna. Veya daha formüle ederek dijital detoks yapayım, şundan uzak durayım. Bir gün içinde ancak şu sınırda gireyim veya bir hafta hiç girmeyeyim bakayım. Bunlardan, bu arayışlardan bugünün gerçekçi şartları içinde hangisine yönelmek gerçekçi, neyi arıyoruz ve neyle takas etmeye çalışıyoruz?
0: Şimdi yayın evinle görüştüğümüzde, ben aslında akademik bir kitapla ilgili başvurmuştum, görüşmüştük. Furkan Bey, genel yayın yönetmeni, işte bu problemden, böyle bir temada kitaptan bahsetti. Yani benim ilgilenip ilgilenmeyeceğimden, böyle bir şey hazırlayıp hazırlanmayacağımdan bahsetti. Ve o zaman konuşurken şöyle şey, temalar üzerine konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani ya çok akademik ele alınıyor bu temalar, bu konular, ya da fazla popüler, aslında popüler doğru bir ifade, popülist, yani bir şeyin popüler olması kötü,
1: doğru,
0: bir şey
1: doğru,
0: değil ama
1: doğru.
0: Popüler olsun diye yapılması kötü, ama orada da çabuk şeye kayıyor, işte reçete vermeye, çözüm vermeye, çünkü sanılıyor ki tüketici bunu istiyor, yani okuyucu, o tüketici diye bir profil var, onu istiyor. Aslında insanlar çok suçlu hissettiklerini söylüyorlar. Yani okudukları zaman, evet, sanki böyle çok basit bir şey var, ben bunu bir türlü uygulayamıyorum hayatımda gibi. Şimdi benim de kitapta, özellikle kitabın yine son bölümlerine doğru, tırnak içinde bir kurtuluş reçeteleri konusunu ele alıyorum. Ve tek başına bunun olmayacağını, yani o

0: bir tek başına kurtuluşun olmayacağını söylüyorum. Ve bunun için ailelerin, arkadaş gruplarının belki çok küçük de olsa örgütlenmesi gerektiğini, beraber hareket etmek gerektiğini söylüyorum. İletişimin düzenlenmesi ve bunun dışında kamu kurumlarına da belirli şeyleri işaret etmeye çalışıyorum kitaplarda. Belediyelere, hükümetlere, bu konuda politika yapıcıların neyi öncelemesi gerektiğini. Bazen çok basit, yani dikkat alanları kurmak, belirli mimarileri ona göre düzenlemek. Mesela okullarımızın falan değişmesi gerekiyor yani. Hani dikkatle ilgili birçok şeyi konuşuyoruz ama hiç ona uygun değil. Yani trafiğin düzenlenmesi öyle değil, binalarımız, evlerimiz
1: fiziksel
0: öyle değil.
1: Fiziksel yapı tabii, uygun değil.
0: Yani diyorsun. Sanıyoruz ki içerideki mekan. Bir hani çarkta problem var. Evet. Hani ona uğraşınca her şey düzelecek. Hani hakikaten yanlış dünya doğru yaşanmıyor yani. Bu dünyayı ilk önce müdahale etmemiz lazım. Bu konuda tek başımıza ne yapabiliriz? Yine bir başkasına yaklaşıp ikna etmeye çalışabiliriz birbirimizi. Bir şey yapmaya, bir şey beraber yapmaya. O yüzden birlikte bakma ya da dikkat hakkı dediğim şeyler var. Beraber bu hakkı savunmamız gerekiyor. Dikkat, çalışma alanında savunmamız gerekiyor. Herhangi bir alanda dikkat hakkını tanımlamamız, savunmamız gerekiyor. Bunun bir insan hakkı olduğunu eğer tekrar o kavramlara geri döneceksek, çünkü bugünlerde çok artık şey oldu yani, o kavramların içi çok boşaldı. Bunları tekrar düşün. İşte o krizler bu işe yarıyor. Hani birey üzerinden çizildi o bütün insan hakları konusu. Ve bugün de kimsenin umurunda olmadığını görüyoruz. Yani etrafımızda soykırımlar, savaşlar
1: evet,
0: çok
1: büyük. Evet, tutarlı bir biçimde sahiplenilmediğini evet. Ve anlaşılmadığını
0: çünkü
1: görüyoruz.
0: Çünkü ontolojik olarak da problemliydi. Yani biz ilk önce bir o kültürleri, toplumu, tarihi bir yakalamamız gerekiyor. Nasıl bir iklimin çocuğu olduğumuzu, nasıl bir toprağın çocuğu olduğumuzu bir anlamamız gerekiyor. Burada da tabii şeyler var. Hani bireyselliğe hiç yer yok mu meselesi oluyor. Hı hı hı. Aksine bireyselliği anlamamız için toplumsallığı anlamamız gerekiyor. Bireycilik başka bir mesele. Bireycilik hatta öyle sakatlıyor ki konuyu. Yani bireyi merkeze almak. Bu şey güneş merkezli ve dünya merkezli, hı, evren tartışmasının olduğu gibi. Şimdi sosyal bilimlerde de o mesele var. Toplum merkezli bir sosyal bilimler kurmamız gerekiyor. Toplumu savunan bir sosyal bilimler sistemi kurmamız gerekiyor ki
1: birey var olsun,
0: evet,
1: yaşasın.
0: Evet. Doğru. Bireyseli anlamamız için, bir evet. Şeyin bireyselleşmesini anlamamız için onun bireyselleşme kaynaklarını anlamamız gerekiyor. Bunun bir tarafı biyoloji, tamam, ama insan söz konusu olduğunca bireyselleşmenin kat sayısı çok yüksek. Yani hiçbir tür insanda olduğu kadar tahmin edilemez hale gelmiyor. Yani herhangi bir türe bir şey yaparsanız ne yapacağıyla ilgili tahmin aralığınız daha dar. Çünkü daha biyolojik sahiplerle hareket ediyor hayvanlar, başka türler.
1: Çok güdüsel dediğimiz şeyler,
0: evet,
1: tabii ki.
0: İnsan
1: tabii
0: söz konusu olunca öğrenmeler.
1: Başka katmanlar var,
0: evet,
1: orada.
0: Öğrenme,
1: ve ihtiyaçlar.
0: Evet, evet. Ve o yani çok kendini bir kere bilebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi kendine de kendisini işaret edebiliyor. Dolayısıyla mesela deneyim denen bir şeyin farkında. Şöyle bir şey söyleyebiliriz yani, köpek de şempanze de bir bilinçle, yani dünyayla bir arayüzle temas kuruyor. Ama hiçbir zaman o arayüzün olduğunu farkında değil. İnsan yavrusu 9 aydan itibaren senin de benim de bu dünyaya baktığımız bir arayüz var. Beraber bu aynı pencereden bakabiliriz deyip ortak dikkate ya da beraber aynı şeyi işaret etmeye başlatabiliyor. Bu çok büyüleyici bir şey. Yani deneyiminin farkına varmak. Ben dünyayla bir bilinç eylemi aracılığıyla etkileşime giriyorum ve bilinç eylemini yönetebilirim dediğinizde şöyle bir şey oluyor nihayetinde. Silisyumdu galiba. Kum. Bildiğimiz çöl. Kum. Dünyada kaynağı çok fazla olan bir şey. Dünyanın katma değeri en yüksek teknolojik ürünü çipler. Ve çipler silisyumdan yapılıyor. Yani kumu çipe çeviren insandan bahsediyoruz. Doğada çip yok. Çiple ilgili herhangi bir matematiksel düzenleme doğada yok. Genetiğimizde böyle bir şey yok. Kimse bunu bize göstermedi, vermedi. Bu dünyayla kurduğumuz ilişkinin tarihselliği ve o bütün toplumsal olarak. Yani sıfırı bulan Hindistanlı da, Arap rakamları da bunların hep beraber bir şey inşa etmesi üzerine. Hep şeyi derim ben. Bir gün eğer ayın etrafına giden bir şempanze görürseniz bizim haberimiz olmadan, bu şempanzenin bireysel başarısıdır. Ama oraya giden herhangi bir insan, hangi toplumdan olursa, hangi milletten olursa olsun bir insan görürseniz bu bütün insanlığın başarısıdır. Bütün insanlığın ortak birikim üzerinden hareket ediyor aslında insanlar. O alışveriş var, çatışma da var bunun içinde. Ama alışveriş devamlı var. Kültürler arası alışveriş var, kültür arası çatışmalar var. Bunlar hep insanı insan yapan şeyler. İnsanlar arasında çatışma var, işbirliği var. Bunlar da insanı insan yapan şeyler. Biz bunların hepsini fazlasıyla parçaladık, dağıttık. Hadi bireyciydik, artık birey de parçalarına bölünmeye başlandı. Yani onun da nerede ne olduğu kendisini tanımlayamayacağı kadar çok

0: dağınık hale gelmeye başladık. Ve bu dağınıklık şöyle bir şey oluyor. Sisteme çok entegreymişiz gibi bir tanıma doğru gidiyor. Yani insan kendisini anlamak için devamlı olarak bir şeyi tüketmeye çalışıyor. Mesela sosyal bilimler kitabı alıyor okuyor, kişisel gelişim kitabı alıyor okuyor, biyoloji ne demiş, o ne demiş, bu ne demiş. Yani kendisi mesela belli bir disiplinle, mesela bilim disiplinle bakıyor, bir şey disipliniyle bakıyor. Mesela bu konuda dinler de gitgide benzer bir şeyin içine girebiliyorlar. Dolayısıyla siz onun içine eriyip gidiyor musunuz gibi olmaya başlıyor. Aslında bütün bu araçların size kazandırdığı şey bu çapraz çatışma ve işbirliği ilişkileriyle kendiliğinizi inşa etmeniz aslında. Bir ben inşa etmeniz. İşte bir adam yaratmanız gerekiyor. Bir insan yaratmanız gerekiyor kendinizden. Bunlar dünya savaşları sırasında çok konuşuldu. Batı dünyasında, Batı entelektüel dünyasında çok konuşuldu. Kritik felsefe çok tartıştı bunları. Bir dönem bir şeyimiz oldu. Unuttuk yani o meseleleri. Bugün tekrar konuşmamızın da bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Yani 2026 yılında ben de Türkiye'de hasbelkader bu konuyla ilgili böyle bir kitap yazmamın da arkasında yine o dünyada olup biten şeylerle. Yani bu bir birey krizi değil. Bu bir kültür krizi, bir tarih krizi. Ve biz bu krizlerin çoğu zaman içinden geçtik. Yani daha önce tarih boyunca. Şimdi de geçeceğiz. Hepimiz aslında bir ölçüde buna ya benzin döküyoruz ya su döküyoruz. Bakalım ben inşallah bir şekilde çareye...
1: Vallahi ortaya koyduğunuz manzara hem iki dünya savaşı döneminde yaşananlar, o dönemki krizlerin hem düşünceye hem sanata yansımalarının ne kadar üretken bir alan açtığını da biliyoruz aynı zamanda. Bir tarafım hakikaten beni labirente attınız gibi hissediyorum ama yani 45 dakika için fazla sert bir krize girmişim gibi hissediyorum. Ama küçücük vermiş olduğunuz kumdan çipe örneği, insan aktarımla ve insanlıkla bir mesafe kat etti. Hala sorular orada dururken cevaplar da bu aktarımla gelecek ve bu pratiğe doğru yol alabiliriz'i hissettim. Bilmiyorum, böyle bir hissiyat doğdu anlattıklarınızdan bir yönüyle de.
0: Ne mutlu, ne mutlu.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ben öyle görünüyor ki biraz daha mesaime devam edeceğim. Beni hırpalamaya devam edecek. Hırpalanmaya bayılıyorum. Çünkü anlam arayışında önemli bir şey hırpalanmakta. Çok teşekkür ediyorum
0: size. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, bir çırpıda süremizin sonuna geldik. Sizler namına da teşekkür ettim Tolga Yıldız'a. Dikkat ya da irade krizi, gündelik sıkışmışlıklarımız içinde acaba işin kökeni nerede diye bakmaya çalıştık. Ben labirentin içinde biraz kaldım gibi hissediyorum. Çözüme doğru ilerleyebilmek için devamını getireceğim. Sizlerle yeni bir programda bir başka konukla tekrar görüşebilmek ümidiyle de şimdilik hoşça kalın diyorum.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki

0: engeli aşmak için 1000 engelle mücadele etmek zorunda kaldı. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gitti. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere tut takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te. Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Kültür, sanat ve düşünce dünyasının kıymetli isimleri, samimi ve içten sohbetleriyle size bayram misafiri oluyor. Bayram misafiri, Kurban Bayramı günlerinde saat 10.10 ve 11.10'da 24'te.

Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var ama net söyleyelim, siyaset gündemimizde genişçe bir yer kaplayacak. Zira CHP'deki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Manşetimizi de kaybedenler kulübü olarak seçtik. Takdir milletin elbette. Tüm gelişmeleri birazdan sizlerle paylaşacağız, üzerine konuşacağız. İkinci başlığımızsa Efes 2026 tatbikatından verilen mesajlar üzerine diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar vardı. Özellikle hani dünya düzeni yıkılıyor ama yerine de bir düzen koyulabilmiş değil dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda çok kutuplu ittifaklara dikkat çekti ve Türkiye'nin bu ittifaklar arasında güçlü bir şekilde yerini almaya çalıştığını söyledi. Avrupa Birliği'den yapılan dikkat çekici açıklama vardı. Dış siyasetten yansıyanları da biraz Efes 2026 tatbikatı başlığının altında eritmeye çalışacağız. Son başlığımızsa Filistin'deki zulme dair diyebiliriz. İsrail zulmü devam ediyor. En son Sumut filosundaki aktivistlere işkence yaptıkları ortaya çıkmıştı. Artık hani durum öyle çığırından çıktı ki İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kameraların karşısına geçti. Bu grup için vahşileştiler kavramını kullandı. Kimden bahsediyorum? Vahşi Batı Şeria'daki işgalcilerden. Vahşi Batı Şeria söylemini de şuradan geliştirdik. Hani Mad Max filmi var ya, hatırlarsınız, bilim kurgu filmi. Böyle hiçbir kural yok. Herkes bulduğunu öldürebiliyor, bulduğunu çalabiliyor, yağmalayabiliyor. Batı Şeria'daki durum tam da bu açıdan İsrailler tarafından ortaya konulan şekilde böyle yansıyor. Peki Vahşi Batı nereden geliyor?

0: Hatırlarsınız Western kovboy filmlerinde vahşi batıda da şimdi kimin gücü kime yeterse durum vardı ama Filistinlilerin kendini savunma hakkı yok. Karşı taraftaki yağmacılarsa belinde silah İsrail güvenlik güçlerinin gözetiminde çalıyor, yağmalıyor, saldırıyor, tecavüz ediyor, öldürüyor ve artık dünya buna daha fazla seyirci kalmak istemiyor. Elbette vaktimiz yeterse İran'la ilgili gelişmeleri de bu başlık altında konuşacağız. Hadi başlayalım.
1: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim.
0: Konuklarımı sizlerle tanıştırayım. Sonra Kaybedenler Kulübü başlığıyla sohbetimize geçelim. Yusuf Alabar'da Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz Sıfat.
2: Hoş bulduk İbrahim. İyi yayınlar.
0: Türkiye Araştırmaları Vakfı Uzmanı Vekil İlhan. Hoş geldiniz Sıfat.
3: Hoş bulduk İbrahim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Vestal Gazetesi yazarı hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak Uçat. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Şimdi Sayın Alabar'da hemen başlayacağız ama öncesinde Kılıçdaroğlu'nun bu işte mutlak mutlak kararı sonra yaptığı açıklama vardı. Daha önce de bir arınma açıklaması yapmıştı. Önce müsaadenizle onu bir izlettireyim, evet. Ardından da başlayalım sohbetimize. Buyurun.
5: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi.
0: Şimdi Sayın Alabar'da hani ahlaksızlarla mücadeleye geldim mesajı veriyor. İlk hamlesi banka hesaplarını dondurmak oldu. Bugün de artık incelemeler başlamış gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu nasıl bir stratejiyle yol yürümeye başladı? Siz bu mutlak mutlak kararını nasıl okuyorsunuz? CHP nereye koşuyor?
2: Şimdi o zaman bir çerçeve çizip onun üzerine Kılıçdaroğlu bundan sonra hangi hamleleri yapacağı hemen hızlı bir şekilde tebdil edelim. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde önemli bir kitle tarafından demonize ediliyor, şeytanlaştırılıyor, işte istenmiyor, işte 13 yıldan bu yana işte neler yaptın bize falan söyleniyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarihteki en yüksek oy oranına ulaştıran kişidir.
0: Doğru.
2: Yani %48 küsur oy aldı. İkinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilebildi. Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti'de genel başkanlık, başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu'na kadar altılı bir masanın etrafına oturtturdu. Altına HDP'yi koydu, İYİ Parti ağzına bant çekti. Tamam mı? Ama Kemal Tahir'in şeyi var ya, Kurt Kanunu isimli şeyi, kurtlukta kanun düşeni yemek üzerinedir. Şimdi Kemal Bey düştü. 13 yıl içinde kaç seçim düştü bunu biz de bilmiyoruz. Bunu Muharrem İnce söylüyordu. Yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş diye ve günün sonunda da Kemal Bey ayrılmak durumunda kaldı. Fakat burada şöyle bir şey var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kongre elde edilen veriler doğrultusunda o kurt kanunun içerisinde kalınarak halledilmesi gereken çizginin dışında elde edilmiş. Bu zaten sevgili İbrahim, Ekim 2023 İstanbul Kongresi yapılırken Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Polat delege pazarı kurdunuz diye bu konuyu gündeme getirmişti.
0: Doğru.
2: Yani 4-5 Kasım tarihinde değil sadece İstanbul'daki kongrede başladı olay. Yani olay o kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi bir olay ki Kılıçdaroğlu'nun il başkanı delege pazarı kurdunuz dedi. Sonra bir kurultay yapıldı ve kurultay 4-5 Kasım 2023'te Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu yapıyı kimse bozamaz deseler de sevgili Nedim Şener'e ait bir tabirdir bu. Ekrem İmamoğlu kimi kaça satın alabileceğini en iyi bilen adamdır diyor Nedim Şener. Delege pazarının orada da kurulduğunu sonradan anladık. Erzurum delegeleri çıktılar dediler ki bize şu kadar para verildi. İşte bir il başkanına 130 bin dolar gönderiliyor. Paranın bir kısmını dolar olarak tutuyor, savcılığa teslim ediyor. Kimilerinin kızına büyükşehir belediyelerinde iş imkanı sağlanıyor. Kimilerine bizzat maddi menfaat temin ediliyor falan. Benim elimde de Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi karar özeti var. Buradan bir şey söyleyeceğim. Sevgili Cüneyt buradayken ben pek fazla girmeyeyim hukuki boyutuna ama şu sadece delegelerin ifadesine değil dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık meyanları, MASAK raporu, kurum yazışmaları ve fezlekeler birlikte değerlendirildiğinde bu karar verilmiş. Ve bu kurultaydaki olan alevere dalavereler ortaya çıkınca Lütfü Savaş, yine bir Cumhuriyet Halk Partili isim, Hatay Cumhuriyet Halk Partisi eski belediye başkanı, konuyu mahkemeye taşıyor ve mahkeme kararını veriyor. Mutlak butlağın. Mutlak butlağın çıktığı andan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarzı ne olacak bilinmezdi. Ama partinin içerisinde direniyoruz mesajları falan geldi.
0: Bu bir direniş mi, işgal mi?
2: Yani ne direniş ne de işgal. Hemen hortumu yine Mahmut Tanal'ın eline vermişler. Cepheye sürmüşler. Yani Mahmut Tanal iyi bir direnişçi. Bak, ben hakkını teslim ederek söylüyorum ama hep cepheye Mahmut Tanal'ı sürüyorlar. Yani mesela hiç Ali Mahir Başarır yok. Hani CNN muhabirine tokat atma gayreti içinde ama sen madem öyle çıkacaksın oraya. Orada Mahmut Tanal'ın yaptığı gibi hortumculuk konusunu izah etmek için hortumu da...
0: Ama bir şey size biraz ironik değil miydi hortumla çıkması? Tabii,
2: hortumculuk
0: yani. Şimdi,
2: da hortum konusu.
0: Hortum metaforu üzerine yaptıysak, hortum biliyorsunuz geçtiği yerde ne var ne yoksa yıkar götürür. Tabii. Bir de. Yani bir de 30 civarında belediyede hortumculukla suçlanıyor ya yani.
2: Şimdi bir baktık biz Mahmut Tanal oradayken Ali Mahir romantik videolar çekiyor yine. İşte Cemal Enginyurt ve Adnan Beker gibi İyi Parti ve MHP kökenli ve kendilerini sözde ülkücü olarak tanıtan isimler ise Gündoğdu Marşı'nın DHKPC'ye uyarlanmış halini yurdumuza faşist dolmuş diye söylerken gördük. Cemal Enginyurt'u Tanrı Dağları'na gidip uluyan adamı. Tamam mı? Diğeri de Adnan Beker. Mesela Adnan Beker'e Ankara'da, çarşıda, pazarda, berzahta, dergahta görenler sorsun. Gerçekten ülkücü olduğuna inanıyor musun? İnanıyorsan yurdumuza faşist dolmuş türküsün. DHKPC'liler ülkücüler için söylüyordu. Siz bu kadar nasıl savrulabilirsiniz diye sorsunlar. Neyse. 5000 kişi bile sahaya gelmedi İbrahim. Ben çünkü...
0: Ki milyonlarca mesaj gönderilmiş.
2: Bak şöyle söyleyeyim ben. Saadet Partisi ile ilgili bir kapatma davası açsınlar mesela. Ya da işte genel başkanı için mutlak butlan çıksın. 50 bin kişi toplanır. Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında oy potansiyeli olarak 30 kat fark var. Biri %1 alıyorsa biri %30 alıyor falan. Ama insanlar inancını yitirdi. Tamam mı? Şunu söylüyor. Ya sen beni sokağa çağırıyorsun da be kardeşim, yat sefası yapan sensin. Özkan Yalım'ın sevgilisini Bornova'da işe gitmediği halde belediye bütçesinden maaşa bağlayan sensin. O karar alındıktan sonra orada İşgalcilerin içerisinde yer alıp da Beyoğlu Belediyesi dahil birçok belediyede göstermelik de olsa işe alınıp karara, kadroya bağlanmış olan sizlersiniz. Antalya'dan çanta içinde gelip de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6. katına çıkarılan paraları alan sizlersiniz. O zaman Veli Ağbaba ile Ali Mahir Başarır protestosunu yapsın. Bizi bu işe mümkünse karıştırmayın falan deniliyor. Şimdi dolayısıyla rezilliliğin, kirliliğin gün yüzüne vurmuş hali. Gelelim Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu ne yaptı? Gelir gelmez ilk işi banka hesapları değil, avukatları görevden
0: onları aldı. Da azletti.
2: Arkasından avukatı. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisini aldı. Neden? Çünkü olağan bir şey, olağan dışı bir şey olmadığı takdirde kurultaya gidilecek. Sevgili hukukçumuz burada. Kurultay süreçleri falan Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde ve gözetiminde yapılıyor. Orada İmamoğlu'nun personelinin bulunması istenmez ve bankalara da dedi ki hop dedi bir dakika dondurun hesapları. Tahminim odur ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin banka hesapları İş Bankası'dır. En nihayetinde yönetim kuruluna üye seçiyorlar. İş Bankası bile olsan mahkeme kararını koyduğu andan itibaren söylenileni yapmadığın takdirde hukuk gelir yakana yapışır. Şimdi bir bakmışlar ki 2 yılda 1,5 milyar lira para alınmış, 300 milyon lira da eksik hesapta olduğu söyleniyor. Yani bankada da bir şey bulunamadı. Bundan sonra ne yapacak? Benim tahminim ilk etapta Merkez Yönetim Kurulu'nu, partinin disiplin kurulunu, parti meclisi grubunu falan belirleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaten adını odasına yazdırdı. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi hesaplarında da Özgür Özel için Manisa milletvekili statüsüne döndürüldü iş. Yani hukuk Türkiye'de herkesi bağlar. Öyle bina basmakla falan bu işin olmadığını gördük. Şimdi binada yaşananlara dair bir şey söyleyeyim. Tekrar Kılıçdaroğlu'na döneceğim. Ya işte polisler girdi. Mesela bir tanesi diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi diyor partilerden bir parti değildir. Bunun hesabını diyor Yüce Divan'da vereceksiniz. Ya bak bunu söylemek bile Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten

0: Partilerdeki Jacobinizmi gösteriyor. Yani AK Parti partilerden biridir, MHP partilerden biridir, CHP öyle değildir. Hukukta yazılmayan normlarla korunur demek bu. Ve siz hukukta yazmadığı halde o normlarla koruduğunuzu iddia ediyorsanız, bu arkadaşla ilgili de fezleke aslında bugün gelmeliydi. Çünkü diyor ki sizi Yüce Divan'da yargılayacağız ve 30 sene bu işin kaçarı yok. Zaman aşımına uğramıyor. Şimdi bunu deyip de tehdit eden adam CHP'yi de normal siyasi partiler kanunun dışında yazılmayan hususlarla idare edildiğini söylüyorsa hukuk hesap sorsun. Ben niye soracağım yani hesabını? Ben bu vakitten sonra bunların da yapılıp Kılıçdaroğlu'nun ilçe ve il kongrelerini yapıp partiyi yeniden dizayn edip kurultaya gidip partiyi devretmesini öngörüyorum. Ama bu esnada Kılıçdaroğlu mutlak mutlan açıklanmadan önce ve ondan çok daha önce ben haram lokma benim boğazımdan geçmedi, haramzadeler düşünsün. En sonda da yaptığı açıklamada arının da gelin cümleleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yankı bulduğu gibi sokakta da yankı buldu. Dolayısıyla zaman içerisinde yani birkaç aylık dilim içerisinde Kılıçdaroğlu kendi otoritesini parti içerisinde sağladıktan hemen sonra Ali Mahir Başarır'ı, Veli Ağbaba'yı, Muhittin Böceği, işte Özgür Özel'i ya istifa edin Ekrem İmamoğlu'nu ya da partinin disiplin kurulları vasıtasıyla partinin dışına koyacak, milletvekili olanların da dokunulmazlığının fezleke yoluyla kaldırılmasına destek verip yargıdan aklanmasıyla alakalı işlem tesis edeceğini düşünüyorum. Böyle Ali Mahir'in falan kaçarı yok yani. Madem bu kadar ayyuka çıkmış bu bir şey. Yani mesela şimdi Bekir Hoca bana desek Yusuf Alabar'da hırsız benim dokunulmazlığım da olsa hemen kaldırılmasını talep ederim. Neden? Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Tamam mı? Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Şimdi bunların onu yapamayacağını görüyoruz. Neden? Her taşın altından Veli Ağbaba çıkıyor. Ne diyecek yani Veli Ağbaba falan. Şimdi o yüzden birlikte yol yürümeleri mümkün değil. Şimdi ben görüyorum böyle ekranda falan gazete köşelerinde kardeş kardeşe olur mu falan, hiç siyaset bilmeyen adam bunlar. Siyasette bu işler öyle yürümüyor. Tamam mı?
1: Ekranda bir görüntü var. Ayşe Güçlü'nü veriyor Sayın Alabar'da. 38. olağan büyük kurultay yapılırken divan başkanı Ekrem İmamoğlu, divan üyesi Mahmut Tanal tartışıyorlar. Tabii. Hortumcu Mahmut orada susukuyor ama herhalde o günleri unuttu mu acaba? Çünkü o da diyor ki bir dakika diyor ya usulsüzlük yapıyorsunuz.
0: Bir tane değil, ediyorlar. Bir tane değil, öyle 50 tane örnek var. Veli Ağbaba ben Kemal geliyorum diye tweet atmış 2023'ün Şubat ayında, tamam mı? Şimdi o tweetini silmiş, tamam mı? Eşkıya diyor falan yani. Bu anlama gelecek cümleler kuruluyor falan. Öyle olmuyor işte o işler. Yani menfaatin rüzgarı nereden esiyorsa siyasette, bak Cumhuriyet Halk Partisi'nde demiyorum, siyasette ona göre savrulan isimler her daim her partide olur. Farkı şu ki liderlik ortadan kalktığında çok büyük bir şekilde ortaya çıkar. Ama mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği altında böyle bir şey AK Parti'de olmaz. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu ferasetli liderliği gösterme her partide savrulmalar ama az ama çok mutlaka yaşanır.
1: Peki Sayın İlhan, şimdi 19 Mayıs'ta Özgür Özel bir açıklama yaptı. Onu bir hatırlatacağım size müsaadenizle. Çünkü orada kendi Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini söylerken sanki Mansur Yavaş'ın da üstünü çizmeye çalışmış gibi bir hava oluşmuştu. Konuyu da şuraya bağlayacağım. Biraz geride kalmış bir açıklama ama yine de bugüne de ışık tutuyor diye düşünüyorum. Çünkü sorumu şöyle soracağım. Hem burada Mansur Yavaş'ın üstünü çizmeye mi çalıştı hem de İşte bu süreçler varken Mansur Yavaş'ın üstünü çizmeye çalışan bir açıklamaysa bu biraz öngörüden uzak mıydı? Şu an Yavaş'ın pozisyonu ne olacak diye soruyorum. Önce bir izleyelim.
2: Ben 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyeti gençlere emanet edecek bir süreç yaşayacağız. Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz ve Cumhuriyeti bir kez daha gençlerle buluşturacağız ve onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz ve büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. O mücadeleyi, bunu yapabilmemiz için en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte yürüyoruz.
1: Şimdi Özgür Özel'in dış politika ile ilgili çok öngördüğün uzak birçok açıklaması vardı ama bu açıklaması da biraz aceleci mi olmuş? Mansur Yavaş'ın pozisyonu sizce ne olacak bundan sonra?
3: Ya bana kalırsa da son derece aceleci bir açıklama ve hatta gerçekten de o anda, o bağlamda böyle bir açıklamada bulunması, hani o kadar aktör varken yine hani Mansur Yavaş'a yönelik böyle bir ifadeler kullanması ve hatta bakın burada Mansur Yavaş adına konuşuyor. Yani Mansur Yavaş
1: zaten
3: muhtemelen...
1: Zaten Mansur Yavaş'ın suratı düşüyor yandım yani, ben böyle bir...
3: Evet, yani Mansur Yavaş muhtemelen şey diyecektir yani ben ne alaka, konu bana nasıl geldi diye düşünmeden etmemiştir diye düşünüyorum. Ben bu arada hani buna da baktım, yani Özgür Özel işte 51 yaşında olduğunu ifade etti. Mansur Bey de 71 yaşındaymış. Şimdi Sayın Özgür Özel her ne kadar kendisinin siyaseten hani genç olduğunun da orada altını aslında çiziyor. Bana öyle diyorlar diyor ama evet, bu taraftan baktığımız zaman bu sözler aslında ima veya açık, yani doğrudan doğruya Mansur Yavaş'ın yaşına referans veriyor. Yani 71 yaş böyle bir şey var. Bir de dediğimiz
1: peki,
3: gibi işte.
1: Peki şimdi macerimiz kaybedenler
0: bir de yani eşofman da giyip gelmiş yani. Bunlar yani bu kadar yani kırıcı olmamalılar yani. Ya özenmiş, eşofman giymiş, sen yaşlısın diyorsun. Yani hayaller yıkılıyor. Yani
1: sportif bir görünümle diyorsunuz. Peki kaybedenler kulübü manşetimiz ya. Mansur Yavaş kaybedenler kulübünde mi sizce?
3: Mansur Yavaş bana kalırsa çok gri bir alanda. Neden gri bir alanda? Zaten hep şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bakın son 1-1,5 yıla baktığımız zaman aslında hatta Şubat 2025'te itibaren baktığımız zaman İbrahim Bey, hatırlayacak olursunuz yani Ekrem İmamoğlu'na yönelik o hani davalar başlamadan önce de CHP'de bir cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması vardı. Hani çok aceleye getirilmiş bir tartışma. Biz tabii biz sonradan öğreniyoruz ki Ekrem İmamoğlu kendisine yönelik hukuki süreçleri öğrendiği için hızlıca yangından mal kaçırıcısına CHP'nin adayını ta o zaman için 3 sene sonraki seçimlere CHP'nin adayını ilan etmek gibi projesi vardı ve o dönemde hatırlayın işte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında bir toplantılar,
1: yemekte
3: buluşuyorlardı, fotoğraflar veriliyorlardı. Aslında orada hızlıca Mansur Bey'i tasfiye etme süreci vardı ve Mansur Bey de orada hatta yine konuşuyorduk çok fazla aktif bir rol yine almamıştı. Biraz daha kenara çekileceğinin görüntüsünü vermişti. Sonrasında İmamoğlu'na yönelik dava süreçleri başladı. Sonrasında da CHP'nin bu içinde bulunduğu mutlak buktan süreci de bu noktaya geldik. Geldiğimiz noktada bana kalırsa tabii ki biz artık uzun süredir öğrendik. Mansur Bey bu gibi konularda aktif rol almıyor. Yani ön plana atmıyor kendisini veya herhangi bir aktif hamlede bulunmuyor. Ya köşeye itiliyor ya da kendisi tercihen köşeye çekiliyor. Temel amacının bu tarz süreçlerde işte söz konusu aktörler muhtemelen birbirlerini tükettiği sürece en az zararla, en az tırnak içinde lekeyle günü geldiğinde kendisini bir cumhurbaşkanı adayı olarak çıkaracaktır. Yani
1: muhtemelen şimdi yaş tahtaya basmayayım ben mi diyor. Çünkü kaygan bir zemin var.
3: Evet. Ya kaygan bir zemin, o yüzden diyorum hani gri bir alan, dışarıya itilmeye çalışılıyordu şimdi. Bunu yine başka bir yerde de söylemiştim. Onu o dönemde dışarıya itenler ve hatta hatırlayın Mansur Yavaş'a ne deniyordu o zamanlar? CHP'li değil. CHP'nin çocuğu, CHP'nin içinden çıkmış, CHP'nin bir evladı değil muamelesi yapılıyordu Mansur Yavaş'a. Doğru. İşte Mansur Yavaş'ın sağcı geçmişi hatırlatılıyordu vesaire. Hiçbir zaman CHP örgütünü kabul etmeyeceği vesaire söyleniyordu. Şimdi gelinen noktada ironik bir şekilde onu o gün köşeye itmeye çalışanların kendileri şu anda partiden işte tabii ki ne olacağını konuşuruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleriyle beraber ihraç edilip edilmeme kaygısı yaşıyorlar. Bu da bence siyasetin ayrı bir ironisi. Hep diyoruz 24 saat çok uzun bir süre ama 1,5
1: yıl uzun bir süre. Sonra şimdi CHP Genel Başkanı olduğu dönemde çok böyle üstenci bir tavrı vardı Özgür Özel'in. Mutlak butlandan sonra da direneceğiz açıklaması yaptı ama hani polisi karşısında gördüğünüz direnişi 3-5 dakika sürdü diyenler var, yarım saat sürdü diyenler var. Sonra meclise yürümeye kalktı. Şimdi kimileri 500 kişi vardı diyor, kimileri 250 kişi vardı diyor.
0: Hadi 1000 de.
1: Sayı
0: 1000. 4 kat arttıramadım.
1: Yürüme meselesi, yani meclise yürüyüş yapıyorsunuz yani halkı şimdi... Özgür Özel dedi ki üretimden gelen gücümüzü işte kullanacağız. İşte grevler, toplu mücadeleler, işte halkı komple harekete geçireceğiz filan, böyle büyük büyük cümleler. Sonra 250-300 kişi meclise yürüyorsunuz. Zaten yarısının dokunulmazlığı var filan milletvekili.
3: Ve milyonlarca mesaj gönderiyorsunuz.
1: Ve milyonlarca SMS gönderiyorsunuz. Bir yerde bir denklemde bir hata yok mu? Yani nerede mesela millet, niye Özgür Özel'le yürümedi millet?
3: Şunun çok açık bir altını çizmekte fayda var. Eğer mutlak butlan kararı çıktıktan sonra zaten Özgür Özel yönetimi süreci düzgün yönetemedi. Neden yönetemediler? Zaten bence hazırlıksız yakalandılar. Yani şu anlamda hazırlıksız yakalandılar.
1: Ama herkes biliyordu 3 aşağı 5 yukarı çıkabileceğini. Olur yani, ya da olur musunuz? Karar çıkacak diye.
3: Yani şunu düşünebilmeniz lazım. Çok basit. Yani ya çıkacak ya çıkmayacak. Çıkınca ne yapacağız? Çıkmayınca ne yapacağız? Mesela bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine bakın. Yani çok iyi hazırlandığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan anlaşılıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde bilmiyorum mutlak mutlak çıkıp çıkmayacağını dair veri yoktur. Ama adam senaryoları çalışmış ve bakın ilk 24 saat içerisindeki yani ilk 24 saat içindeki hamlesine bakın ya. Son derece ince bir operasyon yani banka hesapları şu bu değil ya. İhraçlar şunlar bunlar değil bakın. 3 tane avukatı görevden alıyorlar adamlar. 3 avukatı görevden alıyor. Basın danışmanını atıyor. Tabii sonrasında ne yapıyor? Hemen banka hesapları. Yani direkt tık tık tık götürüyor.
1: Musluğu
3: yani,
1: kapatıyor.
3: Evet. Yani bu şekilde bir ilk hani hazırlanmış demek ki. Yani bu bile onun göstergesi. Diğer taraftan Özgür Özel'e bakıyoruz. Veya işte İmamoğlu Özgür Özel hattına bakıyoruz. İşte şu andaki görüntüler. Yani baktığımız zaman genel merkeze CHP'nin hani polis giriyor. Girdiği zaman da işte önce bir şey yapıyorsunuz. İşte video çekiyorsunuz. İşte insanlara sosyal medyadan paylaşıyorsunuz. Direndiğinizi gösteriyorsunuz. Aslında hep şey, diyorlar ya.
1: Tebligat yırtmasını mı diyorsunuz?
3: Tabii. O da mizansen bir, çıktı. Onun da mizansen olduğu söylendi. Yani,
1: yani önce şey, gelmiş tebligat. Almış evet. Okumuş güzelce. Olmaz. Yani sonra geri vermiş. Demiş ki bunu bir daha getirin. İşte. Videoya çekelim. Getirirken getirmeyeceğim.
0: Belki yırtıyor de o falan. Fotokopisidir.
1: Yırtıyor. Şey diyor, al götür bunu koy.
3: Ya gerçekten de şunu ifade etmekte fayda var İbrahim Bey. Hani geldiğimiz noktada bazen hani şöyle ifadeler var ya post-truth dönemi diyorlar ya. Yani gerçekliğin aslında doğrudan doğruya algılara hapsedildiği işte her şeyin dijitalleştiği bir şey. Hani bunu yapmanın bir muhalefet olduğu düşünülüyor ki anladığımız kadarıyla bakın. Yani dünden beri biz de yani şu izliyoruz. Görüntü.
1: Ya şimdi şunu söyleyeceğim. Yani evet. Geçen de mesela konuştuk işte. Bir ilçe belediye başkanının eşini gece yarısı mesaj attığı iddia ediliyor Özgür Özel. İşte senin kocan erkek değil falan filan diye. Ya orada hani mesajın gece yarısı mesela onu da geçtik. Ya sen koskoca CHP genel başkanıydın. İlçe belediye başkanıyla uğraşma işi senin mi yani? Hani bilmiyorum yalnız düşünüyorum. İlçe teşkilat başkanı var, il teşkilat
3: bir
1: başkanı
3: parti
1: var.
3: Parti yararsı vardır.
1: Partinin yani bir ne bileyim teşkilatlardan sorumlu bir genel başkan yardımcısı vardır. Hani şu i̇şte, görüyorum sen TikTok videosu çeker gibi siyaset olur mu? Ya
3: sadece yani? Özgür Özel değil bakın İbrahim Bey yani CHP'li diğer kurmaylara bakın Özgür Özel'in diğer kurmaylarına bakın hepsi aslında orada ne derdinde biliyor musunuz? Gelecek gerçek manada bir siyaset yapma derdinde değil poz verme derdinde. Hmm. Yani belki 10 tane yağmurda ıslanan CHP'li fotoğrafı gördük yani değil mi? Çünkü neden? Yağmurda ıslanmanın hani bir epik şeyi vardır. Bir görsel olduğu düşünülür.
1: İkonik fotoğraflar
3: paylaştılar. İkonik fotoğraf verme. İşte TikTok'tur veya sosyal medyadır, Instagram'dır, Twitter'dır. Oralara böyle jenerik fotoğraflar verme derdine düştüklerini gördük. Oraya gelmeye çalışıyordum. Yani bunun aslında işte yine Toma üzerinden görüntü verme. Aslında bunların hepsi gerçek manasıyla ne kurumsal anlamda ne sokak anlamında bir siyaset yapıldığını değil de dijital dünyaya yönelik kendi seçmeninin sadece dijital kısmı buna yönelik bir görüntü verme
1: ama işte
3: çabası.
1: Ama seçim de sosyal medyada olmuyor ya.
3: Evet evet. Yani yani hani biz bunu Türk siyasetinde defalarca gördük yani seçimlerin evet. Hiçbir zaman sosyal medyadan kazanılmadığını veya sosyal medyanın bu şekilde kullanılamayacağını, daha mikro operasyonlar için daha uygun bir hani tercih olacağını. Ama dediğimiz gibi yani sonuçta ben şunu söyleyebilirim yani özetle geldiğimiz noktada ben önümüzdeki süreçte Özgür Özel'in çok fazla ikilemlerle ve çok fazla dilemmalarla karşılaşacağını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi zaten parti içi parti içinde kalıp muhalefet mi yapmak yoksa parti dışında yeni parti tartışmaları mı onu da inanıyorum ki sonrasında tartışabiliriz ama
1: birazdan soracağım onları ayrıca.
3: Özgür Özel ikilemlerde bence Kılıçdaroğlu cena ise çok net ve çok hazırlıklı ilerliyor diye söyleyebilirim.
1: Peki şimdi Sayın Altıparmak bir İsmail Saymaz'ın bir açıklaması var daha doğrusu bir konuşması var onu bir izlettireceğim ama öncesinde bir mazbatası yok tezviratları sosyal medyada CHP'li avukatlar tarafından dolaşılmasın oldu. Bugün gördüm siz de bir cevap vermişsiniz. Onu soracağım. Şimdi gazeteci Barış Yarkadaş Ocak ayında bir açıklama yapmıştı. Gündem olmuştu hatırlarsınız. Şöyle diyordu. Özgür Özel kapalı grup toplantısında milletvekillerine seçimi kazanamazsak 30 yıl hapis yatarım diyor. Bu açıklamadan sonra da yani çıksın yalanlasın demişti Barış Yarkadaş. Ve yalanlama da gelmedi. Birkaç milletvekilinden doğrulamıştı. O dönem öyle söylemişti. Sorumu şöyle soracağım. İsmail Saymaz'ın bir açıklaması var. Bir izleyelim arkadaşlar.
4: Bu soruşturmanın ucu dikkat ederseniz bir yandan Özgür Özel'e diğer yandan ona en yakın halkadaki Veli Ağbaba'ya doğru uzanıyor ya da uzatılıyor. Belki bir sonraki aşamada Ali Mahir Başarır ve diğerleri de eklenebilir bilmiyorum ama şu aşamada Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın ismine çıkıyor.
5: Meclisteki şimdi, torbaya kadar gitti.
4: Bu da biraz olası bir butlan kararından önce CHP liderinin ve yöneticilerin itibarının tartışmaya açıldığını bana düşündürüyor. Dolayısıyla 19 Mart'tan bugüne İmamoğlu'nu ve tutuklu belediye başkanları İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için mücadele eden Özel ve CHP Genel Merkezi Uşak ve Antalya'dan sonra şimdi bütün mesaisini kendini savunmaya harcıyor.
1: Herkes kendi derdine düşüyor CHP'de diye söylüyor. Şimdi mazbatası yoktan başlayalım. 30'lar yıl yatarız açıklaması. İsmail Saymaz

0: İşte bu soruşturmanın ucu, bir ucu Özgür Özel'e, diğer ucu Veli Ağbaba'ya gidiyor falan diye artık hani Halk TV ekranlarından bunları söylemesi. Şimdi mesele şu, siz baktığınızda hukuki zeminde ne görüyorsunuz tartışmalarda? Sen önce mazbatayla başlayalım. Yani şimdi YSK'nın bir mazbata vermesi gerekiyor muydu Kılıçdaroğlu'na?
1: Hayır, çünkü mazbatası var. 37. Genel Kurul'da aldı ya. 38.
2: Çünkü 3 Kasım'a döndü her şey.
1: 38'de de alınan genel kurulda mazbata verilen genel kurulda, mazbatanın üzerinde ne yazıyor? CHP'nin 38. genel kurultayında kurulu. Genel başkan seçilmiştir. Kim? Özgür Özel. 38. genel kurul var mı?
0: Yok.
1: Yok. Ya mesele de yok. Bir mazbata aranıyorsa 37'de...
0: O zaman niye bu CHP'li avukatlar ve sosyal medyada şöyle, işte gidelim YSK'ya başvuralım, şöyle bunu, yapalım, böyle yapalım
1: bunu
0: diye...
1: Bunu niye yazıyorlar? Belki bir manipülasyon amaçlı olabilir ama gerçekten bilgiye dayanmadığını düşünüyorum. Bak mesela bir eleştiri geldi. Ben mesela o eleştiriye bu sistematikte bir boşluk var mı? Var. Bu çözülebilir mi? Çözülebilir. Bu yapısal bir eleştiri. Buna hiç kimse şunu diyemez. Ya bu saçma bir görüş diyemez. Ama... mevcut mevzuat disiplini ve uygulama. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisi diyor ki beni seçim ilgilendirir. Benim önümdeki mevzuat genel kurulun tamamıyla ilgili değildir. Seçim bölümüyle ilgilidir. Hmm. Seçim bölümüyle ilgili bir itirazınız varsa ben incelerim, reddederim. Şimdi diyorlar ki bu Asya Hukuk Mahkemesi'ne gitmez bu. Peki o zaman ben şöyle bir örnek vereyim. Yani hukuku nasıl işlediğini. Biz bir hile yaptık seçimde. Hatta şöyle yaptık. Biz kağıt üstünde bir kongre yaptık. Herkesin de görüşünü aldık. Bekir Bey katılmadı. Herkesin de imzasını sonradan tamamladık. Her şey kağıt üzerinde. Hı hı. YSK'ya itiraz edilmedi. 2 gün içerisinde kesinleşti. Sonra Bekir Bey duydu ki bunu. Ya böyle bir şey olmuş, benim haberim yok. Gitti itiraz etti.
0: Ama burada, YSK'da karar kesinleşmiş.
1: YSK'da da karar kesinleşmiş ama ortada bir şey var. Tam kanunsuzluk hali var. Seçimin iptalini isterse, seçimlerin iptalini isterse YSK bakacak. Kongrenin tamamının iptalini isterse Asya Hukuk Mahkemesi'ne gidecek. Bu kadar basit. Olay bu. Ben suç üzerinden açıklamıyorum. Niye? Onu da şöyle özetleyeyim. Şimdi her suç bir hukuka aykırılıktır. Ama her hukuka aykırılık suç değildir. Yani benim sizin yakınınızı belediyeye alacağım vaadinde bulunmam bir hukuka aykırılık olabilir ama suç değildir.
0: Nüfus ticareti.
1: Yani bunun üzerinden sizi etkileyebilirim, sizi manipüle ederim. Hatta şöyle de yapabilirim. Mesela özellikle bunu ihale durumunda hukuka aykırılık dediğimiz zaman mesela ihalenin tarihini ve saatini size yanlış söylerim telefonda. Hmm. Siz gidip geç kalırsınız oraya. Veya derim ki X firması katılmıyor, biz ihaleden vazgeçtik. Halbuki X firması katılıyor. Aynı mantığı burada ilerletelim. Kılıçdaroğlu çekilecek. Boşu boşuna oraya oy vermeyin. Bu bile bir hukuka aykırılıktır.
3: Söylentiyi yaymak bile.
1: Söylentiyi yaydığın anda
0: itibaren... Ki o gün oldu aslında. Kılıçdaroğlu çekildi, söylentisi yayıldı.
1: Burada şu hata da yapılıyor.
2: Kimlerin yaydığını biliyoruz.
1: Tabii. Şu hata da yapılıyor. Mahkeme hangi hususlara dayanıyor tartışmasının önünü kapattılar. Hukuka aykırı karar dediler. Tersinden bir soru sorayım. Bu kararı tam kanunsuzlukta YSK inceleseydi ve verseydi aynı tezvirat olmayacak mıydı? Demek ki tartışma usul değil. Tartışmanın esasını konunun esasını tartışmak gerekiyor. Ne gibi irade fesadı halleri var? Son bir cümlede şununla ilgili çok böyle karıştırılıyor diye. İrade fesadının sayılabilir olduğu durumlarda nisaba bakarız. O seçimle ilgili bir şeydir. Sayılamaz genel olduğu durumlarda sayıya da bakmayız. Artık kim kimi nasıl etkiledi bilemiyorsanız şaibeyi ortadan kaldırmak için yenilersiniz seçimi. Derneklerde olur bu, çok olur. Bu ilçe kongrelerinde de olmuştur geçmişte. İlk kez biz bir kurultay, yani genel kurulda bunu gördüğümüz için biraz bize böyle şok edici geliyor. Düzenleme olabilir mi? Düzenleme olabilir. Siyasi partiler kanunu ben eleştiriyorum zaten. Şu andaki mevcut sistem başkanlık sistemine de uymuyor. Bir takım muarazalar var, bir takım sorunlar var. Mesela bir krizi söyleyeyim. Grup başkanı ile genel başkan ilişkisi. Nasıl olacak? Bu tamamen partinin içine bırakılmış bir şey. İç yönergesine bırakılmış bir şey. Şu anda bunu görüyoruz ki bu bir kriz alanı. O zaman bunu da bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Böyle yapısal bir tartışma yok Türkiye'de. Şu anda herkes bir kere şunu söylüyor. Bu karar hukuki bir müdahale. Hukukun bir alanının yorumlanması ve bunun üzerinden bir karar oluşturulması ayrı bir şey. Kararın tamamen hukuk dışı olması ayrı bir şey.
0: Peki bu karar çıktıktan sonra şimdi mesela bazı CHP'ler diyor ki ya bu görüntülere ne gerek vardı? İçişleri Bakanı niye müdahale etmedi ya da işte polis niye böyle girdi? Şimdi İçişleri Bakanlığı ya da kolluk güçlerinin mahkemenin bir kararına, şimdi CHP genel başkanın emriyle avukatı geliyor diyor ki İçişleri Bakanlığı'na, benim diyor işgal altındaki olan genel merkezimi boşalttırın diyor. Polisin ya bu tatsızlık çıkar deme gibi bir hakkı var mı? Böyle bir hani buna karşı bir şey diyebilir mi ya? Şimdi sabahtan beri şeydi, şu görüntüleri polis niye yaptı? Ya tamam da yani.
2: Polisi kim davet etti?
1: CHP. Kendileri.
2: Dilekçe verdi.
0: Evet.
2: İl Emniyet Müdürlüğü'ne.
0: Evet.
2: Şimdi diyorsun ki sen evine geldin İbrahim. Evin işgal edilmiş, tapusu sende. Mahkemeye göre de şey, yasal düzenlemelere göre de orada ikamet ediyorsun. Allah Allah. Polis. Benim evimde birileri oluşturuyor ve beni sokmuyor. Müracaat ettim. Karakola gittim. Ne var polis? Evine girer.
0: Tatsızlık çıkmasın der.
2: Hayır. Çıkmazsa da yaka paça alır götürür. Evet.
0: Aynı şey.
1: Polisin ilk gelişi ile ilgili bilgi vereyim ben. Süreci yakından takip. Polisin ilk gelme durumu o Kılıçdaroğlu ekibinin, Kılıçdaroğlu ekibi olduğunu söyleyen bir grubun partinin önüne gelmesi.
0: Tabii ve bir gerilim orada çıkıyor.
1: Orada zannedersem Mahir Başarır'dı. O açıklama yaptı. Dedi ki ya en ufak bir olaysa polis geliyor. Şimdi ortada polis yok. Biz konuştuk, intikal edecekler. İlk gelme evresi o. İkinci evre de kararın icrası aşaması. Kararın icrası aşamasında da
2: dilekçe verildi.
1: Tabii orada Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından verilen bir dilekçe var ve dilekçe de şimdi Türkiye'de kararı icra etme kabiliyetini biz kişilere verdiğimiz andan itibaren kaos çıkar. Yani tabii. Bunu kolluğun icra etmesi lazım. Kolluğun bu durumu yapabilme ihtimali, kolluğun bu yaptırım gücü olmasa zaten kararı icra edemez. Kolluğun bu yaptırım gücü olduğunu Özgür Özel ve diğerleri bilmiyor mu? Biliyorlar. Ben bunun bir siyasi malzemeye dönüştürüldüğünü, bunun çünkü biraz önce Bekir Hocam hazırlıksızlar dedi ama şu konuda hazırlıklılar. Çünkü İstanbul'da bunun bir idmanını yaptılar. Yani bir antrenmanı oldu.
0: Gürsel Tekin'e
1: Gürsel Tekin meselesinde. Orada bunu denediler. Bu sefer de öyle bir durum dönüştü. İşte olan Mahmut Bey oldu. Mahmut Tanal. Yani ben iki tarafa da yaranamadığı kanaatindeyim.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Evet, arada kaldı yani.
2: Direniş.
0: Direniş. Peki. Şimdi Sayın Alamar'da buradan devam edelim. Sorumu da şöyle soracağım. Şu Kılıçdaroğlu'nun arınma sesini bir hatırlatacağım. Biraz üstten vakit geçti ama önemli olduğunu düşünüyorum. Sorum çünkü psikolojik üstünün kimde diye soracağım. Biz diyebilir miyiz arkadaşlar? Kılıçdaroğlu'nun bir arınma çağrısı vardı. İkinci arınma çağrısı daha doğrusu.
3: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin.
0: Bu arada Bay Kemal de sevdi galiba Kılıçdaroğlu. Kendi de kullanıyor artık.
4: Benimsedim.
0: Kızıyorlardı ama. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Mesela bir, psikolojik üstünü kimde? İkincisi de mesela şimdi tüm bunları konuşuyoruz ya. Şöyle bir şey soracağım. Şimdi bu diyor ki kongreyi çaldılar. Bu da diyor ki hayır yok biz çalmadık. Bunların ikisinin karşılıklı böyle bir yumruklaşma durumu var. Kavga çıkmasın diye de mahkemeye gidiliyor. Dosyaya bakılıyor. Özellikle işte bu Böcekgiller'in itirafları, işte Özkan Yalım'ın itirafları vesaire vesaire ekleniyor. Sonra hakim diyor ki ya bir dakika şaibeli bir durum var diyor. Tamam sen burada haklısın diyor. Şimdi bunların kendi kavgası. Buna rağmen sürekli ihaleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstüne yıkmaya çalışan bir Özgür Özel tayfası var. Şimdi psikolojik harekat bölümünden meseleyi yorumlamanızı rica etsem. Bir, psikolojik üstünü kimde? İki, bu hani Erdoğan düşmanında konsolidasyon meselesi hala tutar mı artık?
2: Sondan başlayayım. Aslında Erdoğan karşıtlığı üzerinden konformist bir alanda siyaset yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 20 yılda doğasını da bozdu. Bir şey öğretmene gerek yok. Bir proje geliştirmene gerek yok. Nedir sizin savunma sanayi stratejiniz? Cevap vermenize gerek yok. Nedir sizin ulaştırma siyasetiniz, altyapı siyasetiniz? Cevap vermenize gerek yok. Neye ihtiyaç var? Erdoğan karşıtlığını tahkim etmeye. Kitleyi buna çok başarılı bir şekilde ikna ettiler. Evet. naylon terliğe dahi oy verme açıklamasını yüzü kızarmadan yapanlar hani diyor, naylon terliği getir ona oy vereceğim.
0: Ki mesela bugün Üstad bana gönderdi, %98 CHP oy verenler gene biz veririz, kimin olduğu önemli değil diyor. Kılıçdaroğlu'nun olmadığını demiştirdiler ama.
4: Bunu Özgür Özel'in okuması lazım.
2: Bunun ama

0: gelinen süreçte o Erdoğan karşıtlığı üzerinden konu işlendi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelip de karşımızda Türkiye'nin enerji siyaseti nedir diye sorgulayacak, tartışacak bir yönetici elit olmadığı gibi ekranda yorum yapan gazetecisi de kalmadı. Yani diyor ki mesela Deniz Zeyrek, eğer Kemal Kılıçdaroğlu hemen kurultaya gitmez ve anlamsız şeyler yaparsa Özgür Özel'in tavrı çok farklı olur. Ne olur mesela? Ne olur mesela, ne olur? Cevabı yok onun. Çünkü o haberci diye ekrana çıkan, yazan, bu kitle de konformist kafanın rehavetiyle eridi gitti. Mesela biz şunu söyleriz. Kardeşim, Nisan ayında ve Mayıs ayındaki yağışlardan dolayı Türkiye'nin Nisan ayında hidroelektrik santrallerinden elde ettiği elektrik enerjisi %44. Mesela Yusufeli Barajı'na dair ne söylüyorsun? Ne yapacaksınız siz geçtiğinizde? Bak, ben iddia ediyorum.
1: Testere karşılar.
0: 20 yıldan bu yana iktidarda olsalardı ne Bodrum'a gidilirdi, ne Marmaris'e gidilirdi, ne duble yolun olurdu. Kaptan Mağara adamı gibi de mum ışığında otururdum. Ben bunu 70'li yıllarda yaşadım.
1: Ankara bitleniyordu bir ara ya. Yani biraz abartılı söylüyorum ama bidonlarla koşturuyordu insanlar.
0: Ya işte gözümüzün önünde yeni olan bir olay o. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla şunu getireceğim. Erdoğan karşıtlığı üzerinden alınan yol devam edecek. Yine veririm diyorlar. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetici elitinin erimesi anlamına geliyor. Onları da o konformizmin içine soktular. İzmir'de o kadar konular konuşuldu. Günün sonunda kendinizi CHP'ye sevdirmek istiyorsanız, ey AK Partiler diyor Cemil Tugay, İzmir'in denizini temizleyin, sokaklarının çukurunu şeyini gidin. Sen nesin peki? Seni ne diye seçtiler? Yüzleşmeli herkes.
1: Bugün Ankara'da Mogan Gölü'nde balıklar öldü.
0: Gördün yine, değil mi? Yani. Ya diyor artık Ankara'da Mansur Foseptiği Yavaş basmışlar. Beceriksizliği o noktada ki küfürbazı devreye sokuyorlar. İşte diyor geldik diyor, her yer yemyeşil olmuş. Affedersin, hangi yeşili dikmiş? Asfaltlar pırıl pırıl. Affedersin, hangi yolu yapmış? Yol yapınca trafik artar diyen adam. Medet umuyorlar Faltaylı'dan. Medet umar hale gelmişler. Geleyim öbür tarafa. Psikolojik üstünlük. Şimdi ben psikolojik üstünlük konusu şu an kimdedir konusunu bir şey söyleyemem ama yasal anlamda mühür Süleyman'dadır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndadır. Ama şu İbrahim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren %30'luk bir kitle var diyelim. Bunun kahir ekseriyeti Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Bunu ortaya koyalım. Ama Özgür Özel ve avanesinin yapmış olduğu yolsuzluklarla alakalı da televizyon izlemeyi bırakan Cumhuriyet Halk Partililer biliyorum. Geçen bir arkadaşım söyledi. Eşi koyu fanatik. Diyormuş ki ya lütfen televizyonu kapat. Neden?
1: Gerçeklerle yüzleşmek istemiyor muymuş?
0: Tabii Yüksek Ökçeleri vardır. Ömer Seyfettin'in çok güzel bir hikayedir o. İşte bir bel ağrısı geçiriyor. Yüksek Ökçeli topukluğu, ayakkabıları çıkartıyor. Sessizce yürümeye başlıyor. O da onun beline iyi geliyor. Ama Yüksek Ökçeler ayağından çıktığı için alt kattakilerde, mutfakta çalışan bahçıvanlar, işte hizmetçiler falan, oralarda bulunan varlığı nasıl evlerine taşıyorlar konusunda daha müteyakkız olamıyorlar. Ve enselemeye başlıyor kadın hepsini tek tek. Sonra bakıyor ki konforu kaçıyor kadının. Hemen kabaca anlatıyorum. Tekrardan Yüksek Ökçeli ayakkabılara dönünce hiçbir sıkıntı görmüyor. Tekrar ses çıkmaya çalışıyor. Şimdi dolayısıyla Yüksek Ökçeler'deki hikaye kahramanı gibi televizyon dinlemediği takdirde Özkan Yalım'ın, Muhittin Böceğin, Ekrem İmamoğlu'nun, Beşiktaş Belediyesi'nin oranın buranın yaptığı yolsuzluklarla ilgili kulaklarını tıkadığında, gözünü kapattığında her şeyin süt liman olacağını zannediyorlar. Rumi diyor ki, sen gözünü kapattığında dünya sana zindan olur ama herkes güneşi görmeye devam eder diyor. Sana sadece zindan olur. Bu kadar fanatikleşmiş Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi var artık.
1: Bu arada Mehmet Tezkan mesaj atmış. Özgür Özel artık Cumhurbaşkanı adayıdır. Kimse

0: artık çıkıp da şu adaydır diyemez diye şey belirlemeye başlamışlar.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Yani Mehmet Tezkan onu ne maksatla attı bilmem. Ama Özgür Özel'in partide artık kalma şansı arkadaşlarıyla beraber yoktur. Ali Mahir, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Aşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Gökhan Zeybek, Ümit Dikbayır falan. Bunlar kapının önüne koyulacak. Ve bunlar bir cumhurbaşkanı adayı çıkartacaklarsa İbrahim, bu aday Özgür Özel olmalıdır. Yani ben aslında çok eleştirmiyorum o şeyini. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değil. Şimdi burada da Cumhuriyet siyasi tarihi irdelendiğinde ana akım partiden koptuktan sonra başarılı olan tek bir siyaset ismi vardır.
2: AK Parti.
1: Hayır. Bülent Ecevit'in DSP'si. AK Parti, Refah Partisi kapandıktan sonra kuruldu. Alternatif parti yoktu.
2: Doğru.
1: Refah Partisi yoktu ortada. Diyorlar ya gemiyi terk ettiniz. Gemi yoktu ki. Kapatılmıştı Refah Partisi. Doğru. Ama Demokratik Sol Parti, SHP, CHP geçiş süreçlerine rağmen Bülent Ecevit tek başına çıktı. Farklı konjonktürel etkiler oldu tabii orada da ama en nihayetinde başbakanlığa yürüdü. Diyebilirsin ki Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi. O da Adalet Partisi'ni tarihin tozlu arşivine yasal olarak kapattı. Adalet Partisi diye bir şey kalmadı. Yeni Doğru parti. Yol Partisi'nden öyle yürüdü iktidara. Şimdi dolayısıyla kim anlatsın bu partinin başarısı, kuracakları partinin başarısını onlara? Kendi partilerine geri dönen Emine Ülker Taran anlatsın. 10.000'de bir oy aldı. Bir cümle daha söyleyeyim. Adı Emine olanlar bana oy versin deseydi Emine Ülker Taran daha çok oy alırdı. Ya da Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce anlatsın. Ama bu iş yürümez öyle.
0: Peki. Şimdi arkadaşlar şu şeyi verelim. Sesi az önce Ayçegül sana yazmıştı. Halk TV Borsa bir verelim.
3: Böyle bir ortamda borsa yükselir mi ya?
4: Dün
3: ya akla mantığa dün düşüyor.
4: Serbest bir düşüşte gördük.
3: Bugün bir bakıyorsun birileri borsaya bir şey yaptı herhalde bilmiyorum. Bu o kadar bir dolar da dolar birazcık oynamıyor onlar da yani 0.0.
1: Üzmeyin insanları İbrahim. Niye hatırlıyor?
0: Ben
1: bir program yapıyoruz. Bir karar aldılar. Dolar düşmeye başladı. Tamam mı?
0: Evet ya. Aralık 2021. Biz burada akşam yayındayız. Masada ne var da? Halk TV'de kriz var. Ne? Dolar 15 liraya mı düşmüş? Nasıl düşmüş falan diye. Böyle dolarla beraber sürekli düşenler vardı. O akşam 11 liraya kadar düşmüştü 18 liradan. Nasıl düşer falan diye böyle kriz geçirenler vardı. Burada da mesela ben bunu biraz da şeye bağlı. Üstad size de sorayım. Yani gerçekten bu gazetenin artık hani gerçeklik algısı mı değişiyor, kopuyor? Biz anlamakta zorlanıyoruz yani. Şimdi mesela öyle şeyler savunuyorlar ki ya ben mesela kendi adıma bu söylediklerim bir yerde yalanlansa bir daha bu ekrana çıkmakta gerçekten ara ederim. Zaten kurumbağa da sen gelme artık der. Allah'a şükür de hani burada kaç yıldır bu işi yapıyoruz. Bir kere de başımıza böyle bir şey gelmedi ama söylüyorlar yalan çıkıyor, karalıyorlar, hayır diyorlar. Yani git dava aç diyorlar, açamıyorlar. Belgeleri getir koyuyorlar, koyamıyorlar falan. Sonra tekrar çıkıyorlar, tekrar anlatıyorlar. Enteresan bir bakış açısı. Yani niye borsa çökmüyor diye hayıflanan bir gazeteci olabilir mi?
5: Yani evet İbrahim Bey.
0: Ya şeyi de okuyamıyorlar. Ama millet niye bizle yürüyemiyor? CHP'nin bir sorunu da bu mu acaba? Yani gerçekten CHP'de böyle aydın diye bir yerlere koydukları adamlar gerçekten aydın mı değil?
5: Yani şöyle söyleyebilirim ben. Kendi ürettikleri hayal dünyası gerçeklerle çelişince ortaya bu tarz görüntüler çıkıyor. Yani nedir o? Borsa neden düşmüyor? Neden o göstergeler kırmızı değil? Veya işte o gün sizin de ifade ettiğiniz gibi dolar neden düşüyor? Yani bunları dediğimiz gibi yani hep belli reflekslerle, hep belli ezberlerle hareket ettikleri için ve az önce de Yusuf Bey'in ifade ettiği gibi zaten Cumhuriyet Halk Partisi son 10 yıldır özellikle ki Kılıçdaroğlu bundan beri değildir. Yani bu işlerin en yoğun yapan adamdır Kılıçdaroğlu. Yani kendi tabanını, kendi kitlesini, kendi elitlerini, medyasıyla, akademisyenleriyle bir Erdoğan nefreti etrafında ilmek ilmek işledi. Ha sonrasında bakın o canavar önce Kılıçdaroğlu'nu yemeye başladı. Yarın da tekrardan Özgür Özel, İmamoğlu ikilisini yemeye başlayacak. Orası ayrı bir tartışma konusu ama biz şunu gördük.
0: Şimdi bu jetomatikleri söylemiyorum. Yani tam kontrollü çalışanlar var. Onlara işte bugün de ifşa etmeye başladılar. İşte evet, aylık 350 bin, 400 bin. İşte tweet atanlara gönderiyorlar.
5: Yine CHP'ler ima ediyor yani. Şunlar şu kadar para alıyor, bunlar
0: tabii,
5: bu kadar para alıyor.
0: Ama şimdi mesela hani öyle ya da böyle hasbel kadar gazeteci olarak işte yıllardır tanıdığımız isimler de var. Evet. Bunların nasıl, ben bunu anlamakta zorlanıyorum yani. Gerçi o mahalleden de mesela eski arkadaşlarımız da, onlar da bizi anlamakta zorlandıklarını söylüyor. O da enteresan i̇şte, bir durum. Yani hani onlar diyor ki siz diyor başka bir dünyada yaşıyorsunuz. Aslında Türkiye kaosta, krizde, çöküşte, yıkılmış vaziyette. Ben diyorum ki ya tamam biz başka dünyada yaşıyoruz da Brüksel'dekiler de başka dünyada yaşıyor. Mesela Brüksel'in kraliçesi geliyor, savunma bakanı geliyor. Böyle olmadığını söylüyor. İngiltere'den böyle olmuş. Stermer, ne bileyim Mers geliyor yok diyor böyle değil diyor. Yani biz yani, diyorum hani uzayda yaşıyoruz da siz nerede yaşıyorsunuz? Yani, biraz tuhaf bir
5: iklim uzayda yaşayan, anlamda. Uzayda yaşamanın da şey yok. Yani sosyal medyada yaşayan, dijitalde yaşayanların kim oldukları belli. Ya bakın mesela ben şu hikayeyi de çok kabul etmiyorum. Mesela Türkiye'de siyaset, pardon, toplum çok kutuplaştı hikayesi diye bir hikaye vardır ya. Ya bugün bakın hala ve hala bugün yani bir AK Partili gider bir CHP'li bakkaldan, bir CHP'li gider bir AK Partili kasaptan alışverişini yapıyor. İnsanlar oturuyor kalkıyor, önümüz bayram, insanlar akrabalarını ziyaret edecekler. AK Partilisi, CHP'lisi zaten oturacak konuşacak yine
0: atışmalar olur. Ben bir tarafta bulayım. Ben bulaşmıyorum.
5: Evet genelde de bulaşmamak en iyisi oluyor.
0: Ya ben size bayram ziyaretlerinde bulaşmıyorum. Çünkü evet. Şey yani... Mevzu şeye gidiyor.
5: Evet ya bayram. Sonuç olarak dediğimiz gibi yani ortada hani iyi veya kötü tabii
0: zaman
5: ki siyasi çekişme var. Siyasi çekişme var yani Türkiye'nin gidelim. Böyle bir hani neredeyse Lübnan olduğu veya iç savaş önce Suriye'ye döndüğü gibi bir heyula yaratmaya çalıştılar. Ve işte bunun içinde yaşıyorlar. Bunun içinde yaşadıkları zamanda gerçeklerle çeliştiği zamanda işte bu görüntü ortaya çıkıyor diyoruz. Yani az önce dediğim gibi yani mesela şimdi bakın bu neden hani beyefendi borsanın düşmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü bunu kafasında bir siyasal operasyon olduğunu yazmış. Bu bir siyasal operasyon. Evet. Sermaye bunun bir siyasal operasyon olduğunu düşünecek. Sermaye ürkecek, kaçacak, insanlar satış yapacak, borsa düşecek mentalitesi. Ama halbuki hukukun doğrudan doğruya icrası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığının göstergesi. Türkiye'de bir hukuk devleti olduğunun varlığının göstergesi. Az önce şimdi siz konuştunuz ya mesela neydi? Hani polise böyle bir hani şey gidiyor, talep gidiyor. Yani kolluk olarak görevini uygula. Polis şey mi diyecek yani tatsızlık çıkmasın dediği
1: saçmasın. Recai abi,
0: Ali Rıza abi.
5: Evet. Ya polis böyle dedi.
2: Oturduğun yerinde filan.
5: Polis böyle diyorsa zaten Türkiye'de hukuk devleti, kalmamıştır. Hukuk devleti kalmamıştır. De konuk da siyasallaştırılmıştır. Hukuk da siyasallaştırılmıştır diyebiliriz. Polis böyle diyorsa.
2: Örnek verelim. Mesela 2023'te Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki siz hile yaptınız ben partiyi teslim etmiyorum.
0: Hadi bakalım.
2: Ne yapacaktı mesela Özgür Özel?
5: Yani yine.
0: Mazmatam var deyip gelecekti kapıya dayanacaktı.
5: Polise yine veya mahkeme sürecine yani, gidecekti yani.
2: Bu iş böyle.
5: Hukuk devletine gidecek. Devlete yani. Yani hukuka gidecekti. Yani dediğimiz gibi şimdi hukuk aslında kendi mecranda akıyor. Kolluk kendi görevini yapıyor. Günün sonunda da borsa veya piyasalarda bunu bu şekilde satın aldı. Bu şekilde tepki gösteriyor. Ki tabii ki hani borsa dediğimiz yapı yani yer yer manipülasyonlara vesaire de hani açık olabilir. Yani birçok uluslararası operasyon da yedi son dönemde Türkiye ama borsada Türk ekonomisi de artık nelerden nelerden geçti. Ya darbesinden tutun da sokak olaylarına kadar artık Türkiye'de zaten
2: şerbetlendik bakın, yani.
5: Tabii yani ya o var bir de Cüneyt Bey yani sermaye hep diyorlar ya ürkektir vesaire. Ya şöyle bir şey de var ya sermaye aynı zamanda da güçlü devlet ister. Bakın bütün Avrupa'da devletin hukukun olmasını ister zaten sermaye. Yani aslında dediğimiz gibi sermaye öngörülemezlikten vesaire hoşlanmaz diyorlar ya demek ki evet ortada bir öngörülebilir durum var. Yani piyasalar bunu bu şekilde satın almış ama az önce de ifade ettim ya kafalarında kurdukları bu dünya gerçeklerle uyuşmadığı dakikadan itibaren böyle oluyor. İşte borsa neden düşmüyor veya dolar neden düşüyor gibi şeyler ortaya çıkıyor. Ya önümüzdeki süreçte de dediğimiz gibi yani yine aynı noktaya geliyoruz. Sadece meseleyi sosyal medyadan ele almak, sosyal medya tepkisi üzerinden ele almak bence hesap hatalarına yol açıyor Özgür Özel cenahında. Önümüzdeki süreçte de Kılıçdaroğlu'na yönelik yapacakları hamlelerde de sadece sosyal medya tepkisi üzerinden gitmeleri yine işleri kendileri arasından daha sıkıntı sokacaktır diye düşünüyorum.
0: Tamam. Vesayet odaklı siyasetin getirdiği handikaplar üzerine bir örnek vereceğim. Bir değerlendirme rica edeceğim. Çünkü Silivri Cephesi'ni de merak ediyorum. Şimdi Özgür Özel 38. kurultayı kazandıktan sonra kürsüye geldi ve bir namus sözü verdi. Biz de biliriz arkadaşlar.
6: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım. Yapma. Ön seçimin teminatı. Söz veriyorum.
0: İlk kere vites bundan sonra geldi. Evet. Şimdi sorumu oraya bağlayacağım. Şimdi Özgür Özel liderlik gösterebildi mi sizce bu 2,5 senede?
5: Gösterme fırsatı vardı. Bence bunu harcadı. Yani hatta şunu da söyleyebiliriz. Özgür Özel hani Kılıçdaroğlu ne diyor? Mesela arınma söylemiyle geldi değil mi? Arınma söylemiyle geliyor. İşte partiye leke bulaştı, haram gibi ifadeler kullanıyor. Yani Özgür Özel'in yine bu süreç içerisinde de bakın kendisini hem Kılıçdaroğlu'ndan hem de Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsızlaştırma ve lider olarak da ortaya çıkma gibi fırsatları da vardı. Ne yapabilirdi? Çok rahat aslında aslında partisinin üzerindeki bu hani gölgeyi, Silivri gölgesini veya çeşitli vesayet odaklarını da kaldırabilirdi. Ama öyle yapmadı. Öyle yapmamayı tercih etti ve dediğimiz gibi birçok noktada işte ilk zaten hani geri viteslerinden bir tanesi de buydu zaten, yani sözlerini yerine getirmedi ve önümüzdeki süreçte de dediğimiz gibi yani bana kalırsa parti içerisinde kalması veya parti dışına gitmesi de artık bu saatten sonra çok fazla siyaseten hani kendisini ön plana çıkarmayacaktır diye düşünüyorum. Parti içinde kalırsa Kılıçdaroğlu'nun artık daha ağırlıklı olduğu bir partide olacak. Parti dışına geçerse de İbrahim Bey, yani yeni bir parti kurulacağı söyleniyor ya, o partide de muhtemelen yine Silivri'nin, evet, Silivri'nin bölgesinde siyaset yapar diye ben düşünüyorum.
0: Üzerine çok espri yapılıyor diyorlar, evet, başka bir parti yapacağız diyorlar ama şimdi o zaman şuradan devam edelim. Silivri cephesinin de beklentileriniz ne? Çünkü muhtemelen bu hafta içinde bir Özgür Özel de Silivri'ye gidecektir diye düşünüyoruz bayramlaşma vesilesiyle. Beklentiniz ne? Bir onu sorayım. Bir de şimdi arınma çağrısı yaptı ya Kılıçdaroğlu. Şimdi partideki bu isimleri partiden ihraç etmezse nasıl bir arınma olacak?
7: Evet, ve, şansı yok.
0: Ve mesela Özgür Özel şimdi grup başkanı tabelasını astırdı ya odaya. Ki o da aslında genel başkanın odası. Burada şimdi Özgür Özel, ya ben hani Özkan Yalım dosyası var, Böcekler dosyası var, işte hani İstanbul'daki soruşturmaların bana uzanması ihtimali var gibi bir endişeyle dokunulmazlığım kalkarsa korkusundan kapılıp tekrar pazarlığa girer mi? Siz nasıl bekler? Yani ne bekliyorsunuz şu anda? Hani kim nasıl bir strateji geliştirecek? Üç cepheden baksak, Silivri cephesinden, işte Kılıçdaroğlu cephesinden, Özel cephesinden.
2: Üçünün de ortak noktası şu: alternatifsizliğin konforu çöktü. Yani bir alternatifsiz, tabii, bir zemin vardı. Şimdi mesela tek kişiyle referandum yapıldı. Şimdi tek kişiyle referandum olur mu? Bu alternatifsizliği pekiştirme hareketi. Bunu yaptı.
0: Yani İmamoğlu seçiyor musunuz, seçiyor musunuz?
2: Seçiyor musunuz, seçmiyor musunuz? Yani
0: seçmiyorsunuz, yok. İmamoğlu'nu vermiyorsunuz ya. Seçiyor öyle musunuz, seçiyor musunuz?
2: İkinci durum da şu. Yani partide şöyle bir durum varmış gibi zannediliyor. O durum uyandı. Şimdi birinci tur 600-600 civarı, ikinci tur 500-800. Ya CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bir tabanı vardı. Ama bu olaylar tepkiselleşince insanlar alternatifte olmayacağını, Kılıçdaroğlu'ndan da tırnak içerisinde geri dönme ihtimali ışığı görmeyince, özellikle bu mahkemenin, yerel mahkemenin davayı reddetmesinden sonra herkes bu tarafa kanalize oldu. Bu gerçek bir kanalize olma mı? Yani gerçekten irade ortaya koyma biçimi mi? Bunu en iyi şimdi şeyde test edeceğiz biz. Silivri deki kalabalığın, beklenen kalabalığın daha da altına inmesi, CHP'nin kurumsal olarak bu dosyayı takip edip etmemesi, CHP'li seçmenin bu meseleden sonra artık iki elle, üç elle, artık bütün can havliyle üzerine yüklenmesi gereken hususun Silivri olması gerekiyor. Bakalım orada bir tepki nasıl olacak? Ben buradaki tansiyonun düşeceği kanaatindeyim. Sebebini de şöyle düşünüyorum. Alternatif geldi, bu bir. İkincisi, daha büyük bir kırılma var ortada. O da üçüncü bir cephe var şu anda. Yani üçüncü yolcular dediğimiz bir grup var.
0: Kim?
2: Yani bunlar mesela Oğuz Kağan Salıcı.
0: Hiçbirini istemiyorlar.
2: İkisine de tepkililer. Ya böyle olmaz diyorlar. Şimdi
7: bu grup daha avantajlı.
2: Bence şu anda bütün faktörler içerisinde, tabii, en büyük kazananın bu grup olduğu, tabii, kanaatindeyim ben. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun zihin haritasında şu var. İade. İade gerçekleşti. İkinci, arınma. Ve sonucu da devir. İşte bu devir noktasına geldiğimizde bu üçüncü yolcuların ben CHP'de büyük bir bir de şöyle bir durum
0: orada
2: olacak.
0: Orada şöyle bir şey mi olacak o zaman? Kılıçdaroğlu demişti ki yani hırsızlığa bulaşmamış birisini bulursam ben bunu bırakacağım demişti zaten. Ta 2023'ten önce.
2: Tabii. Kılıçdaroğlu'na o konuşmanın devamında, biraz önceki konuşmanın öncesinde siz şöyle demiştiniz, şöyle yaptınız, şöyle demiştiniz, şöyle yaptınız şeklinde. Genel başkanı döneminde biz yapmadık, biz yanınızda değildik, şunlarla görüştüğünüzde biz yoktuk, şunu yaptığınızda biz yoktuk şeklinde ithamlarda bulundu. Bunlar yani şey diye geçiyor bu sosyal medyada, Özgür Özel'e seçim kazandıran konuşma diye geçiyor. Şimdi bunlar tamamı Kılıçdaroğlu'nun itibarına yönelmiş durumda ifadelerdi. Kılıçdaroğlu'nun şu andaki en büyük kozu elinde disiplin. Tabii. Disiplin sistematiğini işletecek.
7: Tabii.
2: Disiplin sistematiği...
7: Ya istifa et diyecek ya kapının önüne koyacak.
2: Tabii. Disiplin sistematiğini işletmesinde de iki durum ortaya çıkıyor. Ya disipline evet diyecekler bunlar, ya da disipline hayır diyecekler ve istifa edecekler. Disipline evet dedikleri andan itibaren ne oluyor? Bu disiplin soruşturması da tıpkı bir savcının soruşturması gibi. tanık dinleyebiliyor, beyanları alabiliyor.
5: Parti disiplin kurulu.
2: Parti disiplin kurulu. Tabii
5: yüksek, müdahale olur mu?
2: Yüksek disiplin kurulu. 37'de kim seçilmişse o. Parti meclisi 37'de kim seçilmişse o. Tabii bunların tamamı üzerinde Sayın Kılıçdaroğlu etkili mi bilmiyorum.
5: Tabii.
2: Belki Sayın Özel de bu konuda güçlü etkili olabilir. Tartışmanın bu zemine kayacağını görmek gerekiyor. Hukuki durum bize tartışmanın aslında partinin şu anda hala hazırda görevde olan pozisyonu, görevde olan yapısıyla ilgili bir durum olduğunu gösteriyor. Bir başka husus da şu, çok tartışılıyor diye bunu söylemekte fayda görüyorum. Bu karar kesinleşmeden Kılıçdaroğlu geçici genel başkandır. Hı hı. Karar kesinleşmeden geçici genel başkan o sıfatıyla da partiyi olağanüstü kongreye götüremez. O kararı dakika, bile alamaz.
0: O burası çok önemli. Evet. Şimdi Özgür'de 45 günde kurultay falan diye.
2: Hayır öyle bir şey olamaz. Kararın kesinleşmesi lazım. Şimdi kararı temiz ederlerse tedbiren başkanlık devam eder. Fiilen böyle bir durum olmaz.
1: Özellikle yani diyorsunuz ki mu? Kurultay yapıldı, Yargıtay da bozdu. Daha da büyük bir sıkıntı ortaya çıkar.
2: Tabii onun için durur bu. Tedbir
1: şu anda. O yüzden tedbir gereği Yargıtay'dan netleşmesi bekleninceye şimdi kadar kurultay
2: temiz
1: olmaz.
2: Temiz etmediler diyelim. Karar kesinleşti. Karar temize gitmedi. Kararın temize gitmesi de ayrı bir problem. Orada evet, ben başka bir problematik ya görüyorum.
0: Yani orada mesela şeyi soracağım. Şimdi CHP'nin genel başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel de eski genel başkan değil artık. Hiçbir etkisi yok. Şimdi hiçbir etkisi olmadan CHP adına Özgür Özel başvurabilir mi? Başvuramaz.
2: İşte orada başvurursa.
0: Kılıçdaroğlu kendi aleyhine niye gidip başvursun ki? Zaten avukatlar da arz etti.
2: O zaten öyle. Şimdi CHP'de genel başkan organ. Genel başkanın bizatihi kendisi organ. Temsile yetkili organ. Kim temsile yetkiliyse vekaleti o verir. Davanın devamı veya kabulü noktasında da yetki onda. Şimdi avukatları alması stratejik olarak bu aslında. Evet, eğer Sayın Özgür Özel o gece biz bunun harcını yatırdık, Yargıtay'da da temiz ettik demeseydi o avukatlar alınmazdı. Çünkü avukatlar
1: uyandırdılar
2: veya hukuken benim yetkimde olan bir şeyi siz nasıl kendi başınıza yapmışsınız dedi. Avukatlık disiplin bağlamında da değerlendirilebilir. Bu da ayrı bir konu.
0: Araya da şikayet etse Kılıçdaroğlu.
2: Ayrı bir konu
0: yani.
2: Yapar mı bilmiyorum. Yapmaz herhalde ama böyle bir durum var. Yani burada biz Matruşka gibi yani şöyle ben CHP'nin bu durumuna üzülüyorum ama bir yandan da çok şey borçluyum. Yani siyasi partiler mevzuatı anlamında okumadığım neredeyse Yargıtay kararı ve YSK kararı kalmadı. O da ayrı bir durum yani. Benim bütün hukukçular da öyledir şu anda.
0: Sayın Alabardı da ve Sayın Altıparmak da bu anlamda işte hani mevzuyu okuyor.
1: Yazıyor.
0: Ondan sonra bizimle paylaşıyor. Öyle hani sosyal medyadan tweet atayım halen değil yani durum. Maalesef. O yüzden hani meseleyi dinlerken de bizim hani masada ne var hani diğer şubesi yok diye söylüyoruz ya. O anlamda da bilginiz olsun efendim. Şimdi bir yandan da notlarıma da bakayım şöyle nerede kalmıştım diye.
1: Kavga kültürü.
0: Veli Ağbaba ve kavga kültürü var mı? Veli Ağbaba... Şimdi başka şubemiz yok diye söylüyoruz efendim. Muhalif medyada Masada Ne Var programı yapmışlar. Oraya gitmemizde kalın diye latife ediyoruz. Veli Ağbaba da 24 izleyenler bilir efendim. Bizim analiz haberlerde bir ifademiz vardır. Hani takdir milletin elbette diye söyleriz. Şimdi Veli Ağbaba CHP'de yaşananlarla ilgili bakın ne söylüyor.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Takdir milletimizdir. Takdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
0: Bu da milletin tavrı. Şimdi Halk TV bunu paylaşmış diyor. CHP işte yapılanlara karşı isyanda vesaire. 3 kişi. Metrodaki herkesi galeyana getirmeye çalışıyor. Hiç kimse konuyla ilgilendiği yok.
1: Neden? Çünkü Veli Ağbaba'ya diyor ki takdir benim tabii ki. Veli Ağbaba diyor seninle ilgili her şey ayyuka çıktı. Kendin İkrar ediyorsun, inkar demiyorum. Kabul ediyorsun. Ne diyorsun? O benim diyor şoförümdü. O 100 bin doları ben istedim. Çünkü Yunanistan'a tatile gidecektim.
0: Kargoyla.
1: Bir dakika ya. Kargoyla gelmesi ayrı bir garabet de. Sen Yunanistan'da 100 bin dolar harcayıp fakir fukara edebiyatı yapamazsın kardeşim. Yapamazsın yani. 2016'ya kadar nalbur dükkanı işletiyordum. Malatyalıların tamamı biliyor. 2016'dan sonra geldiğin noktayı izah edemezsin. Ha bununla ilgili dersen ki takdir milletin çıkın sokağa falan. İşte millette Ekrem İmamoğlu bir aralar Mansur Yavaş'a ne yapıyordu? Pışık yapıyordu biliyor musun?
0: Evet.
1: Millet de size pışık yapıyor şu an. Ben diyor şey miyim alevere dalevere ben diyor sokaklara döküleyim abi bakayım ben sonra. annesi bayram harçlığını dedesiyle birleştirmiş, Hırvatistan'a bilmem kaç milyon dolarcık göndermiş falan. Olur mu ya bu? Biz bunu Can Dündar'da görmüştük. Oğlum şu an gezi protestolarında polis tarafından gözaltına alındı diye milleti galeyana getiriyordu.

0: Sonradan anladık ki oğlu Gezi Park protestolarına katılmamış bile. Şimdi dolayısıyla takdir tabii ki milletin, eğer metroda, çarşıda, pazarda bu işi protestoya dökecek varsa Ali Mahir Başarır'a diyorlar ki yat sefasını sen sürüyorsun, sokağa da sen çık derler.
1: Bu arada Savcı Sayan bir mesaj atmış.
0: Evet.
1: İmamoğlu demiş ki kesinlikle direnin, vazgeçmeyin, tebligata da karşı çıkın, kararda tanımayın demiş Özgür Özel'e.
0: Şöyle bir ruh halinin yani olduğu söyleniyor. Yani bunu gerçekten bu konuyu iyi takip eden arkadaşlarımla yaptım, sohbette dinledim. Ben burada niçin yatıyorum konusu gündeme geliyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nda var olan algı, yani ben burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için bunları yaptım, para sayma makineleri, kuleler bilmem ne. Ben elimi taşın altına soktum. Yerel yönetimlerin kaynaklarını kendi ikbalim için değil, CHP'nin ikbalinin emrine amade ettim. Kameraları bantlattırdım. Ben şimdi şey yapıyorum, onun adına konuşuyorum. Yoksa Ekrem İmamoğlu'nun ağzından böyle dendiğini bilmiyorum da duygusunun
1: haleti
0: böyle
1: oldu. Haleti bu.
0: Ruhiyesinin böyle oldu. O zaman diyor, siz de geleceksiniz.
1: Silivri'ye gelin diyor.
0: Tabii. Tabii. Yani Veli Ağbaba'nın, Ali Mahir Başarır'ın bu konularla ilgili aklının diyerek yargı önüne koyulmasından İmamoğlu'nun rahatsız olacağını düşünmüyorum. O yüzden de diyor ki tebliğ etme. Tebliğ, işte yani hukukçu arkadaşımız var da yani tebliğ etme deyince olacak.
1: Tabii canım,
0: binayı boşaltmayınca yani, olacak bir şey değil yani.
1: Tabii canım, Kılıçdaroğlu gitse. Almaktan safi nazar etti diye altını tutan yaptı.
0: Ya İbrahim biter. Kılıçdaroğlu kıraathaneye gitse, kendisine gelen dokümanlar gelse, orada imzalasa genel başkan Kılıçdaroğlu.
1: Mühür kimdeyse.
0: Gitti.
2: Karar mutlak mutlak karar değil. Karar tahliye kararı.
1: Tahliye kararı.
2: Tahliye edilmesi için talep.
1: Peki kısacık bir ara verelim efendim. Birazdan birlikte olacağız. Daha çok konuşacağımız mesele var.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.
1: Masada ne var devam ediyor efendim. Kaybedenler kulübü başlığıyla CHP'den yansıyanları konuşuyorduk. CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybetmeden önce Özgür Özel yine eski hastalıkların yükselip Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etme yoluna gitmişti. The Economist'te bir makalesi yayınlanmıştı. Bir kuple oradan size hatırlatayım onu. Ondan sonra Sayın İlhan'a soracağım. Dış politika okumalarında da CHP'nin sorumu vardı. Çünkü hani artık Türkiye'ye böyle Avrupa'nın ayar verdiği günler gerçekten geride kaldı. Osman Kavala'yı çıkarmak için 10 tane büyükelçi bir bildiri yayınladı. Erdoğan dedi ki hepinizi kasupelli ilan ederim, kapının önüne koyarım dedi. Ondan sonra hepsi böyle süngüleri indirdi. Dedi ki ya biz Viyana Sözleşmesi'ne uyuyoruz aslında, sizin iç işlerinize politikanıza karışmıyoruz, bittir bittir falan. Yani hala CHP içerisinde böyle bir kafa var, sanki böyle Avrupa'dan birileri gelecek, CHP'yi dizayn edecek, iktidara getirecekmiş gibi. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum. Sayın İlhan'a soracağım ama önce bir hatırlatayım.
2: İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bizzat Sayın Erdoğan'a karşı yarışmaya hazırlanıyordu. Kendisi ve ortakları yolsuzluk, casusluk ve terörizme yardım gibi asılsız ve siyasi amaçlı suçlamalarla hapse atıldı. Sayın Erdoğan şimdi de uydurma davalarla partimizin belediye başkanlarına saldırıyor. Partimizi felç etmeyi ve kontrol edebileceği bir muhalefet yaratmayı hedefliyor. Macaristan'da olduğu gibi Sayın Erdoğan rejimine karşı sokaklarda, kafelerde ve mahkeme salonlarında direniş Türk toplumunda yeni bir demokratik uyanışa yol açtı. Partimiz ekonomik gerileme ve demokratik gerilemenin derinden iç içe geçtiğini savunarak tabandan gelen bir seferberliği benimsedi. Partiler, sosyal gruplar, ideolojiler ve etnik kökenler arasında seçmenleri birleştiriyoruz. Erdoğan'ın amacı muhalefeti ortadan kaldırmak değil, onu evcilleştirmektir. Seçimlere katılmalarına ve hatta büyük şehirleri yönetmelerine izin verirken onları giderek daralan kısıtlamalar içinde faaliyet göstermeye zorlamak. Bu sadece demokrasiden otoriterliğe geçiş değil, serbest rekabetten sınırlamaya geçiştir.
1: Evet, Sayın İlhan şimdi aslında klasik söylemlerini biraz daha geliştirmiş gibi görünüyordu Özgür Özel, Manisa milletvekili ve şu an için en azından CHP grup başkanı kendisi. Ama hani sorum oraya sorum. Yani CHP gerçekten okumalarda mı zorlanıyor? Mesela gidiyor Avrupa'daki bize 5 dakika bile diyor, yüzle görüşme fırsatı vermediniz diyor, sitem ediyorum diyor. BBC'ye çıkıyor diyor ki ya bizi terk ettiniz diyor, terk edilmiş hissediyoruz diyor. Öbürü gidiyordu İngiliz balıkçıyla buluşuyordu. Düzeltiyorum, balıkçı da İngiliz büyükelçiyle buluşuyordu. İngiliz balıkçı diye biraz tuhaf oldu. Sonra gidiyordu ABD elçisi karşısında IMK diye böyle iki büklüm pozlar veriyordu falan. Ya bu CHP'nin hani biraz daha artık ya ben yerli ve milli olayım, gece gündüz çalışayım, mesela işte kentsel dönüşüm yapayım İstanbul'da, metro ağları yapayım, megabüs dedim megabüs yapayım, İETT'yi çalıştırayım, zamları biraz aşağı indireyim, dünyanın en

0: balı suyunu satar hale geldik falan demesi, millete sırtını yaslaması esas olan değil mi? Niye illa böyle bir Avrupa'ya sırtını yaslama ihtiyacı hissediyorlar? Ne yapacak Avrupa gelip bize şey mi diyecek? Sola var da bundan sonra CHP oy vereceksin, vermezsen vallahi sana Schengen yok mu diyecek? Ne yapacak yani?
1: Yani evet, gerçekten İbrahim Bey, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Yani bakın, The Economist'e yorum vermeniz, işte Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet etmeniz, Batı'ya şikayet etmeniz, klişe Macaristan örneğini vermeniz, yine klişe demokrasi, otoriteryenik, otoriteryenizm ifadelerini kullanmanız, yani bunların hepsi gerçekten de sabaha kadar tartışabileceğimiz ifadeler. Ama ben hemen şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de bu yorumlara baktığımız zaman, ki bu ilk değil. Bakın, Özgür Özel'in de, İmamoğlu'nun da New York Times'a da, The Economist'e de, İngiliz basınına, Batı basınına daha birçok yazdığı yazılar vardır ve bu yazılar ısmarlama yazılardır. Yani genellikle işte ne yaparsanız bu tarz dergilerin yani editorial kısımlarına ulaşırsanız yeri gelince de ücreti mukabilinde yazınızı yayınlarlar. Bunu da dediğimiz gibi hani bu şekilde işler, bu süreçler. Şimdi geldiğimiz noktada zaten bu iki açıdan problemli. Hem ilkesel açıdan problemli, hem stratejik açıdan problemli. İlkesel açıdan niye problemli? Siz ifade ettiniz İbrahim Bey. Yani bugün hala ve hala meşruiyetini Türk milletinden yana değil veya Türk milletine yaslanarak değil, meşruiyetini hala Avrupa'dan arayan ve Avrupa'nın da yanlış yerinden, Batı'nın da yanlış yerinden anlayan. Yani zaten dediğim gibi ilkesel olarak meşruiyeti dışarıda aramanız problem. Stratejik olarak da niye problem? Bakın, dünya artık o dünya değil. Bakın, Avrupa artık özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra zaten Türkiye'ye karşı Avrupa'nın, özellikle Avrupa'nın belli başlı ülkelerinin veya Avrupa'daki çeşitli çevrelerin Türkiye'ye karşı işte tırnak içinde otoriteryenlik suçlamaları, Türkiye'ye karşı hatta ve hatta işte yani akla hayale gelmeyecek diktatörlük suçlamaları, bakın Ukrayna Savaşı'ndan sonra da bir anda kesildi. Yani neden? Çünkü artık işlerine gelmiyor. O zamanlar hani Türkiye otoriter olduğu için veya Türkiye diktatörlük olduğu için bu adamlar bize bu şekilde isnatlarda bulunmuyorlardı. İşlerine öyle geliyordu. Şimdi işlerine böyle gelmiyor. Neden böyle gelmiyor? Artık Avrupa'nın siyasi elitleri de şunu gördüler. Türkiye'siz olmuyor. Türkiye'nin kapısını çalıyorlar. Ukrayna Savaşı'ndan sonra özellikle Avrupa güvenliği Türkiye'siz olmaz diyorlar ve bakın ne yapmaya başladılar? Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin artık içlerine karışma haddini gösteremiyorlar. Bunda da yine kırılma noktalarından bir tanesi, siz de az önce ifade ettiniz, Cumhurbaşkanımızın o dönemki büyükelçilere haddini bildirmesi. Yani hiç kimse Türkiye'nin iç hukukuna yönelik herhangi bir şekilde laf edemez. Hiçbir büyükelçi hele, buna haddi yoktur. O gün de zaten son derece sert bir tepki gösterilmişti. Bence önemli bir kırılma noktasıydı. Geldiğimiz noktada bakın, artık Avrupa'da dediğimiz gibi sizlerin bu yazıları yazacağınız Avrupa değil. Ha, yazsanız bile Avrupa'da son derece dar, son derece artık Avrupa'da da bakın çok fazla bir sözünün itibarı kalmamış çevreler bunlar. Yani dünyayı işte tırnak içinde söylüyorum, hani Biden Amerika'sının dünyası gibi veya işte Amerikan siyaset içerisinde de bunların yani fazla bir artık lafı sözü kalmadı. Dünyayı bu şekilde okuyan çevreler, az önce dediğim gibi yani sizler meşruiyetinizi hala dışarıdan arıyorsunuz. Bu zaten bir problem. Hadi diyelim ki bunu ilkesel olarak sindirdiniz. Bunu yapıyoruz diyorsunuz. Stratejik olarak da size yarar getirmeyecek. İstediğiniz kadar Avrupa'nın işte liberal sol kesimlerine yaranmaya çalışın veya o basına yaranmaya çalışın. Dediğimiz gibi o istediğiniz destek gelmeyecek. Gelse bile zaten Türk milleti her zaman, Türk seçmeni bir dış müdahaleyi, bir dış müdahaleyi bırakın, dış müdahale hissini bile reddeden bir seçmen. Tabii. Bunu defalarca gördük. Önümüzdeki süreçte de dediğimiz gibi bunu yine göreceğiz bence.
2: Peki. Yani Pedro Sanchez'in Ankara'da bile randevu vermemesi de bu gerçeklerle alakalı.
0: Peki şimdi ekran az önce gelen grafikte CHP Genel Başkanı yazıyormuş Özgür Özel. Onunla ilgili bir düzeltme ya da bilgi vereyim. O dönem dergiye bu şekilde, bu sıfatla yazdığı için grafikte de öyle. Şu an için öyle değil tabii. Şimdi Sayın Alabar da Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs'ta verdiği bir mesaj vardı. Biraz 19 Mayıs geride kaldı ama ben önemsiyorum. Çünkü tabii, bu saatten sonra artık hani CHP'nin bu Atatürk'e sığınma meselesini de bir kenara bırakıp gerçekten siyaset üretmesi gerektiğini düşünüyorum. En son işte Ali Mahir Başarır CHP'den çıkarken Atatürk'ün bir tane yağlı boya tablosunu kucaklamış. Buradan alacağım tek bir şey var, o da işte Ulu Önder Atatürk'tür diye gidiyor. Ya yani birisi Demirbaş o. Evet. Yani CHP Genel Merkezi'nin malı yani o tablo. Yani kafanıza göre oradan istediğinizi söküp götüremezsiniz. İkincisi de ya artık hani yani millet de artık bir şeyden yıldı bence. Yani hani Atatürk istismarından. Şimdi Erdoğan'ın açıklamasında 107 yıllık irade ayakta diye söylüyor. Aslında bu CHP'ye de bir mesaj mı diye de sormak istiyorum. Çünkü hani esas olan tam bağımsız Türkiye mücadelesi ya. Biz diyelim arkadaşlar.
3: Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz.
0: Erdoğan bir başka röportajında da gençlere diyor ki, bizim yaşadığımız sıkıntıları gelecekte siz yaşamayın diye bir mücadele veriyoruz diyor. Buradan
2: tamam, gençler bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasın. Biz de babamızın yaşadıklarını yaşamayalım. Dedelerimizinkisi en çetiniydi. Ama bu gençliği de konformist yapmamalı. Yani nasıl olsa hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Bir elimiz bir yağda, bir elimiz bağlı. Şunu diyen gençler görüyorum ben. Yani ben sabahları bilmem ne kahvesi içmezsem o gün benim için geçmek bilmiyor. Vallahi kafana bomba düştüğünde, tamam mı? Bir dilim ekmeğin peşine koşarsan o zaman kahve olmadan günün geçiyor mu geçmiyor mu anlarsın. Ben bunu söyledim. Ukrayna Savaşı'ndan örnek verdim. Ne oldu Z kuşağına Ukrayna? Y kuşağına ne oldu? Bütün kuşaklar eşitlendi. Neden?
0: Savaş
2: tamam,
0: var.
2: Biz kahve içelim, gençlerimiz güzel şeyler yapsınlar, dünyayı dolaşsınlar, işte efendime söyleyeyim gelecek vizyonları olsun, bizden daha iyi şartlarda yaşasınlar falan falan. Eyvallah.
0: Çünkü tabii ne, güvenlik tehdidi altında olmasınlar.
2: Olmasın, yani ne bileyim bize göre çok daha farklı imkanlara sahip olsunlar. Ama günün sonunda bir konu bizim istiklalimize kastedecek noktaya geldiğinde de ortaya çıkıp bir dakika diyebilecek şekilde yetiştirilmesi lazım. O yüzden ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençlik kolları üzerinden sürekli her konuşmasında ortaya koyduğu bir takım stratejik vizyonu çok önemsiyorum.
0: Onu da bir hatırlatayım mı?
2: Asım nesli diye şey yaptığımız, tamam mı? Şimdi dolayısıyla şey yapmamak lazım, o konformizmden çıkmak lazım. Bir cümle söyleyeyim de ondan sonra gireyim istersen. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 107. yılı neyin? 19 Mayıs 1919'un. Yani bu salt Cumhuriyet Halk Partililerin tekerlemeye döndürdüğü bir Atatürkçülük ya da Kemalizm konuşmasından ziyade Mustafa Kemal'in üstlenmiş olduğu misyona dair ortaya koyulmuş cümleler bunlar. Tamam, nedir o misyon? Yani Mondros ve sonrasında oluşan tabloda işgal İstanbul'dan, Urfa'dan Antep'e varıncaya kadar bütün Anadolu coğrafyasında, Ege'de dahil, işte 15 Mayıs 1919. Ve buna karşı 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in önderliğinde başlatılan husus, ama mesela 16 Mayıs'ta, 15 Mayıs'ta Yunan İzmir'e çıktığında Balıkesir Alaca Mescid'de 41 bayrak adam Balıkesir'in Alaca Mescidi'nde toplanıp silahlı mücadele kararı veriyor. Yani Mustafa Kemal bu mücadele kararı vermiş, umutsuzluk içine düşmüş insanlara önderlik ediyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği 107 yıllık irade ayakta derken bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğine kastedecek olanlar varsa Edirne'de, Kars'ta, Sinop'ta, Kütahya'da, Denizli'de, Urfa'da, Antep'te Şahin Beyleri, Kara Fatmaları bu toplumun hala var ve eğer bir biz gençlik modeli ortaya koyuyorsak bu gençliğe de bunları mutlaka öğretmeliyiz. Bir şey beni çok rahatsız ediyor İbrahim. Bana bu konuyla ilgili söz verdin ya, biraz suistimal edeyim senin bu şeyini. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 19 Mayıs'ları, 23 Nisan'ları, Gazi Meclis'in açılışını sürekli olarak temcit pilavı gibi önümüze getirip gördünüz mü? Hah alın bak falan diyorsunuz ya. Ya kardeşim biz Kocan Alban Yusuf'un torunuyuz. İşte bak burada Urfalı bir adam var, tamam mı? Şanlıurfa'nın evladı, tamam mı? Sodom ve Gomoreciler kuvvacı torunu olan bizlere kuvva satıyorlar. Evet. Bak bu çok önemli. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Sodom ve Gomorra'sında işgal İstanbul'unda İngiliz istihbarat binbaşısıyla işte falanca falanca falanca'nın, tamam mı? Hayır.
4: Türk insanını, erkeği erkekle, kadını kadınla kızıştırdıkları yatak sahnelerini falan anlatır. Adı o yüzden Sodom ve Gomorra, Lut kavminden dolayı. Şimdi o Sodom ve Gomorracılar çıkmışlar bize kuva anlatıyorlar falan. Geçiniz efendim bunları. Tamam mı? Yani o yüzden diyor Erdoğan 107 yıllık irade hala dimdik ayakta. Onların sülbünden gelenler de hala bu ülkede Sodom ve Gomorracılarla mücadele halinde İbrahim.
0: Tamam. Oradan şöyle bir soru soracaktım aslında. Atatürk de Erdoğan da tüm bu mücadeleyi sadece millete sırtını yaslayarak yaptı.
4: Tabii. Millet olmadan olur mu? Millet ve yorgun düşmüş milletle. 1912 Balkan Savaşları, arkasından Çanakkale Harbi ve Birinci Dünya Cephesi Savaşı'ndaki birçok cephe. O yüzden Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçısı okunmalı. Ne zor şartlar altında. Yorgun, gitmek istemiyor. Tekalifi Milliye Kanunu çıkartmışsın. Her şey öyle gönüllü falan olmuyor. Ve insanlar giymediği çarığı, giydiği çarığı, çorabı ayağından çıkartıp veriyor. Bunlar şey değil, masal değil. Elif'in Kanısı isimli şiirde mühimmatı çıkartıp kanıya yükledikten sonra bebeğinin üstündekini alıp o mühimmatın üstüne örtenlerin hikayesi unutulmamalı bu ülkede. Tabii ki millete yaslan. Millete yaslanmayan hiçbir mücadelenin ebedi olarak ayakta kalması mümkün değildir.
0: Peki. Şimdi gençlikten söz açılmışken AK Parti'nin gençlik şölenine çok eleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bu konuda bir değerlendirmede bulundu. Onu bir hatırlatacağım. Sonra size soracağım. Erdoğan'ın sistemi kime ve ne demek istiyor diye bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
5: Bakın biz bu yola çıkarken de bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz? CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.
0: Evet, Sayın Altıparmak, siz bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz?
6: Şimdi AK Parti'nin en büyük devrimi bence Türkiye'de mesela daha öncesinden sorunların ve çözümün konuşulduğu merkezler vardı. Buna vesayet diyorduk. Biz bunu yıkması. Yani ne yaptı AK Parti? Siyaseti temel çözüm mekanizması haline getirdi. Bu siyasetin de temel çözüm merkezi olmasının yanında bir de bu merkezin, siyaset merkezinin tam göbeğine de gençleri yerleştirdi. Bunu da sistematik olarak yapıyor Sayın Erdoğan. Yani bakın mesela partinin üst düzey yapılanmasına bak. Mesela teşkilat başkanlığına bakalım. İki dönemdir gençlik kolları kökenli birisi geliyor oraya. Bunun gibi bir takım adımlar attı.
0: Milletvekili yaşını 18'e indirdi.
6: Seçme seçilme yaşı 18'e indi. Teknofest mesela bu işin biraz bir dıştan ama bu işi destekleyen bir özgüven veren parçası. Bu gençlik buluşmasındaki görüntüdeki rahatsızlığın esas sebebinin ben şu olduğu düşüncesindeyim. AK Parti her kesimden gence ulaşabiliyor ya. Hı hı. Esas sorun o.
0: Şey mi, CHP bizim arka bahçeye girdiler diye mi düşünüyor?
6: CHP'nin yapamadığını yapıyor. Her kesimden genç vardı orada. Şimdi orada bir takım görüntüler falan geldi. Ama şu toplamına baktığımızda AK Parti'nin gençler arasında bir ayrım yapmadığı da ortaya çıktı. Şimdi bu ister istemez manipüle edilmeli. Nasıl manipüle edilmeli? Tabii bazı duyguları, bazı düşünceleri olan veya siyasetin dışından olaya kendi zaviyesinden bakan seçmenin manipüle edilmesi lazım. Bunun üzerinden yürüdüğü kanaatindeyim ben. Yani Sayın Erdoğan'ın oradaki eleştirisi haklı. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Bu her kesim için geçerli. Her kesimin kendi içerisindeki muhalefet için de geçerli. Eleştirinin ve muhalefetin konforuna yaslanıp bir takım şeyler salık vermek kadar kolay bir şey yok. Ama yaşananları veya geçen süreci veya toplumun gittiği noktayı görmek. Yani şu anda toplum nereye gidiyor? Gençler nereye doğru ilerliyor? Bunu görebilmek de bence siyasetin önemli bir mahareti. Bunu AK Parti başarıyor. Tabii eleştirilebilir. Eleştirilmesinde hiçbir sorun yok. Ama eleştirilerin bir insaf ölçüsü içerisinde yapılması ve şu andaki çağın gerek ve gerçekleriyle de uyumlu olması gerekiyor. Herkes kendi oturduğu zaviyeden bakarsa 100 tane AK Parti, 100 tane CHP modeli çıkabilir. Ama neticede siyaset bunları birleştirmek ve bir çerçevede toplamak için yapılıyor.
0: Çok haklısınız. Bir de sonuçta gidip o gençler oyuna da talip oluyorsunuz. Tabii. Yani. Onların gönlünü kazanmadan, kalbine girmeden de, kalpten kalbe bir köprü kurmadan mümkün da değil. Bu mümkün değil. Peki şimdi ikinci başlığa geçelim. Efes 2026 tatbikatı Sayın Alabar'da. Biraz tempo yapacağız.
6: Tabii.
0: Şimdi Erdoğan diyor ki, dünya çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Efes 2026 tatbikatı bizim açımızdan, bölgemiz açısından ne ifade ediyor? Çünkü İsrail medyası ve Atina medyası çok yakından takip etmiş. Atina medyası mesela diyor ki Türklere karşı İsrail ve Paris yanımızda olmalı diyor. İsrail diyor ki ya bu çok stratejik bir güçlenme durumu. Hani bizim artık bu işleri daha fazla kafa yormamız lazım diyor. Erdoğan açıklaması da hani yeni ittifaklara işaret ediyor. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
7: Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor.
0: Şimdi Sayın Alvar'da bugün bir mesaj atmışsınız Savtek dergiden, onu gördüm. Gerçek gündem bu olmalı diye. Tabii. Şöyle diyorsunuz, Türkiye uzay vatan stratejisiyle yeni projelere odaklanırken kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Ya yani bir muhalefetin gündemine bakıyorum, bir Erdoğan'ın gündemine bakıyorum. Bunu konuşmaya hiç vakit kalmadı mesela ama.
4: Hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. Ya kardeşim, kendisine böyle kurt posteri içerisinde Türk kimliğine büründürülmüş ki Türkçü kimliğine bürünmek kötü bir şey değil de böyle birçok şeyler falan, Cengiz Han'dan alıntılar falan. Niye? Türk dünyasıyla ilgili birçok gelişme yaşanıyor. Bir tanesi bile sizin sosyal medya mecranızda yer almıyor. Yok mu gündeminizde? Neye göre Türkçüsünüz? Neye göre Türkçülük yapıyorsunuz? Elif'i görse mertek sanacak adamlar. Ne atsızı bilirler, ne kitaplarını okumuşlar. Ama çok güzel bu şekilde yazabiliyorlar, tamam mı? Niye almıyorsunuz gündeminize kardeşim? Çok kıymetli. Şundan dolayı bir Türk dünyası var değil mi? Bu Türk dünyasının bir araya gelmesi ve yan yana gelmekten stratejik ittifaka dönüşmesi kurum ve kurumsallaşmayla mümkün olabilir. Şimdi siz Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurmuşsunuz. Küçük de olsa bir bütçe koymuşsunuz. Nasıl bu işin rotasyona tabi olduğunu ortaya koymuşsunuz. Ortak projeler neler olabilir ortaya koymuşsunuz. Ete kemiğe büründürüyorsunuz. Şimdi de diyor ki Türkiye'nin uzay vatan stratejisini Türk devletleriyle güçlendirme konuşuluyor. Yapay zeka, dijital teknolojiler bunun içerisinde. Orta yol projesi var, oradan Transazar projesi var. Efendime söyleyeyim birçok şey, alfabenin birleşik hale getirilmesi var falan. Niye paylaşmıyorsunuz bunları? Türkiye'nin gündemi bunlar olmalı. Neyle uğraşıyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin avlusunda, Tanrı Dağları'nda ulumuş Cemal Enginyurt'un söylemleriyle uğraşıyoruz. Var mı ya böyle bir şey? Böyle bir Türk dünyası hayali bizi hiçbir yere götürmez. Böyle bir Türk dünyası hayali bizi bir yerlere alır götürür. Ben Türkistan'daydım. Kazakistan'ın Türkistan vilayetindeydim. Orada gördüm. Yani küçük bir kasabayken Türkistan vilayeti, Yesi kasabası, Yesevi denmesinde sebebi o. Evet. Türkistan'a öyle Türk firmaları girmiş, yatırımlar yapmış, orada bir şeyler gerçekleştirmiş ki gurur duyuyorsunuz kendinizle. Şimdi bu böyle. Efes'e geleyim istersen biraz da.
0: Evet.
4: Efes neden önemli?
0: Özellikle mesela Libya, Suriye gibi ülkelerde var.
4: Tabii. Müşterek harekat kapsamında yıllardır yapılır. Yani nedir? Müşterek harekat, hava, kara, deniz ve özel kuvvetler birlikte nasıl operasyon

0: operasyon harekat gerçekleştirecekler. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuyla ilgili 1980 ve 83 yılında yaptığı operasyonlar da deniz kuvvetlerinin telsisiyle hava kuvvetlerinin telsisi görüşemiyorlar frekans farkından dolayı. Ondan sonra karar veriyorlar joint operation dedikleri müşterek harekata. Kıbrıs Barış Harekatı'nda biz biliyorsunuz Kocatepe muhribimizi kendimiz iletişimsizlikten dolayı vurmak gibi bir şeye imza attık. Şimdi bu çok kıymetli ama burayı da geçti. 50 ülke katıldı. Suriye bizzat katılan ülkelerin içerisinde askeriyle birlikte 10 bin asker var. 11 Nisan 21 Mayıs yani bir ayın üzerinde bir süre boyunca bu tatbikat yapıldı. Ama eskiden farklı olarak ne ortaya koyuldu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu şeyler işte geleceğin harp konsepti de burada vardı. Ne geleceğin harp konsepti?
1: Elinden fazla yeni sistem denemiyor.
0: Yapay zeka, otonom sistemler, SİHA'lar bunların bir savaş yazılım programı çerçevesi içerisinde senkronizasyonu ağ merkezli harp gibi birçok husus orada denenince şunu gördük. Biliyorsun seninle özel sohbetlerimde de sıklıkla gündeme getiririm. Programda da gündeme getiririm. Ukrayna sahası, İran sahası, dünyada harp sahası ile ilgili bir şeyler söylerken acaba biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hangi değişikliklere imza atıyoruz diye kafamızda beliren soru işaretlerine burada cevap buluyoruz işte. Orada kalkıyor, SİHA'lar kalkıyor, iniyor. İşte modern harp yazılımları deneniyor, ağ merkezli harp ortaya koyuluyor. Asimetrik tedbirler, işte yapay zeka, otonom sürü sistemleri falan hepsi denendi bu harekatta. Ha, daha gidilecek elbette çok yol var ama şunu gördük biz millet olarak. Dünya artık harp konusunda apayrı bir yere geldi. Ve dünya kaynıyor. Nereye oturacağı belli değil. Bir takım hizalanmalar ve ittifaklıklar oluşturuluyor. Ama günün sonunda senin kapsamlı bir savunma sanayi teknolojin yoksa bu teknolojiyle ordunu yeni nesil savaş ekipmanlarıyla besleyemiyorsan, destekleyemiyorsan, bunun konseptini ortaya koyamıyorsan hiç kimse seninle stratejik ittifaklık ilişkisine girmiyor. Geç arkaya diyor. Benle misin değil misin? Bu ittifaklık falan değil. Geç arkaya. Yani vagon ol. Lokomotif benim. Şimdi Türkiye'nin ortaya koyduğu bu hazırlıkları görünce şunu düşünüyorsunuz. Allah bu ülkeyi yönetenlerden razı olsun. Bir şeyleri görmüşler, savunma sanayi üretmiş, efendime söyleyeyim, ve inanılmaz sistemler sahaya sürülmüş. Demek ki biz bu konuya hazırlıklıyız. Bugün sevgili Nesli Şah'ı yemek esnasında anlatıyordu. Ben o zırhlı amfibik hücum araçlarını bizzat sahada gördüğümde inanamadım falan diyordu ya. İşte yani onlar Zaha. Yani Zaha çok kıymetli. Ama nerede görmem lazım? İşte Efes tatbikatında bir muhabir arkadaşımız bunu görüyor ve gururunu anlatıyor değil mi? Çok kıymetli.
1: Nesli Yumak Efes 2026 tatbikatını efendim izleyenlerimizle paylaşmıştı. Şimdi Üstad Avrupa Birliği'nin stratejik şaşılığından yakınlaşmaya doğru bir evrilme var mı diye soracağım. İki tane gelişme paylaşacağım. Bir tanesi AB Komisyonu Başkanı von der Leyen AB'nin özellikle dış siyasette oy birliği sisteminden uzaklaşacağını söylüyor. Bu artık hani bizim açımızdan da biraz pozitif bir gelişme mi diye soracağım. Çünkü hep Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi vetolarında takılıyor Türkiye birçok zeminde. Bir de Angela Merkel, eski Almanya şansölyesi şöyle bir ifade kullandı. Grafiği verelim arkadaşlar. Diyor ki Avrupa'nın dünyanın en güçlü ve bilim temelli kıtası olması gerektiğini ilan ettiği döneme dönersek bugün hedeften çok uzağız. Bu vaade yaklaşabilmek için yapılması gereken de çok iş var diye söylüyor. Bu anlamda Merkel'in uyarıları aslında görev bırakırken de gündemeye de çığır açan teknolojilerde çok geri kaldık diye söylüyordu. Sorun mu o? Bu gelişmeler ışığında yani Avrupa'daki o stratejik şaşılıktan yakınlaşmaya doğru bir evrilme var mı Türkiye açısından? Siz nasıl okuyorsunuz?
2: Şimdi İbrahim Yüce, bu meselenin bir bize bakan tarafı var. Yani Avrupa Birliği'nde özellikle dış politika ve güvenlik konularında oy birliği değil de yani bütün üye ülkelerin mutabık olması değil de işte nitelikli çoğunluk gibi senaryoların düşünülmesinde siz ifade ettiniz. Yani Yunanistan ve Rum kesimi gibi bazı ülkelerin bizim ülkemiz aleyhine bazı oylamalara katıldığı veya bizim lehimize olabilecek durumlarda aleyhte oy kullandığı gibi durumlarda bazı kararlar çıkmazdı. Bu tabii dediğim gibi bizim tarafımıza baktığımız zaman bizim açımızdan olumlu senaryoları da getirebilir, olumsuz senaryoları da getirebilir. Ama bakın, bunun hepsi, bütün bu meselenin temelinde ne var biliyor musunuz? Yani bence von der Leyen'in açıklamaları olsun ve Merkel'in açıklamaları olsun. Avrupa Birliği bugün işte stratejik işte olarak körlük diyoruz, şaşılık diyoruz vesaire gibi ifadeler kullanıyoruz. Ama bakın, geldiğimiz noktada 2026 yılında Avrupa Birliği bir aktör değildir. Neden?

Ben bir aktör değildir. Her zaman ifade ediyoruz. Avrupa Birliği bakın bugün ekonomide, turizmde, finansta, çeşitli alanlarda işbirliğini oldukça derinleştirmiştir. Nerede işbirliği yapamıyor? Askeri ve güvenlik konularında işbirliği yapamıyor. Ve bugün von der Leyen'in yapmış olduğu bu açıklama

0: Birliği ülkesi Almanya ve Fransa'nın kabul ettiği...
1: İkbalimizle oynama diyor.
0: İkbalimizle oynama veya bizim kabul ettiğimiz şeylere siz artık veto koyamazsınız diyor. Bu aslında bana kalırsa önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği'ni parçalanmaya bile götürür. Neden parçalanmaya götürür? Çünkü Avrupa Birliği'nin temel esprisi şudur İbrahim Bey. Küçük devletler için, küçük devletler neden Avrupa Birliği'nde kalır esprisi şudur. Ekonomik olarak ben bundan biraz fayda göreyim. Dış politika ve güvenlikte de veto hakkım var ya benim. Veto hakkımda benim... büyük devletlerin yörüngesine girmemek için en büyük elimdeki koz. Sen şimdi küçük devletlerin elinden bu veto hakkını da alıyorsun. Yani sen diyorsun ki güvenlik ve dış politika konularında artık bana karışma diyorsun. Avrupa Birliği'nde işte bugün kaç tane ülke varsa, sayısını artık ben hatırlamıyorum. Kaç tane ülke varsa diyelim ki bunların 3'te 2'lik çoğunluğuyla ben karar verebiliyorum. Rusya'ya diyelim ki ben şey yapacağım, agresif politika tutunacağım. Ukrayna'yı silaha boğacağım. Macaristan... Diyelim ki yani eski hani Orban döneminde şey yapıyordu, karşı çıkıyordu. Veya işte Avrupa Birliği'nin bu kararına karşı çıkan ülkeler artık bunların sözünün bir kıymeti harbiyesi kalmayacak. Önümüzdeki süreçte de bu devletler artık sözlerinin veto güçlerinin olmadığını gördükten sonra ya zaten veto gücüm yok, zaten beni aktör olarak saymıyorsunuz. Ben buradan alacağım 3-5 ekonomik çıkarım artık bakacağım diyecek. Ve önümüzdeki süreçte bana kalırsa Avrupa Birliği'ni biz biraz daha entegrasyondan uzaklaştığını da göreceğiz. O yüzden... baştaki ifadem hani çok radikal gelebilir.
1: Peki Avrupa Birliği'nde böyle bir budama yapılması belki de daha güçlenmesine vesile mi olur ki?
0: Ya şöyle yani bir şey
1: olarak gördüğü Avrupa ülkelerden
0: Birliği kurtulması. Aslında hani Avrupa Birliği dediğimiz mekanizma şudur. Bir Alman-Fransız ortaklığıdır. Alman-Fransız motorudur. Ve Almanların ve Fransızların sanayilerinin işbirliği yapıp işte çevre ülkeleri, Balkan ülkeleri olsun, eski Doğu Avrupa ülkeleri olsun bunların pazarlarına girmektir. Şimdi bu ülkeleri siz kaybederseniz pazarlarınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Ve bunları da yine von der Leyen ve yine çeşitli Avrupa Birliği yetkilileri geçenlerde ne ifadesinde bulundu hatırlayın. Biz Avrupa Birliği'ni artık Rusya'nın, Çin'in ve Türkiye'nin, bakın Türkiye'yi de ekliyor. Aday ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de ekleyerek şunu söylüyor. Tehdidinden korumalıyız diyor. Yani Türkiye'yi de bir tehdit olarak gördüklerini ifade ediyorlar.
1: Sonra biraz revize etmeye çalıştılar
0: ama. Tabii kurtarmaya çalıştılar ama artık ilk
2: gerçek
0: etapta.
2: Gerçek düşüncesi o ya.
0: Gerçek düşüncesi
1: bilinçaltı bir ifşa oldu.
0: Yani o küçük devletler olmasa bugün Almanya ve Fransız ortaklığının tırnak içinde sömüreceği bir havza da olmayacak o zaman yani. O yüzden diyorum hani onlarsız Avrupa olmaz diye. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi İbrahim Bey, bence bu tür açıklamalar Avrupa Birliği'ne hizmet etmekten ziyade Avrupa Birliği'nin dağılmasına bile rol açar. O yüzden dedim Avrupa Birliği günümüzde bir stratejik aktör değil.
1: Ben de Türkiye
0: değil.
1: Açısından baktım mesela yani artık hani Türkiye'ye
0: bir boyutta doğru yani.
1: Değişir mi hani
0: yani Yunanistan, anlamda. Güney Kıbrıs belki hani biz Almanlarla, Fransızlarla hani biraz daha büyük devletlerle hani biz
1: çünkü orada... Şimdi Avrupa Birliği Güney cephesinden hani İtalya ve İspanya üzerinden biraz bir kapı yaralı aldık ya. Evet, bu koridorda evet. Yürümeye çalışıyoruz. Hani bu işte Rum kesimi.
0: Onu biraz artık vaka incelemekte fayda olacak diye düşünüyorum.
1: Peki. Hı. Üstad şimdi Sayın Altıparmak DEM Parti heyeti bugün evet. İmralı'ya gitti. Dönüşte açıklamaları var işte. Onlar da adil edilmesi gerektiğini falan söylüyorlar. Bu işte tüm yapılanların yasal bir temele kavuşması önemli. Beklente kalmak, beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarih sorumluluk anlayışıyla hareket edeceğine ve TBMM'nin çalışmalarını bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyorum gibi açıklamalar var. Şimdi Erdoğan'ın hafta içinde bir açıklaması vardı. Bir de Bahçeli'nin açıklaması vardı. İkisini arka arkaya verim süre az kaldı. Çünkü sizden bir değerlendirme isteyeyim, bize bir perspektif sunun. Ne oluyor şu anda diye.
3: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
4: Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir. İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizi

0: huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız.
1: Evet, açıklamalar bu şekilde. Farklı modaliteler nedir? PKK niye aslında silah bırakmadı? Nasıl silah bırakacak? Ne oluyor?
2: Gerekçesini açıkladı. Yani neden bir iç cephe tahkimatına ihtiyacımız var? Sayın Erdoğan da neler olacağını belirtti. Farklı modalite dedikleri aslında şunu bir tespit etmek gerekiyor. Şimdi bu terör Türkiye süreci olağan bir süreç değil. Olağan bir mevzuatla da bunu geçemeyiz. Olağan bir yöntemle de bunu geçemeyiz. Onun için bir olağanüstü statü veya olağanüstü bir hukuki durum oluşturmak gerekiyor. Bunun üzerinde çalışılıyor. Ben yani bir takım bilgilerim de var bu konuyla ilgili. Bir takım net metinlerin, taslak metinlerin de oluşturulduğunu biliyoruz. Ama bunların tamamı neye benzeyecek derseniz, bunların tamamı şunun iki aşamada olacağı kanaatindeyim ben. Birincisi, bir örgüt kendisini feshederse buna ilişkin hukuki rejim ne olacak? Yani bunun yasal bir boşluğu var Türkiye'de. Bunun bir şekilde mevzuata girmesi lazım. İkincisi, PKK için hangi husus uygulanacak? PKK'nın bu durumu ile ilgili. Ama burada bir açmaz var. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Bu silah bırakmak konusunda demin veya işte Öcalan'ın dile getirdiği hususlar devletin yetkilileri tarafından teyit edilmediği müddetçe, yani bu konuda iki husus var. Devlet bu iki husustan da vazgeçmez, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Birincisi, teyit dediğimiz mekanizmanın kendisinin belirleyeceği bir yapılanma olması. İkincisi de hukuki nitelemeyi kendisini yapacağı. Yani hukuki niteleme derken şunu demek istiyorum. Terör örgütünde suça bulaşmış kişinin suçunun durumuna ilişkin tüm tespiti Türk yargısının yapmaz. Bu iki husus bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin tekelinde. Bunun dışındaki hususların tamamıyla da ilgili aslında üç aşağı beş yukarı biz bu konuyla ilgili komisyonun raporunu okursak neler olduğunu biliyoruz. Yani konunun sosyolojik boyutu var, akademik boyutu var ve buna benzer birçok boyutu var. Bir hususun da altını çizmek gerekiyor. Buradaki özel statü de daimi bir statü değil. Yani burada bahsedilen modalite denilen şey bir geçici durum. Yani burada aslında örgütün silah bırakmasının bir teminat karşılığı olarak oluşturulacak ve içerisinde şu anda belki aktif olarak bu geçmiş dönemde aktif olarak bu olaylara karışmış kimselerin de bulunabileceği bir yapı. Ama bu yapının böyle dışarıda herkesin içerisinde kaynaşacağı veya bunun toplum içerisinde olabileceğine ilişkin bir ihtimali de öngörmüyorum ben. Bunun da bir çerçevesi çizilecek ve belki bazı kimselere görüşme, ziyaret etme esnekliği sağlanacak.
1: Peki. Şimdi üçüncü başlığa geçeceğim müsaadenizle.
3: Ben bir cümle söyleyeyim bunu ilaveten.
1: Peki.
3: Yani aslında konu sadece terörist ile mücadele değil. Yani ne olacak? Yani Kandil Dağı'ndaki terörist Kalaşnikov'unu koysan olur, koymasan olur yani. En nihayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği nokta orada da yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde silahını bırakıp çık denilenler çıkmayınca silahlarıyla beraber toprağa gömüldüler. Konu şu ama. Yani bu işin akıl yoluyla çözülerek, Bahçeli ne diyor, zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca bir kambur olarak taşınması. Çok kıymetli bir cümle bu. Yani rızaya dayalı devlet ve millet olabilmenin ve coğrafyadaki Kürt'e, Araba, Türkiye dışında da bir şeyler söyleyebilmenin mayası atılmaya çalışılıyor. Bu teröristle mücadeleden çok daha kıymetli. Ne yapacak Murat Karayılan? Ne yapacak yani?
2: Tabii terörle mücadele.
3: Terörle mücadele. Evet. Yani bey vatandaşın rızasını alma bu anlamda.
4: Bir de Cüneyt Bey ifade etti. İnisiyatif Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tabii olacak yani. AK Parti'nin raporunda yazıyor. İlkesel eşik. Sadece varlığını sonlandırmış değil, varlığının sonlandırıldığı devlet tarafından teyit edilmiş.
2: Tabii. Bir tescil yetkisi devlette, bir de niteleme yetkisi. Tabii. Yani eylemlerin neye tekabül ettiğini de devlet niteleyecek.
4: Tabii.
1: Peki. Sadece 9 dakikam kaldı. O yüzden 3. başlığa geçeceğim.
3: Ben çok konuştum.
1: Yok, estağfurullah. Arkadaşlar 3. başlığı açalım. Vahşi Batı Şeria işgalcileri. Biraz böyle hani kafada da kalan bir şey olsun dedik. Hani Vahşi Batı'daki o kovboylar dönemini bir hatırlatalım dedik. Sonra Mad Max filminden yağmacıları biraz hatırlatalım istedik. Hafta içinde bir haber hazırladık bu konuyla ilgili olarak 24'te. Ve bu Vahşi Batı yağmacılarını, Batı Şeria'daki soykırıma varan işte katliamları gündemde tutalım istedik. Ve sonrasında enteresan bir şey oldu. Elbette 24'ü izlediği için oldu demiyorum bunu tabii ki. Ama sadece hani gidişatı okuma anlamında işaret etmeye çalıştım. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kameraların karşısına geçti ve şaşırtan bir açıklama yaptı. Bir anlamda hani vahşileşme sürecini itiraf etmek zorunda kaldı İsrail'deki. Bir izleyelim.
5: Görkemli İsrail toplumunun kenarlarında korkunç bir sürecin de sinsice ilerlediğine şahitlik ediyoruz. Bunu büyük bir acıyla söylüyorum. Korkunç bir vahşileşme süreciyle karşı karşıyayız. İçimizdeki şiddet karşısında artık zar zor dehşete düşen bir kesim var. Büyük bir kesim ise bunu hafife alıyor. Arap toplumunda cinayet işlenmeyen neredeyse tek bir gün bile geçmiyor. Ve artık buna şaşıran veya dehşete düşen kimse kalmadı. Toplumumuzun kenarlarında şiddeti normalleştiren kesimler var. Ve ne yazık ki bunu daha da ileri götürüp kutlayanlar, bununla övünenler var. Yahudiye ve Samiriye de anarşist bir güruh tarafından gerçekleştirilen korkunç bir şiddet dalgasına tanık oluyoruz. Toplumun kenarlarında ortaya çıkan ve hepimizi tehdit eden bu vahşileşmeyi kabul etmemiz kesinlikle yasaktır.
1: Şimdi Sayın Alabar'da hani şaşırtıcı bir açıklama diyebiliriz diye düşünüyorum ben. Ama bir yandan da artık hani Siyonizmin köşeye sıkıştığını itirafı mı bu? Arkadaşlar az önce ekrana verdiler. Yani sol tarafta gördüğünüz karede Batı Şeria'daki o vahşi işgalcilerin saldırıları vardı. Sağ tarafta da hani bir bilim kurgu bile diyemeyeceğimiz hani Mad Max filminden görüntüler vardı ve birçok kişiye göre Mad Max filmindeki o vahşet, dehşet Batı Şeria'dakinin daha altında kaldı. Yani Batı Şeria'da artık öyle şeyler yaşanıyor ki mesela güvenlik güçlerinin gözetiminde o işgalciler ellerine silahlarla köyü basıyorlar. İnsanları herkesin önünde öldürüyorlar. Sonra da sırtlarına dönüp gidiyorlar. Geliyorlar mesela sizin ömrünüz boyunca biriktirdiğiniz 300 koyunu alıyorlar.
3: Kesiyorlar
1: gibi. Kesiyorlar, bıçaklıyorlar ya da önlerine katıp götürüyorlar. İşte şurada gördüğünüz gibi gelip mesela tarlanızdaki bütün ürünü alıp gidiyorlar. Sizi aç bırakmaya çalışıyorlar. Nasıl okuyalım bu Herzog'un açıklamalarını?
3: Herzog'un açıklamaları laftan ibarettir. Ben yaşananlara bakarım. Çünkü İsrail'i 1948 hatta ta 1908 yılından itibaren alıp okuduğunuzda bu bölgede ortaya koydukları kandır, vahşettir, gözyaşıdır ve terördür. Yani Irgun, Haganah ve İbrani Direniş Hareketi, Stern gibi hareketlerden günümüze varıncaya kadar David Oteli'nin bombalanmasından bölgede insanlara yönelik olarak uyguladıkları nekbe dedikleri sürgüne varıncaya kadar neler yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla olayı sadece Herzog bir açıklama yapmış da bunun üzerinden yani Herzog kabul etse de soykırım var, etmese de soykırım
1: elbette
3: var. Elbette etmesi kayda değer anlamda kayıt
1: bir
3: altına alınır.
1: Bir köşeye sıkışmışlık abi gibi geldi tabii, bana. Çünkü Avrupa Parlamentosu'nda artık böyle daha yüksek sesli olarak ya bu
3: İbrahim,
1: daha ne kadar sürecek diyenler
3: yönetimler
1: var.
3: Yönetimler Siyonizmi sıkıştıramaz Avrupa'da. Milletler. Avrupa bagajlıdır. Milletler yani daha doğrusu halklar diyelim biz ona. Halklar bu iletişimin frekansını o kadar iyi kullanıyorlar ki. Yani İspanya'da Pedro Sanchez'i ayakta tutan Filistin'deki soykırıma yönelik söylediği cümlelerin İspanyol halkının vicdanında oluşturduğu yankı. Bu müthiş rahatsızlık duydukları bir şey. Ve bunlar sürekli baskılanmak istiyor. Bununla alakalı geçen okuduğum bir haberde sadece bir yıl içerisinde 750 milyon dolarlık bir bütçe ayırarak insanların Siyonizme karşı ortaya koyduğu söylemleri ve söyleyenleri itibarsızlaştırmak maksadıyla fonlar oluşturulmuş.
1: 60 bin kişi çalışıyor diye
3: itiraf
1: ettiler.
3: Bak ben biraz önce bir özel haber kanalının yaptığı bir şey vardı. Siyonizm ile ilgili sıkıntı yaratan, bizim gibi gündeme hesaplar getiren tabii insanların hesapları 1'e 20, 1'e 30 katı oranında görünmez hale getiriliyor.
1: Kesinlikle.
3: Ben bunu kendimden biliyorum. Yani bizler burada konuşuyoruz, görünür görünmez birçok bedel ödüyoruz. Ha burada kendimle ilgili demiyorum, birçok kişi. Yani buradan
1: benim 2 yıldır bir tane bile takipçim artmadı.
3: Tabii
1: iki
3: artmaz,
1: yıldır.
3: Azalıyor.
1: Eskiden her ay 1000 kişi, 2000 kişi artıyordu.
3: Tam tersi. Yani. Şimdi dolayısıyla böyle bir bütçe var, bunlar görünmez kılınmak isteniliyor. Bize düşen şudur, eğer bu ülkede 15 Temmuz'daki ihanet Allah muhafaza başarıya ulaşmış olsaydı biz bu yayınları yapamayacaktık.
1: Kesinlikle.
3: Çok açık.
1: Tabii canım.
3: Dolayısıyla da bunları gündeme getirmekten vazgeçmeyeceğiz. İsrail Cumhurbaşkanlığı Herzog'un söylediği cümlelerin laf olduğunu, esasın ise Ben Gvir olduğunu, esasın efendime söyleyeyim işte Smotrich olduğunu ve orada insanlara soykırım yapılmaya devam edildiğini, oradaki hakikatin hırsız Jacob olduğunu, ben çalmazsam başkası çalacak olduğunu her gün yılmadan ortaya koymalıyız. Ve şunu söyleyeyim, bizi takip eden önemli bir kitle var bu program vasıtasıyla. Ne olur boykot konusunda ortaya koyduğunuz şeye biraz daha sıkı sıkıya sahip çıkalım.
1: Yani Siyonizmin en büyük güvencesi insanların unutkanlığı ve bir süre sonra alışması.
3: Ne oldu Ariel Sharon'u hatırlayan mı vardı? Ariel Sharon öldüğünde tamam artık sonuç bitecekti. Al işte Netanyahu. Yarın Netanyahu gider. Naftali Bennett isimli kişi gelir falan filan yani.
1: Herzog da zaten toplumca vahşileşiyoruz diye söylüyor aslında.
3: Yani toplumca İsrail. Hep vahşiydiniz 1908'den bu yana. Yani orada neler
1: yaptınız? Çünkü görünür oldu diyorsunuz.
3: Tabii ki, tabii ki. Yani siz, sizinle ilgili iki satır yazıp İsrail ve Mitler diye bir kitap çıkarttığı için Rajo Garadi'yi Fransa'da görünmez kıldınız. Rajo Garadi gibi bir efsane filozofa bunu yapanlar, oradaki gariban insanlara neler yapmazlar, yapıyorlar, yapacaklar. Yeter ki bilinçli bir toplum olarak direnme gücümüzü, kinimizi diri tutalım diye ben toparlayayım.
1: Peki Sayın İlhan, güzel bir şeyden bahsedeyim biraz da. Sumut aktivistleri biliyorsunuz gittiler. İsrail onları işte uluslararası sularda rehin aldı. Sonra işte hem cinsel tazem de işkence gördükleri ortaya çıktı. Ve kendilerine Türk hekimlerine emanet ettiler. İsrail'e tedavi görmeyi de reddettiler. Onlardan bir tanesi Fransız aktivist Mathilde Malet giderken bir mektup bırakıyor. Mektubu da ekrana verdi arkadaşlar. Diyor ki bana bu kadar iyi baktığınız için kalbimin en derininden teşekkür ederim. Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans. Hastaneniz harika, personel de öyle. Bu anılar her zaman kalbimde yer edecek. Hoşgörünüz ve sabrınız için teşekkür ederim. Ve buradaki tüm arkadaşları kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum diyor. Yakında görüşürüz Mathilde diye bir mektup bırakmış. Sorumu şöyle soracağım. Türkiye 3 uçak gönderdi. İsrail'le bu kadar gergin olmasına rağmen bütün aktivistleri alıp getirdi. Bunu nasıl okuyalım? Bu mektup aslında bizim hani duruşumuzla ilgili de ne anlatıyor dünyaya diye de sormak istiyorum. Bir 3-4 dakikam kaldı ama böyle toparlayalım.
4: Tabii yani. Baktığımız zaman yani bu Sumut filosunun içerisinde birçok etnik kökenden, ırktan, milletten insan var. Dini görüşten, siyasi görüşten insan var. Yani küresel bir koalisyon var. Bunu sürekli söylüyoruz ama bakın ne oluyor? Yine dönüp dolaşıp iş bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de dahil olacağı, müdahil olacağı ve elini uzatacağı bir noktaya geliyor. İşte siz de ifade ettiniz. Bu insanlar tabii yani kalkıyorlar, rahatlarını bozup bu filolara biniyorlar ve ablukayı, hukuksuz ablukayı delmek için yollara çıkıyorlar. Ve geldiğimiz noktada da İsrail'in onları alıkoyacağını, hukuksuzca bir şekilde alıkoyacağını bilerek bu işi yapıyorlar. Ama evet sonuçta diğer bölge ülkeleri vesaire değil, İsrail'le bu kadar gerilimimize rağmen yine Türkiye alıyor bu aktivistleri ve güvenli noktalara çekiyor bu aktivistleri. Ve tabii ki bu hani hanımefendinin de bırakmış olduğu mektup son derece önemli. Bunun özellikle altını çiziyorum. Dediğimiz gibi yani bakın farklı milletler, farklı dini görüşler, dini inançlar ama geldiğimiz noktada yine Türkiye'nin eliyle, Türkiye'nin müdahalesiyle bu insanların aslında hareketi, bu insanların aktivizm enerjisi Türkiye'nin eliyle bir şekilde güvence altına alınmış oluyor. Burası son derece önemli. Yine önümüzdeki süreçteki bakın küresel aktivizm furyasına da önemli destek verecek. Çünkü oraya binen insan günün sonunda ben o filoya biniyorum. Evet İsrail beni alıkoyacak ama ne olursa olsun Türkiye diye bir devlet var orada. Bir şekilde beni oradan kurtarmaya çalışacak inancına sahip olacak. Bu son derece önemli, son derece kıymetli. Yine aynı şekilde bu tarz filoları da İbrahim Bey şöyle değerlendirmek lazım. Her zaman ifade etmeye çalışıyorum. Hep daha çok sembolik boyutunu önemsiyoruz. İşte Filistin'i gündeme getirmek, Gazze'yi gündeme getirmek gibi.
3: Unutturmamak adına.
4: Unutturmamak diyoruz ama bunlar evet kıymetli ama bakın ben her zaman ifade ediyorum. Bunun fiili değeri de var. Yani fiili değeri şudur ya. İsrail'in 2006'lı yıllardan yani 20 yıla yakın oraya uygulamış olduğu ablukayı bakın fiili delme girişimi bu yani. Yani İsrail bakın bunu sembolik bir girişim olarak İsrail'in kendisi değerlendirseydi şunu yapardı. Adamları ta Girit'ten Mirit'ten alıkoymak yerine ya Gazze'ye çıkartırdı. Orada teker teker alıkoyardı. Ve yine aynı şekilde ülkelerine gönderirdi. Bunu yapmıyor.
3: Neden? Çünkü uluslararası hukukta kayda geçiyor. Tabii, bu da fiili
4: evet,
3: bir şey.
4: Tabii evet ya fiili bir şey. Yani bu noktada yani ben bu tarz küresel koalisyonları...
1: Yani bu aksiyonlar aslında İsrail'i endişelendiriyor
4: tabii,
1: da.
4: Endişelendiriyor, panik yaptırıyor. Yoksa hani yani sadece sembolik olsaydı dediğim gibi sembolik tarafı da kıymetli ama fiili tarafı da peki. Ayrı zamanda kıymetli diye söylüyorum ben.
1: Sayın Altıparmak hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Süren bitti. Yani varsa bir cümle alayım yoksa bitireyim bu Umut'la ilgili.
2: Yani çok net bir şey. Fıtrat bir gün galip gelir. Cumhurbaşkanının konuşmasını da ben öyle taktik olarak görüyorum. Çünkü yükselen bir Yahudi nefreti var. Seçimde bunun önüne yani. Bir ön alma ve iç siyasetle de ilgili olabilir. Bunun önünü ön alma gibi bir durum
1: Herzog'un
2: var.
1: Herzog'un açıklaması.
2: Ama şundan yani. Gururluyuz. Yani aktivistlerin kolluğu ve koruyucusu Türkiye. Bu bizi mutlu ediyor yani.
1: Peki. Masada ne vardı? Veda vakti geldi efendim. Başka yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden sakınınız. Haftaya görüşmek üzere. Şimdiden hepinizin bari mübarek olsun. Rabbim gönlünüze göre versin. Ettiğiniz dualar kurbanlarınız kabul olsun. Hoşçakalın.

0: üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te. Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Kültür, sanat ve düşünce dünyasının kıymetli isimleri, samimi ve içten sohbetleriyle size bayram misafiri oluyor. Bayram misafiri, Kurban Bayramı günlerinde saat 10.10 ve 11.10'da 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 7. Moderatör Sabah'la ben Elif Akkayakuter karşınızdayım. Yaklaşık 2 saat boyunca Moderatör Sabah'ta birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm haberler sizinle olacak. Hemen başlayalım. Hürmüz kıyılarında yine tansiyon yükseldi. Önce İran'ın Bender Abbas şehrine, ardından da Sirik ve Kask bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki olası barış anlaşması belirsizliği devam ederken taraflar bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya geldi. Amerikan ordusu liman kenti Bender Abbas'ta İran güçleriyle çatışmaya girdi. Haber İran medyasında yer aldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Kask bölgelerinde de patlama sesleri duyduğu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı patlamalara dair bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran basını da çıkan çatışmada 4 İran devrim muhafızı askerinin öldüğünü duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri gün içinde Basra Körfezi'nde bir insansız hava aracı düşürüldüğünü açıklamıştı. Evet, tabii bu çatışmalar öncesinde adım adım ilerleyen müzakereler sonuç verecek mi merak konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma ihtimali giderek yükseliyor gibi görünüyordu. Pamuk ipliğine bağlı diplomasi trafiğinde Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmanın iyi bir noktada olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını söylemişti. Yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla müzakerelerin gayet iyi gittiğini söyledi. Daha önce de müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini ifade etmişti. Anlaşma sağlanana kadar ablukanın süreceğinin altı çizilmişti. Trump tehditlerini de sürdürdü. İran'la yapılacak anlaşma ya harika ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, masada sağlam bir teklif var ifadesini kullandı. Başkan Trump'ın kötü bir anlaşma yapmayacağını dile getirdi. İsrail'i endişelendiren Lübnan konusundaysa ayrı olarak ele aldığını dile getirdi. Anlaşmanın yakın zamanda duyurulacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaya ise Boğaz'ın yönetiminin Körfez ülkelerine ait olduğunu dile getirdi. Geçişlerden ücret alınmayacağını açıkladı. Anlaşmanın Boğaz'ı ve nükleer konuları kapsamadığını belirtti. Bir çerçeve üzerinde anlaşılsa da anlaşmanın ne zaman olacağının bilinmediğinin de altı çizildi. Olası bir anlaşma için İran'ın baş müzakereci Muhammed Karibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Katar'da bulunuyor. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı ve uranyum üzerine odaklanılıyor. İsrail ise artık Amerika Birleşik Devletleri'ni müzakereler konusunda etkilemekte zorluk çekiyor. Tel Aviv nükleer silah konusunda ısrarcı davranıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Trump'la görüştüğünü ifade etmiş, nükleer konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile mutabık kalındığını belirtmişti. Yapay zeka ile oluşturulmuş yaptığı son paylaşımında İran asla nükleer silah sahip olmayacak ifadesini kullandı. Belirsizlik devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump mesajlarını sosyal medya platformu Truth Social üzerinden iletmeyi sürdürüyor. İran'la müzakerelerin iyi şekilde ilerlediğini söyleyen Trump, Tahran'ın elinde bulundurduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumunu tekrar gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı paylaşımında zenginleştirilmiş uranyum ya derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Atom Enerjisi Komisyonu ve eşdeğeri kurumu şahitliğinde yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere trafiği devam ederken Amerikan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın savaş sonrası Orta Doğu planı kapsamında Müslüman ülkelerden İsrail ile ilişkileri normalleştirmelerini istediğini öne sürdü. Özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın bu talep karşısında şaşkınlık yaşadığı iddia ediliyor. Trump yaptığı paylaşımda iddialarını doğruladı.
1: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakereler sürüyor. Henüz net bir sonuç çıkmasa da taraflardan ılımlı mesajlar geliyor. ABD basını ise çarpıcı bir iddiada bulundu. Başkan Trump'ın Orta Doğu'da savaşın sona ermesine karşılık Körfez ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini istediği iddia edildi. As though we are applying. Haberi Axios haber sitesi paylaştı. Buna göre Trump, İran savaşının bitmesi için Körfez ülkelerine şart koştu. İran'la anlaşma sağlanması halinde Arap ve Müslüman ülkelerden İsrail'le normalleşme anlaşmaları yapmalarını istedi. Trump'ın asıl hedefi İsrail'le Suudi Arabistan arasında tarihi bir normalleşme anlaşmasına imza atılması. İddialara göre Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle

0: Yaptığı telefon görüşmesinde İran sürecini ele aldı. ABD'li yetkililer Trump'ın görüşmede savaş sonrası Orta Doğu'daki bir sonraki büyük adımın İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi olacağını söylediğini aktardı. Özellikle İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın bu talep karşısında şaşkınlık yaşadığı belirtildi. Bir ABD'li yetkili hat üzerinde sessizlik oldu. Trump şaka yaparak hala hatta olup olmadıklarını sordu, ifadelerini kullandı. Haberde Trump'ın damadı Jared Kushner'le Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u sürecin takibi için görevlendireceğini söylediği de aktarıldı. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla da görüşeceğini ve ilerleyen süreçte Netanyahu'nun da benzer toplantılara katılmasını istediğini ifade etti. Trump iddiaları doğruladı. Sosyal medya uygulaması Truth Social'dan paylaşımda bulundu. Liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu ülkelerden İbrahim anlaşmalarını imzalamasının zorunlu olması gerektiğini belirttiğini vurguladı. Bu anlaşmanın Orta Doğu'ya gerçek güç ve barış getireceğini savundu. Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaşmayı derhal imzalaması gerektiğini belirtti.
1: İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistleri ülkelerine geri dönmeye devam ediyor. Ailelerine ve sevdiklerine kavuşan aktivistler İsrail tarafından gördükleri işkence ve zulmü dünyaya duyurdu.
0: İşkenceyi anlattılar, maruz kaldıkları zulmü aktardılar. Bir bir evlerine dönen küresel Sumut filosu aktivistleri İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
2: İsrail beni ve diğer insani yardım barış aktivistlerini günlerce dövdü, işkence etti ve cinsel saldırıya maruz bıraktı. Beni eve getiren, beni ayakta tutan şey eve dönmeyi düşünmekti ve şimdi evdeyim.
0: İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonan Avustralyalı aktivistler ülkelerine döndü. Aileleri ve sevdikleri tarafından coşkuyla karşılandılar. Benzer manzara Hollanda'da da vardı. Sevinçle karşılanan aktivistler İsrail'in saldırılarını anlattı.
3: Bize plastik mermilerle ateş ettiler. Kendi teknemizin güvertesine zorla çıkardılar. Ardından sert şekilde gözaltına alındık ve iki gece boyunca askeri gemilerde yasa dışı tutulduk. Oysa biz insani bir barış misyonundaydık.
0: Ülkelerine dönen Fransız aktivistler de maruz kaldıkları cinsel saldırıyı ve şiddeti aktardı.
2: Bazılarımızı soyundurdular, elle aradılar. Bengivir'in önünde bizlerden "Yaşasın İsrail" diye bağırmamızı istediler. Reddettik. "Özgür Filistin" dedim. Bir tokat yedim.
0: Malezya ve Endonezya'da da ülkelerine dönen aktivistler konuşma yaptı.
4: İsrail tarafından gerçekleştirilen işkencenin gerçek olduğunu vurgulamak isteriz. Kaçırılma sürecinden başlayarak 4 gün boyunca süren işkence son derece acımasız ve vahşiydi. Ve birçok kişinin ciddi yaralanmasına neden oldu.

0: Genel merkezde yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel merkezine gideceği tarih netleşti. Kılıçdaroğlu bayramın dördüncü günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Bu arada CHP genel merkezinde yaşanan gerginlik sonrası genel merkez binasında temizlik çalışmaları başladı. Kılıçdaroğlu'nun duvardan indirilen fotoğrafı da yerine asıldı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih netleşti. Kılıçdaroğlu bayramın dördüncü günü genel merkezde olacak. Partililerle bayramlaşacak.
2: Tebrik ederiz.
1: CHP'de bayram temizliği başladı. Kırılan camlar süpürüldü. Barikat olarak kullanılan kanepeler tekrar yerine kondu. Genel merkez çevresinde çalışma yapıldı. Genel merkezde yaşanan arbedede Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in fotoğrafları indirilmişti. Bu konuda da yeni bir gelişme yaşandı. İndirilen ve parçalanan fotoğraf görevliler tarafından yeniden asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı hem eski genel başkan hem son genel başkan olarak yer aldı. Ayrıca Özgür Özel'in indirilen fotoğrafı da yerine konuldu. Merak edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası genel merkeze ne zaman gideceği? O soru cevabını buldu. Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkeze geçecek.

0: Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Ayrıca genel merkezden de ilk mesajını verecek. Bu arada Özgür Özel de çalışmalarına mecliste devam ediyor. Özel beraberindekilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Çalışmalarını meclisteki ofisinde sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca Özel'in meclisteki odasında asılı genel başkan ibaresi kaldırıldı. Yerine grup başkanı yazıldı.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'de butlan kararı sonrası çıkan tartışmalar ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu. CHP'lilerle tartışıyor diyen Çelik, CHP içindeki tartışmaların tarafı değiliz. Siyasi zorbalık ve eşkıyalığa izin vermeyiz. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimiz diye konuştu.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kırmızı çizgiye kimseyi dokundurtmayız.
3: Cumhurbaşkanı kırmızı çizgimizdir dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i sert dille uyardı.
2: İş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bakın bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'deki kaos sonrası açıklamalarda bulundu. CHP'deki keşmekeşliğe Orta Doğu benzetmesi yaptı.
2: CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık demiştim. Bunu söyleyeli 2-3 yıl oldu. CHP'nin içinin Orta Doğu'dan daha karışık olduğunu söyleyeli. Ben bunu söyledikten sonra esasında şimdi geriye dönüp bakıyorum bu 2-3 yıllık sürece Orta Doğu'ya haksızlık etmişim. CHP'nin içi Orta Doğu'yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık.
3: Parti sözcüsü Ömer Çelik, konunun tarafı biz değiliz, bizi hiç ilgilendirmez dedi.
2: Biz Cumhurbaşkanlığı, biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu tartışmalarda taraf değiliz. Yani adada kim kalmış, adadan kim gönderilmiş, o gün kim elenmiş, kim kazanmış, Cumhuriyet Halk Partisi adasında ne oluyor, bizi hiç ilgilendirmez. Dolayısıyla tartışma Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililer hakkındaki iddialarıyla beraber ortaya çıkan bir şeydir.
3: Ömer Çelik, meydanların ve sandığın partisi biziz diyerek CHP'ye demokrasi hatırlatması yaptı.
2: Bizim herhangi bir şekilde siyaset meydanı ve sandık dışında bir iradenin peşinde koştuğumuzun söylenmesi dünyanın en büyük yalanıdır. Biz meydanların partisiyiz. Biz sandığın partisiyiz. Biz önümüze vesayetin en karanlık günlerinde en ağır vesayet araçlarıyla çıkıldığında bile sandıktan millet iradesinden başka bir şey düşünmedik. Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var tomanın üzerinde? Bir siyasetçinin tomanın üzerinde ne işi var? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Tomanın üzerine niye çıkıyorsunuz?
1: CHP'de değişimci kadronun önünde iki yol belirdi. Ya yollarına yeni partiyle devam edecekler ya da Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile uzlaşarak ortak bir yol bulacaklar. Peki bu seçeneklerden hangisi ağırlık kazanıyor?
4: İhraçtan milletvekili belirlemeye, parti meclisinden hazineye kadar CHP'de bütün idari tasarruflar artık Kılıçdaroğlu'nun elinde. Kılıçdaroğlu, kurultay çağrılarına en uygun zamanda cevabını verdi. Bu, kurultay yakın gelecekte değil demek. Mevcut şartlarda değişimci kadronun CHP çatısı altında top koşturacak bir alanı kalmadı gibi. Yeni parti ihtimali kuvvetlendi.
5: Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır. Seçime girmeye yönelik çeşitli yönetimler, yöntemlerle seçime girmeye birkaç ay kala bilmem ne bir şey yapmaya kalkarlarsa diye zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
4: CHP kapanmadı ama Özgür Özel fiilen kapandığı kanısında. Bunu dile getirerek yedek ya da yeni partinin yolunu yapmaya çabalıyor olabilir.
5: Bir siyasi partiyi kimin yöneteceğine o siyasi partinin üyesi, delegesi değil de rakibi karar veriyorsa o partiyi kapattı demektir. O partinin kapatılması, faaliyetlerine son vermesi rakibinin istediği birisinin yönetmesinden evladır. Parti şu an fiilen kapanmıştır. Biz bu partiyi bir kez daha umuyorum 9 Eylül'e kadar kalmaz.
4: CHP'de mutlak butlanla başlayan ayrışma derinleşme potansiyeli taşıyor. Koltuğuna tekrar oturan Kılıçdaroğlu bayramın ikinci günü CHP genel merkezinde olacak. Özgür Özel ise İzmir'de gövde gösterisi yapacak. Örgütle buluşup coşkulu bir karşılama ve miting havası estirecek. Bu hamle tabanı partinin kurumsal kimliği olmadan konsolide etme çabası. Ziyaret savunma pozisyonundan taarruza geçişin ilk adımı olacak. Değişimci kadro CHP Genel Merkezi'ni terk etmek zorunda kaldı. Başlangıçta süreç İçişleri Bakanlığı'yla iletişim halinde yürüyordu. Hatta Murat Emir ve Suat Özçağdaş Mustafa Çiftçi ile bir görüşme de gerçekleştirdi. Tasfiyenin sulh içinde gerçekleşme potansiyeli belirdiğinde devreye İmamoğlu'nun girdiği belirtiliyor. Bu iddiaya göre masayı deviren bizzat İmamoğlu'ydu.
6: Bugün aynılar aynı yerdedir. Darbeci, yargı kolları başkanı, kukla ve dahili beddah kayyım. Hepiniz aynı yerdesiniz.
4: İmamoğlu, CHP'deki iki klik arasındaki tüm ipleri koparmaya kararlı. Ancak Özgür Özel, şimdilik İmamoğlu'nun kendisinden beklendiği nobranlıkta hareket etmiyor olabilir. Zira meclise yürüme hamlesi, güvenlik güçlerinin ve Kılıçdaroğlu kadrolarının işini kolaylaştırdı. Sonrasında sergilediği tavırsa, belki de yeterince direndik görüntüsünü vermeye yönelikti. CHP'de yeni parti fikrine en açık isim İmamoğlu gibi görünüyor. Ancak siyasette arka kapı diplomasisi her zaman açık olabilir. Değişimci kadro içinden de yeni genel merkezde uzlaşma opsiyonunun en rasyonel opsiyon olduğunu düşünenler olabilir. Örneğin Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, klikleri eşitleyen daha orta yolcu açıklamalar yapıyor.
7: Normalde bunlar konuşulur, çözülemeyecek şeylerdi. Hoş olmadı. Partililerin de karşı karşıya gelmemesi lazımdı.
4: Taraflar İmamoğlu'nun değil, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu bir formülde anlaşamaz mı? Eğer İmamoğlu'nu bu formülün kendisi için de en iyisi olduğuna ikna edebilirlerse neden olmasın? CHP ekolü yeni ve kritik bir yol ayrımında görünüyor.
1: Gürerdir ekranlarda ana muhalefet partisinin kendi içinde ikiye bölünmesini ve mutlak butlan kararı sonrası kaosu izliyoruz. Ne Ankara'da ne İstanbul'da tansiyon düşüyor. Üstelik kendi içlerindeki kaos ve kavga görevini yapan emniyet güçlerine ve gazetecilere de yansıyor ne yazık ki. Peki sokakta vatandaşlar olan bitenle ilgili ne düşünüyor?
8: CHP'de şu sorunlar bitmediği sürece yolsuzluk, müteahhitler, artı rüşvet alanlar, iş parayla işe adam almalar, bunlar bitmediği sürece de iflah olmaz. Herkesin bir çıkarı var, çıkar üstüne dönen bir rant var.
9: Vallahi rezalet. Atatürk Atatürk diyoruz, nedir? Yaptıkları işe bak. Kendileri kendileri şikayet ediyor. Onun üstüne üstlük içeride harp ediyorlar. Böyle bir şey yakışır mı ya? Siz ülke yöneteceksiniz. Örnek insan olacaksınız. Ondan sonra oy bekliyorsun. Nasıl bir oy verebilirim?
10: Dünkü olaylarına bakıyorum. Duman üzerine çıkmış. Yani sanki gençlik kollarından gelen bir insan gibi, bir vatandaş gibi davrandı. Yani o yüzden çok tasvip etmiyorum açıkçası. Yani Tayyip Erdoğan destekçisi olarak ben bunları kesinlikle kabul etmiyorum.
11: Hani olmaması gereken şeyler. Yani hiçbir kendileriyle anlaşamıyorlar ki vatandaşa bir şey sunsunlar. Yani bu şekilde olmaz.
12: CHP kendi kendini yedi bitirdi. Kendileri şikayetçi oldu, kendileri yaptı, kendileri bulacak. Ya bunları görünce ben bir vatandaş olarak çok üzülüyorum. Yani genel merkezin o hale gelmesine ben bir AK Partiliyim, Tayyipçiyim. Sonuna kadar da Tayyip'e destek veriyorum ama sosyal demokratların bu yaptığını ben benimsemiyorum.
13: Bir an önce bitmesini istiyoruz yani. Bu şekilde zaten Türkiye'nin şeyini, ekonomisini de etkiliyor. Türkiye'yi de etkiliyor. Bir an önce bitsin, bu bir barış noktasına ulaşsın. Onu bekliyoruz. Temennimiz o. Tabii ki rahatsız oluyoruz yani. Bir an önce bitmesini, bir şeye bağlanmasını istiyoruz. Bir an önce Türkiye'nin bu sıkıntıdan düzene girmesini istiyoruz. Beklentimiz bu.

0: Evet, yarın Kurban Bayramı, İstanbul'da kurban pazarlarındaki yoğunlukta devam ediyor. Yetkililer de kurallara uyulması konusunda peş peşe uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Özellikle sokakta kurban kesenlere, atıkları gelişi güzel toprağa gömenlere ve hijyen kurallarına uymayanlara ağır para cezaları uygulanacak.
1: Son günler ucuz oluyor, biraz bir tık uygun oluyor. Baktık öyle.
2: %85-90 oranında sattık. Önceden hep bu zamanlar bitiriyorduk ama bu iki senedir bitiremiyoruz. Hep son güne bırakıyorlar vatandaş.
3: Kimi Kars'tan, kimi Yozgat'tan, kimi de Sivas'tan getirdi kurbanlıklarını. Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul'daki kurban pazarlarında da hareketlilik arttı. Birçok vatandaş daha uygun olması için kurban alımını son günlere bıraktı.
4: Şimdi ilk geldiğinde çok yüksek fiyat çektiklerinden dolayı bayrama yakın olduğu zaman fiyat düşüyor.
5: Fiyatlar tabii ki uygun fiyat arıyoruz. Diyelim ki 170, 180, 200'e kadar gidiyoruz.
6: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Anadolu'nun belli kesimlerinden getirilen kurbanlıkların birçoğu satıldı. Bir kısmı ise besicilerin elinde kaldı. Besiciler kurbanlıkları geri memleketlerine götürmemek için fiyatları neredeyse yarı yarıya indirdi.
7: Yozgat Yerköy'den geldim. 49 danayla geldik. 15 tanesini anca sattık. 350'den 300'den 270'e 260'e 250'ye düştük.
3: Bayrama 2 gün kala vatandaşlar kurban pazarlarına akın etti. Bütçelerine uygun kurbanlığı bulmaya çalıştılar. Kurban pazarlarında sıkı pazarlıklarda dikkat çekti.
8: 60'a delikanlı dediğini kırmıyoruz. 60'a.
9: Allah kabul etsin. Allah kabul etsin, hiç tamam. Beni kırma. 60'a tamam.
10: Tamam abi. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Ne hayırlı uğurlu olsun inşallah. Adam bereketini görsün paranın. Bizim de Allah inşallah kabul eder. Öyle de niyetimiz de o.
8: Şu an %40'ını sattık abi. Geri kalan da var. Tabii bekleten müşterilerimiz de var. Hani kurbanın birinci gününü, ikinci gününü. Bu şekilde devam ediyoruz satışlarımız abi.
6: İçinde bulunduğumuz bu çadırda kurbanlıkların %40'ı satılmış durumda. %60'ı ise hala duruyor. Besicilerse Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde kurbanı tamamen bitirmeyi planlıyor.
3: Öte yandan birçok besici kurbanlık fiyatlarında değişiklik yapmazken bazı besiciler indirime de gitti.
6: Son günlerde fiyatlar biraz daha düşecek mi?
11: Şu anda düşeceğini zannetmiyorum ama dediğim gibi biz müşterilerimize güzelliğimizi yapıyoruz. 200 ile 450 bin lira arasında tosunlarımız mevcuttur.
12: Ardahan Göle'den geldik. 200 hayvan bulunuyor. 100 tanesini sattık alanımız yine. 100 tanesi duruyor.
6: Peki son günlere özel bir indirim olacak mı sizde vatandaşı memnun etmek adına?
12: Tabii ki de olacak. Gelirlerse anlaşırız.
3: Yetkililerse kurban kesimlerinin yalnızca belediyelerin belirlediği alanlarda yapılması konusunda uyarıyor. Park, bahçe, cadde, sokak ve bina önlerinde kurban kesimlerine müsaade edilmeyecek.
13: İnsanlar artık kendi hayvanını evlerinin önünde kesmiyor. Çünkü malumunuz kan giderler. İşte malum gübreler, bunlar zarar veriyor doğaya ve insanlara, içme sularına karışıyor. Ondan dolayı böyle monoray sistemleri ve arkamızda bulunan böyle entegre alanlarda insanlara en hijyenik şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz.
6: Kurbanlıklarını kurban kesim tesisleri dışında umuma açık alanlarda kesen vatandaşlara yaklaşık olarak 9 bin lira idari para cezası uygulanacak.
3: Kurban atıklarını toprağa gömenlere de 20.842 lira idari para cezası kesilecek. Hem sokakta kesim yapıp hem de atıkları gömenlere toplam 29.529 lira ceza uygulanacak. Hijyen kurallarına uymayan ve yetkisiz şekilde kesim yapanlara da hayvan başına 18.243 liralık cezai işlem uygulanacak. Hayvanlara eziyet edenlere de hayvan başına 13.333 lira ceza kesilecek.
0: Bayram deyince akıllara gelen ilk adreslerden biri de Eminönü. Kurban Bayramı hazırlıkları Eminönü'nde devam ediyor. Vatandaş yine bayram alışverişi için tarihi Yarımada'yı tercih etti.
14: Bayrama sayılı günler kala vatandaşı da bir bayram alışverişi telaşı sarmış durumda. İşte o alışveriş için akıllara gelen ilk adres yine Eminönü oldu. Vatandaş da kalabalığıyla doldurdu, taşırdı. Nasıl geçiyor bayram alışverişi?
15: Çok güzel geçiyor şimdilik.
14: Nelere baktınız en çok?
15: Biz daha çok kıyafet, bayramlık tarzına baktık. Şeker, lokum. Fiyatlar ortalama bence. Yani
14: nasıl geçiyor bayram alışverişi? Nelere baktınız?
16: İyi geçiyor. Nelere bakıyoruz? Öyle spontan.
14: Yani lokum mu bakıyorsunuz, şeker mi bakıyorsunuz, kuru yemiş mi bakıyorsunuz?
16: Lokumdan şekere bakıyoruz.
17: Bakıyorum kahvaltılık, çerez, bayram çikolatası.
14: Ne aldınız peki?
17: Kahvaltılık.
16: Valla bayram alışverişi için işte misafirlerimiz için şekerleme, ne bileyim çocuklar için yine aynı şekilde lokum vesaire gibi alışverişler yapacağız.
14: Bayram planı nedir?
16: Bayram planı kurban tam ortaya geldiği için çarşamba günü şehir dışına çıkamıyoruz. Hani kurban keseceğimiz için dolayısıyla İstanbul'dayız.
15: Bayram telaşı, bayram hazırlıkları biliyorsunuz, kurban telaşı, temizlik telaşı, onun dışında sarmalardı, böreklerdi. Biz de hazır bunlar yapılmışken bir kısmını yaptık, bir kısmını yarın yapacağız. İstanbul'da boşalmışken gezelim dedik.
14: Nelere bakacaksınız?
18: Bayram alışverişi, şeker, çikolata, işte tatlı telaşlar.
14: Bayram planı nedir?
18: Şimdilik yok.
14: Gelenlere bekliyorum diyor.
18: Evet, misafirlerimi bekleyeceğim. Çocuklarım var, torunlarım var, yeğenlerim var. Hepsini bekliyorum.
19: Ya aslında tam bayram alışverişi de denmez. Hem hazır İstanbul biraz azaldı, kalabalık yok. Çocukları biraz gezdirelim. Hem de işte büyüklerimize bir dokun falan, ufak tefek şeyler almak için çıktık kardeşimle.
20: Büyükler bayram telaşına kendilerini kaptırmışken en büyük heyecan ve sabırsızlıksa tabii ki çocuklardaydı.
14: Ne yapacaksın bayramda?
21: Gezeceğim.
14: Harçlık toplamayı düşünüyor musun?
21: Biraz.
14: En son bayramda ne kadar harçlık topladın?
21: 1000 lira. Gezerek geçecek.
14: Nerelere gideceksin?
21: Yani burada duracağız. Bir de işte Konya'ya gideceğiz.
14: Şeker yemeyi düşünüyor musun? İzin var mı bayramda?
21: Var.
14: Bayramda ne yapacaksın?
21: Bayramda anneannemleri, büyüklerimi ziyaret etmeye gideceğim.
14: Harçlık alacak mısın?
21: Evet.
14: Ne var hedefte? Kaç para toplarım diyorsun?
21: 1000 TL toplarım diye düşünüyorum.
22: Ben de birazcık bayram heyecanı var. Arkadaşlarımla bir yerlere gidebilirim.
14: Peki harçlık toplayabilecek misin bu bayram?
22: Bilmem, çok toplarım belki.
14: Bayramda ne yapacaksın?
21: Tatile gideceğiz.
14: Peki büyüklerinle bayramlaşmayı düşünüyor musun?
21: Düşünüyorlar.
14: Harçlık isteyecek misin?
21: İsteyeceğim.
14: Ne kadar para isteyeceksin?
23: 100.
21: Hayır.
14: 200 mü?
21: Evet, 200.
24: Bayram bence güzel geçecek. Akrabalarıma falan gideceğim.
14: Şekerli harçlık var mı toplamak niyetin?
24: Var.
14: Ne toplayacaksın en çok?
24: Şeker toplayacağım, bir de para toplayacağım.
14: Ne kadar toplarsın toplamda?
24: 1000 toplarım.
23: Akrabaları gezeceğiz. Arkadaşlarımla dışarı falan çıkarım. Para toplarım, şeker toplarım.
14: Hedefte ne kadar var harçlık olarak?
23: Ben şu ana kadar maksimum 3000-4000 civarı bir şey toplamıştım. Yani şu an 2000 toplarım.
24: İyi bayramlar. Bütün Türkiye'ye iyi bayramlar.
0: Bayram tatiliyle birlikte milyonlarca kişi yola çıktı. Mega kent İstanbul, trafik yoğunluğu biraz azalsa da şehirler arası yollarda hareketlilik arttı. Uzmanlar sürücüleri hem araç bakımı hem güvenli sürüş konusunda uyarıyor.
20: Mega kent İstanbul'da yollar boşalmaya başladı. Bayram tatili için yola çıkan milyonlarca sürücü ise otoyollarda yoğunluk oluşturdu.
25: Uzun yola eşimle birlikte çıkıyorum.
15: Nereye gideceksiniz peki?
25: Muğla.
15: Peki aracınızın bakımlarını yaptırıyor musunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz?
25: Yani en son onun için uğraşıyorum. Ön tampon arıyorum.
15: Bayram tatili başladı. Kimi memleketine, kimi ise tatile gitmek için direksiyonunun başına geçti. Ancak dikkatli olmakta fayda var.
20: Uzmanlar uzun yola çıkacak sürücülere hem araç bakımı hem de güvenli sürüş konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.
26: Uzun yol sürüşü normal şehir içi sürüşlerden daha farklıdır. Herkes söylüyor araç kontrolleri yapın diye, ama sürücünün önce kendini hazırlaması gerekiyor. Biz 3 madde diyoruz. Teknik olarak aracın teknik bakımlarını bilemese bile yağını, suyunu, lastiğini kendi kontrol edecek.
15: Otosanayilerde de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Uzun yola çıkacak sürücüler araçlarını son kez kontrolden geçiriyor.
20: Yağ bakımı yapılıyor, frenler kontrol ediliyor, lastikler tek tek inceleniyor. Çünkü küçük bir ihmal bile uzun yolda ciddi risk oluşturabiliyor.
27: Araç bakımları da genelde bizim en başta yapmış olduğumuz yanlışlardan biri. Benim aracımda hiçbir sıkıntı yok, aracım sapasağlam, o şekilde yola çıkabilirim tarzında düşünceler oluyor. Aslında bu yanlış bir işlem. Aracınız ne kadar yeni olsa bile, ne kadar bakımlı olursa olsun, tekrardan bizim gözlemlerimizin altında bir incelememiz gerekir bunu. Bizim baktığımız konular lastik diş derinlikleri, balatların durumu, fren yağ durumu, motor yağ seviyesi, su seviyesi. Arka planda motorda arızalar mevcut oluyor. Görselde arıza vermiyor ama arka planda arızalar oluyor. Bunların bakılmasında çok fayda var.
20: Kazaların en büyük nedenlerinden biri yorgunluk ve dikkatsizlik. Özellikle gece yolculuklarında sürücüler için yol hipnozu riski oluşabiliyor.
26: Uzun yol sürücülerine biz dikkat ediyoruz. Maalesef ölümlü yaralanmalı kazalarda baktığımızda sürücü varacağı yere en yakın yerde kaza yapıyor. Geçtiğimiz bayramda maalesef bunları gördük. Sadece bireysel sürücü değil, toplu taşıma sürücülerinde yorulduğu anda, uykusu geldiği anda, ihtiyaç molası geldiği anda 5 kilometre yolum kaldı, 2 dakika sonra evdeyim demeyecek, kendini kötü hissettiği anda mola vermesi gerekiyor.
27: Önceden uyarı amacında aslında bunlar can alıcı olaylar. Far ayarıdır. Far ayarlarınız düzgün olmadığı vakit siz karşınızda ön tarafta olan bir cismi fark edemezsiniz. Sonradan fark edersiniz, ani fren yaparsınız ama sizin arkasına gelen adam sizi fark edemez. O fren basmakta gecikebilir, o zaman kaza oluşabilir. Aslında ufak tefek şeyler ama can alıcı şeyler. Bunlara dikkat etmekte fayda var.
20: Uzmanlar ayrıca sürücülerin hız yapmaması ve direksiyon başında telefon kullanmaması gerektiğini de vurguluyor. Emniyet kemeri kullanımı ise hem ön hem arka koltukta hayati önem taşıyor.
26: Geçtiğimiz yıllarda trafik polisleri otogarlarda denetim yapıp emniyet kemerisi uyarı yaptığı otobüsler kaza yaptığında hiç önemli kaza olmadı. Bir de yolda mola vermeyen sürücülerden çok fazla kaza oldu. Sürücülerin bayramlarda sevdiklerine, tatillerine güle güle gidip güle güle geriye dönmeleri için artık çok daha dikkatli olmalarını öneriyoruz.
1: Önce her şeyi kontrol ettiriyoruz. Rotundan, balansından, bakımından, yağından, suyundan her şeyi bakıyoruz. Tamamen her şey arıza kayıtlarını, tespitlerini yapıyoruz. Arıza tespitlerini eğer arıza görünmüyorsa biz de yola güvenli bir şekilde çıkıyoruz.
2: Lastikler olsun, bakımları olsun, yağ olsun, suyu olsun. Bunlar tabii hepsini kontrol edilmesi gerekiyor aracın bütün. Özellikle lastikler, özellikle tabii ki de emniyet kemeri.
0: İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba yani yarın başlayacak. Vatandaşlar kurban ibadetiyle ilgili merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Kimler kurban kesmekle yükümlü? Kurbanlık hayvanlarda hangi şartlar aranmalı? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde.
4: Kurban Allah'a yakınlık demektir. Hazreti Adem'in iki oğlunun Maide suresinde işaret edilen bir tarihçesiyle insanlık tarihine kadar gider.
5: Kurban Bayramı yaklaşırken akıllardaki sorular yeniden gündemde. Kimler kurban kesmeli, hangi hayvanlar uygun, kurban nasıl pay edilir? İbadetin dini ölçülerine dair en çok merak edilenler neler? Kurban temel ihtiyaçları dışında yeterli mala sahip, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslümana vaciptir.
4: Kurban kesmekle mükellef olanlar da Allah'ın kendilerine dinen zenginlik sayabileceğimiz asgari seviyedeki duruma gelmiş olanların kesmesi vacip olan bir ibadettir. Kimdir bu? 80.18 gram altın değerinde bir mala sahip olan kişi veya değerinde olan bir ticari olsun olmasın mala sahip olan bir kimse dinen zengin olur. Mali olması, nami olması, artıcı olması dikkate alınmaz ve onun kurban bayramına eriştiğinde kurban kesmesi gerekir. Kişi mukimse, aklı başı yerindeyse, Müslümansa, ergenliğine gelmişse kurban kesmekle mükelleftir.
5: Kurbanlık hayvan sağlıklı, organları tam ve yaşını doldurmuş olmalı. Küçük baş en az 1, büyük baş en az 2 yaşında olmalı.
4: Develer için 5 yaşındaysa, büyük başlar dana ve sığır içinse 2 yaşında, koyun ve keçi için 1 yaşındaysa bunlar kurban olarak seçilip kurban olarak kesilebilir.
5: Peki kesilen kurbanlar nasıl pay edilmeli?
4: Kurban ibadetinde de özellikle bizim dikkatimizi çeken şey Peygamberimizin uygulamasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam ne yapmıştır kurbanları? 3'e ayırmıştır. 3'te birini hanesine onun bir ibadet olduğu, bir dini kültür olduğu yerleşsin diye ailesine paylaşmış. 3'te birini konu komşu, eşe, dost, akrabaya sunmuş. Geri kalan 3'te birini de fakir fukaraya göndermiştir. Ama öyle bir zaman olmuştur ki Medine'de Peygamberimiz kimse evinde 3 günden fazla kurban eti bulundurmasın demiştir. Çünkü o zaman Medine'de bir kıtlık oluşmuştur. Kimsenin evinde sizin buyurduğunuz üzere buzdolabında biriktireceği bir etinin olmaması gerekmiştir. Böyle yapılmıştır. O yüzden sünnete uygun olan 3'e bölmesidir ama ihtiyaç varsa ve kişi de her zaman bunu yiyebiliyorsa hepsini dağıtmasıdır.

moderatör sabah gazete manşetleriyle devam ediyor. İlk sayfada hangi haberlere yer verildi hızlıca bakacağız. Akşam gazetesiyle başlayalım. Akşam gazetesinin manşetinde CHP'de bayram temizliği başlığı dikkat çekiyor. Ayrıntılarına da bakalım. Tahliye kaosunda zarar gören CHP genel merkezi dün temizlendi. Kılıçdaroğlu cumartesi günü makamına dönecek. Bayramlaşma içinde bu arada Kılıçdaroğlu.

olarak yer aldı. Makam odasının kapısına da isim levhası takıldı. Eşkıyalığa asla izin vermeyeceğiz diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Özgür Özel'e tepki gösterdi. Siyasi yetersizliklerini Cumhurbaşkanımızı tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirmelerini bir adım bile arttırmayız dedi. Siyasi zorbalığa, eşkıyalığa asla izin vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomatik adımlar önemli dedi. Hemen manşetin yanında yer alıyor. Başkan Erdoğan Umman Sultanlığı Tarık'la telefonda görüştü. Bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesi kimsenin yararına olmaz dedi. Diplomatik adımlar desteklenmeli ifadesini kullandı. Ayrıca Filistin halkının hukukunu korumak için Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini de vurguladı bir kez daha. Trump'tan bir açıklama var. İran'la büyük bir anlaşma olacak diyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la barış müzakerelerinin iyi gittiğini dile getirdi. Ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Kimse savaşa geri dönülmesini istemiyor ifadesini kullandı. İran'da 30 günlük güven süresi talep etti. 22 bin öğrenciye bilgi müjdesi başlığı da yer alıyor Akşam Gazetesi'nin. İlk sayfasında manşetin hemen alt köşesinde Bilgi Üniversitesi resmi gazetede yayımlanan yeni kararla yeniden eğitime açıldığı yok başkanı Özvar. İlk karar zorunlu bir hukuki işlemdi ifadesini kullandı. Özvar üniversitesinin faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceğini söyledi. Umutsuzluğa düşen 22 bin öğrenci yeni kararı büyük bir sevinçle kutladı diyor Akşam Gazetesi. Çarşıda alışveriş izdihamı başlığı da var. Az önce haberlerde de gördük. Kurban Bayramı öncesi çarşı, pazar, AVM'lerde tatlı bir telaş yaşanıyor denilmiş Akşam Gazetesi'nde. Akşam Gazetesi'ni noktalıyoruz. Akşam Gazetesi'nin ardından Sabah'la devam edeceğiz. Sabah Gazetesi'nin manşetinde de minik yüreklerin bayram sevinci başlığı dikkat çekiyor. İsrail'in soykırımı altında insanlık tarihinin en büyük acısını yaşayan Gazze'li çocuklar bir bayrama daha ateş altında giriyor. Türk Kızılay'ın uzattığı şefkat eli direnişin çocuklarına bayram sevincini yeniden hatırlattı denilmiş. Kızılay gönüllere dokundu. Türkiye soykırım altında küçücük bedenlerine rağmen direnişleriyle dünyaya ders veren Filistinli çocukları yalnız bırakmadı. Türk Kızılay savaşın ve açlığın gölgesinde bayramı karşılayan çocuklar için özel bir seferberlik başlattı ve Neşeli Çocuklar projesiyle 1544 minik yüreğe dokundu. Bayramlıklarını giyip eğlendiler bu sayede. Yaşadıkları travmaları kısa süreliğine de olsa bir kenara bırakan çocuklar Kızılay'ın getirdiği kıyafetlerden istediklerini seçerek bayramlıklarını giydi. Gönüllü ekipler oyunlar ve çeşitli etkinliklerle onlara bayram coşkusu yaşatmaya çalıştı. Evet, bir diğer önemli başlık, Üstad hak bildiği yoldan sapmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefatının 43. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad etti. Erdoğan yaptığı paylaşımda hak bildiği yolda gözünü budaktan sakınmayan şairler sultanlığı, büyük dava ve aksiyon adamı Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme intikalinin 43. yılında rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum ifadesini kullandı. Bir diğer başlık, gönül bağımız daim olsun diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 25 Mayıs Afrika gününü kutladı. Afrika'daki misafirperverliğin kendisini her zaman derinden etkilediğini belirten Emine Erdoğan, Afrikalı kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağının daim olmasını diliyorum dedi. Eşkıyalığa izin vermeyiz başlığı Akşam Gazetesi'nde olduğu gibi Sabah Gazetesi'nde de var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygısızca hezef alan Özel'e çok sert çıktı. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Biz siyasi eleştiriye her zaman kıymet veririz ama iş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanmaya, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa, siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz dedi. 27 Mayıs demokrasiye vurulan ilk hançer, 27 Mayıs darbesi gencecik Türk demokrasisinin sırtına saplanan ilk hançerdi ve ülkemize bedeli çok ağır oldu. Başlığı var Yavuz Donat'ın yazısı. 15 Temmuz nesiller boyu unutulmayacak başlığı da dikkat çekiyor. Sabah gazetesinde FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletimizin darbecilere karşı verdiği desansı mücadeleni yeni nesillere doğru şekilde aktaralım talimatıyla milli hafıza seferberliği başlatıldı deniyor Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Sabah gazetesinin

noktalıyoruz. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet'in manşetinde hangi başlık var? Feramuz'un çocuk oyunu başlığı var. İş insanı Feramuz G, Gürcistan'da taşıyıcı anneden doğan ikiz bebekleri sahte belgeyle sevgilisinin nüfusuna kaydettirdi. Sevgilisi şikayet edince de Feramuz G'yi foyası ortaya çıktı diyor Hürriyet'in manşetinde. 135 kişi tutuklandı. Yaklaşık 200 milyar liralık kara para aklayan örgüte yönelik operasyon düzenlenmişti, hatırlayacaksınız. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı da vardı. Örgüt elebaşı olarak da Selahattin Akın Uzun'un olduğu 135 şüpheli tutuklanmıştı. 5 lirayı ver, milyonları al başlığı yer alıyor. Adana merkezli kara para operasyonuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Örgüt 5 liralık banknotları parola olarak kullanıyor. Evet, bilgiyi yeniden açtıran rapor başlığı Hürriyet gazetesinde de var. Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir karar alındı, sonra vazgeçildi. Cumhurbaşkanı çevrelerinden aldığım bilgiye göre diyor Ahmet Hakan, kapatma kararı bir yasal zorunluluktu. Ardından üniversitedeki kayyum heyetinin YÖK'e, YÖK'ün de teyit ederek Cumhurbaşkanlığı makamına sunduğu raporla üniversitenin açılması sağlandı deniyor. A takımı için kolları sıvadı başlığı dikkat çekiyor Hürriyet gazetesinde, manşetin hemen altında. Kılıçdaroğlu bayramın 4. günü CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşacak. Genel merkezde CHP liderinin fotoğrafının bulunduğu duvarda indirilen Özel ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları da tekrar yerini aldı deniyor. Kılıçdaroğlu CHP'deki yeni döneme hızlı başlayacak. Öncelikli gündeminde A takımı denilen yeni MYK'yı oluşturmak ve arınma komisyonu bulunuyor. Meclis Özel'in yeni üssü olduğu başlığı da hemen bu başlığın altında. Polis zoruyla boşaltılan CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel meclisi üst tuttu. Özel tabelası grup başkanı olarak değiştirilen odasında ilk olarak DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ı kabul etti. Özel, gün şartlar öyle gerektirdi. Meclisteki odamız genel merkez olarak işlev görüyor deniyor Hürriyet gazetesinde. Hürriyet gazetesinin ardından da Milliyet'le devam edeceğiz. Orada da kılıçlar çekiliyor başlığı dikkat çekiyor. CHP'de mutlak butlan sonrası Özel 1 Haziran'da olağanüstü kurultayı toplamak için düğmeye basacak. Kurultayın yapılabilmesi için delegelerin yarısından bir fazlasının imzası aranıyor olacak. Salt çoğunluk gerekiyor elbette. CHP tüzüğüne göre delegelerin imzasıyla seçimli bir olağanüstü kurultay toplanabilmesi için toplam delege sayısının salt çoğunluğunun yani %50 artı bir delege noter onaylı imzası gerekiyor. Kurultayın yapılması gerektiğini ifade edenler, genel başkan bunu yapmadığı zaman kurultay isteyenler mahkemeye başvururlar. Mahkeme çağrı heyeti atar, kurultayı çağrı heyeti yapar ifadeleri var. Diplomatik adımlar desteklenmeli diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kalıcı barış gayretli Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Hesen Bin Tarık'la görüştü. Savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmayacağını vurguladı. Diplomatik adımların desteklenmesi önem arz ediyor ifadesini kullandı. Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösteriyoruz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Barış için İbrahim Anlaşmaları şartı başlığı da Milliyet gazetesinde dikkat çekiyor. Dünkü önemli haberlerden biriydi. Trump'ın yaptığı bir açıklamaydı Truth Social'da. Ya herkes için büyük bir anlaşma ya da çatışmalar yeniden başlayacak demişti. İbrahim Anlaşmaları İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında ilişkileri tamamen normalleştirmek amacıyla imzalanan bir dizi ikili anlaşmaya verilen ortak bir isim. İbrahim Anlaşmalarına uyabilir İran'da ifadesini kullanmıştı Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump. Evet, Milliyet gazetesinin ardından Türkiye gazetesinin manşetine bakacağız. Türkiye gazetesinde de Özel'e ikinci şok başlığı dikkat çekiyor. Genel başkanlık makamını 9 saatte kaybeden Özgür Özel bayramdan sonra da grup başkanlığı sıfatını kullanamayacak denilmiş. CHP meclisi geçersiz diyor çünkü CHP'de yaşanan mutlak butlan depremi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde ziyaret etmiş ve TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atıkgüz'e göre görüşme sonrası bomba patlamış. CHP Meclis Bina Başkanlığı'na Kemal Bey'in ekibine Özel'in grup başkanlığı geçersizdir ifadesi kullanılmış. Bayramdan sonra Özgür Özel'e yazı gönderileceği, genel başkanlıktan sonra bu sıfatını da kaybedeceği haberi var. Türkiye gazetesinin özel haberi olarak karşımıza çıkıyor manşette. Fırsatçılıkta sınır tanınmıyor. Dinlenme tesisinde boğaz fiyatı. Otoyol üzerindeki dinlenme tesisi.

Fiyatlar İstanbul'daki lüks mekanları adeta gölgede bırakıyor denilmiş. Ve o kenarı dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında marketleri şehir içindeki perakende fiyatlarını 2'ye 3'e katlıyor. 20-30 lira olan sıradan küçük bir su marketlerde 100 liraya satılıyor denilmiş Türkiye Gazetesi'nde. Bir başkadır benim memleketim başlığı da yine dikkat çekiyor. Turizmle ilgili Türkiye Gazetesi'nde önemli bir başlık ve Yeni Şafak'la devam edeceğiz. Yeni Şafak'ın manşetinde de bu kavganın sebebi İmamoğlu başlığı var. Avukatlarıyla 20'ye yakın görüşme yaptığı bu süreçte denilmiş. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin CHP Genel Merkezi'ni terk etmesi beklenirken bir anda barikat kurulmasının ve ortaya savaş görüntüleri çıkmasının arkasında İmamoğlu'nun olduğu belirtiliyor. Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu 23-24 Mayıs'ta avukatlarıyla yaklaşık 20 kez görüşerek Özel'in izleyeceği politikayı belirledi deniyor Yeni Şafak gazetesinde. Kardeş ülkelerle barış için çabalıyoruz başlığı da var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine diplomasi trafiğiyle ilgili Yeni Şafak gazetesi de Tarık'la yaptığı görüşmeyi ele almış ve Bilgi'nin mali yapısı güçlendirilecek Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir habere de yer vermiş Yeni Şafak ilk sayfasında. Yeni Akit'le son olarak devam edeceğiz. Yeni Akit'te de ortada kaldılar manşeti dikkat çekiyor. Balonları söndü denilmiş. Ele geçirdikleri belediyelerin imkanlarıyla siyasi kampanya yürüten, rüşvet paralarıyla CHP'de parti içi darbe yapan, algı oyunlarıyla toplum mühendisliğine soyunan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in mutlak butlan kararı sonrası toplumsal tabanı olmadığı ortaya çıktı deniyor. Saraçhane bülbülleri parayla ötüyormuş başlığı da yine Yeni Akit gazetesinde bu manşetin altında yer alıyor diyelim ve moderatör sabahın ilk bölümünü gazete manşetleriyle sonlandırıyoruz. Saat başında tekrar karşınızdayız.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin? Hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gaipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safha olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: İstanbul'da Boğaziçi'nde. Bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarihsiz kederletçilde.
1: İstanbul'da Boğaziçi'nde bir fakir Orhan Veli. 1914 yılının 13 Nisan'ında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümündeki öğrenimini yarıda bıraktı. Ankara'ya giderek PTT Umum Müdürlüğü'nde çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'na memur oldu. Oradan ayrıldıktan sonra Yaprak dergisini çıkardı. Yaprak, 1 Ocak 1949'dan 15 Haziran 1950'ye kadar 28 sayı çıktı. Son Yaprak adlı özel bir sayı, ölümü üzerine arkadaşları tarafından çıkarıldı. 14 Kasım 1950'de beyin kanamasından öldü. Şiirlerinin mekanı İstanbul'a, Rumeli Sarı Mezarlığı'na defnedildi. Kişiliğini belli eden ilk şiirlerini arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le birlikte Varlık Dergisi'nde yayınlamaya başladı. Büyük ilgi gördü. Sağlığında kendinden çok bahsettiren bir şair oldu. Şiiri şairanelikten, alışılmış benzetmelerden uzak, daha kısa, daha basit bir formdaydı. Düz yazıda eleştiri ve hikayeleri de vardı. Ama yine de hafızalardaki yerini gözlerini kapatıp dinlediği İstanbul'a, beni mahvetti dediği bahar havalarına borçluydu.
0: Rumeli Hisarı'na oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman mahsi kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, senin yüzünden bu halim.

0: Dijital bağımlılık, sosyal yaşamın önündeki en büyük engeldir. Hayat ekranlarda değil, tam karşınızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Kültür, sanat ve düşünce dünyasının kıymetli isimleri, samimi ve içten sohbetleriyle size bayram misafiri oluyor. Bayram misafiri, Kurban Bayramı günlerinde saat 10.10 ve 11.10'da 24'te.

0: Yeniden merhaba, moderatör sabah devam ediyor. İkinci bölüme bir son dakika gelişmesiyle, sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Güzelbahçe, İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye başkanı dahil en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir'de jandarmanın Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonunda CHP'li belediye başkanı Mustafa Günay'la imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelbahçe Belediyesi'ne bir operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde şu an bir sıcak gelişme olarak karşınızda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve ekranda da görüntüsünü görüyorsunuz. Ve belediye imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edilecek. Ardından da jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor. Bunu da belirtelim. Sabah saatlerinde gerçekleşen sıcak bir gelişme. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleşti. Belediye başkanı dahil en az 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Belediye İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. Elbette gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Evet, bu son dakika gelişmesinin ardından devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Umman Sultanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan Umman Sultanı'nın yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Umman ilişkileri masaya yatırıldı. Liderler bölgesel meseleleri de değerlendirdi elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için çabaladığını belirtti. Devletin zirvesi görüşmede Sultan Umman'ının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Evet, bayram yarın. Liderlerin bayram programları da artık netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda İstanbul'da olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramı Ankara'da geçirecek. İşte detaylar.
1: Siyasette Kurban Bayramı telaşı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacak. Erdoğan mesaisine İstanbul'da devam edecek. Devletin zirvesi vatandaşlarla bayramlaşacak. Ayrıca telefonda Müslüman liderlerle görüşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramı Ankara'da karşılayacak. Bahçeli ilk gün bayram namazının ardından MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramda mega kentte olacak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kurban Bayramı'nı başkentte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramda CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP'lilerle bayramlaşacak. Bayramda DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da bayramı geçirecek.
0: Partiler arası bayramlaşma programı da netleşti. Perşembe günü gerçekleşecek. Cumhur İttifakı'nın programı da netleşti. AK Parti iki ayrı heyetle partileri ziyaret ediyor olacak. Hem AK Parti hem de MHP mutlak toplantı sonrası yönetim değişikliği yaşanan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ziyaretlerde bulunacak.
2: Bayramımız mübarek olsun inşallah.
3: Siyasi partiler Kurban Bayramı için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. Cumhur İttifakı'nda bayramlaşma programı da netleşti. AK Parti siyasi partileri Kurban Bayramı'nın ikinci günü ağırlayacak. Heyete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlık edecek. AK Parti'ye CHP, MHP, Hüdapar, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, DSP, İyi Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, Deva Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ziyarette bulunacak.
2: Deneyim, diriliş demek.
3: AK Parti siyasi partileri ise iki ayrı heyetle ziyaret edecek. İlk heyeti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlık edecek. Bu heyet CHP, Hüdapar, BBP, İyi Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne ziyarette bulunacak. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisi'ni ziyaret edecek. MHP'de tebrikleri bayramın ikinci günü kabul edecek. Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu başkanlığındaki heyet, ziyarette bulunan siyasi partileri ağırlayacak. Partilere bayramlaşma ziyaretine gidecek heyete Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. Sonrasında MHP'yi DEM Parti ve AK Parti heyetleri ziyaret edecek. Bayramlaşma programı Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi ile devam edecek. MHP heyeti aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

Hafta sonu CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar kült film Fight Club'ı aratmayacak cinstendi. Filmde karakterler ringe çıkıp alter egolarıyla yani kendi kendileriyle dövüşür. CHP Genel Merkezi'nde de tam olarak öyle oldu. Döven de

0: dövülen de, resimleri indirilip ayaklar altına alınan da, birbirlerini otomobille ezmeye kalkan da CHP'liydi.
1: Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımdaki hançerlerdi.
2: Gelinen süreçte taşlarını doğru oynayan Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunu geri kazandı. Mutlak butlan davasıyla birlikte yeniden partinin başına geçti. Sırtına saplanan bıçağı çıkarmakla kalmadı, onu sahiplerine karşı kullandı.
3: Mahkemeye başvuranlar CHP'li. Şikayet edilenler CHP'li. Para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP'li. Rüşvet aldım, rüşvet verdim diyenler CHP'li. Mağdurlar, müştekiler, müdahiller, itirafçılar, davalı ve davacılar, velhasıl tarafların tamamı CHP'li.
2: Oluşan tablo bizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları başladığında yaptığı açıklamaya götürdü. Genel merkez önünde karşı karşıya gelenler, birbirlerini araçlarla ezmeye çalışanlar, hortumla su sıkıp yangın söndürme tüpü fışkırtanlar, birbirlerinin fotoğraflarını genel merkezin duvarlarından indirip ayaklar altına alanlar hep bir ağızdan Erdoğan'ın ikonikleşmiş söyleminin sağlamasını yaptı.
4: Biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz. Sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak, Özgür Özel yönetiminin baştan beri kendi Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir.
2: CHP'de 2023 genel seçimleri sonrasında yaşananlar gerçek anlamda çok partili düzene geçildiği 1950 yılından bu yana neden tek başına iktidar olmadığının kanıtı gibi.
0: Mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde yaşananlar değişimci kadroyla CHP seçmeni arasında duygusal bir kopuş yaşandığını ortaya koydu. Bakın nasıl.

0: George Orwell'in Hayvan Çiftliği eserinde hayvanlar isyan ederek çiftliği ele geçirir. Eşitlik ve özgürlük vadeden domuzlar başa geçer. Ancak çok geçmeden ilkeleri çarpıtıp kişisel çıkarlarına uydururlar. Diğer hayvanlar zamanla duyarsızlaşır, duygusal bir kopuş yaşar. Domuzlarla aralarındaki coşku, umut ve güven bağı yok olur. Tıpkı mutlak butlan kararı sonrasında değişimci kadronun genel merkez çağrısına riayet etmeyen CHP kamuoyu gibi.
1: Canımızı veririz. Bakın canımızı veririz. Partinin genel merkezine Özgür Özel'in bu mücadelesini hiç kimseye vermeyiz.
2: İstinaf benim hakkımda ceza versin. Bu iktidar Yargıtay'a karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar.
3: Gerekirse hayatı durdurmamız ama mücadele etmemiz gerekiyor.
0: Canımızı veririz, hayatı durdururuz, parti genel merkezini vermeyiz dedikleri direniş sadece 30 dakika sürdü. CHP'liler çağrılara riayet etmedi. Genel merkezin önü bir grup marjinale ve aşırı solcu kliğe kaldı. Partiyi ilk terk eden de Özgür Özel oldu. Kendini meclise gidiyorum, geri döneceğim diyerek sokağa attı ama kimse dönmedi. Yağmur altında ıslak gömleğiyle kameralara poz vermeyi tercih etti. Yolda bir toma bulup üzerine çıktı. Kameralara yansıyan görüntüsü yapmacıktı. Hatta tebligat yırtma görüntüsü bile kurgulanmış bir senaryoydu. Performatif ama sahicilikten uzak bir gösteri sergiledi.
4: Ha, bunun için yıktılar babacığımı.
0: Peki değişimci kadro neden seçmenlerini konsolide edemedi? Bu anlık bir tepkisizlikten ziyade yılların birikimi olan yapısal bir çözülmenin sonucu.
5: Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır. Birincisi, siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir.
0: Kitleler, siyasi kurumların kendi çıkarlarına, taleplerine veya ideallerine hizmet etmediğini, aksine kendi içine kapalı bir elit grubunun mülkü haline geldiğini hissettiklerinde sisteme ve kurumlara yabancılaşırlar. CHP'de işte tam da bu yaşandı. Mutlak butlan kavgası CHP

0: MHP'lilerin değil, CHP'deki rantın peşinde olanların kavgasıydı.
1: Genel merkezdeyiz. Genel merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz.
0: Oysa CHP seçmeni genel merkez binasını artık baba ocağı gibi görmüyordu. Elitlerin, kurultay delegelerinin ve kliklerin iktidar savaşı yürüttüğü fil dişi bir kule olarak kodlamaya başlamıştı. Seçmen kavganın iktidara karşı toplumsal bir hak arama mücadelesi olmadığını, klikler arası bir meşruiyet savaşı olduğunu anladı. Bu kavga benim kavgam değil, kliklerin kavgası. O halde neden ben bedel ödeyeyim dedi. Yerel yönetimlere sirayet eden rüşvet ve yolsuzluk odaklı suç örgütü soruşturması CHP'li seçmenle yönetici elitin arasını açmış görünüyor. Seçmen partiye sadakatini korusa da esnaflaşan yöneticilere yabancılaşmış durumda. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği eseri şu cümleyle son bulur. Dışarıdaki hayvanlar bir insanlara, bir domuzlara bakıyordu. Ama artık hangisinin hangisi olduğunu söylemek imkansızdı.
2: "24 ekranında zaman zaman analiz haberlerimizde kullandığımız bir ifade var. Takdir milletin elbette. CHP Genel Merkezi'nde yaşananlardan sonra CHP Milletvekili Veli Ağbaba kameraların karşısına geçti. Takdir milletin ifadesini kullandı. İyi ama millet ve CHP'liler zaten yaşanan süreçte takdirini göstermedi mi?"
3: Cumhuriyet Partisi'nin geldiği durum bu. Takdir milletimizdir. Takdir Cumhuriyet Halk Partileri.
0: CHP milletvekili Veli Ağbaba, takdir milletin söylemiyle aslında bir itirafta bulunuyor. Zira millet takdirini zaten gösterdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in liderliğine güvenmediği gibi İmamoğlu'nu kurtarmak için ortaya atılan yalanlara da inanmadı.
4: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum. Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyorum.
0: Özel ve kurmaylarının CHP Genel Merkezi'ni işgal girişimi kısa sürede akamete uğratıldı. Zaten Özel'in direnişi de hepi topu 3 dakika sürdü. Zira milletten bekledikleri desteği alamadılar. Genel merkeze direnişe gelin diye atılan 5 milyon mesajın bir karşılığı olmadı. Tüm ikbalini İmamoğlu'na bağlayan siyaset anlayışı iflas etti. CHP Genel Merkezi'ni terk eden Özel ve arkadaşlarının meclise yaptıkları yürüyüşte de yanında 300 kişi bile yoktu. Eskiler görünen köy kılavuz istemez derler. İmamoğlu suç örgütü yargılaması Silivri'de başladığında da aslında benzer bir durum yaşanmıştı. Hatta Özel duruşma çıkışında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e "Teşkilat nerede?" diye sitem etmişti. Özetle İmamoğlu Özel'in 2023 yılında inşa etmeye çalıştıkları yapının zemini çürüktü ve her sarsıntıyla birlikte temelde kaymalar oldu. Bugün geldiğimiz noktada Özel ve ekibi derin bir psikolojik kırılma içinde.
5: Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse bir daha diyorum Allah onun belasını versin. Allah onun belasını versin.
0: Ve net olarak görülüyor ki psikolojik üstünlük CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana. Zira millet Kılıçdaroğlu'nu her ne kadar başarısız bulsa da partisinin elinden çalınmasını da kabul etmiyor. Bugün herkes biliyor ve mahkeme kararıyla da tescil edilmiş oldu ki Özel İmamoğlu ikilisi Kılıçdaroğlu'nu illegal yollarla devirdi. Hatta CHP Genel Merkezi'nde elinde hortumla görüntülenen CHP Milletvekili Mahmut Tanal da o gün İmamoğlu'na itiraz edenler arasındaydı. Özetle Özel ve ekibi milletin tüm bu yaşananları unuttuğunu, görmezden geleceğini düşünüyor olabilir belki ama durum ortada. Ne milyonları harekete geçirebilen bir Özel İmamoğlu etkisi var, ne de CHP'lilerin bu kavga için yumruklaşma isteği. Ve her zaman söylediğimiz gibi takdir milletin elbette.

0: İsrail'in ırkçı güvenlik bakanı Ben Gvir'in Sumut filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muamelesine tepkiler sürüyor. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yayınladı. Aktivistlere yönelik aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınadı. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Endonezya Dışişleri Bakanları ortak bir yazılı açıklamayla İsrail'e çok sert çıktı. Açıklamayı Katar Dışişleri Bakanlığı yayınladı. Buna göre Ben Gvir'in Sumut aktivistlerine yönelik tutumu dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez olarak tanımlandı. Bu kışkırtıcı muamelenin insanlık onuruna yönelik utanç verici bir saldırı olduğu vurgulandı. İsrail'in uluslararası hukuku açıkça çiğnediğinin altı çizildi. Bakanlar Ben Gvir ve diğer aşırılıkçı İsrailli yetkililerin bu provokatif eylemlerinin bölgede nefreti körüklediği ve barış çabalarını baltaladığı uyarısında bulunuldu. Bu eylemlere müsamaha gösterilemez diyen 8 ülke, yaşananların tekrar etmemesi için uluslararası toplumu İsrail'den hesap sormaya ve acil somut tedbirler almaya davet etti. Amerika Birleşik Devletleri medyasında İran dini lideri Müçtaba Hamenei'nin son durumuna ilişkin yeni iddialar yer alıyor. Hamenei'nin güvenlik gerekçesiyle gizli bir sığınakta saklandığı ve dış dünyayla bağlantısını sadece karmaşık bir haberci ağıyla kurduğu öne sürüldü. Haberi Amerikan CBS televizyonu paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki müzakerelerin neden ilerlemeyeceğini yazdı. Buna göre gerekçe Hamenei'nin olası bir saldırı korkusuyla saklanması. Hamenei üst düzey yetkililerle bile doğrudan iletişim kuramıyor. Mesajlarını sadece gizli ve karmaşık bir haberci ağ üzerinden iletiyor. Amerika Birleşik Devletleri yetkiliye göre diplomatik masada sürekli tekrarlanan dini lideri nihai onayını bekliyoruz sözlerinin asıl sebebi de bu iletişim kopukluğu. Zira Hamenei'ye giden her bilgi gecikiyor. Gelen yanıtlarsa masaya güncelliğini çoktan yitirmiş olarak ulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri medyasına göre İranlı komutanlar da saldırı endişesi nedeniyle saklanıyorlar. Sığınaklarda kalıyorlar. Tespit edilme korkusu nedeniyle telsiz bile kullanılmadığı iddia ediliyor. İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla insani krizin ciddi boyutlara ulaştığı Gazze'de bir bayram daha ne yazık ki buruk karşılanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ki yarın bayram, kıtlığın yaşandığı bölgede ağıllar boş, hayvanlar da yok.
1: Gazze'de kıtlık büyüyor. Yaklaşan Kurban Bayramı bir kez daha buruk geçecek. Bölgede tüm zamanların en durgun Kurban Bayramı sezonu yaşanıyor. Küçükbaş hayvan satışlarının yapıldığı canlı hayvan pazarlarında durgunluk var. Süren saldırılar, telef olan hayvanlar ve yem sıkıntısıyla satışlar geçen yıllara kıyasla büyük ölçüde azaldı. Ağıllar boş, geride kalan hayvanlarsa zayıf. Yerinden edilen Filistinli kadınlar her şeye rağmen bayram heyecanını yaşatmaya çalışıyor. Çadırlarda yaşayan kadınlar ağır yaşam koşullarının gölgesinde çocukları sevindirmek için hazırlık yapıyor. Bayram kurabiyeleri hazırlıyorlar. İmkanların kısıtlı olduğu bölgede Gazze'li mühendisler de ellerinden geleni yapıyor. Alüminyumu eriterek araç ve jeneratör parçası üretiyorlar. Hayati öneme sahip yedek parçalar ortaya çıkarıyorlar. Ablukaya dayanamayan Filistinliler İsrail'i protesto etti. Abluka ve açlık krizine karşı gösteri düzenlendi. İtalya'nın Napoli kentinde de protestolar vardı. İsrail'in saldırılarında şehit olan binlerce çocuğun isminin yer aldığı 25 metrelik sembolik kefen taşındı.
0: İsrail, Türkiye'nin savunma sanayi ve bölgesel diplomasi adımlarını stratejik bir tehdit olarak yorumluyor. İsrail basınında yer alan haberler bir kez daha İsrail'in Ankara endişesini gözler önüne serdi.
2: Türkiye stratejik tehdit olarak yorumlanıyor. Ankara'nın artan etkisi İsrail'i endişelendiriyor. İsrail basını Türkiye'nin savunma sanayi ve bölgesel diplomasi adımlarını yakından takip ediyor. İsrail merkezi Ynet haber sitesi bir analizi kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel etkisini genişletmeye devam ettiği yazıldı. Suriye'deki Türk varlığını derinleştirdiği ve Katar'la ilişkilerin güçlendiği vurgulandı. Analizde Türkiye'nin nasıl diplomatik bir meydan okumadan stratejik bir tehdide dönüştüğü açıklandı. Erdoğan'ın bölgede artan siyasi güçlenmesiyle durum daha da kötüleşti ifadeleri kullanıldı. Analizde ayrıca Türkiye'nin NATO'daki güçlü konumu, savunma sanayi ve ordu gücüne de değinildi. NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip ve bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden kısmi çekilme eğilimiyle daha da önemli hale geldi denildi. Buna Türk savunma sanayisi ve insansız hava araçları üretimindeki üstünlüğü de ekleniyor ifadeleri kullanıldı. Bir yıl içinde Türkiye'nin NATO'nun müdahale gücünü merkezileştiren aktör haline gelmesi öngörüldü.
0: Rusya Avrupa ile bir kez daha ters düştü. İngiliz savunma kaynaklarına göre İngiltere Savunma Bakanı John Healey'i taşıyan uçağa Rusya müdahale etti. Uçak GPS sinyal karıştırma girişimine maruz kaldı. Olayın Healey'nin Estonya'da İngiliz askerlerini ziyaret ettiği seyahat sırasında meydana geldiği belirtildi. Uçağın Rusya sınırına yakın bölgede uçuş sırasında GPS sinyali girişimine maruz kaldığı bilgisi var. Uçakta bulunan cep telefonu ve dizüstü bilgisayarın internet bağlantıları kesildi. Elektronik saldırı nedeniyle pilotlar uçuş boyunca daha zor ve manuel bir navigasyon sistemi kullandı. İngiliz savunma kaynakları olayın Rusya kaynaklı olduğunu değerlendirdi. Uçağın çevrim içi takip sistemlerinde görünür olması nedeniyle hedef alınmış olabileceği ihtimali de değerlendirildi. Ancak Savunma Bakanı Healey'in özellikle hedef alınıp alınmadıysa henüz netlik kazanmadı. Şanlıurfa'da Fırat Nehri baraj kapaklarının açılmasıyla taştı. Yollar göle dönerken parklar ve bazı iş yerleri de ne yazık ki zarar gördü. Nehir üzerindeki duba restoranlar için de tehlike alarmı verildi.
2: Bahçeler, parklar suyla doldu, yollar göle döndü. Son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki barajın su seviyesi yükseldi ve kapakları açıldı. Fırat Nehri'ne akan sular debinin yükselmesine neden oldu.
3: Barajın kapaklarının açılmasından sonra Birecik Fırat Nehri'mizin 3-4 metre suyun seviyesinin yükselmesini görüyoruz.
4: Su seviyesi yükseldi. Bu yükselme bize eski Fırat'ı, eski Dicle'yi, eski nehri hatırlattı.
2: Baraj kapaklarının açılmasının ardından Fırat Nehri'nin taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Nehir kıyısına yakın konumdaki birçok yerde zarar gördü.
5: Halamgir'in bahçesi var. Oradaki bahçelerin içine su doldu yani.
6: İş yerleri su bastı. Mesire alanları su bastı. Park alanları su bastı.
2: Akıntının şiddeti nedeniyle su üstündeki duba restoranlarında tehlike çanları çalmaya başladı. Öyle ki bazı restoranları su bastı. Ve ön kısımları akıntının şiddetine dayanamayarak suya gömüldü. Bölgede yeni taşkınlara karşı önlem almaya devam eden ekipler vatandaşları nehirden uzak durmaları konusunda uyarıyor.
0: Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Birinci ünitenin işletmeye alınması için son hazırlıklarda sürerken projenin genel müdürü Sergey Buçkik, birinci ünitede şu an çok önemli bir aşamadayız açıklamasında bulundu.
7: Birinci ünitede şu an çok önemli aşamadayız. Bütün ekipman ve sistemler gerekli kontrol operasyonlarından geçirilerek işletmeye alınma aşamasına hazır hale getirilmekte.
2: Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin işletmeye alınması için ekipman ve sistemlerde son kontroller yapılıyor.
7: Kontroller tamamlandıktan sonra birinci çevrim hidrolik testleri, imitasyon yakıt çubuklarının reaktöre yüklenmesi, ve önemli bir test aşaması olan sıcak ve soğuk deneme aşamasına yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.
2: Her biri 1200 megawatt olmak üzere toplam 4 reaktör

0: Reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin devreye girmesinin ardından diğer ünitelerinde birer yıl arayla hizmete alınması öngörülüyor.
1: Bu aşama esnasında bütün sistem ve ekipmanlar aşamalı olarak işletme moduna geçiriliyor olacak. Biz de bu esnada santralin fiziki devreye alma dediğimiz yakıt yükleme aşamasını hazır hale getirmeyi umuyoruz.
0: Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu tek başına karşılayacak santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.
1: Santralin devreye alınmasına yönelik özellikle birinci ünitede çaba göstererek gerekeni yapıyoruz. Bunu tek başımıza değil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütüyoruz.
2: Türkiye'de bahar aylarında artan yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları da yükselirken hidroelektrik üretiminde tarihi bir rekor kırıldı. Nisan ayında hidroelektrik santrallerinden 11 milyar 660 milyon kilowatt saat elektrik üretildi. Böylece hem hidrolik üretimde hem yenilenebilir enerji üretiminde tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaşıldı.
3: Türkiye'de bahar yağışlarının etkisiyle barajlardaki su seviyeleri artarken hidroelektrik santrallerdeki üretim de tarihi seviyelere ulaştı. Nisan ayında hidroelektrik santrallerden toplam 11 milyar 660 milyon kilowatt saat elektrik üretildi. Bu rakam aylık bazda tüm zamanların en yüksek hidrolik üretim verisi olarak kayıtlara geçti. Hidroelektrikte yaşanan üretim artışı yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminde de yeni rekoru beraberinde getirdi. Geçen ay yenilenebilir kaynaklardan toplam 19 milyar 850 milyon kilowatt saat elektrik üretildi. Yerli kaynaklı elektrik üretimi ise 23 milyar 350 milyon kilowatt saat olarak gerçekleşti. Nisan ayında yerli kaynaklı elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payı %83 olurken yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise %70,5 seviyesine yükseldi. Öte yandan Mart 2025'te 19 milyar 460 milyon kilowatt saatle o dönemin en yüksek yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirilmiş, toplam elektrik üretiminin yaklaşık 3'te 2'si yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştı.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mogan ve Eymir göllerine boşalttığı atık su ekolojik dengeyi alt üst etti. Eymir Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu. Başkentin oksijen deposu Eymir kötü koku dolayısıyla nefes alınamaz hale geldi.
4: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bilinçsiz atık su boşaltımı ekolojik sistemi bozdu. Balıklar kıyıya vurdu. Çevreyi pis bir koku sardı. Görüntüler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin atık su döktüğü Eymir Gölü'nden. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mogan ve Eymir Gölü'ne atık su boşalttığını tespit etmiş, belediyeye 1 milyon 678 bin lira ceza kesmişti. O atık suların Ankara için faturası ise daha ağır oldu. Atık su Eymir Gölü'nün ekolojik dengesini bozdu. Gölde ölen balıklar kıyıya vurdu. Eymir'e gelen Ankaralılar kokudan duramadı.
5: Suyun rengini fark ettim. Çok kötü kokuyor burası dedim. Biz bu kadar büyük kirliliği yaratamayız. Yani şuradan dereye 3-5 tane bir şey atsak yiyecek bu kadar kirlenmez. Bunda farklı bir kirlilik var yani.
2: Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından hızla yeniden ayağa kaldırılan sahil koridorunda sosyal hayat yeniden canlandı. Birkaç ay öncesine kadar deprem nedeniyle yürünmesi dahi zor olan sahil bandı, bugün vatandaşların nefes aldığı, ailelerin vakit geçirdiği modern bir yaşam alanına dönüştü.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekledi, sahil bandı yeniden hayat buldu, depremin izleri silindi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından hızla yeniden ayağa kaldırılan sahil kordonunda sosyal hayat yeniden canlanıyor. Birkaç ay öncesine kadar deprem nedeniyle yürünmesi dahi zor olan sahil bandı, bugün vatandaşların nefes aldığı, ailelerin vakit geçirdiği modern bir yaşam alanı.

0: alanına dönüştü.
1: Yaşlılarımız, çocuklarımız sahili bir uçtan bir uca gezmekte zorlanıyorlardı. Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda bir sahil bandından bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir istek vardı. Bu isteği de biz yerine getirelim dedik. Aslında bu benim hayalimdi, doğrusunu söylemek gerekirse. İskenderun'da, Dubai'de olduğu gibi, çeşitli Avrupa'da ülkelerinde olduğu gibi turistik alanların gezilmesini kolaylaştırmak. İnsanları biraz da bu alanlara çekebilmek amacıyla düşündüğümüz bir projeydi. Artık İskenderun'da gezi treniyle beraber sahil daha keyifli, daha gezilesi bir yer haline geliyor. Bütün İskenderun'u, bütün Hatay'ı, bütün Türkiye'yi, civar illeri İskenderun'un sahilinin tadını çıkarmaya, keyfini yaşamaya bekliyoruz.
0: İskenderun sahilinde ücretsiz elektrikli gezi treni de hizmete alındı.
2: İlk defa bugün denedik. Özellikle bugün bunun için torunumuzu getirdik. Çok sevdi. Dünden beri çok arzuluyordu. Memnun kaldı. İnşallah her zaman getireceğiz.
3: Tren çok güzeldi. Çocuklar için çok güzel bir deneyim olmuş.
0: İskenderun Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 3,5 kilometrelik sahil boyunca hizmet verecek olan tren, özellikle yaşlıların, çocukların ve hamilelerin sahili rahatça gezebilmelerine imkan sağlıyor.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Haftası'na ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşım çok kısa sürede büyük beğeni topladı. Bakanlık aynı zamanda Aile Haftası'nı kutladı Türkiye ailesini.
5: Her hikaye bir el uzanınca başlar.
6: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Aile Haftası paylaşımı yapıldı. Hazırlanan videoda aile olmanın öneminin altı çizildi.
5: Nesilden nesile uzanır sevgi ve hürmet eli.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Mayıs ayının son haftası aile haftası olarak ilan edilmişti. Geri sayım bitti, kutlamalar başladı. 81 ilde çeşitli etkinlikler organize edildi. Aile haftasının Kurban Bayramı'na denk gelmesi heyecanı arttırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile haftası için hazırladığı videoda da bayramlardaki aile sıcaklığına dikkat çekildi.
5: Bir el bir aileyi büyütür, bir aile bir ülkeyi.
6: Bakanlığın paylaşımında ailenin korunmasının beka meselesi olduğunun altı çizildi. 86 milyonluk büyük Türkiye ailemizin Milli Aile Haftası kutlu olsun denildi.
5: Bu bayram bir kapı daha çal. Türkiye'nin hikayesinde sen de yerini al.
4: Yetim Vakfı bu Kurban Bayramı'nda gülüşüne kurban sloganıyla 21 ülkede yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için yola çıktı. Vakıf 16 bine aşkın kurban hissesiyle yalnızca sofralara değil, savaş ve yoksulluğun gölgesindeki çocukların yüzlerine de bayram sevinci taşımayı hedefliyor.
7: Kurban bağış süreçlerimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor.
8: Kurban Bayramı yaklaştı, Yetim Vakfı'nın hazırlıkları hız kazandı.
7: Kurban Bayramı'nda 35 bin yetim yavrumuza da bayramlık hediye ediyoruz. Ve bu hediyelerimiz tabii ki başladı. Bayram gününe kadar devam edecek Allah nasip ederse.
8: Yetim Vakfı bu yıl gülüşüne kurban sloganıyla Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'yı kapsayan geniş bir coğrafyada yardım organizasyonu gerçekleştirecek.
7: Başta ülkemiz Türkiye'miz olmak üzere Filistin, Sudan, Arakan, Lübnan, Yemen gibi savaş ülkelerinin olduğu coğrafyalar. Yine hem Müslümanların yer yer azınlıkta bulunduğu coğrafyalar hem de gerçekten çok ciddi yoksulluklar yaşanan coğrafyalar.
8: Vakıf 21 ülkede 16.165 kurban hissesiyle yetim, öksüz, sosyal yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı amaçlıyor.
7: Türkiye'mizde aşağı yukarı 3.000 civarı ailemiz, yani 12.000 civarı yetim ailemize, aile bireylerimize inşallah Kurban Bayramı vesilesiyle ulaşmış olacağız.
8: Çalışmalar kapsamında yalnızca kurban eti değil, çocuklar için bayramlık destekleri de sağlanacak.
9: Dün ve bugün itibariyle ekiplerimiz ülkelere doğru yollara çıkmış bulunmakta. Aynı zamanda hem Türkiye genelinde hem de diğer ülkelerde bayramlık çalışmalarımız sürüyor. Yetim kardeşlerimizle bayramlıklarını buluşturuyoruz. Aynı zamanda da inşallah bayramın içerisinde kurban etlerini yetim kardeşlerimizle birlikte buluşturmuş olacağız.
10: Neden yetimler için çalışıyoruz? Çünkü onlar bize bırakılmış en masum emanetler ve ilk kurban bir çocuk için yeryüzüne indi. Yetim Vakfı olarak bu Kurban Bayramı'nda da emanetlerinize sahip çıkıyoruz. Gelin kurban bağışınızla bir yetimin dünyasını aydınlatın. Bayramları bayram olsun.
4: Şimdi de Mardin'e gideceğiz. Filistin'de anne olmak temalı anlamlı bir konferans düzenlendi Mardin'de. Program

0: İçinde anne olmak daha da güzeldir ve daha da zordur.
1: Mardin'de Filistinli annelerin direniş ruhu gündeme taşındı. Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen Filistin'de anne olmak temalı konferans, İl Müftülüğü konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi.
2: Filistinli annelerimizin sadece 7 Ekim sonrası değil, önceden beri bilinçli olarak evlatlarını nasıl yetiştirdiklerini buradaki annelere anlatmak, bunu anlamak ve biz de, bizim annelerimizin de çocuklarını Filistin'deki anneler gibi şuurlu ve bilinçli yetiştirmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.
3: Bugün de biz annelere neler düşüyor, çocuklarımızın eğitiminde hangi rolü paylaşmalıyız? Aynı zamanda çocuklara bir ideal yüklemek, çocukları geleceğe bilinçli bir şekilde yani İslam ahlakıyla yetiştirebilmenin çabasına aslında bugün biraz değindik.
1: Program aile fotoğrafıyla sona erdi.
4: Çingene Kızı olarak bilinen Zeyk Mamozeli'nin büyük kompozisyonuna ait bir panel daha ana yurduna getirildi. Eserin Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesine ilişkin müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi.
5: Anadolu'nun tarihi eserleri bir bir yuvasına dönüyor. Son olarak ünlü Zeugma mozaiği Çingene Kızı'nın bir paneli daha Türkiye'ye getirildi. Mozaik panel Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Türkiye eserin ana vatanına getirilmesi için yoğun diplomasi trafiği yürüttü. ABD makamlarıyla iletişime geçildi. Diplomasi sonuç verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çingene Kızı mozaiğine ait panelin yurda getirildiğini müjdeledi. Çingene Kızı mozaiğinin daha önce 12 panelinin iadesi sağlanmıştı. Son parçayla kompozisyondaki önemli bir eksiklik daha tamamlanmış oldu.
4: Hayalet post cihazıyla dolandırıcılar bu sefer kartların temassız özelliklerini kullanmaya başladı. Kurban Bayramı yoğunluğunu fırsat bilen dolandırıcılar ellerindeki post makinalarıyla kalabalıklar içinde küçük bir temasla banka hesaplarını boşaltabiliyorlar.
1: Bayram yoğunluğu dijital dolandırıcılara fırsat olabiliyor. Kalabalıkta tek bir temasla hesabınızdan binlerce lira para çekilebilir.
6: Bayram alışverişleri için vatandaş çarşıya, pazara inmeye başladı. Fakat bu kalabalıklar içerisinde sizi ve cüzdanınızı ilgilendiren önemli bir tehdit olabilir.
1: Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, konser alanları. Hayalet post yöntemiyle dolandırıcılar post cihazı ya da NFC özellikli telefonları çanta veya cüzdanlara yaklaştırarak temassız ödeme denemesi yapabiliyor.
6: Kredi kartı kullanıyor musunuz?
7: Evet, kullanıyorum.
6: Üzerinde temassız özelliği açık mı?
7: Açık. Elbette ki bankayla hemen iletişime geçerim. Artı cebime de koymam. Onu yan cebime koyarım. Pantol cebime, arka cebe koymam. O tehlikedir, doğru söylüyorsunuz.
1: Özellikle temassız özelliği açık ve işlem limiti yüksek kartlar risk altında. Dolandırıcıların ilk etapta düşük tutarlı işlemler yaparak sistemi test ettiği belirtiliyor.
8: Şöyle önlem alırım. Mesela temassız ödemeyi minimum 1000 TL'ye kadar sınırlandırırım. Öyle önlem alırım.
9: Gelip çektiğimi nasıl bir önlem alacaksın ki? Çektiği 1000 liraymış herhalde. 1000 lirayla bir şey olmaz. Yani fazla 5000, 10000, 100000 falan çekse sıkıntı da 1000 lirayı artık kadere.
6: Peki temassız özelliğini kapatmayı düşünür müsünüz?
9: Yok, kolayımıza geliyor. Hemen markette falan çek, ufak tefek hesapları kolay hallediyoruz ya, onun için de kimse kapatmaz.
1: Uzmanlar ayrıca banka uygulamalarındaki anlık işlem bildirimlerinin açık tutulmasının kritik önemde olduğuna dikkat çekiyor. Şüpheli bir işlem fark edildiğinde ise kartın vakit kaybedilmeden kullanıma kapatılması öneriliyor.
10: Temassız özelliği açık çünkü alışveriş yaparken kullanıyor.
6: Yakın dönemde artık dolandırıcıların yeni bir yöntemi var. Çantanızda dururken kartınız okutuyorlar, böyle bu şekilde okutuyorlar ve para çekiyorlar. Nasıl bir önlem alabilirsiniz?
10: Vallahi ne olabilir? Cep telefonu koysam manyetik özelliğini kaybeder mi acaba oranı?
6: Peki kapatmayı düşünür müsünüz?
10: Düşünürüm tabii, şifre daha iyi bence.
11: Birkaç yere sordum, çok yakın çekmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani çok yakından olmasa olmuyormuş. Onun dışında temas özelliğini iptal edebiliriz. SFC

0: gibi bir özellik var. Onu iptal edebiliriz, başka bir şey yapamayız.
1: Bu tür dolandırıcılıklarda en güçlü savunma yöntemi kullanıcı farkındalığı. Küçük tutarlı işlemlerin bile dikkatle takip edilmesi gerekiyor.
2: Şimdi Kars'ın Sarıkamış ilçesine gideceğiz. Doğal yaşamın sembolü olan bozayılar artık ilçe sakinleri için bir sürpriz olmaktan çıktı. İlçe merkezinde boy gösteren ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla an be an kaydediliyor. Bozayılar günlük yaşamın adeta bir parçası haline geldi. Vatandaşların ayılara alışmasının yanı sıra ayıların da insanlara ve şehir ortamına uyum sağladığı gözlemlendi. Son yansıyan görüntülerde oteller bölgesinde rahat tavırlarla dolaşan iki bozayının yanı sıra bir anne ayının iki yavrusuyla birlikte yol kenarında yiyecek aradığı anlar dikkat çekti. Ancak ayıların sık sık ilçe merkezine inmesi ve çöplerde yiyecek araması endişeye de yol açıyor. Vatandaşlar yiyecek bulmakta zorlanan ayıların her an agresifleşerek bir saldırıda bulunmasından korkuyorlar. Avusturya Alplerinde korku dolu anlar yaşandı. 44 yaşındaki bir kadın paraşütçü metrelerce yüksekte küçük bir uçakla havada çarpıştı. Çığlıklar içinde boşluğa düşen ve ölümle burun buruna gelen kadın yedek paraşütünü açarak inanılmaz bir şekilde hayatta kalmayı başardı.
3: Pilot fark etmedi, paraşütçü kadına çarptı. Ana paraşütü paramparça oldu. Hızla düşmeye başladığı korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Avusturya'dan. 44 yaşındaki kadın paraşütçü doğum gününü kutlamak için Alplerin eşsiz manzarasına karşı atlayışını gerçekleştirdi. Ancak gökyüzünde huzurla süzüldüğü o keyifli anlar saniyeler içinde kabusa dönüştü. Küçük bir uçak havada paraşütçüye hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ana paraşütü paramparça olan kadın kontrolünü kaybetti. Çığlıklar atarak düşmeye başladı. Saniyelerle yarışan paraşütçü soğukkanlılığını korudu, son anda yedek paraşütünü açarak yakındaki çayırlık bir alana inmeyi başardı. Paraşütçü kadın kazadan ufak sıyrıklar ve morluklarla kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Yeşil sahalarda artık robotlar da var. Çin'in başkenti Pekin'de dünyanın tamamen otonom insansı robotlarından oluşan ilk futbol maçı nefesleri kesti. İşte o görüntüler.
4: 北京海淀总决赛今天举行。
5: Yeşil sahada bu kez insanlar değil robotlar vardı. Çin'in başkenti Pekin'in Haidian bölgesindeki bir ortaokul tarihin ilk insansı robot futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı. Görüntüleri Çin Devlet Televizyonu paylaştı. Coşkulu kalabalık tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Robotların kıyasıya mücadelesini ayakta alkışladı. Yeşil sahadaki bu teknoloji şovunda rekabet de oldukça yüksekti. Ön eleme turunda sahaya inen tam 44 takımdan sadece 16'sı yeteneklerini kanıtlayarak ikinci aşamaya yükselmeyi başardı. Ancak bu maçları asıl eşsiz kılan detay kenar yönetimindeydi. Çünkü hiçbir robot manuel bir uzaktan kumandayla yönetilmedi. Sahadaki tüm insansı robotlar tamamen kendi içlerindeki otonom yapay zeka sistemlerini kullanarak paslaştı, savunma yaptı ve şut çekti.
2: Çin uzay yarışında yeni bir hamleyle öne çıktı. Yeni bir Taikonot ekibi uzaya gönderildi. Başarılı bir şekilde istasyona ulaşan ekibin içinden bir Taikonot diğerlerinden farklı olarak bir yıl boyunca uzayda kalacak.
5: Ülkeler arasında uzay yarışı sürüyor. Çin yeni Taikonot ekibini uzaya gönderdi. Ekip Tiangong uzay istasyonuna ulaştı. Yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaştılar. Shenzhou 23 uzay mekiği istasyonun çekirdek modülüne kenetlendi. Taikonotlar mekikten modüle geçerek uzay istasyonuna girdi. Yeni Taikonot ekibinin 6 ay süreyle görev yapması planlanıyor. Ancak önceki Taikonotlardan biri 1 yıl süreyle kalacak. Uzun süreli uzay sefer...

0: seferlerinin insan bedenine etkilerini inceleyecek.
1: Bu haberle moderatör sabahı noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından saat başında analiz sentezle karşınızda olacağız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandığında yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

0: 1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
1: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
0: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk. Fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez. Beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda Usta'da bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep bir El-Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkı.

0: Yeniden merhaba 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz, saat 9. Elif Akkaya Kuter ben, analiz sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla analiz sentezde değerlendireceğiz. Ankara gündemine gitmeden önce de dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Hürmüz Boğazı'nda ne yazık ki yeni çatışma, artık barış sinyalleri arttı, adım adım barışa mı yaklaşılıyor derken Hürmüz kıyılarında ne yazık ki yine tansiyon yükseldi. Önce İran'ın Bender Abbas şehrinde, ardından da Sirk ve Kask bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girildiğini açıkladı ne yazık ki. Evet, İran'la anlaşma pazarlığı da bir taraftan devam ediyor. Trump'ın son sözleri, İbrahim anlaşmalarını raftan indiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'a zenginleştirilmiş uranyum çağrısı da yaptı. Nükleer toz ya derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilecek, imhal edilecek ya da yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecek dedi Trump. Evet, CHP'de indirilen fotoğraf yeniden yerine asıldı. Perşembe genel merkezde Kılıçdaroğlu bayramlaşma için olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel merkezindeki olacağı tarih netleşti. Öncesinde bayramdan sonrasına işaret edilmişti ama bayramlaşma için de Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde olacak. Dördüncü gün genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Bu arada CHP genel merkezinde yaşanan gerginlikte hatırlayacaksınız. Çok ciddi hasar oluşmuştu. Temizlik çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun duvardan indirilen fotoğrafı da tekrar yerine asıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama var. Cumhurbaşkanı kırmızı çizgimiz diyor. Siyasi eşkıyalığa izin vermeyeceğiz diyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'de butlan kararı sonrası çıkan tartışmalar ve sonrasında yaşananlara ilişkin bir açıklamada bulundu. CHP'liler CHP'lilerle tartışıyor dedi. CHP içindeki tartışmaların tarafı olmadıklarının altını çizdi. Siyasi zorbalık ve eşkıyalığa izin vermeyeceğiz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız da kırmızı çizgimizdir diye konuştu. Yaşananlar elbette piyasalara yansıyor. Petrol Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni hamlesiyle ne yazık ki yine yükseldi. Altında gerilimle birlikte yeniden geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırıları ilk başlığımızda aktarmıştık. Petrol fiyatlarının yükselmesine ve bunun enflasyonla faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişelerini arttırmasının ardından salı günü geriledi. Altın %0,7 düşüşle başladığı güne, ons başına 4537 dolara gerilemiş oldu. Haziran vadeli Amerika Birleşik Devletleri altın kontratları ise %0,3 artışla 4538 dolara yükseldi. Küresel gösterge Brent petrol tarafındaysa pazartesi günü %7'den fazla gerilemişti. 100 doların altına gerilemesi oldukça olumlu bir haberdi. Yeniden yükselerek varil başına 98 dolara çıktı, 100 dolara yaklaştı yani. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü ise 92 dolar civarında işlem görüyor diyelim ve hemen 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a dönelim. Mustafa Daştan, günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Akkaya Kuter, ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur diyelim. Hızlıca başlayalım. Dün de bununla başlamıştık. CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından bir taraftan temizlik çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel merkezde ne zaman olacağına ilişkin söylemler vardı. Bayram sonrası işaret edilmişti ama bayramın dördüncü günü de Kemal evet. Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaşmak için genel merkezde olacak. Buyurun, ayrıntılar sizde Mustafa Daştan.
1: En çok merak edilen mesele Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği konusuydu. Dün aslına bakarsanız öğle saatlerine doğru Kemal Bey'in gideceği tarihler az çok netleşmeye başlamış. Hani bayramda gider mi yoksa bayramdan sonra mı CHP Genel Merkezi'ne geçer şeklinde bir soru işareti vardı. En azından şunu anladık öğle saatleri itibariyle: Kemal Kılıçdaroğlu bayramda CHP Genel Merkezi'ne gidecek sorusunun cevabı alındı. Tarih konusu birazcık muğlaktı. O da akşama doğru netleşti. Bayramın son günü, yani cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek. Orada CHP'lilerle, kendisine destek veren vatandaşlarla bir bayramlaşma etkinliği, bir bayramlaşma programı düzenlenecek. Bu aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun iptal edilen, mutlak butlan kararı verilen kurultaydan sonra da CHP Genel Merkezi'nde ilk CHP'lilere hitabı olacak. O açıdan vereceği mesajlar da önemli Elif Akkaya Kuter. Diğer taraftan tabii ki CHP Genel Merkezi'nde de hazırlıklar devam ediyor. Biliyorsunuz bu tahliyeyle beraber özellikle içerideki CHP'lilerin gerçekleştirdiği işte barikatlar olsun ve CHP Genel Merkezi'nin kendi içerisindeki eşyaları kapılara yığma durumları gibi mevzular söz konusuydu. O tahribatlar tekrar onarılmaya çalışılıyor. Dün itibariyle çalışmalar vardı içeride. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı daha öncesinde indirilmişti genel merkezden. Eski genel başkanların arasında yer alan fotoğrafı indirilmişti. Orada yeniden fotoğrafın asıldığını söyleyebiliriz. Sadece içeride değil, bahçede de şu an arkadaşlarım gösteriyorlar. İşte bahçeye fırlatılan koltuklar, sandalyeler vardı. Onlar tekrar alındı. Kullanılabilecek halde olanlar şu an için yerlerine kondu. Kullanılamayacak halde olanlarsa direkt CHP Genel Merkezi'nden dışarıya doğru çıkartılıyor. CHP'nin kendi ekibi tarafından. Kırılan camlar var, otomatik kapılar var. Arkadaşlarımın gösterdiği şu sahnede ben yan kapıyı görüyorsunuz. Yan kapı daha öncesinde barikatların kurulduğu bir kapıydı. O kapı polis tahliye için içeriye girerken CHP'liler tarafından tamamen kapatılmaya çalışılmış. Polis içeriye alınmamaya çalışılmıştı. O noktada zorlanmadan dolayı kapının kırıldığını biliyoruz. Ayrıca o kapıya doğru içeriden atılan yine yangın tüpleri vardı. Bakın müdahale anına da ilişkinde yine görüntüler geldi ekrana. O tabii yangın tüpü fırlatılması, içerideki eşyaların savrulması nedeniyle o kapı kırılmıştı. O kapı tekrar tamir edilecek ve bayramın ikinci günü CHP'de partiler arası bayramlaşma, özür dilerim. Kurban Bayramı'nın ikinci günü partiler arası bayramlaşma programı düzenlenecek. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıkacak. CHP Genel Merkezi'ne gelecek. Tabii CHP'de şu andaki çalışmaların hepsi aslına bakarsanız ikinci ve dördüncü güne genel merkezi hazırlayabilmek. Dördüncü günü Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelecek. Öğle saatlerinde orada bir vatandaşlara hitabı olacak. Aynı zamanda partililerle de bir bayramlaşma programı düzenleyecek Elif Akkaya Kuter. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi ile alakalı çalışmalara başladı. Ama bir taraftan da gözlerin çevrildiği bir diğer isim var. CHP'nin grup başkanı Özgür Özel. Özgür Özel ne yapacak? Mutlak butlan kararı sonrasında biliyorsunuz CHP Genel Merkezi'nde bir direnmeye çalışmıştı. Çok kısa süreli bir direniş olmuştu. Daha sonrasında da karar kendisine tebliğ edildikten sonra polis nezaretine tahliye edilmişti CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar yürümüş. Mecliste bundan sonraki çalışmalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, o da mecliste çalışmalarına devam ediyor. Peki bayramda ne yapacak? Bayramda Özgür Özel'in memleketi Manisa'ya geçmesini bekliyoruz. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları vardı yaşananların ardından. İsterseniz bununla devam edelim, buyurun.
1: Şimdi bir kere şunu net bir şekilde söyleyelim. Bu tartışmaların herhangi bir yerinde AK Parti yok. Sadece AK Parti değil, hükümet de yok. Çünkü konu en başından beri CHP'lileri şikayet etmesiyle aslına bakarsanız başlayan bir süreçti. Yani bu mutlak butlan kararı, mahkeme, yargılama süreci, bunun hiçbir noktasında ne AK Parti ne de hükümet var. Ama en çok eleştirilen de AK Parti ve hükümet. Neden? Çünkü çuvaldızı kendine batırmaktansa çuvaldızı karşıya batırmak her zaman için daha kolayına geliyor insanoğlunun. Ve işte dava süreçlerini siyasallaştırmaya çalışıyorlar. Kararları siyasete alet etmeye çalışıyorlar. Bir şekilde belki kendi tabanlarında burada etkili de oluyor olabilirler. Ama bir algı var, bir de olgu var. Yani algının olgunun önüne geçmesine izin vermememiz lazım. Buradaki olgu, yani gerçek, önümüzdeki somut vaka şu. CHP'lileri 38. olağan kurultayla alakalı şikayet etme süreci ve daha sonrasında da o şikayete dair mahkemenin almış olduğu bir karar var. Aslına bakarsanız AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de dün memleketi Adana'da yaptığı basın toplantısında bu konunun altını defaatle çizdi. CHP'ler CHP'lerle tartışıyor diyen Çelik, CHP içindeki tartışmadan tarafı değiliz. Siyasi zorbalık ve eşkıyalığa izin vermeyiz. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir diye de bir ifadesi var. Çünkü neden? Bu davalar siyasallaştırmaya çalışılırken hedef alınan iki isim var. Birincisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi de Adalet Bakanı Akın Gürlek. Özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemden aldığı kararlar ve daha sonrasında da işte Adalet Bakanlığı'na kadar gelmesiyle beraber yürüttüğü başarılı soruşturmalar neticesinde burada CHP'lilerin tepkisini çekiyor. Özellikle Özgür Özel destekçilerinin çok büyük tepkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu net bir şekilde koyalım. Yani istedikleri kadar bu konuda konuşabilirler. Net bir somut bir gerçek var ortada. Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, kararı alan Türk yargısı, bu işin herhangi bir noktasında, herhangi bir yerinde siyaset yok. Bu işin herhangi bir yerinde, bu davanın tutanaklarında, bu davanın diğer dosyalarında hükümetten kimse yok. Yani net bir şekilde görünmesi lazım. Verilen ifadeler, tanık ifadeleri, bunların hepsi yine CHP'nin içerisindeki isimler. Ya da zamanıyla CHP'nin içerisinde görev yapmış olan isimler. Hani sadece şey değil, zamanıyla görev yapmış, daha sonrasında CHP'den Özgür Özel döneminde ihraç edilen, bir şekilde CHP'nin içerisinde bir görev yapıyorken, mesela kurultay sonrasında Özgür Özel yönetimi tarafından uzaklaştırılan isimler. Yani CHP'nin kendi iç muhasebesini yapması lazım. Biz nasıl bu hale geldik diye. Kendi iç muhasebesini yapması lazım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mesela ilk dönemde nasıl bir ifade kullandı? İlk mesajında ne dedi? İşte ahlaki değerler vurgusu yaptı. Ama şunu da bir ortaya koyup düşünmemiz lazım. O ahlaki değerler Özgür Özel döneminde mi bozuldu? O ahlaki değerler yıllar içerisinde bozula bozula buraya kadar mı geldi? Şimdi bunu da ortaya koyması lazım CHP'nin. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu sadece kendi döneminden sonraki bozulmadan bahsediyorsa orada da bir perspektif hatasına düşer. Çünkü kendi dönemi içerisinde de aslında bakarsanız bunlar zaten bozula bozula buraya kadar gelir. Kendi dönemi bunu doğurdu. Onu da unutmamak lazım. Yani bu süreçte en çok konuşulan isimler mesela bizim Özgür Özel döneminde en çok konuştuğumuz, Mutlak Butlan'la yok sayılan dönemde en çok konuştuğumuz isimler kimlerdi? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun Türk siyaset tarihine, sahnesine kim çıkarttı? Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki daha öncesinde ilçe belediyelerde başkanlığı vardı. Seçimle gelmişti. Ama Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu işaret edinceye kadar Ekrem İmamoğlu ismi CHP'de bilinen bir isim değildi. Bırakın Türkiye'yi, CHP'de bilinen bir isim değildi. Mesela bu o zaman buradaki eğer ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemiyle ahlaki değerlerden bir yoksunluk söz konusuysa o ahlaki değerlerden yoksunluğun sadece bu zaman dilimiyle değil, Kemal Kılıçdaroğlu kendi döneminde de çuvaldızı kendine batıra batıra o ahlaki değerler konusunu masaya yatırması lazım. Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de aslında bakarsanız basın toplantısında sürekli olarak altını çizdiği noktalar bu işin CHP'nin kendi iç tartışması olduğu ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kullanılan ifadelerin, eleştirilerin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik.
0: Evet, biraz önce işte CHP'de Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde ne zaman olacağını konuşurken bayramlaşma programını vermiştik. Tabii diğer liderlerin bayram programları da netleşti Mustafa Daş'tan. İsterseniz diğer liderlerin bayram programıyla devam edelim.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Megakent'te, bayram İstanbul'da geçirmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Özellikle burada telefon diplomasisi yürütecek. Yine biliyorsunuz her bayram Erdoğan Müslüman liderlerle telefon diplomasisi yürütür. O telefon diplomasisinde karşılıklı bayram tebrikleri olur ve bunun haricinde de küresel, bölgesel meseleleri değerlendirme imkanı olur liderlerin. Yine bu bayramda da yoğun bir telefon diplomasisi yürütmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bunun haricinde de yine vatandaşlarla bir araya geldiği organizasyonlarda, programlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla da bayram sohbetleri gerçekleştirecektir Elif Akkaya-Kutar. Bunun haricinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş da Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bırakmıyoruz ama. Bahçeli başkenti Ankara'da. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramın birinci gününde bayram namazından sonra MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Her yıl her bayram olduğu gibi. Daha sonrasında da Devlet Bey'in kısa bir değerlendirme yapması bekleniyor. Gerek iç siyasetle alakalı, gerekse yaşanan bu gelişmelerle alakalı. Bunun haricinde CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel nerede olacak? Özgür Özel memleketi Manisa'da geçirmesi bekleniyor. Eğer ki son anda bir karar değişikliği yapmazsa memleketi Manisa'da olmasını bekliyoruz Özgür Özel'in. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek. Onu da belirtelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da başkent Ankara'da olacak. Özellikle bu parti içerisindeki hazırlıklarla alakalı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun gündemi oldukça yoğun. Bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma yine CHP'de gerçekleştirilecek. Bayramın son gününde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne geçmesini bekliyoruz.
0: İyi ki çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii Milli Aile Haftası dolayısıyla hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım var. Aynı zamanda da Aile ile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan bir paylaşım var ki çok kısa sürede çok büyük ilgi gördü.
1: Evet. Yani gerçekten çok güzel bir video hazırlamış Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Onu söyleyelim. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla başlayalım. Bu hafta Aile Haftası. 86 milyon büyük Türkiye ailesinin haftası. Biliyorsunuz nüfus politikaları kapsamında atılan önemli adımlar var. Bu Aile Haftası organizasyonları da bu kapsamda atılan adımlardan bir tanesi. Özellikle Aile Haftası'nın Kurban Bayramı'na denk geliyor olması da ayrıca çok güzel. Ayrıca bir önem teşkil ediyor. Çünkü bayramlar bizim kültürümüzde sürekli olarak böyle aile büyüklerinin bir araya geldiği, ailelerin bir araya geldiği. Yani 7'den 70'e babaannesiyle, anneannesiyle, annesiyle, babasıyla bir arada geçirildiği ve o bir arada olmanın verdiği mutlulukla aslına bakarsanız heyecanın daha da arttığı günlerdir. Aile haftasının

0: Kurban Bayramı'na denk geliyor olması bu açıdan çok önemliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 86 milyonluk Büyük Türkiye ailesinin aile haftasını bir kez daha tebrik etti sosyal medya hesabı üzerinden. Bunun haricinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paylaştığı video gerçekten çok güzel bir video. Hani böyle her karesine özenle hazırlanmış videolardan bir tanesi. Bakanlık zaten böyle sosyal organizasyonlarda, sosyal sorumluluk organizasyonlarında gerçekten çok başarılı işler yapıyor. Buradan da tebriklerimizi bir kez daha kendilerine iletelim. Özellikle aile olmanın bilincine bir kez daha vurgu yapılıyor olması önemli. Neden? Ne yazık ki bir sosyal çürüme süreci içerisindeyiz. Yani bunu artık çok net bir şekilde görüyoruz. Aile değerlerinin yavaş yavaş yok sayıldığı bir süreçten geçiyor dünya. Sadece Türkiye değil, sadece Türk aile yapısı değil, sadece Müslüman coğrafyalarda değil. Bu bütün dünyada, bütün küresel olarak görülen bir durum aslında bakarsanız. Bu çürümüşlüğün önüne geçebilmek, bu çürümenin hızını önce azaltabilmek, daha sonrasında da bizim manevi, milli kodlarımıza geri döndürebilecek adımlardan bir tanesi aile haftası uygulaması. Ümit ediyorum ki sadece 2026 yılıyla değil ya da önümüzdeki 3-5 yılda değil, çok uzun yıllar Türkiye'de tekrar tekrar kutlanan bir hafta haline gelir. Bir alışkanlık haline gelir. Çünkü biz bazen elimizdekilerin kıymetini çok iyi bilemiyoruz. Yani insanlık olarak bilemiyoruz. Sadece Türkiye açısından konuşmuyorum. Bakın sakın yanlış anlaşılmasın. İnsanlık elindeki değerlerin kıymetini bilemiyor. Elinden kaybettiği zaman biz bunların değerini çok daha iyi anlıyoruz. Bizim çocuk olduğumuz dönemlerde aile yine çok önemliydi ama hiç oturup bu kadar çok konuşmazdık üzerine. Çünkü elimizdeydi. Hani o zaten bizim olan bir şeydi ama ne zaman baktık ki artık aile müessesesini kaybediyoruz, artık orada değil ya da her istediğimizde ailemize ulaşamıyoruz, o zaman anladık aslına bakarsanız ailenin ne kadar önemli bir şey olduğunu. Bu bilincin tekrar canlanması, bu bilincin en üst seviyeye çıkartılabilmesi için böyle organizasyonların, böyle önemli günlerin takvimlerde yerini kesinlikle alması gerekiyor, onu belirtelim. İnşallah böyle yıllar boyunca aile haftasını ailelerimizle beraber kutlama, ailelerimizle beraber geçirme fırsatını yakalarız.
1: Evet, umarız öyle olur. Şimdi sabah saatlerinde 8 diliminde bir son dakikayla başlamıştık. İzmir'de jandarmanın Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonuyla çok kısa bir vaktimiz kaldı. Oradan da detayları alalım sizden. Buyurun.
0: Şimdi operasyonlar devam ediyor. Çeşitli illerde, çeşitli ilçelerde biliyorsunuz belediyelerdeki işlemlere ilişkin soruşturmalar var. Son olarak İzmir'de jandarmanın Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik bir operasyonu vardı. Bu operasyon kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Elif Akkaya Kutar tabii. Şimdi gözaltı işlemlerinin ardından önce sağlık kontrollerine götürüldüler. Sağlık kontrolleriyle beraber de emniyete alındılar. Emniyette bir ifade işlemi olacak. O emniyetteki ifade işleminde bazı kritik sorular sorulacak. Jandarmaya daha doğrusu götürülecek. Özür dilerim. Jandarmada bir ifade işlemleri olacak. Jandarma daha sonrasında tabii burada soruşturmanın mahiyeti kapsamında yöneltilen sorulara verilecek cevaplar önemli. Daha sonrasında da savcı da çıkacak söz konusu şahıslar. Ama bir kez daha hatırlatalım. İzmir'de jandarmanın Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonunda CHP'li belediye başkanı Mustafa Günay'la İmar Müdürlüğü'nün aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Gün içerisinde son dakika gelişmeler oldukça 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından dinleyenlerimize aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Şimdiden iyi bayramlar da diliyorum bu arada size ve tüm ekibe. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Müzik

0: Halkın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.
2: Sadece telefona bakıyordum.
3: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
4: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
3: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
4: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
2: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha

0: Ben o gün şanslıydım.
1: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99 da insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Kültür, sanat ve düşünce dünyasının kıymetli isimleri, samimi ve içten sohbetleriyle size bayram misafiri oluyor. Bayram misafiri, Kurban Bayramı günlerinde saat 10.10 ve 11.10'da 24'te.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
5: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Evet, saatler 9.30'u gösteriyor. Analiz Sentezin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Hatırlayacaksınız, haftaya adım adım ilerleyen müzakereler sonuç verecek mi? Amerika Birleşik Devletleri İran tarafında başlığıyla başlamıştık ki piyasalardan da olumlu bir fiyatlamalar vardı. Artık barışa çok mu yaklaşıldı? Bunu konuşuyorduk, ancak ne yazık ki Hürmüz kıyılarında yine tansiyon yükseldi. İşte tüm bunları konuğumuzla da değerlendireceğiz. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
1: Günaydın Elif Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok kısacık bir süre sonra da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda her sabah olduğu gibi bizimle beraber olacak. Geldiğinde ona da hoş geldin deyip başlamadan önce Adem Hocam sizinle değerlendirmeye başlayalım. Şimdi dün birazcık daha olumlu bir tablo vardı. Hem piyasaların yorumlaması böyleydi, hem açıklamalar böyleydi. Adım adım ilerleyen müzakereler sonuç verecek mi? Barışa en yakın olduğumuz noktada mıyız? Dedirtecek açıklamalar vardı. Ancak ne yazık ki Hürmüz kıyısında yine tansiyon yükseldi. Önce İran'ın Bender Abbas şehrinde, ardından da Zirik ve Kask bölgesinde patlama sesleri duyuldu ki Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan da buna ilişkin bir açıklama geldi. İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girildiği açıklandı. Ama hala yine hocam bu müzakerelerin devam ettiği, ateşkesin uzayacağı yönünde, kalıcı hale geleceği yönündeki açıklamalar da sürüyor. Dün de değerlendirmiştik ama biraz daha olumlu değerlendirme şansımız olmuştu. Dünle bugün arasında bir fark var mı? Ne dersiniz?
1: Aslında ilk günden itibaren Elif Hanım, biz Amerika'nın ne istediğini biliyoruz. Yani Amerika orada bir ekonomik potansiyel istiyor. Dolayısıyla Amerika istediğini almadan oradan çekinme ya da İran'a Hürmüz Boğazı ile alakalı İran'ın kendi lehine kullanabileceği bir hareket alanı bırakmasını ben çok mümkün görmüyorum. Evet, dün olumlu senaryolar vardı. Fakat İran'ın anlaşma maddeleriyle alakalı olarak istediği şeylerin Trump tarafından tamamen kabul edilip edilmediği hala açıklanmadı. Bir de ben şunu anlıyorum. Hatırlarsanız Trump bir tweet attı. Ve attığı tweette özellikle işte bazı ülkelerle, Körfez ülkeleriyle görüşmeleri, İbrahim anlaşmaları ve benzeri süreçleri o tweetinde açık bir şekilde ifade etti. Şimdi anladığım kadarıyla biraz da bunun baskısı var. Yani sadece İran'ı aslında burada tehdit etmiyor Trump. Bir anlamda bölge ülkelerinde işte huzurunuzu bozarız, bu huzur bizim elimizde. Eğer siz bizim söylediğimizi yapmazsanız belli bir süre sonra da bu huzur diye devam eden süreci yeniden bir çatışmalı alana çeviririz anlayışı var. Dolayısıyla ben İran'ın ve ABD'nin ilişkisini biraz böyle okuyorum. Artık bu ilişki Elif Hanım kesinlikle İran'dan ve ABD'nin kontrolünden çıktı. Bu tamamen bölgeyi ilgilendiren bir sürece dönüştü. Biraz da işin bu kısmı var. Yani onlar evet deseler de İran'ın diğer ülkelerle olan ilişkileri, diğer ülkelerin İran'la olan ilişkisi nasıl şekillenecek, bunu da görmemiz lazım. Ama Trump ve İran burada bence sadece dediğim gibi kendi aralarında ilişki biçiminden bahsetmiyorlar. Dünyayı ilgilendiren ekonomik süreçler var. İşte bir taraftan hep söylüyoruz, Çin dengesi var. Bir taraftan orada Körfez ülkelerinin sahip olduğu rezervlerin ve işte nakit para durumunun kontrol edilmesi var. O ülkelerin aynı zamanda geleceklerine yönelik de bir güvenlik endişesi var. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuzda ABD'nin ortaya koyduğu barış tavrının ne kadar geçerli olabileceğine dair insanların, devlet liderlerinin, bölge ülkelerinin de bir kuşkusu var. Bunu geçmişte yaşadık. Yani ABD'nin güvenlik şemsiyesinin yeterli olmadığını geçmişte gördük. Şimdi de bence bu güvenlik endişesini yaşayan çok fazla sayıda ülke var. Dolayısıyla ben çatışmayı biraz buna yorumluyorum. Yani İran'la ABD arasındaki anlaşmadan ziyade İran'ın bölge ülkeleriyle ya da ABD'nin bölge ülkeleriyle ya da burada bence önemli olan faktörlerden birisi de İsrail. İsrail'in ortaya koyduğu tavırla da yakın ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Abraham anlaşmaları tamamen İsrail'in işte bölgede bir şekilde ekonomik ilişkiler kurma üzerinden, yani bunları kurarak bunlar üzerinden diğer siyasal ilişkileri geliştirmesini biliyorsunuz ortaya koyuyor ve bunu aslında dayatıyor bütün devletlere. Dolayısıyla buradaki krizi biraz da çözmemenin, bence bilerek çözmemenin altında bu var. Yani bu İran tarafından kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani bu krizin İran tarafından kaynaklandığını düşünmüyorum. Bu krizin biraz daha ABD tarafından bilerek ortaya sürüldüğünü düşünüyorum. Bunun arkasında da yine söylüyorum, ABD'nin bölge ülkelerine kabul ettirmek istediği temel bazı maddeler, ilkeler, prensipler var. Ama bunlar ABD'nin çıkarından ziyade İsrail'in çıkarlarını maalesef destekliyor. Ve bu tam anlamıyla sağlanmadığı müddetçe bu krizin devam etmesi onların lehine, yani İsrail ve ABD'nin bence lehine, daha da çok İsrail'in lehine devam edecek. Bu krizin devam etmesi ise bölge ülkeleri, işte bir Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere, o ülkelerin aleyhine devam edecek. Ortadaki olan rahatsızlık İsrail'i tamamen aslında alanın hakimiyeti konusunda tek aktör haline getiriyor. Dolayısıyla İsrail istediğini almadığı müddetçe ben İran'la alakalı olarak ateşkes sürecinin devam etme ihtimalini güçlü görmüyorum. Ha diyelim ki İsrail burada istediğini bir türlü alamıyor ya da İsrail bölge ülkeleriyle yeniden ilişki kuramıyor. Hatırlarsanız özellikle Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde durulmuştu İbrahim anlaşmalarıyla alakalı. Ve İsrail'in işte Suudi Arabistan'la ilişkisi çok fazla gündeme getirilmişti. Suudi Arabistan'la diyelim anlaşamadı, Körfez ülkeleriyle bir anlaşma kuramadı. Bu gerginliğin devam edeceği %100 kesin. Çünkü İsrail bu süreci sağlamadan İran'la alakalı bir karar almak istemiyor. Ben işin arkasında, yani sadece İran'ın ya ABD'nin değil, bu krizden beslenen ama bu kriz sebebiyle de diğer ülkelerle ilişki kurmak isteyen İsrail olduğunu düşünüyorum. İsrail tatmin olmadığı, İsrail istediklerini elde etmediği ya da işte bölge ülkeleriyle İsrail arasında o Abraham anlaşmaları Trump'ın zorlamasıyla yapılmadığı müddetçe bu krizin kontrollü olarak ya da aşamalı olarak sürdürülme ihtimali çok güçlü.
0: Çok teşekkür ediyorum Adem Hocam. Mustafa Bey de kısa bir süre sonra stüdyoda bizimle olacak demişti. Günaydın, hoş geldiniz Mustafa
2: günaydın
0: Bey.
2: Günaydın hocam, günaydın.
1: Günaydın Mustafa Bey, sağ olun.
0: Evet, dün adım adım barışa mı gidiliyor derken, iki taraf arasında pazarlıklar sürüyor derken yine tansiyon yükseldi

CENTCOM oradaki çubanbaşıdır. Bizim hatırlayacaksınız terörle mücadele sırasında da en çok CENTCOM'la muhataptık. Hı. Amerikan ordusunun CENTCOM'a söz geçiremediği tartışmaları vardı. Sonra okuduğum bazı makalelerde, yani bunlar eski askerlerin yazdığı makaleler, CENTCOM'un aslında Amerikan ordusu değil, İsrail ordusu olduğunu söylüyordu. Tabii bu ne kadar gerçeği yansıtıyor ya da gerçeğin ne kadarını yansıtıyor, doğrusu bu. Gerçeğin ne kadarını yansıtıyor daha uzmanlık konusu. Yani biraz daha bu işi bilenlerin cevaplayabileceği bir soru. Fakat CENTCOM'un İsrail ordusu gibi çalıştığını söylemek yanlış olmaz. Bu da o sürecin bir parçası gibi görünüyor. Az önce hocam söyledi, benim ifademle İsrail bölgenin Amerika'sı olmak istiyor. Ve Amerikan ordusunun bir kısmı da İsrail ordusu olarak orada görev yapacak. Dolayısıyla maksat hasıl olacak. Amerika gibi nasıl o Venezuela'ya falan dalıyor, yani başka ülkelere dalıyor, Kanada'yı eyalet yapalım diyor falan. Aynı şekilde İsrail'de bölgesinde kafasına göre iş yapacağı, hükümetleri, devletleri kafasına göre şekillendireceği bir bölge istiyor. Çünkü orada başka türlü var olamaz. İsrailliler o bölgede istenmiyorlar artık. Bu katliamlardan sonra hiç istenmeyecekler. Ve geçtiğimiz yüzyıllarda, bin yıllarda İsrail kendini istenmez hale getirdiği bölgelerden kovuldu hep. Yahudiler. Ya da Yahudilerin bir kısmı diyelim. Ama onlar yüzünden bütün Yahudiler kovuldu. Kendilerini istenmez hale getirdikleri yerlerden kovuldular. Bu bölgeden Roma tarafından kovulmuşlardı. Dün söylediklerimi tekrar edeyim. Bugün yeni Romalılarla işbirliği yaparak bölgede kendilerini koruyan insanlara saldırıyorlar. Güven içinde yaşadıkları Araplara, güven içinde kendilerini güvende tutan kaçıp sığındıkları İranlılara ve kaçıp sığındıkları ya da bulundukları yerde onlara yaşam imkanı veren Türklere, kaçıp sığındıkları Osmanlı'ya saldırıyorlar. Kiminle birlikte? Dün kendilerini Orta Doğu'dan kovan Romalılarla birlikte. Şimdi bu nefret üretmekten başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla üstelik bunlar da doğrudan kovulanların çocukları. Yani Doğu Avrupalılar. Hazar üzerinden ağırlıkla Avrupa'ya zorla göç ettirilmiş bin yıllık Yahudilerin torunları. Şimdi hakikaten hani bu mentaliteye baktığınız zaman, bu mekanizmayla baktığınız zaman yatacak yerleri yok. Bunu da giderek daha fazla kanıtlıyorlar. Peki durmalarını ne sağlayabilir orada? Askeri güç. Başka hiçbir şey sağlayamaz. Genetik kodlarında Roma'nın askeri gücüyle kovulduklarını düşündükleri için bir daha bir başka Roma'nın kendilerini oradan kovamayacağı bir askeri güce sahip olmaları gerekiyor. Kendilerinin böyle bir gücü olmayacağına göre bu gücü yeni Roma'yı ele geçirerek, Roma'yı kullanarak sağlamaya çalışıyorlar ve Amerika'nın CENTCOM'unu kullanıyorlar şu anda. Dün Trump'ın söyledikleriyle ve bugün CENTCOM'un açıklamasına bakarsanız iki tane Amerika olduğunu görürsünüz artık. Trump, Netanyahu benim dediğimi yapmak zorunda diyen bir Trump. Ama anlaşmaya varmak üzereyiz diyen bir Trump. Ama ertesi gün veya o gece çatışma çıktı diyen bir CENTCOM. Bu çok acayip bir şey yani. Ama maalesef gerçek. Şimdi tabii burada Birleşik Devletler'in bir karar vermesi lazım. Birleşik Devletler kendini İsrail'in kas gücü olarak ne kadar kullandıracak? CENTCOM ne kadar İsrail ordusu gerçekte olacak?

0: bu sağlandı mı aslında? Sağlandı da şu anda yerine mi oturuyor? Yoksa sağlanmak üzere mi? Yoksa yeni mi ortaya çıkıyor? Bunların hiçbirini en azından ben bilmiyorum. Bunu Amerikalılar karar verecek. Çünkü İsrail Amerikalıların gücünü kullanıyor. Ya da İsrail Amerika'ya hükmedebiliyor. Hükmettiğini de belli etmemeye çalışıyor. Trump'ın Netanyahu benim dediğimi yapmak zorunda derken aslında olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip kendini kurtarmaya çalışıyor. Belki de bu çoktan gerçekleşmiştir yani. O yüzden nükleer ifadeleri kullanılıyor mesela. Almanya'nın tekrar Avrupa'da nükleerleşme, Almanya'nın nükleerleşmesinden bahsediyor. Avrupa'nın nükleerleşmesinden bahsediyor Avrupa Birliği yöneticileri. Ne oluyorsa. Taş devrine doğru Trump diyor ya, taş devrine çevireceğim İran'ı diye. Trump ve Avrupa Birliği dünyayı taş devrine çeviriyor. Bakın eski bir hikaye vardır. Bunu efsane olarak düşünün. Yani efsane, masal falan karıştırılır ya. Efsaneler masal değildir. Efsaneye göre iki büyük uygarlık, Atlantis ve Mu uygarlığı, hani kayıp kıta vardır ya derler, Atlantis kıtası aranır, bilimsel bir şey olarak da araştırılır yani. Neden batmıştır biliyor musunuz? Hikayeye göre ya da efsaneye göre Muğlular medeni değil, Atlantisliler medeni. Fakat Muğlular o kadar kalabalık ve o kadar saldırgan ki Atlantislere göre, öyle derler. Çünkü hikayeyi yazanlar Atlantisli de. Onlar yazdığı için onların dilinden söylüyorum. Yoksa gayet normal insanlar olabilirler yani. Atlantisliler Muğulların kendi dünyalarını yok edeceğini, medeniyeti yok edeceğini düşünürler. Ve sonra derler ki nihayetinde bundan kaçış yok. O zaman medeniyeti kendimiz yok edelim. Sonuç, Atlantisliler gayrimedeni, medeni olmayan insanlar dünyayı yok edecek derken kendileri dünyayı yok ediyorlar. Hangisi medeni olmayan, hangisi gayrimedeni? Medeniyet başkasının eline geçmesin, kötülerin eline geçmesin diye medeniyeti yok etmek. Şimdi bu paradoks şu anda dünyamızda yaşanıyor. Yarın bir nükleer silah kullanımı bugün konuşuluyorsa, bu kafada varsa, medeniyetin yok olmasını artık bir de zaman meselesidir yani. Çünkü beyin gitmiş, zihin gitmiş, zihin kodları taş devrine dönmüş, sadece iş kalmış füzelerin kodlarının girilmesine. O bakımdan hakikaten dünyayı medeni hale getirdik, kendimize güzel bir bahçe yaptık diyen Avrupa Birliği ve son tahlilde onun ikiz kardeşi Amerika Birleşik Devletleri kendi bahçeleriyle beraber ormanları da yakmaya niyetli. Diğer kısımları orman diye nitelendiriyorlar ya. Kendi bahçeleriyle birlikte ormanları da yakmaya niyetliler. O yüzden hayır olsun diyelim. Ama Elif, Adem hocamın dikkatimi çeken bir tarafı var. Hani bir şeyi olumsuz görüyorsa, ya şöyle de bir olumlu tarafı var diye bir kapı da açmıyor. Yani direkt bodoslama bizi karamsarlığa sürüklüyor. Bugün de öyle başladı. Ama bizim hakikaten bazı
1: ben tam
0: konuları
1: tersini
0: net bir
1: söyleyeceksiniz
0: biçimde...
1: diye evet dedim. Adem Hoca bana çok
0: Yok yok,
1: negatif.
0: bilmiyorum, bana şimdi böyle
1: Öyle.
0: bakmayın, şey görünüyor da
1: Pozitif görünüyor değil mi
0: pozitif
1: diyorsunuz?
0: görünüyor yüzü filan ama söylerken böyle umutsuz olduğu zaman da kapı açmıyor. O yüzden biraz hakikaten o umutsuz demeyelim ama o tablonun karanlık yüzünü ciddiye almamız lazım. Hani böyle barış ha geldi ha geliyor laflarını her zaman zıplamamamız lazım. Biz de yaptık onu dün, önceki gün. Bunların her biri bir yüksek ihtimal. Hey hadi bakalım bari şimdi filan. Çünkü Cumhurbaşkanı da çok uğraşıyor bunun için. Çok bariz. Dün işte Abraham anlaşmaları falan gündeme getir. Bilmiyorum ben asansördeyken o kısma girdiniz mi? Yoksa dinliyordum. Abraham anlaşmaları imzalanırsa
1: hocam biraz,
0: falan.
1: Evet, bahsedeyim.
0: Abraham anlaşmaları dediğin içinde bir halt yok ki, çok özür dilerim. Sen bana iyi davran, ben sana iyi davranayım. Bölgede barış, kardeşlik filan filan. BM sözleşmesinde de var onlar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde de var. Ama aralarında Filistin iki devletli çözüme dair bir Filistin devletinin kurulması sözü vardı. O söz yerine getirilecek diye bir şey var mı? Yok. İsrail'in sınırları neresidir diye bir şey var mı? Yani sınırlara saygı gibi bir şey var mı? Yok. Boş boş bir laf yani. Sonra ne oldu? Anlaştık. Oldu canım. Peki anlaşmayı çiğneyen herhangi birine bir yaptırım var mı? O da yok. Sen beni sev, ben seni seveyim. Öyle yürüyelim arkadaşlar. Boş, çok ciddi söylüyorum. Boş bir metin ya. İmzalayıp imzalamamak arasında hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Eğer dünyaya açıklanan metnin dışında başka bir metin yoksa yani. Şimdi sen bunu imzaladın. Ne oldu imzaladın? Neden? Çünkü ona şu anlamı veriyorlar. İsrail'e saldırmazlık garantisi vermek. İsrail'in, ya bu meselemiz İsrail'in saldırmazlık garantisi vermesi. Dünya tersine döndü ya. Hırsızlar ev sahiplerini yargılıyor. O yüzden hem de tam bu aşamada, bu beklentide İran'la savaş tekrar. Oho, başka bir şey yapıyorsunuz.
1: Trump demişti ya, Netanyahu ben ne dersem yapar diye, siz de dediniz Trump'ın her söylediğinin tersini düşünmek lazım.
0: Önce tersini düşünüyorum, sonra düzü mümkün mü diye bir daha bakıyorum, ama önce tersini düşünüyorum.
1: Peki Adem hocama cevap hakkı doğmuştu. Dolayısıyla
0: tabii,
1: hocam
0: lütfen.
1: Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz
0: haksız
1: şey varsa.
0: Haksız bulduğum için söylemiyorum. Yani ben
1: biliyorum.
0: Böyle
1: yani çok da o olumlu kısmına,
0: evet, evet, kapı kapalıysa de, kapalıdır, evet. Yani umarım yanılır, muhtemelen tabii böyle olumsuz bir şey söyleyince
1: evet,
0: hocamın kendisi söyleyeyim. De yanılmayı istiyor diye düşünüyorum, o yüzden rahat, evet. Konuşuyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Evet hocam.
2: Aynı fikirdeyim Mustafa Bey. Keşke yanılsak, keşke bu bahsettiğimiz süreç olumluya ilerlese. Elbette olumlu bakıyoruz, yani olumlu bakmadığımız bir durum yok. Çünkü İsrail'in durması demek Gazze'de katliamın bitmesi demek.
0: Tabii.
2: Orta Doğu'da fitnenin bitmesi demek. Suriye'de o yaşanan işte Golan Tepelerindeki işgalin bitmesi demek. Lübnan'ın özgürleşmesi demek. İran'ın en azından nefes alması demek. Irak'ta yeni bir iç karışıklığın çıkmaması demek. İşte Sudan ve benzeri Afrika ülkelerinde, Somali'de yeni karışıklıkların çıkmaması demek. Keşke, yani biz tabii ki bütün bunları istiyoruz, fakat karşımızdakini çok iyi tanıyoruz. Yani siz mesela Roma sürgününden bahsettiniz Mustafa Bey. Bunlar ilk önce mesela işte Babil Kralı tarafından sürülüyorlar, biliyorsunuz Nabukadnezar tarafından.
0: Evet.
2: Sonra Roma sürgünü yaşıyorlar. Sonra Kudüs'e girmeleri yasaklanıyor. Sonra İngiltere Kralı 1. Edward tarafından İngiltere'den sürülüyorlar. Fransa'dan sürülüyorlar. İspanya'dan sürülüyorlar, Portekiz'den sürülüyorlar.
0: Almanya'da iki kez pogrom var hocam. Almanya'da benim bildiğim, hatırladığım iki kez var yani. Bir de bilmediklerimiz, evet, varsa o da ayrı.
2: Yani Almanya'dan yakın zamanda işte sürüldüklerini biliyoruz. Ya ben sizinle birlikte tam 9 tane bu Siyonist Yahudilerin sürgününü saydım. Gittikleri,
0: doğru,
2: bütün yerlerde bunlar fitne çıkarıyorlar, karışıklık çıkarıyorlar. Dolayısıyla beslendikleri damar, yani o siyasal alan kaos. Şimdi bunlar kaosu sürekli olarak canını tutmak istedikleri için, ben işte İran'la alakalı, işte Gazze'yle, Kudüs'le ve benzeri bütün bölge ülkeleriyle alakalı bu açıdan çok olumlu düşünemiyorum. İsrail'in varlığı demek, işte kaosun varlığı demek, fitnenin varlığı demek, karmaşanın varlığı demek. Çünkü İsrail sınırlarını, kendi iç kamuoyunu bunlar üzerinden besliyor. Yani şey, doğru, düşünün, yatakta bir canavar var. Sürekli o serumdan akan şey kan. Ondan besleniyor. Kestiğiniz anda ölecek. Dolayısıyla İsrail'i böyle düşündüğüm için ben açıkçası İsrail'le alakalı olumlu düşünemiyorum. Sadece yaşananlar değil. Yani bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim de onlarla alakalı çok net ifadeler kullanıyor. Hani ayet sabit olarak belli. Onlardan dost edinmeyiniz. Onlara güvenmeyiniz. Yani çok net ifadeler var. Dolayısıyla İsrail'le alakalı yorum yaparken maalesef bunu düşünüyorum. Bir de mesela CENTCOM'la alakalı olarak Elif Hanım, ben şunu da düşünüyorum. Acaba bu saldırıyı yapanlar gerçekten ABD'liler mi? Ciddi olarak aklımda bu soru işareti var. eğer Trump bütün bunları söyledikten sonra hala Sertfon bu açıklamayı yapıyorsa ya da İran'a saldırılıyorsa, ben bunun ABD kontrolünde olduğunu da şahsen düşünmüyorum. Bu kadar anlaşmaya yakın olunduğu bir dönemde Trump'ın kendi iç kamuoyuna ve dünyaya bunu nasıl açıklayabileceğini Trump acaba düşünebilmiş mi? Ya da işte danışmanları bu konuyla alakalı karar verebilmiş midir acaba? Bu da mesela cevap verilmesi gereken sorular arasında duruyor. Bütün dünyaya anlaşmaya çok yakınız diyoruz. İşte ortada sağlam bir metin var diyoruz. Başkanın, işte Trump'ı kastederek, önünde çok güçlü ve anlaşmaya yakın bir metin var diye açıklamalar yapılıyor. Ama onun gecesinde saldırı yapılıyor. Bu şuna benziyor. Hatırlarsanız Rusya ile Ukrayna arasında tam anlaşma olacağı günün gecesinde Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Yani evet, bu şu anlama geliyor: biz anlaşmak istemiyoruz dedi açıkçası. Çünkü istediklerimizi daha almadık. İşte Avrupa'ya karşı gardımızı daha indirmedik anlamına geliyor. Ben biraz bu hamlenin bence biraz bilinçli yapıldığını, belki de ABD'den ya da Trump'tan az da olsa bağımsız olarak hareket edildiğini, biraz İsrail'in bu kaos düzenini kendi başına yönlendirme gayreti içerisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünden beri biz İsrailli işte TV kanallarını, bazı hesapları ben takip ediyorum, hiçbiri bu anlaşmadan memnun değil. Temel cümle de şu: hala şüphelerimiz var, İran'ın kabul etmesi mümkün değil, İşte İsrail'in çıkarları bu anlaşmayla uyuşmuyor gibi, hani bazı resmi kanallarda net açıklamalar vardı. Ha. Ben bu olanları da biraz bunun bağlamında olan bir kaos düzeninin bir parçası olarak düşünüyorum. Yoksa keşke, yani bu süreç gerçekleşse, keşke İsrail'i durduracak bir sürece girilse. Ama yine Mustafa Bey'in söylediği gibi, durdurulması gereken ana aktör İsrail olduğu için onu durduracak tek aktör de silahlı güçler. Hani bunun altını bir kere daha çizmemiz gerekiyor.
1: Şimdi gelelim içeriye. Mutlak mutlak kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar. Şimdi tabii bayram öncesi birazcık sular durulmuş gibi görünüyor. Genel merkez temizlendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tekrar genel merkeze asıldı. Bayramlaşma için Perşembe günü, bayramın dördüncü günü Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek. Peki ya sonrası? Bayramdan sonra ne olacak sizce?
0: Vallahi bilmiyorum. Kimsenin de bildiğini sanmıyorum. Ama şimdi yapılacak şey belli. Kemal Bey şu anda partinin eski ekibini, hem partinin içerisinde hem de teşkilatlarda toplamaya çalışıyor. Muhtemelen görevlendirdiği isimler var. Ve o isimler, ki eski genel başkan yardımcıları var, ama onların bir kısmı artık onun yanında değiller. Dolayısıyla yeni isimlerle gayri resmi olarak da çalışıyor ve bir organizasyon yapmaya gayret ediyor. Önce bir organizasyon yapacak, sonra o organizasyon bulundukları yerlere hakim olacak. Kendisi genel merkeze hakim olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, diğer iller ve ilçelerdeki teşkilatlar da kendi bulundukları yere hakim olacaklar. Biz onlara bakmıyoruz daha şimdi. Kim kime makamı teslim etmiş? Haberimiz yok yani. Etmiş mi, etmemiş mi? Parti araçlarının anahtarları kimde? Partide delegeleri tekrar partiye geri çağrılmış mı, dönmüş mü? Bütün bunlar bir süreç. Ve bu teşkilat yapısını yeniden toparlamadıkça Kemal Bey'in başarılı olması imkansız. Çok net. Bunu toparlayacak. Ha, daha önce mümkündü. Şimdi ne kadar gene mümkün olmaz mı? Tabii ki mümkün olur. Ama ne kadar bunu mümkün kılacak, onu görmemiz lazım. Şimdi bir çünkü görüntü bu sıralarda çok önemli. Kemal Bey'in hakim bir görüntü vermesi lazım. Geldim ben buraya, zaten gelmeye hazırdım. Çünkü son tarihte Kemal Bey'in kaybettiği kongreye bakarsanız, yani işte 18 oyla falan kaybetmiş. Yani demek ki aslında partinin yarısı, zaten delegenin yarısı zaten Kemal Bey'den yanaymış. Sonradan parayla pulla falan karar değiştirmiş yani. Mahkemeye bakarsanız, iddialara bakarsanız. Bu da aslına bakarsan, bunun da zaten kongre sırasında herkes gördü. Bu doğru bir şey yani. Gerçek bu, daha doğrusu. Doğru değil mi? Gerçek bu. Dolayısıyla partinin yarısı Kemal Bey'in de yanaysa, Bugün sadece

0: partiyi satın alanların tayfası çok fazla gürültü çıkartıyor demektir. Ben bu tür durumlarda bu gürültülere kulak asmama taraftarıyım. Gürültü çok yüksek gelir ama gerçekte arkasında o kadar kalabalık olmayabilir. Yani Özgür Özel'in ben meclise giriyorum dediğinde arkasında 150-200 kişinin olması gibi. Ya da partiye kimsenin gelmemesi gibi partinin önüne. Efendim çağrılmadı, gelmediler. Olabilir, evet. Ama bu tür şeyler için çağrıya ihtiyaç yoktur zaten. Çağrı yaparsınız gelmezler, o daha fenadır yani. O zaman dükkanı kapatın. Şimdi ve hakikaten polisin gelmesi filan bunlar hep yine Cumhuriyet Halk Partileri marifetiyle oldu. Ve birbirlerine işte böyle Toma'nın önünde filan poz vermeler. Güzel fotoğraf bunlar ama manasız bir fotoğraf olduğunu herkes biliyor. Şimdi tabii nereye kadar gidecek ona bakacağız. Son tahlil bir partinin genel başkanı değil. Ve genel başkan Özgür Özel ve tayfasının ahlaklı ve dürüst olduğuna inanmıyor. Bunun için kendine göre sebepleri var ayrı. Çünkü biliyorsunuz parti içinde siyasi partiler ya da siyasetçiler sadece hukuki kararlara bakmazlar. Onlar için hukuki delil olması gerekmez siyasi tavır almaları için. Bizim için de öyle. Bir partinin taraftarısın, oy veriyorsun, bir partiye vermiyorsun. Neden? Mahkeme kararı mı var? Yok, tercih. Peki bir siyasi parti kendi siyasi partisinin içerisindeki birileriyle çalışmak istemeyebiliyor. Partinize katılmak istiyorum efendim. Ben çok güçlü bir adamım, zenginim, param var, ailem büyük, oy potansiyelim var. Sizin partinize gelmek istiyorum. Gelemezsin kardeşim. Neden? Mahkeme kararı mı var? Hayır. Seninle sana güvenmiyorum ben bu kadar. Sen bu partide seninle yol yürümek istemiyorum ben. Efendim ben ayrımcılık yapıyorsunuz. Mahkeme gidiyorum ve ben bu partiye üye olacağım. Var mı böyle bir yol? Ben bilmiyorum hocam, siz biliyor musunuz? Yok böyle bir yol. Neden? Çünkü siyasi partiler siyaseten karar verebilirler. Bunun dışlayıcı olup olmayacağını ayrıntılar belirler. Sen daha önce ANAP'ta görev yaptın. Efendim Refah Partisi'nde yok bilmem ne Vatan Partisi'nde şurada şurada. Çok parti gezdin sen, ben seni almıyorum. Ayrımcılık mı? Yani sen çok hastaneye gittin geldin, ben seni tedavi etmiyorum diyor bir hastane doktor mesela. Değil mi? Bakın bu ayrımcılık, bunu yapamaz. Neden? Çünkü sağlık hakkı insani bir hak. Siyasi partiye girip girmeme hakkı ise başka bir şey. Siyasi tercih sebebidir. Siyasi tercih diye bir şey vardır. Bu mahkeme kararı gerektirmez. Siyasi tavır diye bir şey vardır. Filancı ile görüşmeyeceğim ben de. Siyasetten görüşmezsiniz ya. Bu tavrı koymadıkları sürece Kılıçdaroğlu bu tavrı koymadı baştan. Siz bana kompas kurdunuz, ben sizinle mücadele edeceğim demedi kongrede. Kongreden sonra da demedi. Ne zaman mahkeme kararı verdi, oldu, bitti, hop geldi, kondu. Ha şimdi ne olması gerekiyor biliyor musunuz? Bir güç gösterisi yapacak. Diyecek ki bu partiyi siz benden %18 oy farkla aldınız, üstünü çaldınız. Şimdi çaldıklarınızda bir kısmı pişman, bir kısmı da gözüme görünmek istemiyor. Sizin bu hırsız, arsız tayfanız bağırdığınız, ses çıkarttığınız kadar büyük değil. Ben partiye hakimim. Bakın bütün il başkanları geldi buraya. İl başkanları gelmedi ama il başkanlarının bütün teşkilatı geldi. Tamam. İl başkanı atama yetkisi var genel merkezin. Ben bunları tekrar atayacağım. İl teşkilatları bayramlarda resmi teşkilat olarak parti ziyaretleri yaptı. Tamam. Resmi teşkilat olarak, ikili yapı olarak değil. Ve ikili yapı izlenimi veren herkesi anında disipline sevk etti ve kararını 3 gün içinde çıkarttı. Herkes mahkemeye gitsin karara karşı. Hiç önemli değil dedi. Yani radikal, sert, sert değil. Net kararlar aldı. Hı. Bakın o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafı bir anda nasıl kalabalıklaşıyor. Ha yok, mıy mıy mıy, karar bana yarasın. Ama siyasi operasyon kısmından hükümet de dayak yesin. Ama hırsızlık algısı da rakiplerimin üstüne iyice yapışsın. Ben hiçbir şey yapmama gerek kalmasın. Ben kimseyle kötü olmayayım. Öyle bir dünya yok. Varsa hepimiz oraya gidelim yani. Yok öyle bir dünya. Kemal Bey'in burada ahlaki bir sorumluluğu da var. Bak Bugün ben görmek istediğim şeyi söylüyorum. Yani görmek istediğim derken beni ilgilendiren bir durum değil. Ben seçmeni değilim CHP'nin. Ama bir siyasi partinin böyle bir el değiştirme durumunda, yani bir hak teslimi durumunda bile olsa, o hak, onu hak ettiğini göstermen lazım. Bir taraf. İkinci tarafı da çok kısa söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar nasıl dünyayı gezmeye çalıştı? Amerika, İngiltere'ye, Almanya'ya falan bla bla gitti geldi. Kendini anlattı. Anlatma ihtiyacı hissetti yabancılara. Yabancı memleketlerdeki Türklere diyelim hadi onun deyimiyle. Tamam. Şimdi bakıyorum 2 senedir Türkiye'ye karşı yabancı medyada bıdı bıdı etmeyenler, edemeyenler. Şimdi bakıyorum bu mevzu üzerinden bıdı bıdı etmeye başlamış. Kemal Bey'in konuştukları da dahil. Kemal Bey daha önce makale yazmıştı The Economist'te. Sonra tabii ekonomist Kemal Bey'den sonra Özgür Özel'i de sevdi, İmamoğlu'nu da sevdi. Üstüne çok gül kokladı ama. E şimdi tekrar ben varım ve siz Türkiye'ye benim üzerimden laf ediyorsunuz, etmeyin. Bu adamlar hırsız arsız, yapılan şey doğru deme yükümlülüğü altında Kemal Bey. Bunu demezse ahlaksızlıkla suçladıklarıyla aynı kefede yer alır. Çünkü sözün söz de namustur. İlla peştemalla havluyla falan otelde yakalanmanız gerekmez. Kemal Bey'in bütün dünyaya, Türkiye'ye vıdı vıdı eden, laf eden, partiyi kapattı, CHP'yi polisle daldı, Cumhuriyet'in en büyük muhalefetini hapse attı, ondan sonra partisine de el koydu filan diye yazanlara, hayır partiyi zaten o muhalifi dediğiniz adam partiyi satın almıştı gayri meşru bir biçimde hırsızlık parasıyla, o parti mahkeme kararıyla bana geri döndü, sahiplerine, daha sonra yöneticilerine geri döndü. Bunu böyle anlayın demek zorunda. Kime? Türkiye'deki seçmene ve daha önce kendini anlatmak zorunda hissettiği Avrupalı kimse odaklara. Hiç bilmiyoruz kimle konuştuğunu çünkü. Efendim ben bunu burada söylüyorum, Avrupa'ya gidip söylememe gerek yok. Bir de elin yabancılarıyla ben ne? Ya yürü git, öyle bir şey yok. Daha önce niye konuştuysan şimdi o yüzden gidip konuşacaksın. Bakın iki sorumluluktan bahsettim. Bir, partiyi tekrar kendi etrafında birleştirdiğine dair güçlü bir görüntü vermek zorunda. İki, partiyi çalınmış partiyi tekrar geri iade eden mahkemenin kararını ve siyasi bir operasyon olmadığını bütün seçmenine anlatmak zorunda. Bu kadar. Bu ikincisinden kaçınırsa parti bana kalsın, muhalefe hırsız olsun, muhalifim de hırsız sayılsın mahkeme kararıyla, ama mahkeme kararı da siyasi operasyon sayılarak bir de hükümet dayak yesin. O zaman kusura bakmayın Kemal Bey, yatacak yeriniz kalmaz.
1: Peki. Şimdi Mustafa Aşkın da bekliyor. Dolayısıyla Adem Hocam'dan da kısa bir değerlendirme alayım veda etmeden önce. Buyurun hocam, sizce bayramdan sonra ne olur, sular durulur mu?
2: Tabii Elif Hanım, ben çok kısa değerlendirme yapayım hemen. Mustafa Bey'in söylediklerine aynen katılıyorum. Özellikle son söylediği ahlaki tavır bence de çok önemli. Bunu aslında ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun temiz siyaset kavramı üzerinden bu süreci yürütmeye çalışacağını ilk günden itibaren söylüyorum. Temiz siyaset derken biri bu. Yani Mustafa Bey'in söylediği tamamen geçmişte yaşanan meselelerle alakalı, bugüne kadar gelen hangi mesele varsa bu konuyla alakalı kimle, neyle, nasıl, nereyle, nasıl görüştüyse onlara da şu anki durumu aynı olan şekilde anlatması lazım. İkinci de katkı olarak şunu söyleyeyim. Bu ahlaksızlığa, işte rüşvet operasyonlarına, skandallarına, bu yolsuzluk meselesine kimler karışmışsa onları siyasal olarak partiden uzaklaştırması lazım. Ancak böyle bir tavırla Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetebilir. İlk günden itibaren bizim ileri sürdüğümüz temel mesele şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir liderlik sendromu vardı. Liderlik meselesi 3 isim arasında bölünmüştü. Taban da bu bölünmenin ortaya koyduğu tavrı siyasal partiye yansıtıyordu. Şimdi o, eğer liderlik sendromu bahsettiğimiz ortadan kalkacaksa, öncelikle temiz siyaset üzerinden bu meselenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi olduğunu, yaşananların sebebinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetinden kaynaklandığını ve

0: bu kaynaklanmaya sebep olan bütün insanların da ya da siyasi isimlerin partiden uzaklaştırılacağını açık bir şekilde beyan etmesi ve bunun üzerinden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal yönetimini yürütmesi ve onu işte kabullendirmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben de bu konuda aynı fikirde olduğumu belirterek sözlerime son vereyim.
1: Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Bir de şimdiden iyi bayramlar da diliyorum size ve ailenize.
0: Teşekkürler. Biz de sizin ve ailenizin, Mustafa Bey'in, 24 TV ailesinin bayramına tebrik ediyoruz.
2: Hocam,
0: İyi yayınlar
2: diliyorum. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, stratejist Mustafa Aşkın bizimle beraber. Mustafa Aşkın, günaydın, hoş geldiniz. Biraz beklettik, özür diliyoruz.
3: Estağfurullah, günaydın. İyi yayınlar. İyi yayınlar Mustafa Bey. Umarım bu Arife gününde iyi şeyler konuşuruz.
1: Evet, inşallah. Konuşur muyuz o zaman diye.
2: Ya şimdi şöyle bir şey görüyordum. Bir süredir konuşuyoruz biz bunu. Hani bir dışarıda daha işte bu mutlak butlan ne olur ne biter. Tamam, siz de bahsediyorsunuz. İşte geçen Mart'ta biz böyle bir şey yaşadık. Bunun piyasanın tepkisi buna sert oldu. İşte ondan sonra tam böyle biraz düzeliyor derken bu sefer İran krizi falan geldi. Mutlak putlan biraz böyle şey gibi, zaten tepenin üstündeki taş gibi yerinden oynayıp duruyor ikide bir. Ne zaman yuvarlanacak bilmiyoruz. Neyse, yuvarlandı nihayet ve hükümet gördüğüm kadarıyla bir şekilde bunu bir dövizi tutarak belki bazı aracı kurumlar veyahut da bazı kurumlar da işte şey gibi, varlık fonu gibi, onlar da borsayı biraz alttan tutarak filan bu badirenin yumuşak atlatılmasını ya da fazla sekerek caddede taşın yuvarlanmamasını sağladılar. Tabii ne kadar sürdürülebilir bir şey bu, ne kadar hani işin doğasına bir yumuşak iniş sağlandı buraya, onu bilmiyorum. Bu yumuşak iniş kalıcı mıdır yoksa şimdilik tutuyorlar ama bıraktığında tekrar hani brandanın altı yırtılacak ve taş gene yere düşecek, onu bilmiyorum. Biraz onu merak ediyorum aslında. Tutuldu mu yani o taş gerçekte? Çünkü dün bugün işte birkaç gündür piyasaya bakarsanız tutulmuş gibi görünüyor. Ama sonuçta biz şimdi bir 5-6 günlük bir şeye giriyoruz. Ne derler ona, bayram tatiline giriyoruz. Trump da orada. Hani 5-6 gün sonra kim öle kim kala, insanlar bugün parasını borsada tutacak mı tutmayacak mı falan, biraz işin o tarafı da var. Körfez tarafında pozitif senaryoyu modelleyenler vardı. Hala var tabii, orada ne olacağı hani olduktan sonra ancak netleşiyor. Olmadan önce hiç kimse biri olacak biri olmayacak diye karar veriyor. Bunu zannediyorum Trump bile kendi bile bilmiyor yani ne olacağını. Şimdi çünkü o her türlü karar değişikliğini benim kararım diye yorumladığı için ya da satmaya çalıştığı için. Şimdi orada da pozitif şeyler var. Benim hükümetin de biraz sanki Haziran ayından itibaren Cumhurbaşkanı geçen gün bahsetti, işte Gabar'da petrol, işte doğalgaz vesaire filan, Türkiye'nin bu andaki yatırımları hem artıyor hem de şey artıyor, daha fazlasını artık petrol ihtiyacını ve doğalgaz ihtiyacını karşılıyor yerli üretim. Ama tabii bu yeterli olana kadar daha çok var. Ama bu arada da Körfez petrolünü Türkiye'ye getirecek, doğalgazı Türkiye'ye getirecek yeni boru hatlarından bahsediliyor. TANAP'ın genişletilmesi daha önce de konuşuluyordu. Ondan bahsediliyor. Bunların da çok uzun olmayan bir süreçte, yani 2-3 yıl içerisinde işlevsel hale gelebileceğinden, hatta 1,5-3 yıl arasında diyelim, parça parça peyderpey işlevsel hale geleceği ve Türkiye için ekonomik değer üreteceğinden bahsediliyor. Bunların satın alınmasını düşünürseniz de bu tabii daha erken oluyor. Ve bütün bunların Haziran'dan itibaren Türkiye'yi ya da Haziran-Temmuz'dan itibaren Türkiye'yi bir başka olumlu sürece getireceği, hani bugün harcadığımız 8-10 milyar dolar filanların aslında daha sonra bir eksiklik, bir yokluk yaratmayacağı gibi bir senaryo bu. Çok kabaca söylüyorum ama hocam hikayeyi bildiği için biraz aslında izleyicimize anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu büyük ölçüde satın alınmış durumda diye gördüm, hissettim. Tabii ne kadar bu gerçekleşecek, gerçekleşmese ne olur sorusunun cevabı bende yok.

0: Biraz onun üzerine sesli düşünelim istedim Mustafa Hocam.
1: Güzel bir analiz yaptınız. Ağzınıza sağlık. Ama baktığınızda tabii biz ekonomiyi ekonomik ve finansal girdi ve çıktılarıyla yorumlamaya çalışmaya çalışıyoruz da. Ama bizim ülke buna çok müsaade etmiyor tabii. Ve coğrafyamız da müsaade etmiyor ne yazık ki. Son 35-40 yılı gayet net hatırlıyorum. Zaten Fransızların da hani ekonomiyle ilgili ekonomi politik dedikleri bir süreç vardır. Ekonomi
0: Evet.
1: tam ekonomi değildir. Mutlaka bir politik tarafı da vardır diye. Şimdi şu son 15-20 yıla veya 30 yıla hatta 40 yıla baktığınızda bazen ekonomiyle politika arasındaki geçişkenlik ve riskler ne yazık ki içerideki kırılganlığımızı arttırıyor. Temel sorun bu bizde. İşte geçtiğimiz Mart öyle olmuştu. Ondan önce bazı seçimler vardı. İşte hain bir darbe girişimi atlattık. O kadar çok şey atlattık ki esasında 50 tane filme konu olabilecek pek çok dalgalanmayı biz normal rutin
0: Doğru.
1: hayatımızda yaşıyoruz. Hani dışarıdan birisi baktığında bize hayretle hatta bazen de gıptayla bakıyor ne kadar elastik ve dayanıklısınız diye. Bizim için rutinleşmeye başladı bu işler. İşte en son yine hukuki ve siyasi bir süreç yaşanıyor. Bunu biz ekonomistler veya finansçılar olarak yorumlamaya çalışıyoruz ama modelde nereye koyacaksınız? Kaç birimdir? Kaç metredir? Kaç kilogramdır? Bunu tespit etmek o kadar zor ki. Ama bunun mutlaka bir çıktısı oluyor. İşte bu çıktısının faturasını da hep birlikte ödemek durumunda kalıyoruz. İşte Mart'ta bir 50 milyar dolara yakın Merkez Bankamız rezerv eritmek durumunda kaldı. İşte bakıyorsunuz son 2 gündür ya daha doğrusu bu haberden sonra yine Merkez Bankamızın 13-14 milyar dolarlık bir dövize müdahalesi söz konusu. Tamam yapıyor doğru rezerv yönetiminde de bir sorun yok ama netice itibariyle biz bu rezervleri parasız almıyoruz. Yani bir maliyetle alıyoruz. Dolayısıyla
0: Tabii.
1: da bu maliyetin bedelini hepimiz vergilerle veya yeni uygulanacak bazı kemer sıkma politikalarıyla ödemek zorunda kalıyoruz. İşte işin en tuhaf tarafı bu. Belki de en suçsuz olan sokaktaki insan siz biziz. Ama bunun maliyetini işte enflasyonla, vergilerle ödemek durumunda kalıyoruz. Bu hakikaten zor bir süreç. Önemli olan kendi iç risklerimizi kontrol edebilmek. İşte şimdi piyasadaki düzenleyici otoriteler işte İstikrar Komitesi'nde alınan kararlarla belli bir noktaya getirdik ve tuttuk. Güzel. Ancak bunun sürekli olup olmayacağı konusunda tereddütler var. Nedeni de şu. Bir, bu iç süreçler nereye evrilecek? Siyaseti kimse tam metrik olarak ölçemiyor. Mustafa Bey gerçi çok güzel analiz yapıyor ama hani bu belli bir süre sonra seçime mi evrilecek? CHP'nin durumu ne olacak?
0: Tabii.
1: Anayasa mı değişecek? Ha, birçok senaryo üretebiliyorsunuz ve bu senaryolara karşı finansal piyasalarla ekonomi çok duyarlı hale geliyor. Zaten bizim epeydir tam olarak halledemediğimiz bir enflasyon sorunumuz var. Bir de üstüne üstlük yetmiyor. Coğrafyamız cadı kazanı gibi. İşte bir gün barış, ertesi gün savaş şeklinde devam eden bir süreç de var. Oradan gelen dış şoklarla birlikte birleşince hakikaten şu anda ekonomi yönetimi yerinde olmak pek istemezdim. Çünkü kontrol edemediği o kadar çok risk unsuru var ki bunları da yönetmek zorunda kalıyor. Özellikle sonuçlarını. Keza Merkez Bankası da öyle. Bu süreçlerin çoğuna tabi olmak durumunda kalıyor ve sonuçlarını yönetmek zorunda. Hakikaten zor bir süreç ama Türkiye bu tip badireleri kolay atlatabilecek kapasiteye ve dayanıklılığa sahip. Az önce dediğim gibi elastik bir yapımız var. Ancak her seferinde hepimizin paydaş olarak biraz daha fazla yıprandığı bir süreci de yaşıyoruz. Şimdi enflasyondan dem vurdum. Zaten sizlerle çok konuşuyorduk. Bu ekranlarda çok net ifade ediyoruz. İlk 3 aylık enflasyonumuz savaş olmasa bile pek parlak değildi diye. Şimdi üstüne savaş geldi. Bir de içerideki bu belirsizlik ortamının yarattığı beklentiyle ilgili bazı negatiflikler var. Dolayısıyla şimdi hane halkına bakıyorsunuz, Merkez Bankası'nın beklentilerine ve hedeflerine bakıyorsunuz. Ayrışma biraz daha fazlalaşmaya başlıyor. Bu da Merkez Bankası'nın veya ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelesini çok olumsuz yönde etkiliyor. İşte hane halkı 55-54'lerde bekliyor. Merkez Bankası yeni düzenlemeyle 26'lara çıkardı hedefi enflasyonda yıl sonu. Ama baktığınızda belirsizlik artınca belirsizliğin yaratacağı maliyetin enflasyonun yansıyacağını düşünen hane halkı bunu hemen beklentilerine yansıtıyor. Dolayısıyla biz beklentileri tam olarak yönetemezsek zaten enflasyon konusunda da istediğimiz başarıyı ne yazık ki elde edemeyiz. Dışarıya baktığımızda her gün yeni bir hikaye. Ben şöyle düşünüyordum, biraz önce bazı yazıları okuyordum da, eskiden hatırlarsınız Yalan Rüzgarı diye bir pembe dizi vardı. Her gün yeni bir hikaye yayınlarlardı.
0: Doğru.
1: Bu Amerika, İsrail ve İran ilişkisi de Yalan Rüzgarı'na döndü. Dün her şey güzeldi, bugün bombalama yapıldı, yarın her şey yine güzel olabilir. Bunun yarattığı belirsizlik o kadar fazla ki, petrol fiyatlarına bakıyorsunuz, 110 dolarla 95 dolar arasında cıva gibi oynuyor. Hangi fiyatı baz alacaksınız? Kestirmek çok zor. Yetmiyor. Bazı Avrupa ülkeleri buna ulaşamıyor bile. Onun daha büyük sıkıntısı var. Allah'tan bizim enerji dağıtımı ve elde edilmesiyle ilgili çok doğru politikalarla en azından kıtlık yaşamamız diye bir durum söz konusu değil.
0: Doğru.
1: Diğer taraftan bakıyorsunuz, dünyada faizler üzerinde ciddi bir baskı var. Küresel tahvil faizleri almış başına gidiyor. İster istemez biz de etkileniyoruz bundan. Bizim de borçlama maliyetlerimiz artıyor. Hakikaten bu yaz yine oldukça sıcak geçecekmiş gibi görünüyor. Genel olarak çerçeveyi çizdiğimde.
2: Evet, şimdi tabii dışarıdaki gelişmelere bakınca dediniz ya, orada da çok ciddi bir oynaklık durumu söz konusu. İşte bir taraftan dün ciddi bir şekilde adım adım barışa mı yaklaşılıyor diye konuşurken, bugün işte tekrar Hürmüz Boğazı yakınlarındaki saldırıları konuşuyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatları için de işte aynı şekilde hep olumlu, olumsuz, bas senaryo, daha kötü senaryo, birçok senaryo konuşuyoruz. Sizin bas senaryonuz ne, kötü senaryonuz ne Mustafa Aşkın?
1: Gördüğü kadarıyla bu süreç biraz daha devam edecek. Yani ne barış ne savaş. Arada böyle hani gri tonları şeklinde devam eden bir süreç var. Yaz ayları boyunca sanki bunu hissedeceğiz, Temmuz'un ortalarına kadar. Bu bağlamda baktığınızda petrol fiyatlarının 95-100 dolar arasında olmasını normal senaryo olarak kabul etmek gerekiyor ki bu da bize yine bir yük getirecektir enflasyonist anlamda baktığınızda. Kötü senaryoyu çok da dile getirmek istemiyorum. Eğer bu savaş büyür ve ikinci bir aşamaya geçerse petrol fiyatları muhtemelen 120 doların üzerine çıkar ki bu dünya ekonomisi ve Türkiye açısından hiç de çok hoş olan bir durum değil. Dünya stagflasyonist bir eğilime gider. Türkiye'deki enflasyon hedefleri de tamamen yeniden revize edilmek durumunda kalır. Maliyet enflasyonunu çok daha net bir şekilde hissederiz. Jeopolitik riskler hariç. İyi senaryo çok kısa sürede bir barış anlaşması imzalanır. Bu kesin bir barış anlaşması olur. Bu şartta da 80-85 dolarlara kadar petrol fiyatları ilk etapta geriler. Yıl sonuna doğru 70 dolarlara gelme şansı var. Eğer bu olumlu
2: Pardon, yıl
1: senaryo
2: sonu kaç
1: gerçekleşirse
2: dolara gelme şansı?
0: 70 derim.
1: 70 ama olumlu senaryoda.
2: Evet.
1: Eğer bu da olursa başta FED olmak üzere bizim Merkez Bankamıza dahil olmak üzere yıl sonuna doğru sembolik faiz indirimleri bile yapabilir. Dolayısıyla umarım bu iyi senaryo gerçekleşir. Aksi takdirde dünya ekonomisi açısından büyümede yavaşlama normal senaryoda, istihdamda kayıplar ve merkez bankalarının piyasaları dengelemek için çok daha fazla çaba sarf ettiği bir süreci yaşayabiliriz.
2: Buyurun Mustafa Bey.
0: Peki, bu son işte 2-3 gündür, 2 gündür, 3 gündür düşükten sonra borsanın tekrar toparlamasını yani diğer hacmine vesaire de kriterlerine bakarak bir geçici toparlanma mı, yani devlet destekli toparlanma mı, yoksa devlet destekli ama kalıcı bir toparlanma olarak mı görüyorsunuz?
1: Buradan bakıldığında tabii az önce çok güzel bir şey dediniz. 5-6 gün tatiliz. Bu 5-6 günlük tatilde dünyada neler olur neler kim bilir. Dolayısıyla bunu ben geçici olarak değerlendirmek durumundayım. O 5-6 gün eğer kazasız belasız atlatılırsa buradaki çabanın özellikle işte varlık fonu, kamu bankalarının desteğiyle yapılan bu çabanın olumlu sonuç alabileceğini gösteriyor. Ama tabii içeride de dinamikleri iyi takip etmek lazım. İşte biz sadece artık bu ay başında, Haziran başında açıklanacak enflasyon, büyüme, Merkez Bankası rakamlarına bakmıyoruz ne yazık ki. İşte siyaset nereye evrilecek? Az önce konuştuğum gibi işte yasal değişiklikler ne olacak? Bunun dışında işte belki seçimle ilgili nasıl bir senaryo olacak gibi pek çok şeyi de konuşup fiyatlamak durumunda kalıyoruz.
0: Evet.
1: Piyasa kendi kendine kalsa, ekonomi kendi kendine kalsa inanın çok çabuk toparlar. Borsanın hatta ben hep söylüyorum 17 binin üstüne çıkma olasılığını yüksek de görüyorum. Ama bir türlü tam randımanla borsa kendini toparlayacak zamanı bulamıyor. Mutlaka içeriden veya dışarıdan beklenmedik bir olay geliyor. Son harekete baktığımızda evet haber yine dile getireyim çok ilginçtir. Elif Hanım'la da zaten konuşmuştuk. Mesela sizlerle de çok konuşuyoruz. Seansın ortasında böyle bir haberin açıklanmasını ben devlet veya finansal iletişim anlamında çok yanlış buluyorum. Neydi bu haber? İşte mutlak mutlu haberi saat 15.30-16 gibi geldi ve o sırada bütün finansal piyasalarımız açık. Niye böyle bir zamanlamayla açıklanıyor? Çok tartışma götürebilecek bir konu bence bu. Ki daha önce devletin pek çok organı bu konuda hassasiyet gösterir. Genelde seans veya işlem saatleri sonrasında açıklamalar yapılırdı. Bu seansın tam ortasında gelince tam bir göçüş yaşandı piyasalarda. Ciddi bir mali kayıp yaşandı. Buna ciddi bir tedbir getirilmesi, belki bir yasal düzenleme getirilmesi gerekiyor. Finansal iletişimin en önemli kısımlarından biri budur. Neyi ne zaman kimin açıklayacağını önceden planlamanız gerekir. Bu kamuda da böyledir, özel sektörde de böyledir ama bir ara yapılıyordu bu. Son zamanlarda tekrar hani kelimenin tam anlamıyla Allah'a emanet olmaya başladı. Dolayısıyla bu kayıp yaşanmayabilirdi bu dozda. Şimdi haber açıklandı, borsa tabanı oldu, faizler fırladı, Merkez Bankası milyarlarca dolarlık müdahale yapmak zorunda kaldı. Çok basit, bunu saat 18'de açıklayın. Bu tepkiyi sönümlendirebilecek açıklamalar da gelsin peşinden. Bu kadar yorulmazdık. Yani buna çok özen gösterilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde ben piyasanın çok kötü olmayacağı düşüncesindeyim yine her şeye rağmen. Ancak enflasyon ve büyüme ile ilgili önümüzdeki dönemde bazı problemlerimiz olabilir. Enflasyonun yükselmesine bağlı olarak istihdam ve büyüme kaybını biraz daha fazla hissedebiliriz. Dolayısıyla özellikle yılın ikinci yarısında istihdam ve büyüme ile ilgili bazı önlemlerin alınmasında fayda görüyorum. Merkez Bankamız bazı önlemler aldı geçtiğimiz hafta. Zorunlu karşılıkları arttırdı. Sıkılaştırma ile ilgili bazı politikalar yaptı ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Türkiye'de yaşanan enflasyon multi enflasyon. Ne demek multi enflasyon? İçinde talep enflasyonu var. Önemli ölçüde maliyet ve arz enflasyonu var. Beklenti enflasyonu var. Açgözlülük enflasyonu var. Miktar enflasyonu var. Her birine aynı ilacı aynı dozda veremezsiniz. Biz bugüne kadar genelde talebi baskılayıp ekonomiyi toparlarız anlayışıyla gidiyoruz. Ama baktığınızda talebi kıstığınız zaman da büyüme istihdamla ilgili problem yaşıyorsunuz. Zaten talebin de son 4-5 aylık periyoda baktığınızda çok da canlı olmadığını görüyorsunuz. Belki bayram nedeniyle biraz canlanma olur Mayıs'ta ama biraz daha arz yönlü enflasyonu önleyici önlemler almak sanki daha doğruymuş gibi geliyor bana bundan sonraki süreçte. Yoksa işin çok kolay yönü var. Faizi arttırırız, piyasadaki para miktarını düşürürüz. Hadi bakalım enflasyon düşsün diye bekleriz. Ama enflasyon bu vakitten sonra bu yöntemlerle düşmez. Dolayısıyla hani Merkez Bankası'nın faiz arttırımını beklemek veya illa faiz arttır demek de çözüm olmayabilir. Çünkü biraz enflasyon kendi içinde evrimleşiyor. Uzunca bir süredir de devam ettiği için bu yapışkanlığı kaldıracak başka önlemleri almakta fayda var.
2: Ne olabilir bu önlemler diye de konuşalım mı?
0: Olur yani bizim yapışkanlık bizim için zaten bu da bir tek bize yapışıyor. Herkes teflon bir bize yapışıyor. Yani hep şu örneği veriyorlar yani daha
2: Ama
0: önceki.
2: bizim dediği gibi Mustafa aşkının başımıza gelenleri de dışarıdan bakanlar diyordu. Bize deniyordur yani.
0: Ya orası öyle de yani biz ilk defa bizim ne zaman burnumuz dertten kurtuldu ki? Şimdi işin iletişim boyutunu hep vurgulayıp duruyoruz. Hani herkes her şeyi biliyor. İnsanlar bizden daha çok kafası çalışan adamlar. Öyle olmak zorundalar yani. Neden bu tür şeylere dikkat etmek gerekiyor? Bir de bu kararlara, bu tip kararlara bu kadar duyarlı olmamamız gerekiyor. Siyasi kararlara bu kadar duyarlı olmaması gerekiyor borsanın. Yani bu tip siyasi kararları, bunların daha önceden alınması gerekiyor. Sadece ekonomi bunu deyip iletişimini yapmayacak. Siyaset de bunun iletişimini yapacak. Ben demin söyledim ya, Kemal Bey'in sorumluluğu. Başından beri var ve yerini getirmiyor. Aramamız lazım. Ahlaki bilmem ne filan falan. Niye düz konuşmuyorsunuz kardeşim? Bu yapılan şeyler bizim mahkeme, bizim açtığımız davalar üzerine yapıyor. Bunun siyasi iktidarla bir alakası yok. CHP'nin CHP'ye davasıdır. İyi CHP'liler kötü CHP'lilere dava açmıştır. Tamam. Çaldıran CHP'liler çalan CHP'lilere dava açmıştır. Mahkemede kararını vermiştir. Siyasi operasyon diyenin alnını karıştırın. Demiyorsanız geçmiş olsun ya. Al birini vur öbürüne.
2: Evet.
0: Şimdi bakın bu iletişim de olsaydı zamanda şimdi ekonominin ayrıca bir iletişim yapması gerekmezdi. Ya bizim her alanda öyleyiz yani. Hani orta gelir tuzağı dediğimiz şey her alanda orta siyaset tuzağı, orta zeka tuzağı, orta ahlak tuzağı aklınıza ne gelirse yani. Her şeyin ortasına sıkışmış durumdayız. Şey gibi böyle borsada bazen diyorlar bilmem neyi kırarsa bir orayı kıramadık ya. Değiyoruz değiyoruz aşağı düşüyoruz. Değiyoruz değiyoruz aşağı düşüyoruz. Şimdi borsamız da öyle, her şeyimiz öyle. Her şeyimiz ortalama, ortalamamız da bu. Şu ortalamayı yukarı doğru kırdığımızda yürüyüp gideceğiz. Ama daha kıramadık.
1: Çok çok doğru dediğim. Bir analiz. Hani
0: Mustafa Hocam'ın tepkisi dediğim. Evet öyle yani.
1: Çok çok doğru. Hani vasatizm diyebiliriz buraya.
0: Vasatizm tabii.
1: Hani genel olarak baktığımızda her şeyde, yapıda, her olayda bir vasatizm var. Ne yazık ki onun üstüne çıkmaya çalışanların da hani Luna Parklarda olur ya kafasına vurulan oyunlar vardır. Kafasına vuruyoruz aşağı geliyor. Bu vasatizmden bir türlü kopamıyoruz. Bunun sonucunda da hani hedeflediğimiz pek çok yere ulaşamıyoruz. Umarım bir an önce bu basit sarmaldan kurtuluruz.
0: İnşallah. İnşallah. Geleceğe dair bu şeyler ne işaret veriyor? Mesela hani bizim dışımızdaki piyasalar ne işaret veriyor hocam? Yani altın mesela neye işaret ediyor? Petrol fiyatlarının bugünlerde bir bitiyor, bitmiyor. Bitiyor, bitmiyor. Böyle zikzaklar falan çiziyor ama bir mesela geçen konuşmuştuk. Bir böyle bir bıkkınlık var ve artık piyasalar en kötü senaryoyu satın almaya başladılar demiştik hatırlarsan Filiz Hoca ile konuşurken. Evet, evet. Çok fazla rapor o sıralar okumuştum da son bir buçuk haftalık raporlara bakmadım. Yani o da benim bulabildiklerim. Siz daha nokta atışı biliyorsunuz. Hangi raporlar daha ciddidir, hangisi daha genel eğilimi belli eder filan. Ben görebildiklerim de hep en kötüsünün artık satın almaya başlandığını böyle ama aman şu mu olacak bu mu olacak yarın öbür gün filan kimsenin artık o ayrıntılara kadar inmediğini görmüştüm. Hala aynı durum mu var? Hala en kötüsü mü fiyatlanıyor? Bekleniyor. Ve daha da önemlisi hakikaten altın ve başka belirteçler varsa kriter alabileceğimiz onlar bize ne diyor Trump'ın söylediğinden CENTCOM'un yaptığından bağımsız olarak.
1: Esasında bütün finansal piyasalarda bir hani denir ya parayı takip et kokuyu ya. Alır diye. Biraz o durum var. Şöyle ki biraz finansal umursamazlık da var. Bu savaşlara alışkanlık oluyor. İşte Ukrayna-Rusya savaşı başladı. 4 yıl oldu galiba. Artık hani manşetleri bırakın kimsenin umrunda olmayan bir çatışma haline dönüştü. Şimdi İran, Amerika, İsrail ile ilgili Orta Doğu'da birçok gelişme oluyor, olumsuz şeyler oluyor. Ama ne yazık ki belki de insanın doğasında veya belki de finansal piyasaların doğasında olan daha az umursamaya doğru gidiliyor bu işi uzadıkça. Ancak fiyatlara orta vadede hep dahil edilmeye çalışılıyor. En tipik gösterge tahvil fiyatları. Şimdi Amerika'daki 5, 10 ve 30 yıllık tahvillere baktığınızda 2008 krizinin sonrası

0: aslında yaşadığımızın üstünde noktalara gelmiş durumda. Esasında bir kriz fiyatlaması var. Ama mesela finansal piyasalara baktığınızda bu kriz fiyatlaması olmasına rağmen riskli varlıklar, özellikle Amerikan borsalarından bahsedeyim, yükselmeye devam ediyor. Yani eski kalıplar yeni kalıpları açıklamaya yetmiyor. Neden böyle oluyor derseniz, yeni bir teknolojik devrim yaşanıyor. Ben bu sürece hep 18. yüzyıldaki sanayi devrimi öncesi duruma benzetiyorum. Dünya hakikaten bir iletişim ve özellikle elektronik anlamda bir devrim yaşıyor. Yapay zeka da bunu arttırıyor. Bunun sonucu nereye gidecek çok merak ediyorum. Finansal fiyatlamalarda da bu var. Ancak biraz daha orta vadeye, kısa vadeye baktığınızda tahvil fiyatlayanlar da şunu düşünüyor. Enflasyon yükselecek, durgunluk olabilir, Amerika borçlarını çeviremez. Bu fiyatlamalar bunların içine girmeye başladı ve yükseldi. Neredeyse 30 yıllıklar %5'e geldi ki bu çok yüksek bir oran. Bunun diğer tahvillere de etkisi oluyor. Amerika böyleyse Avrupa nasıl derseniz onda da benzer süreçler var. Yani özünde finansal piyasalar ufukta yüksek enflasyon ve biraz durgunluk görüyormuş gibi fiyatlama yapıyorlar. Kısa vade başka bir dünya. Orada başka öncelikler var. Altın fiyatlarına gelince altın fiyatları hepsinden etkileniyor. Petrol fiyatlarının artması düşmesi, tahvil fiyatlarının onun üzerine baskı yapmasından. Ancak daha kısa vadeye baktığınızda şu var. Merkez bankalarıyla fonlar yoğun miktarda altın sattılar. Bunların nedeni de nakit ihtiyaçlarının çoğalmasıydı. Hatta bizim Merkez Bankamız bile önemli ölçüde altın sattı. Henüz bu altınlar tam anlamıyla yerine konmadı bir. İkincisi, altın yatırımcısı yani daha bireysel yatırımcı yüksek fiyattan aldığı için ne yapacağını bilemiyor. Dünya genelinde konuşuyorum. O nedenle bir yerde takıldı kaldı altın. İşte 4400, 4600 kısa vadede dalgalanma boyutu olarak adlandırabiliriz. Eğer işte bu barış anlaşması hayata geçebilirse, işler biraz daha yoluna giderse yani olumlu haberler gelirse altında ons fiyatı biz 5000 dolar görürüz. Ama hani bunu kaç vakitte görürüz onu tartışmak gerekiyor. Ne kadar zaman sürer? Goldman Sachs'ın bir raporu vardı. Strateji analisti dedi ki altın 10 bin dolar olacak. Geçtiğimiz hafta yayınlandı. Ama şunu söylemedi. Ne kadar vadede? Yani bir yıl mı, 3 yıl mı, 5 yıl mı, 15 yıl mı? Yani o zaman herkes güzel analiz yapabilir. Ben de 25 bin dolar olacak diyebilirim altında. Ama zaman dilimi vermeyebilirim. Dolayısıyla baktığınızda kestirmek zor. Ancak kısa vade için, önümüzdeki 5-6 ay için kötü senaryoda altının ons fiyatı 4100 dolar, iyi senaryoda 5000 dolar. Bugünkü gibi devam ediyorsa da 4400-4600 dolar arasında gider geliriz diye düşünüyorum. Gümüşte de çok ciddi spekülatif hatta manipülatif hareketler var. 85-70 dolar arasında gidiyor geliyor. Dalgalanma boyutu o kadar sert ki küçük yatırımcının burada işlem yapmasını pek doğru bulmuyorum. Yaparsa yatırım fonları üzerinden yapması daha mantıklıymış gibi görünüyor. Kısa vadede de sanki 70-75 dolarlar gümüşte dengeleme seviyeleriymiş gibi karşımızda duruyor.
1: Peki, eğer kaçırdıysam özür dilerim. Tahvil faizleriyle ilgili en başında Mustafa Aşkın söylediklerinize şu analize katılıyor musunuz? İran Savaşı bitse bile tahvil faizleri yüksek kalabilir. ING Bank, Goldman Sachs, Barclays stratejistlerinin böyle bir düşüncesi var. Petrol fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği enflasyon geri çekilse bile diyorlar. Uzun vadeli tahvil getirilerinde artışın tamamen tersine dönmeyeceğini.
0: Şöyle yorumlayabiliriz. Beklenenden daha az düşecek diye yorumlayabiliriz uzun vade tarafta. Çünkü bu petrol fiyatlarının artmasının yarattığı enflasyonist etki petrol fiyatları düşse bile bitmeyecek. Biz bunu Türkiye'den çok iyi biliriz.
1: Evet.
0: Petrol fiyatlarını aşağı indirir açıklamalarla ilgili kurum ama sanki üretici yüksek fiyattaymış gibi fiyatlamaya devam eder. Veya Türkiye'de işte KDV, ÖTV'den muafiyet getirilir belli ürünlere. Sanki KDV'li fiyatıymış, varmış gibi eski KDV üzerinden satış devam eder. Dünyada da böyle. Petrol fiyatlarının yüksekliği sürüyor. Ama düşse bile yüksek fiyattan maliyetlendirmeye devam edecektir fiyat mekanizması. Diğer taraftan da borç sorunu var, belirsizlik var. Uzun vadede tahvil faizlerinin çok hızlı aşağı gelmesini beklememek gerekiyor.
1: Evet, şimdi dediniz ya bas senaryoya göre olursa yıl sonuna doğru işte merkez bankaları

0: bağımsız bir FED görebilecek miyiz? Yani yıl sonunu bekleyecek mi o da bas senaryo olursa?
1: Muhtemelen bekler. Hani taç başı aç akıllandırır diye bir laf vardır. Oraya oturduğunuzda hani hemen faiz indireyim, şunu yapayım, para basayım diyemezsiniz. Ekonomiyi alt üst edersiniz. Dolayısıyla elindeki veri setine göre davranmak zorunda kalacaktır. Ancak biraz daha sanki gevşeme yanlısı olmasının yarattığı pozitif bir etki var finansal piyasalarda. Ama diğer taraftan Warsh'un şöyle bir teorisi de var. Başkan olmadan söylüyordu. Ben Fed bilançosunu küçülteyim. Türkçeleştirirsek piyasadaki para miktarını azaltayım demek bu. Bu da faiz arttırma etkisi yaratır esasında. Ancak Amerikan ekonomisinde şöyle bir durum var. İstihdamla ilgili gelen rakamlar hafif oranda bozulmaya başladı. Bir parça da enflasyonist baskıyı hissediyorlar. Dolayısıyla bunu dengelemek amacıyla ben çok hızlı bir faiz indirimi yapmayacaklarını, ancak işler yolunda giderse sembolik bir faiz indirimi yapabileceklerini düşünüyorum. Daha dengeli bir politika uygulamak zorunda kalacaklar. Üstüne üstlük Kasım'da seçim var, Amerika'da ara seçim var. Bir de Trump'ın ne olduğunu kimsenin henüz tam anlamadığı bu şimdi de konuşmadığımız gümrük vergileri politikası var. Nereye evrildi unuttuk bile onu, ama bu işler biraz yatışırsa tekrar onlar gümrük vergileriyle ilgili açıklamalar hayata geçecektir. Bunların yaratacağı maliyet baskısı ve dünya ekonomisindeki ticareti daraltıcı etkiyi de FED ölçmek ve yönetmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla işleri çok kolay değil. Dolayısıyla FED'in de ben çok ani hareket edeceğini düşünmüyorum. Kısa vadede faiz indirmez, arttırmaz da gözlemleyecek piyasayı, ama bizim Merkez Bankamızın yaptığı gibi gerekirse sözlü yönlendirme, gerekirse ufak tefek müdahalelerle piyasayı dengeleyecektir. Mesela bir 10 gün önce piyasaya likitasyon enjeksiyonu yaptı FED. Bu sonradan ortaya çıktı. Amerikan piyasası sıkışmıştı. Önemli miktarda dolar arzı yaptı. Bankaların ihtiyacını karşıladı. Geçtiğimiz haftada bir kısmını geri topladı. Dolayısıyla böyle ufak tefek müdahalelerle piyasayı dengelemeye çalışacağına inanıyorum.
2: İnşallah.
0: Var mı bu sorunuz Mustafa?
2: Yok yani ben tabii işin o boyutunda yokum doğal olarak. Daha vatandaş boyutunun üzerine çıkmamaya çalışıyorum saçmalamamak adına. Ama sağ olsun üstadlar saçmalasam da çaktırmadan onu bana hatırlatıyorlar. Ve
0: Estağfurullah, hep
2: şimdi bazen
0: analizleriniz çok beğeniyor
2: yo, bazen
0: öyle.
2: konuşuyorum da hakikaten ben çok şey öğrendim hem Mustafa Bey'den hem diğer dostlarımızdan, yayın konuklarımızdan diyelim, hani daha resmi bir ifade olsun. Çok şey öğrendim. Tabii ben öğrendikçe benim öğrenmem değil, benim için davet etmiyoruz, ama insanlar da bizimle beraber bir şeyler öğrenebiliyorlar diye umuyorum. Bir de hani durumun ne olduğunu, bir de bu taraftan birilerine duyuralım istiyoruz. O konuda da işe yaradığını düşünüyorum. O bakımdan yani Fed boyutu tabii ki çok önemli. Onların çok paranın sahibi adam. Parayı biraz daha piyasadan kısması, Trump'ın ne kadar işine gelecek ondan da çok emin değilim yani. Çünkü Trump da seçime gidiyor ve o da tam tersi Amerikalılara refah vaat ediyor. Ama Amerikan refahını da İsrail'de çürütüyor. Toprağa gömüyor. Şimdi onun karşılığını bir şekilde yerine koymak zorunda. O yüzden zaten çok akıllıca bir yürüyüş değil bu. Hani bir hesapları vardır diye düşünüyorsun. Yani boşuna yapmazlar bunu adamlar falan diye. Ama sonra bakıyorsunuz aslında çok da fazla aman aman bir hesapları yok. Kimin ne olacağı falan çok da umurlarında değil. Ve verdikleri kararın sonuçlarını kendileri de çok iyi hesaplamış değil. Bilmiyorlar. Şimdi ben Amerika'da da benzer bir durum görüyorum. Biraz hani Fed Başkanı'nın gerçekçi davranmasının Amerika'da bir çatırdama, bir sesleri yükseltmesi mümkün gibi geliyor bana. Ne dersiniz Mustafa Bey?
0: Evet. kasa çıkartacağız.
1: Var, evet, öyle bir beklenti de var ama neticede bunu Trump atadığı için Warsh'u biraz da Trump'a yakın davranması da gerekiyor. Ama teknik sıkıntılar da var. Dolayısıyla arada derede kalacak. Önümüzdeki dönemde özellikle sonbahara doğru Warsh'un genel karakterisini daha net analiz edebileceğiz. Yaptıklarıyla söyledikleri arasında nasıl bir değişiklik olduğunu göreceğiz. Çünkü sonbahara doğru hem seçim yaklaşıyor ama

0: Amerika'da, hem de umarım buradaki pek çok konuştuğumuz risk unsuru biraz daha yatışmış olur. Ona göre bir tavır sergileyecektir. Ama netice itibariyle baktığınızda yazı tüm dünya, merkez bankaları ve finansal piyasalar beklenenden biraz daha sanki sıcak geçirecekmiş gibi görünüyor.
1: Peki. Çok teşekkür çok, ediyoruz.
2: Trump'ın adımlarına uygun adımda davranabilir yani bu. Bu ihtimali ben hani çok, para biraz daha gerçekçidir ya. O ihtimali biraz daha zayıf düşünüyordum ama biraz daha o gözle bakmam gerekiyor anladığım kadarıyla.
1: Peki. Çok çok teşekkür
0: ederim. Olabilir.
1: Buyurun. Çok evet, teşekkür ederim.
0: Bu arada sizlerin ve tüm izleyicilerin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Evet. Umarım ülkemizde hayırlara vesile olur. Bu dileklerimi iletmek istemiştim.
2: Çok İnşallah. Çok teşekkürler hocam. Bize de hatırlattınız. Biz de sık sık söylüyoruz ama birlikte tekrar, hep bir ağızdan tekrar söyleyelim. Herkese hayırlı bayramlar olsun.
1: İnşallah.
2: Hacdan gelecek olanlar var. Şu anda hac da olanlar var. Allah dualarını hem kendileri, hem sevdikleri, hem memleketimiz, hem dünya için ettikleri duaları kabul etsin.
1: Evet, inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Stratejist Mustafa Aşkın ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok sağ olun. Şimdiden ben de herkesin bayramını kutluyorum. Sizlerin de öyle. Analiz sentezi noktalıyoruz. Tabii bayramda hava nasıl olacak? Bizim ardımızdan elde bir an ayan karşınızda olacak.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
3: Elhamdülillah.
4: Ha, Sertaç arıyor. Sertaç.
5: Hey Sev, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
4: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
5: Enişte, bayramın kutlu
2: Sertaç,
5: olsun.
2: Sertaç bak yanımda kim var, bak.
5: Oo, gineme bak gineme.
3: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
5: Ellerinden öperim.
3: Çok güzel.
2: Bak şimdi kime veriyorum?
6: Dur getir, ben de konuşayım.
2: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
5: Tamam.
4: Sertaç.
5: Kutlu olsun.
4: Senin de bayramın kutlu olsun adam.
7: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
8: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
9: Canım Cimri.
10: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
11: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, konvektif hareketlilik hafifleyerek devam ediyor. Bugün Akdeniz'in iç kesimi, Karadeniz'in iç kesimi, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu. Rize ve Artvin çevresinde sağanaklar lokal ama şiddetli olacak. Sel su baskını riski artabilir. Rize ve Artvin çevresinde tedbirli olmakta fayda var. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı Mayıs ayı sıcaklık normallerinde şimdilik ve gece gündüz sıcaklık farkı arasında yaklaşık bir 10 derecelik fark var. O yüzden tabii bu da hastalık havası ihtimalini biraz artırıyor. Tabii uzunca bir aradan sonra güneşi gördüğümüz günlerdeyiz. Çoğumuzun D vitamini depoları boş, o yüzden güneşlenmeye ihtiyacımız var ve saat 12-12.30 arasındaki o 30 dakika çok değerli. 10-15 dakika mutlaka güneşlenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu güneşli günler çok da uzun sürmeyecek. Hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın sağanaklar daha da hafifliyor. Tablo daha da güneşli. Sadece göller yöresi, iç Ege çevresinde çok kısa süreli hafif yerel lokal sağanak geçişleri var. Onun dışında her yerde bolca güneş göreceğiz. Hava sıcaklığı bugünden yarın 3-4 derece birden yükselecek ve Mayıs normallerinin 4-5 derece kadar üzerine çıkacak. Sonrasında Perşembe günü işler değişiyor. Perşembe önemli. Hemen Perşembe'ye bakalım. Meteorolojik açıdan en hareketli gün, bayramın ikinci günü Perşembe günü olacak. Şimdi bayramın ilk günü hem sıcaklık yükseliyor hem her yerde hava güneşli ve açık geçecek. İç Ege ve göller yöresi yağmurlu dedik ama ikinci günü soğuk cephe geçişi başlayacak ve sıcaklığı 4-5 derece birden düşürecek ve sağanakları kuvvetlendirecek. Türkiye'nin tamamında yağmur tablosu var Perşembe günü. Ve tabii ki bazı noktalar lokal ve şiddetli sağanak yağmur altında kalabilir. O yüzden mutlaka radardan kontrol etmek önemli. Bayramın ikinci günü seyahatinizi yapmadan önce ya da evden dışarı çıkmadan önce mutlaka radardan bakın. Havayı şöyle bir kontrol edin, ondan sonra evden dışarı çıkın. Ve bayramlıklarınıza mutlaka şemsiye ve yağmurlukları da ekleyin. Ne zaman? Perşembe günü. Sıcaklık da azalacak, onu da hemen eklemiş olalım. Sonrasında Cuma'nın tablosunda yine yağmur var. Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu yağmurlu. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hafta sonu Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimi, Doğu Anadolu'nun doğusunda bayramın son günü, cumartesi günü. Kısa süreli lokal sağanak geçişleri aralıklarla devam ederken diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Ve bayram tatilinin son günü, pazar günü yine tüm Türkiye tablosunda hava güneşli ve açık geçecek. Sadece göller yöresi çevresinde böyle çisenti şeklinde çok hafif kısa süreli sağanak yağmur görülecek. Tatil sonrası 1 Haziran günü ise yine tüm yurtta hava güneşli ve açık geçerken öğleden sonra akşam saatlerine doğru Akdeniz'in iç kesimi, Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli lokal sağanak yağmur başlayacak gibi görünüyor ama diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. Bu arada son olarak şunu da söyleyelim. Bayramın 3. günü, Cuma günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz konsantrasyonu da yükselecek. Hem Doğu Anadolu'nun güneyi, Van, Hakkari çevresinde hava kalitesini düşürecektir ve Güneydoğu Anadolu'da hem de Doğu Anadolu'da yağış alacak yerlerde yağışı çamur yağmuruna çevirebilir. Sonrasında cumartesi günü toz konsantrasyonu azalacak. Şimdi İstanbul'a devam edelim. İstanbul'da hava parçalı bulutlu. Yarın da parçalı bulutlu olacak. Perşembe günü yağmur var. Kısa süreli lokal ve hafif sağanaklar halinde görülecek. Hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor. Perşembe günü azalacak. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava parçalı bulutlu. Yarın da parçalı bulutlu olacak. Perşembe günü yağmur var ve sıcaklık şimdilik çok fazla değişmiyor. Hatta gece yükselecek. Son olarak İzmir parçalı bulutlu, yarın ve Perşembe günü hatta hafta boyunca, tatili boyunca İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

enerjide bağımsızlık. Bu topraklarda yıllarca bir temenniydi sadece. Ama Türkiye artık arayanlardan değil, bulanlardan. Çünkü bu idrak edebilenler için bir milli güvenlik meselesi. Ve Türkiye bu gerçeği yıllar önce fark etti. Yıllarca dışa bağımlı bırakılmak istenen bir ülke bugün kendi derinliklerine yöneldi. Tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir yol çizdi. Bu yol yerli gemilerle çizilen, kararlılıkla, sabırla ve millet iradesiyle yürünen bir yoldu. Bugün Türkiye dünyada benzeri az bulunan bir deniz sondaj filosuna sahip. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han. Her biri birer sembol. Her biri sadece bir gemi değil, bağımsızlık yürüyüşünün denizlerimizdeki adımları. İlk sondaj gemisi Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e uğurlandı. Bir nevi mavi vatanda yeni bir çağ başlattı. Tam da adına yakışır bir şekilde. Tuna 1 kuyusunda yapılan sondajda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi açıklandı. 405 milyar metreküp. Ardından bir müjde daha. Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz. Toplam 540 milyar metreküplük dev bir potansiyel. Ardından Yavuz Akdeniz'de görev aldı. Kanuni Karadeniz'de sondaj tamamlama görevleri yürüttü. Ve Abdülhamit Han. 12.200 metre sondaj kapasitesiyle 7. nesil teknolojinin ve Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni sembolü oldu. Denizaltı adeta bir üs haline geldi. Egemenlik haklarımıza yönelen her dış sesi milletin sabrı ve aklı susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yürüyüşün pusulası oldu. Her arayan bulamaz ama arayanlar bulanlardır. Türkiye yüzyılının mavi vatanda atılan bu temelleri sadece bir enerji hamlesi değildi artık. Derinliklerden yükselen bir iradenin ayak sesleriydi.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faiz nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Taceddin Kutay'la ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Kıymetli hocam, ayaklarına sağlık.
1: Eyvallah, şeref bulduk
0: hoş efendim. Hoş geldin.
1: Sizinle programda şeref.
0: Estağfurullah. Eyvallah. Ne var ne yok, nasılsınız?
1: Efendim sağolunuz, eksik olmayınız. Bir bayram arefesindeyiz, hatırlatalım. Teşrik tekbirlerinizi unutmayın.
0: Bravo.
1: Namazlardan sonra, farz namazdan, selam verdikten sonra. Allah'ım ben de selam yok efendim. Hemen teşrik tekbirlerine giriyoruz.
0: Ne giriyoruz?
1: Mutluyuz, güzeliz ya. Bayram.
0: Ne güzel. Hacılar Allah Arafat'ta. Sağlık, esenlik versin.
1: Eyvallah.
0: Akan kanın, gözyaşının son bulmasını diliyoruz İnşallah. Bu bayram vesilesiyle.
1: İnşallah.
0: Bugün milyonlarca hacı adayı da
1: ya.
0: Arafat'ta, değil mi? Vakfe. İşte. Sonrasında Allah hac ibadetlerini kabul buyursun. Allah dualarında bizim de yer almamıza imkan
1: inşallah
0: olsun. Öyle diyelim.
1: Bize de nasip olsun.
0: İnşallah.
1: Eyvallah.
0: Çağırırsa gideriz.
1: İnşallah.
0: Peki. Şimdi kıymetli hocam, gündemimiz yine toz duman. Ama dur, şöyle başlayalım bak. Bir ciddi meseleden bir başlayalım.
1: Tabii.
0: Önce. Çok sıkıcı oldu bu ciddi meselede, farkındayım ama mesela. Trump dün yine açıklamalar yaptı. Trump... Hikmet abi çok kızıyor. Buradan selam olsun Hikmet Gence.
1: Evet.
0: Abi Trump'la başlayacağız dediğim zaman ben diyor çubukla ne anlatacağım diyor. Abi çubukla anlatmayacağız Trump. Onun diyor hiçbir söylediğine itibar etmiyorum diyor falan. Hikmet abim Trump yorumlarını mümkün olduğunca sarı saçlısı mavi gözlüsünü gömmekle idare ediyor. Efendim Trump yeni açıklamalar yaptı. Ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Şaşırdık mı?
1: Yok, şaşırmadık. Ne olacağı ile ilgili herhangi bir malumatının beklentisi, malumatı çoktur Trump'ın da. Hakiki bir beklentisinin yahut gündeminin olduğunu ben zannetmiyorum.
0: Hı hı.
1: Çünkü süreci idare edebilen o olmadı. Yani o sürece bir şekilde sürüklendi. Eline argümanlar verildi. İran'ın nükleer silaha kavuşmaması için bunları yapıyoruz şeklinde bu işi müdafaa etmek durumunda kaldı. Bir noktada da hadise artık tıkandı. Çünkü iş şunu gösterdi bize. İran'a müdahale, Amerika'nın Vietnam Savaşı sonrası o girdiği sendrom. Evet, Irak'ta mevzi bir başarı elde etti Körfez Harbi'nde Amerika. Irak'a karşı. Hı hı. Fakat Amerika'nın geçtiğimiz 50 yıldaki sınır ötesi operasyonları, savaşları, hatta biz olmasak Kore'de de böyle olacaktı yani. Bu çok açıktır. O Kunuri Harbi'nde falan namusunu biz kurtardık hamamın. Bu çok açık. Tahsin Paşa'nın hatıratına falan baksınlar ilgilenenler. Başarılı olmuyor. Evet, bir süper güç. Sınırları içinde hiç kimsenin dokunamayacağı bir süper güç. Kimse saldıramıyor. Çok rahat, güzel şezlongu uzatıp yatabiliyor adam güven içinde. Hiçbir şüphem yok. Bununla birlikte gördük ki İran işi Amerika açısından bir batağa döndü.
0: Hmm.
1: Buradan bir şey elde edilemiyor şu an itibariyle. Amerika iyiliğinden, güzelliğinden anlaşalım demiyor. Yoksa vurup kırıp orada rejimi de dönüştürmek mümkün olsa yapar bunu Amerika.
0: Ama mümkün değil diyorsun.
1: Yani gördük ki bu kadarına muktedir değilmiş Amerika. Ancak nükleer silah kullanacak bir faza geçmek lazım. Çok şiddetli bir faza geçmek lazım. İran'ın başarısızlıklarından bahsettik hep. Çok başarısız. Yani insan liderini korur değil mi normalde liderlerini?
0: Doğru.
1: Ama bir de başarısından bahsedelim. Abi şey gibi, kurşun asker gibi. Biri düşüyor hemen orası doluyor. Hiç sistemde açık bırakmadı İran.
0: Hmm.
1: Bak şu haliyle bile. İran'ı da kolay günler beklemiyor. Bu günler geçecek. İran bakalım bundan sonra ekonomiyle şu anda bu devinimle birlikte içeriği idare ediyor. Fakat ekonomi İran'da hadiseyi sallıyor.
0: Hmm.
1: Bu ekonomik düzeni nereye oturtacaklar? Bak bunu göremiyoruz hala. Bu sebeple Trump biraz da buna güvenip iç karışıklıkların çıkmasından medet umuyor olabilir.
0: Hmm. Şimdi İran demiş ki bize bir 30 gün sizin samimiyetinizi test etmek için zamana ihtiyacımız var demiş. Nükleer müzakereler için de 60 gün demiş. Şimdi bu rakamlar çok gitti geldi. İşte 6 haftaya kadar bu işi bitiriyorum. 40 günde içinden çıkacağız. Çok büyük bir anlaşma olacak. Haziran'da 12 gün savaşlarında nükleer kapasitesini tamamen alt üst ettik. Yeniden inşa etmesi yıllar sürecek dedikleri İran, saldırmasaydık ertesi gün bize saldıracaktı noktasına gelebiliyor. Yani çok ciddi bir dezenformasyon eşliğinde yeni bir dünya düzeni mi kuruluyor kıymetli hocam?
1: Yeni bir dünya düzeni aslında kuruldu gibi gözüküyor. Yani pandemi bunun için bir fırsattı. Belki de oluşturulmak istenen fırsattı. Şimdi millet, bizim izleyicimiz özellikle Hikmet abinin burada kaimi makamı oldum. Çok özür diliyorum kendisine. Hararetle CHP gündemine girmemizi bekliyor. Çok uzatmayalım o yüzden mevzuyu ama sadece şunu söyleyelim. Düzen dediğin şey silah ve asker üzerinden kurulmuyor ki. Silah dediğin şey ham madde, prodüksiyon, üretim, pazar denilen bir üçgenin arasında bir yerde kuruluyor. Bu zincir tamamen koparıldı, yıkıldı. Yok olması gerekenlerin bir kısmı yok oldu, bir kısmı bitkisel hayatta devam ediyor. Bakalım kalkacak mı ya? Ve yeni yeni aktörler oluşmaya başladı burada. Şimdi bu savaşın en önemli gündem maddesinin Hürmüz Boğazı olması bir tesadüf değil. Bu yeni düzenin sabotaja uğraması anlamına geliyor. Bu düzen içinde İran'a bir rol düşecek mi düşmeyecek mi diye tartışmıyoruz biz. Bu düzen içinde tartıştığımız mesele sermaye, kendisini özellikle artık Asya'da akumüle eden sermaye, Batı'yla bu üretti, bu şeyi

0: ne oranda paylaşacağı tartışıyoruz. Bak, bu sebeple dikkat ederseniz Avrupa ile Amerika'nın arası çok gergin. Avrupa ile Amerika'nın arasının gergin oluşu Trump'ın dengesizlikleri Grönland'ı falan değil. Grönland dediğine verirsin, hiçbir şey yok, ehemmiyeti yok. Fakat bu yeni düzende, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzende Avrupa bir sanal refah dönemi yaşadı. 60 sene, 70 sene. Tamam. Şimdi bu dönemin sonuna geldik diyor birileri size. E kardeşim, ülkemdeki bütün fabrikaları Asya'ya taşıdık. Biz buradan bir zenginlik umuyoruz. Ülkemde şu anda işsizlik önemli bir sorun. Bir yandan da vatandaşım alt işleri yapmak istemediği için sürekli göçmen alıyorum. Kanalizasyonu temizlesin diye. Ama Avrupa'da orta sınıfın önemli bir sorunu var. Bu orta sınıf sorununu Avrupa aşmakta zorlanıyor. Amerika'da bunlarla artık paylaşmayacağını söylüyor. Yeni düzen bu. Burada İran'ın hiçbir ehemmiyeti yok. İran'ın en önemli ehemmiyeti Orta Doğu'ya uyguladığı basınç ile buradaki düzeni muhafaza edecek mi, etmeyecek mi? İran'ın basıncı kalktı. Öyleyse bu rejime bizim ihtiyacımız var mı, yok mu? Çok hızlı hızlı konuşacağım diye afaki gidiyor, kusura bakma ama.
1: Estağfurullah.
0: Netice itibariyle İran Lübnan'da yok artık, göremiyoruz. Çok, daha doğrusu inaktif, var, hiçbir zaman yok olmaz. Suriye'de yok, Irak'ta son derece mahdut. Yemen hadisesi bambaşka bir hadise. Oranın gerçekten İran olup olmadığını ayrı tartışırız. Neticede bizim bu İran'a niye ihtiyacımız var bu yeni sistem içinde? Önemli bir sorudur. İhtiyacın olmadığını düşündüğün anda bazı şeyleri dönüştürürsün sistem içinden. Dönüştüremedin ama. Ha, demek ki o kadar muktedir değilmişsin. İran'a gerçekten ihtiyacı kalmadığını düşünüyordu. Amerika, İsrail bu düzen içinde. Hı hı. Dönüştürmeyi denedi, dönüşemedi. Demek orada sistem tamamen inorganik değil. Organik tarafları da var ve direniyor.
1: Peki bu yeni düzende İsrail'in uzun yıllara sari milyonlarca dolarlık yatırımlarla ortaya çıkarmış olduğu algısının yerle bir olduğu ciddi anlamda konuşulur oldu. Bilhassa bu 7 Ekim'de başlayan soykırım, saldırı, vahşet. Öncesinde de olan ama 7 Ekim'de artık dozu kontrolden çıkan. Bu soykırımın, vahşetin, bu katliamların İsrail algısı üzerindeki olumsuz tesiri noktasına katılıyor musun? Şu anlamda söylüyorum. O inşa, yıllara sari inşa edilen algının yerle bir olduğu dillendiriliyor diyorum. Ama mesela bunu İsrail'in Cumhurbaşkanı'nın dillendiriyor olması biraz manidar değil mi? Herzog çünkü çıktı ve dedi ki, ya biz bayağı, arkadaşlar not almışlar, canavarlaşıyoruz. Algı bu demiş.
0: Biz aslında canavar değildik ama
1: değiliz,
0: canavar
1: öyle bir algı demiş.
0: Şimdi şöyle, İkinci Dünya Savaşı sonrası diye konuşmamızın bir sebebi var. Düne kadar yaşadığımız modern dünyanın düzenini orada oluşturduğumuz için tıpayı orada tıkadık. Ve burada bu şekilde devam edecek dedik. Bu kavanozlar içinde çiçekler, dünyalar bir şeyler yapıyorlar ya. Ne o Japonlar, Maponlar, adını hatırlamadım şimdi. Onu orada kapadık biz. Bu düzen içinde devam edecek dedik dünyamız. Bu modern dönemdi. Modern dönemde basın elinde. Medya, bürokrasi, uluslararası sistem elinde. İnsanlara istediğin gibi anlatabiliyordun. İsrail'i seviyor gibi yapmak zorundaydı Batı toplumları. Yine İkinci Dünya Savaşı sonrası bir şeytan var. Kim? Hitler. Bir cürüm var, hakiki cürüm, antisemitizm, başka hiçbir cürüm yok. Ötekilerin hepsi tolere edilebilir. Şeytanımız da Hitler idi ve İsrail'i tenkit edemiyordu. Şimdi modern dönemin sonuna geldik. Postmodernite yeni bir imkan alan açtı bütün kötülükleriyle birlikte, bütün zararıyla ve zulmüyle birlikte. Şu anda İsrail'in kaybettiği şey bu düzen değil. İsrail'in kaybettiği şey retorik olarak dokunulamama imtiyazı. İsrail'e artık dokunabiliyorsun. Diyorsun ki, siz deli misiniz, ne yapıyorsunuz diyorsun adam. Bu Ben-Gvir anormal bir adam mı diyorsun. Bak, düne kadar siz biraz antisemitiksiniz herhalde. Türkiye'de Karel Valensi tweet atıp haddinizi bilin falan diyordu. Neydi o kadının bir tanesi, bizim şey ıslak saçlı, adını unuttum.
1: Nevşin
0: Mengü bir tweet attı. İncil'den bir ayet. Sen bu ne biçim bir şey yapıyorsun? Bu antisemitik falan filan, özür dilemek zorunda kaldı. Nevşin miydi? Nevşin değilse Nevşin'den özür dilerim.
1: Yok. Nevşin Mengü'ydü. Hemen özür dilemek zorunda
0: kaldı.
1: Nerede kalmıştı
0: bu Karel Valens'i bu süreçte? 7 Ekim'den beridir ben Karel Valens'i göremiyorum. Siyasi komiserimizdi.
1: Yeah.
0: Ya ondan izin alıyorduk İsrail'le ilgili bir şey söylerken. Ya biz almıyorduk da Efkar-ı Umumiye'nin böyle bir vazifesi vardı yani. O da buradaki mi mesleğiydi bu işlerin. Onun gibi vardı birkaç tane. Şimdi dönüyoruz, diyoruz ki arkadaşlar bizim Yahudilikle ilgili algısı, dünyada en saf temiz millet biziz. Vallahi biziz.
1: Bagaj temiz diyorsun.
0: Ya mu? Şöyle bagaj temiz. Bizim hala Yahudimiz son derece şeydir. Ha bu arada işi bilmeyip de dengesiz dengesiz yoldan geçerken sinagogun önünde hakaret eden sapık çıkmaz mı memlekette? Çıkar. Orası Yahudi cemaatin ibadethanesidir. Rahat bırakın kardeşim, ama genel olarak huzurludur bizim ülkemizde Yahudiler. Buna rağmen bizi bir antisemitik bagaja sahip olmakla itham edip İsrail'i tenkit etmemizi eleştirenler, o demin anlattığım İkinci Dünya Savaşı sonrası düzeni Türkiye'de de tatbik etmeye çalışıyorlar. Bak, solcumuzun da hatası bu. Dışarıda öğrendikleri her kelimeyi Türkiye'de cümle içinde kullanmaya kalkıyorlar ya. Efendim zenci demeyin, zenci çok ırkçı bir ifade, siyahi diyeyim. Bak Musti Kusti bile isyan etti. Ben dedi, zenci deseniz daha az anlarım ben siyah olduğumu dedi çocuk. Niye? Onu dışarıda negro, nega, neyse işte. Bir kalıp var. Efendim sosyal bilimlerde böyle bir mevzu var. Bunu da Türkiye'de tatbik etmemiz lazım. Zenci dediğimizde ırkçılık. Yok kardeşim, biz çikolata adam deriz, severiz. Ben küçükken falan çok severdim yani. Webster'ı. Biz severiz, zenci severiz. Biz çingene severiz. Ha, bazı şeyleri yaşam tarzlarından dolayı falan hor bakanlar olur. Toplumda genel olarak reputasyonları iyi değildir ama... Efendim sen çingenesin, geleceksin koltukta, otobüsün ön koltuğuna oturmayacaksın, arka koltuğuna oturacaksın muamelelerini görmedi bu memleket.
1: Doğru.
0: Aynı mevzu burada da geçerli. Efendim Avrupa'da İsrail'i eleştiriyorum demek antisemitiktir diyor adam ya. Türkiye'ye geldiğinde, oğlum deli misin, orası düne kadar toprağımdı. Yaşayanların bir kısmı akrabam. Önemli bir kısmı ekserisi dindaşım. Dindaşım olmasa, Hristiyan olsa insan. Bu heriflerin yaptığı hayvanlık. Orada atılan bombanın dumanı Mersin'den, Adana'dan, Hatay'dan benim memleketime geliyor. Her türlü beni alakadar eden bir hadise. İsrail'i tenkit edeceğim. Sanki Norveç için de tenkit edilmiş gibi, siz biraz antisemitiksiniz. Efendim kusura bakmayın, o orada üretilmiş bir kavram. Burada cümle içinde kullanmayın. Yanlış kullanıyorsunuz.
1: Bu çok kadar. Güzel.
0: Estağfurullah. Ve selam.
1: Eyvallah.
0: CHP'ye geçelim ha. Bak millet tırnağının ya, ne olacak şimdi Hazir Özel diye. O ben de işine hadi karıştım, kusura bak.
1: Estağfurullah. O zaman fakat hadi.
0: Bak, bu, bak abi. Bak. Bakayım. Hadisemiz şurası aslında. Cumhurbaşkanı Umman Sultanı ile konuşmuş. Trump şöyle böyle yapmış. Bilgi Üniversitesi gibi bir saçma dönem yaşadık. Neydi ne olduğunu anlayan yok. Hı. Bir üniversite tam final zaman niye kapatılır anlayabilenimiz çıkmadı. Hı. Sonra da iade edildi. Her halükarda çok kötü bir şeydir. Ben orada öğrenci olsam saçmalamayın derdim yani.
1: Anlaşıldı. Asıl gündemimizin bu olduğunu.
0: Fakat diğer gazetelere baktığında bunların hiçbirinin olmadığı şöyle bir gündemle karşılaşıyoruz. Doğru.
1: O zaman gel öyle bir gündemde söyleyeceğim lafımız olsun bizim de. Nedir efendim? Dün de bahsettik. Dünyanın gerçekten çok ciddi, Türkiye'nin de çok ciddi gündem maddeleri var, ama bu gündem maddeleri içinde CHP'lilerin CHP'lileri şikayeti neticesinde, CHP'lilerin tanık, CHP'lilerin itirafçı, CHP'lilerin mağdur ve CHP'lilerin fail olduğu bir tartışmanın tam içinde CHP'liler CHP'lileri kapının önüne koydu. Hal böyle olunca kapının önüne konan CHP'liler diğer CHP'lileri ateş püskürüyor. Mesele tamamen CHP'lilerin içindeki bir mesele, ama ülke gündemini de ziyadesiyle meşgul ediyor. Bayram temizliği demiş Akşam Gazetesi manşetten. Evet. Biraz manidar bir manşet olmuş. Nedir? İşte yıkılan, dağıtılan, kırılan, dökülen genel merkez onarılıyor. Bayrama hazır hale getiriliyor. 1 Haziran'da Disiplin Kurulu ve parti meclisini toplayacak Kılıçdaroğlu bayram dönüşü. Ama cumartesi günü de bir bayramlaşma planı olduğundan bahsedildi. Şöyle başlayalım istersen. Yani mutlaka şu geçtiğimiz 3-4 günde yaşananlara ilişkin söylemek istediğin bir şeyler vardır. Sıcak gelişmeleri de senin o yorumunun arkasına ben bağlayayım.
0: Şimdi burada iki taraf arasında çok önemli fikri temelleri olan, sosyolojik temelleri olan, efendim tarihsel kökenleri olan bir yarılma ve tartışma var. Desem bana gülersin.
1: bir an.
0: Desem bana gülersin.
1: Evet.
0: Sen yeme ben yiyeyim tartışması da çok büyük anlamlar atfedip siyasi analizler yapan arkadaşlar var. İşte Kemal Bey'in arkasında bir Alevi kimliğinden dolayı bir sosyolojik hakikat var. Özgür Özel dediğin bir başka şey, işte seküler Sünni Türklerin partisi haline gelmek üzere olan parti, yeniden Alevi parti. Bunların hepsini duyuyoruz analiz olarak. Ya bak, bunların hepsi mevzi tartışmalardır. Doğru şeylerdir de. Ben sosyal bilimciyim. Ben severim bu analizleri. Bunların bir parçası olmayı da severim. Okumayı, dinlemeyi de severim. Ayrı ama buradaki tartışmada böyle bir şey yok. Buradaki bildiğim pazarcı kavgası. Çıfıt çarşısı gibi. Bir baksana ne oldu yani. Çıfıt çarşısına döndü iş.
1: Yani peki, soba teorisi diyorsun.
0: Peki tabii.
1: Boru kısa
0: tam
1: kaldı.
0: Olarak boru kısa kaldı. Şimdi al hadiseyi. Ankara gazetecilerini arıyoruz 2-3 gündür. Orada sahadan. Yani adını da vereyim şimdi sevgili kardeşim Hasan Basri Akdemir. Sahayı çok iyi biliyor Hasan Basri. Çok başarılı da bir gazeteci. Ya dedim Hasan Basri şunu biraz anlat bakayım ne oldu ne bitti. Abi dedi, telefonla konuşuyorlar Özgür Bey'le Kemal Bey.
1: Tamam.
0: Cumartesi günü. Normal şartlar altında şimdi Ömer abi vatandaş bilmez biz 10 küsur senedir abi kardeşiz seninle. Her seferinde elini öperim. Sen de her seferinde böyle yaparsın falan filan. Yok. Şimdi gelsem senin karşısına çok özür dilerim. Hiç adetim değil. Hiç attım mı? Şöyle şu şekilde otursam bir döner bakarsın. Ne oluyor bu adama dersin ya. Ben hiç görmedim yani. Dersin değil mi?
1: Evet.
0: Şu Kemal Kılıçdaroğlu bunca yıl genel başkanlığını yaptığı Özgür Özel'le konuşurken hiç alışkın olmadığı bir ton duyuyor. Cumartesi günü. Ve en sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na demiş ki Özgür Bey. Kemal Bey siz genel merkeze gelemezsiniz. Gelemem mi Özgür demiş. Gelemezsiniz efendim demiş. Hasan Basri'den aktarıyorum şimdi. Hasan Basri Akdemir. Ben Twitter falan kullanmıyorum ama kullananlar takip etsinler. Çok önemli şeyler paylaşıyor Hasan Basri kardeşimiz.
1: Evet, bilhassa gazetecilik noktasında sahadan aktarımları son derece isabetli olan bir meslektaşımız.
0: Evet.
1: Bunu da buradan duyurmuş olalım. Evet.
0: Gelemezsiniz diyor. Gelemem mi Özgür diyor. Gelemezsiniz efendim diyor. İyi hadi gelemezsem diyor. Kapatıyor telefonu suratına.
1: Öyle.
0: Malumatımız bu. Ankara'dan, kulislerden sızan Hasan Basri'nin de bize muhtemelen biraz filtreleyerek aktardı. Bazı şeyleri de vardır bunun. Gazeteci her şeyi anlatmaz. Bazısını da kendine saklar, normaldir. Şimdi hadise bu. Sen kime yapıyorsun bunu? Şey derler ya argoda amiyane çok özür dilerim. Kime yaptın bu lölöyü? Lölö yapmak.
1: Evet.
0: Sen bana lölö yaparsan ben de sana lölö yaparım diyor Kemal Bey. Bak hadise bu seviyede. Bunun üstünde bir seviye yok. Yani Mahmut Tanal çok ikonografik bir görüntü. Diyor ki Kemal Bey arındıracağız hortumculardan. Mahmut Tanal eline hortumu alıp hortumcu arıyorsan baş hortumcu burada der gibi oraya çıkıyor. Bunların hepsi düzeysiz garip şeyler. Peki iktidar nereden girdi bu dengeye? Abi iktidar tam olarak şuradan girdi bu denkleme. Siz CHP kitlesi karşısında meşruiyet arıyorsanız Erdoğan karşısındaki en karşı yerde olmanız lazım. Hatırlayacaksınız bir zaman bir mevzu konuşmuştuk sizinle Ömer abi. İmamoğlu'nun balıkçı mevzusu İngiliz Büyükelçisi'yle.
1: Evet.
0: Dedim ki onu İmamoğlu servis etmediyse ben hiçbir şey bilmiyorum. Sakın başka yerde aramayın. Çünkü işi gücü bıraktık. İstanbul kar kıyamet. Millet 10 saat burada temde kaldı çoluğuna çocuğuna. Acaba donacak mı çocuk bu soğukta diye korka korka. O ortamda biz işi gücü bıraktık. 3-5 gün Ekrem İmamoğlu'na yağdırdık ya. İstediği şey buydu zaten. AK Parti'den, AK Parti'ye mücavir, CHP karşı çevreden kime saldırılırsa o ön plana çıkıyor. Peki Kemal Bey ne yaptı? Buraya çok saldırılıyor bu adam, çok parlıyor diyor. Ben de en iyisi şu Hilton'a çıkayım. Şuradan bir sahneyi vereyim. 110 bin lira o zaman geceliği. Şimdi olmuştur o 300-400 lira.
1: Olmuştur.
0: Buradan böyle bir manzara vereyim. bana saldırılsın biraz da. Dedim ki o görüntüyü de Kemal Bey vermediyse hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi bu denklem içinde var ya öyle hoşuna gider ki Özgür Özel. Mesela şimdi çıksa Erdoğan dese ki ey Özgür. Bundan daha büyük bir bayram hediyesi olamaz. Ey Kemal dese. Çünkü Erdoğan kimi muhatap alırsa o büyüyecek oradan. Ha şunu da söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu kitlesini büyütemez şu an itibariyle. Şu an CHP kitlesini Özgür Özel pazar günü o yağmur altında kompalsita çalan o romantik anlar vardı ya çok güzel. İç çamaşırı da giymemiş atlet falan yok gayet hazırlıklı her şey. Estetik bir görüntü.
1: Ajans tam o, göbeğinde meselen belli.
0: Evet. Yok canım o işe
1: bakarız. Ya tebligatın yok canım. Tebligatın yırtılmasının da fake olduğu bugün bütün gazetelerde var. Dün biz günün manşetinde sevgili Nuh Albayrak'la ele aldık meseleyi. Arkadaşlar tespit etti açık kaynaklardan. Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı fotoğrafta tebligatı dikkatlice inceliyorlar. Ama sızdırılan görüntüde tebligat bir anda gelir gelmez öfkelenen Özgür Özel tebligatı yırtıyor.
0: Şimdi şunu yapmadı hiç kimse. O yırttığı kağıdı böyle zoomlayıp içinde ne yazdığını görebiliyor muyuz? Benim şöyle bir teorim var. O onu önden okudu sonra yırttı efendim. Biz bu sahneyi nasıl kaçırdık? Bir daha yapalım ve basın şuradan bir kağıt falan. Bizim bu kağıtlar var ya.
1: Başka bir böyle kağıt üzerine kurgulandı diyorsun yani.
0: Belki diyorum yani.
1: İhtimaldir olabilir. Neticede ne diyordu Mansur Yavaş? Efendim böyle böyle şey yapacak mısınız? İşte seçimde şöyle bir çalışmanız olacak mı seçim arifesinde? Ona ajans karar verecek diyordu Mansur Yavaş.
0: Abi,
1: her adımlarını ajansın doğrultusunda atan bir ekipten bahsediyoruz.
0: Abi Mansur Bey valla hayranlıkla izliyorum. Diyorlar ya düğün evi, cenaze evinin yasçısı, düğün evinin tefçisi. Müthiş idare ediyor süreci Mansur Bey.
1: O da bir marifet.
0: Müthiş idare ediyor. Yani. Abi bir tane komedyen çocuk vardı. Gökhan Ümer miydi çocuğun adı?
1: Evet.
0: Bu Emin Mamoğlu içeri alındı diye çocuğun üstünden niye geçtiler hatırlıyor musun?
1: Açıklama yapmadı diye.
0: Ha, tweet atmadı çocuk.
1: Evet. Yani kınamadı diye ya da ilgilenmedi diye.
0: Bak, hiçbir şey yapmadı çocuk.
1: Evet evet. Hani dese ki ya hukukun üstünlüğü bilmem ne dese de ona öfkelenmiş olsalar kabul. Bir şey yapmadığı için
0: hiçbir
1: öfkelendiler.
0: Hiçbir şey yapmadığı için. Ve çocuk... CHP'nin önde gelen kanaat önderlerinden muhalif sanatçı olarak bilinen yani bir Müjdat Gezen değil çocuk. Hani Müjdat Gezen yapsa bunu anlarım. Çocuk böyle bir çocuk da değil.
1: Evet.
0: Canını okudular çocuğu.
1: Evet.
0: Buyurun size Mansur Bey'i veriyoruz ellerinize efendim. Bakalım ne söyleyeceksiniz.
1: Mansur Yavaş'ın bu en son mutlak mutlak sonrası açıklamasını analiz eden koca koca siyaset bilimcilerin analizlerini dinledim. Edemediler.
0: Nasıl yani, edeceksin abi?
1: Şimdi bak küçük Sait Paşa cennet mekan Sultan Abdülhamit Han'ın sadrazamlarından biri.
0: Evet.
1: Osmanlı döneminin Süleyman Demirel olarak adlandırılır. Evet.
0: Kıbrıslı Sait Paşa.
1: Küçük Sait evet. Paşa olarak da söylenir. Evet. Yani işte 7 kere gitmiştir, 8 kere gelmiştir. Evet. Yani Abdülhamit Han kızdığında mührü alıyor, sürgüne gönderiyor. Ondan sonra gel mührü vereyim diyor. Son sadrazamlığı da
0: evet.
1: Bu İttihat Terakki dönemine denk geliyor. Tabii şey bir ekip, amatör bir ekip, toy bir ekip. O İttihat ve Terakki yönetiminde sadrazam, adını şu anda hatırlamıyorum o yüzden yanıltmayayım. İtalyanlar bir nota veriyorlar Osmanlı'ya. Şimdi bunun içinden çıkamıyor tamam mı? O yeni ekip, toy ekip, genç ekip. O esnada da küçük Sait Paşa'ya meseleyi danışma noktasına bir şey yapıyorlar. Neticede yılların tecrübeli devlet adamı değil mi?
0: Evet.
1: Sadrazam'la oturuyor küçük Sait Paşa. Diyor ki sadrazam, görevdeki sadrazam. İtalya bize nota verdi. Şimdi ne yapacağız? Harp mi ilan edelim, sulh mu yapalım? Küçük Sait Paşa düşünüyor, diyor ki yani. Tabii harp ilan edilir, edilir ama yani ordunun durumu, cepheler, mevcut konjonktür. O zaman sulh mü? Sulh de yani koca Osmanlı, Hani bunun lafın altında mı kalacak? Bütün evet. dengelerde... Paşam ne yapalım diyor. Mühür sizde diyor efendim. Mühür veriyor. Azli'ni istiyor. Ve ondan sonra son sadrazamlığını Küçük Sait Paşa'nın bu hikayenin akabinde yaptığı söylenir.
0: Evet.
1: Ki şu anlamda anlattım bunu. Bu da bir meziyet. Yani baktım Mansur Yavaş ya hani hukuk Kılıçdaroğlu'na böyle bir göz kırpma gibi... Ama öbür taraftan ya Özgür Özel ya onu da harcamayayım gibi böyle enteresan bir noktada duruyor Mansur Yavaş. Ha?
0: Tam CHP'li olmuş can.
1: Diyorsun.
0: Tam CHP'li olmuş. Hani herkes diyor ya MHP kökenli, ülkücü kökenli elinde hala böyle yatkınlığı var, sinyal yakıp duruyor falan diyorlardı ya. Estağfurullah bu hareketi tahfif etmek için demiyorum.
1: Anlıyorum.
0: Mansur Yavaş'ı taklidi için böyle şeyler yaptılar. Yok yani Mansur Yavaş...
1: Sen ellerini... Cemal Enginyurt'u gördün mü? Devrimci marşı söylüyordu en son. Cemal Enginyurt en son CHP önünde yolumuz devrim yolu vurun kardeşler vurun öyle bir benim bilmediğim bir marş var.
0: Evet.
1: Onu söylüyordu coşkuyla Cemal Enginyurt.
0: Ama anca öğrenmiştir onu öğrenmiştir. Hatırlıyorsan ilk geldiği zaman CHP'ye İzmir'in dağlarında çiçekler açar diye şiir okuyordu. Başka bildiği bir şey yok gariban. Onu da yolda yürüsen ezberliyorsun zaten.
1: Anlaşıldı.
0: Sürekli çaldıkları için. Onu öğrenmiş şimdi devrim marşlarını. Cemal Enginyurt bu dönemin Josef Hoşesi'dir canım. Fakat yine ikonografik olarak ilginç bir şeydir. Cemal Enginyurt... CHP içinde direnerek Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'yi müdafaa ediyor. Bak tam orta çağ kale savaşları gibi bir şey. Gelmiş
1: bak,
0: biri
1: gel
0: almış
1: sen, kaleyi. Senin uzmanlık alanına geldi.
0: Yok
1: gel
0: gelmiş hocam. Almış kaleyi birileri Fransızlar. Ne bileyim Stuttgart Kalesi'ni almış atıyorum Fransız sınırına yakın. Almanlar saldırıyorlar diyor ki bizim Fransızlar Stuttgart'ı size vermeyeceğiz. Stuttgart'ın namusu ırzı bizim şeyimizdir. Bunun için kanımızı dökeceğiz. Ha, iyi oğlum tamam da yani burası Stuttgart Kalesi. Ben bu Stuttgart Kalesi'ne gelirim diyor adam. Düne kadar benim kalemdi diyor. Şimdi bu hadise içinde biz gülüyoruz, eğleniyoruz. CHP'deki hadiseler bizi güldürüyor, eğlendiriyor bu işin bir tarafı. Şu anda biz herhangi bir memleket için hiç faydalı olmayan, son derece zararlı olan şeyler yaşıyoruz.
1: Doğru.
0: Bunlardan biz memnun değiliz. Böyle şeyler olsun istemiyoruz.
1: Vakit kaybı oluyor. Enerji kaybı oluyor. Az önce ne dedin sen? Konuşmamız gereken gündem bu. Bu.
0: Abi hem vakit kaybı oluyor, doğru söylüyorsun. Hem de bir memlekette hani toplum karpuz gibi ortadan ikiye yarıldı algısı var ya şu anda. Tamam diyelim ki yarısı da orada. Ya bunları siz böyle bir haksızlığa uğramışlık hissiyle, böyle bir öfkeyle, böyle bir saçmalıkla niye baş başa bırakıyorsunuz? Yani mevzuyu okuyanlardan, doğru okuyanlardan birisi Devlet Bey. Devlet Bey döndü bu sebeple Kemal Bey dedi ki feragat et, girme bak bu gerilime girme. Bak doğrudur yanlıştır ben bilmiyorum. CHP'nin iç işi beni hiç alakadar etmez. Allah ömür verirse yaşarsam kaç seçim daha görürsem nasip etmesin rey vermeyeceğim ben CHP'ye. Bak ben sizin hedef kitleniz değilim bana propaganda yapmayın.
1: Tamam.
0: Çok sevdiğim iyi insanlar olmasına İlhan Kesici çok severim çok beyefendidir.
1: Buradan selam
0: namusuna,
1: olsun.
0: Şey, her şeyine kesiniz değil mi
1: İlhan Bey'in beyefendiliği konusunu çok yaşayarak tespit ettim.
0: Dese ki Ömer Taceddin gelin evde işim var biraz gardırobu çekeceğiz yerleri sileceğiz falan gider yardım ederiz.
1: Ederiz.
0: Değil mi? Cumhurbaşkanı adayı olsa CHP'nin adayı ben İlhan Bey'e oy vermem. Çünkü CHP'nin adayı.
1: Anlaşıldı. Bu kadar net anlaşıldı ya.
0: Karşısında Erdoğan var diye değil. Karşısında CHP şey var ya CHP'lilerin İzmir'e koydukları tuvalet terliği oldu
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet.
0: Ben tuvalet terliğine veririm bu durumda. CHP'li olduğum için değil CHP'ye vermemek için.
1: Pekala.
0: Tuvalet terliğine vermek
1: şimdi, o zaman
0: ihtiyacınız değil CHP'ler. Bende de var.
1: O zaman tamam. Şimdi az
0: ama
1: önce...
0: Ama estağfurullah tekrar edeyim ellerinden öperim İlhan Bey'in. Haza beyefendi devlet terbiyesi almış. Namusuna, şerefine, siyasi müktesebatına kefil olduğumuz. Memleket idare etse gözün arkada kalmayacak biridir İlhan Bey.
1: Bravo.
0: Ama CHP'lidir ben vermem. Şunu söylüyorum. Böyle bir hissiyat ile dışarıdan dönüyorum bakıyorum yapmayın diyorum ya. Ya yapmayın ya. Bir
1: İlhan
0: siyasi
1: Bey'in,
0: parti böyle
1: sen
0: olmamalı.
1: Sen şimdi söyleyince
0: diyor.
1: Aklıma geldi. İlhan Bey'in bir dönem yine ajans marifetiyle bugün... ajans böyle istedi meselesini az önce bahsettiğimiz meseleyi Yeni Şafak gündeme almış. bu ajansın CHP politikalarına yön verme alışkanlığı geçmişte de yaşanmıştı. Sen şimdi İlhan Kesici deyince aklıma o geldi. Bir 128 milyar dolar nerede diye bir tezvirat ortaya atmışlardı.
0: Evet.
1: Ve bunu o dönemki genel başkanından mahalle sorumlusuna kadar tamamı kendilerine verilen sufle doğrultusunda dile getirdikleri için enteresan bir kargaşa çıkmıştı ortaya. İlhan Bey'in ilk açıklamasını hatırlıyorum. İlhan Kesici dedi ki arkadaşlar saçmalamayın. 128 milyar dolar nerede diye bir saçmalık olmaz. İşte Merkez Bankası bu. İşte rezervleri günlük olarak bu. İşte gittiği yer bu. İşte geldiği yer bu. Her şey ortada ya. Allah aşkına bu saçmalığa bir dur deyin dendi. Dedi İlhan Kesici. Ondan sonra bir daha açıklama yapmadı. Bilmiyorum neden bir daha açıklama yapmadı ama o saçmalığa da ya böyle saçma şey olmaz diyen kendi uzmanlık alanında olduğu için biliyorsun iktisatçıdır İlhan Bey.
0: Tabii.
1: Kendi uzmanlık alanında olduğu için karşı duran bir CHP'liydi. Sonrasında sustu. Neyse o da çok mevzumuz değil. Şunu söylemeye çalışıyorum. Senin az önce bahsettiğin ikili arasındaki kavga yani Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na amiyane tabirle ama tam da yerine oturduğu için ben de tekrar edeceğim. Lölö yapmasının altında yatan gerekçenin Silivri'de asrın yolsuzluğu davasının bir numaralı sanığı olan Ekrem İmamoğlu olduğu söyleniyor. Söyleniyor diyorum. Yeni Şafak bugün manşetten avukatlarıyla o gün tam 20 görüşme yaptığını söylüyor. Bir avukat geliyor, bir avukat gidiyor. Bir avukat geliyor, bir avukat gidiyor.
0: Adnan Oktar da öyleymiş biliyorsun değil mi?
1: Öyle mi?
0: Geçen bir şeyler çıktı ya. Genç güzel avukat hanımları bulup efendim bugün müvekkilimiz sizinle görüşecek deyip böyle günde 30-40 avukatla görüştürüyorlarmış. Ama mesela sen ben avukat olsak ya hocamız bugün çok yoğun kusura bakma diyorlarmış.
1: Derler. Evet. Şimdi o avukatlar aracılığıyla Özgür Özel'e ve ekibine zinhar uzlaşmayın. Zinhar kabullenmeyin, itiraz edin ve çatışın. Talimatı verdiği iddiası bu kavganın sebebi İmamoğlu manşetiyle Yeni Şafak'ın birinci sayfasında duruyor.
0: Vallahi şöyle hepimiz biliyoruz ki bu son yerel seçimlerden evvel Muğla'nın ilçelerinden Nevşehir'in kasabalarına kadar pek çok yerde belediye başkan adayının tespitinde Özgür Özel'den ziyade Ekrem İmamoğlu'nun sözü geçti. Kendi kadrolarını koydu. Bu bir ekonomi demek CHP açısından. Özgür Özel'de hissi vefa olduğunu zannedip Ekrem İmamoğlu'nun arkasında bu yüzden kaya gibi duruyor. Zannedenlere döner derim ki hissi vefa Kemal Bey'le şu noktaya gelmeye mani bir şeydir. Sakın orak o kapıdan yürümeyin. Peki şu anda Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu niye hala idare ediyor? Çünkü bak bu yapılanma yeni bir partileşme sürecine gireceklerse de bir ekonomi lazım. Hı. Bir teşkilat kadro lazım. Hı. Parti kurdun teşkilatlanmayı tamamlayamazsan seçime giremezsin. Her türlü sıkıntılı bir süreç. Ekrem İmamoğlu'nun connection'a diyelim hadi İngilizce söyleyelim. Ona mücavir kesimler şu anda hala sistemde yenilikçiler diyelim hadi o gruba da içinde ağırlıktalar.
1: Hı. Mevcut
0: bu sebeple
1: durumda.
0: Ama pazar günü muhtemelen bak iki ikonografik hadise var. Bunlardan birincisi AKM çıkışında yediği yumruk Sayın Özgür Özel'in ve çok güzel bir açıklama yaptı. AKM'de cenazeden çıkarken hatırlıyorsan evet. Bir yumruk yedi ve çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki arkadaşlar böyle şeyler olur. Bizim memleketimizi bunlarla germeyelim. Sorumlu bir açıklama yaptı o gün. Dedim ki aha buyurun size bu fevri Ekrem İmamoğlu şeyinin fevri ve muhteris Ekrem İmamoğlu resminin karşısında son derece ayakları yere basan bir adam. Ve pazar günü, bu geçtiğimiz pazar günü de bir şekilde kitleyi mobilize edip, liderlik yapıp ve çok da güzel bir slogan bularak. Bak bunlar başarıdır siyasette. Hı. Adam doğru adamdır demek değildir ama başarılı
1: anlaşıldı.
0: Olmak. Biz partiyi genel merkezde oturarak değil, sokaklarda birinci parti yaptık. Bundan sonra mahalli siyasetimiz sokaklardır dedi ya. Hı. Çok, bu da çok başarılı bir şeydi.
1: Tamam.
0: Ekrem İmamoğlu muhtemelen içeride tırnaklarını kemiriyor.
1: popülaritesinin artıyor olmasından kaynaklı Özgür Özel'in diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
0: Evet, yani bugün mesela bizim Yeni Şafak tutmuş yine İmamoğlu'nu koymuş manşete falan bunlar.
1: Hak veriyorum. Hatta Mehmet Tezkan biliyorsun CHP'liliği tescilli. Şimdi bir grup gazeteci var Taceddin Hocam. Şimdi senin akademisyen yönün kuvvetli ama fikirlerini neşrettiğin mecmuada gazete.
0: Tabii Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi.
1: Bir de gazeteciliğin meslek olarak yapıldığı bir grup var.
0: Evet.
1: İşte ben mesela o grubun bir parçasıyım. Yani ben

0: gazeteci yani.
1: Evet.
0: Gazetecinin tırnak içerisinde tarafsız olması gerektiğini iddia ederek mütemadiyen bana ve diğer takım arkadaşlarıma, bize, muhtemel sana yüklenen kesim. Ama sorarsan onlar tarafsız CHP'li gazeteciler. Tarafsız CHP'li. Mehmet Tezkan en son demiş ki, senin söylediğini biraz daha böyle destekler nitelikte söylüyorum. O da tarafsız CHP'li gazetecilerden biridir. Demiş ki, Özgür Özel'in artık Cumhurbaşkanı adaylığı bu saatten sonra kesindir demiş.
1: Vay anasın
0: sen. Demiş yani.
1: Vallahi şimdi şöyle, bu arkadaşlar eğer İmamoğlu'nun oluşturdu değil mi? Bu connection dediğimiz şey var ya, Türkçe ifade etmeye de dilim varmadı onu. Bir ağ var ya, bu ağın oluşturduğu da bir paralel ekonomi var. Buradan fondaş gazetecilerin ve fondaşa yakın gazetecilerin aldıkları bir şey olduğunu biz duyuyoruz diyelim.
0: Duyuyoruz, iddia
1: duyuyoruz,
0: ediliyor.
1: Duyuyoruz, iddia ediliyor. Evet. Şimdi bu çarkın dışında bir hayat gerçekliğiyle karşılaşmak durumunda kalınırsa eğer, çünkü o da Nil Nehri değil, kaynağı cennet bir su değil o. O bir yerlerde eğer kesilecek olursa, o zaman daha tarafsız bakabilecek bir duruma gelebilirler. Ha, şuna da öfkelenirler. Lan ne güzel tezgahımız vardı, geldiniz bozdunuz. Buradan bir muhalefet olur Kılıçdaroğlu'na. Bu başka. Fakat Kılıçdaroğlu'nu asıl öfkelendiren şeyin ben, birincisi, bak her şey çok normaldi. Kılıçdaroğlu da neydi o, adını unuttum şeyin.
2: Neyin?
1: Şey ocağından gelen Evliyaullah soyu, peygamber nesebi bir evliyadır. Ne yaparsan yap, okyanus gibidir. İçine istediğin pisliği at, tertemiz yapar. Her şeyi de sineye çeker. Değil kardeşim, adam kurultaydan bir ay sonra, bir iki hafta sonra sırtımdan bıçaklandım dedi.
0: Kurultay konuşmasında söyledi.
1: Ha, kurultay konuşmasında söyledi değil mi ya?
0: Sırtımda hançerlerle seçime girdim. Seçimi kazanamama sebebim de o hançerlerdi dedi kurultay konuşması.
1: Evet, işte bunun gibi pek çok şeyi yaşadık. Kılıçdaroğlu'nun öfkesini gördük. Siz şimdi diyorsunuz ki efendim olan oldu, biten bitti. Biz de katakulliye getirdik. Bizim Ersan Hoca, Ersan Şen şey diyor. Bak, hukukçu yüzle, ben hukukçulardan bu yüzden biraz çekinirim yani. Çünkü hukukun ayrı bir mantığı vardır. Efendim diyor, yani kurultayda bir şey olmuş olabilir ama siyasi partiler kanununa göre bu suç değil. O sebeple burada bir suç yok diyor. Yani delege satın almak. Ya mahkeme butlan kararında dedi ki size, mahkeme butlan kararında dedi ki CHP delegesinin bir kısmı satın alınabilir ve satın alınmıştır. Bir kısmı da satın alabilir ve satın almıştır. Dolayısıyla siz kurultay malısınız. Mal dedi size. Bunu bize uzun yıllardır hatırlıyorsan CHP sizin AKP gibi değil, MHP gibi değil, bizim parti içinde çok güçlü bir demokrasimiz var falan diye anlatan arkadaşlar var ya, CHP'li arkadaşlar. Selam olsun, çok sevdiklerim de var, ahbaplarımız var yani. Yani bizim açımızdan mevzu siyah beyaz değildir. Bizim her yerde arkadaşımız var. Ekranda biraz öyle değilmiş gibi duruyoruz ama.
0: Bu var, gayet
1: her
0: var.
1: Her yerde bunlar. Lan dedim, geçen bir tanesiyle sohbet ediyorum. Çok özür dilerim. Lan değişimden de anlamışsındır. Gayet ahbapça bir sohbet. Bu sizin dedim parti içi demokrasiniz. Demokrasiye zarar verir hale gelmedi mi artık dedim ya. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bize anlatılan bu sahnenin hepsi günü geldiğinde bir katakulli için kullanılabilecek argüman ve enstrümanmış. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ayağına top böyle geldikten sonra, yok AKP yargısı, AKP polisi, efendim beni Erdoğan'la yan yana zannederler. Bu adam bize seçim başarısı getirdi. Sanki Kılıçdaroğlu getirmemiş gibi seçim başarısı. Kılıçdaroğlu tarihini en büyük oyunu aldı bir CHP genel başkanı olarak. Kılıçdaroğlu İstanbul'u, Ankara'yı aldı Erdoğan'dan. Bunlar da Kılıçdaroğlu'nun başarıları. Sanki bunlar hiç yokmuş gibi bir sahne estiriyorlar ama netice itibariyle bekleniyor ki Kılıçdaroğlu bu kurultayda yaşanan bütün şeyleri sineye çeksin. Partimizdir, ne yapalım? Viranoğlu sahnede evladı uyar var, hamamın namusu desin ve sussun. Vallahi benim gördüğüm Kılıçdaroğlu şu anda, yani Kurban Bayramı şu an bizim bıçakçılar meşgul.
0: Kamayı biliyor diyorsun.
1: Kamayı bileyemiyordu yani, bir iki gün bekliyor çünkü şu an bizim kasaplar biliyorsun yarın için meşgul hepsi. Fakat şimdi ayın 30'unda bilenmiş kamayla karşımıza çıkacak.
0: Öyle görünüyor. Bugün Türkiye Gazetesi Özel'e ikinci şok olarak duyurdu. Senin bak az önce Yeni Şafak'ın manşeti vardı ya. iki isim

0: irtibat iyi gidiyordu. Sonra bir anda Özgür Özel biraz daha dikleşti. Öyle olunca Kılıçdaroğlu da köprüleri attı gibi bir şey vardı, bir tablo vardı karşımızda.
1: Evet.
0: Bunun gerekçesi Yeni Şafak bugünkü manşetinde İmamoğlu'nun cezaevinden müdahalesi olarak yorumlamış. O çatışın dedi, Özgür Özel de daha sertleşti. Öyle olunca bunlar çatıştılar demiş. Şamil Tayyar, eski AK Parti milletvekili, ondan onun paylaşımında okumuştum. Diyor ki, Özgür Özel'in bu milletvekillerini toplayıp gayri resmi 96 milletvekilinin galiba 138 milletvekili var katıldığı toplantıda yeniden grup başkanı seçtirmesini, kendisinin seçtirmesini Kılıçdaroğlu bir iyi niyet beyanı olarak hayırlı olsun yeni görevi demişti. Karşılığında da Özgür Özel biz de genel merkezi size teslim edelim efendim demişti diye anlatıyor Şamil Tayyar. Ama sonrasında köprüler atılmış belli ki. Şimdi ikinci şok diyor Türkiye Gazetesi bugünkü manşetinde. Özel'e ikinci şok şu olacak. Bayramdan sonra grup başkanlığı sıfatını kullanamayacak. Kılıçdaroğlu bunu kullanmasını engelleyecek diyor. Yani bir belli ki satranç hamlesi, taraflar tahtayı koymuşlar, hamlelerini yapmaya başlamışlar. Ne bekliyorsun? Bu pilav daha çok mu su kaldırır
1: acaba? Pilava suyu ekleyen başka bir şey daha var. Biz şimdi birkaç gündür bu butlan kararı sebebiyle yokmuş gibi davranıyoruz ama bir de ceza davası yürüyor da. Tamam, o ceza davasının neticelerinin nereye ulaşacağı konusunda herhangi bir şeyimiz var mı acaba?
0: Yok.
1: Şimdi yani Özgür Özel o ceza davasının neticesine CHP Genel Başkanı olarak girmeyecek şu an itibariyle. 40 gün içinde yapın, 45 gün içinde yapın, hadi olmadı 50 gün içinde yapın. Bu acelenin sebebi niye, ne?
0: Özgür Özel diyor ki, İmamoğlu'nu terk etmem, onu yalnız bırakmam teklif edildi. Ben kabul etmedim. 20 yıl cezaevinde yatarım diyor onunla beraber diyor.
1: Bak pazar gününden sana 3 tane şey sahne. Bir, önüne gelen garip garip ağzını böyle hareketler yapan bir Ali Mahir Başarır var. Evet. Yolda yürürken öfkesini kontrol edemeyip durup dururken
0: muhabir dövüyor ya.
1: Hayır, CNN Türk muhabirinin elinde mikrofon var, çocuk mikrofon gidiyor geliyor falan, her şeyi alıyor o sesi ya. Bize küfür etti diye çocuğa yumruk atıyor durup dururken. Öfkesini kontrol edemiyor.
0: Edemiyor.
1: Bak bu bir resim. Bu bir resim. Bunu kenara koy. İkinci resim. Elinde hortumla böyle ne yapacağını şaşıran, Ecevit kasketi takan, sonra İmamoğlu gibi kolları kıvıran bir Mahmut Tanal. Bunu da yanına koy. Sonra yağmur altında yürüyüp dinamik bir şekilde Toma'nın üstüne çıkan, sonra güzel bir konuşma yapan Özgür Özel. Bak bütün hadise bundan ibaretti. Bize vitrine temiz bir çocuk lazım Özgür şu anda. Temiz çocuk lazım. Ali Mahir Başarıların falan filan bu garipliklerin, anormalliklerin icap ederse CNN Türk'ten de özür dileyecek kadar temiz duracak bir çocuk lazım. Bu Özgür Özel. Bunu aldık bir tarafa. Fakat bunun ardında da bir tarzı siyaset var. Bu tarzı siyaset nedir? CHP'den alıştığımız, bildiğimiz birincisi ağır abiler yok ortada. Ağır abiler yok. Vitrin son derece sıkıntılı adamlardan oluşuyor. Yani Veli Ağbaba'ya girmedim. Veli Ağbaba da başka bir yere tekabül ediyor. Bunların önünde Özgür Özel. Arkalarında da İmamoğlu. Libero. Son toparlayacak. Bu sahnenin bundan sonra için nereye evrileceğini bize anlatan tek bir şey var şu noktada. Bu da Özgür Özel'in sözü. Bana İmamoğlu'nu terk et dediler. Ben İmamoğlu'nu terk etmedim. Eğer o deseydi ki ben aday değildim, ben şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım, bundan hiçbir olmazdı diyor ya. Ha, bu bize tarzı siyasetlerini gösterecek. Tarzı siyasetleri şunu gösteriyor. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Çok özür dilerim, dağıldı biraz mevzu. Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye ne demişti? Sözcü gazetesini yazan eski erotik gazetecilerden biri vardı. Adını unuttum. Neydi
0: o adam? Rahmi.
1: Evet.
0: Rahmi neydi? Tokmak köşesinin. Rahmi Turan.
1: Rahmi Turan. Saraya gitti.
0: Evet.
1: Saraydan şunları bunları aldı. Muharrem İnce'ye demişlerdi bunu.
0: Evet.
1: Arkadaş bak, aynılarını icat ettiğin ve uyguladığın metodun aynısını sana karşı kullanıyorlar Kemal Bey. Çünkü birini nameşru kılmak istiyorsan CHP içinde, Erdoğan'ın adamı saraya gitti, orada çay içti, pasta yedi, kek yedi.
0: Değil mi? Yeterli.
1: Arkadaş ben dönüyorum resme bir bakıyorum, Kılıçdaroğlu Erdoğan'la yan yana hiç poz vermedi öyle oturur gibi. Bir bayramlaşma resmi hatırlıyorum. Erdoğan ortada oturuyor, Zekeriya Yapıcıoğlu. Kız istemeye gitmiş gibi. Zekeriya Yapıcıoğlu orada oturuyor, burada Numan Kurtulmuş, Özgür Özel falan filan. Kız istemeye gitmiş, ailenin büyükleri gibi bir poz. Özgür Özel bu pozların içinde sen ne oldun Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bu pozlarda?
0: Evet.
1: Neticede şuraya varıyoruz. Burada ikonografiyi ters çevirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye değil AK Parti'nin kapısına bırakacak bir stratejiyi izliyorlar. Tek zayıf noktası şu. Partinin aklı başında adamlarının önemli bir kısmı hala Kemal Bey'in yanında.
0: Şimdi o zaman şöyle. Az önce söylediğin...
1: Ama tabanda, taban yanında değil.
0: Az önce söylediğin laftan hareket edeyim o zaman. Son birkaç dakikamız çünkü. Ben geçtiğimiz hafta bir... Hem yurt dışına gitmem gerekti, hem Ankara'da bir takım ziyaretlerimiz vardı. Dolayısıyla yoğun bir hafta geçirmiştim. Geçen hafta Özgür Özel'in bir röportajını bu sabah gördüm. Ve arkadaşlarıma dedim ki herhalde Özgür Bey bu röportajı vermemiştir dedim. Sen az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Partiliymiş gibi, tıpkı bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce için yaptığı gibi itibarsızlaştırma gayretine giren politikalarından CHP'nin bahsedince o aklıma geldi. Aslında biraz da geçmiş bir şeydi ama ben inanamadım. Özkan Yalın vardı ya, bilirsin. Uşak Belediye Başkanı.
1: Abi bu havlulu. Aralar o kadar erotik figür çıktı ki CHP'den, karıştırıyor
0: bu hangisiydi? Otelde havluyla kapıyı açan, her bir sevgilisini muhtelif CHP'li belediyelerde işe yerleştiren, işe gitmem gerekiyor mu aşkım mesajları ortaya çıkan, yurt dışı seyahatlerinin tamamının o bahsedilen belediyeler tarafından finanse edildiği iddiaları ortada olan, hatta öyle ki milyarlarca lira serveti olan bir kişi. Şuradan biliyoruz, Özgür Özel'in 170 bin eurocukluk tefrişatını, yani makam otosunun yenilenmesi işini bizzat Özkan Yalım üstlenmiş. Uşaklılar o işi yapmışlar. Özgür Özel'e göre ne fark eder canım, bu cepten aldık, bu cebe koyduk. Onlar yapmasaydı genel merkezden yaptıracaktık dedi. Neyse, bunların tamamı Özkan Yalım'ı hatırlatmak için söylediğim bir ifade. Özkan Yalım... Ankara'da otel odasında belediyede çalışan bir sevgilisiyle basılınca, şu kapıyı açınca, bak ekranda görüyorsun. CHP bir anda bir şöyle bir şaşırdı. 37 gün boyunca disiplin süreci devam etti. 37 günün sonunda ihraç ettiler partiden. Hatta bu operasyon yapıldığında CHP'nin Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya çıktı ilk önce kameraların karşısına ve dedi ki tek motivasyonu uşağa hizmet olan yol arkadaşımız, can yoldaşımız, canımız ciğerimiz Özkan Yalım'a yapılmış olan bu hamleyi kabul etmiyoruz dedi. Kadın Kolları Başkanı söyledi bunu. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı. Sonra da partisi kendisi gibi düşünmediği için İhraç ettiler. Bu kadar niye uzattım? Şu, Özgür Özel şu cümleyi kullanıyor. Özkan Yalım, o görüntülere tekrar gelir misiniz reji ekibim? Özkan Yalım o kapıyı açana kadar CHP'liydi. O kapıyı açtığı anda AKP'li oldu diyor. Özgür Özel dememiştir dedim. Öyle dememiştir dedim. Öyle demiş.
1: Vallahi bu mevzu konuşmaya evvelden şu görüntülerle başladım. Ben nasıl Müslüm Gündüz'ün odasına 28 Şubat'ta böyle girilmesine karşıysam, bu Özkan Yalım'ın odasına girilmesine de karşıyım. Kamerayla adamların yatak odasına girilmez. Bunu kim yapıyorsa iş değil. Bunu söyleyelim. Bunu konuşacağız şimdi ya. Sakın bizim başka prensiple işimize geldiği gibi alınca keserik kendimize yonttuğumuzu zannetmesin kimse. Mahremiyettir. Ben peştemalli adamın odasına böyle kamerayla girilmesine karşıyım.
0: O adam o kapıyı peştemalli açmayacak hocam. Ben de burada sana karşıyım.
1: Açmayacak.
0: Yani senin kendi evinde, kendi odanda, çoluğun çocuğun odanın kapısını çaldığında giyinip açarsın. Ya. Otelde abi, o peştemalla o kapı açılmayacak kıymetli abi, hocam.
1: İcrai faaliyette bir adam başka ne bulsun otel odasında? Peştemal bulmuş. Neyse şimdi adamı şey yap. Buraya şuraya girelim. Burada tam bir omerta sistemi var. Mafyanın sessizlik yemini. Her işi yapacaksın, yakalanırsan adamım değilsin.
0: Bu odur diyorsun.
1: Mafya omertasıdır.
0: 30 evet. Saniyede topla kapatmam
1: evet.
0: Lazım.
1: Öyleyse sorumuz şu. Şu anda bir baktık ki Bülent Bey gelmiş hesapları kontrol etmeye CHP'de. Hesap uzmanı olarak Kemal Bey ona atılmış. Şu an itibariyle CHP'nin kasasında 1 milyar lira para var. Şu an 1 milyar var. 1,5 milyar almış bütçeden 1 milyar var şu an. 170 bin eurosuna uşağın niye ihtiyaç duydular arabanın tefrişatı için? Sorumuz budur. Bunun üstünden konuşalım.
0: Partinin sözcüsü Yunus Emre demişti ki, ya ufak paralar bunlar ya, konuşmaya değmez. 170 bin euro. Araçtan daha pahalı.
1: Doğru söylüyor çünkü Ekrem İmamoğlu düzeni açısından 170 bin euro.
0: Konuşmaya bile gerek yok.
1: Allah'ını seversen ya.
0: Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz.
1: Eyvallah.
0: Ayaklarına sağlık.
1: Eyvallah.
0: Sağ ol, var ol. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Açılışta söylemiştik, yineleyelim. Kurban Bayramı'nın tüm milletimiz için, gönül coğrafyamız için, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Bayramdan sonra pazartesi günü gelişmelerle karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Aa, Sertaç arıyor.
4: He?
3: Sertaç.
5: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak, sana kimi vereceğim?
5: Enişte, bayramın kutlu
1: Sertaç,
5: olsun.
1: Sertaç, bak yanımda kim var? Bak,
5: oo,
1: bak.
5: Yineme bak, yineme.
2: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
5: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
6: Dur dur, getir, ben de konuşayım.
1: Dur, geliyorum. Tamam, bak kime veriyorum?
5: Tamam.
3: Sertaç,
5: kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun adam.
0: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
7: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle bir video mesaj paylaştı. O mesajla başlayalım. Erdoğan, İsrail'in ateşkese rağmen katliamlarını devam ettirdiğini, terörsüz Türkiye hedefinde ilerlenen sürece dair de önemli mesajlar verdi. Türkiye iç cephesiyle istikrar adası dedi. Erdoğan'ın bayram mesajına bakalım.
1: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
0: Şimdi sıcak bir gelişme var, ekranlarınızda da görüyorsunuz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe verdi ve bu dilekçe kabul edildi. Şimdi bu neden önemli? Bir kez daha altını çizelim. Eski parti meclisinin parti meclisinde 60 kişi son 38. kurultaydan sonra oluşan parti meclisinde. Şimdi 68 kişi var, belediye başkanı olan, mecliste görevi olanlar derken 58'e düşüyordu. Ve bu 58 kişiden aşağı yukarı 32-33'ü Özgür Özel'e destek veren isimlerdi. Son hafta sonu yaşananlardan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenler arasında da hızla kurultay sürecine gidilsin diyen birkaç isim de olmuştu. Aşağı yukarı 40'a yakınının Özgür Özel'e destek verebileceği ifade ediliyordu. Ve en kısa sürede alınacak bir kurultay kararı içinde Özgür Özel'i destekleyenlerin sayısı parti meclisinde yüksekti. Ama Kemal Kılıçdaroğlu stratejik bir hareket yaptı. Eski parti meclisini göreve getirilmesi için dilekçe verdi ve icra dairesi de talebi kabul etti. Altını çizmiş olalım bir kez daha ve 38. olağan kurultay öncesi 52 ismin yer aldığı eski parti meclisi böylece tekrar göreve geldi. Peki o parti meclisinde ağırlık kimde derseniz 37. olağan kurultayda parti meclisi seçimi 2020 Temmuz ayında yapılmıştı. Kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8'i parti meclisi üyesi olmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı belirtilen anahtar listede yer alan Erdoğan Toprak, Umut Akdoğan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Deniz Demir, Selin Sayekböke parti meclisine girmişti o dönem. Faik Öztrak en çok oyu alarak dikkati çekmişti. Anahtar listede yer almayan Gürsel Erol, Eren Erdem, Müslüm Sarı, Gaye Usluer ve Gökhan Günaydın da parti meclisine girebilecek oya ulaşmıştı. Bir kez daha belirtelim. 38. kurultay sonrası oluşan parti meclisinde en kısa sürede bir kurultay kararı alabilmek için Özgür Özel'i destekleyenlerin sayısı yüksekken Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı adım ve eski parti meclisinin göreve getirilmesi için verdiği dilekçe icra dairesi tarafından kabul edildi. ve dengeler parti meclisinde de değişti. Ve CHP Genel Merkezi. Şimdi son durum nedir? Kemal Kılıçdaroğlu da bayramlaşmaya gelecek biliyorsunuz. Dün Perşembe denilmişti ama sonra bu zaman, bu tarih, zamanlama cumartesiye kaydırıldı. Peki hazırlıklar ne aşamada? Öğrenelim, söz Emrah Yazdı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararı sonrası gelişmeler yaşandı. Polisle CHP'liler arasında arbede çıktı. O arbede öncesinde mutlak butlan kararında önce Genel Merkez'deki Kemal Kılıçdaroğlu posteri, fotoğrafı yere indirildi. Ve sonrasındaysa polisle CHP'liler arasında arbede çıktı. Arbede'de polise sert müdahalede bulundu Cumhuriyet Halk Partililer ve tahliye kararıyla birlikte polis içeride tahliyeyi gerçekleştirdi. İçeride bulunan milletvekilleriyle birlikte de bu gelişmeler yaşanırken geldiğimizde günümüze birçok gelişme de yaşandı. Dün akşam saatlerinde, hatta geceye yakın olan saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne sabahtan akşama kadar bir temizlik, hummalı bir temizlik vardı ve o süreçte temizlenmeye çalışırken fotoğraflar da güncellendi. Kurucu Genel Başkan Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, Özgür Özel'in fotoğrafı ve tekrar güncel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun son fotoğrafı da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin oraya asıldı ve şu anda da güncel fotoğraflar Deniz Baykal'a kadar vardı düne kadar ve dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel genel başkan olarak fotoğrafları tekrar asıldı. Tabii ki genel merkezdeki temizlik çalışmaları hala devam ederken bellek denen bir oda var. CHP'nin tarihini anlatıldığı bir nokta burası ve burada da fotoğraflar kaldırılmıştı. Hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in fotoğrafları kaldırılmıştı. Şimdiye baktığımızda ise Deniz Baykal'a kadar olan fotoğrafların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve Özgür Özel'in fotoğrafı ve yine güncel olarak 2026 olarak güncellenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak fotoğrafı bu noktada yer alıyor. Tabii bu noktada birçok arbede yaşandı ve polise karşı CHP'lilerin CHP'lilerin bu noktada masa sandalye fırlattığını ve kullanılamaz hale gelen malzemeler olduğunu da söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o tahliye kararıyla birlikte tabii güncellemeler bugün sadece fotoğraflarla sınırlı değil, internet sitesinde de bir güncelleme yaşandı. İnternet sitesindeki güncellemede genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi, fotoğrafı ve özgeçmişinin de yer aldığını söyleyebiliriz. Şu an temizlik çalışmaları hala devam ediyor çünkü CHP'liler o noktada polise yangın tüpleriyle müdahalede bulundu ve o noktada da yerler, o siyah zemin beyaza bürünmüştü ve şu anda da makinelerle o temizlik çalışmaları, o lekeler çıkarılmaya çalışılıyor. Şu anda da o mutlak butlan öncesindeki eski görüntüsüne kavuşturulmaya çalışılıyor. Aynı zamanda buna bayram temizliği de diyebiliriz. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişine hazırlanan bir noktada diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o genel merkezin girişinde bu noktada o gördüğünüz, şu an gördüğünüz koltuklar o yan kapıya yığılmıştı, barikat kurulmuştu. Polis ekipleri de tahliye kararının uygulanması için, mahkeme kararının uygulanması için o noktadan girdiler ve tahliye kararı sonrası tahliyeyi gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırlanan bir genel merkez var ve Kemal Kılıçdaroğlu da bu noktaya bayramın son günü gelecek ve hem partilerle hem de siyasilerle bayramlaşacak. Aynı zamanda CHP'de 3 kişiden oluşan heyet hem burada bayram karşılaması yapacak hem de ziyaretlerde bulunacak. Tabii bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP'ye bayram için gelecek partiler ve isimler de dikkat çekiyor olacak. Biz de 24 ekibi olarak bu süreci

0: takip edeceğiz. Genel merkezdeki durumu, güncellemeleri aktarmaya çalıştık. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte diyelim, sözü size bırakalım.
1: Emre'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi partiler arası bayramlaşma olur biliyorsunuz. Merak edilen nokta Kemal Kılıçdaroğlu, yani CHP ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ziyaret olacak mı merak ediliyor. Hem AK Parti hem de MHP yönetim değişikliği yaşanan Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret edecek. Bunu netleştirelim. Bunun yanı sıra partiler arası bayramlaşma da Perşembe günü olacak. Cumhur İttifakı'nın programına göre AK Parti iki ayrı heyetle partileri ziyaret edecek. Bir kez daha belirtelim. Hem AK Parti hem MHP Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ziyarete gidecek.
2: Bayramımız mübarek olsun inşallah.
3: Siyasi partiler Kurban Bayramı için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. Cumhur İttifakı'nda bayramlaşma programı da netleşti. AK Parti, siyasi partileri Kurban Bayramı'nın ikinci günü ağırlayacak. Heyete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlık edecek. AK Parti'ye CHP, MHP, Hüdapar, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, DSP, İyi Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, Deva Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ziyarette bulunacak.
2: Deneyimiz, diriliş demek.
3: AK Parti siyasi partileri ise iki ayrı heyetle ziyaret edecek. İlk heyete Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlık edecek. Bu heyet CHP, Hüdapar, BBP, İyi Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne ziyarette bulunacak. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisi'ni ziyaret edecek. MHP'de tebrikleri bayramın ikinci günü kabul edecek. Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu başkanlığındaki heyet, ziyarette bulunan siyasi partileri ağırlayacak. Partilere bayramlaşma ziyaretine gidecek heyete Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. Sonrasında MHP'yi DEM Parti ve AK Parti heyetleri ziyaret edecek. Bayramlaşma programı Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi ile devam edecek. MHP heyeti aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.
1: Kutsal topraklarda da heyecan dorukta, Arafat'ta toplanan hacı adayları vakfe duasıyla hacı olmayı bekliyor. Arafat Mekke'ye 25 kilometre mesafede, görüntüleri canlı olarak ulaştırıyoruz sizlere. Hacı adayları dün akşamdan itibaren buraya ulaşmaya başladı. Geceyi ibadetle geçirdiler. Arafat'ta vakfeye durmak haccın en önemli aşaması. Arafat'ta yer alan Cebel-i Rahme, Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği nokta. Özellikle de bu noktada büyük yoğunluk oluştu. Hacı adayları öğle ve ikindi namazlarını cem edecek. Sonra vakfe duası edilecek. Türk kafilesinde duayı Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş okuyacak. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda vakfe için özel hazırlıklar yaptı. Türk hacı adaylarının bu süreci en rahat şekilde geçirip ibadetlerini yapabilmeleri için özel önlemler aldı. Vakfe duasının ardından müminler hacı diye anılmaya başlanacak. Hacılar daha sonra Müzdelife'ye intikal edecek. Burada ise akşam ve yatsı namazları cem edilecek. Hacılar Müzdelife vakfesinden sonra da şeytan taşlamak üzere Cemarat'a geçecek. Hacılar şeytan taşladıktan sonra Mescid-i Haram'a gidecek. Ziyaret, tavafı ve saaf ibadetlerinden sonra da tıraş olup ihramdan çıkacaklar. Bayram tatiliyle birlikte milyonlarca kişi de yola çıktı. Bu ne demek? Bu İstanbul'da trafiğin rahatlaması demek ama şehirler arası yollarda da hareketliliğin artması demek.
4: Mega kent İstanbul'da yollar boşalmaya başladı. Bayram tatili için yola çıkan milyonlarca sürücü ise otoyollarda yoğunluk oluşturdu.
5: Uzun yola eşimle birlikte çıkıyorum.
6: Nereye gideceksiniz peki?
5: Muğla.
6: Peki aracınızın bakımlarını yaptırıyor musunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz?
5: En son onun için uğraşıyorum. Ben tampon arıyorum.
6: Bayram tatili başladı. Kimi

0: memleketine, kimi ise tatile gitmek için direksiyonunun başına geçti. Ancak dikkatli olmakta fayda var.
1: Uzmanlar uzun yola çıkacak sürücülere hem araç bakımı hem de güvenli sürüş konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.
2: Uzun yol sürüşü normal şehir içi sürüşlerden daha farklıdır. Herkes söylüyor araç kontrolleri yapın diye ama sürücünün önce kendini hazırlaması gerekiyor. Biz 3 madde diyoruz. Teknik olarak aracın teknik bakımlarını bilemese bile yağını, suyunu, lastiğini kendi kontrol edecek.
0: Otosanayilerde de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Uzun yola çıkacak sürücüler araçlarını son kez kontrolden geçiriyor.
1: Yağ bakımı yapılıyor, frenler kontrol ediliyor, lastikler tek tek inceleniyor. Çünkü küçük bir ihmal bile uzun yolda ciddi risk oluşturabiliyor.
3: Araç bakımları da genelde bizim en başta yapmış olduğumuz yanlışlardan biri. Benim aracımda hiçbir sıkıntı yok, aracım sapasağlam, o şekilde yola çıkabilirim tarzında düşünceler oluyor. Aslında bu yanlış bir işlem. Aracınız ne kadar yeni olsa bile, ne kadar bakımlı olursa olsun tekrardan bizim gözlemlerimizin altında bir incelememiz gerekir bunu. Bizim baktığımız konular lastik diş derinlikleri, balatların durumu, fren yağ durumu, motor yağ seviyesi, su seviyesi. Arka planda motorda arızalar mevcut oluyor. Görselde arıza vermiyor ama arka planda arızalar oluyor. Bunların bakılmasında çok fayda var.
1: Kazaların en büyük nedenlerinden biri yorgunluk ve dikkatsizlik. Özellikle gece yolculuklarında sürücüler için yol hipnozu riski oluşabiliyor.
2: Uzun yol sürücülerine biz dikkat ediyoruz. Maalesef ölümlü yaralanmalı kazalarda baktığımızda sürücü varacağı yere en yakın yerde kaza yapıyor. Geçtiğimiz bayramda maalesef bunları gördük. Sadece bireysel sürücü değil, toplu taşıma sürücülerinde yorulduğu anda, uykusu geldiği anda, ihtiyaç molası geldiği anda 5 kilometre yolum kaldı, 2 dakika sonra evdeyim demeyecek, kendini kötü hissettiği anda mola vermesi gerekiyor.
3: Önceden uyarı amacında aslında bunlar can alıcı olaylar. Far ayarıdır. Far ayarlarınız düzgün olmadığı vakit siz karşınızda ön tarafta olan bir cismi fork edemezsiniz. Sonradan fork edersiniz, ani fren yaparsınız ama sizin arkasına gelen adam sizi fork edemez. O fren basmakta gecikebilir, o zaman kaza oluşabilir. Aslında ufak tefek şeyler ama can alıcı şeyler. Bunlara dikkat etmekte fayda var.
1: Uzmanlar ayrıca sürücülerin hız yapmaması ve direksiyon başında telefon kullanmaması gerektiğini de vurguluyor. Emniyet kemeri kullanımı ise hem ön hem arka koltukta hayati önem taşıyor.
2: Geçtiğimiz yıllarda trafik polisleri otogarlarda denetim yapıp emniyet kemerisi uyarı yaptığı otobüsler kaza yaptı da hiç önemli kaza olmadı. Bir de yolda mola vermeyen sürücülerden çok fazla kaza oldu. Sürücülerin bayramlarda sevdiklerine, tatillerine güle güle gidip güle güle geriye dönmeleri için artık çok daha dikkatli olmalarını öneriyoruz.
4: Önce her şeyi kontrol ettiriyoruz. Rotundan, balansından, bakımından, yağından, suyundan her şeyi bakıyoruz. Tamamen her şey arıza kayıtlarını, tespitlerini yapıyoruz. Arıza tespitlerini eğer arıza görünmüyorsa biz de yola güvenli bir şekilde çıkıyoruz.
5: Lastikler olsun, bakımları olsun, yağ olsun, suyu olsun. Bunlar tabii hepsini kontrol edilmesi gerekiyor aracın bütün. Özellikle lastikler, özellikle tabii ki de emniyet kemeri.
6: Bayram deyince, bayram alışverişi deyince akla ilk gelen adres elbette ki İstanbullular için Eminönü. Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Vatandaş yine bayram alışverişi için tarihi yarımadayı tercih ediyor.
7: Bayrama sayılı günler kala vatandaşı da bir bayram alışverişi telaşı sarmış durumda. İşte o alışveriş için akıllara gelen ilk adres yine Eminönü oldu. Vatandaş da kalabalığıyla doldurdu, taşırdı.
8: Nasıl geçiyor bayram alışverişi?
9: Çok güzel geçiyor şimdilik.
8: Nelere baktınız en çok?
9: Biz daha çok kıyafet, bayramlık tarzına baktık. Şeker, lokum. Fiyatlar ortalama bence. Yani.
8: Nasıl geçiyor bayram alışverişi? Nelere baktınız?
10: İyi geçiyor. Nelere bakıyoruz? Öyle spontan.
8: Yani lokum mu bakıyorsunuz, şeker mi bakıyorsunuz, kuru yemiş mi bakıyorsunuz?
10: Lokumdan şekere bakıyoruz.
11: Neye bakıyorum? Kahvaltılık, çerez, bayram çikolatası.
8: Ne aldınız peki?
11: Kahvaltılık.
12: Valla bayram alışverişi için işte misafirlerimiz için şekerleme, ne bileyim çocuklar için yine aynı şekilde lokum vesaire gibi alışverişler yapacağız.
8: Bayram planı nedir?
12: Bayram planı kurban tam ortaya geldiği için çarşamba gününe şehir dışına çıkamıyoruz. Hani kurban keseceğimiz için dolayısıyla İstanbul'dayız.
13: Bayram telaşı, bayram hazırlıkları biliyorsunuz kurban telaşı, temizlik telaşı, onun dışında sarmalardı, böreklerdi. Biz de hazır bunlar yapılmışken bir kısmını yaptık, bir kısmını yarın yapacağız. İstanbul'da boşalmışken gezelim dedik.
8: Nelere bakacaksınız?
14: Bayram alışverişi, şeker, çok.

0: çikolata, işte tatlı telaşlar.
1: Bayram planı nedir?
0: Şimdilik yok.
1: Gelenlere bekliyorum diyorsun.
0: Evet, misafirlerimi bekleyeceğim. Çocuklarım var, torunlarım var, yeğenlerim var. Hepsini bekliyorum.
2: Ya aslında tam bayram alışverişine denmez. Hem hazır İstanbul biraz azaldı, kalabalık yok. Çocukları biraz gezdirelim. Hem de işte büyüklerimize bir dokum falan ufak tefek şeyler almak için çıktık kardeşimle.
3: Büyükler bayram telaşına kendilerini kaptırmışken en büyük heyecan ve sabırsızlıksa tabii ki çocuklardaydı.
1: Ne yapacaksın bayramda?
4: Gezeceğim.
1: Harçlık toplamayı düşünüyor musun?
4: Biraz.
1: En son bayramda ne kadar harçlık topladın?
4: 1000.
1: 1000 lira
4: topladın. Gezerek geçecek.
1: Nerelere gideceksin?
4: Yani burada duracağız. Bir de işte Konya'ya gideceğiz.
1: Şeker yemeyi düşünüyor musun? İzin var mı bayramda?
4: Var.
1: Bayramda ne yapacaksın?
4: Bayramda anneannemleri, büyüklerimi ziyaret etmeye gideceğim.
1: Harçlık alacak mısın?
4: Evet.
1: Ne var hedefte? Kaç para toplarım diyorsun?
4: 1000 TL toplarım diye düşünüyorum.
5: Ben de birazcık bayram heyecanı var. Arkadaşlarımla bir yerlere gidebilirim.
1: Peki harçlık toplayabilecek misin bu bayram?
5: Bilmem, çok toplarım belki.
1: Bayramda ne yapacaksın?
4: Tatile gideceğiz.
1: Peki büyüklerinle bayramlaşmayı düşünüyor musun?
4: Düşünüyorum.
1: Harçlık isteyecek misin?
4: İsteyeceğim.
1: Ne kadar para isteyeceksin?
6: 100.
4: Hayır.
1: 200 mü?
4: Evet, 200.
7: Bayram bence güzel geçecek. Akrabalarıma falan gideceğim.
1: Şekerli harçlık var mı toplamak niyetin?
7: Var.
1: Ne toplayacaksın en çok?
7: Şeker toplayacağım, bir de para toplayacağım.
1: Ne kadar toplarsın toplamda?
7: 1000 toplarım.
6: Akrabaları gezeceğiz. Arkadaşlarımla dışarı falan çıkarım. Para toplarım, şeker toplarım.
1: Hedefte ne kadar var harçlık olarak?
6: Ben şu ana kadar maksimum 3000-4000 civarı bir şey toplamıştım. Yani şu an 2000 toplarım.
7: İyi bayramlar. Bütün Türkiye'ye iyi bayramlar.
8: Bugün yeni bir operasyon vardı İzmir'de. CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özden Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü ve Belediye Meclis Üyesi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan bir belediye meclis üyesiyle bir inşaat firması yetkilisi olan eşinin yurt dışında olduğu, haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye binasında arama yaptı. Avcılar sahilinde bu kez tartışmanın merkezinde CHP'li belediyeye bağlı zabıta ekipleri vardı. Bisiklet kiralayan bir vatandaşa motosikletle çarpan zabıtaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
9: Avcılar sahilinde yaşanan olayın yankıları sürerken motosikletli zabıtanın vatandaşı çarptığı ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. CHP'li Avcılar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin müdahalesi sonrası yaşananlar, çevrede bulunan vatandaşların da tepkisini çekti. Olay öğle saatlerinde Ambarlı sahilinde meydana geldi. Sahilde bisiklet kiralayan vatandaşlarla zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Müdahalenin ardından motosikletine yönelen zabıta personeli hareket ettiği sırada bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş yere savruldu. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise dikkat çeken başka bir detay yer aldı. Görüntülerde vatandaşın motosiklete doğru koştuğu, buna rağmen zabıta personelinin durmak yerine motosikleti vatandaşın üzerine sürdüğü anlar kameraya yansıdı. Çarpmanın ardından çevrede panik yaşanırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
10: Zabıtalar vurdular, kaçıyorlar.
9: Yaralanan vatandaşın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken olay sonrası zabıtanın müdahale şekli tartışma konusu oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Moderatörün ilk saat dilimine noktayı koyalım. 24'te yayın Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa moderatörde yine birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
3: Elhamdülillah.
4: Ha, Sertaç arıyor.
2: He?
4: Sertaç.
5: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
4: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
5: Enişte. Bayramın kutlu
2: Sertaç,
5: olsun.
2: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
5: oo,
2: bak.
5: Gineme bak gineme.
3: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
5: Ellerinden öperim.
3: Çok güzel.
2: Bak şimdi kime veriyorum?
6: Dur dur getir ben de konuşayım.
2: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
5: Alan.
4: Sertaç.
5: Bayramın kutlu olsun.
4: Senin de bayramın kutlu olsun alan.
7: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz yeniden merhaba. Saatler 12.35. Ben Elif Akkaya Yakutar kahve molasıyla karşınızdayız. Piyasalarında bayram tatiline girmesine çok az bir süre kaldı. Kısa haftanın son piyasasına bakarak başlayalım. Borsa dün %0,60 değer kazanarak 13.890 puandan kapanmıştı. Yeni güne de %0,08 artıda 13.902 puandan başladı. O seviyenin altında %1,64 eksi de 13.662 puanda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.493, 500 endeksi de 17.148 puanda. Her üç endekste aşağı yönlü, 30 endeksi de %2'nin üzerinde eksi de. Kur tarafına bakalım, dolar ve avroda son durum ne? Dolar 45.91'den, avroda 53.45'ten işlem görüyor. Dolar endeksi güçlenmeye devam ediyor. Altın tarafında dünkü yükselişin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırıları sonrası %0,7 düşüş ile başlamıştı. 4537 dolardan altının onsu da o seviyenin altında 4518 dolara geriledi. İçeride gram altın dün bu saatlerde yaptığımız yayında 6700 küsürdü. 6668 liradan işlem görüyor. Çeyrek altında 10902 lira. Petrol tarafında da ABD'nin yeni hamlesi sonrası %7'den fazla gerilediği seviyeden %2 yükselerek başladı güne. 98 doların üzerine çıkmıştı. Tekrar 96 dolara geriledi ama yönü yukarı görünüyor. Brent ham petrolün varil fiyatının 96.41 dolardan işlem görüyor. Son olarak faizlere de bakalım. Tahvil faizi 43,74, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra artık piyasaların kapanmasına çok kısa bir süre kala Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle beraber. Merhaba, kolay gelsin.
10: Merhabalar Elif Hanım, iyi yayınlar.
9: Çok teşekkür ediyorum. Evet, aslında işte sabah saatlerinde 13.902 puandan başlamıştı güne. 14.000 puan olur mu diye sormayı hedefliyordum size ama yönünü aşağı çevirdi. Ne dersiniz? Tabii kısa hafta ama bayram sonrası beklentiniz nasıl?
10: Evet, sizin de dediğiniz gibi aslında dakikalar kaldı. Birazdan piyasayı da kapatacağız ve yurt içi piyasalar tatile girecek ve 1 Haziran'a kadar da kapalı kalacak. Şimdi bayram öncesi zaten piyasalarda iştah çok da güçlü değildi. Malum tatil rehaveti ve uzun da bir tatil önümüzde var ve yurt dışı da açık olacak. Dolayısıyla yatırımcı da dedi ki Amerika ve İran savaşı devam ederken ben bu ortamda çok da fazla yatırım yapmaya istekli değilim. Bununla bir miktar etkisini gördük. Şimdi kapanışa doğru zaten bugün güne de bakacak olursam yurt dışı piyasalar açısından çok da olumlu bir günde değiliz. Yine Amerika ve İran'ı konuşuyoruz. Yine Amerika'nın kendisini savunma amaçlı İran'a yönelik düzenlediği saldırılar var. Petrol fiyatları yükseldi. Küresel borsalarda karışık bir görüntü oluşturdu. Bu da bize içeriye yansıması baskı yaratmış durumda. O yüzden kapanışa doğru biraz daha kırmızılar arttı. %1,64'lük bir eksimiz var ve an itibariyle de 13.662 puan aşamadayız. Bir şey söylemek şu aşamada çok zor. Çünkü bu tatilde hem içeride hem de dışarıdaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Özellikle Amerika ve İran meselesi çok kritik. Artık 3 ayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Mayıs'ı da bitiriyoruz çünkü. Ve 3 aydır da bu meseleyi konuşuyoruz. Sürekli bir görüşüyorlar, bir görüşmüyorlar, bir müzakereye oturuyorlar, bir oturmuyorlar. Artık piyasalar da yorulmuş durumda. O yüzden biz tatildeyken oradaki gelişmeler nasıl ilerleyecek, nasıl seyredecek, bir anlaşmaya varılacak mı, geçici de olsa bir ateşkes sağlanacak mı, bu gerçekten piyasaların seyrinde ciddi bir rol oynayacak. Eğer ki bir anlaşmayla karşılaşılırsa, herhangi bir bozulma meydana gelmez ve bir Haziran sabahı biz Amerika ve İran'da geçici bir ateşkesi konuşur veya fiyatlarsak, bizim zaten Borsa İstanbul tarafında da pozitif açılışı destekler. Ama bu belirsizlik sürer, tansiyon daha da artar ve piyasaları daha da tedirgin ederler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş de sürerse

1 Haziran Pazartesi sabahı zayıf bir açılışta başlarız. Yani dolayısıyla tamamen haber bazlı bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle de net bir şey söylemenin, öngörmenin gerçekten çok zor olduğu bir dönemden de geçtiğimizi belirtelim. Haberleri biz tatildeyken

0: başladığınız cümleden devam edelim. Şimdi 3 ay geride kaldı sizin de söylediğiniz gibi. Petrol tarafında geride bıraktığımız hafta aslında biraz daha artık yapılan analizlerde olumsuz senaryoya doğru gidiyoruz değerlendirmeleri vardı. Ama haftaya güzel bir başlangıç yapmıştık. Olumlu haberler geldi. %7'den fazla geriledi. 95 dolara hatta 95 doların da altına geriledi. Ama tabii sizin de dediğiniz gibi yine değişen haber akışıyla 98 dolara kadar çıktı. Ne dersiniz? Şimdi 100 doların altında olması tabii umut veren bir gelişme. Hangi senaryodayız?
1: Gerçekten artık belki izleyiciler de bizi izlerken sıkılıyordur. Hep aynı şeyleri söylüyoruz ama inanın bunlardan başka söylenecek bir konumuz kalmadı. Dediğiniz gibi hep senaryoları konuşuyoruz. Şimdi dünkü düşüş sonrası neyse ki bugün çok ciddi bir zıplama olmadı. Evet yine bir yükseliş var petrol fiyatlarında ama en azından böyle bir beklemede. Yani buna biraz alıştı da petrol. Yani 3 aydır özellikle de son 2 ayı diyelim Nisan ve Mayıs ayında biz müzakereleri konuşmaya başladık. İşte geçici bir ateşkes olabilir. Konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Şöyle olursa böyle olur şeklinde birçok ifadeyi fiyatlamaya başlamıştık. O yüzden piyasa biraz alıştı. Yani düne nasıl başladı? Bir Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair bir adım atılabilir, görüşmeler olacak, geçici bir ateşkes sağlanabilir beklentisiyle başlamıştık. Bugünse Amerika kendisini savunma amaçlı İran'a saldırılar düzenledi. Ama diğer taraftan da gelen açıklamalara bakıyoruz. Hala olası bir anlaşma ihtimali masada duruyor. O yüzden de petrolde çok ciddi bir zıplama olmadı. Düne nazaran diyelim. Evet %3, %4'lük artış var ama en azından 100 dolarların üzerinde değiliz an itibariyle. Ben petrol fiyatlarının bu noktada bekleyen tarafta yer aldığını düşünüyorum. Neticede yeteri kadar iyiyi de kötüyü de fiyatladı zamanında gelen haber akışlarıyla. Ama haftanın kalanındaki görünüm çok önemli. Eğer ki bugünkü bu beklenti, daha doğrusu bu belirsizlik önümüzdeki 3 günde devam eder ve negatif bir yönde açıklama gelirse, piyasa dostu açıklamalar gelmezse, bir anlaşma umudunu zayıflatan ifadelerle karşımıza çıkarlarsa veya böyle bir beklenti oluştururlarsa, evet o zaman yeniden petrol fiyatlarında 100 dolarların üzerine görmeye bile başlayabiliriz. Yani bu tamamen oradan gelecek görünüme bağlı. Şu anda petrol daha temkinli ve bekleyen bir havada yükseliyor diyelim. Ama tansiyonun artmasıyla beraber petroldeki yükselişte ne yazık ki hız kazanabilir.
0: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi aslında hep senaryolar üzerinden konuşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü işte yarın ne olacağı sürekli değişiyor. Pazartesiye başka bir haber akışıyla başladık. Salı başka bir haber akışıyla devam etti jeopolitik olarak. Şimdi tabii merkez bankalarının işinin zorluğunu konuşmak kelimelerin kifayetsiz kalacağı bir noktada. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel'e göre Orta Doğu'daki çatışmaya hızlı bir çözüm bulunsa bile önümüzdeki ay faiz oranları artırılmalı diyor Avrupa Merkez Bankası için. Yine Fed'le ilgili beklentiler çok değişti. Faiz indirimine gitmesi beklenirken orada da yine farklı yorumlar var. Biz Mayıs ayını pas geçmiştik takvim gereği. Haziran ve Temmuz aylarında faiz kararları para politikası kurulu toplantısı olacak. Ne dersiniz? Merkez bankaları ne yapacak bu belirsizlikte?
1: Evet gerçekten işleri çok zor. Hatta malum Fed'in başına yeni bir başkan geliyor. Çok zor bir dönemde de geliyor koltuğunu devralacak. Ve şu anda biz sizin de söylediğiniz gibi faiz indirimlerini değil olası bir faiz artış senaryolarını konuşmaya başladık. Yurt içi tarafta daha bu kadar keskin ifadeler yok. Ama Merkez Bankası'nın attığı bazı dönemki adımlar hani örtülü bir faiz artış şeklinde de değerlendirildi. Hatta işte hafta sonu da en son kredi düzenlemeleriyle de ilgili bir haber geldiğinde bu noktada takip etmiş olduk. Hani bizim taraf daha temkinli hareket ediyor ama Merkez Bankası'nın en azından piyasa ile iletişiminin ben başarılı olduğunu değerlendiriyorum bu noktada. Küreselde ise işler değişti, dengeler değişti. Şimdi Avrupa zaten en fazla etkilenen bölge oldu haliyle bu savaşta. Özellikle de enerji fiyatlarındaki artış. Çünkü enerjiye bağlılığı daha yüksek Avrupa'nın. Bu da tabii ki oradaki negatif görünümü daha da tetiklemiş durumda. Ve haliyle artık Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden faiz arttırılmalı şeklinde çağrılar gelmeye de başladı. Şimdi Haziran önemli. Malum merkez bankalarının da ayı olacak. Şimdi 11 Haziran bizimle başlayacağız. Yanlış hatırlamıyorsam

0: aynı gün Avrupa Merkez Bankası'nda faiz kararı olacak. 17 Haziran Çarşamba Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. Dolayısıyla gözler Haziran'ın ikinci ve üçüncü haftasında olacak. Şimdi Avrupa'dan gelen bu çağrılar bakalım o güne kadar, yani Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısına kadar devam ederse bu piyasada yakın vadede Avrupa'dan bir faiz artış ihtimalini güçlendirebilir. Piyasada ona göre bir fiyatlamaya gider. FED tarafında Haziran ayı için bir beklenti yok. Yeni başkan geliyor. Piyasa onu da tanımak isteyecek. Bakalım o nasıl hareket edecek. Çünkü FED için bir kere 2026 yılı faiz indirim beklentileri rafa kalktı. 2026 yılının kalanında belki bir faiz artışı gelebilir şeklinde beklentiler var. Hatta tahvil piyasası bunu erkenden bile fiyatlamıştı. Ama mesela altına bakıyorum. Altında daha şu anda çok ciddi bir tepki yok. Normalde altında erken fiyatlamayı seven bir yatırım aracı. Büyük ihtimalle 17 Haziran gününü, yani FED toplantısını bekliyor. Çünkü o gün biz sadece kararı karşılayıp yeni başkanla tanışmayacağız. Ekonomik projeksiyonlar geliyor. Ekonomik projeksiyonlarda üyelerin kendi arasında faiz konusundaki görüşü, asıl faiz artışına gidecekler mi gitmeyecekler mi beklentisini netleştirecektir diyelim. O yüzden yoğun bir Haziran ayı bizleri bekliyor.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ. Tabii bayram öncesi piyasalarda kapanacak, bizim için fazla mesai yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum size.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar dilerim.
1: Çok sağ olun. Devam ediyoruz. İstanbul'da 3-6 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 3. Global İslami Ekonomi Zirvesi, İslami, finans ve sürdürülebilir kalkınma alanında dünya liderlerini bir araya getirecek. Zirvede sermayenin etik ve üretken kullanımına ilişkin önemli başlıklar ele alınacak. For Islamic economy
2: here in the timeless city of Istanbul. İslami ekonominin geleceğe yön veren karar alıcıları, uluslararası liderler, ekonomi otoriteleri, yatırımcılar ve akademisyenler 3-6 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek 3. Global İslami Ekonomi Zirvesi'nde buluşacak. The conversations held here are going to have a... İslam ekonomisinde sermaye, sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırması temasıyla gerçekleştirilecek zirvede etik finans, reel ekonomi, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alınacak. Impact, and this is a very important subject. We want... Zirve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ve İbni Haldun Üniversitesi stratejik ortaklığında gerçekleştirilecek. Zirve İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek ve İslami finansın küresel ekonomideki rolünü güçlendirmeyi hedefleyecek.
1: Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen Enhancer Pro girişimcilik hibe programı için başvurular başladı. Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilen program kapsamında girişimcilere toplam 3 milyon avroluk destek sağlanacak. Avrupa Birliği finansmanıyla uygulanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Enhancer Pro girişimcilik hibe programının başvuru süresi başladı. Toplam 3 milyon avro bütçeye sahip program kapsamında girişimcilere iş kurma, iş geliştirme ve sürdürülebilir istihdam oluşturma alanlarında destek verilecek. Sürdürülebilir sosyoekonomik entegrasyon için girişimcilik kapasitelerinin iyileştirilmesi hedefiyle yürütülen programın girişimcilik ekosistemini güçlendirmesi, kadınların iş gücüne katılımını artırması ve yerel ekonomilere katkı sağlaması amaçlanıyor. Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, Enhancer projelerinin girişimcilik ve ekonomik kalkınma açısından önemli sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi. Dijitalleşme kadın girişimcilere yeni pazarların kapısını açmaya devam ediyor. Türk Telekom öncülüğünde yürütülen Dijitalde Hayat Kolay projesi kapsamında eğitim alan kadın girişimciler ürün ve hizmetlerini Avrupa'dan Amerika'ya uzanan pazarlara taşımaya başladı. Türk Telekom, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen Dijitalde Hayat Kolay projesiyle kadın girişimcilere dijital dönüşüm desteği sağlıyor. E-ticaret, dijital pazarlama ve yapay zeka alanlarında eğitim alan kadınlar, uluslararası pazarlar

milyarda ihracat ve iş ağı kurma fırsatı elde ediyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 2019'dan bu yana 50 binden fazla kadına eğitim verildiğini açıkladı. Proje kapsamında 50 girişime iş geliştirme desteği sağlanırken 2026 yılında 15 bin kadına daha ulaşılması hedefleniyor. Adana'da doğal atıştırmalık markası kuran girişimci Selen Canoğulları aldıkları eğitim ve hibeler sayesinde Amerika pazarına açıldıklarını dile getirdi. Tekirdağ'da coğrafi işaretli dokumaları modern tasarımlarla buluşturan girişimci Pelin Begüm Karadağ ise dijitalleşmeyle uluslararası görünürlük kazandıklarını ifade etti. Bu keyifli haberle de kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan saat başında Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda olacak. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Türkiye iç cepheyi nasıl takip edecek? DEM heyeti İmralı'ya gitti, dönüşte ne söyledi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken terörsüz Türkiye çıkışını. CHP'de mutlak butlan sonrası görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, A takımı için kolları sıvadı, Merkez Yönetim Kurulu'nu oluşturacak. Arınma çıkışıyla hangi adımları atacak? Özel meclis odasını genel merkez mi ilan etti? Yaşanan olayların perde arkasında İmamoğlu mu var? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve stratejist İbrahim Keleş cevaplayacak.

0: Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Kültür, sanat ve düşünce dünyasının kıymetli isimleri, samimi ve içten sohbetleriyle size bayram misafiri oluyor. Bayram misafiri, Kurban Bayramı günlerinde saat 10.10 ve 11.10'da 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
5: Sigortam.net. E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
6: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.

0: Arkadaşlar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Hızlıca o bilgileri hemen sizinle paylaşalım. Emre Ayaz Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bizi bekliyor. Bugün neler yaşanıyor Genel Merkez'de soracağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programında günde bir öteleme, erteleme oldu. Cumartesi günü gerçekleşeceği dün akşam itibariyle paylaşıldı. Çok daha fazlasını Emre Ayaz'dan alacağız. Bayram geliyor ama işte bayramın gelemediği kime evler var? Evladını kaybetmiş olanlar, şehit vermiş olanlar, eşini şehit vermiş olanlar, şehitlikte, kabristanda, Gülistan yazbaşı bizi bekliyor. Gülistan'a da döneceğiz. Bayramda bir yandan da tabii kurban pazarında durumların, bayram öncesinde son durumun ne olduğunu merak ediyoruz. Mehmetcan Çoban'ın hemen arkasında pazarlıkları da görüyorsunuz ufaktan. Kalabalıklar da var. Mehmetcan Çoban bugüne ilişkin kurban pazarındaki durumu anlatacak. Bayramda et tüketimi, pişirme yöntemleri ve porsiyon kontrolünü nasıl yapılması gerektiğini biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız veya bilgileri tazelemek istiyorsanız Ebrar Nur Arslan Bakırtaş konuğuyla bu meseleyi konuşacak. Ve Diyarbakır'da Şeymuz Çakan bizi bekliyor. Bayram tatili boyunca il genelinde trafik güvenliğini sağlamak için denetimler arttırıldı. Şeymuz Çakan da o denetim noktalarının birinin önünde bizi bekliyor. Önümüzdeki dakikalarda Şeymuz'a da döneceğiz. Ama önce muhabirlerimizi bir kenara alalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak dedi bayram mesajında. Daha başka neler söyledi? Buyurun izleyelim.
1: Türkiye, dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır.
2: Türkiye'nin yazdığı başarı hikayesine dikkati çekti. Yeni dönemin parlayan yıldızı olacağız dedi.
1: Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan bayramda birlik mesajı verdi.
1: Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.
2: Cumhurbaşkanı İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere ayrı bir parantez açtı.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor.
2: Devletin zirvesi terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
2: Erdoğan konuşmasının sonunda tüm Türk İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
1: Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.
0: Şimdi CHP Genel Merkezi'ne geçelim, gidelim. Emre Ayaz orada bizi bekliyor. Hafta sonu hiç görülmemiş, yaşanmamış şeyler yaşanmıştı Genel Merkez'de. Ve dünden beri de etraf derlenip toplanmaya çalışılıyor. Malum bayramlaşma olacak. Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe günü bayramlaşacak deniyordu. Ama dün yapılan, akşam saatlerinde yapılan bir açıklamayla da bayramlaşma programı çarşamba günü, özür diliyorum, cumartesi gününe alındı. Emre'ye hemen bir dönelim. Genel Merkez durumu öğrenelim. Söz Emre Ayaz'da.
3: Mutlak mutlak kararının üzerinden 5 gün geçti ve CHP'de şu an parti yeniden bir yönetim değişimi yaşıyor. Özgür Özel yönetimi mahkeme kararıyla yok sayıldı ve 37. kurultayda yönetime gelen genel başkan ve yönetimi tekrar devreye alındı. Güncel isimler baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan oldu ve yönetimi, partiyi tekrar şekillendirecek bayram sonrası bununla ilgili işaret edilirken tabii güncel gelişmeler de yaşandı. Neler oldu baktığımızda internet sitesi güncellendi. CHP'nin genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı ve genel başkanlığın içinde girildiğinde, binanın içine girildiğinde bir Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayan genel başkanların fotoğrafları yer alıyordu. O noktada mutlak mutlak kararıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti. Tahliyeli birlikte de Özgür Özel'in fotoğrafı indirilmişti. Dün akşam saatlerinde geceye yaklaşan sürede o fotoğraflar tekrar mevcut yerini aldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in fotoğrafları yer aldı ve o günden bugüne gelindiğinde tabii güncellemeler bu şekilde gerçekleşirken mutlak mutlak kararının sonrasında tahliye kararı gerçekleşirken de bu noktaya araçlar çekildi, otobüsler çekildi. Baktığımızda yine buraya CHP Genel Merkezi'nin bahçesine araç girişi, yaya girişi engellendi. Hiçbir kimse ne girebiliyordu ne çıkabiliyordu ve burada Özgür Özel'in bir afişi vardı binanın tepesinden aşağı doğru sarkan. O da o tahliye kararının ardından kaldırıldı ve şu an sadece Türk bayrağı ve Atatürk afişinin yer aldığını görebiliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Mahmut Tanal vardı, CHP Şanlıurfa Milletvekili. O da girişte yer alan camekanlı bölümün tepesine çıkarak o tahliye günü müdahalede bulunmak istedi. Eline su hortumu alarak müdahalede bulunmak istemişti ve o noktada hemen yanı başımızda bulunuyor. İki tane otobüs çekildi araçların giriş yapacağı o demir kapının oraya ve o tahliye ile birlikte de o otobüsler kaldırıldı ve polis ekipleri de yan kapıdan girmek istemişti. Tabii bu konuda güncel gelişmeler yaşanırken binada fiziksel olarak bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman gelecek sorusu da tabii ki daha önemli bir hale geldi. Bu konuda da danışmanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı da açıklamalarda bulunmuştu. Dün bayramın son günü kendisinin genel merkeze geleceğini söylemişti. Bayramın ikinci günü için ise heyetlerin bayramlaşma için genel merkezde hazır bulunacağı açıklaması gelmişti. Yani bayramın ikinci günü heyetler girecek CHP ekibinden, hem bayramlaşmak için kabul için burada olacaklar 3 kişiden oluşan heyet, hem de 3 kişiden oluşan ayrı bir heyette partileri bayramlaşma için ziyaretlerde bulunacak. Kemal Kılıçdaroğlu da bayramın dördüncü günü genel merkeze gelecek. O mutlak mutlak kararının ardından ilk defa gelmiş olacak ve hem burada partililerle bayramlaşacak, hem de vatandaşlarla Kurban Bayramı için bayramlaşma ziyaretini, gelenlerin ziyaretini karşılayacak ve bayramlaşmış olacak. Güncellemeler şu an bugün için bu şekilde. Biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte CHP Genel Merkezi'ndeki son durumu aktardık diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Emre'ye teşekkür ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş Arafat'ta vakfe duası ediyor. İzleyelim.
4: اجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ve na'uzu bike min şerri mesta'aze minhu nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müsta'an ve aleykel belâğ ve la havle ve la kuvvete

kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna ya kerim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Rabbena zalemna enfusena وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين Ey kainatın ve bütün mükevvenatın yegane sahibi. Ey alemlerin Rabbi. İlticamız sanadır. Sana inanır, sana güvenir ve ancak senden yardım dileriz. Bizlerden yardımını, lütfunu ve af ve mağfiretini eksik eyleme ya Rabbi. Günahlarımız büyüktür. Fakat senin affın ve bağışlaman ondan daha büyük değil midir? Münacatımız katınadır. Bizleri affeyle ya Rabbi. Gönlümüzden muhabbetini eksik eyleme ya Rabbi. Senden hiçbir zaman ümidimizi kesmeyiz. Rehberimiz sen olursan hiçbir vakitte yolumuzu kaybetmeyiz. Gümrah olmayız. Sen bize hidayet etmez, yol göstermezsen İlelebet dalaletten kurtulamayız. Ya ilahi, en büyük korkumuz bizi kapından kovacak olursan ne yapacağımız, nereye, hangi kapıya iltica edeceğimizdir. Senin aziz kıldığını kimse zelil, zelil kıldığını da kimse aziz kılamaz. Halik sensin, hakim sensin, alim sensin, ilmin her şeyi kuşatmıştır, rahmetin her şeye şamildir. Kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı sensin ya Rabbi. Bütün nimetleri bahşeden sensin. Gariplerin dostu sensin. Kimsesizlerin kimsesi sensin. Sadıkların, aşıkların yardımcısı sensin. Yardımını isteyen herkese yardım edensin. Yardımını esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi biz aciz kullarız. Ebedi ve ezeli olan, güç ve kudret sahibi olan, Rahim ve Alim olan sensin. Senin mağfiret ve muhabbet nurunu arıyoruz. Muhabbet ve marifetini ihsan eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Allah'ım, Arafat meydanındayız. Kalbimiz sana dönük. İçimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalmış dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine ellerimiz açık, gönlümüz

Önümüz açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşihar ve inşirah ver ya Rabbi. Amin. İçimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir ya Rabbi. Amin. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hata rahına gittiklerimizi, bilerek bilmeyerek ettiklerimizi, eret terlediğimiz güzellikleri, ihmal ettiğimiz hayır ve iyilikleri, ismi azamın hürmetine, Habibi Kibriya Efendimiz hürmetine, affınla sarıp sarmala, bizleri bu kutlu mekandan bu sevinçle, bu müjdelerle sahili selamete çıkar ya Rabbi. Allah'ım, bugün Adem ile Havva annemizin yeryüzünde yeniden buluştuğu, İbrahim Halilullah'ın dualarının katına yükseldiği, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın veda hutbesini irad ettiği, bütün insanlığa mesajını ulaştırdığı bu mübarek durakta Arafat'tayız. Bugün Arefe. Bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim müjdesinin nazil olduğu o kutlu gündür bugün. Bu büyük nimetin şükrünü edadan aciz olduğumuzu itiraf ediyor. Ümmetin olmanın izzetine yeniden layık olabilmenin gayret ve azmini senin yüce dergahına arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizleri kalp kırmaktan, gönül incitmekten, nasibine düşene rıza göstererek, gördüğüne hüsnü zan ile hükmederek, güzel düşünerek ve kul hakkına riayet ederek yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım, geçen zamanın kazası yok. Yaşadığımız hiçbir günün, hiçbir anın tekrarı yok. Sevgi ve muhabbetimizi, ibadet, taat ve kulluğumuzu yarınlara bırakma ya Rabbi. Amin. Sabahına uyandığımız her günü kulluğun için bir fırsat eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizlere kulluk şuuru, ibadet şevki, gönül zenginliği, sevgi ve mutlulukla dolu, sağlık ve afiyetle müzeyyen bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiğin kullarından eyle. Ve bizleri sevdiğin kullarının halleriyle hallendir ya Rabbi. Sevgili Peygamberimiz gibi yaşamayı, ahlak-ı Muhammediye ile hemhal olmayı bizlere ve nesillerimize nasip eyle ya Rabbi. Bizlere dünya ve ahirette afiyet ihsan eyle. Ayıplarımızı, kusurlarımızı setreyle. Amin. Korkularımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Amin. Dinimizi, dünyamızı, ailemizi ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Amin. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden gelebilecek afetlerden, felaketlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Efendimizin buyurduğu üzere, Allah'ın dinini dert edinenin kendi dertlerini Allah satın alır. Allah'ın dinini dert edinmeyeni Allah kendi dertleriyle baş başa bırakır. Bizleri dertlerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemizi madden ve manen huzurlu ve verimli topraklar, milletimizi iyilik medeniyetinin mümtaz mümessili bahtiyar insanlar, devletimizi adalet ve huzurun yurdu eyle ya Rabbi. Bizlere ümmet şuurunu, İslam onurunu, mümin izzetini, kardeşlik hukukunu, adalet şuurunu, İslam'ın vakur duruşunu, senin hidayet nurunu yeniden bir dirilişle tekrar ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım, Habibin hürmetine bize afiyet, helal rızık, salih evlat ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Son nefesimizi kamil bir imanla vermeyi, ahirette sevgili peygamberimize komşu olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım,
Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu meydanda irad ettiği veda hutbesinde bize öğrettiği üzere, kanı kanla, malı malla, hakkı haksızlıkla, gücü gaddarlıkla ölçen cahiliye anlayışından bizleri uzak eyle ya Rabbi. Arap'ın aceme, acemin araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza, zenginin fakire, fakirin zengire bir üstünlüğü olmadığını idrak eden, gerçek üstünlüğün takvada olduğunu müdrik bir ümmet eyle bizleri ya Rabbi. Müminlerin yek vücut olduğunu, bir uzvun acısını diğerlerin de hissedeceğini bize unutturma. Kanayan yaralarımıza derman ol ya Rabbi. Allah'ım sen haksın. Vaadin de haktır. Sözün haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Peygamberler haktır. Göndermiş olduğun kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an haktır. Kıyamet haktır. Hesap haktır. Bizleri hak yoldan ayırma ya Rabbi. Allah'ım sana teslim olduk. Sana inandık. Sana güvendik. Sana yöneldik. Senin yardımınla nefsimiz ve düşmanlarımıza karşı mücadele ettik. Hakkımızı aramada senin hükmüne razı olduk. Şimdiye kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Gizli aleni işlediğimiz hatalarımızı bağışla ya Rabbi. Allah'ım, içimizden geçenleri sen bilirsin. Bölük pörçük, düzenli düzensiz, açık gizli dualarımızı, niyazlarımızı sen işitirsin. Onları karşılıksız bırakma ya Rabbi. Elemimizi, kederimizi, ıstırabımızı dindir ya Rabbi. Allah'ım, arzularımız çok, hayatımız kısa, teknemiz küçük, denizse çok büyük. Senin rahmet denizinin hepsinden, senin rahmet denizin ise hepsinden daha büyük. İçimizin denizlerinde boğulmaktan, delhizlerinde kaybolmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sana bir çocuğun safiyeti, bir mübarek ihtiyarın acziyetiyle canı gönülden yalvarıyoruz. Ebediyet sahillerine güven içinde ulaşmayı bizlere nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bizleri rahmet denizine gark eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizim için her ne murad ettin ise onu hakkımızda hayırlı eyle. Amin. Gittiğimiz yolları, alnımıza yazılmış kaderimizi, bize layık gördüğün bahtımızı, yarınlarımızı aydınlık eyle ya Rabbi. Amin. Ey Rabbimiz, biz bir sayha kopsun diye beklemekteyiz. Bize yeniden bir diriliş ihsan eyle. Amin. Mazlumların feryadı arşa çıkıyor. Basiretsizlik, ferasetsizlik, dirayetsizlik hep bizim ihmalimiz. Fakat ne yazık ki cezasını kundaktaki bebekler, küçücük yavrular, analar, babalar, yaşlılar çekiyor. Onlara imdad eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz. Senin rızanı gözeten, sana kul olan, yalnız senden yardım dileyen kazanır. Bizde imkansız diye bir şey yoktur. Sen ol dersin, oluverir. Bizde kuşlar filleri yener. Ebabillerini gönder ya Rabbi. Bize izzetli bir irade ikram eyle. Beşikteki yavruların, beli bükülmüş ihtiyarların, muhtaç ve düşkünlerin, ağzı dualı kullarının hürmetine, ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme. Amin. İçimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme ya Rabbi. Amin. Kıyamet gününün yegane sahibi, maliki, hakimi, şahidi olan Allah'ım, o gün cümle ümmeti Muhammed'e rahmetin ve merhametinle muamele eyle. Amin.
Bizlerden yardımını esirgeme ya Rabbi. Amin.

Bize gücümüzün yetmediği şeylerle imtihan etme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize sevdiklerimizin acısını yaşatma. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Aniden gelecek bir cümle kaza, bela ve hastalıklardan bizleri ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Senden şifa bekleyen kullarına acil şifalar ihsan eyle. Bize maddi ve manevi bütün hayır kapılarını aç. Bizi fazlından, kereminden, nusretinden müstefit olan kullarından eyle. Hiçbir kuluna rızık endişesi yaşatma ya Rabbi. Cümle ümmeti Muhammed'in yolunu, bahtını ve nasibini açık eyle ya Rabbi. Allah'ım dualarımızı, tevbelerimizi kabul eyle. Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Bizleri şirk, küfür, nifak, haset ve fesat karanlıklarında bırakma ya Rabbel Alemin. Cümlemizi kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, kötü komşudan, erzeli ömürden ve imanını kurtarmadan göçüp gitmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Gözlerimize hüzün, yüreğimize ümitsizlik, ocaklarımıza ateş düşürme ya Rabbi. Bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı, müşkilatımızı hallü asan eyle. İşimizi gücümüzü rast getir. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Bütün geçmişlerimize ve üzerimizde hakkı bulunanlara rahmet eyle. Allah'ım, rahmetinin sonsuzluğu adına mazlum coğrafyaların üzerine inen ateşi söndürecek olan sensin. Yeryüzünün her bir köşesinde insanlığın yüreğinde yıllardır dinmeyen acıları dindir ya Rabbi. Allah'ım senin arzında, senin mülkünde ağlayan analara, yetim ve öksüzlere, yaralı gönüllere merhametinden bir nefhay ilahi gönder ya Rabbi. Mazlumların duasına icabet eyle ya Rabbi. İnsanlığa, tüm yeryüzüne ve müminlere sulh, selamet ve emniyet ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet, kurtuluş ve ihsan eyle. Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur ya Rabbi. Kalplerimizi tevhid ile birleştir. Yollarımızı Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Hayatımızı Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesiyle, ahlakı hamidesiyle bereketlendir ya Rabbi. İçimizdeki kin ve nefreti, aramızdaki fitne ve fesatı izale eyle. Bizi hakkı savunan, adaletle yaşayan, mazlumun yanında duran, zalimin karşısında olan kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım, Habibi Ekrem Efendimizin duanın en hayırlısı Arefe günü duasıdır buyurduğu bu eşsiz vakitte sana açılmış ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ey bu meydandaki kullarıyla meleklerine karşı iftihar eden Rabbimiz, bizleri o iftiharın muhatabı kullarından eyle ya Rabbi. Üzerimize rahmet sağanakları yağdır. Gönüllerimizi mağfiretin nuruyla doldur. Amel defterimizi şu mübarek Arefe günü tertemiz eyle ya Rabbel Alemin. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, halk ettiği rızık ve nimetlerle her iki cihanda nasiplendiren, Rezzak-ı Alem olan Rabbimiz, sen Rahman ve Rahimsin. Af, mağfiret, bereket ve şifa sahibisin. Her şeyi gören, işiten ve bilensin. Affedicisin. Affetmeyi seversin. Sana inandık. Sana güvendik. Sana sığındık. Sana kul olduk, kapına geldik. Her türlü yardım, bereket, sağlık ve afiyet sendendir. Bizlerden rahmetini, mağfiretini, yardım ve bereketini esirgeme. Bizleri yanlış yollara sap

sapmaktan, şeytana uymaktan, hasetten, fesattan, sana asi kul olmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, imtihanımız için mühlet verdiğin şeytan ve avanesinin bizi aşağıların aşağısı yapmak niyetiyle ürettikleri hain, vesvese, desise ve tuzaklarına karşı ferasetimizi ve basiretimizi imanımızla diri tutmamızda bize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, aklımızı yakıt tutuşturarak cihanı bize zindan etme. Amin. Madem ki lütfedip iman ile kalbimizi mamur ettin, o gönül iklimini küfr ile viran etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, kimlik, kişilik ve karakterimizi hesabını veremeyeceğimiz gizli ve aşikar her türlü fenalığa ve kötülüğe bulaşmaktan sen muhafaza eyle. Allah'ım bizi tevbe edenlerden eyle. Amin. Gayretimizi âli, niyetimizi halis, amellerimizi salih eyle. Amin. Anne babalarımızı, evlatlarımızı, akraba ve dostlarımızı bizden razı eyle. Amin. Kabirde berzah yolculuğumuzda sırat köprüsünde yolumuzu açık, yükümüzü hafif eyle. Amin. Zorluklarımızı kolay eyle. Amin. Uzaklarımızı yakın eyle. Amin. Huzurumuzu ve sağlığımızı daim eyle. Amin. İmtihanlarımızı asan eyle. Amin. Rızkımızı bol ve bereketli. Amin. Ahlakımızı güzel. Amin. Kazancımızı helalinden eyle. Amin. Nefsimizi, nefesimizi ve nesebimizi pir-i pak eyle. Amin. Bizleri kadir kıymet bilenlerden, hatır gönül sayanlardan, ekmek tuz hakkı gözetenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım gördüğümüzden geri bırakma. Amin. Güzel ve hayırlı olan ne varsa bizlerden, gönlümüzden ve ömrümüzden eksik eyleme. Amin. Her iki dünyada mamur eyle bizleri ya Rabbi. Allah'ım bizi yarattın, yaşattın, sayısız nimet bahşettin, hakkı batılı bize gösterdin. Lakin biz gaflete düştük, acizlik gösterdik, en büyük nimet olan izzetimizi koruyamadık. Bizi tekrar izzetimize iade eyle ya Rabbi. Mutmain ve selim bir kalp ile yapılan bütün dualara hulusi kalp ile amin diyoruz. Pak ve temiz yürekli insanların halisane dualarına amin diyoruz. İzzet ve şeref sahibi, hayatının her türlü olumsuzluklarına karşı hasbunallahi ve ni'mel vekil diyebilen tevekkül ehlinin dualarına amin diyoruz. Bizlere ümmeti Muhammed'i ayağa kaldıracak bir izzet, yetim ve öksüz başlarını okşayacak bir şefkat, gönülleri yeniden diriltecek bir iman nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ellerimiz duada, gözlerimiz yaşla dolu, dilimizde şu niyaz var: Allah'ım kalplerimiz paramparça, bize dayanma gücü ver. Amin. Dertler büyüdü, ancak senin rahmetin daha büyüktür. Ümmeti Muhammed'i hâb-ı gafletten ikaz eyle ya Rabbi. Amin. Sen duaları kabul edensin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen mazlumların yakın yanındaki tek gerçeksin. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım bize izzetli bir duruş, adil bir kalp, diri bir vicdan ihsan eyle ya Rabbi. Huzurundayız. Zaaflarımızı biliyor, aczimizi itiraf ediyor ve senin sonsuz kudretine, engin mağfiretine sığınıyoruz. Bizleri aff ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi, evlatlarımızı imanla büyütmeyi, yuvalarımızı huzurla donatmayı, gençlerimizi iffet ve edep ile yetiştirmeyi nasip eyle. Bizleri dünya imtihanında sabredenlerden, ahirette yüzü ak olanlardan eyle. Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan, şer odakların hile ve desiselerinden, fitne ve fesat ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım. Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji,
isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle ya Rabbi. Güzel ülkemizin huzuru için ve bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın son bulması için vesileler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemize dirlik düzenlik ihsan eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik lütfeyle. Ülkemiz ve milletimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden daha ileriye gitmesi, huzur ve mutluluk ülkesi olması için emaneti yüklenmiş olan bütün devlet erkanımıza sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri her türlü felaketten, fitneden, düşman tasallusundan muhafaza eyle. Ordularımızı her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer, düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle ya Rabbi. Fedakar emniyet güçlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize rahmet eyle. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş mukaddes vatanımızın ezan-ı Muhammedi dinmeden, kutlu sancağımız yere inmeden istiklalini ilelebet baki eyle ya Rabbi. Devletimizi devlet ebed müddet eyle. Aziz milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizlere dünya hayatında iyilik, güzellik ve huzur nasip eyle. Amin. Ahiret yolunda imanla göçmeyi, amin, kabirde rahmetine kavuşmayı, amin, mahşerde Peygamber Efendimizin sancağı altında haşrolmayı, amin, rızana ulaşmayı, amin, cennet ve cemaline ermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ey alemlerin Rabbi, bizi İslam ümmetinin hayırlı birer ferdi eyle. Ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlikte daim eyle. Amin. Ümmeti Muhammed üzerine kurulan bütün tuzakları bozarak tuzak kuranların başlarına makus eyle ya Rabbi. Amin. Bizi emanete sahip çıkmamış, mahcup ve mahzun şekilde huzuruna gelmekten muhafaza eyle. Amin. İslam'ın izzet ve şerefini taşıyamadığımız her anımızı bağışla. Amin. Bizi gaflet ve zillete düşüren tüm günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin. Sahabe-i kiram efendilerimiz sevgili peygamberimize muhabbetini dile getirirken anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah derlerdi. Biz o gaye insan, ufuk peygamberi Allah'ı sevdiğimiz için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu bize sonsuz mutluluğun yolunu gösterdiği için severiz. Onu bizim saadetimiz için bir ömür eza ve cefaya katlandığı için severiz. Onun içindir ki biz onu görmeden çok ama çok severiz. Allah Resulü'nün varlığının kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler onun yokluğunun ıstırabını duyabilir mi? Ey Allah'ın Resulü, gönüllerimizin yegane sultanı, Efendimiz, sevmeyi ve merhameti senden öğrendik. Yaşamanın ve ölmenin, ölmeden önce ölüp öldükten sonra yaşamanın ve yaşatmanın sırrını sen öğrettin bizlere. Yokluğunda seni çok özledik. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdun. Bizleri rahmet kanatlarının altına al. İki cihanda senden uzak eyleme. Şefaatinden mahrum eyleme ey rahmetellil alemin. Ey Nebi, sana değen rüzgarı, seni örten bulutu özledik. Özlemeyi, sevmeyi, sevilmeyi ve sevindirmeyi özledik. Aşkı, muhabbeti, gözyaşını, müsamahayı, ahlakı, adabı, irfanı, feraset ve basireti, adaleti özledik. İzzeti, hikmeti, şefkati, hürmeti ve merhameti özledik. Seni çok arıyoruz. Seni çok özlüyoruz ya Resulallah. Bizi bu çağa, bu hayata, bu yaşadıklarımıza karşı dik tutan senin sevgindir. Senin kokundur. Yel essin, kokun gelsin ya Resulallah.
Allah'ım, yaratılışımızı güzel kıldığın gibi ahlakımızı da güzelleştir. Bizleri ve nesillerimizi Kur'an ahkamı ile, sevgili peygamberimizin ahlakı ile tezyin eyle. Ahirette onun şefaatine nail eyle. Amin.

Düşüncelerimizi güzel olana yönlendir ya Rabbi. Bizi gafletten, tembellikten ve ümitsizlikten halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi helalinden rızıklandır. Şerlerden koru. Dualarımızı kabul buyur. Dilediğimizden daha güzelini, umduğumuzdan daha fazlasını ve dua ettiğimizden daha hayırlısını nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahi bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, akraba ve taallukatımızı, komşularımızı ve bütün din kardeşlerimizi, bize iyilik edenleri, hayır duada bulunanları, bizden hayır dua bekleyenleri, üzerimizde emeği ve hakkı olanları ve bütün ümmeti Muhammed'i rahmet ve mağfiretinle bu Arafat gününde, Arafe gününde affettiğin ve bağışladığın kullardan eyle ya Rabbi. Ya İlahi bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Bizleri ve bütün ehli imanı bela ve musibetlerden, hastalıklardan, her türlü kötülük ve şerlerden muhafaza eyle. Beldelerimizi ve sair bilad-ı İslam'ı her türlü afat-ı araziye ve semaviyeden muhafaza eyle. Lütfundan hayırlı, bereketli, afetsiz rahmetlerindir topraklarımıza ya Rabbi. Din ve mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek kötü emellerinde muvaffak eyleme ya Rabbi. Bizleri ashab-ı yeminden eyle. Kitabımızı sağımızdan almayı nasip eyle. Allah'ım sen hiçbir şeyi boşuna yaratmadın. Bize işe yaramayan, bizi işe yaramayan haleti ruhiyesinden sen kurtar ya Rabbi. Dua etmekten başka karımız yoktur. Üzerimizden korkuyu, ataleti kaldır ya Rabbi. Yiğitlerin, cengaverlerin, yürüdüğünde yeri titretenlerin, konuştuğunda sözü dinlenenlerin, ayağa kalktığında küfrün kalelerine korku salan kahraman kullarının zümresine ilhak eyle ya Rabbi. İzzet ver, şeref ver, derman ver, dert verme, korku verme, zillete düşürme ya Rabbi. Allah'ım, rahmet elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam hürmetine, dostun Halil'in İbrahim aleyhisselam hürmetine, sırdaşın Musa aleyhisselam hürmetine, Ruhullah İsa aleyhisselam hürmetine, Tevrat hürmetine, İncil hürmetine, Zebur hürmetine, Kur'an-ı Mübin hürmetine, mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin, hidayete erdirdiğin kulların hürmetine, Allah'ım kalplerimizi nifaktan, amelimizi riyadan, gözlerimizi hain bakışlardan sen muhafaza eyle. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Ahlakımızı güzel, amelimizi salih eyle. Bol rızkımızı bol, kazancımızı helal eyle. Kalplerimizi birleştir. Bizleri nifaka ve ayrılığa düşürme. Bizi doğru yola, sırat-ı müstakime, nimet verdiğin kullarının yoluna ilet ya Rabbi. Bizi şirk, küfür ve nifak karanlıklarından kurtar. İman ve İslam'ın aydınlığına çıkar. Bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden sen koru ya Rabbi. Allah'ım kulaklarımızı, gözlerimizi, ellerimizi, ayaklarımızı, bil cümle azalarımızı her türlü gayri meşruluktan sen koru. Eşlerimizi, çocuklarımızı ve bütün sevdiklerimizi her türlü kötülüklerden ve günahlardan muhafaza eyle. Allah'ım senden gerçek iman ehlinin feragatını, sabır ehlinin azmini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını istiyoruz. Bizlere lütfeyle ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dua ettiği gibi sana yalvarıyoruz. Allah'ım senden ve katından vereceğin, senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyoruz ki onunla kalbimize hidayet, işlerimize nizam, dağınıklığımıza tertip, içimize kamil bir iman, dışımıza ameli salih, amellerimize temizlik ve ihlas ver. Bizlere rızana

0: uygun istikameti ilham eyle ya Rabbi. Ey Kabe ve Harem'in Rabbi, ey bağışlaması bol Rabbimiz, bizleri sana layık kulu eyle.
1: Amin.
0: Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle.
1: Amin.
0: Günah, hata ve kusurlarımızı aff ve mağfiret eyle.
1: Amin.
0: Şefaat-ı Mustafa'ya nail eyle.
1: Amin.
0: Cennet ve cemalinle müşerref eyle.
1: Amin.
0: Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hemcivar eyle.
1: Amin.
0: Tüm geçmişlerimize rahmet eyle.
1: Amin.
0: Dualarımızı kabul, vakfemizi, amel ve ibadetlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Haccımızı mebrur eyle. Mübarek ve müteyemmen eyle. Bizleri Arafat meydanından ayrılmadan affettiğin, mebrur bir hac ile annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve bağışlanmış olan kullarından eyle ya Rabbi. Burada Arafat'ta ve ülkemizde ekranları başında dualarımıza iştirak edip amin diyen tüm kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti Seyyidil Murselin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, konvektif hareketlilik hafifleyerek devam ediyor. Bugün Akdeniz'in iç kesimi, Karadeniz'in iç kesimi, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu. Rize ve Artvin çevresinde sağanaklar lokal ama şiddetli olacak. Sel su baskını riski artabilir. Rize ve Artvin çevresinde tedbirli olmakta fayda var. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı Mayıs ayı sıcaklık normallerinde şimdilik ve gece gündüz sıcaklık farkı arasında yaklaşık bir 10 derecelik fark var. O yüzden tabii bu da hastalık havası ihtimalini biraz artırıyor. Tabii uzunca bir aradan sonra güneşi gördüğümüz günlerdeyiz. Çoğumuzun D vitamini depoları boş, o yüzden güneşlenmeye ihtiyacımız var ve saat 12-12.30 arasındaki o 30 dakika çok değerli. 10-15 dakika mutlaka güneşlenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu güneşli günler çok da uzun sürmeyecek. Hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın sağanaklar daha da hafifliyor. Tablo daha da güneşli. Sadece göller yöresi, iç Ege çevresinde çok kısa süreli hafif yerel lokal sağanak geçişleri var. Onun dışında her yerde bolca güneş göreceğiz. Hava sıcaklığı bugünden yarın 3-4 derece birden yükselecek ve Mayıs normallerinin 4-5 derece kadar üzerine çıkacak. Sonrasında Perşembe günü işler değişiyor. Perşembe önemli. Hemen Perşembe'ye bakalım. Meteorolojik açıdan en hareketli gün, bayramın ikinci günü Perşembe günü olacak. Şimdi bayramın ilk günü hem sıcaklık yükseliyor hem her yerde hava güneşli ve açık geçecek. İç Ege ve göller yöresi yağmurlu dedik ama ikinci günü soğuk cephe geçişi başlayacak ve sıcaklığı 4-5 derece birden düşürecek ve sağanakları kuvvetlendirecek. Türkiye'nin tamamında yağmur tablosu var Perşembe günü. Ve tabii ki bazı noktalar lokal ve şiddetli sağanak yağmur altında kalabilir. O yüzden mutlaka radardan kontrol etmek önemli. Bayramın ikinci günü seyahatinizi yapmadan önce ya da evden dışarı çıkmadan önce

Mutlaka radardan bakın. Havayı şöyle bir kontrol edin. Ondan sonra evden dışarı çıkın. Ve bayramlıklarınıza mutlaka şemsiye ve yağmurlukları da ekleyin. Ne zaman? Perşembe günü. Sıcaklık da azalacak. Onu da hemen eklemiş olalım. Sonrasında Cuma'nın tablosunda yine yağmur var. Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu yağmurlu. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hafta sonu Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimi, Doğu Anadolu'nun doğusunda bayramın son günü, Cumartesi günü. Kısa süreli lokal sağanak geçişleri aralıklarla devam ederken diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak ve bayram tatilinin son günü. Pazar günü yine tüm Türkiye tablosunda hava güneşli ve açık geçecek. Sadece göller yöresi çevresinde böyle çisenti şeklinde çok hafif kısa süreli sağanak yağmur görülecek. Tatil sonrası 1 Haziran günü ise yine tüm yurtta hava güneşli ve açık geçerken öğleden sonra akşam saatlerine doğru Akdeniz'in iç kesimi, Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli lokal sağanak yağmur başlayacak gibi görünüyor ama diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. Bu arada son olarak şunu da söyleyelim. Bayramın 3. günü, Cuma günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz konsantrasyonu da yükselecek. Hem Doğu Anadolu'nun güneyi Van Hakkari çevresinde hava kalitesini düşürecektir ve Güneydoğu Anadolu'da hem de Doğu Anadolu'da yağış alacak yerlerde yağışı çamur yağmuruna çevirebilir. Sonrasında Cumartesi günü toz konsantrasyonu azalacak. Şimdi İstanbul'la devam edelim. İstanbul'da hava parçalı bulutlu. Yarın da parçalı bulutlu olacak. Perşembe günü yağmur var. Kısa süreli lokal ve hafif sağanaklar halinde görülecek. Hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor. Perşembe günü azalacak. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava parçalı bulutlu. Yarın da parçalı bulutlu olacak. Perşembe günü yağmur var ve sıcaklık şimdilik çok fazla değişmiyor. Hatta gece yükselecek. Son olarak İzmir parçalı bulutlu, yarın ve perşembe günü hatta hafta boyunca, tatil boyunca İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
7: Elhamdülillah.
8: Ha, Sertaç arıyor.
6: He?
8: Sertaç.
9: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
8: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
9: O enişte. Bayramın kutlu
6: Sertaç,
9: olsun.
6: Sertaç bak yanımda kim var?
9: Bak, bak. Gideme bak, gideme.
7: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
9: Ellerinden öperim.
7: Çok güzel.
6: Bak şimdi kime veriyorum?
10: Dur dur getir, ben de konuşayım.
6: Dur giymiyorum. Tamam bak kime veriyorum?
9: Alam.
8: Sertaç.
9: Bayramın kutlu olsun.
8: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
11: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün 3. saatine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram nedeniyle bir video mesaj var. O mesajla başlayalım. Türk İslam coğrafyasının bayramını tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında. Gazze başta olmak üzere Müslüman ülkelerde yaşanan zulme tepki gösterdi ve Türkiye'nin yeni dönemin parlayan yıldızı olacağını ifade etti.
1: Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır.
2: Türkiye'nin yazdığı başarı hikayesine dikkati çekti. Yeni dönemin parlayan yıldızı olacağız dedi.
1: Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan bayramda birlik mesajı verdi.
1: Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.
2: Cumhurbaşkanı İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere ayrı bir parantez açtı.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor.
2: Devletin zirvesi terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
2: Erdoğan konuşmasının sonunda tüm Türk İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
1: Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajını paylaştık sizinle. Bir diğer yandan da CHP'de de bugün kimi gelişmeler yaşandı. Nedir bu gelişme? CHP Genel Başkanı var olan parti meclisinin bir önceki yani eski ekibi parti meclisinin göreve getirilmesi noktasında bir talepte bulunmuştu. İcra dairesine başvurmuştu. O başvuru kabul edildi. CHP'de 37. olağan kurultayda seçilen parti meclisi tekrar göreve getirildi.
2: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak icraatlerine devam ediyor. Parti genel merkezi bayrama hazırlanırken Kılıçdaroğlu da bayram sonrası için hamleler yapıyor. Son olarak CHP'de eski parti meclisi tekrar göreve geldi. Mutlak buttan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti organları üzerine soru işaretleri vardı. Partide tekrar genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu kendi yönetimini tekrar göreve getiriyor. İlk adım parti meclisi için geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi icra dairesine eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe vermişti. Dilekçe icra dairesi tarafından incelendi ve başvuru yerinde bulundu. 38. olağan kurultay öncesi 52 ismin yer aldığı eski parti meclisi tekrar göreve geldi. Peki o parti meclisinde ağırlık kimde? 37. olağan kurultayda parti meclisi seçimi 2020 Temmuz ayında yapılmıştı. Kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8'i parti meclisi üyesi olmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı belirtilen anahtar listede yer alan Erdoğan Toprak, Umut Akdoğan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Deniz Demir, Selin Sayek Böke PM'ye girmişti. Faik Öztrak en çok oyu alarak dikkati çekmişti. Anahtar listede yer almayan Gürsel Erol, Eren Erdem, Müslüm Sarı, Gaye Usluer ve Gökhan Günaydın da PM'ye girebilecek oylara ulaşmıştı. Ancak yeni dönemde bazı isimler parti meclisinde yer alamayacak. Onlardan biri CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. Başarır grup başkan vekili olduğu için parti meclisinde görev yapamayacak. Ayrıca yine eski dönemde parti meclisinde bulunan ancak daha sonra belediye başkanı seçilen ve partiden ayrılan isimler de parti meclisinde olmayacak. Söz konusu sebeplerden dolayı parti meclisinde bulunamayacak 11 ismin yerine yedek listeden isimler görevlendirilecek. O yedek listede de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ön planda. Yani CHP parti meclisine Kemal Kılıçdaroğlu damga vuracak. Bu hamle kurultay kararı öncesi Kılıçdaroğlu'nun da elini güçlendirecek.
0: Şimdi CHP cephesinde yaşananlar böyle. En son işte parti meclisi konusunda Kılıçdaroğlu'nun attığı adım ve 37. olağan kurultayda seçilen, yani bir önceki parti meclisi tekrar göreve getirildi. Eğer ki var olan kalsaydı aşağı yukarı 40'ı parti meclisi üyelerinden Özgür Özel destekçisi olduğu söyleniyor ve en kısa sürede alınacak bir kararla kurultay kararı için Özel'e destek verebilecek isimlerdendi. Şimdi bunu bertaraf etmiş gibi görünüyor Kemal Kılıçdaroğlu, ama bir başka mesele var ki Özgür Özel CHP'nin aynı zamanda grup başkanı seçilmişti. Var olan milletvekilleri tarafından. Dün gazeteci Fatih Atik dedi ki, kendisi Kılıçdaroğlu'yla da görüşmüş, bir fotoğraf da paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığıyla görüşmüş diyor Fatih Atik. Meclis başkanlığı Kılıçdaroğlu'na Özel'in grup başkanlığı geçersizdir demiş ifadesini kullandı. Şimdi burada yalnız dikkat çeken bir nokta var. Siyasi partiler kanunu. Hemen biz hukukçu avukat Şükrü Aksu ile konuşalım. Şükrü Bey merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Yayınlar dilerim Elin Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Şükrü Bey, Özgür Özel bu mutlak mutlan kararından hemen sonra milletvekillerini topladı. Kendisini grup başkanı, CHP'nin grup başkanı olarak seçtiler, belirlediler. Şimdi burada şöyle bir tablo söz konusu. Fatih Atik'in dediğine göre Kılıçdaroğlu meclis başkanıyla görüşmüş, meclis başkanlığıyla özür diliyorum görüşmüş. Meclis başkanlığı da Kılıçdaroğlu'na Özel'in grup başkanlığı geçersizdir ifadesini kullanmış. Şimdi burada siyasi partiler kanununa baktım. 26. maddesine. Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır diyor. Eğer değilse, Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili değil, bu durumda grup başkanı grup üyeleri arasından iç yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir. Belli ki burada Özgür Özel bu maddeden yararlanarak böyle bir adım attı. Şimdi ama burada bahsedildiği gibi nasıl peki meclis başkanlığı geçersiz sayılacak? Bu hangi karara dayandırılacak?
3: Şimdi Elin Hanım, tabii Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanılan bir olay olduğu için çok fazla hukuki karmaşa var. Öncelikle ben şu hususu vurgulayayım. Sayın Özgür Özel parti meclisi ve Yüksek İstihbarat Kurulu hala aslında görevdedir. Sadece göreve dair yetkilerini kullanamayacak pozisyondadır. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ihtiyat tedbir kararı gereğince kamusal bir görev üstlenmiş, yönetim kayyımı pozisyonunda bulunmaktadır. Bugün az önce haberinize verdiğiniz parti meclisiyle ilgili durumu icra dairesine bildirmesi gerekti. Niye? Evet. Çünkü kanun diyor ki bunu uygulayacak olan icra dairesidir. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her kararı kendisi alamaz. Olağan yönetim işlerine ilişkin kararları alır ve bunu yaparken de icra dairesine bildirim yapmak zorundadır. Şimdi grup başkanı olayı ben size anlatayım. Hı. Cumhuriyet bir kere bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesidir. Bunun iç meselesi olduğunu nereden anlıyoruz? Parti iç tüzüğünün uygulanması zorunluluğundan anlıyoruz. Davacı ve davalı tarafların partili olmasından anlıyoruz. Parti iç tüzüğünün 59. maddesinde genel başkan Yüksek Disiplin Kurulu dışındaki bütün kurum ve kurulların başkanıdır. Ancak genel başkanın kendisi milletvekili olmadığı takdirde grup başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP iç yönetmeliğinin 6. ve 14. maddelerinde belirtilen usullerle seçilir.
0: Nedir o 6. Peki buradaki 14. maddeler?
3: Buradaki usul ne? Burada genel başkan milletvekili olmadığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, yani TBMM'de bulunan milletvekilleri,
0: evet,
3: bir araya gelirler. Bir araya geldiklerinde en yaşlı üye divan başkanı, en geç iki üye de yazman olarak Divan Kurulu Başkanlığı'nı oluşturur. Böylelikle Divan Kurulu grup başkanının seçilmesi için grup üyelerine bildirimde bulunur. Salt çoğunlukla grup başkanı seçilir. Grup başkanı bu şekilde seçilmiştir Sayın Özgür Özel ve bu noktada Sayın Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesinde hukuken bir beis, bir sakınca yoktur. Sayın Genel Başkan şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönetim kayyımıdır. Geçici genel başkan unvanı kamusal sıfatla haizdir. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesine engel olamaz. Çünkü böyle bir seçilmesine ilişkin bir yetkisi de mevcut değil. Siyasi ve ahlaki olarak normal şartlarda bir öneride bulunabilir ancak hukuki olarak seçilmesine engel bir durum yok. Şimdi peki siyasi partiler kanunu 15. madde ve CHP'nin kendi iş tüzüğünün 19. maddesi neyi buyuruyor?
0: Evet.
3: Grup başkanı ve grup üyeleri kendileri toplantı yapabilir, düşüncelerini ortaya koyabilirler. Ancak genel başkanın emir ve talimatları doğrultusunda onun yardımcısı olarak çalışmak zorundadırlar.
0: Tamam.
3: Dolayısıyla burada grup başkanı seçilmesine engel bir durum yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Fatih Atiye yapılan açıklamanın ben doğru olmadığını düşünüyorum.
0: Bir dakika, şimdi o zaman meclis başkanlığı Özel'in grup başkanlığı geçersizdir dedi ifadesi, o zaman bu bir soru işaretli bir ifade. Yani hukuken diyorsunuz ki böyle bir durum geçerli olamaz. Yani var olan tabloda siyasi partiler kanununa göre de CHP'nin iç yönetmeliğine göre de şu anki tablonun doğru olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu anladım şimdi?
3: Zaten evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu hususla ilgili kendi iç yönetmeliğe uygun hareket eden Cumhuriyet Halk Partililere ilişkin bir karar verme durumu söz konusu değil. Grup başkanı kendi usulüne uygun şekilde seçildiyse, az önce anlatmış olduğum silsileye uygun seçildiyse, ki öyle gözüküyor, grup başkanı olarak bulunacaktır Sayın Özgür Özel. Ama burada şunu söyleyelim, bakın biliyorsunuz bir parti meclisi şu anda göreve geldi. Bu göreve gelme nasıl oldu? Mahkemenin kurmuş olduğu ihtiyat tedbir kararıyla oldu. Yalnız şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sanki kendisi bir liste bildirmiş de o listedekiler parti meclisi olarak seçilmiş gibi bir durum söz konusu değil. Mahkeme önceki parti meclisini görevlendirdiği için, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da kamusal bir görev üstlendiği için bu durumu dedi ki, mahkeme böyle bir karar verdi. Bu kişiler parti meclisinde bulunmaktadır. Bunu ben sana bildiriyorum. Bunu da icra dairesi kabul etti. Tabii parti meclisi nasıl oluşuyor? Genel başkan ve 60 tane kurultayda seçilmiş, olağan ya da olağanüstü kurultayda seçilmiş 60 üyeden oluşuyor. Dolayısıyla burada 15 tane yedek üye belirliyorsunuz. Bunlardan belirli bir azalma söz konusu olsa, gençlik ve cinsiyet esasını dikkate alarak, kadınları ön plana, gençleri ön plana koyarak yedekleri dolduruyorsunuz. Eğer burada da bir eksilme söz konusu olursa, 2/3'ünden daha aşağı düşerse, o zaman genel başkan 45 gün içerisinde parti meclisinin yeniden seçilmesi için bir kurultay, olağanüstü kurultay düzenlemek zorunda kalıyor. Burada nerede çalışacaklar biliyor musunuz? Asıl bence sorunun ortaya çıkacağı noktalardan bir tanesi şu. Bakın, parti meclisi toplandıktan sonra burada 2 ayda bir toplanır iş tüzüğe göre, merkez yönetim kurulu oluşturulacak. Peki merkez yönetim kurulunun üyeleri kimler? 1- Genel Başkan, 2- Genel Sekreter, 3- Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı yani Sayın Özgür Özel, Grup Başkan Vekilleri. Bunlar merkez yönetim kurulunu oluşturacak. Ancak burada merkez yönetim kurulunun üyelerinin görevden alınması ile ilgili Genel Başkan'da bir yetki var. İşte burada Sayın Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarılması ile ilgili bir durum söz konusu olabilir mi? İlerleyen günlerde olur. Ben size bakın başka bir şey söyleyeyim. Parti meclisi seçildi. Bunu kimse daha söylemedi. Sizin yanınızda ben söyleyeyim. Parti meclisi seçildiğinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ilk hamle nedir biliyor musunuz?
0: Nedir?
3: 1- Merkez Yönetim Kurulu üyelerini seçmek. 2- Disiplin cezasıyla çıkarılan, üyelikten atılan kişileri bağışlamak. Parti meclisinin çünkü bununla ilgili bir yetkisi var. Sayın Gürsel Tekin'den tutun da işte Behran Şimşek'e varıncaya kadar kucaklaşma mesajları veriyor ya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Parti meclisinin böyle bir yetkisi var ve kuvvetle muhtemel disiplin cezası alınıp çıkarılan, haksız şekilde olduğunu düşündükleri kişilerle ilgili genel başkan ya da merkez yönetim kurulunun talebiyle bağışlanma işlemi yapılabilir. Kuvvetle muhtemel biz bunu göreceğiz.
0: Bu arada şimdi Özgür Özel diyordu ki bu parti meclisinde, hani bir önceki parti meclisine dönülme kararı olmadan önce dün T24'e yaptığı açıklamalarda siyasi partiler kanununa göre bize yakın isimler istifa ederse 45 gün içinde kurultay zorunluluğu var diyordu. Ha, bunun dışında daha birçok seçeneği değerlendiriyoruz demişti. Şimdi bu parti meclisi seçeneği şu anki tabloda elendi gibi görünüyor. Daha birçok seçenek değerlendiriyoruz derken hukuken Özgür Özel'in elini güçlendirebilecek, taraftarlarını güçlendirebilecek başka seçenekler var mı hukuken? Şunlar da bir seçenek yapılabilir, denenebilir diyebileceğiniz. Neler göreceğiz mesela biz?
3: İşte burada parti meclisini bir tekrar açıklayalım o zaman. Bakın CHP'nin kendi iş tüzüğün 20. maddesi gereğince parti meclisi kurultaydan sonra en yetkili organdır. Bilançoları, yıllık bütçeleri onaylar, hükümet kurma, hükümette kalma ile ilgili sistemleri düzenler, uluslararası ilişkilerle ilgili işlemleri imza atar, merkez yönetim kurulunu seçer. Dolayısıyla siyaset belirleyecek olan mekanizma orasıdır ve genel başkan ile kurultayda seçilen 60 tane üyeden oluşur. Yedek 15 tane üye seçersiniz. Siz burada bu genel başkan artı 60 üyenin 2/3'ünden aşağı düşecek nitelikte bir istifa durumu söz konusu olursa, işte bu takdirde genel başkan ve merkez veya merkez yönetim kurulu tarafından 45 gün içerisinde sadece parti meclisinin seçilmesi için olağanüstü bir kurultay toplanmak zorunda kalınır. Bu idari işlem olarak yapılabilir. Dolayısıyla ilk seçeneklerden bir tanesi bu. Tabii Sayın Özgür Özel şunu yapmaya çalışacak kuvvetli muhtemel. O 37. Olağan kurultayda seçilmiş olan parti meclisindeki kendine yakın olan kişilerle ilgili bir istifa sürecini işletebilir miyim, işletemez miyim noktasında bir değerlendirme de bulunacak. Ancak burada şunu söyleyelim. Bu aşamada Sayın Genel Başkan, geçici Genel Başkan niteliğinde bulunan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da idari ve mali olarak kendi elinde bir takım yetkiler var. Bu ne mesela? Az önce söyledik. Özgür Özel grup başkanı olarak konuşmalar yapabilir. Ancak genel başkana bağlı olmak zorunda kalacağı için, onun emir ve talimatlarına uygun davranması gerekeceği için eğer buna aykırı eylemlerde bulunursa ihraçla ilgili ya da görevden almayla ilgili bir takım yetkiler söz konusu olacak. Dolayısıyla biz ilerleyen zamanlarda İlk önce şunu göreceğiz. Grup başkanı merkez yönetim kurulunun doğal üyesi olacağı için grup başkanının üyelikten çıkarılması ile ilgili, yani bu merkez yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılması ile ve görevden alınması ile ilgili bir durum söz konusu olabilir mi? Evet, olabilir. Dolayısıyla kuvvetle muhtemel bu seçenekleri değerlendiriyorlar. Eğer aralarında bir konsensus oluşmazsa genel başkana ve parti meclisine ve merkez yönetim kuruluna tanınan yetkilerin karşılıklı olarak kullanılmaya çalışacağı bir süreci göreceğiz. Tabii bu biraz satranç tahtası gibi. Evet. Az önce bakın siz söylediniz, Fatih Atiye'nin bir açıklaması var TMM'den böyle. Ya yani çok fazla bence hukuken kirli, yanlış bilgi var. CHP'nin iç yönetmeliğine baktığınızda usule uygun seçilmiş olan bir grup başkanından bahsediyoruz ki birçok kişi şunu söyledi. Sayın Genel Başkan, geçici Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu durumu bildirmezse kabul olunmaz gibi. Yani bunun hukuki açıklanabilir tarafı yok. Böyle bir yetkisi yok yani Genel Başkan'ın bunu bildirmekle ilgili. Çünkü kendisi milletvekili değil. Dolayısıyla bence her olay bazında ayrı ayrı görmek lazım ama bugünün önemli notu şudur. Ben başından beri şunu sanıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kamusal bir görevdir. Her türlü işlemi yapamaz. TMK 427 4. maddesi gelince yönetim kayyum pozisyonudur. Olağan işleri yapabilir. Burada her yaptığı işlemi icra dairesine bildirmek zorundadır. Buna göre hareket edecektir. Dolayısıyla bugün icra dairesinde yapmış olduğu bildirimle aslında bunun bir yönetim kayyımlığı olduğu, bir kamusal görev olduğu, CHP'nin kendi iş tüzüğüne ilişki hareket etmeleri gerektiğini bir kez daha kamuoyu anlamış olacak diye düşünüyorum.
0: Peki. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Taner Eroğlu da yayınımıza katıldı. Taner Bey merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Özgür Özel'in dün yaptığı açıklamada şöyle bir ifadesi var. Diyor ki Baskın seçim ihtimalinden de kimse endişe etmesin. Cumhurbaşkanı adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz diyor. Bu arada Özgür Özel kendilerini tanımlarken hani bir taraf CHP, bir taraf SCHP gibi bir ifade de kullanıyor. İşte seçilmiş CHP tabiriyle. Şimdi dolayısıyla burada şunu sormak istiyorum. Özgür Özel'in bahsettiği adayımızı gösteririz, %60 oyla seçiliriz derken birincisi Özgür Özel'in ve ekibinin adayı kim olacak? Şimdi hep ne konuşuluyordu genel başkan olduğu dönemde? Deniliyordu ki Ekrem İmamoğlu'nun ismini zikrediyorlardı ama Mansur Yavaş da yedekte olarak duruyordu. Son dönemde Özgür Özel de olabilir ifadeleri vardı ancak Mansur Yavaş'ın da yedekte olduğunu biliyorduk. Ancak hafta sonu yaşananlara baktığımızda Mansur Yavaş genel merkezdeki eylemden uzak durdu. Orada görmedik. Özgür Özel yağmur altında yürürken de Mansur Yavaş yanında değildi. Biz ne zaman gördük Mansur Yavaş'ı? Meclisteki odasına geçtiğinde Mansur Yavaş'ın orada yaptığı ziyarette gördük. Hatta şöyle yorumlar okudum Mansur Yavaş'a dair. Korktu diye tanımlayanlar da vardı. İşte destek olmamasından genel merkeze gitmemesi sebepli olarak işte bunun olumsuz bir imaj çizdiğini söyleyenler de vardı. Şunu merak ediyorum hocam, Yavaş ismi Özel cephesi için, Mansur Yavaş ismi hala geçerli bir ihtimal midir Cumhurbaşkanı adaylığı için?
4: Aslında

0: şöyle bakmamız lazım sürece. Sadece Yavaş ismiyle değil, Özgür Özel, Sayın Yavaş, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, bu isimler altılı masadan beri aslında hep masada var. Sürekli tartışıldı. Sürekli bazıları yedekte tutuldu, bazıları servis edildi, halkın nabzı ölçüldü, tabanın nabzı ölçüldü. Sürekli bu isimler zaten etrafında tartışma devam etti. Baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar isimle beraber bir süreci sürdürmesi esasen liderlik tartışmasının daha uzun zaman önceden başladığının göstergesi. Bildiğiniz üzere Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da masaya bu şekilde davet edilmişti ve sonunda bu kriz ikisinin de Kılıçdaroğlu'nun etrafında Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak katılmasıyla birlikte kriz olmaktan çıkartıldı. Ama bu suni bir çözümdü. Esasen hem Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu bunu isteyerek yapmadı. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyorlardı. Tartışma buradan devam etti ve bu günümüze kadar geldi. Peki şimdi ne değişti? Ekrem İmamoğlu hapiste. Zaten Özgür Özel'in bütün senaryosu, bütün siyasi hedefi Ekrem İmamoğlu'nun dışarıya çıkıp Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikte devam eden ve politikasını sadece buraya indirgeyen bir tutum içerisindeydi. Yani aslında bir çıkmaz sokaktı. Ekrem İmamoğlu'nun hapiste olması siyaseten öngörülemeyen ve bundan sonraki süreçte tam olarak hesap edilemeyen bir durum olmasına rağmen Özgür Özel'in bütün seçeneğini Ekrem İmamoğlu'na bağlaması reel siyasetle uyuşmuyor. Şimdi tabii geldiğimiz noktada Perşembe gününden bu yana mutlak mutlan kararı çıktı ve zaten burada da birçok bilgi kirliliği var. Geldiğimiz noktada Grup Başkanı Sayın Özgür Özel Genel Başkanlık koltuğunda Kılıçdaroğlu var. Peki bu söylemlerden ne anlamamız gerekiyor? Aslında aba altından sopa gösteriyor Özgür Özel. Ne diyor? Ben partiyi bölerim, ciddi bir parti kurarım ve herkes benim etrafımda toplanır. Zaten İyi Parti'nin, Zafer Partisi'nin ve şimdi de DEM Partisi'nin bir desteği söz konusu. Bu desteklerle birlikte ben konsolide ederim tabanımı, yeni katılacak olanlarla birlikte %60'ı zorlarım. Esasen bu reel siyasette çok bağdaşmıyor. Oransal olarak çok tutarsız bir rakam. Tabii ki bu yapısal olarak mümkün. Ama seçenek olarak bunun yapmak Cumhuriyet Halk Partisi için gerçekten bir harakiri aslında. Kendisi bunu söylese de bence bunun bir blöf olarak kalması gerekiyor. Ama Özgür Özel bunu yapabilir mi? Evet yapabilir. Çünkü çok duygusal hareket ediyor. Bu sükunet ortamını dikkat ederseniz birkaç gündür sağlaması gerekmesine rağmen buradan uzak durdu. Özellikle kendi etrafındaki isimlere çok fazla itibar ediyor ve sürecin gerginleşmesine müsaade ediyor. Dil olarak, üslup olarak baktığımızda kısa zamanda bir uzlaşı ortaya çıkmayacak. Peki bu kadar karmaşık bir düzen içerisinde daha steril, kirlenmemiş, yıpranmamış bir isim kim olabilir? Tabii ki Mansur Yavaş olabilir. Ama Mansur Yavaş'ın da kendi içerisinde bazı tartışmaları var. Siz de söylediniz biraz önce. Tabii ki Özgür Özel'le beraber meclise yürümez ve o görüntüyü vermez. Çünkü siyasi olarak Mansur Yavaş'ın hiçbir zaman böyle bir tutumu olmamıştır. Daha ılımlı, daha sakin, daha yumuşak politikalar güden ve konuşmasında en azından daha fazla sulh ortamını teşvik eden mesajlar olan bir siyasi karakter. Bu tavrı zaten ben ondan beklemiyorum. Fakat olması gereken neydi? Zaten şu anda Özgür Özel'in yanında olduğunu demeçlerinden anlıyoruz. Gidip mecliste Sayın Eski Başkanı Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti ve desteğini açıklamıştır. Ama tabanda Mansur Yavaş ismi çok tartışmalı bir isim. Milliyetçi kökenli bir isimden bahsediyoruz burada. Avantajı ve dezavantajını hesap etmek şu anda çok zor. Evet, belki bugün iktidara karşı kararsız oyu lehine çevirmek için bir isim olarak önerilebilir, evet. Ama yani Mansur Yavaş'ın genel duruşuna, politikasına, siyasetine, kariyerine baktığımız zaman, liderlik göstergelerine baktığımızda bütün Türkiye'yi konsolide edebilir mi? Burada çok ciddi bir soru işareti var. Dolayısıyla Mansur Yavaş ismi evet her zaman bir stepne olarak bekletilmiş ama ne kadar karşılık bulur? Çünkü biraz da şöyle düşünmek lazım. Milliyetçi cepheden çok ciddi bir destek aldı. İyi Parti ve Zafer Partisi'nden. Belki onların önerisiyle daha fazla sıcak tutulabilir Mansur Yavaş ismi. Ama dediğim gibi özellikle DEM Partisi'nin de sürece katılmasıyla birlikte en azından genel başkanları bu imajı vermiş, parti sözcüsü bu imajı vermiş. Taban olarak ve tabii ki bunu öngörmemiz mümkün değil. Bu isim çok tartışmalı bir isim olur. Tabii ki şunu da söylemek isterim. Özgür Özel'in bir parti hedefi tabii ki var. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü bundan önceki sosyal medya hesapları aktifleşen bazı parti isimleri görüyoruz. Memleket Partisi'nin ısıtıldığını görüyoruz.
1: Ona biraz daha girelim hocam. Sizinle devam edeceğim. Çünkü Şükrü hocamın bir 3 dakika sonra sanıyorum ayrılması gerekiyor. Bu parti ihtimalleri üzerinden sizden ben değerlendirmeler almaya devam edeceğim. Hatta Taner hocam size sormak istediğim daha başka sorular da var. Şükrü hocama hemen soruyu sorayım. Kendisini hızlıca ardından uğurlayayım. Şimdi Şükrü hocam, Mahmut Tanal'ın bir tweet'i vardı bugün, CHP'li Mahmut Tanal'ın. Kendisi Kemal Kılıçdaroğlu, özür diliyorum, Özgür Özel'e destek veren isimlerden biriydi. O gün de gördük zaten genel merkezde. Şimdi diyordu ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi parti sicil kayıtlarında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak hala Özgür Özel görünüyor. Ki kaldı ki bundan 3 saat önce bu değişti artık. Böyle bir görüntü yok. Bunun altını çizelim, bunu buradan elemiş olalım. YSK kayıtlarına da vurgu yapıyordu Mahmut Tanal. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak hala Özgür Özel görünüyor diyordu. Aslında bunu bir anlamda Özgür Özel'e destek verenler bu iki noktayı dayanak olarak kullanıyorlardı. Yargıtay dayanağı ortadan kalktı. Şimdi YSK meselesi var. Kayıtlarda görünüp görünmüyor olması ayrı bir tartışma konusu mudur? Bu bir dayanak yapılabilir mi Özgür Özel cephesi tarafından?
2: Helin Hanım, ben bu hukuki süreci size kısaca izah edeyim. Bakın, siyasi partiler kanunu 3. maddesi gereğince siyasi partiler bir tüzel kişiliktir. Kişiler hukukuna ilişkin kararlar, hukuk usulü muhakemeleri kanunu 367. maddesinin 2. fıkrası gereğince kesinleşmeden uygulanamaz. Şu an verilmiş olan mutlak butlan hükmü henüz kesinleşmediği için Sayın Özgür Özel'in genel başkanlık görevi devam etmektedir. Ancak genel başkanlık göreviyle ilgili mahkeme tarafından bir ihtiyati tedbir kararı verildiği için, ihtiyati tedbir kararı da geçici hukuki koruma niteliğinde olduğu ve Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı reddedildiği için şu aşama itibariyle kesinleşmiştir. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürütmüş olduğu görev TMK 427. maddesi gereğince bir yönetim kayyımlığıdır ve ancak geçici genel başkan ünvanını taşır. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nda Sayın Özgür Özel'in genel başkan sıfatının hala duruyor olmuş olması zaten hukuki durumun da bir açıklamasıdır. Bugün itibariyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun icra dairesine, parti meclisine bildirerek buradan bir kabul kararını istemiş olması da...
1: Hep aynı noktaya çıkıyoruz aslında. Tartışma evet, hep aynı noktaya çıkıyor.
2: Bu kamusal bir görevdir. Dolayısıyla şu aşamada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultaya gitmesi, ki mesela olağan kurultay, olağanüstü kurultaydan bahsediyorlar. Evet. Şu an yapılacak olan kurultay olağan kurultay olacaktır. Olağan kurultaya gitme yetkisi de kendisinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir kere bu durumu doğru değerlendirelim. Bu noktada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki ibarenin değişmiş olması ya da değişmemiş olmasının hukuk nezdinde bir önemi yok. Burada önemli olan husus, hala görevi devam ediyor ancak göreve dair yetkilerini kullanacak pozisyonda değil çünkü ihtiyat tedbir kararı var. Burada biliyorsunuz bu ihtiyat tedbir kararı ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir başvuru vardı biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Evet. O da şu: ihtiyat tedbir kararları Yargıtay'a temizi kabil olmayan, temize götürülemeyecek olan kararlardadır. Ancak sadece iki tane kurum, biri Adalet Bakanlığı, diğeri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kanuna açık aykırılık varsa kanun yararına bozma yapabilir. Burada bu başvuruda bunun içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bunu kabul edecek mi, etmeyecek mi? Kabul edip bir başvuruda bulunacak mı Yargıtay'a? Bunu ilerleyen aşamalarda göreceğiz. Ancak İhtiyat tedbiri kararlarına itiraz icrayı durdurmayacağı için Sayın İçişleri Bakanımızın açıkladığı üzere hukuka uygun olan işlemler kolluk kuvvetlerince icra dairesinde yerine getirilmiştir. Bu noktada kamuoyunda öyle bilgiler

0: diyorlar ki sanki bunu AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi yaptırıyormuş gibi bir düşünce var. Tekrar söyleyelim. Bakın, bizim hukukumuzda taraflarca tasarruf ilkesi vardır. Yani Cumhuriyet Halk Partili üye olmayan bir kişi bu davayı açamaz. Mahkeme de buna ilişkin bir karar veremez. Taraflar ihtiyat tedbir talep etmeseydi mahkeme ihtiyat tedbir kararı veremezdi. Dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iç meselesi olmakla birlikte hukuki terimleri ve tabirleri doğru kullanıyor olmak lazım. YSK'da adı değiştirilmedi. Zaten değiştirilmez. Çünkü zaten karar daha henüz kesinleşmediği için uygulanacak pozisyonda değildir. Dolayısıyla bu tabirleri doğru kullanıp sanki böyle ufacık noktalardan bir şeyler elde edip hukuksuzluk varmış gibi addetmeye çalışmak, Anayasa'nın 138. maddesindeki yargı kararlarının bütün kurumlar yasama, yürütme, idare tarafından uygulanması gerektiği zorunluluğunu bertaraf ediyor olmak kimseye fayda sağlamayacaktır. Aslında bu sorunun çözümü, bakın, 5 dakikadır. O da nedir biliyor musunuz? Davacı ve davalı taraflar temyizden feragat ederler. Kararı kesinleştirirler. Karar kesinleştiği tarihten itibaren CHP içtüzüğüne göre en son olağan kurultay 2020 yılında yapılmış olduğu için, İçtüzüğe göre 2 artı 1 yıllık sürede dolmuş olduğu için kararı kesinleştiği tarihten itibaren 45 gün içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultaya gitmek zorundadır. Bu kadar basittir bu işin çözümü. Ancak
1: Gitmiyorum
0: bu
1: diyebilir mi
0: çözümü
1: hocam? Hayır, o da ayrı bir tartışma konusuydu, söyleniyor ama Kemal
0: gitmiyorum,
1: Kılıçdaroğlu
0: gitmiyorum
1: ben
0: diyemez.
1: gitmiyorum. Peki dediği takdirde o zaman yeni bir yargı süreci, bir şikayet mekanizması mı devreye girecek? Yani
0: görevi
1: gitmiyorum
0: kötü.
1: Dedi. Mesela ne yapılacak?
0: Bakın, anayasanın 68-69. Maddeleri, siyasi partiler kanununun bu hususa ilişkin maddeleri ve CHP içtüzüğü gereğince gitmiyorum deme gibi bir hakkı, bir lüksü, bir yetkisi bulunamaz. Çünkü genel başkanlar, parti meclisleri içtüzüğe, anayasaya, kanunlara uygun hareket etmek zorundadır. Aksi takdirde görevi kötüye kullanma, yani burada görev değil de tüzüksel anlamda hem disiplin suçunu oluşturur, kesin ihraç sebebini oluşturur Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için, hem de cezai ve hukuki yaptırımları söz konusu olur. Dolayısıyla herkesin böyle onu da yapamaz, ona da gitmez, beklemek durumunda kalır gibi bir durum söz konusu değil. Burada çok açık değil. Nasıl mesela siz az önce yayınınızda parti meclisine istifalar söz konusu olduğunda olağanüstü kurultaya sadece parti meclis için gidebilir. Çünkü bu idari bir iştir. Ancak siyasi irade kurucu işlemi şu anda tesis edemez. Çünkü Sayın Özgür Özel'in görevi devam etmektedir. Yetkileri alınmış genel başkandır Sayın Özgür Özel. Bu hususu doğru, şöyle örnek vereyim. Tabii Allah korusun, siz evlisiniz, bir boşanma davası açtınız, İslam Mahkemesi sizi boşadı. Bu arada Yargıtay'a başvurdunuz. Karar kesinleşmedi. Peki evlenebilir misiniz Yargıtay'dan karar kesinleşmeden önce? Evlenemezsiniz. Hayır. Çünkü daha henüz hüküm ifade etmiyor. İşte bu durum da budur. Yani şu an kurultay yapıyor olmak demek evli bir kişiyi yeniden evlendirmektir. Bu da mümkün değildir. Dolayısıyla doğru algılamak lazım. Karar kesinleştikten sonra da tabiri caizse evlenmemek mümkün değil. Çünkü burada iş tüzük çok açık net. Kanun çok açık net.
1: Peki hocam, teşekkür ederim. 4 dakikada fazla kaldınız. Ben sizi daha fazla geciktirmeyeyim Şükrü hocam. Sizi uğurlayayım. Çok teşekkür ediyorum. Avukat Şükrü Aksu bizimle birlikteydi. Biz Doktor Taner Erol'la, Taner Hoca'yla konuşmaya devam edeyim. Teşekkür ediyorum Şükrü Bey. Taner hocam, sizden ben tam sözü aldığımda siz Özgür Özel'in yeni bir parti kurması üzerine tam değinmiştiniz. Hatta Memleket Partisi'ne, daha doğrusu yeni bir partiye geçme, hep birlikte varsayım üzerinden hareket ediyordunuz, konuşuyordunuz tam. Siz Memleket Partisi'ni söyleyince benim de aklıma şu geldi. Bugün Özgür Özel İzmir'deydi, biliyorsunuz ki. Kendisinden tabii tüm araçlar, imkanlar, otobüsler, her şey alındığı için az önce gördüğüm kadarıyla Muharrem İnce'nin, yani Memleket Partisi'nin işte otobüsleriyle alanda olduğuna dair gelen haberler de vardı. Böyle bir destek çıkma, bir koltuk çıkma gibi bir durum söz konusu olmuş belli ki. Şimdi bu süreçten anladığımız, açıkçası herkesin, tahmin ediyorum ki izleyicilerimizin de öyle, beklentisi şu. Evet, bu çekişme taraflar arasında devam edecek ama nihayetinde bir yerde bu çekişme bir kırılmaya dönüşecek gibi görünüyor. Çünkü iki taraftan da bir geri adım yok. Az önce Şükrü Hoca aslında sürecin nasıl basit bir şekilde çözülebileceğinden de bahsetti. Ama çok da çözülebilecek gibi görünmüyor. Dolayısıyla şimdi Özgür Özel ve ekibi partiden koptu gitti. Diyelim ki dün T24'e yaptığı açıklamada diyor ki biz gittikten sonra CHP'ye geride kalan o %3, %5'tir diyor. Şimdi sonrası için ne öngörüyorsunuz? Farklı parti isimleri de dillendiriliyor. Şunun çatısı altında olacak aslında. İYİ Parti ile birlikte seçime girecek. Hayır, başka bir partiye topyekun geçecekler. Aslında Ekrem İmamoğlu'nun kurmaya hazırlandığı parti vardı. Sizin tahmininiz, öngörünüz nedir? Eğer kopuş yaşanırsa nasıl devam edecekler yola?
2: Bir kere bu sorunuza şöyle cevap vermek gerekir. Yeni oluşacak partinin beklentisi nedir? Eğer yeni oluşacak partinin beklentisi Türkiye Partisi olmak ve hem tabanını konsolide edip hem Türkiye'nin şu anda çok uzun bir süre iktidarda kalan partisine karşı bir başarı elde etmek ise, o zaman bu sorunuzun cevabı başka olur. Ama uzun vadede hem sistem içerisine yer alan, kurumsallaşan ve daha sonra siyasi hedefleri uzun vadeye yayılan bir senaryo hedefleniyorsa, burada başka bir belki cevap verebiliriz. Şimdi şöyle bakmak lazım. Muharrem İnce zaten Memleket Partisi sürecinde bu deneyimi yaşamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde veya bir başka partiden, Merkez Parti'den, Gövde Partisi'nden koptuktan sonra ayakta kalmak ve siyasi hedeflere bu şekilde ulaşmak yakın tarihimizde çok mümkün olmamıştır. Belki bunun için
1: DSP bunun bir örneği sayılamaz mı?
2: şöyle tam ondan bahsedecektim. Belki şöyle olabilir. O ülkedeki bazı olaylar, bazı gündemler veya işte psikolojik olarak yorgun olan siyasi partilerden sonra, önemli kırılmalardan sonra böyle partilerin doğuşu vardır. Ama dikkat ederseniz bu tartışma AK Parti'nin içerisinde bir tartışma değil, muhalefetin içerisinde bir tartışma. Dolayısıyla zaten AK Parti ve AK Parti'nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı çok güçlü bir isim olarak karşı tarafta. Yani buraya karşı siz bir mücadele başlatmak istiyorsanız bu yolu denemek daha meşakkatli ve uzun bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Özgür Özel tabii ki burada bu seçenekleri değerlendirmiştir. Öncesinde zaten sosyal medyaların aktif olması veya kulislerde bu isimlerin geçmesi tesadüf değildir. Memleket Partisi örneğini vermemin sebebi daha kurumsal, hazırda olan bir parti olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar kapatılmasıyla ilgili bir gündem söz konusu olduysa da bu kesinleşmedi ve tekrar bu isim aktif edilebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir bölünmeden sonra başarılı olması, tabanı bu şekilde konsolide etmesi çok mümkün gözükmüyor. Daha çok milliyetçi odaklara, milliyetçi bir tabana, daha doğrusu tabanı yöneten siyasi partilere mecbur kalan bir siyasi akım çok fazla başarılı olup kendi tabanını konsolide edemez. Çünkü burada ciddi bir İyi Parti desteği var, ciddi bir Zafer Partisi desteği var. Bir senaryoda sizin de söylemiş olduğunuz gibi İyi Parti'yi çatı kuruluşu olarak seçip onun etrafında birleşmek, Cumhurbaşkanı adayını daha sonra da beraber seçmek. Bu da çok başarılı bir yöntem değil. Çünkü bu deneyimleri Türkiye yaşadı. Bu partiler yaşadı. Altılı Masa'da biz bunu gördük. Ne kadar taban müsait, ne kadar siyasi partiler müsait, bunlar soru işareti. Dolayısıyla ben şu aşamada kısa vadede ben hem iki kanat için bir uzlaşı beklemiyorum, hem çok kısa bir vadede bir parti kurulmasını da öngörmüyorum. Sadece bunlar sıcak tutulacak. Orta ve vade ve uzun vadede bunlar konuşulabilir. Yaklaşık 6-7 ay sonra belki bunlar konuşulabilir. Burada Kemal Kılıçdaroğlu çok uzun süre partiyi yöneten bir isim olarak sulh mesajları ve sükunet mesajlarını vermeye devam edecek. Tabii burada birkaç kişi üzerinden belki ihraç gündeme getirilebilir. Ama burada MYK, tabii Merkez Yürütme Kurulu henüz oluşmamış. Biliyorsunuz Merkez Yürütme Kurulu ile ilgili bazı isimlere teklif edilmiş deniliyor ve o isimlerin de bunu kabul etmediği söyleniyor. Ben bundan önceki konuşmalarımda onun altını çizdim. Mutlaka birkaç tane isme, Özgür Özel'e yakın isme, şu anda aktif burada partide görev alan isme mutlaka teklif edecektir, nabzı düşürmek için. Ama nabzı düşürmek istemeyen bir Özgür Özel kanadı olduğu için bu isimler de haliyle
1: Kemal
2: kabul
1: Kılıçdaroğlu'nun
2: etmeyecekler bu teklifi.
1: içerisinde nabzı düşürmek isteyenler var mı sizce? Yanlış hatırlamıyorsam dün iki isim de Murat Yetkin, evet Murat Yetkin'di sanıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu tarafında Netanyahu'lar var ifadesini kullandı. Neden? Neden böyle bir ifade? Nasıl ABD ile İran uzlaşmaya gitmeye çalıştığı noktada Netanyahu arayı bozmaya çalışıyor. Kendisi de mesela saat 12'de yapılacak olan pazar günü o görüşme öncesinde saat 7'de oraya giden Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri arkasında oluşturdukları eleştirdikleri işte tartışmaya açtıkları o kalabalık üzerinden aslında Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde de bir uzlaşma

0: Neyi?
1: Fakat
0: Bir
1: Özgür
0: dakika,
1: Özel,
0: pardon. Kaos isteyenlerin sayısı mı daha az? Ha.
1: evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu anki ekibinde kaos isteyen ve Özgür Özel'e kapıları açmak istemeyenlerin sayısı daha az. Sükunet istemeyenlerin sayısı daha az. Ama Özgür Özel kısmına baktığımızda bu sayının daha fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi neden böyle? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz kaybettikten sonra bir iade itibar süreci yaşadı. Belki bunu çok keskin cümlelerle kurmadı, konuşmadı ama bu
0: Evet.
1: beklenti içerisinde her zaman oldu. Kendisine iade itibar verilmedi ve bu süreç dikkat ederseniz hem sosyal medya hesaplarında hem zaman zaman kürsülerde biraz ironikleştirildi ve bazı mesajlar üzerinden Kılıçdaroğlu'nun şahsına yönelik itibarını zayıflatan cümleler kuruldu. Başarısızlığı ile ilgili.
0: Evet.
1: Dolayısıyla burada bir kırgınlık süreci var. Bu kırgınlığın hesabını ödetmek isteyen tabii ki bir taraf var. Aynı iade itibar sürecini Özgür Özel için işletmek istemeyen bir kesim de tabii ki Kılıçdaroğlu'nun ekibinde var. Ama baktığımızda genel tabloya, genel fotoğrafa baktığımızda Özgür Özel'in ekibinin içerisindeki söylemler çok daha yüksek duygularla söylenmiş ve çok daha keskin cümleler kurulmuş. Hatta beddualara varan ifadeler kullanıldı. Dolayısıyla iki taraf arasında bu sükunet ortamını daha çok isteyen Kılıçdaroğlu'nun ekibinin olduğunu ben düşünüyorum. Zaten öyle de yapmak zorunda. Bir merkez ana gövdeyi oluşturan bir parti liderisin şu anda sen. Her ne kadar hocamın biraz önce söylemiş olduğu gibi bu bir ara karar. Belki Yargıtay bunu bozacak. Evet, yetkileri elinden alınmış bir Özgür Özel hala genel başkanlık statüsündedir. Doğru. Halkımız da bu hukuki kavramlar üzerinden şu anda çok ikna olmadı. Gerçekten toplumda enteresan bilgiler dolaşıyor. Burada hukukçuların çok net mesajlar verip süreci anlatması gerekiyor. Ama ben bir iletişimci olarak baktığımda toplumun kafasının karışık olduğunu görüyorum. Çünkü tam olarak hukuktan ne karar çıktı ve bu ne demek diye sorgulayan tam olarak burada hukuk ne yaptı sorusunu bilemeyen çok fazla insanın olduğunu en azından ben görebiliyorum çevremde. Yakın zaman
0: Peki.
1: içerisinde ben bir uzlaşıdan bahsedemem. Ama mutlaka kapalı kapılar arkasında bunu sıklıkla konuşuyorum. İkinci, üçüncü isimler üzerinden iletişim sürekli hale gelecek. Bakınız ben şunu da
0: Çok kısa alayım
1: söyleyebilirim.
0: hocam, size bir
1: Belki
0: soru
1: 6 ay...
0: daha sormak istiyorum. Bir dakika içinde tamamlayın, bir sorum daha var, ardından veda edeceğim.
1: Tabii. Belki 5-6 ay sonra yeni bir parti kurulabilir Özgür Özel kanadında. Ama çok uzun soluklu olmaz. Türkiye seçime gittiğinde mutlaka tek isim etrafında Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında yine birleşirler.
0: Şimdi şunu merak ediyorum, iletişimci kimliğinizle. Kemal Kılıçdaroğlu bu zamana kadar biz hep nasıl gördük aslında? Özgür Özel göreve gelmeden önceki genel başkanlık sürecinde. Şimdi kendisi hak, hukuk, adalet sloganını geliştirdi, yürüyüş yaptı. Şimdi yargıyı hep eleştiren bir taraftaydı Kemal Kılıçdaroğlu. Adil olmadığından bahsediyordu, taraflı olduğundan bahsediyordu. Ama adil olmamakla suçladığı o yargı bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu eski koltuğuna geri getirdi. Şimdi hocam, ben iletişimci olarak şunu merak ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu koltukta ne kadar oturacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonraki süreçte iktidara yürüyoruz dediler, diyorlar. Şimdi bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu yargıya yine böyle eleştiriler getirebilir mi? Bu birinci sorum. İkincisi, hep Erdoğan karşıtlığı üzerinden ifadeler kullandı. Bu noktadan sonra da kitlesini toparlayabilmek için Erdoğan karşıtlığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem noktasında vites yükseltmesini bekliyor musunuz? Nasıl bir iletişim dili kullanacak sizce?
1: Peki, sondan başlamak gerekirse şöyle söyleyeyim. Kesinlikle kendi tabanını konsolide edebilmek ve en azından Özgür Özel'in iddialarının geçersiz olduğunu halka ve tabanına gösterebilmek için mutlaka vites yükseltecektir. Mutlaka bu dili daha keskin ve sivri hale getirecektir. Çünkü kendisiyle ilgili bazı mesajlar verildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin içerisinde olduğu, işte burada

0: hukuku etkilediği, Kemal Kılıçdaroğlu'yla kapalı kapılar arkasında birlikte olduğu, ki reel siyasetle asla bağdaşmayan senaryolar bunlar. Bu iddiaları çürütmek noktasında mutlaka daha keskin bir dil kullanacaktır. Peki Kılıçdaroğlu kendi tabanını konsolide edebilir mi ve başarılı olabilir mi? Çok zor. Çünkü baktığımız zaman bundan önceki süreçte çok fazla başarısızlıkları var. Sürekli yargıyı eleştiren, hukukun almış olduğu kararları eleştiren ve Cumhurbaşkanımızı bu noktada tek adamlıkla suçlayan bir noktadaydı. Şimdi şartlar nasıl değişti diye tabii ki tabanı soracaktır. Burada bir tutarsızlık söz konusu. Esasen baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ciddi bir yıpranmışlığı var bu süre zarfında. Diğer bir konu da şu. Hem Ekrem İmamoğlu, hem Özgür Özel, hem Ali Mahir Başarır gibi isimleri partiye kazandıran ve bu boyuta gelmesinin önünü açan zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Taban bunu da sorgulayacaktır. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar yıpranmış olmasına rağmen Özgür Özel daha kısa sürede daha fazla yıpranmıştır. Onun için bu davalar, yolsuzluk davaları, partiyle ilgili iddialar, delegelerle ilgili iddialar kısa sürede gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin için söylenen bütün iddialar, bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığımızda karşımıza çıkmadı. Dolayısıyla iki taraf da yıprandı. Kendi tabanı bunu nasıl algılayacak? Nasıl karşılık verecek? Feedbacklere bakacağız, dönütlere bakacağız. Gördüğünüz
1: Şu
0: gibi
1: anki
0: Ekrem
1: tabloda sizce
0: İmamoğlu'nun
1: taban nasıl karşılıyor? Hafta sonundan bu yana yaşananlara dönüp baktığınızda nasıl karşıladığını görüyorsunuz?
0: volumun düştüğünü, daha da düşeceğini görüyorum. Dikkat ederseniz
1: Nasıl, vatandaşta
0: partinin
1: mı, seçmende
0: boşaltılma,
1: mi daha doğrusu?
0: evet, kendi seçmeninde, kendi tabanında yükselen sesler durduğunu, en azından eski gücünde olmadığını görüyorum. Zamanla bu daha aşağıya da düşecektir. Perşembe gününden bugüne kadar çok ciddi bir zaman geçmedi. Genel merkezin boşaltılmasından sonra oradaki duygusallık ve daha sonraki sokak eylemleri dikkat ederseniz nabzını düşürdü. Bugün İzmir eyleminde mitingiyle ilgili bazı sorunlar oldu. O da neden oldu ortada. Çünkü valilikle arasında geçen bir diyalog söz konusu ve burada toplantının olma yeriyle ilgili bir sorun oluştu. Belki burada bir sıkıntı oldu, ama ben genel olarak CHP seçmeninin bu süreci çok yüksek sesle tartışacağını ve hukuku bu anlamda tanımayacağını düşünmüyorum. Giderek tansiyonun düşmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin çok daha büyük meseleleri var. Türkiye bir siyasi partiden çok daha büyük bir kurumsal yapıdır. Dolayısıyla ekonomi, Gazze, Suriye politikası, dış politikanın konuşulması gereken günlerde artık vatandaş da bu konuyu çok fazla konuşmayacak ve hukuka görev düşecek. Ama hukukun artık yaptığı bu mutlak mutlak kararıyla ortaya koymuş olduğu durumu artık partililer kabul etmek zorunda. Ya biraz önceki hocamın söylemiş olduğu gibi,
1: Şükrü
0: ya
1: Bey'in.
0: siz bundan sonra temiz sürecinden vazgeçip süreci hızlandıracaksınız, ya da yargının ortaya koymuş olduğu süreci bekleyip kabullenmek zorunda kalacaksınız.
1: Sanıyorum süremizi tamamladık değil mi yönetmenim? Eğer tamamlamadıysak benim daha çok sorum var Taner Hocama, ama süremizi tamamlamışız. Çok teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Taner Erol
0: Ben
1: bizimle
0: teşekkür ederim.
1: birlikteydi. Taner Hocam çok teşekkürler. Öncesinde de
0: Ben
1: Avukat
0: teşekkür
1: Şükrü
0: ederim. Sağ
1: Aksu
0: olun.
1: bizimle birlikteydi. Şükrü Hocayı biraz daha işi olduğu için erken uğurladık. Hem Taner Hocayı hem Şükrü Hocayı teşekkür edelim. Bu saat dilimine de artık noktayı koyalım. Biraz soluklanalım ama saat başı buradayız, bekliyoruz.

Türkiye iç cepheyi nasıl tahkim edecek? DEM heyeti İmralı'ya gitti, dönüşte ne söyledi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken terörsüz Türkiye çıkışı. CHP'de mutlak mutlan sonrası görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, A takımı için kolları sıvadı, Merkez Yönetim Kurulu'nu oluşturacak. Arınma çıkışıyla hangi adımları atacak? Özel, meclis odasını genel merkez mi ilan etti? Yaşanan olayların perde arkasında İmamoğlu mu var? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir,

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde. Ve...
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
0: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
7: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
8: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün 4. saatine başlıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile başlayalım. Bayram tatili boyunca karayollarında denetimlerin en üst seviyede olacağını belirtti Çiftçi. Yola çıkacak sürücülere de uyarılarını sıraladı.
1: Yollarımız ayrılığın acısına dönüşmesin. Hasretin vuslata erdiği güvenli güzergahlar olsun.
2: Sürücülere bayram trafiği uyarısında bulundu. Her hassasiyetin bir canı kurtaracağını söyledi, ekledi.
1: Trafikte en güçlü tedbir, dikkat, sabır ve sorumluluktur. Yola çıkan her bir vatandaşımızın göstereceği bu hassasiyet bir canın korunmasına vesile olacaktır.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Çiftçi tatil boyunca karayolları ve sahillerde güvenliğin üst seviyede olacağını belirtti.
1: Emniyet teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve bütün birimlerimizle birlikte karada, havada ve sahillerimizde milletimizin huzuru için görev başında olacağız. Toplam 334.017 personelimizle 49.826 ekip aracımızla sahada olacağız.
2: Bakan Çiftçi tedbirlerin vatandaşlar için alındığını söyledi. Bayram sevincini acıya dönüştürmeyelim dedi.
1: Bizim en büyük arzumuz her vatandaşımızın sevdiklerine huzurla kavuşması, her hanede bayram sevincinin eksiksiz yaşanmasıdır.
0: Ankara'da da Kurban Bayramı öncesinde trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukları önleyebilmek adına helikopter destekli denetim yapıldı. Detayları alalım. Söz Emre Ayaz'da.
3: Kurban Bayramı'nın 9 gün olmasıyla birlikte Ankara'da yaşayanlar da diğer illere ve tatil yöresi olan şehirlere akın etmeye başladı ve trafik yoğunluğu da artınca İçişleri Bakanlığı da trafik denetlemelerini artırdı ve bu kapsamda da şu anda biz de Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın bir helikopteriyle İstanbul-Ankara arasındaki bağlantı yolu olan Akıncı gişelerin üzerindeyiz ve Ankara trafiğini de havadan görüntülüyoruz. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte şu an jandarma ekipleri aynı zamanda hem karadan hem havadan helikopter, drone ve personel olarak da önemli ölçüde hız kurallarının uyulması, emniyet kemeri takılması, şerit ihlallerini önleme gibi birçok konuda denetimlerini gerçekleştiriyor. Ve şu anda biz de İstanbul'da Ankara arasındaki önemli bağlantı yolu olan Akıncı gişelerin olduğu konumda havadan görüntüleme gerçekleştiriyoruz. Bu konuda, bu kapsamda Ankara'da başkentte 2500'e yakın jandarma personeli görev yapıyor. Bayram tatili boyunca trafik denetlemelerinde emniyet ekipleri de bu konuda yaklaşık 22.000 personel trafik denetiminde az önce de bahsettiğimiz gibi emniyet kemeri, hız ihlali ve telefonla konuşma gibi, şerit değiştirme gibi önemli unsurları kazaların önlenmesi adına yoğun bir denetim gerçekleştiriyor. Biz de Ankara semalarından kameraman arkadaşım Ömer Özgün'ün kadrajından bu görüntüleri aktarıyoruz. Ve şu an dediğimiz gibi Ankara'da 22.000 emniyet mensubu ve yaklaşık 2500 de jandarma personeli bir helikopter ve 25 drone'la da bu konuda trafik denetimi gerçekleştiriliyor. Akıncı kişilerin olduğu İstanbul bağlantı yolundayız ve Ankara semalarından trafik denetimini şu an görüntülemeye aktarmaya çalışıyoruz. Havadan helikopterle denetimler 9 ilde gerçekleşiyor ancak drone'la görüntüleme ve denetim 81 ilde gerçekleşiyor. Emniyet ekipleri Ankara'da dediğimiz gibi 22.000'e yaklaşık emniyet personeli, 2500'e yakında jandarma personeli trafik denetimlerini gerçekleştiriyor ve kazaların önlenmesi adına önemli ölçüde denetimlerini yoğun şekilde gerçekleştiriyor. Özellikle bayram tatilinin 9 gün olması da tabii ki yoğunluğu artıran bir kısım oldu. Şu anda tabii ki haftanın ortasına geldiğimiz Arefe gününde de trafik biraz azalsa da yine şehirler arası yolculuk için akıncı kişileri önemli bir nokta oldu. Ve şu anda da havadan, başkentten, jandarmanın denetim yaptığı helikopter üzerinden, akıncı kişilerinden denetimler için sözü size aktaralım.
0: Emre'ye teşekkür edelim. Şimdi Şeyhmus Çakan'a şöyle bir dönelim. Neden? Çünkü Diyarbakır genelinde trafik güvenliğini sağlamak için de denetimler artırıldı. Detayları öğrenelim. Söz Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmus Çakan'da.
4: Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan ve karadan yoğun bir denetim gerçekleştiriyor. Özellikle vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunması noktasında böylesi önlem ve tedbirler şu an Diyarbakır'ın her noktasında gerçekleştiriyor. Havadan dronlarla, karadan da trafik denetleme ekipleri ve çevre ve doğal hayatı koruma kısım ekipleri bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için yoğun trafiğin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve olası trafik kazasına önüne geçmek amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini yoğun bir şekilde devam ettiriyor ve il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan tüm yol ve kontrol noktaları ve kritik güzergahlarda geniş katımlı trafik timleri, asayiş timleri ve personelleri görevlendirildi ve bu görevlendirmeler sırasında da denetimlerde teknolojik imkanlardan da etkin şekilde yararlanıyor. Ekipler hız, şerit ve diğer trafik kurallarına ihlal edenleri tespiti için

0: ve uyarı için de böylesi bir çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii uygulamalar güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla da tüm personelin yaka kameralarıyla da kayıt altına alınıyor ve kayıtlar yapılıyor. Ve denetimlerde özellikle sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, hız sınırlama, uyum, alkol ve uyuşturucu kontrolleriyle motosiklet sürücülerinin kas kullanımı titizlikle incelenmiş oluyor. Ekipler tarafından durdurulan araçlardaki sürücülere hayati trafik kuralları hatırlatılarak vatandaşların ve çocukların bayramları da kutlanmış oldu. Tabii sürücülere bayram şekeri ve bilgilendirici broşürler de takdim edilmiş oldu. Şu an trafik ekipleri özellikle Diyarbakır-Elazığ karayolu yoğun bir şekilde kullanılan bir karayolu ve şu an bu karayolunda denetimler de sıklaştırmış durumda. Dediğim gibi özellikle vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunması hedefleniyor. Bilgilendirmeler yapılıyor. Trafik kuralları hatırlatıyor ve işte bayram şekeri de ikramı da ihmal edilmiyor jandarma personeli tarafından. Ve şu an için yoğun bir denetim gerçekleşiyor ve bu denetimler de şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Özellikle her personelin zaten yakasında kayıt kameralar var ve bu kameralarla da yapılan tüm denetimler de kayıt altına alınmış oluyor. Tabii havadan sürekli kontroller yapılıyor. Dronlarla kontroller gerçekleşiliyor. Vatandaşların ve çocukların bayramları kutlanıyor. Bilgilendirme broşürleri, şeker ikram ediliyor ve şu an için burada tüm denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söylemek gerekiyor. Her noktada, her alanda yapılıyor bu denetimler ve Diyarbakır'ın özellikle en hassas noktaları, stratejik noktalar olan Şanlıurfa-Elazığ karayolunda bu gerçekleşiyor. Trafik ekipleri var ve bu trafik ekipleriyle birlikte de tabii havadan da dronlarla trafik kontrolleri gerçekleşiyor. Ve işte o drone sürekli havada, şu an yanımızda bulunan bu drone da sürekli havada ve özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve aşırı hızlarla ilgili de havadan bu kontroller gerçekleşiyor. Ve tabii bayram süresince de bu kontroller devam edecek. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yoğun denetim var. Hedef vatandaşın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi olarak değerlendirilebilir diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Şeyhimuz'a teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'un en hareketli noktalarından Eminönü ve çevresine gidelim. Orada acaba alışveriş yoğunluğu ne durumda? Söz Gülistan Yazbaşı'da.
2: Kurban Bayramı öncesinde İstanbullular hazırlıklarını tamamlamak için Eminönü'ne akın akın gelmeye başladılar. Tezgahlarda bir insan kalabalığı görüntülüyoruz bu noktada. Özellikle şekerleme, lokum, çikolata, baharat ve kahvaltılık ürünlerin paket paket satıldığını gözlemledik geldiğimizden beri. Tabii esnaf da bu yoğunluktan memnun. Birkaç gündür bayram tatilinin başlamasıyla birlikte memleketine gidenler gitti, kalanlar kaldı ve o kalanların her biri de Eminönü'ne akın akın geliyorlar bugünlerde. Havanın da açık ve güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar buraya geliyorlar ve bayrama bir gün kala hazırlıklarını tamamlamak isteyenler bu noktada alışverişlerini sürdürüyorlar. Peki en çok ne tercih ediliyor diye sormak istiyoruz bu noktada esnafa. Efendim kolay gelsin. En çok vatandaş ne alıyor?
3: En çok vatandaş ne alıyor? Klasik Türk lokumu tercih ediliyor. Onun dışında baklavalarımız var. Sadrazam lokumu dediğimiz Osmanlı lokumlarımız var. Onlar daha çok tercih edilenler arasında.
2: Peki yoğunluktan memnun musunuz? Birkaç gündür çok yoğun buralar.
3: Yani şu anlık memnunuz tabii ki de. Hani bugün de inşallah yoğun olur diye düşünüyoruz. Bekliyoruz müşterilerimizi.
2: Teşekkür ederiz. Kolay gelsin sizlere de. Evet, bir yandan esnafla konuştuk. Bir yandan vatandaşın da fikrini aldık. Onlar da bu yoğunluğa aslında şaşırmış haldeler. Çünkü İstanbul'u gitti diyorduk. Aslında gitmemişler. Eminönü'ne alışverişe gelmişler. Bu noktada bayram alışverişlerini sürdürüyorlar. En çok dediğimiz gibi lokum tercih ediliyor. Bir yandan da kahvaltılık ürünler, sofraları şenlendirecek ürünler tercih ediliyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Gülistan'a teşekkür edelim. Bir de kurban pazarına bakalım şimdi. Kurban pazarlarında acaba durum ne? Son günde fiyatlarda bir değişiklik var mı? Söz Mehmetcan Çoban'da.
4: Kurban pazarlarındaki hareketlilik Arife gününde de hız kesmeden devam ediyor. Bizler bir önceki yayınımızda Avcılar'daki kurban pazarındaydık. Şimdi ise Arnavutköy kurban pazarındayız ve burada da yoğun bir katılım var. Çünkü vatandaşlar özellikle son günde de hayvanlarını seçmeye devam ediyor. Ve yanımızda çok değerli bir yayın konuğumuz var. Arnavutköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Turgut Bey var. Turgut Bey, öncelikle sağlıkta hayvan nasıl anlaşılır ve bulunduğumuz tesiste hayvanların yüzde kaçı satıldı?
5: Şu anda Arnavutköy Belediyesi kurban satış ve kesim alanındayız. Burada yaklaşık 550 tane büyükbaş hayvanımız yaklaşık 15 gündür misafir ediliyor. Hayvan satıcılarımız vatandaşlarımıza bunun 3'te 2'sini sattı. Çok az bir kısmı kaldı. Bugün

0: Şimdi Arife, malum biz Türk milleti olarak son zamanları seviyoruz. Bugün Arife, yarın belki bayramın birinci günü bile burada hayvan satışlarımız olacak. Biz buradaki bütün hayvanların bitmesini umuyoruz. Bu gördüğümüz hayvanlar Anadolu'nun birçok noktasından buraya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından veteriner sek raporlarıyla geliyor. Bu gördüğümüz kulak küpeleri sarı renkte, bu hayvanların her birisinin pasaportu olduğunu ispatlar bize. Yani nüfus kağıtlarıdır bir nevi. İçinde hayvanın annesi, babası, işletme kaydı ve yapılan tüm aşılamalar mevcut. Biz vatandaşlarımızı ilçe kurban komisyonları tarafından onay verilen kurban satış yerlerinden hayvanlarını almasını istiyoruz. Çünkü buralar veteriner hekim denetiminde olan yerlerdir. Vatandaşlarımız da bu son günde, Arife günde hayvan almaya çok fazla geldiler. Bir uzmana da gerek kalmadan nelere bakabilip bu süreçleri anlayabilirler? Bir, hayvanların gözlerine bakacağız. Canlı olacak, etrafı seçebilecek. Hayvanların ayaklarına bakıyoruz. Herhangi bir topallık olmayacak. Boynuzları muntazam yapıda olacak. Kuyruklarında kesik parçalanma olmayacak. Deriye bakıyoruz. Deride bir matlaşma, birbirine girme istemiyoruz. İşkembenin çok şiş olmaması, çok da içine geçmemesi bizim için sağlıklı bir hayvan süreci. Malum dini bir vecibe yerine getiriyoruz. Hayvanların da 2 yaşından büyük olması şart. O yüzden de halk arasında kapak atmak denilen bir tabir var. Alt süt 2 tane dişinin düşüp yerine kalıcı 2 dişinin çıkması bizim için bu hayvanın 2 yaşından büyük olduğunu gösterir. Bunu hayvan satıcılarına sorar, görür ve bu gözle görebileceğimiz imkanlara, fiziksel işlemlere bakarlarsa sağlıklı bir şekilde hayvan satın almış olurlar.
1: Efendim, çok önemli bir noktaya değindiniz az önce. İşkembeden bahsettiniz ve sokakta, mumu açık alanlarda kurban kesiminde ağır ceza yaptırımları var. O konuda da bilgi alabilir miyiz sizlerden?
0: Arnavutköy Belediyesi olarak biz burada satış ve kesim haricinde ilçe kurban komisyonu tarafından yaklaşık 80 noktaya kurban kesim izni verdik. Yani vatandaşlarımız isterse burada 2 tane kurban kesim noktasında hayvanlarını kestirebilecekler. Biz burada yaklaşık 300'e yakın hayvan keseceğiz. Ya da buradan aldıkları hayvanları ilçe kurban komisyonunun listelediği bu kesimhanelere götürecekler ve kestirecekler. Biz işkembe dediğimiz atıkları, ayakları ya da derileri sokağa, çöp konteynerin yanına, parkın etrafına atılmasını istemiyoruz. Biz vatandaşlarımızın buradan evine götürürlerse ola ki kontrollü alanlarda, etrafı çevrilmiş alanlarda, kendi kazdıkları çukurlarda hijyene ve sterilizasyona dikkat ederek kesimlerine müsaade edeceğiz. Ama isteğimiz, önceliğimiz satış ve kesim yerlerindeki kesim alanlarında uzman kasaplar eşliğinde kestirmeleri, hem halk sağlığı açısından hem de zoonoz dediğimiz hayvandan insana bulaşacak ya da başka hayvana bulaşacak hastalıkları önleme açısından çok önemli bir husustur.
1: Çok teşekkür ederiz. Aslında değerli yayın konumuzun da bahsetmiş olduğu gibi, çünkü birçok sahte kasap tarafından da yaralanmalarda bu kurban bayramı ve kurban bayramında oldukça sıklıkla yaşanıyor. Peki besicilere de aynı zamanda sorularımızı sormak istiyorum. Peki besiciler kaç hayvanla geldi buraya? Yüzde kaçını sattı? Öncelikle
2: Mehmet Can'dan söz alalım. Şimdi şöyle bir Karacaahmet mezarlığına dönelim. Tabii bayram demek kaybettiğimiz aile üyelerimizi ziyaret etmek, önce onların bayramını kutlamak demek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Karacaahmet mezarlığına gitti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etmek için. Görüntüler geliyor şu an ekranlarınıza. Tabii bir yandan da vatandaşlar da kayıplarını, aile üyelerini, sevdiklerini bayram öncesinde ziyaret etmek için pek çok vatandaş da Karacaahmet mezarlığında. Cumhurbaşkanının aracının Karacaahmet mezarlığına girdiği anlara dair de görüntüler şu an ekranlarınıza geliyor. Hem annesi hem babasının kabri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karacaahmet mezarlığında. Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret ediyor bayram sebebiyle. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında bayrama dair hazırlıklara bir bakalım. Kars'ta 700 kiloluk süslü düve ilgi odağı oldu. Hatay'da deprem sonrasında kurulan prefabrik Uzun Çarşı'da bayram alışverişi yeniden eski günleri, geçmişi, deprem öncesini hatırlattı. Elazığ'da ise bıçak ustaları sabaha kadar mesai yaptı.
3: Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında hem kurban pazarlarında hem çarşılarda yoğunluk yaşandı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte vatandaşlar pazarlara akın etti. Esnaf da son gün hareketliliğinden memnun kaldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında üreticilerle vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar vardı. Besiciler yem, bakım ve nakliye maliyetlerinin arttığını söylerken vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık bulmaya çalıştı. Pazarda belediye ve tarım ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Küpeli ve sağlık raporlu hayvanlara özellikle dikkat edildi.
4: 11 lira.
3: Kars Hayvan Pazarı'nda ise bayramın en dikkat çeken görüntüsü yaklaşık 700 kiloluk süslü düve oldu. Kurdelelerle süslenen dev hayvan pazardaki vatandaşların ilgi odağına dönüştü. Besicisi pazarın şampiyonu dediği düve için 250 bin lira istedi.
5: Alıcısını bekliyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz.
3: Pazarda özellikle küçükbaş hayvanlara yoğun ilgi vardı. Gün boyu süren pazarlıklarda eski usul tokalaşma görüntüleri dikkati çekti. Bazı besiciler de ellerindeki kurbanlıkları satabilmek için fiyat indirimine gitti.
6: 16 Allah kahretsin. 16 Allah kahretsin.
3: Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay'da da bayram hareketliliği vardı. Antakya'daki prefabrik Uzun Çarşı'da vatandaşlar Arife günü alışverişi için sokakları doldurdu. Bayramlık kıyafet alan da vardı, kömbe hazırlığı yapan da. Esnaf eski Uzun Çarşı'ya dönmeyi beklediklerini söylerken yoğunluğun son birkaç gündür daha da arttığını anlattı. Vatandaşlar da bu bayramın moral açısından ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Elazığ'da da bayramın en yoğun adreslerinden biri bıçakçılar oldu. Kurban hazırlığı yapan vatandaşlar bıçak ve satırlarını bilemek için ustaların önünde sıra oluşturdu. Bazı ustalar yoğunluk nedeniyle destek için ek eleman aldı. Bayrama saatler kala Türkiye'nin dört bir yanında aynı görüntü vardı. Pazarlarda pazarlık, çarşılarda kalabalık, sokaklarda da bayram telaşı.
2: Peki bayramda et tüketimi, pişirme yöntemi ve porsiyon kontrolü konusunda yapmamız gerekenleri biliyor musunuz? Biz hemen buradan sözü Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'a verelim.
7: Bizde bayramlar çok coşkulu geçer. Sofra kurulur ve o sofranın etrafında da eş, dost, akraba bir araya gelir. Sofralarda da yok yoktur. Özellikle Kurban Bayramı'nda işin içine et de giriyor. Peki bayramda nasıl beslenmeliyiz? Dengeyi nasıl kurmamız lazım? Detayları diyetisyen İrem Çinbaşı ile birlikte konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Kahvaltıda bile o et tüketme isteğimiz aslında başlıyor. Güne nasıl başlamalıyız bayramda?
8: Şimdi söylediğiniz gibi Kurban Bayramı kaynaklı sabah öğle akşam sıklıkla et tüketiliyor. O yüzden en azından kahvaltının ağırlığını almak istiyoruz. Sucuk, salam, sosis gibi, kavurma gibi et kaynaklarından ziyade ağırlıklı olarak yumurta, peynir gibi kaliteli protein kaynaklarından, yanında liften zengin domates, salatalık, yeşilliklerle donatılmış bir tabak istiyoruz. Tam tahıl kaynakları olsun istiyoruz. Yanında çayımız muhakkak şekersiz olsun istiyoruz. Bu şekilde dengeli bir kahvaltı en azından öğün başlangıcı olarak iyi oluyor.
7: Şimdi aslında bizler kahvaltımızı yapıyoruz. Sonrasında hemen bayram ziyaretleri başlıyor. Onlar da boş geçmiyor. İlla ikram olarak işte sarmamız, kavurmamız, baklavamız ikram ediliyor. Yetmiyor. Bir de akşam yemeğinde de kavurma yiyoruz. Bu noktada dengeyi nasıl kuracağız?
8: Şimdi genelde börekler, pilavlar, baklavalar oluyor tabaklarda. Bunların hepsi karbonhidrat içeriği aslında zengin tabaklar. Ne oluyor? Kan şekeri hızla yükselip hızla düşüş sağlıyor. Kişilerde ani bir yığılma görüyoruz. Özellikle diyabet hastalarında da dikkatli olmalarını öneriyoruz muhakkak. Ne yapacağız? Muhakkak böyle bir et kaynaklarını bir porsiyon şeklinde ya öğlen ya akşam günde bir porsiyonla sınırlandıracağız. Pişirme yöntemleri çok çok önemli. Haşlama olabilir. Haşlama usulünü tercih edebiliriz. Ama kızarma, ızgara kızarma şeklinde derin yağlarda asla tüketimini istemiyoruz. Yanında muhakkak tereyağı gibi doymuş yağ kaynaklarının olmasını istemiyoruz ki özellikle kalp hastalarımızın damar sağlığı açısından tetiklenmesini de istemiyoruz. Tatlılar, börekler, çörekler muhakkak ikram olduğu için tüketiliyor, ikram ediliyor. İkram geri çevrilmez. Ne yapacağız? Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edeceğiz. Yine bir porsiyonla sınırlandıracağız.

0: ederek ilerleyeceğiz. Bir iş tüketimini olabildiğince minimum minimuma tutulmasını istiyoruz. Ne yapacağız? Ya hiç tüketmeyeceğiz ya da minimumda tutup günü atlayacağız.
1: Efendim, yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bayramda büyük sofralarda, gerçekten envai çeşidin olduğu sofralarda eş, dost, akraba bir araya geliyoruz ve bu kavurma tüketimimiz aslında sabah kahvaltısından itibaren başlıyor. Bayram ziyaretlerinde de ikramsız geçmiyoruz. Bir de akşam yemeği var tabii. Bayramda sağlığımız açısından dengeyi nasıl kurmamız gerekiyor? Bu sorunun cevabını aradık diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.

0: Gelelim CHP'de yaşananlara. Şimdi parti meclisinin çoğunluğu Özgür Özel yanlısı olduğu söyleniyordu. İşte 60 üye var. İkisini çıkaralım. 58 diye konuşmak daha doğru olur. İşte belediye başkanlığı veya çeşitli görevler sebebiyle 40'a yakınının Özgür Özel destekçisi olduğu ifade ediliyordu. Bu durumu tersine çevirebilmek için Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi ve icra dairesine başvuruda bulundu. Eski parti meclisinin tekrar göreve getirilmesi için ve başvuru kabul edildi. CHP'de 37. olağan kurultayda seçilen parti meclisi tekrar görevde.
1: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak icraatlerine devam ediyor. Parti genel merkezi bayrama hazırlanırken Kılıçdaroğlu da bayram sonrası için hamleler yapıyor. Son olarak CHP'de eski parti meclisi tekrar göreve geldi. Mutlak buttan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti organları üzerine soru işaretleri vardı. Partide tekrar genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu kendi yönetimini tekrar göreve getiriyor. İlk adım parti meclisi için geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi icra dairesine eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe vermişti. Dilekçe icra dairesi tarafından incelendi ve başvuru yerinde bulundu. 38. olağan kurultay öncesi 52 ismin yer aldığı eski parti meclisi tekrar göreve geldi. Peki o parti meclisinde ağırlık kimde? 37. olağan kurultayda parti meclisi seçimi 2020 Temmuz ayında yapılmıştı. Kurultayda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8'i parti meclisi üyesi olmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı belirtilen anahtar listede yer alan Erdoğan Toprak, Umut Akdoğan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Deniz Demir, Selin Sayek Böke PM'ye girmişti. Faik Öztrak en çok oyu alarak dikkati çekmişti. Anahtar listede yer almayan Gürsel Erol, Eren Erdem, Müslüm Sarı, Gaye Usluer ve Gökhan Günaydın da PM'ye girebilecek oylara ulaşmıştı. Ancak yeni dönemde bazı isimler parti meclisinde yer alamayacak. Onlardan biri CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. Başarır grup başkan vekili olduğu için parti meclisinde görev yapamayacak. Ayrıca yine eski dönemde parti meclisinde bulunan ancak daha sonra belediye başkanı seçilen ve partiden ayrılan isimler de parti meclisinde olmayacak. Söz konusu sebeplerden dolayı parti meclisinde bulunamayacak 11 ismin yerine yedek listeden isimler görevlendirilecek. O yedek listede de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ön planda. Yani CHP parti meclisine Kemal Kılıçdaroğlu damga vuracak. Bu hamle kurultay kararı öncesi Kılıçdaroğlu'nun da elini güçlendirecek.
0: Şimdi CHP'ye baktığımız zaman CHP'de bir kırılma var. Bu kırılma tamamen bir kopuşa dönüşecek mi? Dönüşecek gibi duruyor şu anki tabloda. Hatta yeni bir partinin kurulması ihtimali üzerinde çok yoğun bir şekilde duruluyor. İsimler zikrediliyor, söyleniyor. Ve o partide yol yürüyecek olan isimler en başta işte Özgür Özel, İmamoğlu. Peki o yürüdükleri yol nasıl bir yol olacak? Haber merkezimiz analiz haber hazırladı, ona bir bakalım.
2: Neyin butlanı? Bu irade Atatürk'ün iradesi.
3: CHP'de adı kaybedenler kulübünde yazan Özel ve ekibinin elinde iki sermayeleri var. Biri Atatürk istismarı, diğeri Erdoğan düşmanlığı.
4: Buradan alacağımız tek şey en büyük emanet bizi. Hesap verecek bu alçaklar. Er veya geç.

0: özlediğim bileti.
1: CHP'li Ali Mahir Başarır genel merkezi terk ederken beraberinde Atatürk'ün portresini de götürdü. Özetle gider ayak Atatürk üzerinden yine şov yaptı. CHP'deki Atatürk istismarıyla at başı giden bir başka söylem daha var. O da Erdoğan karşıtlığında konsolidasyon. CHP'li Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'ni yasa dışı şekilde işgal eden, barikat kuran, Kılıçdaroğlu destekçilerine yangın tüpüyle, hortumla saldıran kendileri değilmiş gibi konuştu.
2: Atatürk'ün partisini Erdoğan'dan aldığı, alacağı icazetle yönetmeye çalışanların eseridir bu gördüğünüz. Binanın içi böyle, binanın dışı böyle.
1: Tezcan bir de yaşananlar üzerinden Kılıçdaroğlu'nu tefe koyarken metaforlara sarılıyor.
2: Cumhuriyet Halk Partili'nin gönlüne polisle giremezsin, tabayla giremezsin.
1: Oysa Tezcan yanılıyor. Zira anketlerde CHP tabanında partiyi kimin yöneteceği o kadar da önemli değil görüşü öne çıkıyor. Örneğin ORC'nin anketine göre Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesi oyunuzu değiştirir mi sorusuna %84,3 hayır, yine CHP'ye oy veririm diyor. Başka partiye oy veririm diyenlerin oranı ise sadece %6,7'de kalıyor.
3: Bunun için yıktılar babacığımı.
1: Özetle CHP'deki Atatürk sömürüsü Erdoğan düşmanlığında konsolidasyon ilkesi her şartta tutuyor. Ama kaybedenler kulübünün de elini kolunu bağlıyor. Zira Özel İmamoğlu ikilisinin CHP'den kopup kendi partisini kurma ihtimali dillendirilirken tuvalet terliğine, konserve kapağına oy veririm diyen kitleyi CHP'den koparıp Ekim Partisi'ne taşımak öyle kolay olmayacak gibi görünüyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
1: Bu yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansı Özel İmamoğlu ikilisinden yüksek görünüyor. Çünkü CHP'nin başına şaibeli kurultayla gelen Özel büyük bir değişim vaat etmişti. Hatta ilk konuşmasında namus sözü vermişti.
5: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım. Ön seçimin teminatı. Söz veriyorum.
1: Özel'in namus sözü verip İmamoğlu etkisiyle geri vites yaptığı an aslında kaybetmeye başladığı andı. Zaten zemin kaybettikçe Özel de yine en iyi bildiği yola başvurdu. Erdoğan düşmanlığı Atatürk istismarı siyasetine sarıldı.
6: Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez.
5: Atatürk'ün partisi affeder, kapıyı açar, buyur eder.
1: CHP'nin alameti farikası sırtını Atatürk'e yaslamış olması. Bu yüzden Özel İmamoğlu ikilisi gerçekten kantara çıktığında özgül ağırlığını görecektir. Özetle CHP'de Atatürk istismarı ve Erdoğan düşmanlığında konsolidasyonu gelen de giden de yapabildiği için tabandaki öfke kısa sürede sönecek. CHP yine parti için mücadeleye dönecektir.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Taktiği milletimizin, taktiği Cumhuriyet Halk Partileri.
1: CHP'nin 6. katında milyonluk avro çantası aldığı iddia edilen, millet teleferikte canıyla uğraşırken yatta parti veren CHP'li Veli Ağbaba ve yandaşlarının tam olarak anlayamadığı da bu aslında. Millet zaten takdirini Erdoğan'dan yana kullandı. Zira Erdoğan vesayetle değil, siyasetle, hizmetle, vizyonla, projeyle yol yürüyor. Şikayet etmek, istismar etmek, sızlanmak Erdoğan'ın kitabında bulunmuyor.
8: Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, İdari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz.
1: Takdir milletin elbette.
9: Bu arada İzmir'de CHP'li Güzel Bahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri de belediye binasında arama yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre başsavcı...

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özden Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü ve bir zabıta memuru jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden belediye meclis üyesiyle bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşinin yurt dışında olduğu haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı izni aldıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi. Rüşvet alındığına ilişkin dekontlarla mağdur ve tanık beyanlarının bulunduğu, CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşinin yetkilisi olduğu şirket üzerinden para akışının sağlandığının tespit edildiği ifade edildi. CHP'li Günay'ın Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olduğunun tespit edildiği, birlik aracılığıyla belediyelerin mal varlıkları üzerinden 3,5 milyon lira kamu zararına yol açabilecek usulsüz harcama yapıldığına ilişkin bilirkişi tespitlerinin bulunduğu kaydedildi.

0: Şimdi ABD, İsrail, İran arasında bir iki gündür sanki böyle bir barışa evrilecek bir tablo var gibi ifadeler geliyordu karşılıklı açıklamalardan da. Ama yine Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmandı. ABD ordusu İran'ın güneyindeki füze noktalarını ve mayın botlarını vurdu. Tahran'sa yeni bir saldırının daha yıkıcı karşılık doğuracağı uyarısı yaptı. Başkan Trump ise İran'a uranyumu bize teslim edin ultimatonunda bulundu. Barış müzakereleri haftalardır sürüyor. ABD'nin yeni saldırısıyla görüşmeler çıkmaza girdi. Hürmüz Boğazı'nda şiddetli patlamalar yaşandı. ABD savaş uçakları Bender Abbas, Sirik ve Cask bölgelerini hedef aldı. CENTCOM saldırıyı meşru müdafaa diye niteledi. İran ordusuna ait füze fırlatma noktalarıyla mayın döşediği iddia edilen İran botları vuruldu. ABD'li yetkililere göre İran, ABD uçaklarını hedef aldı. Ardından İran'a ait hava savunma noktaları vuruldu. İran medyası saldırılarda 4 askerin öldüğünü açıkladı. Devrim muhafızlarından sert bir uyarı var. Yeni saldırının sadece bölgeyle sınırlı kalmayacağı, çok daha sert bir karşılık doğuracağını açıkladı. ABD'nin ateşkes ihlallerine karşılık verme hakkına sahip olduğunu belirtti. Devrim muhafızları ayrıca İran hava sahasında bir ABD İHA'sını da düşürdüklerini duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai ise İran'ın müzakere masasına zafer kazanmış bir güç olarak oturması gerektiğini söyledi. Saldırısından önce ise Trump'ın sert açıklamaları vardı. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun derhal ABD'ye teslim edilmesini ya da uluslararası gözlem altında imha edilmesini istedi. Ancak detay vermedi. İran Dışişleri Bakanlığı müzakerelerde uranyum teslimine ilişkin hiçbir madde bulunmadığını belirtiyor. Bu yöndeki haberler için tamamen yalan diyor. Bakanlık müzakereleri iptal etmenin eşiğinde olduklarını da belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum olduğunu söyledi. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini belirtti. İran dini lideri Hamane ise ABD ve İsrail'i hedef aldı. Bölge ülkelerinin artık ABD üsleri için kalkan görevi göremeyeceğini söyledi. Hamane ayrıca İsrail'in varlığının sonuna yaklaştığını belirtti. Barış masası sallantıda görünüyor. Başkan Trump ise müzakerelerdeki taviz iddiaları nedeniyle kendi partisinden ve demokratlar tarafından çok sert eleştiri alıyor. Anlaşma sürecinin dışında kalan Netanyahu'daysa rahatsızlık var. Bu kaosun ortasındaysa Trump'ın Körfez'e İbrahim anlaşmaları şartı getirmesi dengeleri sarstı.
1: ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacak mı? Taraflar müzakerelerin sürdüğünü belirtiyor. Amerikan medyası da anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceğini iddia ediyor. Ancak ABD

0: için krizler bitmiyor. Başkan Donald Trump, İran'a yönelik olası tavizler nedeniyle Amerikan kamuoyunun hedefinde. Şahin Cumhuriyetçiler anlaşmayı çöpe atalım, savaşa devam edelim çağrısı yapıyor. Demokratlar, savaşarak hiçbir şey elde edemediniz diyerek yönetimi topa tutuyor. Krizin bir diğer cephesinde ise İsrail var. Müzakerelerin tamamen dışında bırakılan Başbakan Netanyahu, kapalı kapılar ardında Trump'ı ikna edememekten şikayetçi. İsrail nükleer kapasite tamamen yok edilmeden atılacak imzaları tehlikeli buluyor. Tahran yönetimi ise büyük ölçüde anlaştıklarını belirtse de İsrail'in süreci baltalamak için dezenformasyon kampanyalarına hız vereceğinden endişeli. Tam da bu kaos ortamında Trump'ın İbrahim Anlaşmaları şartı dengeleri sarstı. Trump, İran'la barış için Körfez ülkelerinin İbrahim Anlaşmalarını eş zamanlı olarak imzalaması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı bölge ülkelerini adeta tehdit etti. Ya herkes için büyük bir anlaşma olur ya da eskisinden daha sert çatışmalara döneriz diyen Trump'ın bu yeni Orta Doğu dizaynı görüşmeleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Trump'ın asıl hedefi ise Suudi Arabistan'ın anlaşmayı imzalaması. Ancak Riyad yönetimi anlaşmalara hala mesafeli. Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'le normalleşme sürecine girmeyeceklerinin altını çiziyorlar.
1: İsrail, Gazze şeridinde bayram arifesinde de bombardımanını sürdürüyor. Yani yine bildiğiniz gibi bu kez de Kuseyrat mülteci kampında bir evi bombaladı. İsrail savaş uçağı Tavil ailesinin evine hedef aldı. Bina harabeye döndü, kullanılamaz hale geldi. Saldırı çevredeki evlerde de hasara yol açtı. Şehit sayısı hakkında bilgi verilmedi. Ancak ortaya çıkan manzara... can kayıplarına işaret ediyor. İsrail dün de Gazze şeridinin güneyindeki Mevasi'de bombardıman yapmıştı. Ölenler olmuştu. Saldırılarda yaralanan 15 yaşındaki bir kız çocuğu daha bugün yaşamını yitirdi. Belçika'da facia yaşandı. Yolcu treniyle okul servisi çarpıştı. Kazada ikisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Doğu Flandre eyaletinde meydana geldi. Trenle okul servisi çarpıştı. Okul servisinde 7'si çocuk, 9 kişi vardı. Trende ise yaklaşık 100 yolcu bulunuyordu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazada ikisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de bilgi verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin pek çok bölgesi hala yağışlı hava sistemlerinin etkisi altındayken Avrupa sıcaktan kavrulmaya başladı. Pek çok ülkede hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı.
0: İnsanlar parklara, havuzlara, gölge yerlere akın etmeye başladı. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgasının etkisiyle Mayıs'ta termometreler rekor seviyeye ulaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcaklıklar 30 dereceyi aştı. Bazı bölgelerde 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Beklenti gerçekleşirse şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Mayıs olacak. Fransa'da da benzer bir durum var. Meteoroloji İdaresi'ne göre bazı bölgelerde Mayıs ayında daha önce görülmemiş sıcaklıklar ölçüldü. Başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derecenin üstünde seyretmesi bekleniyor. Belçika'nın başkenti Brüksel 32 dereceyi gördü. Lüksemburg'da da rekor sıcaklıklar var. Avusturya'da da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkıyor. İsviçre'de benzer durumda. İspanya'da ise önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
1: Çin'e gidelim şimdi. Çin'in güneybatısında şiddetli yağışlar sebebiyle sel felaketi yaşanıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Afet Chongqing ilini etkiliyor. Şiddetli yağış 23 Mayıs gecesi başladı. Sabaha kadar devam etti. Pek çok bölgede su baskınları ve heyelanlar yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Hala 11 kişiden haber alınamıyor. Binlerce kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Geçici barınaklara yerleştirildiler.

0: 的强降水，在婺源县全县已经转移人员。
1: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Holsti Premier Lig'de yükselme başarısını on binlerce taraftarla kutladı. Şehir meydanında dalgalanan Türk bayrakları ve İngiliz taraftarların Ilıcalı'ya gösterdiği sevgi

İngiltere Championship Playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 mağlup ederek Premier Lig biletini kapan Hull City tarihi zaferini sokaklara taşıdı. Görkemli şampiyonluk turu stadyumdan hareket eden üstü açık otobüslerle başladı. City Hall önündeki devasa meydanda adeta bir şölene dönüştü. On binlerce İngiliz taraftarın doldurduğu alanda Hull City bayraklarının hemen yanında dalgalanan Türk bayrakları göğsümüzü kabarttı.

0: Kulübün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı da duygu dolu anlar yaşadı. Meydanı inleten tezahüratlar eşliğinde konuşan Ilıcalı taraftarlara teşekkür etti.
1: 4 yıl önce bu kente gelip o enerjiyi hissettiğimde bu kulüp benim olacak demiştim. Biz en zengin ya da en pahalı takım mıyız? Hayır. Fakat biz en iyi taraftara sahibiz. Başardık.
0: Kutlamaların en renkli anı ise takımın teknik direktörü Sergey Yakirovic'in mikrofona geçtiği sıradaydı. Yakirovic esprili açıklamasıyla hem taraftarları hem futbolcuları kahkahaya boğdu.
2: Sezon öncesi görevim takımı Champions'ta tutmaktı. Başarısız olduk. Premier Lig'e çıktık.

0: Başakşehir'de, İstanbul'da bir markette tartışma çıktı. O tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü.
1: Başakşehir'de bir markette yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İddiaya göre bir kadın satın aldığı ürünü değiştirmek istedi. Market çalışanlarının talebi kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tansiyonun yükselmesiyle kadın eşini markete çağırdı. Kısa süre sonra markete gelen adamla çalışanlar arasında sözlü tartışma başladı. Dakikalar içinde büyüyen gerginlikte market çalışanlarından biri eline bıçak aldı. Bunun üzerine kadının eşi de yanında bulunan silahı çıkardı. Markette yaşanan arbede sırasında taraflar birbirinin üzerine yürürken çalışanlardan birinin darbe edildiği görüldü. O anlar hem iş yerinin güvenlik kameralarına hem çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine bağırdığı, çevrede bulunanların araya girmeye çalıştığı ve market içinde büyük panik yaşandığı dikkat çekti. Olay sonrası polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.
0: İstanbul'un simge yapılarından biridir Haydarpaşa Garı ve restorasyonla dönüşüm çalışmaları devam ediyor bir süredir ve o çalışmalar da hızla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'da ilk kez ayrıntılarını anlattığı projeyle yapının, tarihi yapının Anadolu yakasının önemli kültür ve yaşam merkezlerinden birine dönüşeceğini açıkladı.
2: Özel taşlar için kapanmış ocaklar yeniden açılıyor. İlk etap İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştiriliyor. Kültür, sanat ve yaşam alanı olarak yeniden tasarlanıyor. Haydarpaşa Garı restorasyonla geleceğe hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk kez anlattı. 130 yıllık Haydarpaşa Garı için tarihi dönüşüm başladı. Bakan Ersoy, restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon sürecinin bilim kurulu eşliğinde yürütüldüğünü ifade etti. Çalışmalarda özgün malzeme kullanımına hassasiyet gösterildiğini belirtti. Bazı taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocaklarının yeniden açtırıldığını açıkladı. Projede çalışmaların etap etap sürdüğünün altını çizdi. Hedefte ise ilk etabı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek var. Yaklaşık 15 dönümlük arkeopark alanıyla Anadolu yakasının ilk arkeoloji müzesi hayata geçirilecek. Bakan Ersoy aynı zamanda Haydarpaşa sahilinin yeniden kamusal kullanıma açılacağını da açıkladı.
0: İstanbul

0: İstanbul'da Arnavutköy'de ormanlık alanda yaralı halde bir flamingo bulundu. Duyarlı bir vatandaş sayesinde kurtarıldı. Kanadının kırık olduğu belirlendi flamingonun. Belediye ekiplerine teslim edildi. Tedavisinin ardından yeniden doğal yaşamına kavuşturulması hedefleniyor.
1: Flamingo yaralı ve yorgundu. Atıyla gezen bir vatandaş tarafından bulundu. Yaralı flamingo koruma altına alındı.
2: Aşağıda leylekler olur ama flamingoyu ilk defa gördüm. Bir de kanatları kırmızı olması, biraz bilgim var ama kanatlarının falan kırmızı olması müthiş bir güzellik.
1: Görüntüler Arnavutköy'de geçti kayıtlara. Ormanlık arazide dolaşan Doğan Kibar isimli vatandaş yerde hareketsiz duran flamingoyu fark etti. Yakından kontrol ettiğinde kuşun kanadının kırık olduğunu gören Kibar, durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi.
2: Genelde uçuyorlar ama bu kanadı kırık olduğu için düşmüş. Bu sebepten dolayı da dedik tekrar iyileşsin, doğaya salınsın. Koşuyordu sadece. Ben de biraz atla onu sıkıştırdım, yakaladık, buraya getirdik.
1: Kanatlarındaki dikkat çekici renkleriyle ilgi odağı oldu. Yaralı flamingonun uçmaması üzerine ekipler harekete geçti.
3: Şimdi ne olacak? Tedavi mi?
4: Evet. Şimdi sahipsiz hayvan barınağına götürüyor Yasören. Orada tedavisi süreci sürecek. Tedavi olduktan sonra doğa kurumuna sevk edilecek, bilginiz olsun.
1: İlk müdahalesi yapılan flamingonun tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek yeniden doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.
0: Ve moderatöre artık nokta koyma vaktimiz geldi. Ben burada noktayı koyuyorum. Saat başındaysa İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.

Karadeniz'in Sarp ve Engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanınsa beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2,5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve Türkiye'nin gücünü, kararlılığını ve vizyonunu temsil ederek bir başarı öyküsü yazdı.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Zaman kaybetmek yok.
11: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
8: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
12: Ziraat Bankası sunar.
13: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
12: Ziraat Bankası sundu.
14: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Kültür, sanat ve düşünce dünyasının kıymetli isimleri, samimi ve içten sohbetleriyle size bayram misafiri oluyor. Bayram misafiri, Kurban Bayramı günlerinde saat 10.10 ve 11.10'da 24'te.
15: Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
16: Elhamdülillah.
17: Ha, Sertaç arıyor.
15: He?
17: Sertaç.
18: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
17: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
18: Enişte. Bayramın kutlu
15: Sertaç,
18: olsun.
15: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
18: oo,
15: bak.
18: İneme bak, ineme.
16: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
18: Ellerinden öperim.
16: Çok güzel.
15: Bak şimdi kime veriyorum?
4: Dur dur getir, ben de konuşayım.
15: Dur geliyorum.
4: Tamam
15: bak kime veriyorum.
18: Tamam.
17: Sertaç.
18: Bayramın kutlu olsun.
17: Senin de bayramın kutlu olsun adam.
12: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
19: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
20: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajıyla bu saat limine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İslam coğrafyasının bayramını tebrik etti. İslam coğrafyasında özellikle de Gazze ve Filistin'de yaşanan acılara dikkati çekti. Zulme karşı tepkisini dile getirdi. Aynı zamanda Erdoğan, etrafımızdaki toz bulutu kalktığında Türkiye dönemin parlayan yıldızı olacak dedi.
1: Türkiye, dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır.
2: Türkiye'nin yazdığı başarı hikayesine dikkati çekti. Yeni dönemin parlayan yıldızı olacağız dedi.
1: Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan bayramda birlik mesajı verdi.
1: Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.
2: Cumhurbaşkanı İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere ayrı bir parantez açtı.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor.
2: Devletin zirvesi terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
2: Erdoğan konuşmasının sonunda tüm Türk İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
1: Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli de Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj paylaştı efendim. Bahçeli, bayramın birlik ve beraberlik için bir fırsat olduğunu hatırlattı. Aynı zamanda Müslüman coğrafyasında, İslam coğrafyasında yaşanan zulme de dikkat çekti. İsrail'e tepkisini paylaştı.
2: Kurban Bayramı'nda birlik beraberlik vurgusu yaptı. Küskünlüklerin son bulması için bayramın bir fırsat olduğunu söyledi. Bayramlar milletimizin kadim irfanında yalnızca aynı sofrada buluşulan sevinç günleri değil, aynı zamanda nefis muhasebesi, kalp murakabesi, düşküne merhamet ve dostla muhabbet günleridir. Bugün bizlere düşen bayramın manasını yalnızca kendi hanelerimize hapsetmemek, bu mübarek iklimi yetimin başına okşayan ele, yoksulun sofrasına uzanan lokmaya, yaşlının duasını alan güler yüze, yalnızın kapısını çalan muhabbete dönüştürmektir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bahçeli, Müslüman coğrafyalarda yaşanan zulme de dikkati çekti. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarımız yalnız kendi milletimizin, kendi yurdumuzun, kendi hanemizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz. Bahçeli mesajında bayramda yola çıkacak vatandaşları trafik kuralları konusunda uyardı. Tüm Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.
0: Liderlerin bayram programı da netleşti efendim. Hatırlayacaksınız, mecliste Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayramda İstanbul'da mısınız diye sormuştu muhabirler. Erdoğan da eşimle henüz konuşmadık diye cevap vermişti. Erdoğan'ın programı netleşti. İstanbul'da bayramı karşılayacak. MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da olacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Ankara'da.
2: Siyasette Kurban Bayramı telaşı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacak. Erdoğan mesaisine İstanbul'da devam edecek. Devletin zirvesi vatandaşlarla bayramlaşacak. Ayrıca telefonda Müslüman liderlerle görüşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramı Ankara'da karşılayacak. Bahçeli ilk gün bayram namazının ardından MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramda mega kentte olacak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kurban Bayramı'nı başkentte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramda CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP'lilerle bayramlaşacak. Bayramda DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da bayramı geçirecek.

0: CHP'de mutlak mutluluğun sonrası sürece de bakalım efendim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu stratejik planlamalarını yapmış gibi görünüyor. Zira mahkeme kararı çıktığı andan itibaren adım adım planlarını devreye soktu. Son yaptığı hamle ise eski parti meclisi üyelerinin göreve başlatılması yönündeki talebiydi. İcra dairesine başvurdu ve bu talebi kabul edildi. CHP'de 37. olağan kurultayda seçilen, yani eski parti meclisi üyeleri görev yapacak. Ama aralarından bazıları, özellikle de İmamoğlu özel ilkesine yakın olanlar parti meclisinde olmayacak. Zira bir kısmı belediye başkanı olduğu için listeden düştü. Bir kısmı CHP'de genel başkan yardımcılığı görevlerine geldiği için listeden düştü. Onların yerine yedek listeden isimler getirilecek ve net olarak söylemek gerekirse parti meclisinde Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı ciddi ciddi hissedilecek.
1: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak icraatlerine devam ediyor. Parti genel merkezi bayrama hazırlanırken Kılıçdaroğlu da bayram sonrası için hamleler yapıyor. Son olarak CHP'de eski parti meclisi tekrar göreve geldi. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti organları üzerine soru işaretleri vardı. Partide tekrar genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu kendi yönetimini tekrar göreve getiriyor. İlk adım parti meclisi için geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi icra dairesine eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe vermişti. Dilekçe icra dairesi tarafından incelendi ve başvuru yerinde bulundu. 38. olağan kurultay öncesi 52 ismin yer aldığı eski parti meclisi tekrar göreve geldi. Peki o parti meclisinde ağırlık kimde? 37. olağan kurultayda parti meclisi seçimi 2020 Temmuz ayında yapılmıştı. Kurultayda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8'i parti meclisi üyesi olmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı belirtilen anahtar listede yer alan Erdoğan Toprak, Umut Akdoğan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Deniz Demir, Selin Sayek Böke PM'ye girmişti. Faik Öztrak en çok oyu alarak dikkati çekmişti. Anahtar listede yer almayan Gürsel Erol, Eren Erdem, Müslüm Sarı, Gaye Usluer ve Gökhan Günaydın da PM'ye girebilecek oylara ulaşmıştı. Ancak yeni dönemde bazı isimler parti meclisinde yer alamayacak. Onlardan biri CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. Başarır Grup Başkan Vekili olduğu için parti meclisinde görev yapamayacak. Ayrıca yine eski dönemde parti meclisinde bulunan ancak daha sonra belediye başkanı seçilen ve partiden ayrılan isimler de parti meclisinde olmayacak. Söz konusu sebeplerden dolayı parti meclisinde bulunamayacak 11 ismin yerine yedek listeden isimler görevlendirilecek. O yedek listede de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ön planda. Yani CHP parti meclisine Kemal Kılıçdaroğlu damga vuracak. Bu hamle kurultay kararı öncesi Kılıçdaroğlu'nun da elini güçlendirecek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaybedenler kulübünde olanların elinde ise sadece iki sermaye vardı efendim. Zira milletten bekledikleri desteği bulamayınca o sermayeye sarıldılar. Nedir mesele? Bir Atatürk istismarı, bir de Erdoğan düşmanlığında konsolidasyon. Hatırlayın, CHP eski dönemde değişim sürecinde şöyle bir söylem geliştirmişti. Özgür Özel gidiyor, diyordu ki bakın, her sıkıştığımızda Atatürk deyip alkışı alma huyumuzdan vazgeçmemiz lazım. Bu siyaset üretemediğimiz anlamına gelir diyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise CHP'nin kaybedenler kulübünde olanların yaptığı tek bir açıklama var. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Erdoğan partimizi karıştırmaya çalışıyor, bunu önleyeceğiz diye. Ancak şunu da söyleyeyim, CHP cephesinde son yapılan anketlere bakıldığında kaybedenler kulübündekileri üzecek bir haber var. Zira bu iki konsolidasyon maddesini kim söylerse söylesin CHP'de alıcısı var. Ne demek istiyorum? Şöyle bir soru soruluyor. Deniyor ki Kılıçdaroğlu geldikten sonra CHP oy verenler oyunu değiştirir mi? %84'ü yok, biz yine CHP'ye oy vermeye devam ederiz diyor. Yani özetlemem gerekirse CHP'deki tuvalet terliğine, konserve kapağına oy veririm anlayışı İmamoğlu özel ikilisinin önündeki en büyük engel gibi görünüyor.
2: Neyin butlanı? Bu irade Atatürk'ün iradesi.
3: CHP'de adı kaybedenler kulübünde yazan Özel ve ekibinin elinde iki sermayeleri var. Biri Atatürk istismarı, diğeri Erdoğan düşmanlığı.
4: Buradan alacağımız tek şey, en büyük emanet bizi. Hesap verecek bu alçaklar. Er veya geç. Söz veriyoruz milletimize.
3: CHP'li Ali Mahir Başarır genel merkezi terk ederken beraberinde Atatürk'ün portresini de götürdü. Özetle gider ayak Atatürk üzerinden yine şov yaptı. CHP'deki Atatürk istismarıyla at başı giden bir başka söylem daha var. O da Erdoğan karşıtlığında konsolidasyon. CHP'li Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'ni yasa dışı şekilde işgal eden, barikat kuran, Kılıçdaroğlu destekçilerine yangın tüpüyle, hortumla saldıran kendileri değilmiş gibi konuştu.
5: Atatürk'ün partisini Erdoğan'dan aldığı alaca icazetle yönetmeye çalışanların eseridir bu gördüğünüz. Binanın içi böyle. Binanın dışı böyle.
3: Tezcan bir de yaşananlar üzerinden Kılıçdaroğlu'nu tefe koyarken metaforlara sarılıyor.
5: Cumhuriyet Halk Partili'nin gönlüne polisle giremezsin, tabayla giremezsin.
3: Oysa Tezcan yanılıyor. Zira anketlerde CHP tabanında partiyi kimin yöneteceği o kadar da önemli değil görüşü öne çıkıyor. Örneğin ORC'nin anketine göre Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesi oyunuzu değiştirir mi sorusuna %84,3 hayır, yine CHP'ye oy veririm diyor. Başka partiye oy veririm diyenlerin oranı ise sadece %6,7'de kalıyor.
6: Ha, bunun için yıktılar babacığımı.
3: Özetle CHP'deki Atatürk sömürüsü Erdoğan düşmanlığında konsolidasyon ilkesi her şartta tutuyor. Ama kaybedenler kulübünün de elini kolunu bağlıyor. Zira Özel İmamoğlu ikilisinin CHP'den kopup kendi partisini kurma ihtimali dillendirilirken tuvalet terliğine, konserve kapağına oy veririm diyen kitleyi CHP'den koparıp Ekim Partisi'ne taşımak öyle kolay olmayacak gibi görünüyor.
7: Cumhuriyet Halk Partisi derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
3: Bu yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansı Özel İmamoğlu ikilisinden yüksek görünüyor. Çünkü CHP'nin başına şaibeli kurultayla gelen Özel büyük bir değişim vaat etmişti. Hatta ilk konuşmasında namus sözü vermişti.
8: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım. Ön seçimin teminatı. Söz veriyorum.
3: Özel'in namus sözü verip İmamoğlu etkisiyle geri vites yaptığı an aslında kaybetmeye başladığı andı. Zaten zemin kaybettikçe Özel de yine en iyi bildiği yola başvurdu. Erdoğan düşmanlığı Atatürk istismarı siyasetine sarıldı.
9: Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez.
8: Atatürk'ün partisi affeder. Kapıyı açar, buyur eder.
3: CHP'nin alameti farikası sırtını Atatürk'e yaslamış olması. Bu yüzden Özel İmamoğlu ikilisi gerçekten kantara çıktığında özgül ağırlığını görecektir. Özetle CHP'de Atatürk istismarı ve Erdoğan düşmanlığında konsolidasyonu gelen de giden de yapabildiği için tabandaki öfke kısa sürede sönecek. CHP yine parti için mücadeleye dönecektir.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Taktiği milletimizde. Taktiği Cumhuriyet Halk Partileri.
3: CHP'nin 6. katında milyonluk avro çantası aldığı iddia edilen, millet teleferikte canıyla uğraşırken yatta parti veren CHP'li Veli Ağbaba ve yandaşlarının tam olarak anlayamadığı da bu aslında. Millet zaten takdirini Erdoğan'dan yana kullandı. Zira Erdoğan vesayetle değil, siyasetle, hizmetle, vizyonla, projeyle yol yürüyor. Şikayet etmek, istismar etmek, sızlanmak Erdoğan'ın kitabında bulunmuyor.
11: Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek, hukuki, İdari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz.
3: Takdir milletin elbette.
0: Bu arada CHP'deki mutlak butlan süreci bir gerçeği de gözler önüne serdi. Açık söylemek gerekirse Özgür Özel ve arkadaşlarının kriz yönetimi konusunda pek başarılı olmadıklarını bir kez daha gördük. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise senaryosunu çalışmış ve hamlelerini planlamış gibi görünüyordu. Burada mesele şu aslına bakarsanız. Özgür Özel ve arkadaşları daha düne kadar Türkiye'yi yönetmeye taliplerdi. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı ve dünya gerçekliklerini şöyle bir gözünüzün önünde canlandırın ve şöyle bir soru sorun kendinize. Daha bu krizi bile yönetemeyen bu irade gerçekten bu coğrafyada Türkiye'yi yönetebilir miydi? Takdir milletin elbette.
3: Mutlak butlan kararı sürecinde Özgür Özel ve kurmaylarının tam bir çaresizlik içinde olduğu görüldü. Zira olası karar için hiçbir hazırlık

0: Hazırlık yapılmamıştı. Yani Türkiye'yi yönetmeye talip olan Özgür Özel ve arkadaşlarının bu krizi yönetme yeteneği dahi olmadığı anlaşıldı. Örneğin Özel'in direnişi yarım saat sürdü. Özel'in sağ kolu Ali Mahir Başarır ağlamaklı oldu.
1: Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse bir daha diyorum Allah onun belasını versin.
0: Özel'in sol kolu Veli Ağbaba çaresiz göründü. Mahmut Tanal elinde hortumla ironik oldu. Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan konusunda sıkı hazırlık içinde olduğu net olarak görüldü. Zira ilk hamlesi Özel'in emriyle hareket eden CHP'nin 3 avukatını azletmek oldu. İkinci hamlesi banka hesaplarını dondurdu, yani para musluğunu kapattı. Üçüncü hamlesi hesaplarda inceleme başlatılması emri oldu.
2: Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
0: Ardından kameraların karşısına geçti, ahlaklı siyaset, birlik beraberlik mesajları verdi. Güven tazelemeye çalıştı. Psikolojik üstünlüğü ele geçirdikten sonra da avukatını görevlendirdi, CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması emrini verdi. Kılıçdaroğlu'nun hamleleri peş peşe gelmeye devam etti. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan gibi isimlerin CHP Genel Merkezi'ne girişini yasaklattı. Bir yandan da partideki gücünü tahkim edecek hamleler yaptı. Parti meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tespiti için yaptığı başvuru kabul edildi. Kendisine yakın isimlerin ağırlıkta olduğu eski listeyi aktif hale getirdi. Özetle Kılıçdaroğlu belli ki sabırla bugünleri beklemiş. Ofisinde de harekat planı hazırlamış. Peki ya Özgür Özel ve kurmayları?
3: Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim.
0: Tabii mesele sadece CHP ile sınırlı kalsa partinin iç sorunu. Ancak Özel ve kurmaylarının ülkeyi yönetmeye talip olduğunu düşündüğümüzde bu kadrolar ateş çemberindeki bir vaha gibi parlayan Türkiye'yi gerçekten yönetebilir miydi sorusu ortada duruyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar sayısız kriz ve sınamadan alnının akıyla çıktı.
4: Biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
5: CHP'li belediyelerle ilgili soruşturmalar da devam ediyor efendim. Bu kez İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'nde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma gibi birçok suçlamayla bir soruşturma vardı. CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan açıklamaya göre Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında mahkemeden gözaltı kararı çıkarıldı. CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özlem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü ve bir zabıta memuru jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden belediye meclis üyesiyle bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşinin yurt dışında olduğu haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı izni aldıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri, rüşvet alındığına ilişkin dekontlarla mağdur ve tanık beyanlarının bulunduğu, CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşinin yetkili olduğu şirket üzerinden para akışının sağlandığı iddiaları söz konusu. CHP'li Günay'ın Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olduğunu da tespit edildi. Birlik aracılığıyla belediyelerin mal varlıkları üzerinden 3,5 milyon lira kamu zararına yol açabilecek usulsüz harcama yapıldığına ilişkin bilirkişi tespitlerinin bulunduğu da vurgulandı.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaş yeniden mi başlayacak efendim? Tansiyon biraz yükseldi. ABD ordusu İran'ın güneyindeki füze noktaları ve mayın botlarını vurdu. Tahran'sa yeni bir saldırının daha yıkıcı karşılık bulacağı uyarısında bulundu. Başkan Trump ise İran'a seslendi ve uranyumu bize teslim edin ultimatomu verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış müzakereleri haftalardır sürüyor. ABD'nin yeni saldırılarıyla görüşmeler çıkmaza girdi. Hürmüz Boğazı'nda şiddetli patlamalar yaşandı. ABD savaş uçakları Bender Abbas, Sirik ve Jask bölgelerini hedef aldı. CENTCOM saldırıyı meşru müdafaa diye niteledi. İran ordusuna ait füze fırlatma noktalarıyla mayın döşediği iddia edilen İran botları vuruldu. ABD'li yetkililere göre İran, ABD uçaklarını da hedef almaya çalıştı. Ardından İran'a ait hava savunma noktalarının vurulduğu duyuruldu. İran medyası saldırılarda 4 askerin öldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı da ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Saldırıların ABD'nin İran'a karşı kötü niyetini ve ikiyüzlülüğünü gösterdiğini açıkladı. Devrim muhafızlarından sert bir uyarı geldi. Yeni saldırının sadece bölgeyle sınırlı kalmayacağı, çok daha sert bir karşılık doğuracağı söylendi. ABD'nin ateşkes ihlallerine karşılık verme hakkına sahip olduğunu belirttiler. Devrim muhafızları ayrıca İran hava sahasında bir ABD İHA'sını düşürdüklerini duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai ise İran'ın müzakere masasına zafer kazanmış bir güç olarak oturması gerektiğini söyledi. Saldırıdan önce Trump ise sert açıklamalar paylaştı. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilmesini ya da uluslararası gözetim altında imha edilmesini istedi. Ancak detay vermedi. İran Dışişleri Bakanlığı müzakerelerde uranyum teslimine ilişkin hiçbir madde bulunmadığını belirtiyor. Öndeki haberler için tamamen yalan ifadesini kullanıyor. Bakanlık müzakereleri iptal etmenin eşiğinde olduklarını da söylüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum olduğunu söyledi. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiçbir anlaşma olmayacak dedi. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini belirtti. İran dini lideri Hamenei ise ABD ve İsrail hedef aldı. Bölge ülkelerinin artık ABD üsleri için kalkan görevi göremeyeceğini söyledi. Hamenei ayrıca İsrail'in varlığının sonuna yaklaştığını söyledi. Bu süreçte İran'da önemli bir gelişme yaşandı. Ülkedeki internet ağı uluslararası erişime açıldı. Gelişmeyi Fars Haber Ajansı duyurdu. Buna göre Sanal Alan Düzenleme Kurulu Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Başkanlığı'nda toplandı. Uluslararası internet bağlantısının yeniden sağlanmasına dair karar onaylandı. Hayata geçirmesi için İletişim Bakanlığı'na yazı gönderildi. ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'da uluslararası internet erişimi bulunmuyor. İnternete erişebilmek için beyaz sim kart uygulamasına sahip olmak ya da VPN kullanmak gerekiyordu. Benzer kesintiler Aralık ayı sonlarında sokak olaylarında da uygulanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci sallantıda, masa devrilir mi endişeleri var. Ancak bu süreçte Başkan Trump müzakerelerde tavizkar davrandığı iddiasıyla kendi partisinden ve demokratlardan da eleştiriler alıyor. Anlaşma sürecinin dışında kalan Netanyahu da rahatsız.
1: ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacak mı? Taraflar müzakerelerin sürdüğünü belirtiyor. Amerikan medyası da anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceğini iddia ediyor. Ancak ABD için krizler bitmiyor. Başkan Donald Trump, İran'a yönelik olası tavizler nedeniyle Amerikan kamuoyunun hedefinde. Şahin Cumhuriyetçiler anlaşmayı çöpe atalım, savaşa devam edelim çağrısı yapıyor. Demokratlar, savaşarak hiçbir şey elde edemediniz diyerek yönetimi topa tutuyor. Krizin bir diğer cephesinde ise İsrail var. Müzakerelerin tamamen dışında bırakılan Başbakan Netanyahu, kapalı kapılar ardında Trump'ı ikna edememekten şikayetçi. İsrail nükleer kapasite tamamen yok edilmeden atılacak imzaları tehlikeli buluyor. Tahran yönetimi ise büyük ölçüde anlaştıklarını belirtse de İsrail'in süreci baltalamak için dezenformasyon kampanyalarına hız vereceğinden endişeli. Tam da bu kaos ortamında Trump'ın İbrahim Anlaşmaları şartı dengeleri sarstı. Trump, İran'la barış için Körfez ülkelerinin İbrahim Anlaşmalarını eş zamanlı olarak imzalaması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı bölge ülkelerini adeta tehdit etti. Ya herkes için büyük bir anlaşma olur ya da eskisinden daha sert çatışmalara döneriz diyen Trump'ın bu yeni Orta Doğu dizaynı görüşmeleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Trump'ın asıl hedefi ise Suudi Arabistan'ın anlaşmayı imzalaması. Ancak Riyad yönetimi anlaşmalara hala mesafeli. Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'le normalleşme sürecine girmeyeceklerinin altını çiziyorlar.
0: Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelere bakalım. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı

saldırıların dozunu artıracağı yönünde işaretler var efendim. Moskova yönetimi iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri'ne Kiev'deki diplomatik misyonunu boşaltmasını tavsiye etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonla görüştü. Görüşmeye dair detaylar Rus Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından paylaşıldı. Buna göre Lavrov, Kiev'deki askeri unsurlara sistematik saldırılar başlatacaklarını söyledi. ABD, diplomatik misyon personelini ve diğer vatandaşlarını Kiev'den tahliye etmesini önerdi. Benzer bir tavsiye diğer ülkelerde yapıldı. Lavrov'a göre Trump ve Putin'le Alaska'daki görüşmede vardığı uzlaşma, Ukrayna ve Avrupalı elitler tarafından sürekli baltalanıyor. Fransa ise son haftalarda okullardaki çocuk istismarı iddialarıyla sarsılıyor. Devlet okulları mercek altında. 2025'te bir suç duyurusuyla başlayan istismar ve kötü muamele iddiaları son dönemde çığ gibi büyüdü. Şikayetler başsavcılığı harekete geçirdi. Başkent Paris'te okul sonrası programlarda görev yapan çalışanlara yönelik soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta yeni gözaltı dalgası düzenlendi. Çocuk koruma biriminin operasyonunda 16 kişi gözaltına alınırken şüpheler hakkında tecavüz, cinsel saldırı ve şiddet suçlamaları var. Paris Başsavcılığı başkentte 84 anaokulu, yaklaşık 20 ilkokul ve 10 kreşte soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Paris Belediyesi yılbaşından bu yana 78 çalışanı görevden uzaklaştırdı. Bunlardan 31'i hakkında cinsel şiddet şüphesi bulunuyor. Belediye Başkanı geçen yıl kendisinin de çocukken okulda istismara uğradığını açıklamıştı. Skandalın münferit olmadığı ve sistematik bir sorun boyutuna ulaştığını söyledi. Kentte eğitim sistemi için 20 milyon avroluk reform planı duyuruldu. Sapkınlık araştırılıyor.

0: Yaklaşık 2 milyon mümin Arafat'taki vakfe duasıyla hacı oldu. Türk kafilesinde vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpagoş etti. Eller semaya, gönüller duaya açıldı.
1: Allah'ım, Arafat meydanındayız. Kalbimiz sana dönük. İçimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalmış dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine ellerimiz açık, gönlümüz açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşihar ve inşirah ver ya Rabbi. Amin. İçimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir ya Rabbi. Amin. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Aniden gelecek bir cümle kaza, bela ve hastalıklardan bizleri ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Amin. Senden şifa bekleyen kullarına acil şifalar ihsan eyle. Amin. Ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme. Amin. İçimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme ya Rabbi. Amin. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet, kurtuluş ve ihsan eyle. Amin. Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur ya Rabbi. Amin. Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan, şer odakların hile ve desiselerinden, fitne ve fesat ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, ülkemize dirlik düzenlik ihsan eyle. Amin. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik lütfeyle. Amin. Ülkemiz ve milletimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden daha ileriye gitmesi, huzur ve mutluluk ülkesi olması için emaneti yüklenmiş olan bütün devlet erkanımıza sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Yaratılışımızı güzel kıldığın gibi ahlakımızı da güzelleştir. Bizleri ve nesillerimizi Kur'an ahkamı ile, sevgili peygamberimizin ahlakı ile tezyin eyle. Ahirette onun şefaatine nail eyle. Kıyamet gününde Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında haşr-ı cemeyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: Kurban Bayramı'nda kurban satış ve kesim yerleri yerel yönetimler açısından da aynı zamanda bir sınav alanı oluyor diyebiliriz. Denetimler bu anlamda çok kıymetli ve önemli. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde yürütülen hazırlık çalışmalarını denetledi ve açıklamalarda bulundu.
1: Camiler, mezarlıklar, kurban satış ve kesim alanları her biri bayram için hazırlandı. Yapılan hizmetleri Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu kalem kalem anlattı.
2: Vatandaşımıza her daim hizmet etmekten gurur duyduğumuz, şeref duyduğumuz ve bugün de bunu bir fiil göstermiş durumdayız.
1: Kurban Bayramı öncesinde Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçe genelinde kapsamlı hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu bayram öncesinde sürdürülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların ibadetlerini ve ziyaretlerini daha huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için tüm ekiplerin yoğun mesai içerisinde olduğunu ifade etti. İlçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.
2: Arife günü bizler Arnavutköy Belediyesi olarak başta bayrama camilerimizi, ibadethanelerimizi hazır hale getirerek hepsinin bakım onarımını, temizliğini yaparak başladık.
1: Bayram öncesinde mezarlıklarda da yoğun çalışma gerçekleştirildi.
2: Tabii ki mezarlıklarımız bizlerin geçmişleri bizler için çok önemli. Geçmişi yad ediyoruz, onlara dua ediyoruz. Mezarlıklarımızı Arife günü ziyaret ediyoruz. O yüzden tüm mezarlıklarımızda bu yıl olduğu gibi, bu bayramda olduğu gibi tüm bayramda da temizliklerimizi yapıyoruz.
1: Arife gününde vatandaşlara ring servisi hizmeti verildi, lokum ve çiçek ikram edildi.
2: Çiçek ikramlarımızı, lokum ikramlarımızı, su ikramlarımızı yapıyoruz. Ve şu anda üzerinde olduğumuz Arife günlerinde vatandaşımıza ücretsiz olarak sunduğumuz mezarlıklara efendim ücretsiz ring servislerimizi yapıyoruz. Ben de bugün 15 tane hattımızdan bir hattımızı seçerek direksiyon başına geçtim.
1: Kurban satış ve kesim alanlarında da gerekli hazırlıklar tamamlandı.
0: Özellikle Arife gününde efendim kurban pazarlarında pazarlıklar da epey sıkı olmaya başlar. Hani kurban satanlar artık hani elimize mal kalmasın, hayvanları elden çıkaralım diye biraz düşerler. Pazarlık yapanlar da biraz daha eli güçlü giderler. Şimdi peki bakalım 24 Muhabir Mehmet Can Çoban Avcılar pazar alanında pazarın nabzını bizim için tuttu.
3: Kurban pazarlarında Arife günü de hareketlilik hiç hız kesmeden devam ediyor ve biz de bir pazarlığa denk geldik. Efendim sizler satıcısınız, kurbanınızı kaç paraya sattınız şu anda?
4: Abi şu an 155'e bir tane arka.
5: 150'ye.
6: Fazla vermiyordum. Arkadaşlar söylediler. Ben tek başına. Sağ olun.
3: Evet, hararetli bir pazarlık görüyoruz aslında bizler şu anda ekranlarımızda.
6: Doğru mu?
3: Efendim bir el ele tutuşun, ben noktayı bırakayım.
4: Evet, evet. Siz 150 son 150 abim.
6: Siz ne tek 35 demiştim.
3: O zaman
4: 50.
6: Siz söyleyin.
5: Kaç söylüyorsunuz?
6: 40.
4: 50 abim.
3: Abi 50. O zaman ben 50 son noktayı bırakayım. Kimse beni kırmasın. 45 olsun. 145 bin. 145 bin hayırlı uğurlu olsun.
4: 50 abim.
3: Çok karışık bir pazarlığın içindeyiz. İnanın bizler de şu anda 145 lira mı oldu? 150 bin lira mı oldu? İnanın bizler de şu anda pek bir şey anlayamadık. 150 bine hayvan kurbanlık hayırlı uğurlu oldu. Efendim Allah kabul etsin.
6: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi kurbanda biz tek hisse alacaktım. İki tane koç alacaktım normalde. Geldim, danayı beğendim. Sağ olsun arkadaşlar iyi bakmışlar. Dedik hadi 3-5'e bakmayalım. Bir tane alalım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Efendim Allah kabul etsin.
6: Buradan bütün Vanlı hemşerilerime, bütün Van'a herkese saygı selamlarımı gönderiyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Efendim nereden geldiniz? Kaç kurbanlık getirdiniz?
7: Diyarbakır'dan geldim. Normalde 37 tane getirdim. Bir hayvanlarım yani var 15-16 tane falan kaldı. Bir tane güzel abimiz geldi, ona da bir tane verdik. Allah kabul etsin. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Çok teşekkür ederiz efendim. Evet, kurban pazarlarındaki o hararetli pazarlık, bilek kıran pazarlık da devam ediyor. Bugün Arife günü ve kurbanlıklar da İstanbul'da satılmaya devam ediyor. Bulunduğumuz kurban pazarı Avcılar ilçesinde. Avcılardaki bazı çadırlarda da kurbanlıkların bitti tabelaları da şimdiden önlerine.

0: Ne asıldı tabii ki de az önce de ekranlarımıza getirdik o hararetli pazarlığı ve şimdi alıcısı da kurbanını incelemeye de başladı. Kameraman arkadaşım Dursun Şahin de ekranlarımıza getiriyor. Avcılar ilçesindeki kurban pazarında özellikle Arife günü daha da yoğunluk artmış durumda. Vatandaşlar özellikle son günleri beklemeyi daha çok tercih ediyor. Çünkü son günlerde kurbanlıkların fiyatları daha da düşük olduğu için vatandaşlar daha da karlı alışverişlerini yapmış oluyor ve dini vecibelerini de aynı zamanda yerine getirmiş oluyorlar. Tabii ki de önemli bir uyarıda da bulunmak istiyoruz. O uyarıda tabii ki de kurban pazarlarında olan yaygın olarak kullanılan sahte para olayı ve iki tane 200 liralık banknot bulunuyor şu anda elimizde ve paralardan bir tanesi sahte. Sahte olanı hemen kameraya yaklaştırmak istiyorum. Elimizde bulunan bu 200 liralık banknot sahteyken bu 200 liralık banknotumuzsa gerçek olan para. Gerçek olan para tabii ki de nasıl anlaşılır? Hızlıca baktığımız zaman Atatürk silüetinin üstünde saç kısmına tırnağımızı sürttüğümüz zaman bir kabartma oluyor. Eğer bu kabartma bulunuyorsa bu para gerçektir ve gerçek parada da şu anda o bulunuyor. Sahte paraya baktığımızda ise o kabartma bulunmuyor çünkü dolandırıcılar kabartmayı kimi zaman yapamıyor. Kabartmayı yapsalar bile paranın kalınlığı, paranın kağıdının kalitesini tutturamıyorlar ve bu noktada da aslında satıcıların da alıcıların da oldukça dikkatli olması gerektiğini vurgulayalım ve avcılar kurban pazarından aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü stüdyoya bırakalım.
1: Tabii bir de her bayram arifesinde efendim yüreğindeki ateş biraz daha harlananlar var ve onların acısını ne yapsak dindirmek kolay değil elbette. Şehitliklerden söz ediyorum. Yine bu bayramda da Arife gününde şehitlikleri akın etti vatandaşlar. 24 muhabir Gülistan Yazbaşı kabir başından detayları, izlenimlerini bizimle paylaşacak.
2: Bir bayram arifesi daha geldi ve bu kez evlerde sadece bayram neşesi değil aynı zamanda şehitlerin ziyaretlerinin yapılacağı için bir hüzün hakim. Şehit yakınları ve aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelerek dualarını etmeye başladılar. Bu noktada hem kabirlerin bakımını yaptılar, yeni çiçekler ektiler, çiçekleri suladılar, hem de bir yandan da dua ettiler, gözyaşlarıyla onları andılar. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehit aileleri ve yakınları kabristana geldi ve vatan uğruna hayatını kaybeden sevdikleri için dualar etti. Ellerinde çiçekler ve Kur'an-ı Kerimlerle şehitliğe gelen aileler kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını temizledi, çiçekleri suladı. Bayram öncesinde de yaşanan bu ziyaretlerde yeri geldi, duygusal anlar yaşandı. Aileler bir yandan kayıplarıyla, şehitleriyle dertleşti, bir yandan da onlara bayram heveslerini, sevinçlerini ve onları kaybettikleri için yaşadıkları hüzünü aktardılar. Aslında yakınlarının mezarları başında dua ettiler, Kur'an-ı Kerim okudular. Şu anda bizler de buraya gelen yakınları görebiliyoruz, dua edenleri görebiliyoruz. Kimi yerlerde duygusal anlar yaşanıyor, gözyaşları dökülüyor. Çünkü onların özleminin yerine hiçbir şey tutmuyor ne yazık ki. Her yıl olduğu gibi bu yılda Edirne Kapı şehitliğine geldi aileler ve gün boyu da ziyaretlerini devam ettirecekler. Yarın yine sabahın erken saatlerinde bayramın ilk gününde bu noktada olacaklar, şehitlerini anacaklar. Çünkü bayram demek onlar için sadece neşe değil, bayram hazırlığı onlar için sadece evlere yeni bir şeyler almak değil. Burada yakınlarını anmak, sevdiklerine yeniden kavuşma hissini aslında hissetmek. Buraya geliyorlar ve buruk bir bayram arifesi yaşıyorlar bu noktada. Dediğimiz gibi onlar için bayram ziyareti, şehitlikte sevdiklerinin mezarı başında dua etmek oluyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktaya geldiler. Bizler de onları bu ziyaretlerinde yalnız bırakmadık. Dualar ediyorlar, kabirlerin bakımını yapıyorlar ve sevdikleriyle konuşuyorlar. Yeri geliyor, hüzün dolu anlar yaşayıp gözyaşı döküyorlar. Bir kez daha bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Aydın'ın Kuşadası ilçesinden sonra rotasını Muğla'ya çeviren 333 metre uzunluğundaki dev gemi Marmaris Limanı'ndaki Büyük İskele'ye bağlandı. Muğla'nın Marmaris ilçesini MSC Divina adlı kruvaziyerle gelen 3766 turist ziyaret etti. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler Marmaris Çarşısı, Tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı sahilini gezdi. İtalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da katılan turistler vardı. Panama bayraklı dev geminin bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli limanı olacağı öğrenildi. Biraz sonra aşkın bir geçmişi var efendim. İstanbul

0: Taşlar için kapanmış ocaklar yeniden açılıyor. İlk etap İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştiriliyor. Kültür, sanat ve yaşam alanı olarak yeniden tasarlanıyor. Haydarpaşa Garı restorasyonla geleceğe hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk kez anlattı. 130 yıllık Haydarpaşa Garı için tarihi dönüşüm başladı. Bakan Ersoy, restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon sürecinin bilim kurulu eşliğinde yürütüldüğünü ifade etti. Çalışmalarda özgün malzeme kullanımına hassasiyet gösterildiğini belirtti. Bazı taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocaklarının yeniden açtırıldığını açıkladı. Projede çalışmaların etap etap sürdüğünün altını çizdi. Hedefte ise ilk etabı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek var. Yaklaşık 15 dönümlük arkeopark alanıyla Anadolu yakasının ilk arkeoloji müzesi hayata geçirilecek. Bakan Ersoy aynı zamanda Haydarpaşa sahilinin yeniden kamusal kullanıma açılacağını da açıkladı.
1: İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda yaralı halde bulunan flamingo duyarlı bir vatandaş sayesinde kurtarıldı. Kanadı kırık olduğu belirlenen flamingo belediye ekiplerine teslim edildi. Tedavisinin ardından doğal yaşama kavuşturulması bekleniyor.
0: Flamingo yaralı ve yorgundu. Atıyla gezen bir vatandaş tarafından bulundu. Yaralı flamingo koruma altına alındı.
2: Aşağıda leylekler olur ama flamingoyu ilk defa gördüm. Bir de kanatları kırmızı olması, biraz bilgim var ama kanatlarının falan kırmızı olması müthiş bir güzellik.
0: Görüntüler Arnavutköy'de geçti kayıtlara. Ormanlık arazide dolaşan Doğan Kibar isimli vatandaş yerde hareketsiz duran flamingoyu fark etti. Yakından kontrol ettiğinde kuşun kanadının kırık olduğunu gören Kibar durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi.
2: Genelde uçuyorlar. Ama bu kanadı kırık olduğu için düşmüş. Bu sebepten dolayı da dedik tekrar iyileşsin, doğaya salınsın. Koşuyordu sadece. Ben de biraz atla onu sıkıştırdım, yakaladık, buraya getirdik.
0: Kanatlarındaki dikkat çekici renkleriyle ilgi odağı oldu. Yaralı flamingonun uçmaması üzerine ekipler harekete geçti.
3: Şimdi ne olacak? Tedavi mi?
4: Evet. Şimdi sahipsiz hayvan barınağına götürüyor Yasören. Orada tedavisi süreci sürecek. Tedavi olduktan sonra doğa kurumuna sevk edilecek. Bilginiz olsun.
0: İlk müdahalesi yapılan flamingonun tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek yeniden doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.
1: Bursa'da alışılmışın dışında bir rekor denemesi vardı efendim. Tam 985 öğrenci aynı anda melodika çaldı, aynı anda şarkılar söyledi. Amaç yıllardır Japonya'nın elinde olan dünyanın en kalabalık melodika korosu rekorunu Türkiye'ye taşımaktı.
5: Bursa'da yüzlerce öğrencinin aynı anda melodika çaldığı anlar renkli görüntülere sahne oldu. 8 farklı okuldan gelen 985 öğrenci dünyanın en kalabalık melodika korosu unvanını Türkiye'ye kazandırmak için bir araya geldi. Gülhanım Karasu İlkokulu'nun bahçesinde buluşan öğrenciler yakalarındaki numaralarla tek tek kayıt altına alındı. Ardından yüzlerce melodikadan aynı anda yükselen notalar okul bahçesini konser alanına çevirdi. Veliler heyecanla çocuklarını izlerken rekor denemesi noter huzurunda ve kamera kayıtlarıyla belgelendi. Hazırlanan tüm görüntü ve tutanakların Guinness yetkililerine gönderileceği öğrenildi. Daha önce Japonya'ya geçen rekoru yeniden Türkiye'ye kazandırmayı hedefleyen öğrenciler performansın ardından uzun süre alkışlandı.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu Mete Gazoz'la Elif Berra Gökkır karışık takımlarda altın madalya getirdi.
0: Milli okçular Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'ın takım uyumu altın madalya kazandırdı.
6: Elif Berra içinde, mix takımımız içinde çok mutluyum.
0: Antalya'da gerçekleştirilen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takımlarda milli okçu Mete Gazoz, Elif Berra Gökkır ikilisi altın madalya kazandı. Milli okçu Mete Gazoz başarılarının sırrını tam uyum ve güven olarak açıkladı.

0: Zı.
1: Atı çizgisinde ve atı çizgisinin arkasında birbirimize olan güvenimiz çok iyi. Yani ben ona %100 bir şekilde güveniyorum. O da bana öyle. %100 bir şekilde güveniyor. Zaten bu güven ve aramızdaki güzel iletişim olduğu zaman zaten sonuçta kaçınılmaz oluyor.
0: Milli okçu Elif Berra Gökkır'da turnuvanın kendisi açısından güzel geçtiğini belirtti.
2: Genel olarak güzel geçti. Yani ilk hem bireysel hem mixed takım ilk Avrupa Büyükler madalyamı aldım. O yüzden çok mutluyum.
0: Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Elif Berra'nın genç ve başarılı bir sporcu olduğunu ifade etti.
1: Elif Berra çok İyi bir sporcu. Çok genç olmasına rağmen çok iyi bir sporcu.
2: Önümüzde çok Avrupa şampiyonları olacak. O yüzden mutluyum. Tecrübe kazandım.
3: Türkiye'nin pek çok bölgesinde yağışlı hava zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor. Oysa Avrupa sıcaktan kavruluyor diyebiliriz. Birçok başkentte hava sıcaklığı 30 derecenin üstüne çıktı.
4: İnsanlar parklara, havuzlara, gölge yerlere akın etmeye başladı. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgasının etkisiyle Mayıs'ta termometreler rekor seviyeye ulaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcaklıklar 30 dereceyi aştı. Bazı bölgelerde 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Beklenti gerçekleşirse şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Mayıs olacak. Fransa'da da benzer bir durum var. Meteoroloji İdaresi'ne göre bazı bölgelerde Mayıs ayında daha önce görülmemiş sıcaklıklar ölçüldü. Başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derecenin üstünde seyretmesi bekleniyor. Belçika'nın başkenti Brüksel 32 dereceyi gördü. Lüksemburg'da da rekor sıcaklıklar var. Avusturya'da da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkıyor. İsviçre'de benzer durumda. İspanya'da ise önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
3: Kısa bir mola rica ederim efendim. 17 sohbetlerinde stratejik hamleler başlığını seçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajından yansıyan ifadelerini değerlendireceğiz. Ama aynı zamanda CHP cephesindeki son gelişmelere de bakacağız. Özellikle Özgür Özel'in liderlik karnesi nasıl sorusu dikkat çekici olacak. İzmir'den verdiği mesajlarda gündemde yine konuşuluyor, tartışılıyor. Kılıçdaroğlu ise çok stratejik hamleler yapmaya devam ediyor. Lütfen bizimle kalın, 17'de hepsini konuşalım.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, konvektif hareketlilik hafifleyerek devam ediyor. Bugün Akdeniz'in iç kesimi, Karadeniz'in iç kesimi, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu. Rize ve Artvin çevresinde sağanaklar lokal ama şiddetli olacak. Sel su baskını riski artabilir. Rize ve Artvin çevresinde tedbirli olmakta fayda var. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı Mayıs ayı sıcaklık normallerinde şimdilik ve gece gündüz sıcaklık farkı arasında yaklaşık bir 10 derecelik fark var. O yüzden tabii bu da hastalık havası ihtimalini biraz artırıyor. Tabii uzunca bir aradan sonra güneşi gördüğümüz günlerdeyiz. Çoğumuzun D vitamini depoları boş, o yüzden güneşlenmeye ihtiyacımız var ve saat 12-12.30 arasındaki o 30 dakika çok değerli. 10-15 dakika mutlaka güneşlenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu güneşli günler çok da uzun sürmeyecek. Hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın sağanaklar daha da hafifliyor. Tablo daha da güneşli. Sadece göller yöresi, İç Ege çevresinde çok kısa süreli hafif yerel lokal sağanak geçişleri var. Onun dışında her yerde bolca güneş göreceğiz. Hava sıcaklığı bugünden yarına 3-4 derece birden yükselecek ve Mayıs normallerinin 4-5 derece kadar üzerine çıkacak. Sonrasında Perşembe günü işler değişiyor. Perşembe önemli. Hemen Perşembe'ye bakalım. Meteorolojik açıdan en hareketli gün, bayramın ikinci günü Perşembe günü olacak. Şimdi bayramın ilk günü hem sıcaklık yükseliyor hem her yerde hava güneşli ve açık geçecek. İç Ege ve göller yöresi yağmurlu dedik ama ikinci günü soğuk cephe geçişi başlayacak ve sıcaklığı 4-5 derece birden düşürecek ve sağanakları kuvvetlendirecek. Türkiye'nin tamamında yağmur tablosu var Perşembe günü. Ve tabii ki bazı noktalar lokal ve şiddetli sağanak yağmur altında kalabilir. O yüzden mutlaka radardan kontrol etmek önemli. Bayramın ikinci günü seyahatinizi yapmadan önce ya da evden dışarı çıkmadan önce mutlaka radardan bakın. Havayı şöyle bir kontrol edin, ondan sonra evden dışarı çıkın. Ve bayramlıklarınıza mutlaka şemsiye ve yağmurlukları da ekleyin. Ne zaman? Perşembe günü. Sıcaklık da azalacak, onu da hemen eklemiş olalım. Sonrasında Cuma'nın tablosunda yine yağmur var. Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu yağmurlu. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hafta sonu Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimi, Doğu Anadolu'nun doğusunda bayramın son günü, cumartesi günü. Kısa süreli lokal sağanak geçişleri aralıklarla devam ederken diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Ve bayram tatilinin son günü, pazar günü yine tüm Türkiye tablosunda hava güneşli ve açık geçecek. Sadece göller yöresi çevresinde böyle çisenti şeklinde çok hafif kısa süreli sağanak yağmur görülecek. Tatil sonrası 1 Haziran günü ise yine tüm yurtta hava güneşli ve açık geçerken öğleden sonra akşam saatlerine doğru Akdeniz'in iç kesimi, Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli lokal sağanak yağmur başlayacak gibi görünüyor ama diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. Bu arada son olarak şunu da söyleyelim. Bayramın 3. günü, Cuma günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz konsantrasyonu da yükselecek. Hem Doğu Anadolu'nun güneyi, Van, Hakkari çevresinde hava kalitesini düşürecektir ve Güneydoğu Anadolu'da hem de Doğu Anadolu'da yağış alacak yerlerde yağışı çamur yağmuruna çevirebilir. Sonrasında cumartesi günü toz konsantrasyonu azalacak. Şimdi İstanbul'a devam edelim. İstanbul'da hava parçalı bulutlu. Yarın da parçalı bulutlu olacak. Perşembe günü yağmur var. Kısa süreli lokal ve hafif sağanaklar halinde görülecek. Hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor. Perşembe günü azalacak. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava parçalı bulutlu. Yarın da parçalı bulutlu olacak. Perşembe günü yağmur var ve sıcaklık şimdilik çok fazla değişmiyor. Hatta gece yükselecek. Son olarak İzmir parçalı bulutlu, yarın ve Perşembe günü hatta hafta boyunca, tatil boyunca İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Hocam yani ben doğru mu anlıyorum? Mert LGS'den yüksek puan alsa da yine de meslek lisesini mi tercih etmeli?
1: Mert çok başarılı ve yetenekli bir çocuk. İlgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirme doğrultusunda lise hayatında mesleki ve teknik eğitimi tercih edebilir.
2: Hocam peki ya Ece? Mesleki eğitimden sonra üniversite sınavından iyi bir puan alması mümkün mü acaba?
1: Mesleki ve teknik eğitim tercihinden sonra üniversite sınavlarında iyi dereceler yapan birçok öğrencimiz var. Pekala Ece de onlardan biri olabilir.
3: Mesleki ve teknik eğitimle bilgiyi beceriye, beceriyi üretime dönüştürüyor, nitelikli insan kaynağıyla Türkiye yüzyılını birlikte inşa ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Kültür, sanat ve düşünce dünyasının kıymetli isimleri, samimi ve içten sohbetleriyle size bayram misafiri oluyor. Bayram misafiri, Kurban Bayramı günlerinde saat 10.10 ve 11.10'da 24'te.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvettürk. Sağlam
6: bankacılık. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
7: Net, sigortam Net. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyan başlıkları paylaşayım. Sonra birkaç haberimiz var. Ardından elbette 17 sohbetlerine geçeceğiz. İlk manşetimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajı var. Yeni dönemin parlayan yıldızı Türkiye olacak diyor Erdoğan. Aynı zamanda iç cephesiyle Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunun da altını çiziyor. Kılıçdaroğlu'ndan stratejik hamle geldi efendim. Eski parti meclisini toplamak için dilekçe verdi. İcra dairesi kabul etti. Göreve dönecekler. Kimler? 37. kurultayda görevlendirilmiş olanlar. Bu ne anlama geliyor? Parti meclisinde Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı ciddi ciddi hissedilecek. CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediyesi'nde operasyon var. Rüşvet, görevi kötüye kullanma ve bir dizi suçlamayla karşı karşıyalar. Belediye Başkanı Mustafa Günay dahil 5 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli de firar durumda aranıyor. Hürmüz'de tansiyon bir kez daha yükseldi efendim. İran'ın Bender Abbas Sirik, Cask bölgesinde patlama sesleri oldu. CENTCOM ile İran güçleri arasında çatışma var. Amerika Birleşik Devletleri bazı hedeflerin vurulduğunu doğruladı. Trump ise ultimatum gibi açıklama yaptı. Uranyumu teslim edin diye söylüyor. Ve kutsal topraklarda haç heyecanı vardı. Müslümanlar elini semaya açtı. Arafat'ta vakfe duası yapıldı. Gönüllerden geçenler paylaşıldı. Kutsal ibadetlerini yerine getirdi hacı adayları. Yarın da hacı olacaklar inşallah Kurban Bayramı vesilesiyle. Hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Türk siyasi tarihine damga vuran devlet adamlarının ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede demokrasiye sahip çıkmanın ve milli iradenin korunmasının önemi vurgulandı. Darbenin Türk demokrasi tarihinde bıraktığı derin izlere, lekeye dikkat çekildi.
1: Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olarak hafızalara kazınan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aile temsilcilerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde merhum Başbakan Adnan Menderes'in torunu Işık Menderes, Fatih Rüştü Zorlu'nun torunu Fatih Rüştü Yener, Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Celal Bayar'ın torunu Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskali ile Namık Gedik'in torunu Namık Gedik yer aldı. Görüşmeye ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu da katıldı. Demokrasi hafızası açısından sembolik anlam taşıyan görüşmede darbe sonrası yaşanan acılar ve milli iradenin korunmasının önemi ele alındı. Ziyaret sırasında aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 17 Eylül 2000 tarihinde Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyareti sırasında şeref defterine yazdığı mesajın metnini takdim etti. Görüşme sonrası yayımlanan ortak açıklamadaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk kez kabul edilmekten onur duyulduğu belirtilerek, merhum devlet adamlarının demokrasi ve kalkınma anlayışının günümüzde de Türk siyasi hayatında güçlü etkiler bıraktığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca hukuk devleti, demokratik düzen ve millet iradesinin korunmasının taşıdığı tarihi öneme vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kurban Bayramı arifesi vesilesiyle Karacaahmet Mezarlığı giderek annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.
0: CHP'de mutlak mutlan sonrası genel merkezin tahliyesiyle ilgili tezgiratlar devam ediyor efendim ve bu süreçte ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi El Cezire'ye özel bir mülakat verdi. Tahliye talebinin CHP'den geldiğini vurguladı. Mutlak mutlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun avukatları Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçe sundu. Mahkeme kararının uygulanmasını istedi. Tahliye gerçekleşirken Özgür Özel de polislerin tahliye kararını uygulamasını eleştirmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaşananların iç yüzünü anlattı. Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ülkenin gereğini yerine getirdi. Ortaya çıkan tablo CHP adına yapılan başvurularla mahkeme kararlarının uygulanması için hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur ifadesini kullandı. Hızla kan kaybeden CHP milletvekili Özgür Özel bir açıklama yaptı efendim. Kılıçdaroğlu ekibinden kendisine bir teklif yapıldığını iddia ediyor. İmamoğlu'nu bırak, birlikte yürüyelim teklifi. İddia bu şekilde. Ancak Özgür Özel diyor ki ben bunu elimin tersiyle ittim. Hatta 20 yıl hapis yatarım, arkadaşlarımı satmam dedim diyor. Peki bu durum gerçekten asil bir duruşun yansıması mı yoksa bir çaresizliğin itirafı mı? Özetle Özgür Özel gerçekten 20 yıl hapis yatar mı?
2: Gördünüz mü? Işıklar yanıyor. Parti ışıl ışıl.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Özgür Özel'e gerçekten böyle bir teklif gitti mi bilinmiyor. Ancak iddia o ki Özel'e İmamoğlu'nu bırak birlikte yürüyelim teklifi yapıldı. Özel de bu teklifi elinin tersiyle itti. Hatta üstüne bir de rest çekti.
4: Kurultaydan sonra doğrudan Kemal Bey değil, bugün yanında duran ve dün partinin önünde görülen arkadaşlar bana bunu defalarca teklif ettiler. 10 yaşımdan beri yola çıktığım kimseyi, inandığım kimseyi, hiçbir arkadaşımı satmadım. Çok kirli bir teklif bu. Bunu yapmak yerine 20 yıl hapis yatmayı tercih ederim.
3: Peki durum gerçekten de böyle mi? Gelin sizi 2023 dönemine bir götürelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklıyor. Özgür Özel sanki babasını kaybetmiş gibi hüngür hüngür ağlıyor. Peki bunlar timsah gözyaşları olabilir mi? Zira aynı Özgür Özel CHP'deki iki numaralı koltukta otururken, yani CHP grup başkanı olduğu dönemde bir yandan Kılıçdaroğlu'nun yanında duruyor, diğer yandan İmamoğlu'yla altını oyuyordu. Zoom toplantılarıyla Kılıçdaroğlu'nu devirme operasyonlarına ortak oluyordu.
5: Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımdaki hançerlerdi.
3: Bugünlerde İmamoğlu güzellemesi yapan Özgür Özel o dönemde de bir yandan Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyor.
6: Kemal Bey hem öğrenen hem öğreten bir liderdir. Bildiği konuyu çok iyi anlatır. Özellikle MYK'da dinler. Sen dersin ki bu konu burada kapandı. Bakın arkadaşlar der. Öyle bir bilgi verir ki hani böyle.

0: kolay kolay onu o kadar iyi analiz, sentez ve önüne bir çözüm olarak kimse koymaz.
1: Diğer yandan parti içi darbe peşinde koşuyordu. Bugün artık Kılıçdaroğlu'nu devirme operasyonunun kirli yöntemlerle yapıldığı mahkeme kararıyla da tescilli hale geldi. Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle ahlaksız operasyonlar çekildi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
1: Bu yüzden Özel'in İmamoğlu için 20 yıl hapis yatarım söylemi, asil bir duruşun, güçlü bir karakterin yansıması mı epey şüpheli. Bu bir dava arkadaşlığı duruşuysa ilk gün Silivri'ye giden, duruşmaya katılan Özel'in bir daha mahkemenin önünden geçmemesi nasıl bir dava arkadaşlığıydı sorusu ortada duruyor. Hele ki Özel'in meydanlardan herkese kefil olan söylemleri de hatırlandığında.
3: Buradan Özgür Özel olarak Ekrem Başkan'ın temizliğine, dürüstlüğüne ve namusuna kendi namusum kadar kefilim, kendi namusum kadar.
1: Çünkü Özel'in kefil oldukları birer birer itirafçı olunca etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip de bir de üstüne Özgür Özel'e dair bilgiler paylaşınca işin rengi değişti.
3: Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur. Partimize karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız.
1: Düne kadar Özel için muteber olan eski CHP'li Böcek ailesi itirafçı olup bir de üstüne adaylık için para verdik deyince Özkan Yalım Özel'in aracına kadar ben dekorasyon yaptırdım diye anlatınca bir anda gözden düştüler. Bu yüzden Özel'in bu çıkışı bir köşeye sıkışmışlık hali de olabilir.
4: Bu soruşturmanın ucu dikkat ederseniz bir yandan Özgür Özel'e diğer yandan ona en yakın halkadaki Veli Ağbaba'ya doğru uzanıyor gidiyor. Ya da uzatılıyor. Belki bir sonraki aşamada Ali Mahir Başarır ve diğerleri de eklenebilir bilmiyorum ama şu aşamada Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın ismine çıkıyor. Dolayısıyla 19 Mart'tan bugüne İmamoğlu'nu ve tutuklu belediye başkanları, İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için mücadele eden Özel ve CHP Genel Merkezi Uşak ve Antalya'dan sonra şimdi bütün mesaisini kendini savunmaya harcıyor.
1: Zira iddia o ki Silivri'deki İmamoğlu ben yanarsam herkes yanar çizgisine doğru adım adım yürüyor. Ve bu durumda akıllara gazeteci Barış Yarkadaş'ın Ocak ayında gündeme taşıdığı iddiayı getiriyor. Zira iddia o ki Özgür Özel kapalı grup toplantısında milletvekillerine seçimi kazanamazsak 30 yıl hapis yatarım diyor. Ve bugüne kadar da bu iddiayı yalanlayan olmadığını unutmamak gerekiyor. Özetle Özel'in İmamoğlu için 20 yıl hapis yatarım söylemi epey şüpheli görünüyor. Takdir CHP'lilerin elbette.
5: Stratejik hamleler başlığıyla gündemden yansıyanları konuşacağız efendim. Konuklarımız var. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Çağrı Bilir ve stratejist İbrahim Keleş bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Keleş sizinle başlayalım efendim. Şimdiden bayramınız mübarek olsun diyeyim öncelikle hepinize. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 27 Mayıs darbesinin mağduru olan aileleri kabul etti. İlk kez de böyle bir kabul aslında kameralara yansıyor. Bu anlamda sizden bir değerlendirme almak isterim. Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesi. Bugün de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP saray darbesi. Çok affedersiniz toz alerjisinden. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işte saray darbesi yapmakla suçluyorlar CHP'ye yönelik bu anlamda. Aslına bakarsak Türkiye'de vesayetle en çok mücadele eden liderin Erdoğan olduğunu söylemek bir hakkın teslimi olmaz mı? Siz bu kabulü nasıl okursunuz efendim bugün?
6: Hakkın teslimidir tabii ki. 27 Şubat darbesi Türkiye tarihinde darbelerin anası diye geçer. Ki doğrudur da bu. Çünkü o darbeyle birlikte halkın tercihiyle 3 kez üst üste seçim kazanmış olan bir Demokrat Parti iktidar maalesef silah zoruyla millet iradesi gasp edilmiş ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanı idam edilerek sanki 1950'nin intikamı alınmıştır. Darbelerin şöyle bir özelliği var ki özellikle ben 28 Şubat darbesinin mağduriyetini hala yaşayanlardan biriyim ve bu darbenin insanlara neler yaşattığını, nasıl hayatlarını alt üst ettiğini de kendi hayatımda yaşayan biri olarak söylüyorum. Bakın özellikle 1960 darbesinde o

0: Cumhurbaşkanımızın kabul ettiği aileler var. Adnan Menderes'in, Fatih Rüştü Zorlu'nun ve diğer bakanımızın, onların yakınları var. Celal Bayar Cumhurbaşkanımız, onun yakınları var. Onlar yıllarca bir şeyi bize anlattılar. Özellikle Adnan Menderes'in eşi Berrin Menderes'i en çok üzen şeylerden biriydi o. Adnan Menderes'i 14 veya 17 Eylül öğle saatinde saat 13'te İmralı'da idam ettikten sonra onun idamını gerçekleştiren cellatın parası ve artı o idam ipinin parasını dahi Berrin Menderes'ten, ailesinden istediler. Darbelerin böyle bir vicdansızlık, bir merhametsiz ve zalimliği vardır. Biz yaşlarımız ermedi o günlere ama 1960 darbesinden sonra Türkiye'de bir yol açıldı. Darbe yolu açıldı. Yani artık şu
1: En sonda
0: görünüyor.
1: 15 Temmuz'da millet tokadı yapıştırarak bu yolu kapattı diye ümit ediyoruz inşallah.
0: Siz çok iyi bir kapı açtınız bu sözle. Biliyorsunuz 15 Temmuz gecesi darbeye karşı durulduktan sonra da millet şunu söyledi. Adnan Menderes'i astınız. Necmettin Erbakan'ı yediniz. Turgut Özal'ı zehirlediniz. Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz diye halkın dilinde bir pelesenk haline gelmiş önemli bir çağrıydı. Maalesef 1960 darbesinde o zamanki iletişim imkanları yoktu. Bir radyo vardı, o da devletin kontrolündeki TRT radyosuydu. Medya, diğer yazılı medya ise darbeciler tarafında olan bir medyaydı. O yüzden de halkımız Adnan Menderes'in idam edildiğini çok sonradan duydu. O nedenle tepki gösteremediler. Bizim babalarımız, dedelerimiz o günleri yaşamışlar. Ve o nedenle de idamlardan sonra çocuklarına isim verirken Adnan ismini en çok 1960 darbesinden sonraki idamların ardından vermişlerdir. Halk bir biçimde içindeki bu tepki gösterememek, suskun kalmak halinden bir biçimde kurtulmak istedi ve ta 15 Temmuz 2016'da meydanlara inerek halk kendi iradesine ve kendi seçtiği lidere sahip çıkarak darbeye karşı duruşunu ortaya koydu. Darbecilerin şöyle bir hali vardır. Darbeciler bugün nasıl İsrail'in Gazililere yaptığını yapıyorlarsa, çok zalimane ve çok korkakça bir şeyler yapıyorlarsa, darbecilerin de mantığı aynıdır. Onlar çok korkaktır. Neden? Böyle bir şey yaptıkları zaman başarısız olurlarsa şayet bunun karşılığı hayatlarıdır. Zalimdirler çünkü kendilerine bunun hesabını kimsenin soramayacağı şekilde hareket ederler. Çok rahatlıkla 15 Temmuz gecesinde biz onu gördük zaten. İsrail de Gazililere benzerini yapıyor aynı şekilde. Yani bu insan tıynetinde zalimin davranışları değişmiyor. Hep aynı davranışlar. Ne yazık ki şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Onların 1950'den 60'a kadar yaptığı çalışmalar sonrasında biz bir yerlere geldik. Turgut Özal'ın dediği gibi çağ atladık. Bakın bir askeri mazisi olan biri olarak söyleyeyim. 1960'a gelene kadar bizde savaşacak birliklerimiz nasıldı biliyor musunuz? Süvari alaylarımız vardı. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda tankların savaşı vardı, uçakların savaşı vardı. Biz o zaman bir savaşa girmek durumunda kalaydık. Ne geçerdi başımıza tahmin edin. Süvari alaylarıyla siz nasıl savaşacaksınız?
1: Peki.
0: O nedenle bu onların hizmetlerini rahmetli Adnan Menderes Başbakanımız, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın bu ülkeye verdiği emekleri asla unutmayalım. Bugün Kıbrıs'ta biz garantör ülke olduysak, 1958 yılı Londra'daki anlaşma neticesinde Türkiye
1: Doğru.
0: Kıbrıs'ta garantör oldu da şu anda Kıbrıs'taki

0: soydaşların canlarını koruyor. Aksi takdirde bizim hiçbir gücümüz yoktu oraya karşı. Yani bir kez daha rahmetle anıyoruz ve sizin de bu arada Kurban Bayramınız mübarek olsun. Çağrı hocamızın da.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi
0: Tamam, teşekkür.
1: Sayın Bilir, devam edelim. Şöyle bir sorum olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bayram mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bir tanesi şu: etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bir diğer açıklaması da terörist Türkiye ile ilgili olarak ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyor. Şimdi dün DEM Parti heyeti de İmralı'ya gitti, görüşmelerde bulundu. Terörist Türkiye mücadelesi nasıl ilerliyor sizce? Bugün mesela medyaya yansıyan haberler vardı. Suriye'de bazı PYD'li teröristlerin serbest bırakıldığı Şam yönetimi tarafından ve entegrasyon sürecinin yürütüldüğüne dair. Suriye cephesinde takimat biraz daha kuvvetli ama Kandil'de biraz daha zayıf mı? Ne oluyor şu anda?
2: Şöyle ki terörist Türkiye süreci bir güvenlik politikasının aslında belki de adı diyebiliriz ve içinde belli başlı paydaşlar var. Bunun dış tarafta baktığınızda hep Suriye bir ayağı diyebiliriz. Kesinlikle önemli bir ayağı. Irak önemli bir ayağı ve içeride de büyük oranda aslında 20-22 yıldır devam eden o yapılan reformların neticesinde aslında bir barışmadan ziyade artık bir son noktanın siyasetin yani bu terör örgütünü desteklediğini bildiğimiz bir şekilde onlarla paralel hareket ettiğini bildiğimiz aktörlerin aslında sisteme bir noktada kendilerini entegre edecek kararı verip vermeyecekleriyle alakalı bir diğer ayar var. Neticede güvenlik tarafında yaptığımız operasyonlar, işte özellikle Suriye'de ve içeride yaptığımız operasyonlar bu anlamda terörün belini zaten büyük oranda kırmıştı ki ve geçtiğimiz yıl içerisinde Suriye'de yine yeni kazanımlar PKK'yı orada YPG, PYD diğer isimleriyle andığımız bu PKK'nın iki tane şehre sıkıştı. Yeni bir düzlem oluştu ve aslına bakarsanız burada süreç biraz paralel gidiyor. Yani Suriye'de özellikle 10 Mart ekseninde halen devam eden ve bugün o iki şehre sıkışmış YPG'nin sisteme entegrasyonu belli bir noktaya geldiğinde bu tam bir fesih anlamına gelecek ki terörün esas siklet merkezinin Suriye'ye kaydığı yıllardaydık biz. Onu da hatırlamak gerek. Evet, Irak tarafında da benzer bir çözülmenin en azından silahları yaktılar. Bunun genele yayılmasını tabii ki bekliyoruz ama esas siklet merkezi Suriye'ydi ve oranın da kırıldığı bir ortam şu an mevcut. Dolayısıyla bugün acele edecek herhangi bir durum söz konusu değil. Çünkü artık bir güvenlik sorunu neredeyse olmaktan çıkmaya doğru gidiyor bu mesele. İşin siyasi tarafında da bir bekleme durumu. Bekleme lüksümüz belki hiç bu kadar olmamıştı. Bekleme lüksümüz olduğu bir andayız. Hem Irak'ta hem Suriye'de hem Türkiye'de zarar veremez pozisyonda oldukları sürece bir şekilde o kararı veren klikler belli hukuki prosedürlerle kimisi belki cezaevine girecek, kimisi belki sisteme entegre edilecek, kimisi Suriye'de belki sistemin içerisinde belli bir roller alacak. Ama o kararı vermeyen kliklerde aslına bakarsanız o güvenlik politikasının bir devamı olarak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda imha edilecek. Dolayısıyla süreç aslında aynen planlandığı gibi devam ediyor. Burada top karşı tarafta yani tamamen baskı altına alınmış vaziyetteler. Hem askeri olarak hem siyasi olarak çok fazla kıpırdayacak halleri yok. Ama bunun bir de son bir ayağı daha var. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ayağı var. Yani bölgede İsrail varlığının canlı olduğu, Amerika'nın bir şekilde buraya olan desteğinin doğrudan veya dolaylı olarak canlı olduğu her an terör örgütünün bir nefes almak için kendi bir alan bulduğu yerler olabiliyor. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinin de seyri burada önemli bir değişken. Ama dediğimiz gibi buralar tek değişkenli meseleler değil. Yani Türk-Amerikan ilişkileri çok katmanlı, rekabeti, düşmanlığı, işbirliğini bir arada barındıran ilişkiler. Dolayısıyla doğrudan hadi bugün tasfiye ediyoruz, hadi bugün operasyon yapıyoruz kararları çok kolay olamayabiliyor. Ama inisiyatif hiç olmadığı kadar bizde olduğu bir dönemdeyiz çok şükür ki. Yani Türkiye Cumhuriyeti az önce konuyla da biraz bağlamak istiyorum bu noktada. Yani Türkiye son 15-20 yılda öyle bir refleks gösteriyor ki hem içeride kendi kamusal düzenini sağlayacak, o anayasal düzenini sağlayacak ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl tanımlarız? Yani şekli cumhuriyetin niteliği demokrasidir. Bunun da temeli aslında seçimler, temsilin korunması gibi meseleler. Bu içeride de bir mücadeleyi gerektiriyor. Eş zamanlı olarak aynı devletin güvenliği için dışarıdaki aktörleri düşmanlara karşı da bir refleks göstermek gerekiyor. Terörle mücadele yapmak gerekiyor. Son 20 yılda bakın darbeler tarihinin bir sonuna geldik. 15 Temmuz'la beraber o tüm bir vesayet rejimi başlarına çalındı. Orada bir kazanım söz konusu. Öte yandan bakıyorsunuz dış tehditlere karşı çok net şekilde özellikle terörle mücadelede ciddi mesafe kat edildi ve bugün terör bizim gündelik hayatımızın birinci meselesi olmaktan çıktı ki bu bizim özellikle bu 2010 öncesi doğmuş birçok kişinin çok iyi bildiği, bizim gündelik hayatımızda her gün şehit haberlerinin olduğu bir dönem, yaklaşık 35 senelik bir dönem yaşandı. Bugün bunlardan sıyrıldığımız bir dönemdeyiz. Dolayısıyla burada bir kazanım mevcut ve eş zamanlı olarak sistemin devamlılığı için, yani o temsil ilkesinin devamlılığı için bir noktada içeride ana muhalefet partisi gibi bir partinin içinde devam eden hizipler, yolsuzluklar vesaire, buna yönelik de işte devlet vesayetten arındığı andan itibaren yasama, yürütme ve yargı özgür bir şekilde gerçek anlamda yapması gerekeni yapıp bu gibi risklerle, tehlikelerle de mücadele eder vaziyette. Aslında devlet dört başı mamur şekilde hareket edebilmeye, yani ağırlıklarından kurtulmaya bu dönemde başladı. Dolayısıyla 27 Mayıs, 12 Eylül gibi yaşadığımız bu dağ veya 15 Temmuz, 28 Şubat, bunların her biri bu devlete içeride ve dışarıda vurulmuş birer darbeyken çok şükür ki özellikle 2015-16 sonrasıyla beraber devlet bu ağırlıklardan kurtulup o bütün bir ayağındaki ağırlıkları atmaya başladı diyelim.
1: Gelişmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. İletişim Başkanlığı şimdi duyurdu. Liderler Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgemizdeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığımızı, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağını ve selamete kavuşacağını inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığımızı, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi vurguladı. Erdoğan Kurban Bayramı'nda tebrik etti Pezeşkian'ın diye bir not var İletişim Başkanlığı'ndan. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir ifadesi var. Sayın Keşke'de birazdan soracaktım. Diyor ki etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu anlamda sizden bir yorum istesem kısa sonra Sayın Keleş'e soracağım bunu. İran meselesinde nasıl bir süreç olacak? Şimdi iki gündür Abraham Anlaşması'nı Trump işte bu süreçteki ülkelere dayatıyor diye bir söylem var. Ama Türkiye'nin işte bu konuda net çizgileri olduğunu biliyoruz. Nasıl oluyor? Ne oluyor şu anda?
2: Tam olarak aslında bütün her şeyin kilitleneceği noktaya gelmiş vaziyetteyiz burada. Amerika bu savaşı ilk başlattı. Şöyle bir tartışma vardı. Bu büyük bir Amerikan projesinin bir parçası olarak mı İran'a giriyor, yoksa gerçekten İsrail istediği için mi bunu yapıyor? Ben bu işi İsrail'in istediği için Trump'ın yaptığı kanaatindeydim. Yani İsrail o kementi Trump'ın boğazına bir şekilde atabildi. Tam da işte bu masaya koydukları şart aslında İsrail faktörünü çok güzel şekilde gösteriyor. İsrail'in bu bölgede hep konuştuğumuz iki tane hedefi var. Yani teknolojik olarak, askeri olarak bir üstünlük, siyaseten de Amerika'nın varlığı sayesinde bölgede diğer aktörlere karşı bir ayrıcalıklı konum isteği var. Ve bunu tehdit edebilecek olan, onun histerisinde iki tane ülkeden bahsediyoruz. İran ve Türkiye. Türkiye hem askeri hem siyasi olarak buna sahip. İran askeri olarak bunu tehdit edebilme ihtimali vardı. Ve bugün ABD İsrail için kendi eliyle İran'ı bugün ehlileştirmiş vaziyette. Kolunu kanadını kesmiş vaziyette. Ama bölgede bakın, eğer bir barış masası kurulacaksa, bütün devletler oraya oturacaksa bir şekilde, bir anda görüyoruz ki İsrail'e dair bir vizyon o masada var. Yani savaşan ülkeler ABD, ana aktör olarak ABD ve İran savaşıyor. İsrail ABD'nin yanındaki yancı gibi gözüküyorken dışarıda aslında İsrail'in politik hedeflerinin gündemde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla neden Türkiye böyle bir şey imzalamak zorunda kalsın? Türkiye'nin savaşmadığı, Türkiye'nin olmadığı bir savaşta İbrahim Anlaşmaları Türkiye'ye bile diretilir vaziyette. Çünkü aynı İsrail benzer korkuyu veya benzer histeriyi Türkiye'ye karşı da hisseder vaziyette ve şunu çok istediğini de biliyoruz. Yani Türkiye'yi de Amerika eliyle zorlayabileceği mekanizmalar üretebilmeyi istediğini biliyoruz. Yani aslında bakarsanız İbrahim Anlaşmaları özünde zaten bir Arap-İsrail normalleşmesiyken, aslında bölgede İsrail'in dokunulmazlığını herkese onaylatacak bir mekanizma ortaya koyma çabasıydı bu bir noktada. O yüzden bizim ABD ile aramızdaki zaten az önce bahsettiğim çok katmanlı ilişkilerden bir tanesi de bu İsrail meselesi tek başına. Yani terörle mücadele bir tarafta var, Türkiye-Avrupa ilişkileri bir tarafta var, NATO'da Türkiye'nin rolü diğer tarafta bir işbirliği örneği olarak var. Sistemik ölçekte Türk-Amerikan ittifakının Rus-Çin hattına karşı bir anlamı var. Ama İsrail söz konusu olduğunda belki de bu skalada bizim Türk-Amerikan ilişkilerini kitlemeye, bozmaya en kolay etki edebilecek olan konu İsrail konusu. Çok da anlaşma şansımızın olmayacağı bir alan. En fazla evet. Burada ne olarak karşılıklı devletlerin birbirine kısa vadede bir tehdit oluşturmayacağını deklare edebilecekleri bir şeyden bahsedebiliriz ama İbrahim Anlaşması daha çok daha çok boyutlu bir şey. O yüzden bu bizim yeni bir kriz konumuz olacak en azından perde arkasında ama burada güvenmemiz gereken diğer bir faktör Recep Tayyip Erdoğan faktörü. Yani Trump'la orada Sayın Cumhurbaşkanımızın ilişki biçimi bu gibi krizleri çok kolay bypass edebiliyor. Dolayısıyla başka bir iktidar, başka bir Amerikan başkanıyla bu konuda çok ciddi krizler üretebilecekken bugün o konuda çok daha rahat edebiliriz. Çok daha konforlu bir yerden Türk-Amerika ilişkilerini yönettiğimizi söylemek gerek.
1: Peki Sayın Kireç, zaten Trump'ın açıklamasında da yani iki ülke var çekinceleri olan, onlar mazur görülebilir, onlar haklı gerekçeler öne sürüyor diye söylemişti. Benim aklıma hala söyleyeyim, Suudi Arabistan'la Türkiye geldi bu anlamda. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri falan zaten hani bu konularda çok teşhine, İsrail yalnız politikalar güden bir ülke. Diğerleri de ikna edilebilir gibi göründü gözüme. Bu anlamda sizden de bir yorum almak isterim. Erdoğan'ın Pezeşkiyan'la yaptığı görüşme ve sonrasında bölgede yaşanan bu sıcak atmosfer üzerine. Bugün yine mesela Hürmüz civarında bazı hedefler vuruldu. Mayın döşeme botlarının vurulduğunu açıkladı Amerika. Yine İran'dan sert mesajlar geldi. Çok şiddetli karşılık vereceğiz böyle devam etmeyin diye. Hani konuyu değiştiriyorum ama sıcak gelişme olduğu için, son dakika olduğu için biraz üzerine konuşalım. Sonra iç siyasete geçeceğim.
0: Evet. İç siyaset şu perşembe gününden beri gündemi birinci sırada meşgul ediyor ama esas mesele dışarıda gerçekleşiyor. Bu içeridekiler zamanla yoluna girebilecek şeyler fakat dışarıda yaşananlar bakın bizi de ilgilendiriyor. Siz İbrahim Anlaşmalarını söylediniz. İbrahim Anlaşmalarını detayları yok. Yani onlar çok madde olarak sayamazsınız. İbrahim Anlaşmaları neler var diye sorulduğunda esasen ana fikir şu: İsrail'in bölgedeki üstünlüğünü kabul edeceksiniz. Yani İsrail'e neredeyse itaat
1: bir de Sayın Kereş zaten hani İsrail hangi anlaşmaya uyuyor ki imza attı? Yani işte Batı Şeria ile ilgili daha önce yaptığı anlaşmalara uyuyor mu? Sürekli olarak işgali büyütmeye çalışıyor. En son dün Herzog bile açıklama yaptı. Artık iyice vahşileştik dedi. Yani hani bu katliamlar, Batı Şeria'daki işte cinayetler üzerine, yani toplum da bunu kanıksadı. Artık kimse Filistin'in öldürülmesini umursamıyor falan diye, artık o bile hani nereye gidiyoruz diye soruyor kendine.
0: Yani günaydın demek lazım. 1917'den beri Filistin'de yapıp ettikleriyle bugün arasında hiçbir fark yok. Bildikleri en iyi şey insan öldürmek.
1: Doğru.
0: Bunu yaptılar, bugüne kadar yaptılar. Daha geçen hafta Somut Filosu'na yapılan saldırı, arkasından o Ben Gibir'in paylaştığı görüntüleri izlediğimiz zaman İsrail bildiğiniz İsrail. O İbrahim Anlaşmalarında Türkiye'de Trump'ın niyeti onu da Türkiye'de o işin içine dahil etmek. Fakat Türkiye'nin pozisyonu çok farklı. Esasen mesele şu, bakın İran bu müzakereler sürecinde bir talebi var. Tam da bu konuyla alakalı. Amerika'nın ve İsrail'in bir daha İran'a saldırmayacağına dair bir garanti talep ediyor. Aslında biz de aynı durumdayız. Yani İsrail'in bize saldırmayacağının garantisi var mı? Yok. Bölge ülkelerinden herhangi biri aynı durumda. İsrail gidirse...
1: Ama Sayın Kereç, bu saatten sonra zaten böyle bir garantinin de garanti olduğu tartışmalı değil mi? Yani şöyle düşünün, şimdi Katar da düne kadar dokunulmaz olduğunu düşünüyordu. Amerika beni korur diye düşünüyordu. Evet. İsrail gitti, Doha'yı bombaladı yani. Hani işte yani müzakere heyeti vuran bir İsrail var karşımızda bu anlamda baktığımızda. Tahran'da da keza yani anlaşacağız diye masaya oturulduğu bir dönemde umman şoke oldu mesela. Bu anlamda ben kendi adıma artık bu kağıt parçaların çok bir anlamı olduğunu da düşünmüyorum ama tabii takdir sizin elbette.
0: Evet, yani diline sağlık. Tam da benim aynı fikirdeyiz. Gerçekten de İsrail'e güvenerek o kağıt parçalarına atılacak çiziktirilecek imza ile bu işler olmuyor. Sahada gerçekten var olmanız gerekiyor. Hı hı. Cumhurbaşkanımızın İran Cumhurbaşkanlığıyla yaptıkları görüşmeler de şu aşamada o kadar kıymetli ki şu anda biz bakıyoruz Amerika hem müzakere yapmak istiyor ama aynı zamanda gidiyor İran'daki bazı yerler, özellikle deniz kuvvetlerine bağlı bazı araçları vurdular bugün. Devrim muhafızları buna karşılık cevap verdi. Amerika'ya ait MQ-9 insansız hava araçlarının birini vurdu. Yani tam böyle artık tamam müzakere oluyor, ateşkes devam edecek, barış olacak dediğimiz bir noktada birileri bir yerden düğmeye basıyorlar. ve müzakerelerden bir türlü beklenen netice alınamıyor maalesef.
1: Bunlar öldürülmesi konularında geri adım atmayacak gibi. Yani Lübnan'da da savaşa devam edelim istiyor. İran'la da savaşa devam edelim. Bana affetmezseniz yansın bu dünya. Ben hapse girmem bu yaştan sonra diye bir stratejisi var galiba.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Aynı durum. Peki. Sizin özetlediğiniz şekliyle. Maalesef bölgede İsrail tehdidi de bertaraf edilmediği sürece hiçbir ülke kendi geleceğinden emin olamıyor. Özellikle Amerika'nın İsrail'in yanında durması, İsrail'in kontrolü altında kalmış olması nedeniyle de bölge ülkelerinde bir tedirginlik var. Yoksa bakın bugün Katar'da, Doha'da Dışişleri Bakanı Arakçı var, İran Merkez Bankası Başkanı var. Katar'da bir görüşme yapıyorlar. Muhtemelen o el konulmuş paraları var. Yaklaşık 24 milyar dolar Katar'da duruyor. O dondurulmuş varlıkların İran'a iadesiyle alakalı bir görüşme yapılmış olması lazım. Merkez Bankası oraya gittiğine göre başkanı. Öyle bir durumda tabii ki ülkeler aslında kendilerine bırakılsa, yani Katar olsun, Kuveyt olsun, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni saymıyorum, o İsrail tarafında. Diğer Körfez ülkeleri aslında İran'la anlaşma yolunu bulabilirler. Ama ne yazık ki o ülkeler kendi başlarına hareket edemiyorlar. O ülkelerin birçok hareketinde İsrail'in ve özellikle Amerika'nın sultası hala devam ediyor. İşte Türkiye'de tam bu ortamdayken bir barış adası olarak savaşın bitmesinden sonra ne olacağına dair Cumhurbaşkanımız çok daha güzel günlere işaret etti. Bizim de ümidimiz o, yani, o yönde.
1: Peki. Şimdi biraz da iç siyasete bakalım müsaadenizle. Sayın Bilir, şöyle bir sorum olacak. Kılıçdaroğlu sanki mutlak mutlak kararına daha sıkı çalışmış gibi böyle. Hani karar çıktığı zaman ne yapacağını böyle planlamış ve bunu böyle stratejik olarak adım adım yürütüyor gibi. Özgür Özel ve işte kurmaylar ise bir böyle şoke durum ve bir dağınıklık halinde gibi bir resim karşıma çıkıyor ben baktığımda. Siz nasıl okuyorsunuz? Bugün mesela eski parti meclis üyelerinin tekrar göreve getirilmesi için bir başvuruda bulundu. Kılıçdaroğlu bu başvuru kabul edildi. Bu şu anlama geliyor. Parti meclisi genel anlamda Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden oluşacak ve hani parti meclisi de en önemli organ, yani alt takımı Kılıçdaroğlu'nun ya da işte genel başkanların. Bu anlamda şimdi stratejiler üzerinden bakarsak mesele nasıl gidiyor? Konuyu şuraya bağlayacağım. Daha böyle bir krizi bile yönetemeyen bir Özgür Özel ve kurma ekibi işte şu içinden geçti mi, bu süreçleri Türkiye'ye emanet etseydi yönetebilir miydi sorusu da aklıma geliyor. Siz nasıl okursunuz efendim yaşananları?
2: İbrahim Bey, tam olarak bu son söylediğinizden başlamak gerek ki meselenin belki de esasını tam olarak idrak edebilelim. Yani Özgür Özel yönetimindeki CHP bir seçim kazansaydı ve ülkenin başına geçmiş olsaydı ne olurdu sorusundan ziyade bu durumun kendisini konuşmak gerekiyor. Eğer bir partinin kurultayında, yani az önce bahsettiğim şey var, demokrasi bu devletin niteliği, yani halk egemenliğine dayalı bir sistemden bahsediyoruz ve bu temsili demokrasilerde seçimlerle mümkün olabiliyor. Dolayısıyla burada halk iradesine, egemen iradenin esas yansıdığı yer ana mekanizma siyasal partilerin kendisi ve bunların delegeleri. Dolayısıyla burada yaşanmış olan herhangi bir hizip sistematik şekilde o delegenin kararı eğer manipüle edilmişse bir anda ülkeyi yöneten kişi, dolayısıyla o ülkedeki mevcut siyasal düzenin meşruiyeti bir anda tartışmaya açılır vaziyete gelir. Dolayısıyla yaşanan şey bugün, yani özellikle buradan girmek, yani söylediği şey iyi oldu, buradan girmek istedim o yüzden. Ya bir usul tartışmasına sıkıştırılmaya çalışıldığını görüyorum bu meselenin. Ya bu hangi mahkeme bakmalı, Yargıtay mı, o mu, bu mu, bu şekilde mutlak karar verilmeli miydi, suçun bireyselliği var mıydı? Ya şunun farkına varalım, siyasal partiler bizim düzenimizin, siyasal düzenimizin bel kemikleri. Dolayısıyla buradaki herhangi bir hizmi bu devlet kaldırmaz, herhangi bir demokrasi kaldırmaz. Dolayısıyla buraya dair eğer en ufak şüphe varsa hukuk mevcut iradenin korunması noktasında bu istisna halinde bir istisna durumudur, görevini yapmıştır. Dolayısıyla buklan kararı veya bir önceki kurultayın sayılmaması bu anlamda kesinlikle doğru karar olduğunu düşünüyorum ve bunun bir usul meselesi sıkıştırılmaması ve hatta özellikle eski AK Partililerden vesaire gördüğümüz bazı yorumlar var. Yani 28 Şubat mağduriyetleri vesaire gibi, yani darbeler geçmişimizde oluşmuş mağduriyetlerle buradaki hukukun verdiği karar eş tutulamaz. Bunlar elma ile armut. Bir tarafta doğrudan siyasal irade bir vesayetin müdahalesi var. Diğer tarafta egemen iradeyi koruyan bir hukuk var. Dolayısıyla arada çok net bir fark. Buralar üzerinden mesele sulandırılmamalı bana göre.
1: İkinci bir de Sayın Bilir, baktığımızda bu tür dava, yani dava adamları ya da bir davaya inanmış insanların böyle iradelerinin bu kadar kolay değiştirilebiliyor olması da

0: hani ülke yönetimi açısından dikkat çekici ve şüphe uyandıran bir durum değil mi? Yani şöyle düşünelim. Bugün mesela işte bu delege iradesini bu kadar kolay satın alabilen bir yapı varsa, yarın bir gün bu yapının içindekileri de birilerinin satın alamayacağının bir garantisi var mı sorusu aklıma geliyor. Hani iktidar olması durumunda CHP'nin.
1: Tam olarak zaten aslına bakarsanız, bakın aylardır yolsuzluk konuşuyoruz, kurultay konuşuyoruz ve şunu hiç biz hiç herhangi birimiz bu televizyonda veya başka bir ekranda şunu konuştuğunu görmüyoruz. Yani CHP bize ne vaat ediyor? Mesela ya 1930'ları düşünelim. Mesela Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunu düşünelim. Bir fikir vardı orada. Yani kurucu iradeye CHP karşı orada daha liberal bir ekonomi politikası, bir vizyon görüyorsunuz.
0: Tabii iktisat kongrelerini görüyoruz.
1: Evet, ama bugün baktığınızda biz fikir tartışmıyoruz. Tamamen Erdoğan karşıtlığına sıkışmış. Siyaset yapmaktan ziyade aslına bakarsanız başkasının eforlarından beslenen bir grup haline geldi CHP.
0: Peki ama ve Sayın Bilir, burada da mesela Özgür Özel İmamoğlu tayfası biraz baltayı taşa vurmadı mı? Çünkü şöyle, işte dünkü açıklamalarda, bir gün önceki açıklamalarda da hep şu: Atatürk'ün partisini teslim etmeyeceğiz, İşte Erdoğan bize darbe yapıyor. Ama bu söylemleri kim söylerse söylesin zaten CHP'de bir alıcı kitlesi var. Mesela yapılan son anketlerde CHP seçmeni %84 diyor ki, yani Kılıçdaroğlu da gelse ben CHP'den başka bir yere oy vermem. Yani partinin başında kimin olduğunu benim açımdan bir önemi yok. Ben CHP'nin CHP oy veririm diyor. Bu da aslında Özel İmamoğlu ikilisinin bir anlamda ya da kurmaylarının baltayı taşa vurduğunu göstermez mi? Çünkü onlar da değişim diye geldiler ama yine geldikleri noktada Erdoğan düşmanlığı ve Atatürk istismarı dışında bir vizyon ortaya koyamadılar. E o zaman ne farkı kaldı ki?
1: Yani öyle beraber besledikleri İmamoğlu, Özel, Kılıçdaroğlu, bunların biri diğerinden benim gözümde farklı değil. Siyaset yapma anlayışları açısından beraber besledikleri bir motivasyondur. Erdoğan karşıtlığı beraber besledikleri bir şeydir. Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına sığınma meselesi. Dolayısıyla seçmeni aslında buraya sıkıştıran direkt bu aktörlerin kendisi ve kendi oluşturdukları o yapı, sorunlu yapı, zaman zaman bir gün Kılıçdaroğlu'nun sırtından hançerlenmesine sebep oluyor. Ertesi gün aynı parti içindeki başka vekilleri, ortadaki hizipleri dışarıya çıkararak, yargıya başvurarak Özel'in o yapıdan sıkıntı çekmesine sebep oluyor. Dolayısıyla aslında kendileri bir bataklık oluşturuyorlar ve kendi kendini batırır vaziyetteler. Yani aslında burada yapı problemi. Bugün o yüzden esas tartışılması gereken, ya bugün Kılıçdaroğlu tabii ki çok daha tecrübeli bir siyasetçi. Çok açık şekilde söylemek lazım. Ya zamanında Önder Sava ekibini nasıl partiden bir şekilde dışarıya ittirdiğini de hatırlıyoruz. Nasıl delege yapısıyla oynadığını hatırlıyoruz. Yani bunu elindeki yetkiler dahilinde söylüyorum ve bir şekilde 12-13 sene partiyi yöneten bir adamdan bahsediyoruz.
0: Yani şöyle, her parti genel başkanı kendisine yakın isimlerle çalışmak ister. Bu hani siyasetin doğasında elbette var ama burada işte hani bir davaya inandırıp insanları saf tutturmak yanınızda başka bir şey. İşte çeşitli vaatler ve işte akçeli ilişkiler üzerinden bir dizayn etmeye çalışmak başka bir şey. Müsaadenizle Sayın Bilir, Sayın Keleş'e de gideyim. Sürem çok az kaldı. İç siyaseti ondan da bir okumasını istiyorum. Bir yorum rica ediyorum. Şimdi Sayın Keleş, mesela işte CHP'nin başında tuvalet terliği de olsa oy veririm diyen kitleyi CHP'den koparıp götürmek kolay mı? Niye soruyorum bunu? Çünkü Özgür Özel ve kurmayların yeni bir parti hazırlığı içinde oldukları iddiaları da var bu anlamda. CHP'den giderlerse CHP'nin içinden kopmuş bir hareketin bir karşılığı olur mu? Bugün mesela Özgür Özel İzmir'de Memleket Partisi'nin eski otobüsüne binip konuşmak zorunda kalmış. Otobüs, CHP otobüsünü kullanamadığı için. Memleket Partisi'ne mesela gittiklerini düşünelim. Bir aksiyon olur mu sizce, yoksa yine CHP'de kalanlar mı kazanır? Nasıl bir süreç bekler CHP'lileri?
2: Biraz evvel Çağrı Hocamızın dediği noktadayım ben de. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kimin olduğu seçmenler için çok önemli değil. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi ve altı okun olup olmaması önemli. Bir de kitleyi siz çok güzel bir örnekle söylediniz. Tüm seçmenleri belki kapsamaz bu cümle ama
0: yani anketler %84 diyor. Yani %84,3'tü galiba. Yani 84 küsuru ben ne olursa olsun CHP'deyim diyor. Başka partiye giderim bu kadar krizden sonra diyenlerin oranı %6. Yani İmamoğlu ve Özgür Özel'in peşinden gidecek kitle de bir Memleket Partisi hayal kırıklığı oluşturabilir belki.
2: Geçmişte denediler aslında bunu.
0: Tabii yani Muharrem İnce mesela gitti mesela CHP'den. Memleketi kurdu, geri geldi.
2: Evet, CHP'den ayrılıp da parti kurup iktidar olmuş olan, ki o da koalisyonla iktidar olan, sadece Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Partisi'dir. Onun dışında özellikle 2001 krizinden sonra kurulan işte bir yurt dışından getiren bir Maliye Bakanı vardı. Kemal
0: Dervişoğlu. Kemal Dervişoğlu.
2: Kemal Dervişoğlu.
0: Şemsiyeli partileri vardı bir tane. Ecevit'in partisini bölmüşlerdi, hatırlıyorum.
2: Evet, öyle bir parti kurmuşlardı. Fakat onlar

0: gösteriyor ki mevcut yapıda Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce belli ki çalışmış, atacak adımlarını çalışmış ve o yüzden de bir temizlik yapacak, bir arınma süreci başlayacak. Özgür Özel ve çevresi ise muhtemelen o adından söz ettikleri Ekin Partisi ve Ekin Partisi diye bir partiden bahsediliyor. Onu kurarak yollarına devam etmek isteyecekler ama burada sıkıntıları esasen şu. Özgür Özel'in genel başkan olduğu zamanda da o partinin genel başkanı perde önünde Özgür Özel'di ama perde gerisinde Ekrem İmamoğlu'ydu.
1: Doğru.
0: Yine aynı benzeri durum o yeni kuracakları partide de aynen devam edecektir. Fakat ben burada bir siyasi varlık gösterebileceklerini pek zannetmiyorum. Özellikle bu yolsuzluk meselelerinden dolayı liderler ciddi şekilde itibar kaybına da uğradılar. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu sağlam gidiyor. Yeni
1: Peki.
0: kurulacak partiden pek şansının olduğunu zannetmiyorum.
1: Peki Sayın Bilir, buradan devam edelim. Şimdi CHP Genel Başkanlığı koltuğundan düşünce Özgür Özel ne yapacak sorusu gündemdeydi. Birçok yorumcu dedi ki ya ilk işi Silivri'ye gitmek olacaktır. İmamoğlu'yla görüşecektir şeklinde değerlendirmeler de bulundu. Ama bugün hani baktığımızda Özgür Özel İzmir'e gitti. Oradan da Manisa'ya, memleketine geçeceğini, bayramda da Manisa'da olacağını söyledi. Sorumu şöyle sorayım. İzmir'den yaşananları da düşünerek soruyorum. Şimdi Özgür Özel biraz bu meseleyi yönetmekte zorlanıyor mu? Mesela İzmir'den diyor ki işte Kılıçdaroğlu gelsin ön seçim yapalım. CHP işte üyeleri de karar versin. 2 milyon üyemiz var. Onlar ne derse o olsun. Ama aynı Özgür Özel 38. kurultayda ilk vaat olarak size namus sözü veriyorum. Bundan sonra ön seçim olacak parti demişti. Ama bu namus sözünü hemen unuttu. Şimdi mesela bu tür bir siyaset anlayışının bir karşılığı var mı? İkincisi de mesela İzmir'le ilgili olarak hani valilik işte diyor ki ya Gündoğdu Meydanı miting alanıdır verelim size burayı diyor. Ama ısrarla başka yerlerde insanları böyle peşinden sürükleye tırnak içerisinde korsan miting girişimi yapılıyor. Sonra da bakın işte partimiz saldırı altındaki bir algı peşinde koşuluyor. Bu tür bir siyaset anlayışının artık kurtulmanın zamanı gelmedi mi? Yani insanları sürekli olarak böyle bir kaosun içerisinde, bir krizin içerisinde sokmanın bir karşılığı var mı? Çünkü mesela Tandoğan Meydanı'ndan düzeltiyorum. Cumhuriyet Bulvarı'ndan yansıyan görüntülere de baktığımızda 3-5 bin kişi ancak toplanmış İzmir gibi bir yerde Özgür Özel'in çevresinde.
2: Evet ya, bu sorumuz siyasete uyan bir şey değil. Yani Saraçhane sürecinde de birebir aynısını gördük. Orada belki de çok fazla dolmuşa gelmiş, dolduruşa gelmiş çocuklar veya çok politize olmuş birçok çocuk mağdur da oldu bu yüzden. Onlar yüzünden mağdur oldu. Hani bunu onlara tabii karşı polis bir önlem alacak ve bir şey yapacak. Ama onları oraya toplayan, onları kriminalize eden doğrudan bu düşüncesizlik durumu zaten. Yani meşru dairede sana devletin izin verdiği yerde yap mitingini ama neden kriz üretmek istiyor ki sırtına binsin? Çünkü tamamen buna dayalı siyaset yapıyor. Yani CHP'de yapının temel problemi bu zaten. Yani Kılıçdaroğlu'ndan itibaren hep bir kriz olsun da bir şey çıksın da vatandaş bir gerilsin. Oradan çıkacak reflekslerin ben de sırtına bineyim ve siyasetin bunun üzerinden yapayım. Bu üretken bir siyaset değil. Tamamen reaktif bir siyaset modeli ve böyle olduğu için de sürekli krize bağımlı hale geliyorlar. Ve eş zamanlı olarak burada bir panik tarafı da var. Ya zaten Özgür Özel'in hep konuşuyorduk. CHP'deki koltuğu kendisine ait değildi. Ki olmadığını gördük. CHP kendi içine kendi adamları bir anlamda kendisini sırtından vurdu şu an. Yani gidip şikayet edenler de onun aday gösterdiği
1: Doğru.
2: adamlardı. Onun öyle adamlardı. Dolayısıyla o parti kontrolü
1: Peki
2: zaten elinde değil.
1: İmamoğlu'na değil de Manisa'ya gitmesini nasıl okuyorsunuz Özgür Özel'in? Çünkü bir yandan da diyor ki mesela ben dava arkadaşlarımı satmam, gerekirse 20 yıl hapis yatarım diyor İmamoğlu için, ama yani söylemlerle eylemler biraz tenakuz halinde sanki.
2: Ya bu butlan kararı olmasaydı, yani bu süreç bu şekilde yaşanmasaydı, kurultayda hizip olmasaydı vesaire, biz muhtemelen şunu görecektik bir sene sonra. İmamoğlu da çıkıp sırtımdan vuruldum diye açıklama yapmak durumunda kalacaktı içeriden bir mektupla. Yani Özgür Özel günün sonunda kendini öne atacaktı zaten. Orada biz bir Özel İmamoğlu ittifakından ziyade Kılıçdaroğlu'na karşı daha palyatif bir şeyle karşı karşıyayız ve hep söylüyorduk. Yani İmamoğlu'nun içeride olması, Özgür Özel'in gerçekten yürekten üzüldüğü bir şey olduğunu ben çok fazla düşünmedim hiçbir zaman. Dolayısıyla bugün de Kılıçdaroğlu güçlendiği müddetçe parti içerisinde Özgür Özel zayıfladığı müddetçe o İmamoğlu Özel fotoğrafı da yavaş yavaş aslında dağılmaya başlayacaktır. Dolayısıyla ben bunun tamamen bir birliktelik olduğu kanaatinde değilim. Tam da bu yüzden zaten bir şekilde kendini ön planda tutacak yeni mekanizmalar arayışında, işte yeni krizler

0: gideceksin. İşte yağmur yağsa ben ıslanarak yürüyeyim, en önde yürüyeyim. İzmir'de miting yapmaya çalışayım. Manisa'da başka bir şey. İmamoğlu nerede? İmamoğlu başka. Yok hani gündemde yok, söz konusu değil. Ve hatta başka Cumhurbaşkanı adayı ihtimalleri konuşturulsun, tartıştırılsın gibi birçok şeyle karşı karşıya kalacağız zaten. Ama
1: Çünkü
0: bu
1: mesela
0: yavaş yavaş.
1: Sayın Bilir, hayatın doğal akışı diye bir şey vardı. Şimdi mesela siz işte, ben işte Kılıçdaroğlu taraftarları bana geldi, kurmayları dedi ki işte İmamoğlu'na yol yürümeyi bırak, bizimle yol yürü, seni kurtaralım dediler. Ben de gerekirse 20 yıl hapis yatarım ama davadan vazgeçmem, onları terk etmem dedim filan. Şimdi mesela duruşma başladı, 40 duruşma oldu. İmamoğlu'nun yanına bir kere bile uğramadı Özgür Özel bu anlamda. Gidip hani duruşmalara oturup da böyle bir hani biz arkandayız mesajı vermedi. Hani 2 dakikam kaldı ama sanki söylemlerle eylemler arasında böyle bir farklılık var yani. Hani bir dediği de yaptığı aynı değil gibi sanki.
0: Çünkü bu tamamen aslında yalan üzerine bina edilmiş bir siyaset modeli. Yani ne Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa zamanında bahsettiği, herkesin iktidara ortak olduğu, böyle ortak aklın hakim olduğu bir siyaset modeli benimsemişti ama öyle gibi yapıyordu ve kazanamadı. Özgür Özel de CHP içerisinde bir aslında koalisyonla evet iktidara doğru yürüyeceğiz fotoğrafı çizdi. Veya ilk seçildiği zaman hatırlayalım, diğer partilerle ilişkiler kurmaya çalıştı vesaire. Ne oldu? Aradan bir sene geçti bir anda. O ilişki kurmaya çalıştığı, görüştüğü siyasetçilerin her birinin aslında demokrasinin tamamen kendisi tehdit olduğu yönünde. Yani o yaptığı şeyler, eğer bu siyaset eliyle yapılmış bir davaysa, onu iddia ediyorlar ki onlarla senin ilişki bile kurmaman gerekiyordu. Eğer gerçekten dediğinin arkasındaysan, yani bir senede mi aklı nerede buna? Dolayısıyla burada çok açık bir yalan siyaseti söz konusu. Çok net söylemek lazım başından itibaren. Çünkü artık açık kaynaklara yansıyan şekilde 3 ay önce 3 ay sonra ile çeliştiği bir durum var. Ve bu tespitin adı yalandır. Yani bu durumun kendisinin adı yalandır. O yüzden bunu bir hakaret değil, bir durum tespiti olarak belirtmek gerekiyor. Bu CHP'nin kendi içine ürettiği bir hareket tarzı. Dolayısıyla biz buna benzer şeyleri göreceğiz. Çok daha sık göreceğiz. Bakın yani önümüzdeki 3 ay 5 aylık süreçlerde Özgür Özel güç kaybetmeye devam ettikçe, yeni parti olur olmaz onu göreceğiz zaten. Ama Kılıçdaroğlu alanını
1: Peki
0: genişlettiğimiz
1: yeni
0: müddetçe bir
1: parti meselesine geldiğimizde, şimdi hani İmamoğlu örgütü yargılaması sebebiyle birçok kişinin dokuma düzeltiyorum mal varlığına el konuldu. Bu anlamda hani para musluklarının kapandığı bir dönemde yeniden böyle bir konsolidasyon sağlanabilir mi? Yani bu tür siyasi finansman da çok pahalı bir iştir. Son dakikaya girdik ama kısa bir cevap
0: önce
1: alayım.
0: eşyanın tabiatı normalde böyle şeylerin zor olması gerektiğini söyler bize. Ama CHP çok büyük bir parti. CHP'nin içinde çok gerçekten bu anlamda problemi olmayan insanlar çok fazla var. Dolayısıyla burada bir bölünme bu kaynağı yaratabilir mi? Yaratabilir. Bunu görüyoruz çünkü hani çok fazla siyasal parti var. Her hiçbirinin kaynağı nereden geliyor diye araştırmıyoruz. Bir şekilde bulunduğunu görüyoruz neticede. Devlet bunun denetlemesini yapıyor. Dolayısıyla bir şekilde bulunabilir ama 81 ilde eş zamanlı şekilde örgütlenebilmek vesaire, bu çok ciddi maliyetler isteyen şeyler. Dolayısıyla bunun hazırlığı önceden mi yapılıyordu veya yapıldı mı? Bunları göreceğiz açıkçası.
1: Hep
0: Hani
1: beraber.
0: kaç mümkün değil.
1: Çok teşekkür ederim. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Çağrı Bilir ve Stratejist İbrahim Keleş bizimleydi. Stratejik hamleler başlığıyla dış politikadan ve iç politikadan yansıyanları, bölge gündemini konuştuk. Sağ olun, var olun efendim. Hoşça kalın diyorum. Tekrar haberiniz mübarek olsun. Bir başka yayında görüşmek üzere. Ben de veda ediyorum. Kaan Kupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hepinizin bayramı mübarek olsun şimdiden efendim. Yarın da gerçi buradayız. Görüşürüz elbette. Tekrar bayramlaşırız. Hepinize iyi akşamlar.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Abi Mansur Bey, vallahi hayranlıkla izliyorum. Diyorlar ya, düğün evi, cenaze evinin yasçısı, düğün evinin tefçisi. Müthiş idare ediyor süreci Mansur Bey.
2: O da bir marifet.
1: Müthiş idare ediyor.
2: Yani.
1: Abi bir tane komedyen çocuk vardı. Gökhan Ümer miydi çocuğun adı?
2: Evet.
1: Bu Emin Mamoğlu içeri alındı diye çocuğun üstünden niye geçtiler, hatırlıyor musun?
2: Açıklama yapmadı diye.
1: Ha, tweet atmadı çocuk.
2: Evet. Yani kınamadı diye ya da ilgilenmedi diye.
1: Hiçbir şey yapmadı çocuk.
2: Evet evet. Hani dese ki ya hukukun üstünlüğü bilmem ne dese de ona öfkelenmiş olsalar kabul. Bir şey yapmadığı için
1: hiçbir
2: öfkelendiler.
1: Hiçbir şey yapmadığı için. Ve çocuk CHP'nin önde gelen kanaat önderlerinden muhalif sanatçı olarak bilinen, yani bir Müjdat Gezen değil çocuk. Hani Müjdat Gezen yapsa bunu anlarım. Çocuk böyle bir çocuk da değil.
2: Evet.
1: Canını okudular çocuğu.
2: Evet.
1: Buyurun, size Mansur Bey'i veriyoruz ellerinize efendim. Bakalım ne söyleyeceksiniz.
2: Mansur Yavaş'ın bu en son mutlaklıktan sonrası açıklamasını analiz eden koca koca siyaset bilimcilerin analizlerini dinledim. Hmm. Edemediler.
1: Nasıl yani, edeceksin abi?
2: Şimdi bak, Küçük Sait Paşa, Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'ın sadrazamlarından biri.
1: Evet.
2: Osmanlı döneminin Süleyman Demirel'i olarak adlandırılır.
1: Evet. Kıbrıslı Sait Paşa.
2: Küçük Sait, evet, Paşa olarak da söylenir. Evet. Yani işte 7 kere gitmiştir, 8 kere gelmiştir.
1: Evet.
2: Yani Abdülhamit Han kızdığında mührü alıyor, sürgüne gönderiyor, ondan sonra gel mührü vereyim diyor. Son sadrazamlığı da,
1: evet,
2: bu İttihat Terakki dönemine denk geliyor. Tabii şey bir ekip, amatör bir ekip, toy bir ekip. O İttihat ve Terakki yönetiminde İtalyanlar bir nota veriyorlar Osmanlı'ya.
1: Hmm.
2: Şimdi bunun içinden çıkamıyor, tamam mı? O yeni ekip, toy ekip, genç ekip. O esnada da Küçük Sait Paşa'ya meseleyi danışma noktasına bir şey yapıyorlar. Neticede yılların tecrübeli devlet adamı, değil mi?
1: Evet.
2: Sadrazam'la oturuyor Küçük Sait Paşa.
1: Hı.
2: Diyor ki sadrazam, görevdeki sadrazam, İtalya bize nota verdi. Şimdi ne yapacağız? Harp mi ilan edelim, sulh mu yapalım? Küçük Sait Paşa düşünüyor. Diyor ki yani, tabii harp ilan edilebilir ama yani ordunun durumu, cepheler, mevcut konjonktür. O zaman sulh mü? Sulh de yani koca Osmanlı, hani bunun lafın altında mı kalacak? Bütün, evet, dengelerde. Paşam ne yapalım diyor. Mühür sizde diyor efendim. Mühür veriyor. Aslini istiyor. Ve ondan sonra son sadrazamlığını Küçük Sait Paşa'nın bu hikayenin akabinde yaptığı söylenir.
1: Evet.
2: Ki şu anlamda anlattım bunu. Bu da bir meziyet. Yani baktım Mansur Yavaş, ya hani hukuk Kılıçdaroğlu'na böyle bir göz kırpma gibi, ama öbür taraftan ya Özgür Özel, ya onu da harcamayayım gibi, böyle enteresan bir noktada duruyor Mansur Yavaş. Ha?
1: Tam CHP'li olmuş can.
2: Diyorsun.
1: Tam CHP'li olmuş.
3: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
4: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
5: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
6: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Kültür, sanat ve düşünce dünyasının kıymetli isimleri, samimi ve içten sohbetleriyle size bayram misafiri oluyor. Bayram misafiri, Kurban Bayramı günlerinde saat 10.10 ve 11.10'da 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. 26 Mayıs gündeminden yansıyan, Arife gününün gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Önce birkaç başlığı paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bayram mesajı paylaştı. Coğrafyamızda yaşanan tüm gelişmeleri de kapsayan bir mesajdı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi, bayram diplomasisi mesaisi de devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neler konuşuldu ekranınıza taşıyacağız sadece dakikalar içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim, müzakere beklentisi bir yandan var. Amerika Birleşik Devletleri de özellikle işte borsa açıldı, borsa hareketli açıldı. Neden? Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar. Barışa giden yolun sanki açık olduğuna dair açıklamalar sebebiyle, ama diğer taraftan Hürmüz'de gerilim vardı. Amerika Birleşik Devletleri oradaki İran unsurlarına yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Peki ne oluyor, ne bitiyor? Ağır aksak ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz ama her an her şey olabilir. İyi bir haber de gelebilir. Tam zıddı yeniden çatışma ortamına girilebilir. Hepsini aktaracağız. Bugün Arife'ydi. Yarın bayram haliyle bugün tüm Türkiye'de bir Arife hareketliliği vardı. Yollarda bir hareketlilik, çarşıda, pazarda bir yoğunluk. Hepsi bayramı karşılamak üzere. Gün boyu neler yaşandı? Hepsini ekranınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump önümüzdeki ay 80 yaşına giriyor. Son günlerde özellikle sağlık problemleriyle alakalı çeşitli iddialar var. O da bugün bir check-up'tan geçecek. Şu an hastanede. Sonrasında bir açıklama yapar mı yapmaz mı bilinmez ama dün yapmış olduğu açıklamalar hala işte bir çalkantı yaratıyor. İşte Arap ülkelerine bir İbrahim Anlaşması zorlaması. Gelen çeşitli cevaplar var. Son açıklama Pakistan'dan geldi. Ne olacak, ne bitecek? Bunların hepsini paylaşacağız. Başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı vesilesiyle bir video mesaj paylaştı. Türk İslam coğrafyasının bayramını tebrik etti. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere Müslüman ülkelerde yaşanan zulümlere tepki gösterdi. Cumhurbaşkanının Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak ifadesi de dikkat çekti.
1: Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır.
2: Türkiye'nin yazdığı başarı hikayesine dikkati çekti. Yeni dönemin parlayan yıldızı olacağız dedi.
1: Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan bayramda birlik mesajı verdi.
1: Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.
2: Cumhurbaşkanı İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere ayrı bir parantez açtı.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor.
2: Devletin zirvesi terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
2: Erdoğan konuşmasının sonunda tüm Türk İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
1: Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İran ilişkilerinin yanı sıra bölgede yaşanan sıcak gelişmeler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede özellikle bölgedeki çatışma ortamına dikkat çektiği öğrenildi. Erdoğan, yaşanan gelişmeler nedeniyle Kurban Bayramı'nın buruk karşılandığını ifade ederken, İran halkının bu zor günleri geride bırakacağına inandığını söyledi. Görüşmede Türkiye'nin bölgedeki gerilimin sona ermesi ve istikrarın yeniden sağlanması için diplomatik temaslarını sürdürdüğü de vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelerin olumlu sonuçlanması adına Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini dile getirdi. Telefon görüşmesinin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bahçeli bayramın birlik ve beraberlik için fırsat günleri olduğunu söyledi. İslam coğrafyalarında yaşanan zulme dikkati çekti.
2: Kurban Bayramı'nda birlik beraberlik vurgusu yaptı. Küskünlüklerin son bulması için bayramın bir fırsat olduğunu söyledi. Bayramlar milletimizin kadim irfanında yalnızca aynı sofrada buluşulan sevinç günleri değil, aynı zamanda nefis muhasebesi, kalp murakabesi, düşküne merhamet ve dostla muhabbet günleridir. Bugün bizlere düşen bayramın manasını yalnızca kendi hanelerimize hapsetmemek, bu mübarek iklimi yetimin başına okşayan ele, yoksulun sofrasına uzanan lokmaya, yaşlının duasını alan güler yüze, yalnızın kapısını çalan muhabbete dönüştürmektir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bahçeli, Müslüman coğrafyalarda yaşanan zulme de dikkati çekti. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarımız yalnız kendi milletimizin, kendi yurdumuzun, kendi hanemizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz. Bahçeli mesajında bayramda yola çıkacak vatandaşları trafik kuralları konusunda uyardı. Tüm Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu noktada bir de kabulü vardı. Kabule ilişkin detaylar MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Kerkük'ün ilk Türkmen valisi olan Sayın Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul ettiler. Tebrik ve başarı dileklerini sunan Sayın Devlet Bahçeli, Türkmen elinin mübarek Kurban Bayramı.

bayramını kutladılar deniyor. Bir de fotoğraf paylaşıldı MHP'nin sosyal medya hesabından. Fonunda da bir Türkmen türküsü dikkati çekiyor. Bir kez daha tekrarlayalım. Kerkük'ün ilk Türkmen valisi olan Sayın Muhammed Seman A, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından makamında kabul edildi.

0: Ve CHP'deki gelişmeler. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir adım daha geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi eski parti meclisinin tekrar göreve getirilmesi için icra dairesine başvuruda bulunmuştu. Başvuru kabul edildi. CHP'de 37. olağan kurultayda seçilen parti meclisi tekrar göreve getirildi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak icraatlerine devam ediyor. Parti genel merkezi bayrama hazırlanırken Kılıçdaroğlu da bayram sonrası için hamleler yapıyor. Son olarak CHP'de eski parti meclisi tekrar göreve geldi. Mutlak buttan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti organları üzerine soru işaretleri vardı. Partide tekrar genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu kendi yönetimini tekrar göreve getiriyor. İlk adım parti meclisi için geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi icra dairesine eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe vermişti. Dilekçe icra dairesi tarafından incelendi ve başvuru yerinde bulundu. 38. olağan kurultay öncesi 52 ismin yer aldığı eski parti meclisi tekrar göreve geldi. Peki o parti meclisinde ağırlık kimde? 37. olağan kurultayda parti meclisi seçimi 2020 Temmuz ayında yapılmıştı. Kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8'i parti meclisi üyesi olmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı belirtilen anahtar listede yer alan Erdoğan Toprak, Umut Akdoğan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Deniz Demir, Selin Sayek Böke PM'ye girmişti. Faik Öztrak en çok oyu alarak dikkati çekmişti. Anahtar listede yer almayan Gürsel Erol, Eren Erdem, Müslüm Sarı, Gaye Usluer ve Gökhan Günaydın da PM'ye girebilecek oylara ulaşmıştı. Ancak yeni dönemde bazı isimler parti meclisinde yer alamayacak. Onlardan biri CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. Başarır Grup Başkan Vekili olduğu için parti meclisinde görev yapamayacak. Ayrıca yine eski dönemde parti meclisinde bulunan ancak daha sonra belediye başkanı seçilen ve partiden ayrılan isimler de parti meclisinde olmayacak. Söz konusu sebeplerden dolayı parti meclisinde bulunamayacak 11 ismin yerine yedek listeden isimler görevlendirilecek. O yedek listede de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ön planda. Yani CHP parti meclisine Kemal Kılıçdaroğlu damga vuracak. Bu hamle kurultay kararı öncesi Kılıçdaroğlu'nun da elini güçlendirecek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararı sonrası yaşanan o tahliye gerginliği sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi El Cezire'ye özel bir mülakat verdi. Tahliye talebi Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi dedi. Mutlak mutlak kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun avukatları Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçe sundu. Mahkeme kararının uygulanmasını istedi. Tahliye gerçekleşirken Özgür Özel de polislerin tahliye kararını uygulamasını eleştirmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaşananların iç yüzünü anlattı. Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. Ortaya çıkan tablo CHP adına yapılan başvurularla mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur ifadesini kullandı. Şimdi görünüşe bakılırsa CHP'de bir kazananlar var, bir kaybedenler. CHP'deki o kaybedenler kulübü üyeleri milletten beklediği desteği bulamadı. Yine en iyi bildiği yola saptılar. Atatürk istismarı, Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir konsolidasyon peşine düşüldü. Ancak Özgür Özel'in ve arkadaşlarını takip ettiği bu yol aslında kendilerini de bir çıkmaza sürüklüyor gibi. Zira bu şekilde konsolide edilen kitle öyle bir kitle ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kim olursa olsun oyum CHP'ye anlayışıyla hareket ediyor. Özetle Özel İmamoğlu'nun yürüdüğü yol çıkmaz sokak gibi görünüyor.
2: Neyin butlanı? Bu irade Atatürk'ün iradesi.
3: CHP'de adı kaybedenler kulübünde yazan Özel ve ekibinin elinde iki sermayeleri var. Biri Atatürk istismarı, diğeri Erdoğan düşmanlığı.
4: Buradan alacağımız tek şey en büyük emanet bizi. Hesap verecek bu alçaklar. Er veya geç. Söz veriyoruz milletimize.
3: CHP'li Ali Mahir Başarır genel merkezi terk ederken beraberinde Atatürk'ün portresini de götürdü. Özetle gider ayak Atatürk üzerinden yine şov yaptı. CHP'deki Atatürk istismarıyla at başı giden bir başka söylem daha var. O da Erdoğan karşıtlığında konsolidasyon. CHP'li Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'ni yasa dışı şekilde işgal eden, barikat kuran, Kılıçdaroğlu destekçilerine yangın tüpüyle, hortumla saldıran kendileri değilmiş gibi konuştu.
5: Atatürk'ün partisini Erdoğan'dan aldığı alacağı icazetle yönetmeye çalışanların eseridir bu gördüğünüz. Binanın içi böyle, binanın dışı böyle.
3: Tezcan bir de yaşananlar üzerinden Kılıçdaroğlu'nu tefe koyarken metaforlara sarılıyor.
5: Cumhuriyet Halk Partili'nin gönlüne polisle giremezsin, tomayla giremezsin.
3: Oysa Tezcan yanılıyor. Zira anketlerde CHP tabanında partiyi kimin yöneteceği o kadar da önemli değil görüşü öne çıkıyor. Örneğin ORC'nin anketine göre Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesi oyunuzu değiştirir mi sorusuna %84,3 hayır, yine CHP'ye oy veririm diyor. Başka partiye oy veririm diyenlerin oranı ise sadece %6,7'de kalıyor.
6: Ha, bunun için yıktılar babacığımı.
3: Özetle CHP'deki Atatürk sömürüsü Erdoğan düşmanlığında konsolidasyon ilkesi her şartta tutuyor. Ama kaybedenler kulübünün de elini kolunu bağlıyor. Zira Özel İmamoğlu ikilisinin CHP'den kopup kendi partisini kurma ihtimali dillendirilirken tuvalet terliğine, konserve kapağına oy veririm diyen kitleyi CHP'den koparıp Ekim Partisi'ne taşımak öyle kolay olmayacak gibi görünüyor.
7: Cumhuriyet Halk Partisi derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
3: Bu yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansı Özel İmamoğlu ikilisinden yüksek görünüyor. Çünkü CHP'nin başına şaibeli kurultayla gelen Özel büyük bir değişim vaat etmişti. Hatta ilk konuşmasında namus sözü vermişti.
8: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım. Ön seçimin teminatı. Söz veriyorum.
3: Özel'in namus sözü verip İmamoğlu etkisiyle geri vites yaptığı an aslında kaybetmeye başladığı andı. Zaten zemin kaybettikçe Özel de yine en iyi bildiği yola başvurdu. Erdoğan düşmanlığı Atatürk istismarı siyasetine sarıldı.
9: Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez.
8: Atatürk'ün partisi affeder, kapıyı açar, buyur eder.
3: CHP'nin alameti farikası sırtını Atatürk'e yaslamış olması. Bu yüzden Özel İmamoğlu ikilisi gerçekten kantara çıktığında özgül ağırlığını görecektir. Özetle CHP'de Atatürk istismarı ve Erdoğan düşmanlığında konsolidasyonu gelen de giden de yapabildiği için tabandaki öfke kısa sürede sönecek. CHP yine parti için mücadeleye dönecektir.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Taktiği milletimizin, taktiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
3: CHP'nin 6. katında milyonluk avro çantası aldığı iddia edilen, millet teleferikte canıyla uğraşırken yatta parti veren CHP'li Veli Ağbaba ve yandaşlarının tam olarak anlayamadığı da bu aslında. Millet zaten takdirini Erdoğan'dan yana kullandı. Zira Erdoğan vesayetle değil, siyasetle, hizmetle, vizyonla, projeyle yol yürüyor. Şikayet etmek, istismar etmek, sızlanmak Erdoğan'ın kitabında bulunmuyor.
11: Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek, hukuki, İdari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz.
3: Takdir milletin elbette.
0: Ama şimdi bir yandan CHP'de yeniden ön seçim sesleri yükseliyor. Nereden yükseliyor? CHP Genel Merkezi'ndeki işgale son vermek zorunda kalan Özgür Özel'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir teklif geldi. Özel genel başkanlık için ön seçim istedi. Peki ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde namus sözü verdiği halde ön seçim yapılmasını bizzat engelleyen de Özel değil miydi geçmişte? Yani Özel işine geldiğinde ön seçim istiyor, işine geldiğinde talepleri görmezden geliyor, gelebiliyor. Bu nasıl bir siyaset anlayışı? Takdir CHP'lilerin elbette.
12: Kemal Bey'e 2 milyonu yerinize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
3: Özgür Özel İzmir'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ön seçim önerdi. Genel başkanın kim olacağına CHP'liler karar versin resti çekti.
12: Bu işin bir çıkışı var. Madem ki hani hep diyoruz ya delege. Bu iş işte şu delege bu delege.
3: Yani ön seçim önerdi. Bu öneri size taradık gelmiş olabilir. Şaibeli kurultaydan sonra da Özel ön seçim için namus sözü vermişti.
13: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım. Ön seçimin teminatı. Söz veriyorum.
3: Ancak bu sözün hemen ardından İmamoğlu ağırlığını koyunca da Özel geri vites yapmış, ön seçim sözünü rafa kaldırmıştı. Yani Özel'in işine geldiğinde ön seçim olmalı, işine gelmediğinde ön seçim olmasa da olur. Peki böyle siyaset anlayışı olur mu? Gelelim İzmir'de yaşananlara. Önce Özel'in açıklamasına kulak verelim.
14: Planlanmış bir miting yok, o yüzden izin başvurusuna gerek yok, bir şey yok yani partililerle. Merhaba diyeceğiz, partililerle bayramlaşacağız.
3: Şimdi mesele şu, bir yandan miting yapmayacağız, bu yüzden izin başvurusu da olmayacak diyorsunuz, diğer yandan İzmirlileri meydana çağırıyorsunuz.
12: Kemal Bey, bu öfke örgütlenebilecek bir öfke değil, bu öfke sönümlenebilecek bir öfke değil.
3: Üstelik de İzmir'de valiliğin izin verdiği gün doğdu meydanı varken toplanan kalabalığı sokak sokak sürüklüyor, polisle karşı karşıya getirecek hareketlere girişiyorsunuz. Bakın Halk TV Ege temsilcisi Mustafa Akbaş bu durumu nasıl anlatıyor?
15: Gün doğdu meydanına doğru yürüyüşe geçti ama gün doğdu meydanında da yapılmıyor şu anda miting. Gün doğdu meydanının yanındaki Cumhuriyet Bulvarı'nda otobüsün üzerinde halka hitap edecek Özgür Özel. Biz de şu anda takipteyiz burada.
3: Peki amaç ne? Neden mesela yasal miting alanı olan Gündoğdu Meydanı'na CHP'lileri çağırıp geçmişte olduğu gibi düzenli bir miting yapmak yerine sokaklarda şiddeti kışkırtacak bir atmosfer oluşturma yoluna gidiyorlar? Zira CHP Genel Merkezi'nde de görüldüğü üzere yasa dışı eylemlere asla izin verilmeyeceği ortadayken. Zaten CHP'liler de durumun farkında olmalı ki CHP'nin en güçlü olduğu İzmir'de dahi Özel'in çağrısına itibar edip gelenlerin sayısı birkaç bin kişiyle sınırlı kaldı.
0: İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye binasında arama yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özlem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü ve bir zabıta memuru jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden belediye meclis üyesi ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşinin yurt dışında olduğu, haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı izni aldıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi. Rüşvet alındığına ilişkin dekontlarla mağdur ve tanık beyanlarının bulunduğu, CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Güney'in eşinin yetkilisi olduğu şirket üzerinden para akışının sağlandığının tespit edildiği ifade edildi. CHP'li Güney'in Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olduğunun tespit edildiği, birlik aracılığıyla belediyelerin mal varlıkları üzerinden 3,5 milyon lira kamu zararına yol açabilecek usulsüz harcama yapıldığına ilişkin bilirkişi tespitlerinin bulunduğu kaydedildi.

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında savaş yeniden mi başlıyor? Barış görüşmelerinin gölgesinde Hürmüz Boğazı'nda çünkü gerilim yine tırmandı. Amerikan ordusu İran'ın güneyindeki füze noktaları ve mayın botlarını vurdu. Tahran'sa yeni bir saldırının daha yıkıcı karşılık doğuracağı uyarısını yaptı. Başkan Trump ise İran'a uranyumu bize teslim edin ultimatumunda bulundu. Barış müzakereleri haftalardır sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırılarıyla görüşmeler çıkmaza girmiş gibi görünüyor. Hürmüz Boğazı'nda şiddetli patlamalar yaşandı. Amerikan savaş uçakları Bender Abbas, Sirik ve Jask bölgelerine hedef aldı. CENTCOM saldırıyı meşru müdafaa diye nitelendirdi. İran ordusuna ait füze fırlatma noktalarıyla mayın döşediği iddia edilen İran botları vuruldu. Amerikalı yetkililere göre İran, Amerika Birleşik Devletleri uçaklarına hedef aldı. Ardından İran'a ait hava savunma noktaları vuruldu. İran medyası saldırılarda 4 askerin öldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı da Amerika Birleşik Devletleri'ni ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı kötü niyetini ve iki yüzlülüğünü gösterdiği açıklandı. Devrim muhafızlarından sert bir uyarı var. Yeni saldırının sadece bölgeyle sınırlı kalmayacağı, çok daha sert bir karşılık doğuracağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes ihlallerine karşılık verme hakkına sahip olduğunu belirtti. Devrim muhafızları ayrıca İran hava sahasında bir Amerikan İHA'sını da düşürdüklerini duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai ise İran'ın müzakere masasına zafer kazanmış bir güç olarak oturması gerektiğini söyledi. Saldırıdan önce ise Trump'ın sert açıklamaları vardı. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilmesini ya da uluslararası gözlem altında imha edilmesini istedi ancak detay vermedi. İran Dışişleri Bakanlığı müzakerelerde uranyum teslimine ilişkin hiçbir madde bulunmadığını belirtiyor. Bu yöndeki haberler için tamamen yalan diyor. Bakanlık müzakereleri iptal etmenin eşiğinde olduklarını da belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum olduğunu söyledi. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini belirtti. İran dini lideri Hamane ise Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e hedef aldığı bölge ülkelerinin artık Amerika Birleşik Devletleri üsleri için kalkan görevi göremeyeceğini söyledi. Hamaney ayrıca İsrail'in varlığının sonuna yaklaştığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış masası sallantıda. Anlattığımız detaylar üzerinden okuyacak olursak, Başkan Trump ise müzakerelerdeki taviz iddiaları nedeniyle kendi partisinden ve demokratlardan çok sert eleştiriler alıyor. Anlaşma sürecinin dışında kalan Netanyahu da rahatsızlık içinde. Bu kaosun ortasındaysa Trump'ın Körfez'e İbrahim anlaşmaları şartı getirmesi dengeleri sarstı.
1: ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacak mı? Taraflar müzakerelerin sürdüğünü belirtiyor. Amerikan medyası da anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceğini iddia ediyor. Ancak ABD için krizler bitmiyor. Başkan Donald Trump, İran'a yönelik olası tavizler nedeniyle Amerikan kamuoyunun hedefinde. Şahin Cumhuriyetçiler anlaşmayı çöpe atalım, savaşa devam edelim çağrısı yapıyor. Demokratlar, savaşarak hiçbir şey elde edemediniz diyerek yönetimi topa tutuyor. Krizin bir diğer cephesinde ise İsrail var. Müzakerelerin tamamen dışında

0: Bırakılan Başbakan Netanyahu, kapalı kapılar ardında Trump'ı ikna edememekten şikayetçi. İsrail nükleer kapasite tamamen yok edilmeden atılacak imzaları tehlikeli buluyor. Tahran yönetimi ise büyük ölçüde anlaştıklarını belirtse de, İsrail'in süreci baltalamak için dezenformasyon kampanyalarına hız vereceğinden endişeli. Tam da bu kaos ortamında Trump'ın İbrahim Anlaşmaları şartı dengeleri sarstı. Trump, İran'la barış için Körfez ülkelerinin İbrahim Anlaşmalarını eş zamanlı olarak imzalaması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı bölge ülkelerini adeta tehdit etti. Ya herkes için büyük bir anlaşma olur ya da eskisinden daha sert çatışmalara döneriz diyen Trump'ın bu yeni Orta Doğu dizaynı görüşmeleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Trump'ın asıl hedefi ise Suudi Arabistan'ın anlaşmayı imzalaması. Ancak Riyad yönetimi anlaşmalara hala mesafeli. Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'le normalleşme sürecine girmeyeceklerinin altını çiziyorlar.
1: İsrail, Gazze şeridinde bayram arifesinde de bombardımanı sürdürüyor. Bu kez de Kuseyrat mülteci kampında bir evi bombaladılar. Bayram arifesinde de saldırılar sürdü. İsrail ordusu bir aracı hedef aldı. Saldırıda iki Gazze'li şehit oldu. Soykırımcı İsrail bayram arifesinde bile Gazze'lileri hedef alıyor. Han Yunus'ta bir aracı İHA ile vurdular. Saldırıda iki Gazze'li şehit oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. Dün gece de saldırılar vardı. İsrail savaş uçağı Tavil ailesinin evine hedef aldı. Bina harabeye döndü. Kullanılamaz hale geldi. Saldırı çevredeki evlerde de hasara yol açtı. Şehit sayısı hakkında bilgi verilmedi. Ancak ortaya çıkan manzara muhtemelen can kayıplarına işaret ediyor. İsrail dün de Gazze şeridinin güneyindeki Mevasi'de bombardıman yapmıştı. Ölenler olmuştu. Saldırılarda yaralanan 15 yaşındaki bir kız çocuğu daha bugün yaşamını yitirdi. Her ne kadar gündemde alt sıralara düşmüş olsa da devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Rusya, Ukrayna'ya saldırıların dozunu artıracak mı? Akıllardaki şimdiki soru bu. Moskova'dan gelen haberler buna işaret ediyor. İddiaya göre Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne Kiev'deki diplomatik misyonunu boşaltmasını tavsiye etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmeye dair detaylar Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Buna göre Lavrov, Kiev'deki askeri unsurlara sistematik saldırılar başlatacaklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne diplomatik misyon personelini ve diğer vatandaşlarını Kiev'den tahliye etmesini önerdi. Benzer tavsiye diğer ülkelere de yapıldı. Lavrov'a göre Trump ve Putin'in Alaska'daki görüşmede vardığı uzlaşma Ukrayna ve Avrupalı elitler tarafından baltalanıyor. Belçika'da bir facia yaşandı. Yolcu treniyle okul servisi çarpıştı. Kazada ikisi çocuk, dört kişi hayatını kaybetti ilk tespitlere göre. Kaza Doğu Flandre eyaletinde meydana geldi. Trenle okul servisi çarpmıştı. Okul servisinde 7'si çocuk, 9 kişi vardı. Trende ise yaklaşık 100 yolcu bulunuyordu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazada ikisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de bilgi verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim, ülkemizin pek çok bölgesi hala yağışlı hava sistemlerinin etkisinde ama Avrupa sıcaktan kavrulmaya başladı bile. Pek çok ülkede hava sıcaklıkları daha şimdiden 30 dereceyi aştı.
0: İnsanlar parklara, havuzlara, gölge yerlere akın etmeye başladı. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgasının etkisiyle Mayıs'ta termometreler rekor seviyeye ulaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcaklıklar 30 dereceyi aştı. Bazı bölgelerde 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Beklenti gerçekleşirse şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Mayıs olacak. Fransa'da da benzer bir durum var. Meteoroloji İdaresi'ne göre bazı bölgelerde Mayıs ayında daha önce görülmemiş sıcaklıklar ölçüldü. Başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derecenin üstünde seyretmesi bekleniyor. Belçika'nın başkenti Brüksel 32 dereceyi gördü. Lüksemburg'da da rekor sıcaklıklar var. Avusturya'da da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkıyor. İsviçre'de benzer durumda. İspanya'da ise önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
1: Çin'in güneybatısında şiddetli yağışlar sebebiyle sel felaketi yaşanıyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Afet Chongqing ilini etkiliyor. Şiddetli yağış 23 Mayıs gecesi başladı, sabaha kadar devam etti. Pek çok bölgede su baskınları ve heyelanlar yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Hala 11 kişiden haber alınamıyor. Binlerce kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Geçici barınaklara yerleştirildiler. Şimdi dönelim memlekete, İstanbul'a gelelim. İstanbul Şişli'de bir iş yerinin önünde silah sesleri yükseldi. O sırada kurşunların hedefinde olan bir kişi ise hayatını kaybetti. Olay Gülbahar Mahallesi'nde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Saldırganın kimliği tespit edilemedi. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştirdi. Kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İstanbul Bahçeli Evler'de akıllara durgunluk veren bir saldırı yaşandı. Camide temizlik yapan imam elektrikli süpürgeyi çalıştırdığı gerekçesiyle yumruklu saldırıya uğramıştı. O anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İşte o saldırganı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Süpürge gürültüsünü bahane edip imama saldırmıştı. O saldırgan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay Bahçeli Evler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde meydana geldi. İmam Selami Beyaztaş, Kurban Bayramı öncesi camide elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. İddiaya göre yanına gelen bir kişi süpürgenin kapatılmasını istedi. İmam temizliğe devam edince şüpheli önce süpürgenin fişini çekti. Selami Beyaztaş fişi yeniden takınca şüpheli bu kez imama yumruklarla saldırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaşananlar caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan imam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışma neticesinde polis ekipleri 38 yaşındaki saldırganı yakaladı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Başakşehir'de bir markette yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Ürün değişimi nedeniyle başlayan gerginlikte bu kez taraflar birbirine silah ve bıçak çekti. Kadının çağırdığı eşle market çalışanları arasında yaşanan arbede hem güvenlik kameralarına hem cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı.
3: Başakşehir'de bir markette yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İddiaya göre bir kadın satın aldığı ürünü değiştirmek istedi. Market çalışanlarının talebi kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tansiyonun yükselmesiyle kadın eşini markete çağırdı. Kısa süre sonra markete gelen adamla çalışanlar arasında sözlü tartışma başladı. Dakikalar içinde büyüyen gerginlikte market çalışanlarından biri eline bıçak aldı. Bunun üzerine kadının eşi de yanında bulunan silahı çıkardı. Markette yaşanan arbede sırasında taraflar birbirinin üzerine yürürken çalışanlardan birinin darp edildiği görüldü. O anlar hem iş yerinin güvenlik kameralarına hem çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine bağırdığı, çevrede bulunanların araya girmeye çalıştığı,

0: ve market içinde büyük panik yaşandığı dikkat çekti. Olay sonrası polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.
1: Hatay'da 42 yaşındaki bir kişi halı sahada futbol oynadığı esnada kalp krizi geçirdi. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halı saha içinde yaşanan o anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Pas verdikten sonra yere yığıldı, arkadaşları yardımına koştu. Hatay'ın Dört Yol ilçesinde 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamak üzere halı sahaya gitti. Maç esnasında arkadaşına pas verdikten saniyeler sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Önce kimse ne olduğunu anlamadı. Kaplan Kıran'ın yerden kalkmadığını gören arkadaşları durumun ciddi olduğunu anladı ve yardıma koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri halı sahada ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Kaplan Kıran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
1: Türk mutfağının asırlık lezzetleri üniversite mutfağında yeniden hayat buldu. Türk Mutfağı Haftası kapsamında üniversite öğrencilerine workshop programı gerçekleştirildi. 14. yüzyıl Türk mutfağı uygulamalı olarak ele alındı. Şefler, akademisyenler ve öğrenciler aynı mutfakta buluştu.
3: Yüzyıllar öncesine ait tarifler yeniden aynı yöntemlerle hazırlanıyor, bakır kazanlarda pişen yemekler geleneksel tekniklerle yeniden sofralara taşınıyor.
4: Gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencilerine kadim Türk mutfağının tarihte bin yıllarca önceki homural, sağlıklı beslenmeyi ve yemeklerini anlattık, pişirme tekniklerini anlattık.
3: Türk mutfağının tarihsel hafızası modern gastronomi perspektifiyle yeniden yorumlandı. Gastronomi dünyasıyla akademik çerçeveler aynı platformda buluştu. Workshop kapsamında özellikle Osmanlı öncesi ve erken Osmanlı dönemine ait pişirme teknikleri, mutfak organizasyonu, tıbbi gastronomi anlayışı ve dönemin sofra kültürü detaylı şekilde ele alındı.
5: Öğrencilerimiz ve Türkiye'de Türk mutfağı alanında önder şeflerimizin de yer aldığı bir etkinliğe imza attık. Açlık programı öğrencilerimizle beraber Türkiye'nin değil aslında Türk kültür ve geleneğinin belki 2000 yıllık geleneğiyle ortaya çıkan bir haftayı kutlamış olduk. Özellikle burada Türkiye'nin önder şeflerinin öğrencilerimize rol model olarak Türk mutfağını tekrardan hatırlatması bizler için bir gurur kaynağı.
3: Workshop'ta kadim tariflerin hazırlanış süreci uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar hem dönemin mutfak kültürünü öğrendi hem de geleneksel pişirme yöntemlerini yakından inceleme fırsatı buldu.
6: Öğrencilerimiz çok başarılı, hocalarımız çok başarılı ve çok güzel işleri imza atarak 15 yılı doldurmuş olduk. Türk mutfağı için çok şey var konuşulacak ama zaten bugün yapılan ürünler bunu size göstermiş oldu.
3: Türk mutfağının kültürel hafızası da konuşuldu. Şefler Anadolu mutfak geleneğinin yüzyıllardır süren yolculuğuna dikkat çekti.
7: Bizler biliyoruz ki yemek sadece aslında karın doyurmak için değil, aynı zamanda kültürel mirasın taşıyıcısı ve geleneksel lezzetlerin de günümüze taşınması aracılığı yapıyor. Bu yüzden de aslında bugün yaptığımız etkinlikte de bizim esas amacımız Türk mutfağının tarihsel kültürel miras unsurlarını hem günümüze taşıyabilmek hem de yetiştirdiğimiz genç şef adaylarımıza aslında bu bilinci yansıtabilmek.
3: Workshop'a katılan öğrenciler ise tarihi tarifleri uygulamalı olarak deneyimledi. Geleneksel mutfak kültürü genç aşçı adaylarına aktarılırken mutfakta yoğun bir çalışma temposu oluştu.
8: Türk mutfağı geleneksel ve zengin ve çeşit bir mutfak. Biz de bugün herkese göstermek istedik bunu. Zaten değerli şeflerimizle birlikte. Yaptığımız yemekleri onların hani beğenmesi bizi de mutlu ediyor.
9: Osmanlı mutfağından köklerine dayanan bir mutfak Türk mutfağı. Bizim için çok önemli büyük. Çok köklü bir mutfak. Bu hafta bu Türk mutfağı haftasının workshopunu yaptık. Değerli şeflerimize teşekkür ederim. Katılım sağlayan ve bize birçok şey öğreten.
10: Bir kere 2022 yılından beri kutlanan bu Türk mutfağı haftası benim çok önemsediğim bir mutfak olarak Türk mutfağının öne çıkarılması, kendi mutfağımızın farkına varmamız açısından çok önemli bir hafta.
1: Aydın'ın Kuşadası ilçesinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 333 metre uzunluğundaki dev gemi Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesini MSC Divinia adlı kruvaziyerle gelen 3786 turist ziyaret etti.

0: Çok sayıda turist katıldı. Panama bayraklı dev geminin bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi. Bursa'da bugün alışılmışın dışında bir okul heyecanı vardı. Tam 985 öğrenci aynı anda melodika çaldı, aynı anda aynı şarkıları söyledi. Amaç yıllardır Japonya'da bulunan dünyanın en kalabalık melodika korosu rekorunu Türkiye'ye taşımaktı. Aylar süren hazırlığın ardından ortaya çıkan görüntülerse izleyenlerden büyük alkış aldı.
1: Bursa'da yüzlerce öğrencinin aynı anda melodika çaldığı anlar renkli görüntülere sahne oldu. 8 farklı okuldan gelen 985 öğrenci dünyanın en kalabalık melodika korosu unvanını Türkiye'ye kazandırmak için bir araya geldi. Gülhanım Karasu İlkokulu'nun bahçesinde buluşan öğrenciler yakalarındaki numaralarla tek tek kayıt altına alındı. Ardından yüzlerce melodikadan aynı anda yükselen notalar okul bahçesini konser alanına çevirdi. Veliler heyecanla çocuklarını izlerken rekor denemesi noter huzurunda ve kamera kayıtlarıyla belgelendi. Hazırlanan tüm görüntü ve tutanakların Guinness yetkililerine gönderileceği öğrenildi. Daha önce Japonya'ya geçen rekoru yeniden Türkiye'ye kazandırmayı hedefleyen öğrenciler performansın ardından uzun süre alkışlandı.
0: Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu Mete Gazoz'la Elif Berra Gökkır karışık takımlarda altın madalya kazandı.
2: Milli okçular Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'ın takım uyumu altın madalya kazandırdı.
3: Elif Berra için de, mix takımımız için de çok mutluyum.
2: Antalya'da gerçekleştirilen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takımlarda milli okçu Mete Gazoz, Elif Berra Gökkır ikilisi altın madalya kazandı. Milli okçu Mete Gazoz başarılarının sırrını tam uyum ve güven olarak açıkladı.
3: Atı çizgisinde ve atı çizgisinin arkasında birbirimize olan güvenimiz çok iyi. Yani ben ona %100 bir şekilde güveniyorum. O da bana öyle. %100 bir şekilde güveniyor. Zaten bu güven ve aramızdaki güzel iletişim olduğu zaman zaten sonuçta kaçınılmaz oluyor.
2: Milli okçu Elif Berra Gökkır'da turnuvanın kendisi açısından güzel geçtiğini belirtti.
4: Genel olarak güzel geçti. Yani ilk hem bireysel hem mix takım ilk Avrupa Büyükler madalyamı aldım. O yüzden çok mutluyum.
2: Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Elif Berra'nın genç ve başarılı bir sporcu olduğunu ifade etti.
3: Elif Berra çok İyi bir sporcu. Çok genç olmasına rağmen çok iyi bir sporcu.
4: Önümüzde çok Avrupa şampiyonları olacak. O yüzden mutluyum. Tecrübe kazandım.
0: Şimdi bir başka başarının coşkusu var sırada. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e yükselme başarısını on binlerce taraftarı ile kutladı. Şehir meydanında dalgalanan Türk bayrakları ve İngiliz taraftarların Ilıcalı'ya gösterdiği sevgi kutlamalara damga vurdu.
5: Binlerce kişi toplandı. Kent meydanı turuncu siyaha boyandı. İngiliz futbol takımı Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı. İngiltere Championship Playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 mağlup ederek Premier Lig biletini kapan Hull City tarihi zaferini sokaklara taşıdı. Görkemli şampiyonluk turu stadyumdan hareket eden üstü açık otobüslerle başladı. City Hall önündeki devasa meydanda adeta bir şölene dönüştü. On binlerce İngiliz taraftarın doldurduğu alanda Hull City bayraklarının hemen yanında dalgalanan Türk bayrakları göğsümüzü kabarttı.

0: Kulübün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı da duygu dolu anlar yaşadı. Meydanı inleten tezahüratlar eşliğinde konuşan Ilıcalı taraftarlara teşekkür etti.
1: 4 yıl önce bu kente gelip o enerjiyi hissettiğimde bu kulüp benim olacak demiştim. Biz en zengin ya da en pahalı takım mıyız? Hayır. Fakat biz en iyi taraftara sahibiz. Başardık.

0: Kutlamaların en renkli anıysa takımın teknik direktörü Sergei Yakirovic'in mikrofona geçtiği sıradaydı. Yakirovic esprili açıklamasıyla hem taraftarları hem futbolcuları kahkahaya boğdu.
1: Sezon öncesi görevim takımı Champions'ta tutmaktı. Başarısız oldum. Premier Lig'e çıktık.
2: Bir ara sonrasında devam edeceğiz.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve

imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
4: Elhamdülillah.
5: Ha, Sertaç arıyor.
3: He?
5: Sertaç.
6: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
5: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
6: Oh enişte, bayramın kutlu
3: Sertaç,
6: olsun.
3: Sertaç bak yanımda kim var, bak.
6: Oo,
3: bak.
6: Gineme bak gineme.
4: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
6: Ellerinden öperim.
4: Çok güzel.
3: Bak şimdi kime veriyorum?
7: Dur dur getir, ben de konuşayım.
3: Dur, geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
6: Tamam.
5: Sertaç.
6: Bayramın kutlu olsun.
5: Senin de bayramın kutlu olsun anam.
8: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. UD sanatçısı Necati Çelik'le, mimar ve sanatçı Celalettin Çelik, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 10:10'da 24'te.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla barit.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 26 Mayıs gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Türk siyasi tarihine damga vuran devlet adamlarının ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede önemli mesajlar verildi, o anları ekrana taşıyacağız. Yaklaşık 2 milyon mümin Arafat'taki vakfe duasıyla hacı oldu. Türk kafilesinde vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş etti. Eller semaya, gönüller duaya açıldı. Kutsal topraklarda yaşananların detayına da bakacağız. Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü. Bugün de hem hayvan pazarlarında hem çarşı pazarda büyük bir yoğunluk vardı. Arife gününden yansıyanları da ekrana getireceğiz. Savaşın kuralları baştan yazılıyor. Cephede kontrol artık tamamen yapay zekanın elinde. Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı çarpıcı rapora göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik savaşında yapay zeka sadece bir yardımcı değil, bizzat karar veren ana kuvvet haline geldi. O raporun ayrıntısına da bakacağız. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola kabusu sadece virüste değil, cehalet ve şiddetle de büyüyor. Aşısı olmayan ölümcül varyant hızla yayılırken hayat kurtarmaya çalışan sağlık gönüllüleri taşlı saldırının hedefi oluyor. Nedeni ise oldukça düşündürücü. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Türk siyasi tarihine damga vuran devlet adamlarının ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede demokrasiye sahip çıkmanın ve milli iradenin korunmasının önemi vurgulanırken darbenin Türk demokrasi tarihinde bıraktığı derin izlere dikkat çekildi.
1: Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olarak hafızalara kazınan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aile temsilcilerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde merhum Başbakan Adnan Menderes'in torunu Işık Menderes, Fatin Rüştü Zorlu'nun torunu Fatin Rüştü Yener, Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Celal Bayar'ın torunu Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskali ile Namık Gedik'in torunu Namık Gedik yer aldı. Görüşmeye ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu da katıldı. Demokrasi hafızası açısından sembolik anlam taşıyan görüşmede darbe sonrası yaşanan acılar ve milli iradenin korunmasının önemi ele alındı. Ziyaret sırasında aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 17 Eylül 2000 tarihinde Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın

0: Anıt mezarlarını ziyareti sırasında şeref defterine yazdığı mesajın metnini takdim etti. Görüşme sonrası yayımlanan ortak açıklamadaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk kez kabul edilmekten onur duyulduğu belirtilerek, merhum devlet adamlarının demokrasi ve kalkınma anlayışının günümüzde de Türk siyasi hayatında güçlü etkiler bıraktığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca hukuk devleti, demokratik düzen ve millet iradesinin korunmasının taşıdığı tarihi öneme vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kurban Bayramı arifesi vesilesiyle Karacaahmet Mezarlığı giderek annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan süreci bir gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor aslında. Özgür Özel ve arkadaşlarının kriz yönetme konusunda pek de başarılı olmadığı anlaşıldı. Zira Özel ve kurmayları çaresizce çırpınırken Kılıçdaroğlu ve ekibi ise tüm senaryoları daha önceden iyi çalışmıştı. Stratejik hamleler peş peşe geldi.
2: Mutlak butlan kararı sürecinde Özgür Özel ve kurmaylarının tam bir çaresizlik içinde olduğu görüldü. Zira olası karar için hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Yani Türkiye'yi yönetmeye talip olan Özgür Özel ve arkadaşlarının bu krizi yönetme yeteneği dahi olmadığı anlaşıldı. Örneğin Özel'in direnişi yarım saat sürdü. Özel'in sağ kolu Ali Mahir Başarır ağlamaklı oldu.
3: Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse bir daha diyorum Allah onun belasını versin.
2: Özel'in sol kolu Veli Ağbaba çaresiz göründü. Mahmut Danal elinde hortumla ironik oldu. Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan konusunda sıkı hazırlık içinde olduğu net olarak görüldü. Zira ilk hamlesi Özel'in emriyle hareket eden CHP'nin 3 avukatını azletmek oldu. İkinci hamlesi banka hesaplarını dondurdu, yani para musluğunu kapattı. Üçüncü hamlesi hesaplarda inceleme başlatılması emri oldu.
4: Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
2: Ardından kameraların karşısına geçti, ahlaklı siyaset, birlik beraberlik mesajları verdi. Güven tazelemeye çalıştı. Psikolojik üstünlüğü ele geçirdikten sonra da avukatını görevlendirdi, CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması emrini verdi. Kılıçdaroğlu'nun hamleleri peş peşe gelmeye devam etti. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan gibi isimlerin CHP Genel Merkezi'ne girişini yasaklattı. Bir yandan da partideki gücünü tahkim edecek hamleler yaptı. Parti meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tespiti için yaptığı başvuru kabul edildi. Kendisine yakın isimlerin ağırlıkta olduğu eski listeyi aktif hale getirdi. Özetle Kılıçdaroğlu belli ki sabırla bugünleri beklemiş. Ofisinde de harekat planı hazırlamış. Peki ya Özgür Özel ve kurmayları?
5: Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim.
2: Tabii mesele sadece CHP ile sınırlı kalsa partinin iç sorunu. Ancak Özel ve kurmaylarının ülkeyi yönetmeye talip olduğunu düşündüğümüzde bu kadrolar ateş çemberindeki bir vaha gibi parlayan Türkiye'yi gerçekten yönetebilir miydi sorusu ortada duruyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar sayısız kriz ve sınamadan alnının akıyla çıktı.
6: Biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: CHP'de bir hesaplaşma süreci yaşanıyor adeta. Hızla kan kaybeden CHP'li Milletvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ekibinden kendisine yapıldığını iddia ettiği İmamoğlu'nu bırak birlikte yürüyelim teklifini elinin tersiyle ittiğini öne sürüyor. Hatta 20 yıl hapis yatarım, arkadaşımı satmam dedi. Peki bu durum gerçekten asil bir duruşun yansıması mı yoksa bir çaresizliğin itirafı mı? Özetle Özgür Özel gerçekten 20 yıl hapis yatar mı?
7: Gördünüz mü? Işıklar yanıyor. Parti ışıl ışıl.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Özgür Özel'e gerçekten böyle bir teklif gitti mi bilinmiyor. Ancak iddia o ki Özel'e İmamoğlu'nu bırak birlikte yürüyelim teklifi yapıldı. Özel de bu teklifi elinin tersiyle itti. Hatta üstüne bir de res çekti.
8: Kurultaydan sonra doğrudan Kemal Bey değil, bugün yanında duran ve dün partinin önünde görülen arkadaşlar bana bunu defalarca teklif ettiler. 10 yaşımdan beri yola çıktığım kimseyi, inandığım kimseyi, hiçbir arkadaşımı satmadım. Çok kirli bir teklif bu. Bunu yapmak yerine 20 yıl hapis yatmayı tercih ederim.
2: Peki durum gerçekten de böyle mi? Gelin sizi 2023 dönemine bir götürelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklıyor. Özgür Özel sanki babasını kaybetmiş gibi hüngür hüngür ağlıyor. Peki bunlar timsah gözyaşları olabilir mi? Zira aynı Özgür Özel CHP'deki 2 numaralı koltukta otururken, yani CHP grup başkanı olduğu dönemde bir yandan Kılıçdaroğlu'nun yanında duruyor, diğer yandan İmamoğlu'yla altını oyuyordu. Zoom toplantılarıyla Kılıçdaroğlu'nu devirme operasyonlarına ortak oluyordu.
9: Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımdaki hançerlerdi.
2: Bugünlerde İmamoğlu güzellemesi yapan Özgür Özel o dönemde de bir yandan Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyor.
10: Kemal Bey hem öğrenen hem öğreten bir liderdir. Bildiği konuyu çok iyi anlatır. Özellikle MYK'da dinler. Sen dersin ki bu konu burada kapandı. Bakın arkadaşlar der. Öyle bir bilgi verir ki hani böyle kolay kolay onu o kadar iyi analiz, sentez ve önüne bir çözüm olarak kimse koymaz.
2: Diğer yandan parti içi darbe peşinde koşuyordu. Bugün artık Kılıçdaroğlu'nu devirme operasyonunun kirli yöntemlerle yapıldığı mahkeme kararıyla da tescilli hale geldi. Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle ahlaksız operasyonlar çekildi.
11: Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
2: Bu yüzden Özel'in İmamoğlu için 20 yıl hapis yatarım söylemi, asil bir duruşun, güçlü bir karakterin yansıması mı epey şüpheli. Bu bir dava arkadaşlığı duruşuysa ilk gün Silivri'ye giden, duruşmaya katılan Özel'in bir daha mahkemenin önünden geçmemesi nasıl bir dava arkadaşlığıydı sorusu ortada duruyor. Hele ki Özel'in meydanlardan herkese kefil olan söylemleri de hatırlandığında.
7: Buradan Özgür Özel olarak Ekrem Başkan'ın temizliğine, dürüstlüğüne ve namusuna kendi namusum kadar kefilim, kendi namusum kadar.
2: Çünkü Özel'in kefil oldukları birer birer itirafçı olunca etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip de bir de üstüne Özgür Özel'e dair bilgiler paylaşınca işin rengi değişti.
7: Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur. Partimize karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız.
2: Düne kadar Özel için muteber olan eski CHP'li Böcek ailesi itirafçı olup bir de üstüne adaylık için para verdik deyince Özkan Yalım Özel'in aracına kadar ben dekorasyon yaptırdım diye anlatınca bir anda gözden düştüler. Bu yüzden Özel'in bu çıkışı bir köşeye sıkışmışlık hali de olabilir.
12: Bu soruşturmanın ucu dikkat ederseniz bir yandan Özgür Özel'e diğer yandan ona en yakın halkadaki Veli Ağbaba'ya doğru uzanıyor ya da uzatılıyor. Belki bir sonraki aşamada Ali Mahir Başarır ve diğerleri de eklenebilir bilmiyorum ama şu aşamada Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın ismine çıkıyor. Dolayısıyla 19 Mart'tan bugüne İmamoğlu'nu ve tutuklu belediye başkanları, İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için mücadele eden Özel ve CHP Genel Merkezi Uşak ve Antalya'dan sonra şimdi bütün mesaisini kendini savunmaya harcıyor.
2: Zira iddia o ki Silivri'deki İmamoğlu ben yanarsam herkes yanar çizgisine doğru adım adım yürüyor. Ve bu durumda akıllara gazeteci Barış Yarkadaş'ın Ocak ayında gündeme taşıdığı iddiayı getiriyor. Zira iddia o ki Özgür Özel kapalı grup toplantısında milletvekillerine seçimi kazanamazsak 30 yıl hapis yatarım diyor. Ve bugüne kadar da bu iddiayı yalanlayan olmadığını unutmamak gerekiyor. Özetle Özel'in İmamoğlu için 20 yıl hapis yatarım söylemi epey şüpheli görünüyor. Takdir CHP'lilerin elbette.

0: Yaklaşık 2 milyon mümin Arafat'taki vakfe duasıyla hacı oldu. Türk kafilesinde vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arbakuş etti. Eller semaya, gönüller duaya açıldı. Hacılar yarından itibaren şeytan taşlayacak.
1: Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
2: Eller semaya, gönüller duaya açıldı. Arafat'ta vakfeye duran müminler hacı oldu. Arafat Mekke'ye 25 kilometre mesafede. Hacı adayları pazartesi akşamından itibaren buraya ulaşmaya başladı. Geceyi ibadetle geçirdiler. Arafat'ta vakfeye durmak haccın en önemli aşaması. Burada yer alan Cebeli Rahme, Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği nokta. Özellikle de bu noktada büyük yoğunluk oluştu. Hacı adayları öğle ve ikindi namazlarını cem etti. Sonra vakfe duası etti. Türk kafilesinde duayı Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş yaptı.
1: Allah'ım, Arafat meydanındayız. Kalbimiz sana dönük. İçimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalmış dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine ellerimiz açık, gönlümüz açık. Kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşihar ve inşirah ver ya Rabbi. Amin. İçimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir ya Rabbi. Amin. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin.
2: Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda vakfe için özel hazırlıklar yaptı. Türk hacı adaylarının bu süreci en rahat şekilde geçirip ibadetlerini yapabilmeleri için özel önlemler alındı. Vakfe duası sırasında manevi iklim hayli güçlüydü.
1: Aniden gelecek bir cümle kaza, bela ve hastalıklardan bizleri ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Amin. Senden şifa bekleyen kullarına acil şifalar ihsan eyle. Amin. Ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme. Amin. İçimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme ya Rabbi. Amin. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet, kurtuluş ve ihsan eyle. Amin. Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur ya Rabbi.
2: Vakfe duasının ardından müminler hacı diye anılmaya başlandı. Hacılar daha sonra Müzdelife'ye intikal etmeye başladı.
0: Yarın bayram. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili boyunca karayollarında denetimlerin en üst seviyede olacağını belirtti. Çiftçi yola çıkacak sürücülere uyarılarını sıraladı.
3: Yollarımız ayrılığın acısına dönüşmesin. Hasretin vuslata erdiği güvenli güzergahlar olsun.
4: Sürücülere bayram trafiği uyarısında bulundu. Her hassasiyetin bir canı kurtaracağını söyledi, ekledi.
3: Trafikte en güçlü tedbir dikkat, sabır ve sorumluluktur. Yola çıkan her bir vatandaşımızın göstereceği bu hassasiyet bir canın korunmasına vesile olacaktır.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Çiftçi tatil boyunca karayolları ve sahillerde güvenliğin üst seviyede olacağını belirtti.
3: Emniyet teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve bütün birimlerimizle birlikte karada, havada ve sahillerimizde milletimizin huzuru için görev başında olacağız. Toplam 334.017 personelimizle 49.826 ekip aracımızla sahada olacağız.
4: Bakan Çiftçi tedbirlerin vatandaşlar için alındığını söyledi. Bayram sevincini acıya dönüştürmeyelim dedi.
3: Bizim en büyük arzumuz her vatandaşımızın sevdiklerine huzurla kavuşması, her hanede bayram sevincinin eksiksiz yaşanmasıdır.
0: Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı öncesi Edirne Kapı Şehitliği'ne gitti. Şehitler dualar eşliğinde anıldı. Onları bu anlamlı ziyarette İstanbul Valisi Davut Gül yalnız bırakmadı.
5: Şehit babası. Yani onsuz 4. yılı geçiriyoruz. 4 yıldır evimiz burası, bayramımız burası. Yani yarın da buradayız. Her gün buradayız biz. Sadece yani bugün özel değil, biz her gün buradayız.
6: Kimi evladını, kimi eşini kaybetti. Kurban Bayramı arifesinde şehitliğe gelen aileler yakınlarını dualarla andı.
7: Onlar için bayram sevinci buruk yaşanıyor. Çünkü bayram ziyareti evlerinde şeker ikramıyla değil, şehitlik başında dua ederek geçiyor.
8: Babasıyım. Onlar bizim mezarımıza gelip ziyaret etmeler lazımken biz geliyoruz. Ama ne yapalım, takdiriyle kader böyle, ülkemizi bir şekilde koruyacağız. Ben de 74'te Kıbrıs Savaşı'nda askerdim.
7: Şehit aileleri her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı adreste buluştu. Edirne Kapı Şehitliği'ne bayram öncesi hüzünlü bir ziyaret yapıldı.
9: Bizler de kamu görevlileri olarak İstanbul'umuzda şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte. Şehitlerimizin hep milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz, söylüyoruz.
7: İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız şehitlik ziyaretinde ailelerin yanında oldu.
9: Bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Yine bu uğurda gazi olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz, gazilerimizin muhterem yakınları olmak üzere tüm İstanbul'umuzun da bayramını bir kez daha tebrik ediyoruz.
7: Ziyaretçiler Kur'an-ı Kerim okudu, dualarını eksik etmedi. Mezarlardaki çiçekler özenle sulandı, duygusal anlar yaşandı.
6: Bayram hazırlıkları sürerken Edirne Kapı Şehitliği'nde özlem ve hüzün hakim. Ellerinde çiçeklerle kabristana gelen aileler yakınlarını dualarla andı.
10: Gaziyim, bunların hepsi bizim şehidimiz. Bu adadaki özellikle hepsi benim yaşıtlarım. Hepsiyle aynı dönem yaralanmışız. Ben yaralanmışım, onlar şehit olmuş.
11: 2008 şehitlerini.
6: Ne hissediyorsunuz peki arifede buraya
11: geldi? Ya her arife günü geliyoruz işte. Görevimizi yapıyoruz. Allah makamını cennet eylesin.
0: Makamları cennettir. Kurban Bayramı'na saatler kala Türkiye'nin dört bir yanında aynı telaş vardı. Bir yanda kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar, diğer yanda çarşılarda son gün yoğunluğu. Kars'ta 700 kiloluk süslü düve ilgi odağı oldu. Hatay'da deprem sonrası kurulan prefabrik uzun çarşıda bayram alışverişi yeniden eski günleri hatırlattı. Elazığ'da ise bıçak ustaları sabaha kadar mesai yaptı. Bayram öncesi Türkiye'nin dört bir yanında ortaya çıkan renkli görüntüler şimdi ekrana gelecek.
12: Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında hem kurban pazarlarında hem çarşılarda yoğunluk yaşandı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte vatandaşlar pazarlara akın etti. Esnaf da son gün hareketliliğinden memnun kaldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında üreticilerle vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar vardı. Besiciler yem, bakım ve nakliye maliyetlerinin arttığını söylerken vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık bulmaya çalıştı. Pazarda belediye ve tarım ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Küpeli ve sağlık raporlu hayvanlara özellikle dikkat edildi. Kars Hayvan Pazarı'nda ise bayramın en dikkat çeken görüntüsü yaklaşık 700 kiloluk süslü düve oldu. Kurdelelerle süslenen dev hayvan pazardaki vatandaşların ilgi odağına dönüştü. Besicisi pazarın şampiyonu dediği düve için 250 bin lira istedi.
13: Alıcısını bekliyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz.
12: Pazarda özellikle küçükbaş hayvanlara yoğun ilgi vardı. Gün boyu süren pazarlıklarda eski usul tokalaşma görüntüleri dikkati çekti. Bazı besiciler de ellerindeki kurbanlıkları satabilmek için fiyat indirimine gitti.
14: 16 Allah hayır versin. 16 de 16 Allah hayır versin.
12: Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay'da da bayram hareketliliği vardı. Antakya'daki prefabrik uzun çarşıda vatandaşlar arife günü alışverişi için sokakları doldurdu. Bayramlık kıyafet alan da vardı, kömbe hazırlığı yapan da. Esnaf eski uzun çarşıya dönmeyi beklediklerini söylerken yoğunluğun son birkaç gündür daha da arttığını anlattı. Vatandaşlar da bu bayramın moral açısından ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Elazığ'da da bayramın en yoğun adreslerinden biri bıçakçılar oldu. Kurban hazırlığı yapan vatandaşlar bıçak ve satırlarını bilemek için ustaların önünde sıra oluşturdu. Bazı ustalar yoğunluk nedeniyle destek için ek eleman aldı. Bayrama saatler kala Türkiye'nin dört bir yanında aynı görüntü vardı. Pazarlarda pazarlık, çarşılarda kalabalık, sokaklarda da bayram telaşı.
0: Ve İstanbul'da Arife, Kurban Bayramı öncesinde en hareketli noktalardan Eminönü ve çevresinde alışveriş yoğunluğu gün boyu etkisini sürdürdü. Tarihi çarşılar, bayram hazırlığını son güne bırakan vatandaşların akınına uğradı.
15: Bayrama şeker diyoruz kardeşim, bayrama şeker.
16: Her zamanki gibi şeker, lokum.
7: Şekerlemeler, lokumlar, kahvaltılık ürünler ve şerbetli tatlılar.
17: Ne alıyor vatandaş?
18: Tabii şeker ve lokum. Şeker ve lokum çeşitleri efendim.
7: Bayram alışverişini son güne bırakan Eminönü'ne koştu.
17: Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Özellikle ikramlık ürünlerin satıldığı tezgahlarda yoğunluk yaşandı.
19: Ben bakacağım, kahvaltılık, çerez, bayram şekeri.
7: Kurban Bayramı'na bir gün kala Eminönü ve çevresi adeta bayram alışverişinin kalbine dönüştü. Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşı çevresinde yoğunluk gün boyunca artarak devam etti. Vatandaşlar özellikle şekerleme, lokum, çikolata ve baharat gibi geleneksel ürünlere yoğun ilgi gösterdi.
17: Lezzeti dillere destan Türk lokumu bir kez daha bayram alışverişinin gözdesi olduğu paket paket satıldı.
20: Yani yoğunluk şu anda var tabii. Dün daha yoğundu. Bugün daha yoğun olacağını düşünüyoruz tabii. Bugün Arife günü. Ondan dolayı bekliyoruz müşterilerimizi.
17: Peki en çok ne tercih ediliyor?
20: En çok ne tercih ediliyor? Klasik Türk lokumları daha çok tercih ediliyor. İçeride baklavalarımız var. Onlar da aynı şekilde tercih edilenler arasında.
7: Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaş alışverişin tadını çıkardı.
21: Hani hem giyecek hem yiyecek. İkisi de. Yani bayramımız hazır. Bakalım ilgimizi çeken bir şeyler olursa alırız.
17: Ne isteyeceksiniz babanızdan?
22: Bayram hediyesi isterim açıkçası. Bir oyuncak falan alsa beni mutlu eder.
23: Şeker isteyeceğim. Bu kadar. İyi bayramlar.
15: Bayrama şeker diyoruz kardeşim. Bayrama şeker.
0: İstanbul'daki kurban pazarları Arife günü de yoğundu. Kurbanlık alımını son güne bırakan vatandaşlar besicilerle sıkı pazarlık yaptı. 24 Ekim İstanbul'daki kurban pazarlarının nabzını tuttu.
24: Tokat Erbağ'dan geldik. 26 hayvanımız var. 6 tane büyükbaş hayvanım kaldı.
25: Biz 52 kurbanla geldik. Erzurum Aşkale'den gelmiş bulunuyoruz. Hayvanlarımızı çok şükür sattık.
26: Birçok vatandaş günler öncesinden kurban pazarına geldi ve kurbanlıklarını seçerek aldı. Besicilerse kurbanlıklarını bitirince çadırlarının önüne bitti pankartı astı.
27: Kurban pazarları Arife günü de yoğundu. Besiciler ellerindeki son kurbanlıklar için satışını sürdürdü.
28: 150 abim.
29: Siz ne?
28: 35 demiştim.
29: O zaman 50.
28: Siz söyleyin.
29: Kaç söylüyorsunuz?
28: 40.
29: 50 abim.
28: Abi, o zaman ben 50, 50 son noktayı 50, bırakayım. 50, kimse beni 50, kırmasın. 50, 45 olsun. 145 bin. 145 bin hayırlı uğurlu olsun.
30: İki tane koç alacaktım normalde. Geldim, danayı beğendim. Sağ olsun arkadaşlar, iyi bakmışlar. Dedik hadi 3-5'e bakmayalım. Bir tane alalım.
31: Diyarbakır'dan geldim. Normalde 37 tane getirdim. Bir hayvanlarım yani var 15-16 tane falan kaldı. Bir tane güzel abimiz geldi. Ona da bir tane verdik. Allah kabul etsin. Hayırlı uğurlu olsun.
26: Arnavutköy Kurban Pazarı'ndaki kurbanlıkların 3'te 2'si şimdiden satıldı.
32: Bugün Arife, yarın belki bayramın birinci günü bile burada hayvan satışlarımız olacak. Biz buradaki bütün hayvanların bitmesini umuyoruz.
33: 60 tane hayvan getirdik. 35 tanesini, 30-35 tanesini bitirdik. Allah'ın izniyle bugün de hepsini bitirmeyi düşünüyoruz. Bu akşam da akşam mesai bitmeden hayvanlarımızı bitireceğiz. Yazımızı da asacağız.
26: Peki o yazıda ne yazıyor efendim?
33: Bitti yazıyor.
27: Özellikle son günlere kalan vatandaşların kurbanlık alırken dikkat etmesi gereken bazı hususlar var.
32: Hayvanların ayaklarına bakıyoruz, herhangi bir topallık olmayacak. Boynuzları muntazam yapıda olacak. Kuyruklarında kesik parçalanma olmayacak. Deriye bakıyoruz, deride bir matlaşma, birbirine girme istemiyoruz. İşkembenin çok şiş olmaması, çok da içine geçmemesi bizim için sağlıklı bir hayvan süreci. Malum dini bir vecibe yerine getiriyoruz. Hayvanların da 2 yaşından büyük olması şart. O yüzden de halk arasında kapak atmak denilen bir tabir var. Alt süt 2 tane dişinin düşüp yerine kalıcı 2 dişinin çıkması bizim için bu hayvanın 2 yaşından büyük olduğunu gösterir.
26: Kurban pazarlarında Arife günü yoğun ilgi gören kurbanlıkların birinci sırasında tabii ki de küçük başlar yer aldı. Besicilerse satışlardan memnun. Kaç kurbanla geldin? Kaç kurbanını sattın?
1: Abi 90 tane kurbanla geldik yaklaşık olarak. 22 tane kadarını sattık. Şu anda Arife günü, müşterilerimizi bekliyoruz. Bugünlerin yoğun olmasını bekliyoruz. Öyle yani, şu anda bugün siftah yaptık, 3 tane mal verdik saat 12 civarı. İlerleyen saatlere doğru sayının artmasını bekliyoruz.
2: 150 tane hayvanla geldik. Şu ana kadar 30 tane sattık, 120 tanesi duruyor.
26: Peki Kurban Bayramı'nın 1., 2. ve 3. gününde de kalanları satılır mı?
2: Kalanları büyük ihtimalle bu sene satılır yani.
3: 90 tane hayvanla geldik. Keçi ve koyunla, kuzuyla, kıvırcıkla. 25 tanesini kadarını sattık. Şu an daha var biraz hayvanımız. Harekete bakarsan satılacak gibi görünüyor.
27: Öte yandan besiciler son zamanlarda artan sahtecilik olaylarına karşı ödemeleri banka üzerinden almaya başladı.
3: Bir kısmını IBAN'la alıyoruz. Bir kısmını elden, el alışkanlığımız var sürekli para alışveriş olduğu için. Sayarken fark edebiliyoruz.
4: Tanış arkaba olursa elde alıyoruz. Yabancı olursa IBAN'da alıyoruz.
0: Kurban Bayramı sofraları lezzetle dolarken sağlıklı seçimler yapmak da büyük önem taşıyor. Peki bayramda et tüketimi, pişirme yöntemleri ve porsiyon kontrolü konusunda yapmamız gerekenler neler? İşte bayramı sağlıklı geçirebilmek için dikkat edilmesi gereken altın kurallar.
5: Bayram için hazırlanan kavurmalar, misafirlerin tabaklarını şenlendiren sarmalar, börekler, baklavalar, envai çeşitle donatılan bayram sofraları gözleri doyursa da sağlığı tehdit edebilir.
6: Bizde bayramlar çok coşkulu geçer. Bir sofranın etrafında eş, dost, akraba bir araya gelir. Özellikle Kurban Bayramı'nda işin içine et de giriyor. Bazen ipin ucu kaçabiliyor beslenmemiz açısından. Peki Kurban Bayramı'nda dengeyi nasıl sağlayacağız?
8: Hem kan şekeri dengesi açısından hem bağırsak sağlığı açısından tabağın yarısında olmasını istediğimiz kısım tamamen salata olsun istiyoruz. Ne yapacağız? Evet, etleri tüketeceğiz dedik. Bayram geleneğinden kaynaklı porsiyon kontrolünde. Yanında tam tahıl kaynakları da olacak ama tabağın yarısı muhakkak rengarenk bir yeşillik tabağıyla dolacak.
6: Bayram namazları eda ediliyor, kurban ibadeti yerine getiriliyor. Bir sonraki adımsa kahvaltı. Peki Kurban Bayramı'nın ilk öğününün içeriği nasıl olmalı?
8: Kurban Bayramı kaynaklı sabah, öğle, akşam sıklıkla et tüketiliyor. O yüzden en azından kahvaltının ağırlığını almak istiyoruz. Sucuk, salam, sosis gibi, kavurma gibi et kaynaklarından ziyade ağırlıklı olarak yumurta, peynir gibi kaliteli protein kaynaklarından, yanında lifsten zengin domates, salatalık, yeşilliklerle donatılmış bir tabak istiyoruz.
6: İkramsız bir bayram ziyareti düşünülemez. Genelde bu ikramların içeriği de pilav, et, sarma, börek ve baklava oluyor. Peki bayramda ipin ucunu kaçırmamak için neler yapmalıyız?
8: Ne yapacağız? Muhakkak böyle bir et kaynaklarını bir porsiyon şeklinde ya öğlen ya akşam günde bir porsiyonla sınırlandıracağız. Pişirme yöntemleri çok çok önemli. Haşlama olabilir. Haşlama usulünü tercih edebiliriz. Ama kızarma, ızgara, kızarma şeklinde derin yağlarda asla tüketimini istemiyoruz.
5: Kurban Bayramı'nda sıvı tüketimi de oldukça mühim. Ancak uzmanlara göre gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmakta fayda var.
8: Ne yapacağız? Çay kahve tüketimini 2-3 fincanı aşmayacak şekilde şekersiz olarak tüketeceğiz. Gazlı içecek hiçbir şekilde istemiyoruz. Meşrubat maalesef tatlı tükettiğimiz için onu da atlanmasını istiyoruz.
0: Kurban Bayramı'na artık saatler kaldı. Bayram hazırlıkları sürerken erkek kuaförlerinde de yoğunluk yaşandığı yaşanmaya da devam ediyor. Arife gününde tıraş olmak isteyen vatandaşlar kuaför salonlarında uzun sıralar oluşturdu. Detaylarını 24 muhabiri Mehmetcan Çoban kuaför salonundan aktaracak.
26: Kurban Bayramı hazırlıkları Arife gününde de hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramı'na saatler kala erkek kuaförlerindeki yoğunluk da bir hayli arttı. Ve bizler şu anda kameraman arkadaşım Dursun Şahin ile birlikte Arnavutköy'de bir kuaför salonundayız. Ve o kuaför salonundaki yoğunluğu da şu anda kameraman arkadaşım Dursun Şahin ekranlarımıza getiriyor. Peki yoğunluk ne durumda? Kaç gün önceden yoğunluklar başladı? Hepsinin cevabını değerli yayın konuğumuz kuaför Sinan Asan'dan alacağız. Sinan Bey, günler öncesinden mi başladı? Ne zaman başladı bu yoğunluk?
9: Yaklaşık bir hafta önceden başladı. Tıraş olan memleketlerine, tatillerine gittiler. Yani son günümüz, sabaha kadar da buradayız.
28: Efendim yoğun bir mesai sürecinden bahsediyoruz. Sabaha kadar burada izliyorsunuz. Peki randevu sistemine mi döndünüz yoksa yoldan gelen müşterileri de kabul ediyor musunuz?
9: Tamamen randevu sistemi ama yoldan geçenlere de yardımcı oluyoruz.
28: Yani. Peki efendim yoğunluk karşısında vatandaşlar neler söylüyor sizlere? Yoğun bir mesai temposundasınız.
9: Yani herkes tatili düşünüyor. 9 günlük tatil herkese iyi geldi. Temiz gitmek istiyorlar memleketlerine, tatillerine. Güzel bir bayram arifesi oldu diyebiliriz.
28: Çok teşekkür ederiz efendim. Hemen sizlere de soralım. Sizler de kuaför koltuğundasınız, tıraşınız oluyorsunuz. Peki tatil planınız var mı? Her bayram öncesinde tıraşınız olur musunuz?
7: Tabii düzenli olarak da geliyoruz zaten. Bayram öncesi de geldik. Tatil planımız da var. Bir yurt dışı planı yaptık arkadaşlarımızla. Tıraşımız da olacağız. Kurbanımızı keseceğiz. Sonra da tatilimize gideceğiz inşallah.
28: O zaman şimdiden hayırlı yolculuklar diyelim.
7: Teşekkür ederim.
28: Evet aslında ekranlarımıza da getirmiş olduğumuz gibi kuaför salonundaki o yoğunluğu görüyorsunuz. Her koltuk dolu ve adeta tırım tırım çalışıyorlar. Çünkü sabaha kadar mesai yapacak buradaki kuaförler ve sabaha kadar yoğun bir mesaiden bahsediyoruz. Aslında günler öncesinden gelip randevularını aldılar ve randevu sistemiyle de sırayla içeriye tıraş olmaya da başladılar diyelim ve kuaförlerin mesaisi sabaha kadar da devam edecek diyerek sözü bu noktadan stüdyoya bırakalım.

0: Savaşın kuralları baştan yazılıyor. Cephede kontrol artık tamamen yapay zekaya geçmiş durumda. Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı çarpıcı rapora göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik savaşında yapay zeka sadece bir yardımcı değil, bizzat karar veren ana kuvvet haline geldi. İşte yapay zekanın tetikte olduğu o yeni nesil savaşın ürkütücü detayları.
1: Modern harp sahasında insan aklı yerini algoritmalara bırakıyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin yayınladığı son rapora göre ABD-İsrail-İran savaşı yapay zekanın askeri rolünde tarihi bir kırılma noktası oldu. Bir zamanlar sadece ordulara destek olan yapay zeka artık cephede komuta kontrol mekanizmasının tam kalbine yerleşmiş durumda. Özellikle de İran'ın eski dini lideri Ali Hamene'nin öldürüldüğü o kritik hava operasyonu bu yeni nesil savaşın en net kanıtı. Hedeflerin sınıflandırılması, füzelerin eşleştirilmesi ve saldırı sonrası hasar tespiti tamamen yapay zekanın anlık veri işleme gücüyle yapıldı. Yapay zeka askeri literatürdeki oda, yani gözlemle, konumlan, karar al ve eyleme geç döngüsünü saniyelere indirerek İsrail ve ABD'ye savaşta devasa bir hız kazandırdı. İsrail'in ünlü hava savunma sistemi Demir Kubbe'de artık insan müdahalesi olmadan tamamen otonom kararlarla füzeleri ateşliyor. Ancak rapor bu baş döndürücü hızın ölümcül risklerine de dikkati çekiyor. Savaşın yüksek temposu ve komutanların algoritmalara olan aşırı güveni, kontrol kaybı, yanlış hedefleme ve devasa sivil kayıpları tehlikesini de beraberinde getiriyor. Görünüşe göre geleceğin savaşlarında tetiği çekenler insanlar değil, milyonlarca satırlık kodlar olacak.
0: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola kabusu sadece virüste değil, cehalet ve şiddetle de büyüyor. Aşısı olmayan ölümcül varyant hızla yayılırken hayat kurtarmaya çalışan sağlık gönüllüleri taşlı saldırıların hedefi oluyor. Bölgede hurafeler dolaşıyor. Hatta Ebola gece tuvaletlere dökülüyor diyerek sağlıkçılara saldıranlar bile var.
1: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren yeni Ebola salgını kontrolden çıkıyor. Üstelik bu kez sahadaki en büyük düşman sadece virüs değil. Korku, güvensizlik ve yayılan asılsız söylentiler sağlık çalışanlarının işlerini zorlaştırıyor. Virüsün aşısı ve tedavisi olmayan yeni varyantı hızla can alırken Kızıl Haç gönüllüleri Bunya kentinde kapı kapı dolaşarak halkı uyarmaya çalışıyor. Görevleri halkı virüse karşı bilinçlendirmek, ancak aldıkları yanıtlar genelde taşlı sopalı saldırılar oluyor.
2: Bölge halkına hastalığın burada olduğunu söylemeye geldik. Ne yazık ki direnişle karşılaşıyoruz ve bazı insanlar bizi taşlamak istiyor. Ama biz pes etmeyeceğiz. Onlara hastalığın burada olduğunu söylemeye devam ediyoruz. Bazıları bunu kabul ediyor, bazıları etmiyor. Direnişin güçlü olması nedeniyle insanların ölmeye devam edeceğinden korkuyoruz ama biz pes etmeyeceğiz.
1: Gönüllüler kavurucu güneşin altında çalışıyor. Karşılaştıkları zorluklara rağmen pes etmeyeceklerini söylüyorlar. Yıllarca süren çatışmaların getirdiği güvensizlik bölgede akıl almaz hurafelerin yayılmasına neden olmuş durumda.
3: Bu sabah çok fazla söylenti dolaşıyor. Bazıları Ebola virüsünün gece tuvaletlere dökülerek gündüz insanlara bulaştırıldığını söylüyor.
1: Tedavi merkezlerine baskınlar düzenleniyor, saldırılar yapılıyor. Bir bölge sakini ise yaşadıkları çaresizliği anlattı. Hastanede doktorların bile öldüğünü belirtti.
3: Son salgın bugünkü kadar büyük ölçekte değildi ve bu salgın daha da kötü. Hastanelerdeki doktorlara gidiyoruz ama onlar da ölüyor. Bizi endişelendiren de bu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ve her şeyi bizi koruyacak tek varlık olan Tanrı'ya bırakıyoruz.
1: Dünya Sağlık Örgütü tablonun açıklanan resmi rakamlardan çok daha vahim olduğu görüşünde. En acı olanı ise hayati önem taşıyan uluslararası yardım fonlarının kesilmesi nedeniyle bazı bölgelerde hastalığı takip ve gözetim sistemlerinin tamamen durmuş olması.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde ise kimyasal patlama tehlikesi yaşandı. 40 bin kişi tahliye edildi. Olası bir facia yoğun çabalar sonucunda önlendi. Olay Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Başlangıcı 21 Mayıs'a dayanıyor. Zehirli bir endüstriyel kimyasalın depolandığı tankta aşırı ısınma tespit edildi. Ekipler alarma geçti. Patlama riski olduğu belirlendi. Vanada hasar vardı. Bu nedenle durum hızla kontrol altına alınamadı. Ekipler günlerdir soğutma çalışmaları yapıyordu ancak tehlike ortadan kalkmadı. Bunun üzerine dün riskli bölgedeki 40 bin kişi tahliye edildi. Müdahaleler sürdü ve nihayet iyi haber geldi. İtfaiye teşkilatı patlama riskinin bertaraf edildiğini duyurdu. Fransa son yıllarda, son haftalarda özellikle devlet okullarındaki çocuk istismarı iddialarıyla sarsılıyor. İlk olarak 2025'teki bir suç duyurusuyla başlayan istismar ve kötü muamele iddiaları, son dönemde çığ gibi büyüyen şikayetler ve başsavcılığın harekete geçmesiyle ülke gündeminin merkezine oturdu. Başkent Paris'te okul sonrası programlarda görev yapan çalışanlara yönelik soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta yeni gözaltı dalgası düzenlendi. Çocuk koruma biriminin operasyonunda 16 kişi gözaltına alınırken şüpheliler hakkında tecavüz, cinsel saldırı ve şiddet suçlamaları yöneltildi. Paris Başsavcılığı başkentte 84 anaokulu, yaklaşık 20 ilkokul ve 10 kreşte soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Paris Belediyesi yılbaşından bu yana 78 çalışanı görevden uzaklaştırdı. Bunların 31'i hakkında cinsel şiddet şüphesi bulunuyor. Belediye başkanı geçen yıl kendisinin de çocukken okulda istismara uğradığını açıklamıştı. Skandalın münferit olmadığını ve sistematik bir sorun boyutuna ulaştığını söyledi. Ve kentte eğitim sistemi için 20 milyon avroluk reform planı duyurdu. Güney Kore'de yıkım çalışması yapılan bir üst geçitte kısmi çökme yaşandı. 3 işçi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olay başkent Seul'de meydana geldi. Eski bir üst geçitte yıkım çalışması yapılıyordu. Kısmi çökme yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Enkazın altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Üst geçidin parçaları yakındaki bir demir yolu hattına da düştü. Kentte bazı tren seferleri askıya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul'un hafızasında simge yapılardan biri olan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'da ilk kez ayrıntılarını anlattığı projeyle tarihi yapının Anadolu yakasının önemli kültür

0: ve yaşam merkezlerinden birine dönüşeceğini açıkladı.
1: Özel taşlar için kapanmış ocaklar yeniden açılıyor. İlk etap İstanbul Kültür Yolu Festivali.

0: Bakan Ersoy restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon sürecinin bilim kurulu eşliğinde yürütüldüğünü ifade etti. Çalışmalarda özgün malzeme kullanımına hassasiyet gösterildiğini belirtti. Bazı taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocaklarının yeniden açtırıldığını açıkladı. Projede çalışmaların etap etap sürdüğünün altını çizdi. Hedefte ise ilk etabı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek var. Yaklaşık 15 dönümlük arkeopark alanıyla Anadolu yakasının ilk arkeoloji müzesi hayata geçirilecek. Bakan Ersoy aynı zamanda Haydarpaşa sahilinin yeniden kamusal kullanıma açılacağını da açıkladı.
1: Avcılar sahilinde bu kez tartışmanın merkezinde CHP'yi belediyeye bağlı zabıta ekipleri vardı. Bisiklet kiralayan bir vatandaşa motosikletle çarpan zabıtaya ait yeni görüntüler çıktı ortaya. Görüntülerde zabıta personelinin kalabalığın arasında motosikleti hızla hareket ettirdiği anlar dikkati çekiyor. Çarpmanın ardından yaşananlarsa çevrede büyük tepki topladı.
2: Avcılar sahilinde yaşanan olayın yankıları sürerken motosikletli zabıtanın vatandaşı çarptığı ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. CHP'li Avcılar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin müdahalesi sonrası yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların da tepkisini çekti. Olay öğle saatlerinde Ambarlı sahilinde meydana geldi. Sahilde bisiklet kiralayan vatandaşlarla zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Müdahalenin ardından motosikletine yönelen zabıta personeli hareket ettiği sırada bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş yere savruldu. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise dikkat çeken başka bir detay yer aldı. Görüntülerde vatandaşın motosiklete doğru koştuğu, buna rağmen zabıta personelinin durmak yerine motosikleti vatandaşın üzerine sürdüğü anlar kameraya yansıdı. Çarpmanın ardından çevrede panik yaşanırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
3: Zabıtalar vurdular, kaçıyorlar.
2: Yaralanan vatandaşın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken olay sonrası zabıtanın müdahale şekli tartışma konusu oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Söylenecek çok şey var da süremizin sonuna geldik, yoksa sözümüzün sonuna değil. Yani aslında söylenecek gerçekten çok şey var ama 24'teki haber koşusu devam ediyor. Bugün Arife'ydi. Yarın bayram mübarek olsun efendim, Kurban Bayramınız. En içten dileklerimizi sunuyoruz. Yarın da yine Kurban Bayramı'nın ilk gününde de akşam haberlerinde birlikte olacağız. Biz noktayı koyuyoruz. Birazdan Basın Ekspres başlayacak. Kahraman Boyrazoğlu ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: abi, Mansur Bey valla hayranlıkla izliyorum. Diyorlar ya, düğün evi, cenaze evinin yasçısı, düğün evinin tefçisi. Müthiş idare ediyor süreci Mansur Bey.
1: O da bir marifet.
0: Müthiş idare ediyor.
1: Yani.
0: Abi bir tane komedyen çocuk vardı. Gökhan Ümer miydi çocuğun adı?
1: Evet.
0: Bu Emin Mamoğlu içeri alındı diye çocuğun üstünden niye geçtiler hatırlıyor musun?
1: Açıklama yapmadı diye.
0: Ha, tweet atmadı çocuk.
1: Evet. Yani kınamadı diye ya da ilgilenmedi diye.
0: Bak, hiçbir şey yapmadı çocuk.
1: Evet evet. Hani dese ki ya hukukun üstünlüğü bilmem ne dese de ona öfkelenmiş olsalar kabul. Bir şey yapmadığı için öfkelendiler.
0: Hiçbir şey yapmadığı için. Ve çocuk CHP'nin önde gelen kanaat önderlerinden muhalif sanatçı olarak bilinen, yani bir Müjdat Gezen değil çocuk. Hani Müjdat Gezen yapsa bunu anlarım. Çocuk böyle bir çocuk da değil.
1: Evet.
0: Canını okudular çocuğu.
1: Evet.
0: Buyurun size Mansur Bey'i veriyoruz ellerinize efendim. Bakalım ne söyleyeceksiniz.
1: Mansur Yavaş'ın bu en son mutlak mutlak sonrası açıklamasını analiz eden koca koca siyaset bilimcilerin analizlerini dinledim. Edemediler.
0: Nasıl yani, edeceksin abi?

0: Şimdi bak, Küçük Said Paşa cennet mekan Sultan Abdülhamit Han'ın sadrazamlarından biri.
1: Evet.
0: Osmanlı döneminin Süleyman Demirel'i olarak adlandırılır. Evet.
1: Kıbrıslı Said Paşa.
0: Küçük Said evet. Paşa olarak da söylenir. Evet. Yani işte 7 kere gitmiştir, 8 kere gelmiştir. Evet. Yani Abdülhamit Han kızdığında mührü alıyor, sürgüne gönderiyor, ondan sonra gel mührü vereyim diyor. Son sadrazamlığı da
1: evet.
0: Bu İttihat Terakki dönemine denk geliyor. Tabii şey bir ekip, amatör bir ekip, toy bir ekip. O İttihat ve Terakki yönetiminde İtalyanlar bir nota veriyorlar Osmanlı'ya.
1: Hmm.
0: Şimdi bunun içinden çıkamıyor, tamam mı? O yeni ekip, toy ekip, genç ekip. O esnada da Küçük Said Paşa'ya meseleyi danışma noktasına bir şey yapıyorlar. Neticede yılların tecrübeli devlet adamı, değil mi?
1: Evet.
0: Sadrazam'la oturuyor Küçük Said Paşa.
1: Hı.
0: Diyor ki sadrazam, görevdeki sadrazam, İtalya bize nota verdi. Şimdi ne yapacağız? Harp mi ilan edelim, sulh mu yapalım? Küçük Said Paşa düşünüyor, diyor ki yani, tabii harp ilan edilir ama yani ordunun durumu, cepheler, mevcut konjonktür. O zaman sulh mü? Sulh de yani koca Osmanlı, hani bunun lafın altında mı kalacak? Bütün evet. Dengelerde. Paşam ne yapalım diyor. Mühür sizde diyor efendim. Mühür veriyor. Aslini istiyor. Ve ondan sonra son sadrazamlığını Küçük Said Paşa'nın bu hikayenin akabinde yaptığı söylenir.
1: Evet.
0: Ki şu anlamda anlattım bunu. Bu da bir meziyet. Yani baktım Mansur Yavaş, ya hani hukuk, Kılıçdaroğlu'na böyle bir göz kırpma gibi, ama öbür taraftan ya Özgür Özel, ya onu da harcamayayım gibi, böyle enteresan bir noktada duruyor Mansur Yavaş. Ha?
1: Tam CHP'li olmuş can.
0: Diyorsun.
1: Tam CHP'li olmuş.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor.
2: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
1: Kayarak müdahale.
2: Nefesler tutuldu.
1: Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Mütefekkir Saadettin Ökten ve akademisyen Taceddin Kutay, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 11.10'da 24'te.
6: Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
7: Elhamdülillah.
8: Ha Sertaç arıyor.
6: He?
8: Sertaç.
9: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
8: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
9: O enişte. Bayramın kutlu
6: Sertaç,
9: olsun.
6: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
9: oo,
6: bak.
9: İneme bak ineme.
7: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
9: Ellerinden öperim.
7: Çok güzel.
6: Bak şimdi kime veriyorum?
10: Dur getir ben de konuşayım.
6: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
9: Tamam.
8: Sertaç.
9: Bayramın kutlu olsun.
8: Senin de bayramın kutlu olsun adam.
11: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
13: Net.
14: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
15: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Herkese iyi akşamlar. 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Yine dolu dolu 3 saat bu hafta birlikte olacağız ama yani gerçekten gündemimiz bir aylı yoğun, hem iç siyaset hem de dünyada yaşanan gelişmeler, sıcak gelişmeler, özellikle ABD-İran arasında Trump'ın açıklamalarıyla acaba artık hani bir barış umudu doğuyor mu derken şimdi tekrar tansiyonun yükseldiği bir sürece girmiş gibi görünüyoruz. Bunlara bakacağız, konuşacağız. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, mutlak butlan kararı sonrası yaşadığımız süreç, çok çarpıcı görüntüler vardı. Kılıçdaroğlu da göreve hızlı başladı. Bunları da konuşacağız. Önümüzdeki süreçte CHP'yi neler bekliyor? Ama öncesinde konuklarımızı tabii ki tanıtarak başlayalım. Hemen yanımda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak var. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Merhaba.
0: Doktor Ayşe Küçük, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Ve Kurtuluş'tayız Akşam Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Bu arada hemen hatırlatalım. İlerleyen dakikalarda Mehmet Acet, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni de bizlerle birlikte olacak. Onun altını çizerim. Tabii şimdi gündem çok sıcak ama önce bir liderlerin mesajlarına bakarak başlayalım. Kurban Bayramı yarın. Bayramınızı da buradan tebrik etmiş olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı. Önce onu bir paylaşalım, ekrana getirelim. Yaklaşık 2 dakikalık bir ses. Çok da önemli mesajlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok konuya değindi. Bir hatırlayalım, sonrasında devam edeceğiz.
4: İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle, bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bir mesajı var. Bayram mesajı, hızlıca ona da bir bakalım. Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz. Annesinin şen gülüşleriyle değil, bomba sesleriyle uyanan bir çocuğun gözyaşı, evladını bağrına basmak yerine toprağa veren bir annenin bakışı, ailesini koruyamamanın ağırlığı altında ezilen bir babanın çaresiz bakışı, çağların en gür hitabından daha tesirli, en pahalı taçlarından daha ağır, en sert ordularından daha sarsıcıdır diyor MHP lideri. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarımız yalnız kendi milletimizin, yurdumuzun, hanelerimizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir diye de ekliyor Sayın Bahçeli'nin bayram mesajı bu şekilde. Bir de hızlıca liderler nerede olacak? Hani her bayram klasiktir bu. Ona da bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da karşılayacağını söyleyelim. İstanbul'da kalacak mı onu bilmiyoruz ama yarın bayram namazını İstanbul'da kılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak. karşılayacak. Bununla birlikte tabii Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak karar sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. Ankara'da olacak. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Zaten bayramın son günü parti genel merkezinde olacak. Partililer ve vatandaşlarla bir bayramlaşma programı gerçekleşecek. Artık CHP'nin grup başkanı olan Özgür Özel ise bayramı memleketinde Manisa'da karşılıyor. Ankara'da liderlerin ağırlıklı olarak olduklarını görüyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, İYİ Parti genel başkanı Musavat Dervişoğlu bayramı Ankara'da karşılayan liderler arasında yine diğer liderler de Türkiye'nin farklı noktalarında olacaklar. Tabii yarın sabah saatlerinde bayram namazı sonrası liderlerden gelecek mesajları da takip ediyoruz diyelim. Takip edeceğiz diyelim. Mehmet Acet'e de bir hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Az önce anons etmiştim. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Acet.
1: Hoş bulduk Kahraman Bey. Herkesi selamlıyorum. Konya Taşkent'ten. Baba ocağından sizlere selamlıyorum. Herkesin bayramında tebrik ediyorum.
0: Şöyle bir Nuh Bey'in içi gitti onu söyleyeyim. Mehmet Bey. Ufak bir böyle
2: Konya
0: bir
2: deyince, evet,
0: ip çekme durumu oldu. Peki şimdi
1: bayram, buyurun. Bayram deyince biz Sıla-i Rahim anlıyoruz. Ben çok şükür yani uzunca bir süredir de buna dikkat ediyorum. Biz burada büyüklerimizi bayramlamaya geliyoruz. Maşallah. Ramazan bayramında da, Kurban bayramında da bu defa da yine kısmet oldu. Çok şükür ilk defa sizlerle de buradan uzaktan bir bağlantı yapmış olacağız.
0: Olsun, bizi kırmadınız. Teşekkür maşallah ediyoruz. Yayına katıldınız. Değerli zamanınızı ayırıyorsunuz bize.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Şimdi biraz sonra döneceğiz size. İzninizle ben ilk sözü Ayşe Hanım'a bu akşam vermek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları. Bölgemiz diyor savaş ve krizlerle boğuşuyor. Tabii Türkiye tahkim ettiği iç cephesiyle bir istikrar adası mesajı. Yeni dönemin parlayan yıldızı Türkiye olacak. Bunlar hani öne çıkanlar. Tabii ki terörsüz Türkiye'de yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları arasında ilk sıradaydı. İsrail'den bahsetti. İsrail'in katliamlarını dile getirdik. Yani şu saatlerde de hala Lübnan'da özellikle o işgali genişleten bir İsrail var. Yani bir anlamda aslına bakarsanız bayrama da, Kurban Bayramı'na da yine acı ve gözyaşının hakim olduğu bir tabloyla, iklimle giriyoruz. Nasıl yorumlarsınız Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını?
3: Sayın Cumhurbaşkanı genellikle zaten bayram mesajlarını yaparken, yayınlarken aynı zamanda da bir değerlendirme yapıyor. Her seferinde bunu yapıyor ve genel olarak hem kendisinin Türkiye'yi ve dünyayı nasıl algıladığını anlıyoruz, hem politik olarak gerçekleştirmek istediği, gerçekleştirme arzusunda olduğu şeyleri de bize bu şekilde ifade ediyor. Mesajlar çok önemli. Batı Şeria'dan Lübnan'a kadar iletilen coğrafyada aslında çok ciddi bir kriz devam ediyor malumatımız olduğu üzere. Bugün aynı zamanda da İran üzerinde çeşitli saldırıların olduğuna dair ve aslında ateşkesin orada da sınandığına dair haberler geldi. Türkiye genel olarak aslında 1923'ten bugüne sanırım çok tehlikeli bir coğrafyada bulunduğu için ve bir barış adası olma vasfını devam ettirmeye çalışıyor. Sürekli olarak bunu çalışıyor. Bu arada ben hep şey dedim, sadece bu Sayın Cumhurbaşkanı'na özgü bir yaklaşım değil. Türkiye'nin politikasının 1923'ten bugüne kadar gelen sürede böyle bir temeli var. Özellikle bu dönemde iki savaş arası dönemin koşullarına benziyor. Yani iki savaş arası dönem de biraz böyle bir dönemdir. Her gün bir yeni gelişme olur ve her gün bir yerde bir kriz çıkar. O dönemde de Türkiye aslında çevresinde, bölgesinde güvenliği sağlama çabası içerisinde tarihsel bir devamlılık olduğunu vurgulamak anlamında önemli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'nin bölgesel koşulları içerisinde çok anlamlı aslında geliştirmeye yönelik bir çaba. Süreç olarak baktığımızda aslında biraz da çalkantılı gittiğini, Suriye'deki gelişmeler etrafında çalkantılı gittiğini söyleyebiliriz. Ancak Türkiye'nin bunu bir hedef olarak ortaya koyma ve ulaşılması yönünde mümkün olan en büyük çabayı göstermesi açısından değerlendirdiğimizde Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle iki tane temel meseleden bahsedebiliriz. Bundan biri hiç şüphesiz terör meselesidir ya da Kürt sorunudur. Hani nasıl ifade edeceğiniz size kalmış, Kürt meselesi olarak da ifade edebilirsiniz. Aslına bakarsanız yeni dönemin yıldızının Türkiye olacağı yönündeki söylemi de Türkiye'nin aslında bir niyet beyanını belirtiyor. Tabii ki her Türk vatandaşı gibi ben de Türkiye'nin çok daha ileri seviyede olmasını, çok daha önde gelen bir güç olmasını arzu ederim. Yapısal koşullar bizi kısıtlıyor olsa da bazı alanlarda Türkiye'nin bu niyeti göstermesi ve bölgesinde ve çevresinde aynı zamanda dünyada da barışı arzu eden bir ülke olması genel anlamda önemli diyebilirim. Dolayısıyla aslında genel olarak her bayrama girerken ya da her özel güne doğru girerken yapılan açıklamalardan biri olmakla beraber aynı zamanda da biz bu mesajları genel anlamıyla Türkiye'nin çevresinde ve bölgesinde ve de dünyada bulunduğu konumu ifade eden mesajlar olarak görebiliriz.
0: Peki, Nuhbe sizinle devam edelim. Tabii sizin için en öne çıkan mesaj neydi? Belki terörsüz Türkiye olmuştur. Belki Türkiye'nin yükselen yıldız olma meselesi ya da İsrail'in bölgemizde yaşattığı o katliamlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajı?
2: Vallahi ben Cumhurbaşkanımızın o konuşma metninde iç cephenin tahkimatı meselesini...
0: O da çok önemli. Sizin çok önem verdiğiniz bir mesele.
2: O çok dikkatimi çekti. Çünkü belki de bu ifadenin en çok anlam kazandığı, en anlamlı, en daha doğrusu en önemli hale geldiği bir süreç yaşıyoruz şu anda. Ve o 1 Ekim'de malumunuz işte mecliste yaptığı konuşmadaki uyarısından sonra bugün bu değerlendirme yapması çok değerli. Yani iç cepheyi tahkim etmiş bir Türkiye ifadesini ben asıl çok değerli buldum. Yani iç cepheye dikkat çekmekten ziyade bu ifadeyi çok değerli buldum. Çünkü Ayşe Hanım'ın o çizdiği çerçeve ilaveten onun devam olarak şunu arz etmek isterim. Biz öyle bir bölgede yaşıyoruz ki Türkiye, Türk milleti olarak. Zaten işte bu Anadolu dediğimiz coğrafya o jeopolitik konumundan dolayı, bulunduğu konumdan dolayı adeta bir kilit taşı dünyanın. Bu bölgede nereyi sömürmek isteseler burayı ya ele geçirmeleri lazım ya da buradakilere tahakküm ediyorlar olmaları lazım sömürgecilerin vesaire. Yani önemli bir bölge her bakımdan. İşte burada olduğunuz zaman hem doğu hem batı itibat halindesiniz vesaire vesaire. Dolayısıyla korunması yani koruması savunulması zor bir coğrafya. Zaten coğrafyanın özelliğinden gelen bir durum bu. Fakat bizim burada olmamız yani bu coğrafyada bizim yani Türk Müslüman Türklerin yaşıyor olması bu coğrafyayı, bu kritik coğrafyayı korumayı daha da zorlaştırıyor. Yani Allah muhafaza burada başka bir millet olsaydı, Yunanlılar olsaydı mesela şu anda bizim için söz konusu olan tehlikelerin büyük kısmı söz konusu olmayacaktı. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum yani.
0: Aynen.
2: Olmayacaktı yani. Dolayısıyla bizim işimiz çok zor. Nitekim işte terörden bahsediyoruz. Belki biraz sonra daha da geniş konuşacağız belki. Ya Allah aşkına bu örgütü dünyada kullanmayan, desteklemeyen bir tane devlet var mı? Amerika'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı, Almanya'yı anlıyorum. İsrail'i zaten hiç görmedik biz aslında. Hep Amerika dediğimizde aslında onun yerine Amerika dediğimiz yerine İsrail demek lazımdı. Evet, anladım da Ermenistan'dan tutun Suriye, İran, Yunanistan hiç alakası olmayan coğrafyada Danimarka, Kanada,
0: Belçika, Hollanda.
2: Kim aklınıza geliyorsa var mı desteklemeyen? Çünkü bu bölgede öyle bir yer ki burası bu bölgeye hakim olmak isteyen herkes efendim onu destekledi ve burada işte güç sahibi olmaya çalıştı. Oldular da bu Türkiye'yi vesayetine bıraktılar da. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. AK Parti iktidarı diyemeyeceğim. Yani sadece belki son 10 yıl aşağı yukarı. Biraz bu...
0: 2016 sonrası.
2: Evet. Belki önce şu cümleyi kurmamızda fayda var. İşte onun için de ya işgalle olmamışsa, onu savuşturmuşsa bu sefer de vesayetle buraya hakim olmaya çalışmış. Hani Churchill atfedir meşhur. Hani Türkler Türkiye solarsa sulayın, uzarsa budayın hesabı. Yani şahlanması sürekli engellenen, sürekli kendilerine mahkum durumda yaşayan her bakımdan bilhassa savunma sanayinde bir devlet olarak kalması için azami gayret sarf edilmiş. Daha önce çok konuştuk biz. Yani o ilk dönemdeki uçak sanayine, savunma sanayine engellerin tamamının altında bu var aslında. Sonraki darbeler, herkese bahsettiğimiz terör örgütü Allah aşkına 4 tane çapulcuya bu kadar yıl Türkiye'nin karşısında dayanabilir miydi yani o destekler olmasaydı?
0: Tabii.
2: Açık açık desteklendi zaten. Dolayısıyla işte o terör örgütü vasıtasıyla, darbelerle, efendime söyleyeyim, içerideki o bilhassa 60 Fransa'sı oluşturdukları vesayet sistemiyle vesaireyle burada sürekli olarak bizim yönetimimize tahakküm ettiler. İşte bütün bunların bir parça aşıldığı dönem olarak bahsediyorum son 10 yıl diye. Ne oldu? Her bakımdan güçlendik. Sadece savunma sanayi değil. Büyük yatırımlar yapabildik. Ve hepsinden bence daha önemlisi, böyle müşahhas olarak ortada görünmediği için belki hissedilmeyebilir, dış politikamızı artık Türk milletinin âli menfaatlerine göre belirleyebilir olduk. İşte ondan sonra Türkiye'nin burada arkası ne dediği dikkat edilmeye başlandı. O bakımdan belki de bu sürecin en kritik döneminde yaşıyoruz dememin sebebi de şu. Fakat her şey bitmiş değil. Ben çok ilginç bir şey oldu. Ben bu pazar günükü CHP Genel Merkezi ne işte polis baskını vesaireden itibaren oradan çıkarken Özgür Özel'in bir ifadesi oldu. Bundan sonra sokaklara çıkıyoruz, herkesi sokağa çağırıyoruz diye. O ifade üzerine birkaç sefer aynı şeyi söyledim. Bu çok tehlikeli bir şey. Şu anda belki de İsrail Türkiye'nin ve İsrail'in tarihinden bugüne kadar en çok içeriği karıştırma istediği bir dönem şu anda. Tabii. Ve fırsat aradığı bir dönem. Şöyle önemli bu. Daha önce çok rahat fırsat yakalayabiliyorlardı. Allah aşkına Gezi neydi ki? Yani Gezi'ne 4 tane ağacın yerini değiştirilmesiydi. Ne oldu sonra? Bütün Türkiye'yi saran bir ateş oldu. Dolayısıyla böyle şeylerin niçin başladığının bir önemi yok. Sonra nereye gitti önemli. Şu anda da uzun zamandan beri İsrail burayı karıştırmaya çalışıyor. Bu gizli saklı bir şey değil. Kaç tane Mossad örgütünün çökertildiğini bildiğimiz belki de bir kısmı bunların.
0: Tabii bilmediklerimiz var ama çok kesinlikle operasyon var. Yapıldı yani son 2-3 yıl.
2: Bunun dışında bir sürü tahrikler oldu hep. Bunlar hep önlendi. Daha birkaç yıl önce Suriye'den kırmızı bülten arananlar getirildi buraya. Dolayısıyla aslında içeriği çoktan karıştırmak istiyor İsrail ve benzerleri diğerleri ama bunu başaramadılar. Bir fırsat bulamıyorlar çünkü. Böyle bir şey Allah korusun tam da ondan aradığı fırsatı verir. Siz başlatırsınız sokak eylemlerini veya sokak insanları çağırırsınız ama onları eve geri gönderemezsiniz. Sonra ne olacağını bilemezsiniz. O bakımdan işte ben tam bu kritik zamanda bu iç cephenin iç cephesini tahkim etmiş Türkiye ifadesini çok önemsedim.
0: Peki Mehmet Bey'e bir dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajlarında sizin için öne çıkan başlık ne oldu? Tabii hem Türkiye'nin bölgedeki durumu, yeni dönemin parlayan yıldızı olması, iç cephenin tahkimatı ve tabii terörsüz Türkiye ilişkin mesajları vardı Cumhurbaşkanı.
1: Şimdi bu parlayan yıldızı ifadesi üzerine ben biraz durmak isterim. Yani birazdan anlatacaklarım da biraz bu hususla alakalı ve biraz da Türkiye'de, işte Ankara'da politika yapıcılar, dış politika yapımında rolü olan çeşitli isimlerden, hükümet çevrelerinde dinlediklerimden harmanlayarak bunları biraz aktaracağım.
0: Mehmet Bey bu arada çok özür dilerim araya girdim ama sıcak bir bilgi var, onu paylaşalım. Şimdi arkadaşlar son dakika olarak verirler. İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Bu şunun için önemli, zaten konuşacağız ilerleyen dakikalarda. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la da birkaç saat önce bir görüşmesi olmuştu. Yani süreci Cumhurbaşkanı yakından takip ediyor. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkileri yine tabii ki gündemdeydi ama bununla birlikte bir yandan da tabii ki bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alındığını söylüyor İletişim Başkanlığı. Kusura bakmayın araya girdim ama önemli bir gelişmeydi. Buyurun.
1: Şimdi şöyle bir çerçeve var. Bir de bu çerçeve içerisinde gelişen bir takım hadiseler var. Onu ben biraz anlatmak isterim. Şöyle yani Türkiye belli bir süredir esasen şunu ifade ediyor. Özellikle Amerikan makamlarına deniyor ki yani siz biliyoruz yani bütün enerjinizi Pasifik'e Çin tehdidine yöneltmek istiyorsunuz. Enerjinizi orada kullanmak istiyorsunuz. Burada da Orta Doğu bölgesinde bizim de bulunduğumuz bölgede bir düzene ihtiyaç var. Bu bölgede Amerika'ya yük olacak, Amerika açısından masraf üretecek bir formattan çıkması lazım bu bölgenin ve bunu bu bölgede yapacak olan en güçlü aktör Türkiye'dir şeklinde bir takım telkinler iletildi karşı taraftaki muhataplara. Ve yine ifade edilen husus şu, yani bu telkinler belli bir periyot içerisinde karşılık buldu ve Türkiye'nin gerçekten de böyle bu anlamda düzen kurucu bir rol üstlenebileceğine dair kanaatler de gelişti. Şimdi bunun son bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde bazı somut sonuçlarını da görmeye başladık. Mesela Suriye konusu. Suriye'de biliyorsunuz gelinen nokta önemli ölçüde Türkiye'nin lehine bir statüko orada oluşuyor. Görece bir istikrar da oluşmuş durumda. Ama Aralık 2024'teki o devrim sonrası ortaya çıkan gelişmelere ve bugünkü duruma baktığımızda Türkiye'nin belirgin rolü karşımızda duruyor. Şimdi burada mesela işte Suriye'nin Türkiye'ye zimmetlenmesi gibi bir tabir duydum ben. Geçen hafta bir işte ortamda konuşulurken böyle bir ifade kullanıldı. Bunlar daha öncesinde de beklenen şeyler değildi. Hani mesela SDG, YPG, şimdi kurtuluştayız orada, belki o da bazı şeyler söyler ama yani mümkün değil. Amerika bunlara destek vermekten vazgeçmez diye statikleşmiş bir düşünce kalıbı vardı. Bu yıkıldı mesela ve geldiğimiz noktada orada Suriye'de biliyorsunuz Türkiye'nin de desteklediği Şam'daki yönetim üzerinde yeni bir statüko oluştu. Şimdi bu gelişmeler mesela Suriye'deki bu son gelişmeler biraz önce aktardım o çerçevenin içine sığan o alana giren gelişmeler. Yeni bir yaklaşım burada söz konusu. Türkiye'den yeni bir takım beklentiler ve Türkiye'nin de çok da bir arzu etti yani burada önünün açılacağı, bölgesel ağırlığının çok güçlü bir biçimde artacağı bir düzen burada arayışı söz konusu. Bunu biraz da işte az önce yürüyen trafik, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı görüşmeler, İran Cumhurbaşkanı'yla Pakistan Başbakanı'yla yapılan görüşmeler. Şimdi bunun başka bir somut karşılığı mesela burada Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ile Türkiye'nin yürüttüğü bir süreç var. Buna işte Mısır'ın dahil olabileceği, diğer bazı Körfez ülkelerinin dahil olabileceği söyleniyor. Burada da esasen yine Arap ülkeleri ve Müslüman ülkelerle birlikte Türkiye'nin çok yine ağırlık koyabileceği bir pakt oluşumu, bir güvenlik paktı oluşumu arayışı söz konusu. Bütün bunlar nerede birleşiyor? Şurada birleşiyor. Ben yani İran İsrail'in burada tabii Amerika peşine takıldı. Bunu paranteze alabilirse tabii bu sürecin kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor ama hani bölgenin yıldızı olması anlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu bir evet, ben retorik olarak kullandığını düşünmüyorum. Yani içi dolu, arkası dolu cümleler. Bunu sürekli bir şekilde de tekrar ediyor. Terörsüz Türkiye süreci de bu yeni bağlamla alakalıdır. İç cepheyi güçlendirme, güçlü tutma arayışları da bu bağlamla alakalıdır. Yani bu bölgede hem Türkiye'nin kendi içinde Türkiye'nin güçleneceği hem de bölgesel anlamda işte bütün bu uzun 10 yıllardır devam eden savaşların, çatışmaların, ayrışmaların bütün bunların ortadan kalktığı ve daha barışçı bir geleceğe bu bölgenin yürüdüğü bir arayış burada söz konusu. Bu arayış içerisinde en büyük rol dediğim gibi Türkiye üstlenebilecek durumda ve bu farkındalık üzerine inşa edilen bir politika var. Evet. Yani mesela bu Gazze ile alakalı yine somut bir takım gelişmeler olmuyorsunuz. Eylül ayında işte Birleşmiş Milletler'de Trump'la İslam ülkelerinin 8 İslam ülkesinin lideri bir araya gelmişti. Onun üzerine ateşkes orada sağlandı. Devamı da Şarm el-Şeyh'te

0: bir takım imzalar atıldı. Bunların hepsinin toplamında bir bölgesel bir düzen arayışı söz konusu. Bu son derece kıymetli. Yani Orta Doğu'da hani şöyle bir cümle Efkan Ala'dan alıntılayarak aktarayım, ondan işitmiştim. Orta Doğu'da tesadüfler bile planlanır diye. Bu kadar hani ortamın karışık olduğu bir coğrafyada bir kalıcı, güçlü, barışçıl bir düzenin inşa edilmesi çok çok önemli. Yani bizden sonraki nesiller açısından da bu son derece önemli. Dolayısıyla bu yani bölgede Türkiye'nin yıldızlaşması ile alakalı projeksiyon böyle bir çerçeveye oturtuyor. Ben bunu dediğim gibi biraz hani şahsi yorumlarımla birlikte biraz da çeşitli ortamlarda dinlediklerim üzerinden de bunu aktarmış oluyorum. Bu ciddi bir projedir. İran Savaşı nedeniyle bir takım problemler, bir duraksamalar ortaya çıktı. İsrail-Amerika-İran Savaşı nedeniyle. Ama bu savaş bittikten sonra da devam edecek olan bir projedir. Burada işte hem Orta Doğu bölgesi hem işte Güney Asya, Pakistan gibi ülkeler de buna dahil ederek söyleyelim. Bir barışçı bir düzen kurma arayışları söz konusu ve burada Türkiye çok öncül bir pozisyonda olacak. Zaten de oluyor yani şu anda bu misyonunu, bu rolünü görüyoruz. Türkiye oynamaya başlamış durumda.
1: Peki Kurtuluş Bey, size dönelim.
2: Evet. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajında önceliğin Gazze olması bir defa başlı başına önemli. Yani Türkiye'nin hassasiyetlerini yansıtması bakımından. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugüne kadarki en büyük eksikliği Gazze meselesinin, Gazze derken aslında Filistin meselesinin o kadar da önde olmamasıydı. Yani Erdoğan hükümetlerinden önceki hükümetlerin en büyük sorunu Filistin meselesinin öncelik olmamasıydı. Ya Gazze'nin bir defa biz Türkiye'yi de kavramaya çalışmaya başladığımızda, hükümeti de Sayın Cumhurbaşkanı'nı kavramaya çalıştığımızda Gazze'nin, Filistin'in çok önemli bir yer tuttuğunu görmemiz gerekiyor. Yani İsrail ateşkese rağmen orada katliamlarını sürdürdüğü gibi o anlaşma uyarınca oraya gitmesi gereken insani yardımları da engellemeye devam ediyor. Yani orada problem, sorun devam ediyor. Türkiye bunun farkında. Bunun peşini bırakmıyor. İşte Doğu Kudüs'ten Batı Şeria'ya kadar İsrail'in bu yayılma yerleşimci terörüne dikkat çekilmesi bu açıdan önemli. Lübnan'daki istikrarsızlığa ve İran savaşıyla, gene İsrail'in katkısıyla açılan bu İran Savaşı'nın bölgede oluşturduğu huzursuzluğa dikkat çekmesi önemli. Bölgesel bir perspektifi veriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin ise bu konularda öncelikli politikalarının buralara odaklandığına vurgu yapıyor. Ama bu aynı zamanda bir umutsuzluk olarak hissedilmesin. Bu toz bulutu dağıldığında Türkiye bölgenin parlayan bir yıldızı olarak öne çıkacaktır. Bunu Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi sadece bir retorik olarak kullanmıyor. Yine konuşmasında ifade ettiği son 23 yıldaki hükümet politikalarının meyvelerini hem ekonomide hem savunma sanayide nasıl aldığımızı da işaret ediyor. Yani ekonomik büyüklüğü son 23 yılda çok değişmiş durumda. Trilyon doların üzerinde, 1,5 trilyon doların üzerinde savunma sanayinin ihracatından tutalım gelişmelere, yani ekonomik bütün gelişmelere. Yani bir retorik, Türkiye bölgenin parlayan yıldızı olacak dediğinizde bunun bir arkamıza dönüp bakmamız lazım. Bunun bir ekonomik altyapısı var mı, yok mu? Yani neden bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı? Ya bu ekonomik büyüklüğe sahip bir ülke diplomaside de yine Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi, bakın İran-ABD savaşını, işte Pakistan arabulucuydu ama yine Türkiye araya girdi. Şu bugün üzerinde anlaştık, anlaşacağız dedikleri taslağı, taslağa katkı veren, hazırlayan aslında yine Türkiye. Katar dahil oldu. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır. Yani bu bölge ülkelerini de belirli bir bölgesel güvenlik anlamında

0: anlayışı çerçevesinde Türkiye katkısıyla düzenlemeye, öncülük etmeye çalışıyor. Tıpkı Gazze'deki ateşkesin sağlandığı, Mısır'daki Şarm El-Şeyh'teki zirvede olduğu gibi. Bu Türkiye'nin bölgesel aktör olarak önümüzdeki süreçte çok daha fazla öne çıkacağına işaret ediyor. Tekrardan bu iç cephe konusuna da ben bir vurgu yapayım. Bakın, Kurban Bayramı'ydı. Sayın Cumhurbaşkanı bayram dileklerini iletiyor. Genel bir çerçeve çiziyor. Dersiniz ki ya bu iç cephe meselesi nereden, yani işte diyor ya, bu süreci biz terörsüz Türkiye sürecini menziline götüreceğiz diyor. Demek ki son derece önemli görüyor. Yani bayram mesajında bile bundan yer verecek bahsediyor. Kadar hayati ve önemli görüyor. Bu konuda zaten bir devlet kararlılığı var. Bu devlet kararlılığı, bu meselede insanlar çok fazla böyle yöntemlere, bazen teknik meselelere takılıyorlar. Burada sorun devletin bu meseleyi o şekilde, bu şekilde çözme çabasıdır. Yani siyasi olarak istismar etmek isterseniz, aa şu şöyle demiş, bu böyle demiş, ya da şurasında şu ifade kullanmış, burasında bu ifade kullanmış. Ha, mesela başladığında efendim kurucu önder diyorlar falan. Ya mesele o değil. Mesele devletin ne yapmak istediğine, yani muradına bakmamız gerekiyor bu konuda. Bunda da bence çok önemli bir ağırlığını koymuş durumda devlet bu meselede. Yani bunun kaçarı yok. Kaçarsanız daha büyük tepki çekersiniz. Yani daha büyük başka sonuçlarla karşı karşıya kalırsınız gibi. Bu da önemli bir ayrıntı bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajda.
1: Peki bölgemiz savaş ve krizlerle boğuşuyor derken Cumhurbaşkanı, tam da şimdi savaş yeniden mi başlıyor sorusu aşağıdan gündeme geldi. Evet. ABD'den İran'a bir saldırı var. Tahran'dan sert cevaplar var. Özellikle Amaney'den tehdit dolu bir mesaj geldi. Ne olup bitiyor? Yani biz pazar sabahı uyandığımızda aslında o gece Trump'ın açıklamalarını hani yorumlamak için güne başlamıştık. Gerçi sonra işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar olunca tabii o konu arkada kaldı ama neticede hani bir artık tamam bu iş oluyor galiba diyorduk. Şimdi bir anda tekrar tansiyon yükseldi. İran'ın güneyine yönelik saldırılar var. Neden böyle oldu sizce? Yani neden yeniden tansiyon yükseldi ve bu bizi nasıl bir sürece götürebilir? Yani İran'dan da bu arada şiddetli misilleme uyarıları da var. İsrail bir yandan Lübnan'daki işgalini genişletiyor. Yani böyle yine bayrama çok yoğun bir gündemle giriyoruz, dış gündemle.
2: Aslında temelde anlaşamadıkları konular var. Yani evet, sürekli olarak bize bir anlaşmanın yakın olduğu, işte dünyadaki petrol fiyatlarının inmesi amacıyla da söyleniyor olabilir. Başka bir amaçlarla da söyleniyor olabilir ama sürekli olarak Marco Rubio da Donald Trump da bize bir anlaşmanın yakın olduğunu, bu anlaşmanın en kısa sürede tamamlanacağını, İran'ın çok istemese de imzalamak zorunda kalacağını vesaire vesaire söylüyordu. Ama şunu görüyoruz ki biz, İran bazı noktalarda uzlaşmıyor Amerika Birleşik Devletleri'yle. Buradaki en temel mesele bence nükleer konusu. Çünkü Trump'ın yaptığı açıklamalarda şey diyordu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun riayetinde 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum imha edilsin. Şimdi İran temel politikasının hedefinde şöyle bir şey vardı. Biz uranyumu belirli oranda zenginleştireceğiz. Bunu aslında teknolojik gelişmelerde kullanacağız. Bu noktada kesinlikle uzlaşamıyorlar. Bir diğer nokta, Amerika Birleşik Devletleri'nin temel arzusu 1500 tane gemi aslında Hürmüz Boğazı'nda bekliyor. Ve ne zaman Hürmüz Boğazı'nın açılacağı da hali hazırda net değil. Dolayısıyla süreç böyle olunca tarafların üzerinde uzlaşamadıkları net şey var. Net şeylerin olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunu açık olarak ifade etmem lazım. Aslında her bir tarafın önceliği birbirine uymuyor bu savaş sürecinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği doğrudan Hürmüz'ün açılması, dünya ticaretinde enerji arzının hızlı bir şekilde sağlanması iken, İran'ın temel hedefi öyle ya da böyle bu rejimin ayakta kalması ki hali hazırda Hamenei'nin, oğul Hamenei'nin yaralı olduğuna dair iddialar da kamuoyunda sıklıkla gündeme geliyor. Yani anlaşılamayan noktalar var ve bu noktalar aslında barış ihtimalini geciktiriyor. Bir diğer taraftan İsrail faktörü var ki 45 günlük bir ateşkes anlaşması imzalanmış olmasına rağmen Lübnan'ın güneyine olan saldırılarını sürdürüyor ve Hamas'a yaşam alanı bırakmayacağını açık bir şekilde ilan etmiş bir ülke. Diğer taraftan İsrail Savunma Bakanı sürekli olarak açıklamaya yapıyor ve diyor ki aslında biz devam etmeliyiz bu saldırılara. Yani esas olarak bakıldığında bir taraftan klasik bu savaşın en başından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin bir noktada İran'la uzlaşamadığı noktalar olmakla beraber İsrail'in sürekli olarak gerçekleştirdiği zorlayıcı hamlelerle biz karşı karşıya kalıyoruz.
1: Tam bunu soracaktım. Şimdi acaba Trump'ın bu kadar açıklamaları arasında farklılık olması da İsrail'in payı ne diye? Çünkü Ben-Gvir'in bir açıklaması var. İsrail için kötü bir anlaşmaya izin vermeyiz diyor. Yani işin
2: anlaşılamadığı durumda, çünkü ilerlemeyi sürdürüyordu ve Ben-Gvir de zaten bunu arzu ettiği için.
1: Savaşın sürmesini herhalde İsrail her şeyden daha çok istiyordur şu an.
2: Ben-Gvir kesinlikle İsrail'in tamamı için aynı şey söylemek mümkün değil. Yani İsrail'de çok güçlü bir sol gelenek de vardır, onlar için böyle bir şey söyleyemezsiniz ki sıklıkla da protesto ederler böyle. İsrail'in nasıl söyleyeyim, şiddet dolu adımlarını sıklıkla protesto ederler ama radikal sağ ya da İsrail'deki Ben-Gvir'in mensup olduğu partiler oldukça sağ geleneğe mensup. Hatta ilk Netanyahu seçildiğinde Türk kamuoyunda çok gündeme gelmişti. Daha merkez bir parti olduğu ifade ediliyordu o günlerde. Giderek kendisi de bu radikal sağ partiler çerçevesinde radikalleşti. Daha doğrusu küçük sağ partiler kendi politikalarını ittirdi. Biraz da yolsuzluk soruşturmaları vesaire sebebiyle bu şekilde davranmak zorunda kaldı koalisyonunu korumak için. Ama yakın zamanda İsrail'de de bir seçim dönemi var.
1: Evet. Aynen öyle.
2: Yani ne olacağı seçimlerden sonra belli olur.
1: Peki siz yeniden savaşa dönülmesi ihtimali mi sizce daha kuvvetli, yoksa yine bir müzakere masada bu iş biter mi?
2: Bence dünyada dünyaya yarattığı risk itibariyle, yani İran savaşının Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine yarattığı risk itibariyle çok büyük bir risk yarattığı ortada. Taraflar uzlaşmak zorunda kalacaklar öyle ya da böyle. Ama uzlaşabilmek için her iki tarafın da yapması gereken şeyler var. Yani uzlaşma dediğiniz bir şey dayatma değildir bir tarafa. Sizin de geldiğiniz, onun da geldiği bir süreci kapsar. Bu sağlanamadığı sürece havada kalmaya devam edecektir süreç ki hani ateşkes de durmuş olsa bile çatışmalar, bu net bir şekilde savaşın bittiği anlamına hiçbir zaman gelmez. Savaşı bitiren barış anlaşmasının yapılmasıdır. Bu sürece kadar hala böyle nasıl söyleyeyim, aslında küçük böyle ince bir ipin üzerinde tarafların yürüdüğünü söyleyebilirim.
1: Bugün ABD basınından Netanyahu'ya gelen bir çağrı vardı. Ben onun notlarımı arasına aldım. Belki de yani bilmiyorum, Trump tamamen özgür biri olsa o da onu söyler. Büyük İsrail hayalinden vazgeç diye bir mesaj. Washington Post gazetesi, 10 milyonluk bir ülke 500 milyonluk bir bölgeye iradesini dayatamaz diyor Washington Post. Aslında tam da durumu özetleyen bir mesaj gibi geldi bana bu. Trump da hep konuşuyoruz, bir sıkışmışlık durumu da var değil mi? Yani muhtemelen savaşın bitmesini istiyor ama şu haliyle de değil. Çünkü kazandıkları bir şey yok. Ama diğer taraftan işte Kasım seçimler yaklaşıyor. Ve Ben-Gvir'in dediği gibi İsrail'de kötü bir anlaşmaya izin vermez diyerek aslında İsrail'in de belki sahada o kadar görmedik. Yani biz ABD-İsrail-İran savaşı diyoruz ama daha çok ABD ile İran arasında sanki sahada gerginlik var. Ama İsrail'de böyle kritik noktalarda devreye girip bu süreci uzatıyor gibi. Nasıl görüyorsunuz siz? Savaşa mı daha yakınız? Yoksa yine bir şekilde bir anlaşmayla noktalanır mı?
3: Şimdi Netanyahu'ya böyle bir tavsiyede bulunuyor da Netanyahu'nun böyle bir tercih hakkı yok. Böyle bir imkan yok zaten. Yani orada ideolojik siyasi görüşler falan bir anlamı yok. Kim olursa olsun oradaki bu statikoyu sürdürmek zorunda. Yani Netanyahu şu anda en radikal şeyi strateji uygulayan, politika uygulayan bir isim. Orada en tabiri caizse ılımlısı da gelse gene aynı şey yapacaktır. Çünkü öyle bir İsrail halk fanında bir şey yok yani. Tamam radikal aslında. Tamam radikal. Ve öyle garip bir durum var ki, evet İsrail'de de seçim var, Amerika'da seçim var. Doğru. Ama Trump'ın kazanması için İran'da bir anlaşma sağlaması lazım ve en azından Amerikan halkına bakın biz kazandık diye takdim edebileceği bir, en azından öyle sunabileceği bir anlaşma olması lazım. Halbuki İsrail'de bunun tam tersi. İsrail'de şu anda yapılacak bir anlaşma İsrail'de seçimde Netanyahu'nun aleyhine olacaktır. Bir savaşı durduran bir anlaşma olursa. Çünkü orada arzu edilen şey bu değil. Yani hedefler çok farklı. Öbür taraftan zaten meselenin geldiği nokta da biraz daha da çetrefilleşti. Şöyle ki İran bugün her ne kadar çok işte bombalanmış, yakılmış, yıkılmış olabilir ama

0: 28 Şubat'tan bugüne baktığınız zaman İran'ın eli daha güçlenmiş durumda şu anda. Bilhassa o Hürmüz Boğazı'nı işte koz olarak kullanmasından sonra. Dolayısıyla Amerika'nın, dolayısıyla İsrail'in daha doğrusu anlaşmadan anladığı İsrail'in tam teslim, İran tam teslim olması. Oysa İran o zaman ilk zamanlara göre şu anda daha güçlü durumda. Hatırlarsanız 28 Şubat'tan önce 28 Şubat'ta Hürmüz Boğazı bir mesele yoktu. Ama şu anda Rubio diyor ki boğaz açılsın diyor. Yani şu anda Amerikan neredeyse tek hedefi bu oldu. Yani bu sağlanırsa eğer başladıkları yere gelecekler.
1: Ama onu başarıyla görecekler.
0: Kaldı ki çok zor. İran şu anda ben kolay kolay İran'ın Hürmüz Boğazı'nı o 28 Şubat'taki konumunda geri döndüreceğini düşünmüyorum. Zannetmiyorum yani daha doğrusu. Dolayısıyla anlaşmadan anlaşılan da çok. Mesela öbür taraftan 2015 hatırlıyoruz, yanlış hatırlamıyorsam bir anlaşma yapılmıştı şeyde İran'la nükleer silahlarla alakalı, nükleer araştırma alakalı. Trump yıllardır onun üzerine tepiniyor. En son onu iptal etti zaten. Onun daha iyi fevkinde, onun daha üzerinde bir anlaşma yapması lazım. Aksi takdirde daha berbat duruma düşecek. Yani şeyin, Trump'ın işi çok zor. Öbür taraftan durum böyleyken bakın gene Trump bizzat çok önemli bir noktaya geldik. Anlaşmak üzereyiz diye bir açıklama yaptı.
1: Evet.
0: Hatırlarsınız İran'la. Fakat peşinden gene Trump kendi sosyal medya platformundan şöyle bir açıklama yaptı. İran'la anlaşmak için aynı zamanda eş zamanlı olarak bütün Körfez ülkeleri Abraham anlaşmalarını kabul etmezler. Hatta sonra ona İran da ekledi. Yani şu anda anlaşma olması için İran da dahil olmak üzere, Türkiye de dahil olmak üzere herkes bu şeyi kabul etmek zorunda. Bu nedir biliyor musunuz? Bu anlaşma olmasın demenin başka bir ifadesi bu. Niye? Öbür taraftan başka haberler aldık, biz duyduk. Netanyahu'nun harekete geçmesiyle Amerikan Kongresi'nde yoğun bir baskı başladı Trump'a ve partisine. Niçin? İşte bu anlaşmanın olmaması için. Dolayısıyla aslında hangi şartlarda yapılacak bir anlaşmadan ziyade ben İsrail'in, Netanyahu'nun burada karmaşanın, istikrarsızlığın, savaş halinin devam etmesini için her şey yaptığını düşünüyorum. Her şey yapacağını düşünüyorum. O zaman zaman olan saldırılara da ben İsrail'in çok ciddi payı olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan işte Rubio en son yaptığı açıklama diyor ki birer birer çözeceğiz diyor. Geçmiş olsun veya günaydın. Hatırlıyor musunuz? Umman'da görüşmeler yapılırken, burada yapılacak da biliyorsun Umman alındı şeyden, saldırılardan önce.
1: Evet, İstanbul'da görüşülecekti. İran
0: Umman'ı alındı. O dönemde Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir açıklaması var. Aslında meseleleri madde madde tek tek ele almak gerekir. Hepsini birden bir masaya koyunca çözüm olmuyor diye. Şimdi oraya geldiler aşağı yukarı Amerika. Ama İsrail ben gene de çözüme odaklı, çözüm hedefleyen bir şeyi yani sabote edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada maalesef eğer gerçekten burada bir kalıcı bir barış isteniyorsa üzgünüm ama önce İsrail'in, önce Netanyahu'nun ikna edilmesi veya durdurulması gerekiyor. O da bu seçim öncesinde. Bakın çok farklı bir durum var gerçekten. Seçim öncesi Netanyahu'nun sürekli marjinalleşmesi gerekiyor. Sürekli tırmandırması gerekiyor seçime kadar. Aksi takdir oradan oy alamaz. Böyle garip bir şey var İsrail'de.
1: Mehmet Bey, siz ne dersiniz? Trump'ın bu İran'la barış için İbrahim anlaşmalarını şart koşması, ya herkes için anlaşma ya da savaş mesajı?
2: Evet, şimdi biliyorsunuz birkaç gün önce yine o Gazze formatına benzer, yani Eylül ayında BM'de yapılan toplantıya benzer bir formatta aynı ülkelerin liderleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere. İşte Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Şimdi bunların hepsini birden esasen Trump, yani Arap ülkeleri ve Müslüman ülkelerin liderleri gözüyle bakıyor. Gazze'dekine benzer bir mesaj burada ben Trump'a verildiğini düşünüyorum. Yani İsrail üzerindeki ağırlığını koyabilecek durumda olan, varsa eğer gerçekten, tek isim şu anda, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sıfatıyla İsrail üzerinde baskı üretebilecek ve onları bir takım yanlış durumlardan uzak tutabilecek tek isim Trump gözüküyor şu anda baktığımız zaman. Gazze Savaşı'nın bitirilmesinde o rolü kısmen oynamıştı. Her ne kadar savaş sırasında çok yine barbarca açıklamaları da olmuştu Trump'ı. Bunu ona dönük bir aklama cümlesi

0: savaşı bitirmeye veya bir ateşkesin teminine yaklaşıldığı bir ortamda biraz bunun siyasetini yapma anlamında Trump'ın o açıklamaları yaptığı kanaatindeyim. Bunu yaparken bir şeyi satması gerekiyor. Yani burada ateşkes yaparken bir zafer çıkarması gerekiyor. Onurlu bir çıkış çıkarması gerekiyor. Buna dönük cümleler kurması gerekiyor. Ben bu anlamda yaptığı açıklamaları da işte yani üst perdeden İbrahim Anlaşmalarını herkes imzalayacak şeklindeki o açıklamalarını biraz bu bağlamda görüyorum, değerlendiriyorum. Tabii şimdi orada değerli konuklarınız Ayşe Hanım da Nur Halbayrak'tan ifade ettiler. Savaşın başladığı nokta ile geldiği noktada aynı hususlar müzakere edilmedi. Yani başta bir Hürmüz meselesi yoktu. Hatırlayalım bir 3 hafta kadar oldu. Yani İran'ın Rusya ile birlikte bir yeni önerisi gündeme gelmişti. Biraz sanki o zeminde ilerlenmiş gibi geliyor. Neydi o zemin? Yani biz Hürmüz'e öncelik verelim. Nükleer uranyum, zenginleştirilmiş uranyum şu an zaten siz bombaladınız. O nedenle biz dahi kimse ulaşamıyor uranyuma. İşte bir dağların arasında bir yerde kaldı. Zaten bir taraftan da takip ediyor Amerika. Tarasut altında tutuyor İran'ı. İsrail'le birlikte. Dolayısıyla bu işin bir acelesi yok. Yani nükleer meseleyi aceleye getirmeye gerek yok. Biz Hürmüz'ü konuşalım. Hürmüz'ü açmanın yollarına bakalım biçiminde. Bir teklifi olmuştu İran ve Rusya'nın birlikte hani bu Arakçı'nın bir Moskova ziyareti olmuştu hatırlayalım. Putin'le de görüşmüştü o ziyaret sırasında. Biraz o zeminde ilerlenerek bugüne gelindiği gibi bir izlenime sahibim ben. Yani zaten şu anda Hürmüz Boğazı açılırsa işte Mike Rubio'nun açıklamasında da tabii oradaki düğümlerden bir tanesi açıldığı zaman İran geçiş ücreti alacak mı almayacak mı? Yani eski statüsüyle mi devam edecek yoksa yeni bir statü mü oluşacak? Rubio o yine parasız geçişler olacak dedi. Yani bu belli ki bu konuda İran'a belli şartlar kabul ettirilmiş. Eğer bu ateşkese bu şekilde ulaşılacak olursa. Bu olursa tabii bir rahatlama olur. Buna bütün tarafların ihtiyacı var. Amerika'nın ihtiyacı var. Çünkü akaryakıt fiyatları enflasyonu tetiklemiş durumda. İşte Kasım'da seçimler var. Amerikalılar zaten sorguluyor bizim ne işimiz var İran'da diye. Bu savaşa niye girdik diye sorguluyorlar. Bir de bunun negatif sonuçları kendi ceplerine yansıyan türden sonuçlar olunca bu tabii zorluyor Trump'ı. Onlar açısından Hürmüz düğümünün çözülmesi bu bakımdan önemli. İran açısından da işte onlar da yani petrol çıkışı yapamıyorlar, depoları dolmuş durumda. Zaten ciddi bir ekonomik kriz yaşıyorlar. Onlar açısından da bence yine aciliyet kespeden bir durum burada söz konusu. Ve tabii dünyanın yani özellikle enerji petrol tüketen ülkeleri açısından da burada bu meselenin çözülmesi rahatlatacaktır bir ölçüde. Bu gerilimi düşürecek ve bir rahatlama sağlayacaktır. Akaryakıt fiyatlarında bir gerileme, bir rahatlama olacaktır. O nedenle herkesin ortak beklentisi Hürmüz meselesinin çözülmesi istikametinde. Bir Amerikan bir müdahalesi oldu. CENTCOM'un yaptığı bir açıklama var. İşte mayın döşeme faaliyetlerinde bulunan bir takım deniz araçlarının vurulduğu yönünde. Bunlar bir büyüyecek bir savaşın ön işaretleri mi yoksa yaklaşan bir ateşkesin son pürüzleri mi? Böyle bir cümle kurmuş olayım. Ben biraz ikincisine daha yakın duruyorum. Yani bu saatten sonra esasen ben ateşkes ilan edildiğinden beri tahminimi hep şöyle ifade ettim. Savaşa geri dönme tehdidi hep olacaktır. Ama savaşa geri dönülmeyecektir. Benim tahminim bu
1: O
0: istikamette
1: şekilde.
0: oldu. Hani yanılabilirim yani bir şey demiyorum ama şu ana kadar bu şekilde geldi. Savaşa dönme tehdidi hep gündemde kaldı. Ama savaşa da dönülmedi. Çünkü bunun herkes için ayrı bir maliyeti de söz konusu olacak. Dolayısıyla ben her durumda biraz daha yine bir ateşkese daha yakın olunduğunu düşünüyorum.
1: Peki Kurtuluş Bey, şimdi sanki savaşın bitmesi Trump'a yarayacak ama diğer taraftan da İsrail, yani Netanyahu da bunun bitmesini istemiyor. Yani bir taraf için olumlu olacak ama diğer taraf için de olumsuz olacak gibi de bir
0: Evet.
1: tablo var. 3 dakikamız var bu arada. Başlayın
0: Evet.
1: siz, dönüşte tekrar yine
0: Evet.
1: kaldığımız yerden devam ederiz.
0: Yani Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi ya, bu siyaseten mi bu gündeme geldi aslında, bu İbrahim anlaşmalarını herkes
2: imzalasın diye.

0: Çünkü son evreye varılmıştı. Böyle bir anlaşma olduğu olacak. Yine daha önceki taslakta olduğu gibi Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında Türkiye, Pakistan, Katar, işte Suudi Arabistan, Mısır bir toplu görüşme gerçekleştirdiler. Burada ama şu görüldü. Yani bu Trump'ın savaşı neyse barışı da o. Yani İsrail'in hedefleri için savaşa girdi. Şimdi İsrail'in hedefleri doğrultusunda barışarak çıkmaya çalışıyor. Çünkü üzerinde çok ciddi bir baskı da var. Nuh abinin söylediği gibi bunu şart olarak, koşul olarak dile getirdiyse o zaman barış olmayacak. Yani anlaşma, herhangi bir anlaşma olmayacak. Yok, Mehmet abinin söylediği gibi bir siyaseten bunu işte Amerikan kamuoyuna, oradaki İsrail lobisine satmaya çalışıyorsa...
1: İsrail'in beklentisi yükseltmiş olmuyor mu bu böyle bir çıkış? İsrail'in beklentisi yükseltmiş olmuyor mu böyle bir çıkış?
2: Pakistan'dan da tepki gelmiş bu arada.
1: Nasıl siyaseten olabilir ki böyle bir şey?
0: Evet,
1: yani bu şeye nasıl bir katkı sağlar bu, ben anlamıyorum. Yani bu ifade nasıl bir katkı sağlar?
0: Şöyle,
1: barışa.
0: Bunu bölge ülkelerinin taleplerini, bugüne kadar getirdikleri bu anlaşma zeminini aslında daha büyük bir şeyle, siz de bunu yapın, burada ne koparabilirsek bu anlaşma olur. Ama kendisinin böyle bir anlaşmayı gelen baskılar sonucu belki, demek ki istemiyor aslında o da yani.
1: Bu aslında, özür diliyorum ya, sanki İran'la anlaşmış bir İran önce bu şeyleri bombaladı, tamam mı? Zor durumda bıraktı Körfez ülkelerini. Şimdi diyor ki İran'dan kurtulmanız için önce şey yapmanız lazım. Bu anlaşma imzalamanız lazım gibi, evet, bir şey var biraz.
0: Evet, onun için söylüyorum. Ya bu ne işe yaradı?
1: Yani.
0: Ya savaş ne işe yaradı? İsrail'in hedefleri doğrultusunda bölgede
1: maalesef
0: bu büyük İsrail dediğimiz, yani İsrail'in etki, güç, kapasitesini biraz bölgede arttırmaya çalıştılar. Şimdi bunu barış dedikleri anlaşmayla daha
1: biraz
0: da zirveye affedelim taşımaya çalışıyorlar. Yani onun için diyorum, Trump'ın savaşı neyse
1: böyle
0: barışı da o
1: ya.
0: Yani buradan bir hayır çıkmayacak ne Körfez ülkelerine, kaldı ki bu Körfez ülkeleri şunu gördü. Yani böyle bir üçkağıtçı tüccar kafası da var burada.
1: Elbette.
0: Siz Körfez'de düzeni sağlayacaktınız, istikrarı sağlayacaktınız, Körfez'i koruyacaktınız. Koruyamadınız. Şu an İran'ın elinde rehin durumdalar aslında bütün Körfez
1: Şimdi
0: ülkeleri.
1: Şimdi yeni tavizler istiyor Körfez'den.
0: Bir de üstüne diyor ki siz onu imzalayın bakarız. Yani ne yapabilir? Yani, ama orada İran'ın insafındalar o zaman.
1: Tabii.
0: Yani aynen, bu durumda şunu söyleyelim. Niye savaş devam etmiyor? Savaşamadıkları için devam etmiyor şu an. Yani onu biliyoruz şu an.
2: Peki bir virgül koyalım. Sizinle devam edeceğiz. Zaten kısa bir aramız var. 7 dakika sonra tekrar birlikteyiz.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Kazancım
1: net, sigortam net. Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
2: Nice bayramlara eriş evladım.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
5: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
6: Elhamdülillah.
7: Ha, Sertaç arıyor.
5: He?
7: Sertaç.
8: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
7: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
8: Enişte. Bayramın kutlu
5: Sertaç,
8: olsun.
5: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
8: bak. Gineme bak gineme.
6: Sertaç Almanya nasıl olur?
8: Ellerinden öperim.
6: Çok güzel.
5: Bak şimdi kime veriyorum?
9: Dur getir ben de konuşayım.
5: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
8: Alam.
7: Sertaç.
8: Bayramın kutlu olsun.
7: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
10: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
11: Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.
12: Tinkstat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
13: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Ud sanatçısı Necati Çelik'le, mimar ve sanatçı Celalettin Çelik, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 10.10'da 24'te.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
5: Canım Cimri.
6: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.

0: Kısa aramız bitti, devam ediyoruz. Kurtuluş Bey'le konuşuyorduk en son tabii bu Abraham Anlaşması meselesi. Yine diğer taraftan da tabii savaşın seyri, hani devam mı eder, daha büyük bir savaş mı bizi bekliyor, yoksa bir şekilde anlaşma olacak mı?
1: Buyurun. Yani bu barış taslağı denilen önce bir niyet mektubu var. Aslında siyasi bir metin. Tarafların bunu kabul etmesine, yani bu niyette kabul etmesine, aynı zamanda şunu da ifade etmesine, yani Hürmüz'ün de açılacağı, nükleer programla ilgili de gelişme kaydedileceği gibi niyet beyanları olacak. Ondan sonra bu anlaşmanın müzakereler kısmına geçilecek. Bu arada da İran basınında da çıktı. Yani bu Hürmüz'de var, açılacak ama detaylar saklı diye ifade ediliyor.
0: Oradan para istiyor İran.
1: Evet. Ya aslında orada mesele para mıdır? Egemenlik iddiası meselesi yani orada. İran'ın yani İran'ı bir adım öne geçirdi. Orada biliyorsunuz Körfez'i, Hürmüz Boğazı'nı biraz İran'ın daha önceki iddiaları doğrultusunda fiili olarak savaş sayesinde bir adım daha ileri taşıdı. Şimdi bu anlaşmanın işte müzakerelerle adım adım kompartıman biçiminde, Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha önce ifade ettiği gibi, yani bu taslağın oluşmasına Türkiye tabii çok büyük katkı verdi. İran bunu değerlendiriyordu. İran'da bu konuda mesafe alındığı için zaten şu an çok yakınız deniyor. Ama son dakika sürprizi oldu. Çok büyük bir tüccar şeyle kafasına anlaşmaya tamam arkadaşlar bunu kabul ediyoruz ama siz de bu İbrahim anlaşmalarını bir barışı ya yani onlar da biliyorsunuz İbrahim anlaşmalarını barışı destekleyen bir metin olarak lanse gördükleri ediyorum. İçin Orta Doğu'da bu önemli. Ya bu tesadüfen masaya gelmiş bir metin değil. Bakın bu Trump'ın birinci döneminde de, Trump'ın ikinci döneminde de devam eden bir metin. Yani şunu demek istiyorum. Nükleer programla ilgili mesela 2015'te Nuh abi atıfta bulundu oraya. Yani Amerika neden çekildi nükleer anlaşmadan? İran'a saldırabilmek için. Yani İran'a saldır. İran'la nükleer anlaşma yapmışsın, neyin saldırısını yapıyorsun? Hayır. Ama dikkatinizi çekerim, birinci dönemde çekildi bu anlaşmadan. Yani Trump birinci dönemde bir defa belliydi zaten İran'a saldıracakları. Bu ikinci döneminde kim seçti falan filan deniliyor ya. Kim seçti? İsrail desteğiyle aynı zamanda seçildi yani. İran'a saldırı vaadiyle. Ama şimdi Amerika'da kamuoyunun bir kesimi de şöyle bir feveran ediyor. Ya bizi kandırdın diyorlar Trump'a. Bunu en iyi ifade eden, ki son dönemde aşağı yukarı birçok insan da yazmaya başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin Kentucky Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Mezzi'nin bir şeyi vardı. Sözü şöyle tarif ediyor. Trump diyor geldiğinde önce bir koalisyon kurdu diyor. Önce Amerika diye bir koalisyon kurdu. Evet. Büyük destek aldı. Sonra diyor bu aldığı oyları götürüp EPEK'e teslim etti. Yani İsrail lobisine ve Netanyahu'ya teslim etti diyor. Bu gücü aslında bir güç aldılar. Bu gücü de şu an İsrail'in çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Savaşla yapmak istedikleri Netanyahu için de İran birdenbire savaşa çıkmadı. Trump ikinci dönem seçildiğinde Netanyahu bu 15. kez gitti Amerika'ya. Netanyahu Amerika'da bütün vaktini geçirdi. Şuydu tam zamanı, yani bu Orta Doğu'da Müslüman ülkeleri, Arap ülkelerini devreden çıkarmanın tam zamanı. Yani şu an yapabiliriz bunu. Gücümüz var. Artık bize saygı duyacaklar bu ülkeler. Biz öyle bir şeye geleceğiz. Güç noktasına geleceğiz. Neydi bu güç? Yani Orta Doğu'da güç biz olalım. Amerika destek versin. Biz güç olalım. Ya bu bildiğimiz saydığımız bütün ülkeler bize boyun eğsin. Bize biat etsinler. Zaten buna göre de ticaret rotalarının yeniden şekillendirilmesinden tutalım. Bunun ekonomik altyapısına da bu savaşla bir ayar verilecek. Fakat bunu başaramadılar. Şu an bir yerde durdu. Ama buna rağmen Lübnan'da, yarın öbür gün Suriye'de sıçrayabilecek. Bu coğrafyada bayağı bir etkinliğini aslında arttırmaya çalışıyor İsrail hala. Evet. Bu ateş gücü sayesinde. Ama şöyle bir başaramadı. Burada başaramadı derken aslında Körfez ülkeleri çok ciddi anlamda rehin düştü İran'ın eline. Ya burada da evet. Yani İran'ın da kimle raks edeceği belli değil şimdi bu noktada. Şimdi yarın için bir yazı yazdım, dedim ki yani bu Körfez ülkeleri İsrail'e biat edeceğine İran'la anlaşmayı tercih etsin. Yani burada çünkü tehdidin Amerika'da koruyamıyorsa tehdidin kaynağı kimse onunla anlaşmaya varsın bölge. Ama tabii ki tek şarta bağlı bu. İran'da öbür tarafın teklifini kendi lehine değerlendirmek istemiyorsa. Yani siz gidin İbrahim anlaşmalarını imzalayın, ben daha da güçlerim de diyebilir. Burada şey İran kimle raks edecek burada, onu da görmemiz gerekiyor. Ha, biz şeyle uğraşıyoruz, savaş bizi bununla oyalıyorlar. Savaş olacak mı olmayacaklar mı kısmıyla, ama bölgeyi yeniden şekillendirmekle meşguller. Fakat bölgede bölgesel güç olarak bu ülkeler artık bir eski Körfez statüsü var ya, statükosu bozuldu. Amerika'ya bağlı o statüko bozuldu. Şunu gördüler. Yani burada Amerika İsrail'le bizi elinde oyuncak etmiş. Yok İran tehdidi var diye. Vuruyorlar yani. Hem İsrail tehdidi. İsrail'in hoşuna geliyor Körfez ülkelerini. Vursunlar istedikleri kadar yani. Ekonomik olarak zayıflatıyorlar. Siyasi olarak daha küçültüp, zayıflatıp kendilerine biat eder hale getiriyorlar. Yeni bir arayış başladı. Bu yeni bir arayış, bu yeni bir bölgesel güvenlik mimarisinin oluşması. Bakın Pakistan'dan 8000 kişilik bir asker Suudi Arabistan'a konuşlandı. O daha önceki savunma anlaşması uyarınca. Hızla bölge kendisini daha yeni güvende hissedebileceği anlaşmalara yöneliyor. Ve bunlardaki, ya bunlar İsrail değil, Amerika değil, Avrupa değil, Fransa değil, bölgenin aktörleri. Genelde Pakistan olacak, Türkiye olacak, Mısır olacak, bilmem Katar olacak, birbirleriyle bir anlaşma, bir işbirliği geliştirecekler. Bu anlaşmalar da onun sayesinde. Trump eğer bence abartırsa burada İbrahim anlaşmalarını da imzalayın diye, tabii şimdiden bazıları diyor ki ya anlaşmaya hazırlar çoktan diyenler de var. Tamam, geçmişte böyle bir statüko oluşmuştu sanki, Trump'ın baskısıyla böyle bir anlaşmaya meyletmişlerdi, ama artık o statüko bozuldu diyorum. Şundan dolayı bakın, ABD'nin İsrail ile İran'a müdahalesi şöyle bir sonuca da doğurdu. Ya ona doğru da gidiyoruz. Putin şöyle bir şey, ya sonuçlarını, pandemi gibi bir sonuçları olacak onu görüyoruz, ama genel olarak da bazı sonuçlarını kestiremeyebiliriz bunun. Bunu şeyle de benzeştiriyorlar. Belki biraz propaganda yanı da var. Ama yine de bu İngiltere'nin İsrail'le beraber Sina Yarımadası'na Süveyş'e ele geçirmek için çıkması harekatına da benziyor. Sonra Amerika ve Rusya hop dedi, bu statüko değişti. Orta Doğu'daki gücünü kaybetti İngiltere. Buna belki biraz propaganda yapıyorlar. Amerika'da böyle olur gibisinden. Fakat biz Amerikan Hazine Bakanı'nın bu Körfez ülkeleriyle yeni swap hatları kurma çalışmalarını gördüğümüzde, ya siz bir şey yaptınız ama bunun sonuçları petrodoların acaba tahtının sarsılmasına yol açacak mı, yol açmayacak, bu tartışmaya dönüştü. Tamam, bunlar güçlendiriyorlar bunu, doların küresel liderliğini falan, ama böyle bir risk demek ki hissediyorlar. Şunu söyleyeceğim, yani Orta Doğu'da öngörülen gelişmeleri aşabilir bazı sonuçlar itibariyle de. Bunu şu an bir düzende tutuyorlar, kontrol altında tutuyorlar. Savaşamadıkları için de bir taraftan da barışamıyorlar, ama bunu çatışmasız bir ortamda tutuyorlar. Şu an barış üzerinden yürüyorlar. Yani savaşla ulaşmak istedikleri hedeflere barışla ulaşmaya, bu anlaşma yoluyla ulaşmaya çalışıyorlar. Bölgesel aktörler bence burada iyi yer tuttu. Burada alanı da kendileri biraz kontrol etmek istiyorlar. Trump üzerine de bir baskı yaparak İsrail'i dengeliyorlar. Bugün yani Washington Post'ta böyle bir manşet olabilir mi ya?
0: Evet.
1: Sen yani etin ne, budun ne? Bütün bir büyük 500 milyonluk coğrafyayı kontrol edeceğim diyorsun. Hangi altyapıyla kontrol edeceksin? Amerika'dan destek gelmediği gün

0: sen bir hiçsin. Yani bu Yüm Kipur Savaşı'nda hep böyle anlatılır ya, Arap Savaşı'nda, 6-7 gün savaşında, efendim Araplara karşı savaşta çok müthiş zaferler kazandı. Hep İsrail okuduk yani, Türkiye'de eskiden okuduğumuz zaman İsrail'in tek başına nasıl savaş mucizelerini yerine getirdiğini görüyorduk. Hayır. Anlatılır. Kissinger Amerika ile Atlantik'le İsrail üzerinde denilir ki hava köprüsü kurdu. Hava köprüsü, uçaklardan yardım kargo uçaklarıyla hava köprüsü oluşturdu. Şimdi tek gücünüz bu. Amerika'nın kuracağı hava köprüsüdür. Başka sizin burada bir gücünüz yok. Bölge devletleri bilmiyor mu? Biliyor bunu. Yani bunu farkında, daha çok ayyuka çıktı bu. Bunun için diyorum. Yani savaşla ulaşamayacakları neticelere barışla da ulaşamayacaklar. Yani herkes de bölgede biraz, yani dünyada değişti, statiko da bozuldu. Ulaşmaları biraz zor görünüyor.
1: Bu zaten ilk tepki Pakistan'dan geldi. Bu, biz dediler ki hani böyle bir şeyi kabul etmiyoruz, bu Trump'ın İbrahim anlaşmalarını şart koşmasını. Hı. Niye böyle bir şey yaptı sizce Trump? Ve hani ne olur, bundan bir şey çıkar mı?
2: Aslında bunu ilk olarak bu anlaşmalara giden sürecin nasıl geldiğini anlatarak başlamak lazım. Hatırlarsanız Trump öncelikle bir yüzyılın anlaşması dedi. Sonra ilk döneminde. Sonra bu anlaşma kabul edilmedi. Ondan sonra da dedi ki İsrail'in güvenliğini sağlamak için aslında soğuk bir barış var. Doğrudan doğruya ilişki kurmuyor bu ülkeler. Biz bunlarla İsrail'in arasını bir şekilde düzeltelim. İlginç olan şey şuydu. Bu iki taraflı anlaşmalar çerçevesinde gelişen bir süreçti. Yani İbrahim anlaşmaları doğrudan doğruya böyle çok taraflı bir anlaşma şeklinde ilerlemedi. Şu ana kadar imzalayan ülkeler belli. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan imzaladı, onaylamadı. Fas katıldı, Kazakistan katıldı. Bir de sadece dünyada İsrail'in tanıdığı Somaliland tanıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız hani ilk aşamasından itibaren gelinen sürece odaklandığımızda şunu görüyoruz. Biz bunun İsrail'in bir şekilde güvenliğinin sağlanması Amerikan çerçevesinden baktığında ve İsrail'in güvenliğini sağladığına dair satabileceği bir olay olarak gözlemleyebiliriz. Bu aşamada tekrar gündeme gelmiş olması bence oldukça ilginç. Çünkü şu anda da Ürdün'e, Pakistan'a ve Suudi Arabistan'a benzer tekliflerde bulundu. Türkiye'ye de bulunuldu. Fakat Pakistan doğrudan reddetti bu teklifi. Çünkü burada önemli olan şey şunu sağlamak. Bölgede bir güvenlik söz konusu değil. Bu güvensizliği yaratan temel aktör aslında İsrail'in bizzat kendisi ve İsrail'in politikaları. Şimdi siz diğer ülkelere diyorsunuz ki ey diğer ülkeler, gelin İsrail'le ilişkilerinizi geliştirin. Neden böyle soğuk davranıyorsunuz birbirinize? Hani tamam, birbirinizi tanıyor olabilirsiniz fakat pek de ilişki kurmuyorsunuz. Ben İsrail'cimin güvenlik altında olmasını arzu ediyorum. Güvenli bir çevrede hareket etmesini arzu ediyorum. Bu bölgesel değişkenlere baktığımızda, bugünün koşullarına baktığımızda bence çok olası bir şey değil. Ama Trump'ın amacını gayet net anlayabiliyorum. Seçime gittiği bir süreçte satabilmesi gereken bir şey var. Kendi kamuoyuna bir şey söylemek zorunda. Bir şekilde zafer kazandığını iddia etmek zorunda. Bu zaferi ister Hürmüz'den kazanır, ister başka yolla kazanır. Temel mesele burada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisinin bir şekilde desteğini sağlamak ve ya da o desteği devam ettirmek. Dolayısıyla hani imzalanır imzalanmaz, bölge ülkeleri tepki gösterir tepki göstermez, bu bambaşka bir tartışma ama bugünün gerçekleriyle, bölgenin gerçekleriyle ne kadar uyumlu olduğunu Donald Trump'ın düşünmesinin gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü enteresan bir zamanlamada ortaya çıkmış bir anlaşma olduğunu unutmamamız lazım bunun. Ve böyle bir dönemde yapılmaya en azından davet ediliyor olması bir diğer taraftan da Amerika'nın diğer müttefiklerine baskı uyguladığı anlamına da geliyor.
1: Peki Nuh Bey, geçelim mi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bir bakalım isterseniz artık. Çünkü pazar, aslında geçtiğimiz hafta Perşembe gününden bu yana konuşuyoruz. İşte mahkemenin kararı sonrası yaşananlar, yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturması, işte Özgür Özel'in bu kararı tanımıyoruz açıklaması, ardından zaten

0: Pazar günü yaşananlar malumunuz tabii. Kemal Kılıçdaroğlu çok hızlı başladı. Yeni bir dönem için, yeni bir düzenleme için parti içerisinde harekete geçti. Az önce de aktarmıştık zaten. Bayramın son günü, dördüncü gününde genel merkezde hem partililer hem de vatandaşlarla bir araya gelecek, bayramlaşacak. Ve ilk parti meclisiyle birlikte Yüksek Disiplin Kurulu toplantıları da yine 1 Haziran tarihinde yapılacak. Tabii ne yapacak Kılıçdaroğlu, bu merak ediliyor. Hani parti hep bir ifadesi vardı, arınma ifadesi vardı. O nasıl gerçekleşecek? Bazı isimlerle, bazı isimlere ilişkin bu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları, davaları devam ederken bazı isimlerin üyeliklerinin dondurulması meselesi de gündemde. Özel'in tabii nasıl bir yol haritası olacak, bu da gündemde ki bugün bir açıklaması da vardı, Özgür Özel'in bir çağrısı vardı. Şu ifadeyi kullanıyor, İzmir'de seslendi Özgür Özel. Kemal Bey'e sesleniyorum, İzmir'den gelsin bayramdan sonraki 1-2 hafta içinde pazar günü 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Eğer 2 milyon CHP'nin önüne sandığı koyarsan ben adayım, yarışacağım diyor Özgür Özel. Eğer seçim benden başka kazan olursa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim diyor. Özgür Özel'den mesajlar bu şekilde. Dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu hızlı başladı. Nasıl görüyorsunuz? Yani bundan sonrası için artık herhalde konuşmak lazım. Yani yaşananları zaten gördük, konuştuk, değerlendirdik ama iki ismin yol haritası ne olacak sizce?
1: Gidişata bakılırsa öyle kolay kolay bir ileride bir yolların kesişmesi görünmüyor, beklenmiyor. Çünkü bir kere daha başlangıçta biliyorsunuz işte o meşhur her şeyin başladığı 4-5 Kasım 2023 kurultayında arkamdan hançerlendim demişti Kılıçdaroğlu. Hançerleyenler bunlar işte. Sonrasında aslında o hançerlenmenin açılımlar ortaya çıkmış oldu yargı sürecinde. Bunların bir kısmı şey devam ediyor, hala soruşturması. Bir kısmı yargılama aşamasına geldi, İmamoğlu başta olmak üzere. Ve bu süreçte işte etkin pişmanlıktan istifade edenler, itiraflarda bulunanlar vesaire. Mesela hakikaten çok çok vahim noktalara geldiğini ortaya koydu. Herhangi bir henüz netleşmiş bir yargı kararı olmasa da. Bu dönemde Kılıçdaroğlu çok da böyle topa girerek değil ama kenardan sürekli olarak bu şeyden şikayet etti. Partideki kirlenmeden, çürümeden şikayet etti. Partiyi arındırmak lazım dedi. İşte bu yolsuzluğa adı karışanlar aklanıp gelmeli dedi.
0: Bir videosu da vardı değil mi?
1: Tabii video. O videolarla yayınlarda falan bunu
0: bahsetti bunları.
1: Ama mesela bilmiyorum, diğer taraftan da hadi gel bir ifade ver deyince de gitmedi.
0: Gitmedi, evet.
1: Yani böyle bir kenardan fazla ben kenarda durayım, siz bir halledin gibi bir şey izledi aslında. Ama gene CHP'lilerin şikayetleri üzerine yürüyen süreçte böyle bir noktaya gelindi. Şimdi sürekli son görüntü üzerinden şey yapılıyor da, şimdi bakın ben not almıştım ta o zaman. İlk oylamada 18 fark var. 660'da 682.
0: Bu
1: 4-5 Kasım 2023
0: kurultaydan bahsediyoruz.
1: Evet, yani Kılıçdaroğlu 664, Özgür Özel 682.
0: İlk turda.
1: Birkaç saat sonra ikinci tur, Kılıçdaroğlu 566, Özgür Özel 812.
0: Ciddi bir artış var.
1: 276'ya çıkıyor fark. Ve bunlardan Özgür Özel'e oy verenlerin içerisinde yoğun miktarda Kılıçdaroğlu için imza verenler de var. Bir şey olmuş demek ki orada yani. Buna hep Kılıçdaroğlu bunu ima etti ama bir türlü de şey yapamadı. Şimdi böyle bir süreç başladı. En son gelinen yerde yargı böyle bir karar verdi. Şimdi Türk siyasetinde, siyaset tarihinde yolsuzluk teşebbüsleri, efendim mevki, makamı kötü amaçlarla kullanma meselesi hiç olmamış bir şey değil. Yani sağında solunda hepsinin oldu bu. Yani en son Mesut Yılmaz biliyorsunuz ifade verdi, hatta mahkum oldu. Rahşan Afri'yle kurtuldu sonra. Gene yolsuzlukla alakalı. Güneş Taner'le beraber. Şimdi böyle bir Türkiye'de Özgür Özel daha dün gene bizden asla ve asla hiç kimse yolsuzluk yapamaz. Hiç kimse yapmaz dedi. Şimdi affedersiniz ama hiçbir insan için böyle bir kefaret mümkün değildir. Peygamberler dışında. Tamam mı? Dolayısıyla şunun için söylüyorum. Özgür Özel'in ilk düğmesi, ilikledi ilk düğme o 19 Mart'tan itibaren yanlış ilikledi. Yani madem gerçekten dediği gibi hakikaten İmamoğlu başta olmak üzere efendim sütten daha beyaz, daha ak iseler eğer ne mutlu giderler şeyde aklanırlar
0: mahkemede.
1: Ondan sonra hani hedef asıl Cumhurbaşkanlığıymış ya. Ondan sonra elini kolunu sallaya sallaya seçir artık yani. Bir şey miting yapmasına bile gerek yok. Kahraman olur çünkü yani. Tamam mı? O zaman bu telaşın sebebi ne? Şimdi böyle bir noktada durumda bu noktaya gelindi. Ama hala baktığımız zaman bir tırmandırma görüyoruz. Şimdi bu şeyler biraz da ben amaçlı olduğunu düşünüyorum bu açıklamaların. Mesela şu anda Özgür Özel çok iyi biliyor ki böyle bir şey şu anda mümkün değil. Kılıçdaroğlu istese de mümkün değil böyle bir şey. Hani gel sandık kuralım işte hapsetsin falan diyor. İki, başka bir şey daha. O ilk günden itibaren öne sürdükleri o en kısa zamanda kurultayı böyle bir kendilerini tekrar meşrulaştırma aracı olarak görüyorlar ki biliyorsunuz bu bahsettiğimiz kurultaydan sonra iki tane daha yaptı. Aynı amaçla. Aynen, birisi olağan birisi olağanüstü. Yani bak yine aynı kişiler seçildi dedirtmek için. Şimdi aynı şey yapmaya çalışıyorlar. Gene bak orada da gene Kılıçdaroğlu istese dahi şu anda bu süreç çünkü kendileriyle yürüttüğü bir süreç değil. Yargının üzerinden.
0: Yargıtay'dan karar çıkmadan.
1: Karar çıksa bile şu anda Kılıçdaroğlu bu şeyi götüremez. Niye? Çünkü mutlak butlan diyor ki bu 4-5 Kasım'da seçilenlerin ve sonrasında verilen kararların tamamı geçersiz. Yok böyle bir şey diyor. O zaman nasıl gidecekler? Nitekim ilk adım attı işte PM'yi yeniden başlattı şey 4-5 Kasım öncesindeki. Şimdi başka bir taraf daha var işin. Ali Haydar Fırat'ı dinledim ben bugün. Ki zaten biliyorsunuz o pazar gününden itibaren biz şu haberleri duymuştuk ve bunları yayınladı, konuştum birkaç yayında da. Aslında ilk ifadelerine baktığın zaman bu kararın çıkmasından açıklamasından sonra Özgür Özel'in ifadelerine daha böyle ilk ifadeleri biraz daha makul idi. Sonra çok hızlı biçimde sertleşti. Öğrendik ki Silivri'den talimat gelmiş.
0: Aynen öyleymiş. Operasyonun düğmesine Silivri'den basılmış.
1: Basılmış ve talimat gelmiş. Tırmandırın. İşte karşı koyun.
0: Gerilimi arttırın
1: evet,
0: diye.
1: Evet. Nitekim Ali Haydar Fırat diyor ki bugün Perşembe akşam bu karar açıklanca diyor Genel Başkan yardımcıların tamamı genel merkezdeki odalarını boşalttılar diyor. Ve teslim etmeye hazırlanmışlardı diyor.
0: Ama sonra
1: şeyden ayak kalkma zamanı diye bir şey geliyor. Silivri'den ve bunun üzerine işte o yeni tavır ortaya konuyor. Bunun için önemli gene Ali Haydar Fırat diyor ki ben parti meclis üyesiydim bu şeyden sonra. Biz diyor mesela çok konuşulan bir şey var ya hani yerel seçim adaylar belirlenmez. Biz parti meclisi olarak diyor hiçbir adayı biz belirlemedik orada diyor.
0: Hepsi
1: tamamı Silivri'den geldi. Silivri'den. Tamam. İkincisi de şu da çok önemli. Bugün hani gidişat ne olacak dedin ya. Bugün tabii. Şeyde İzmir'de hain Kılıçdaroğlu diye bir tempo tutuldu. Bir slogan atıldı şeyde. Bu defalarca tekrarlandı. Ve buna asla müdahale etmedi Özgür Özel. Yani hiçbir müdahalede bulunmadı. Aynı şey meclisin gelmek önünde de olmuştu. Bu da gene Silivri'den gelmiş. Bu slogan Silivri'den gelmiş. Dolayısıyla görünen şey şu. Tırmandırarak asla bir müzakereye yanaşmadan tırmandırarak muhtemelen başka bir yapıya şey yapmaya çalışacaklar. Ama
0: işte başka bir yapı da olur mu? Ne kadar tutar? O da çünkü şöyle bugün bir anket vardı araya girdim ama %80'in üzerinde yani genel başkanın Kılıçdaroğlu olması sizin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermenizi etkiler mi? Etkilemez mi diye sorulmuş. Hani etkilemez diyenlerin oranı %80'in üzerinde. Yani CHP'liler aslında genel başkandan ziyade partiye oy veriyor gibi de bir durum da var. Yani dolayısıyla Özgür Özel ve İmamoğlu farklı bir parti kurarlarsa da hani bu onların çok destek görmeyeceği anlamına da geliyor bu açıdan bakarsın.
1: Tam da oraya geliyor idim. Ama muhtemelen görünen o ki bir kere ondan önce parti içerisinde bu farklı argümanlar işte siz söyleyin kurultay veya parti işte kurullarında bir takım atraksiyonlarla bir şeyler yapmaya çalışacak. Mesela Kılıçdaroğlu'nun o genel merkezde bayramlaşma toplantı yapacağı gün Özgür Özel'de il başkanlığında başka bir şey organize etmiş, onu ilan ettiler. Bu tür şeylerle meclis de şeyi zorlamaya çalışıyor vesaire. Ama bence şu anda top Kılıçdaroğlu'nda.

0: Çünkü Kılıçdaroğlu'nun o arınma meselesini nasıl sahada gerçekleştireceği önemli. Muhtemelen parti meclisinden sonra diğer kurulları da hızlı bir biçimde ayağa kaldırarak daha önceki haliyle orada alınacak kararlarla mesela Kılıçdaroğlu özellikle İmamoğlu'nu kastederek çok zarar verdiğini partiye arınıp gelmesi gerektiğini söyledim. Ben o zaman Kılıçdaroğlu'na yakın zamanda ihraç olmasa bile en azından bir üyeliğini askıya alma kararı beklerim. Bu tür şeyleri bekleyeceğiz ve bundan sonra gelinen noktada eğer bu parti içerisinde artık bir şey yapma ihtimali kalmadıysa eğer onlar ki başka şey de konuşuluyor. İşte İyi Parti'de geçmesinden bahsediyor vesaire falan Özgür Özel. İmamoğlu zaten artık bir önümüzdeki seçimde aday olma falan durumu yok zaten. Dediğin şey doğru. Ben bir baktım daha önceki CHP'den ayrılanların kurduğu partilerin gidişatına. 11 tane parti kurulmuş şu ana kadar. CHP'den ayrılanlar 11 parti kurmuşlar. Bir tanesi hariç hiçbirisi tabiri caizse yaşamamış. Bu CHP'de çok farklı bir durum var. Yani CHP seçmeni de bana göre son derece bilinçli hareket ediyor o seçimlerde. Nitekim biz bunu şu andaki süreç belki yakın zamanda yaşanmadı belki ama 2010'dan bu tarafa aday belirleme süreçlerinde şunu gördük mesela. Korkunç kavgalar oldu. Veya kurultaylarda, illerde, genel merkezde hakikaten korkunç kavgalar oldu. Fakat liste kesinleştikten sonra en düşman olduğu kişi bile orada aday olsa yine gidip CHP oyunu verdi CHP'liler. CHP'de böyle, CHP seçmeninde böyle bir disiplin mi diyeceğiz, biat mı diyeceğiz, mankurtluk mu diyeceğiz bilmiyorum. Böyle bir şey var. Böyle bir disiplin var. Dolayısıyla ben başka bir parti kursa da hepsinin hurra oraya gideceğini ben düşünmüyorum. Artı siyasette şöyle bir şey var. Her zaman gücün yanındadır insanlar. Ben Kılıçdaroğlu az önce bahsettiğim adımları ilerledikten sonra
1: Yavaş yavaş.
0: görüntünün değişeceğini düşünüyorum. Çünkü bildiğimiz şeyler var. Yani bu mutlak mutlak karar verilmeden önce kulisler yaparak, araştırmalar yaparak acaba nasıl bir karar çıkacak ona göre işte tavrımızı belirleyelim arayışında olan CHP'liler olduğunu biliyoruz yani. Dolayısıyla bundan sonra Kılıçdaroğlu'nun durumu çok netleştikçe partinin genel merkezinde partide ben şeyin değişeceğini düşünüyorum. Son şöyle bir notum var. O bir tane dediğimde önemli. Demokrat Parti sadece devam eden parti. Şeyden ayrılıkta kuranların. O da biliyorsunuz CHP'den ayrılanlar kurdu. Demokrat Parti'nin böyle güçlü devam etmesi aslında bize bir şey anlatıyor. CHP çizgisi, CHP zihniyeti çizgisini bu millet kabul etmiyor. Ayrılanlar da kabul etmiyor ama ayrılıp da CHP çizgisinin tamamen farklı bir çizgi
1: Geçersen
0: milletin kabul gördüğü bir çizgi geçerse o zaman iş
1: o zaman
0: değişiyor.
1: kabul görebiliyorsun.
0: Başka bir örnek daha var. Bu çok önemli. CHP İttihat Terakki'nin devamıdır. Zihniyet olarak hakikaten devamıdır. Kurumsal olarak değilse bile devamıdır. Kurumsal olarak da öyledir. Yani İttihat Terakki şeyden sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılınca bitince bunlar hepsi Anadolu'ya işte forma değiştirerek Anadolu'ya geçtiler. Orada işte farklı cemiyetler kurarak tekrar Ankara'da birleştiler. Hakikaten CHP'nin özünde İttihat Terakki vardır ki zaten biliyorsun Özgür Özel bunu defaca söyledi.
1: Tabii.
0: Biz JÖNTÜRKLER'in devamıyız diye. İlginç bir örnek var. Bu şeyden sonra 24 Temmuz 1908 yani ikinci meşrutiyetin ilanından sonra daha Abdülhamit Han yerinde ama bütün devletin daha bir tabiri caizse yönetimini şey aslında fiilen devralmıştı İttihat Terakki devralmıştı fiilen. Yok sorumluluğu var ama yok ama yetkisi var yetki kullanıyorlardı. Bir süre sonra hakikaten korkunç bir memnuniyetsizlik ortaya çıktı millet nezdinde. Korkunç ama. Her yerde berbat ettiler her şeyi. Çünkü bunların ne yönetim anlamı var ne bir şey. Bunun üzerine gene İttihat Terakki'deki yöneticiler önde gelen yöneticiler Hizbi Cedid diye bir şey kurdular.
1: Kuruyorlar.
0: Ayrılıp İttihat Terakki'den. Tamam mı? Bunlar İttihatçılar. Fakat bu üçlü işte bildiğimiz üç yönetici Talat Paşa, efendim Enver Paşa, Cemal Paşa şeyde kaldı, merkezde kaldılar. Onlar da Hizbi Kadim diye bir şey kurdular. Ama çok azınlık durumunda. Burası ilginç. İttihat Terakki olarak yine o azınlık olan merkezde kalanlar devam etti. Onlar İttihat Terakki olarak devam etti, anıldı. Öbürleri değil. Dolayısıyla bugün eğer bunlar bir parti kursa, ilk seçimde çok büyük oy alsa bile CHP'nin ana bloku, ana omurgası artık buraya geçti anlamına asla gelmez.
1: Gelmez.
0: Mümkün değil.
1: Peki.

0: Peki hemen Mehmet Bey'e dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmelere sizin yorumunuz ne olacak? Hani bundan sonra hamleler ne olur meselesi var. Bir de bugün bir iddia da vardı. Özgür Özel'e bir teklif gittiğine dair iddiaya göre İmamoğlu'nu bırak birlikte yürüyelim teklifi yapılmış ama Özel bu teklifi reddetmiş.
1: Dosyaydı zaten o şeyde konuşmasında.
0: Evet, yani böyle de bir durumda var. Diğer taraftan hani Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı da merak ediliyor. Baktığımız zaman acaba Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu tedbirli olarak disipline sevk eder mi? Çünkü böyle bir etkisi olduğundan bahsediliyor. İki ismin de disiplinden karar çıkana kadar üyeliklerinin askıya alınması durumda söz konusu olabilir deniyor. Diğer taraftan yeni bir parti ki çok dillendirildi. Burada da konuşmuştuk. Hani bir Ekim Partisi'nden bahsediliyor ama az önce de aktardığım gibi Özgür Özel'in aslında o gün yani pazar günü de beklediği desteği göremediği yorumları yapılıyor. Yani milyonlarca üyeye mesela mesaj atılmış, SMS gönderilmiş ama genel merkez önünden çok büyük bir kalabalık da yoktu o gün.
2: Evet. Şimdi şöyle bakıyorum ben. Yani iki tarafında elinde kozlar var. İki tarafında zayıf noktaları var. Şimdi kozlara baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun elindeki en önemli koz mahkeme kararı. Yani hani bir tabir vardır ya, elimde kapı gibi mahkeme kararı var. Şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde kapı gibi bir mahkeme kararı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ipleri tekrar geri alma imkanı sağlayan bir karar bu. Bu Kılıçdaroğlu açısından en önemli koz. Ben bundan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani iki hedefte ilerleyeceğini düşünüyorum. İlerlemek istediğini daha doğrusu. Buna ne kadar başaracak göreceğiz. Bir tanesi yani Özgür Özel de dahil olmak üzere, yani İmamoğlu'ndan emin değilim ama Özgür Özel de dahil olmak üzere Özel'le birlikte hareket eden bir önceki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini mümkün olduğunca içeride tutmaya çalışacak. Mümkün olduğunca onlara karşı yumuşak bir tutumla, gerilinden uzak bir atmosferde tutmaya çalışacak. Partinin birliğini, bütünlüğünü bozan adam durumuna düşmek istemeyecek. Böyle bir stratejisi var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İkincisi de ben ta o 2023 Kasım kurultayına, bu iptal edilen kurultaya gidilirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafından bazı isimlerle o dönemde konuşmuştum. Şimdi bu son süreçte de aynı isimlerden biriyle konuştum. Bir güvenli liman tabirini kullanıyorlardı o zaman da. Yani o Kasım 2023 kurultayını alacağından çok emindi Kılıçdaroğlu. Aldıktan sonra işte uzun bir dönem, seçimsiz bir dönem var. Bu dönem içerisinde kendisi veliahtını belirleyecek ve siyasetten ayrılacak. Böyle bir güvenli liman, yani partiyi güvenli limana getirip ayrılacak biçimde bir hedef vardı dışarıya yansıttıkları. Orada tabii çok güveniyorlardı kendilerine ama hatta İmamoğlu'nun divan başkanı yapmışlardı o kurultayı da hatırlayalım. Bu mümkün olmadı. Kaybettiler o kurultayı. Şimdi ben sorduğumda yine aynı cevabı aldım. Yani yine güvenli limana partiyi getirip orada bir şekilde aslında Kemal Kılıçdaroğlu tekrar bir daha bir seçimlere bir aday olma gibi bir niyeti yok biçiminde bir dil kullanıyorlar. Burada tabii güvenli limandan Kılıçdaroğlu'nun ne anladığı önemli. Burada güvenli limanda kendisinin 13 yıl boyunca, yani 22 Mayıs 2010'dan 4 Kasım 2023'e kadar arada geçen 13 yıl boyunca başarılı bir şekilde dizayn ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem kadrolarıyla hem kimliğiyle, karakteriyle, insan kaynağıyla olduğu gibi güvenli limana tabir yerindeyse taşımak. Yani kendisi ayrıldıktan sonra kendi veliahtı üzerinden kendisinin dizayn ettiği Cumhuriyet Halk Partisi olarak yola devam etmesi. Şimdi bundan sonra da bunu hedefleyecektir. Yani o 13 yıl, 13 buçuk yıl boyunca CHP'yi nereye taşıdıysa kimlikler, kadrolar, politikalar anlamında yine aynı hedefe yönelik siyasi hamleleri olacaktır. Şimdi tabii bu da, yani Kılıçdaroğlu'nun bu kozu Özgür Özel ve İmamoğlu cephesinin de zayıf noktası. Yani tekrar edeceğim o tabiri, elinde kapı gibi mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararı nasıl Kılıçdaroğlu'nun kozuysa öbür tarafında zafiyetini yansıtıyor. Tersinden baktığımızda benim yani şu an

0: izlemekte olduğum 3 kesim var. Bunların refleksleri bundan sonra da önemli olacak. Yani gidişatı belirleme anlamında. Bir, CHP'li milletvekilleri ve teşkilatlar nasıl bir pozisyon alacaklar? Kılıçdaroğlu'na doğru bir yanaşma durumu söz konusu olacak mı? Yani ilk sinyal biraz Özgür Özel'e, mevcut milletvekillerinin daha fazlası Özgür Özel'e yakın durdu. Ama bu yani zaman içerisinde değişebilir. Nihayetinde 14 Mayıs 2023'te bu milletvekillerinin tamamını Kılıçdaroğlu seçmişti ama güç karşı tarafa geçince o milletvekillerinin yani son ana kadar sadakat içinde kalan milletvekillerinin sayısı 10'a kadar düşmüştü. Şimdi burada da tersi bir durum. Yani güç neredeyse oraya doğru bir yönelim olabilir. İkincisi milletvekili, işte belediye başkanları yani özellikle Ankara ve İzmir, İstanbul'u saymıyorum. İstanbul'un belli zaten pozisyonu. Onlar ne yapacaklar? Büyükşehir belediye başkanları işte Mersin başta olmak yani İzmir ve Ankara dışında Mersin var, başka Balıkesir var. Bazı CHP'nin elinde ciddi belediyeler var. Onların yönelimleri ne olacak? Bu önemli. Bundan sonraki gidişatı okuma anlamında. Onlar da geldiler biliyorsunuz. Makamındayken Özgür Özel'le fotoğraf verdiler. İşte Mansur Yavaş Londra'dan kalktı geldi falan ama şöyle bir yorumla dinledim ben CHP'lilerden. Yani o aslında Kılıçdaroğlu'na karşı değil de mutlak mutlak kararına karşı bir Özgür Özel'le dayanışma fotoğrafıydı diye bir yorum da var. Dolayısıyla oradaki ama her durumda yani bu belediye başkanları ya yani bir Mansur Yavaş ne yapacak yani? Kiminle hareket edecek? Özgür Özel İmamoğlu'na yakın mı duracak? Kemal Kılıçdaroğlu'na mı?
1: Mansur Yavaş
0: İzmir
1: pek
0: aynı
1: öne
0: şekilde.
1: çıkmadı. Onu nasıl değerlendirdin? Yani bu süreçte çok
0: Mansur
1: görmedik Mansur
0: Yavaş'tan
1: Yavaş.
0: yani ne derler ona? Yani risk almadan sıfır riskle durumu idare etme politikası
1: Abdullah Gül
0: izliyor. Evet, bugün
1: tarzı.
0: onu
1: NOPE diyor ki
0: Ahmet
1: Abdullah
0: Hakan
1: Gül tarzı
0: yazmış.
1: diyor.
0: Evet, biraz öyle görüyorum ben. Biraz duruma gidişata göre yani kendisine zarar gelmeyecek yöntem neyse o yöntemle durumu idare ediyor. Ama sonuçta bu yani yönelim ne tarafa olacak? Yani hangi taraf Kılıçdaroğlu geri döndü ve artık CHP'de tutunacak herkes öyle mi yoksa bir ayrışma mı olacak? Buradaki tercihler önemli Kahraman Bey. Üçüncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi medyası ve mahallesi diyorum ben buna. Yani CHP'ye yakın medyada ve CHP politikalar üzerinde etki üretebilen aktörler var değil mi? Kanaat önderleri var işte iş dünyasında var bunlar medyada var. Medyada böyle çok uzun yıllar kendilerine işte araştırmacı, soruşturmacı, gazeteci diyen falan bir sürü insanlar var. Bunların tercihleri ne olacak? Şimdi ilk birkaç günlük tercihlere baktığımızda Kılıçdaroğlu'na dönük bir öfke görüyorum. Bunu açık bir şekilde de ifade ediyorlar. CHP yakın medyada da bu var. CHP'ye yakın mahalle, CHP mahallesinde sosyal medya aktörlerinde de hesaplarında da bu var. Bunun ben şu aşamada yani Özgür Özel ve İmamoğlu açısından bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Burada yani Özgür Özel'e haksızlık yapıldığı düşüncesinden hareketle Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük bir tepki var. Ama bu ne kadar sürdürülebilir olacak? Ne kadar devam edecek? Zaman ilerledikçe bunun ateşi bu şekilde devam edecek mi? Bunları izleyeceğiz. Yani bunun ben bugünden bir cevabın olduğunu düşünmüyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu içeride tutmaya çalışacaktır. Yani o bir bölen şeyine girmek istemeyecektir. Klasik bir tarzı vardır Kemal Bey'in. Yavaş yavaş böyle kısık ateşle yemeği pişirmeyi tercih eder ve bunu bilir. Yani CHP'yi şimdi ben 2005'te Ankara'ya gitmiştim. Dediler ki o zaman Önder Sav diye bir adam var. Onun izni olmadan CHP'ye bir sinek bile giremez. Şimdi o Baykal'ın ayrıldığı dönem ve sonrasını hatırlayalım. Öyle bir tasfiye yaptı ki onun üzerine öyle bir dizayn getirdi ki Kemal Kılıçdaroğlu kimsenin ruhu bile duymadı. Tabir yerindeyse. Dolayısıyla bunu yine bu süreçte de bunu yapmak isteyecektir. Bunu yaparken demin söylediğim Özgür Özel dahil etrafındaki birçok kişiyi içeride tutmaya çalışacaktır. Buna devam edecektir. Sanıyorum şöyle tamamlayayım. Yani bu kurultayla alakalı bir biliyorsunuz iki tarafın da açıkladığı bir beklenti var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zaman diyor. Özgür Özel kendi açıkladı. En uygun zaman en kısa zamandır dedi. Buradaki şey de açık. Yani açık sır şu. Özgür Özel mevcut delege yapısıyla kurultayın 40 gün içinde yapılmasını istiyor. Kılıçdaroğlu mahalle ilçelerden başlayarak o az önce dediğim yöntemle sessizce hem bir tasfiye hem de yeniden dizayn yapıp daha böyle normal olan bir kurultay yapıp daha garantili bir şekilde şimdi sütten de az yandı tabii ilerlemek istiyor. Burada bir uzlaşma çıkar mı? Bence çıkmaz. Yani Kılıçdaroğlu kendi yol haritasını işletecektir. Burada bir kırılma olabilir mi? Evet, burada bir kırılma olabilir. Yani eğer Özgür Özel cephesi kurultay takvimi konusunda onların dediklerini yapmazsa o zaman bir ayrı partiye doğru bir yönelime girebilirler diye düşünüyorum.
1: Düşünüyorsunuz. Katılır mısınız? Ayrı bir parti olabilir mi İmamoğlu, evet, Özgür Özel işbirliğinde? Yoksa işte az önce de aktardığımız gibi %84,3'müş bu arada. Yani CHP'ye oy veririm partinin başındaki isim fark etmiyor. Evet. Ben de CHP'ye oy veririm diyenlerin oranı. Dolayısıyla evet, bu da yeni bir parti, yeni bir oluşum açısından dikkat çekici bir rakam.
2: Ya açık olarak zaten hem Özgür Özel'in kendisi de biz bu partiyi nereye bırakıyoruz? Ya hazır bir marka, ekonomik olarak ciddi bir imkan, kurulu bir düzen, teşkilat ve hazır bir oy. Yani tabii, son aldıkları oyları da gösteriyor. Biz bu hazır partiyi niye bırakalım, niye gidelim diyorlar. Ama sorun şu, siz gitmiyorsunuz zaten de, yani mahkeme kararı çıktıktan sonra gündeme geldi sizin gidip gitmeme meseleniz. Sizi orada tutacaklar mı? Tutacaklarsa hangi şartla tutacaklar? Yani burada inisiyatif, irade şu an Kemal Bey yönetiminde.
1: Kılıçdaroğlu hançeri çıkardı, şu an elinde tutuyor.
2: Evet, şimdi tabii Kılıçdaroğlu da dikkatli hareket etmek zorunda. Şundan dolayı şu an bir rüzgar estiriyorlar. Şu an medyanın büyük bir bölümü söyleyeyim, fark etmiyor iktidar medyası, hükümet medyası, bir Özgür Özel'e teveccüh de ediyor, gösteriyorlar. Bir rüzgar var. İzmir'de mitingler geziriyor. Şöyle diyenler de var yani. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ı mı devirecek diyebiliyor musunuz? Hayır. Ama tabana sorarsanız Tayyip Erdoğan'ı Özgür Özel devrilecek. Ya bu sanki bir teveccüh sebebiymiş gibi şey yapıyorlar. Ya gündeme getiriyorlar. Şunu demek istiyorum. Bir rüzgar veriyorlar şu an Özgür Özel'e. İlk günden itibaren Özgür Özel artık Cumhurbaşkanı adayıdır. Özgür Özel artık yeni Türkiye'de yeni bir kahraman olarak doğmuştur. Bu rüzgarı estirmeye çalışacaklar. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken bir kurultay, parti devralma, bunun bir sürü hukuki evresi de var, süreci de var. Bunlar zor diye yorumlar da yapılıyor. Bu mümkün olana kadar partide duracaklar benim anladığım. Eğer mümkün olmazsa şunu kabul etmeyecekler. Mehmet Bey'in de ifade ettiği gibi Kemal Bey'in bizi zaman içerisinde o suyu 90 derece 100 dereceye kadar çıkarırlar ya. Yani şimdi hangi uzun zamanda bizi şeyini beklemeyecek, kurbanlık koyun gibi bence beklememeleri gerekiyor. Ayrılırlar diye düşünüyorum. Burada Kemal Bey'in o dikkatli davranması gerekir dediğim kısım şu. Ben şuna katılmıyorum. Yani CHP'den işte tabela kazanır. Tam genel olarak böyle bir şey ama hayatın kimin nasıl neye kazanacağını bence hayat ve gelecek gösterir. Onu ipotek altına alamayız. Bu yani baksanıza İzmir'de bütün şehirlerde miting yapıyorlar. Niçin miting yapıyorlar? Ayrı bir grup olarak desteklenme, yani o seçmen kesiminde bir destek arayışı içindeler.
3: Şu anda ayrı grup olarak gitmiyorlar. CHP olarak gidiyorlar şu anda.
2: Tam isim olarak aslında bahsediyorum.
3: Ama yine CHP içerisinde isim.
4: Öz hakiki CHP biziz.
2: Öz. Aynen. Evet.
4: Tırnak içinde yani, kullanıyorum bunu.
2: Aynen. Şunu demek istiyorum. Ayrıldıklarında tabanı götürürler mi, götürmezler mi? Ben şuna katılmıyorum. %100 tabela kazanır. Ya yani bu evet yaygın bir kanaattir, yaygın bir görüştür ve yaygın olarak da tarihte örnekleri mevcuttur. Ama öyle olacaktır diye bir kaide yoktur. Eğer Kılıçdaroğlu çok itici, ya niçin duruyorlar? Bir de yani bir gerekçe, bir mağduriyet üretmek için biraz da orada duruyorlar. Yoksa her şey belli değil mi yani? Yani der ki kardeşim herkes pılını pırtını topluyor.

0: demek şu, bu umutla zaten bunlar bu parti ayrı partiyi ayrı partiye yönelecekler. Ha bir de şöyle diyorlar, paramız yok diyorlar. Ya ayrı parti nasıl kuracağız? Arabaları da aldılar, otobüs de yok falan. Yani böyle de söylüyorlar. Eğer 60-70 tane milletvekilini yanında götürüyorsan seni herkes finanse eder. İsrail bile finanse eder. Onu söyleyeyim yani.
1: Ya onlar da problem olur mu ya?
0: 70 milletvekilini sen yanında götürebilirsen seni herkes finanse eder. Ya 40 tane güç grubu var bu ülkede. Yani kim ya parasızlıktan bence çekiniyorlarsa çekinmesinler. Herkes finanse eder böyle bir siyasi gücü. %5'likleri, 6'ları nasıl destekliyorlar?
2: Peki sizce bu işte yolsuzluk, rüşvet soruşturmaları nasıl etkiledi yani CHP'yi, Özgür Özel ve İmamoğlu? Şimdi İmamoğlu işte Silivri'de yargılama süreci devam ediyor ama hani öyle bir kitlesel anlamda büyük bir destek göremedik. Yani ilk duruşmadan
0: bu yana. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu an bütün medya neyi anlatıyor? Özgür Özel'in kahramanlığını anlatıyor. Yani senin seçtiğin, belirlediğin bütün belediye başkanları bakın yolsuzluğa bulaşmış, rüşvete bulaşmış, açık açık hırsızlığa bulaşmış. Yani Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı anlatıyor, Uşak Belediye Özkan Başkanı anlatıyor. Çantayla götürdüm verdim. Ben diyor organize ettim işte halamı, teyzemi, bilmem kimi kurultayda delege yaptık. Hepsini belediyeden sigortaladık, işi aldık. Bu işleri yapmak için. Şimdi gerçek durum bu. Gerçek tablo o ekip için aslında bu. Ama yani şaşırtıcı derecede biz bu ekibin hem suçlu hem güçlü olduğunu görüyoruz. Yani Kılıçdaroğlu hain diye slogan attırıyor. Yani bence Kemal Kılıçdaroğlu da yarın onlara hırsız diye slogan attıklarında susturmayacak o konuşma yaptığı insanları. Hırsız diye slogan attıklarında susturmayacak. Yani böyle bir nezaketsizlik olur mu? Özgür Özel ne diyordu? Onu meclise sokmayacağız. Bakın kurultayı da böyle aldılar Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden. Tehditle, şantajla, parayla, rüşvetle. Böyle satın aldılar Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden kurultayı da. Aynı hırsızlıkla, aynı zorbalıkla Nuh abi İttihat Terakki konusunda da uzmandır. Ben söyleyeyim, oradaki bir grubun başa çıkmasının tek sebebi tehditkar olmasıdır. Aynen. Bakın, bir grubun başa çıkmasının tek şeyi, kaynağı ve tehditkar olması.
1: Cüretkar aynı zamanda.
0: Tabii. Ya utanmaz olması da ya cüretkar böyle yani. Bir utanmazlık var mı? Üç baba ya Sarıyer'de villalarını şirketinin üzerinden geçirmişsin, yakalanmışsın. Sen Türkiye'de demokrasi mücadelesinde yani olabilirdi eğer ben gerçekten bakın. Ben de bazen zaman zaman diyorum ki ya bir kahramanın hikayesi varsa destekleyelim diyorum. Gidiyorum 3 tane villayı babasının şirketinin üzerine geçirmiş. Şimdi Türkiye'de muhalefetlik de ele ayağı düşmüş durumda. Yani Türkiye'de muhalefet her zaman şu olur. Bütün partilerin iddiası neydi? Yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Bu adaletsizliği gidereceğiz. Yani insanlara ne sunuyorsun? Hayatlarıyla ilgili duydukları bütün sıkıntılara biz bir cevap olacağız demek istiyorsun. Burada gerçekten sen o muhalif, genelde muhalifleri niye severiz? Çünkü adaletten bahsediyor, özgürlükten bahsediyor, yolsuzluğa karşı mücadeleden bahsediyor. Tamam diyorum, bakalım bu bütün muhalif aktörlere. Muhalif aktörler 3 tane villa geçirmiş. O diyor ki valla 1 milyon çanta. Abi giderken bizim arabanın bagajına güzel bir çanta koy diyor. Tamam mı? Şimdi bu bir de bu kahramanlık hikayesini anlatanlar kim? CHP medyasından bahsetti Mehmet Bey de. Hepsinin listesi döküldü bugün aldıkları paraların. Yayınlanıyor. Aldıkları paraların aylık olarak nasıl finanse edildikleri listesi yayınlandı. Yani isim isim listeleri yayınlandı. Şunun için ya yani genel olarak şunu söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Birinden birini tercih etmiyoruz. Mesela burada insanlar yanlış anlaşılmasın. Kemal Bey'i övüyorlar gibisinden de anlaşılmasın. Ama yani Özgür Özel'in durumu bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumu bu. Kemal Kılıçdaroğlu da bugüne kadar inanılmaz işte Akçeli konularla gündeme gelmedi ama istihbari şeyle operasyonlarla gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 15 Temmuz'da FETÖ darbesine karşı kahve yudumunu atarak izlettirdi. Ülke elden gidiyordu. Şimdi birinin bulaşmış olması, birinin bulaşmamış olması tam bir belirleyici kriter.

0: değil demek istiyorum. Ama bugünkü durumda mahkeme karar vermiş, bu çıkmış. Eğer gerçekten milletle ilgili bir davanız varsa bu kadar kendinizi paralamazsınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Bey buyur gel, biz zaten 13 yıl sen yönetmişsin bunu, biz de yanında otururuz da diyebilirdi. Yani tekrar gitsin, olmadı benim bir davam var, gideceğim bunu millete anlatacağım dersin. Meral Akşener ayrıldı, yüzde bilmem kaç oy aldı. Ümit Özdağ ayrıldı, yüzde bilmem kaç oy aldı. Yani bu böyle sürekli bu çevirmenin, zorlamanın, kamuoyunu yormanın, iki yıldır biz 19 Mart'tan bu yana, operasyonlardan bu yana Özgür Özel'i sokaklarda, mitinglerde bu şeylerle, agresyonuyla uğraşıyoruz demek istediğim.
1: Bir araya gidelim.
2: Devam edecek miyiz?
1: Tabii tabii devam edeceğiz. Ayşe hocamızı da biraz beklettik. Çok ama şöyle. Ona da soracağım tabii ki yorumlarını. Saat başında görüşmek üzere.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
3: bankacılık. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
5: Canım Cimri.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
8: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
1: Nice bayramlara eriş evladım.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım. Ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Yapmamızı istedi. Birlikte yapalım mı?
8: Canım şimdi teyzenle konuşuyorum görüyorsun. Sonra yapalım. Evet canım. Efendim?

0: tiyatro gösterisi bugün müydü? Kusura bakmayın lütfen.
1: Sorumluluk zamanı planlar, planlı zaman geleceği hazırlar. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.
4: İstediğim fiyat teklifini aldım, aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Mütefekkir Saadettin Ökten ve akademisyen Taceddin Kutay, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 11.10'da 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.

0: Son bölümle karşınızdayız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'de yaşananları konuşacağız ama hocam size de bir söz verelim. Yani ikinci bölümde çok konuşturamadık sizi. Bilmiyorum tabii ki bu konuda ne kadar konuşmak istersiniz ama yani genel olarak baktığım zaman aslında her şey ortada. Bir kargaşa, bir kaos ortamı söz konusu. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani mutlak mutlak kararının mahkeme tarafından alınması şu demek aslına bakarsanız 4-5 Kasım kurultayı hiç olmadı. Hiç öyle bir şey olmadı.

0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olmadı.
1: Hiç olmadı
0: demek. Eski genel başkan demek de bu anlamda yanlış oluyor.
1: Hiç olmadı demek. Bir önceki güne dönmesi demek. Hukuki olarak ağır bir karar. Bunun kabul edilmesi lazım. Ama şunun söylenmesi gerekiyor. Bu bir hukuki süreç ve bu noktada uygulanmasının zorunlu olduğunu kesinlikle ifade etmek lazım. Özellikle de çok sayıda şaibe var CHP'nin üzerinde. Dolayısıyla da geldiğimiz noktada bir ana muhalefet partisi olarak aslında üzerindeki şaibeleri temizlemeden de siyaset yapmasının güç olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü hem toplum nezdinde inandırıcılığının zayıflamasına sebep verebilir bu, hem de parti içi karmaşanın söz konusu olması, parti içerisinde farklı odakların güç mücadelesi içerisine girmesi, bir iktidar adayı olarak düşünürseniz şayet ana muhalefet partisi yani, şüphesiz ki bir iktidar adayıdır. Dedikodulara yer vermeden, bunları temizlemeden hareket etmesinin zor olduğunu söylememiz lazım. Aksi halde muhalefetin kendini bu söylemlerden kurtarması çok mümkün değil. Dolayısıyla aslında parti içerisindeki dedikoduların berrak hale getirilmesi gerekiyor. İktidar konusunda aksi takdirde sıkıntı yaşayacağını söylememiz mümkün. Aslına bakarsanız bugün gelinen süreçte şunu görüyoruz biz. Bir noktada bir özel cephesi var CHP'de. Bir diğer noktada da mahkeme kararıyla bir önceki güne dönmüş olan Kılıçdaroğlu cephesi var. Ve aslında burada temelde Özgür Özel cephesinin arzusu şu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelmiş olan öfkenin, algının kalıcı olacağına yönelik bir politika izlemeye çalıştıklarını görüyoruz en azından. Bunun ne kadar kalıcı olacağı tartışmalı. Esas olarak öncelikle bunu belirtmek lazım. Çünkü CHP'nin kendisine baktığımızda da biz örgüt içerisinde bir yorgunluğun söz konusu olduğunu görüyoruz. Çünkü sürekli olarak mitinglere gitmek, sürekli olarak insanları çeşitli organizasyonlara çağırmak onların zaman içerisinde katılımını azaltacaktır. Dolayısıyla sürekli hale getirmek bu tepkiyi Özgür Özel cephesi için oldukça zor. Bir noktada da şunu ifade etmek lazım. Konuda bir yerden sonra kişisel bir mesele haline gelmesi riski var taraflar arasında. Bu da aslında CHP'nin kurumsal kapasitesini zayıflatan bir şey olarak değerlendirilebilir. Kişisel kırgınlıkların bir tarafa bırakılıp Cumhuriyette çünkü ya da herhangi bir sistemde, parlamenter sistemde ya da başkanlık sisteminde siyasal partilerin öneminden dolayı aslında muhalefet olmak da çok önemli bir görev. Bunun giderilmesi gerekiyor. Mevcut durumun ne kadar sürdürülebilir olduğunu da tartışmak lazım CHP içerisinde. Yani bu kişisel çatışmaya dönüştüğü noktada ne kadar sürdürülebilir? Diyelim ki taraftarlarınızı böldünüz. Ne kadar sürdürebileceksiniz bunu? Ya da alternatif bir parti kurma girişiminde bulundunuz. Bunu ne kadar sürdürebileceksiniz? Şayet beyan ettikleri gibi kaynakları söz konusu değilse. Ve şunun da unutulmaması gerektiğini ifade etmek lazım. Son kertede siyasetçiler, politikacılar öyle ya da böyle yeniden seçilmeyi arzu ederler. Dolayısıyla bu noktada da elinde kaynağı bulunduran aktörün daha avantajlı olma olasılığı söz konusu. Yani yeniden bir dağılım söz konusu olabilir. CHP içerisinde Kılıçdaroğlu lehine yönelik olarak uzun vadede. Zaten bu yüzden Özgür Özel'de hızla yeniden kurultaya gidilmesi gerektiği yönünde çağrılarda bulunuyor bence. Ama genel anlamıyla şunu söyleyebilirim. Mitinglere katılım oranlarının düşük olması, işte Özgür Özel'in Ankara'da yaptığı son yürüyüşte az sayıda katılımlı olması, CHP'nin önüne insanları çağırdığında gelen kişi sayısının oldukça az olması düşündürmeli kendisini bence.
0: Evet, o günden de aklımda kalan görüntülerden biri de Mahmut Tan'ın hortum elde alıp sağa sola böyle bir su atmasıydı. Gerçekten ilginç bir görüntüydü. Şimdi bir sesimiz var, izninizle onu verelim. Çünkü biliyorsunuz bir saray darbesi tezviratı yürütüyor Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel. Aslında 19 Mart'tan bu yana biz bunu görüyoruz. Şimdi Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü de haliyle sert bir tepki gösterdi. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa izin vermeyeceğiz dedi. Başka önemli mesajları da var, hatırlayalım. Nuh Bey'le devam edeceğiz.
2: CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma birilerinin sürekli olarak kasti

0: bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Ve maalesef orada toplanan bazı kişilerin de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük. Öncelikle şunu sormak isterim. Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Siyasi protestoyu saygıyla karşılarız. Siyasi eleştirinin ve siyasi protestonun demokrasimizin olgunluğu içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Biz de siyasi eleştiriye her zaman kıymet veririz. Fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz. İş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz.
1: Ömer Çelik'in değerlendirmeleri bu şekildeydi. Özellikle Özgür Özel'in bunu çok yaptığını defalarca tanıklık ettik. Yani her böyle bir tansiyon yükseldiğinde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alması işte siyasi zorbalık ve siyasi eşkıyalık olarak nitelendiriyor Ömer Çelik. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu saray darbesi tezviratını?
2: Şimdi muhalefet partilerinin iktidarı eleştirmesi ve onun üzerinden sonuca gitmeye çalışması demokratik sistemlerde normaldir. Ama bu biraz sağlam zemin üzerinde olması gereken bir siyasettir. Ama biz CHP'deki gidişata baktığımız zaman Kılıçdaroğlu döneminde de böyleydi. Daha çok parti içerisindeki anlaşmazlıklar veya CHP'deki liderler parti içerisindeki güç zaafını Erdoğan'ı eleştirerek demiyorum. Erdoğan'a saldırarak, Erdoğan'a hakaret ederek konsolide etmeye çalışıyorlar. Hatırlayın Kılıçdaroğlu da bu yöntemi çok kullanmıştır. Yani Kılıçdaroğlu'nun
1: bir ara milletvekilleri maaşı oraya veriyorlardı.
2: Aynen. İfadelerinden kaynaklanan davanın sayısı 100'den fazla olduğunu düşünüyorum ve bunun büyük bir kısmı da mahkumette sonuçlandı. Dediğiniz gibi en son içinden çıkamadı bir fon kurdu. O fondan ödemeye başladılar şeyleri. Dolayısıyla bu bir yöntem onlar için. Yani sürekli olarak işte o yaptı, o suçlu. Hatta Kılıçdaroğlu hatırlarsanız Özgür Özel ilk seçildiği dönemlerde ben devletle uğraşmayacağım. Sonuçta %52 oy almış bir kişiden bahsediyoruz. İşte geldi, ziyarete geldi. Sonra Sayın Erdoğan biliyorsunuz genel merkeze gitti ziyaret. Onu iade ziyaret yaptı falan. O zaman Kılıçdaroğlu ne dedi? Sarayla müzakere olmaz, sarayla mücadele olur dedi o zaman. Dolayısıyla böyle bir yöntem var. Ama öyle bir ayyuka çıktı ki CHP içerisindeki tartışmalar ve çürümüşlük artık bu yöntem çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Şimdi çok akşamdan hatta güzel bir manşeti vardı. CHP'lileri CHP'yi genel merkezine sokmadı diye. Daha öncesi var. CHP'lileri şikayet etti biliyorsunuz. 1-3-5 değil defalarca yani. Oradan başlayan bir süreç bu. Allah aşkına iyi de şimdi şunu ortaya koymalar lazım o zaman. Bu Lütfi Savaş şu bunları Erdoğan tahrik etti. Erdoğan bunları bu suç duyurusunda bulunmalarını sağladı demeleri lazım. Tamam mı? Efendim yargı ona göre karar veriyor. İyi de kardeşim.
3: No abi şöyle söyleyeyim. Onların argümanları. Saray bizi bölüyor. Partimizi bölüyor. Gücümüzü parçalıyor. Oturun işte dedim ya Kemal Bey davet ettim. Bizi bölmek istiyorlar. Birleşelim. Birlikte hareket edelim. Sarayın boynuna gelmeyelim. Niye demiyorsun da neden kıyametleri koparıyorsun orada genel merkezde? Yani eğer sizi Erdoğan böyle yapıyorsa siz neden abi bir araya gelmiyorsunuz? Madem bölünmenizi istiyorsunuz niye bölünmenizi

0: dönüyorsunuz.
1: Niye onun dediğini istediğini evet, yapıyorsunuz?
0: Niye onun istediğini yapıyorsunuz?
1: Şimdi bak burada tek şey yaptıkları şey yargı, işte Erdoğan yargı üzerinden böyle bir sonuç ortaya çıkardı diye. Şimdi bu çok çürük bir gerekçe. Niye? Beraber izliyoruz işimizin gereği bu yolsuzluk efendim ve ihale yolsuzlukları vesaire süreçlerini. Allah aşkına ben şu ana kadar tamam Kılıçdaroğlu çıkıp şeyde şeyin önünde otobüsün üzerinde benim evlatlarım hiçbiriz yapmaz pardon diyor Özgür Özel ama ben bugüne kadar işte İmamoğlu başta olmak üzere efendim Antalya, Uşak belediye başkanlarıyla ilgili şeydeki Umut'la mıydı o baklava kutularla ilgili vesaire falan eylem bazında bir tane ben şey görmedim şu anda Özgür Özel'den. Şu iddia hayır yalandır, doğru değildir, onun doğrusu budur diye bir eylem bazında bir şey görmedim. Genel olarak böyle bir hayır asla olmaz. Bu, İmamoğlu aynı şeyi yapıyor. Kaç duruşma oldu bilmiyorum şu ana kadar. İmamoğlu hiçbirinde şu ana kadar kendisi hakkındaki iddianamede yer alan iddialarla ilgili hukuki bazda bir şeyde bulunmadı, bir savunmada bulunmadı.
2: Yapmıyor, evet.
1: Hep böyle şov yapıyor, hep tribünler oynuyor vesaire. Şimdi bunlar aslında bana göre suçluluğun izharıdır. Kardeşim Erdoğan eğer gerçekten yargı üzerinden sizi dizayn etmeye çalışıyorsa çıkarsınız bir önceki şeyde söylediğim gibi gümbür gümbür şeyleri koyarsınız. Sizin bir sürü hukukçularınız var, bir sürü efendim şeyiniz var. Tabii. Anayasa Mahkemesi sizden de bir zamanlar. Hep sizin adamlarınız bunları yapıyordu. Çok iyi biliyorsunuz bu işi. Yargıtay da öyle, hepsi öyle. Çıkarsınız, delilleri ortaya koyarsınız. Ne yani? Bütün delilleri ortaya koyacaksınız. Buna rağmen ısrarla böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Bakın 2009'da demek ki 2003, 2009, 2002, 2006, 2003 diyelim yaklaşık 6 yıldan beri iktidarda olan, tekrar seçim kazanan bir parti hakkında kapatma davası açtılar.
2: Tabii.
1: Tam da bence o zamanki o kapatma davası bunların dediği gibiydi. Gazete küpürlerinden efendim onun bunun işte şey iddialarından kaynak şey, oluşturan bir dosya üzerinden kapatma davası açtılar. Ne oldu? Bir tek oy farkıyla onu da işte para cezası verdiler falan. Ya iktidardaki partiden bahsediyorum size. Ne dedi Erdoğan? Bunlar gibi böyle kapı tebliğ atarak yırttılar mı yani? Veya işte ne yaptılar? Hukuk çerçevesi içerisinde iktidarlarını sürdürdüler. Tabii. Bunun örnekleri var. Daha önce kapatılan partiler var. İşte Saadet Partisi'nin geldiği süreç. Hiçbirinde böyle bir şey olmadı. O zamanki yargı bana göre, şimdi yakıştırma yapıyorlar ya işte iktidar yargısı diye. Bana göre hakikaten o zamanki yargı yargı falan değildi. O zamanki yargı tam da bu vesayet sisteminin bir parçasıydı. Buna rağmen bu mağdurlar bunların şu anda ortaya koyduğu şeyi ortaya koymadı. Bunların yargıyla ilgili bakışını anlamak için şeyi hatırlatmak lazım. Benim kupürlerim vardı getirmedim buraya. 17-25'te başlatılan şey neydi? Bal gibi yargı üzerinden ya. FETÖ'nün yargı üzerinden yapma aşaması bir darbeydi. Ve bu sonra da ortaya çıkan falan bir şey değildi. İlk günden beri belliydi. Bizim gazetemizde manşeti biz FETÖ'nün yargı darbesi diye attık. İlk gün yani 18 Aralık sabah günü. Tamam. Kaldı ki ben bir vatandaşım CHP gibi, CHP yönetimi gibi kamusal bir görev yürütenler veya milletin belirli bir kesimini temsil edenler bu tür süreçleri daha hassas, daha yakından takip etmesi lazım. Neyin olup bittiğini daha iyi gözlemlemesi lazım. O zamanki yönetim, işte Kılıçdaroğlu o zaman başkan ve şeyin açıklamaları var bir sürü sözcünün. FETÖ'nün savcılarına sahip çıktılar. Aynı gazetede, FETÖ'nün gazetesi, Zaman Gazetesi'nin aynı gazetede şurada yukarıda ne olduğunu bildiği halde Sayın Erdoğan başbakan o zaman bir şey soruluyor. Verdiği cevap şu. Yargı süreci başladı. Ben bir şey söylemem doğru olmaz diyorum. Tamam. Bütün haksızlığa rağmen. Altında Kılıçdaroğlu ne diyor? Umarım yargıçların başına, savcıların başına bir iş gelmez diyor.
2: Gelmez.
1: Şimdi Allah aşkına ya. FETÖ'nün bile bile FETÖ'nün uzantısı olduğunu bildiğimiz bu savcılara, bu efendim FETÖ unsurlarına gösterdiğiniz itimadın %1'ini bugün FETÖ'den belli ölçüde, önemli bir ölçüde arındırılmış yargıya gösteremiyor musunuz siz? Gösteremiyorsanız eğer kusura bakmayın ben burada başka bir şey ararım burada ben.
0: Peki Mehmet Bey'e dönelim. Bu arada Mehmet Bey, hem bu konudan devam edelim ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sosyal medya paylaşımı da var. Bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde de geleceğin umudunu taşıyoruz diyor. Bayramlar hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir ifadesi kullanıyor. Bizim en büyük gücümüz de dürüstlüğümüz diyor Kılıçdaroğlu. Buyurun.
2: Evet, yani bu klasik bir bayram mesajı. Ben çok derinlemesine bir analiz yapma ihtiyacı duymuyorum bu okuduğunuz mesaj üzerinde. Ama az önce konuşulanlarla alakalı olarak ben bir şey hatırlatmak isterim. Yani 14 Mart 2008 tarihiydi AK Parti'ye kapatılma davasının açılması. O tarihte özel olarak seçilmişti. Neydi o tarih? Aynı zamanda 14 Mart 2003 Sayın Erdoğan'ın Siirt'te yapılan ara seçimi kazanarak siyasi yasaklı olmaktan çıkıp milletvekili olmasıdır. Ondan sonra da zaten başbakanlık görevine geldi. Yani o kapatma davasını o tarihte açanlar böyle bir tarihi de kullanmışlardı. Yani mesaj, tarih üzerinden de bir mesaj vermek istemişlerdi. Hemen o karardan sonra esas aktarmak istediğim husus bu. Yani bu tür durumlarda kimin nasıl tepki verdiğini göstermesi bakımından bu örnek. Yani partide işte toplantılar yapılıyor. Buna nasıl bir reaksiyon göstereceğiz biçiminde arayışlar var. Ve Sayın Erdoğan şunu söylüyor, diyor ki biz millete bedel ödetmeyiz. Bir bedel ödenecekse bu bedeli biz öderiz diyor. Bakın o gerilim ortamında 14 Mart 2008'den bahsediyoruz. Hemen ertesi gün ya da birkaç gün içerisinde yapılan bir toplantıda böyle bir olgunlukla cevap veriyor. Yani millete bedel ödetmeyiz, gerekirse biz bedel öderiz. Bugünlerde merhum işte Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi kapatıldığı dönemde yaptığı açıklamaları hatırlatan bazı görüntüler de dolaşıyor. Onları da gördüm. Orada da yine aynı şekilde bir hani sükunet çağrısının ön planda olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bu tür durumlarda yani Cumhuriyet Halk Partisi çok agresif bir şekilde, yani Ömer Çelik'in orada kullandığı bir ifade var. Demokratik eleştiri ve demokratik protesto. Bu bir haktır. Yani bu anlamda benim kastım da bu sınırlarla alakalı değil. Ama geçen sene Saraçhane'de gördük bunu. Şimdi bunun bazı işaretlerini görüyoruz. Ne tür işaretler? Şiddete yönelim, şiddeti teşvik edecek bir takım niyetler. Saraçhane'de bu olmuştu. Yani mezarlıkları falan da tarif etmişlerdi, hatırlayalım. İşte polis barikatı ile alakalı yıkın geçin şeklinde Özgür Özel'in o dönemde açıklamalarına yansıyan ifadeler vardı. Yine burada bir boykot tabiri kullandı geçtiğimiz günlerde. Tekrar o geçen seneki gibi hiç ilgisiz alakasız şirketleri de dahil ederek, yani o 28 Şubat dönemindeki o şiribonlara kadar inen listeler yayınlanıyordu biliyorsunuz. Burada da yine işte hiç ilgili alakası olmayan, siyasetle bir alakası olmayan çeşitli kuruluşlar, yani de dahil olmak üzere o boykot çağrısının kapsam alanına almaya çalışıyorlar. Bunlar doğru değil tabii. Yani demokratik protesto ve demokratik eleştiri sınırlarının ötesine, o sınırları aşan eylemlerdir bunlar. Değilse demokratik eleştiri yapılıyor. Demokratik protesto da yapılıyor. Mitingleri ben mesela CHP'nin yaptığı barışçıl mitingleri bu bağlamda değerlendirebilirim. Yani bir tepki koyma anlamında o mitingleri de yapabiliyorlar, ama bunun ötesine geçen, dediğim gibi, şiddeti teşvik edecek tarzdaki yönelimler hiçbir şekilde kabul edilemez. Şeye gelecek olursak, yani burada ben bir önceki bölümde tarafların kozları ve zayıf noktalarına değinen bir şeyler söylemiştim. Biri eksik kaldı. Onu da burada bu bağlamda ilave etmiş olayım. Özgür Özel cephesinde tabii en büyük zaaflarından biri de bu belediyeler ve kurultayla bizatihi 2023 kurultayı ve devamında CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonları, yürüyen soruşturmalar, kovuşturma safhasına gelmiş durumda artık. Şimdi bu tabii biraz da bu kadar yapılan çağrılara rağmen orada toplanan insanların sayısının sınırlı kalmasının bir sebebini de ben bununla ilişkilendiriyorum. Yani bu yolsuzluk soruşturmaları ve kovuşturmaları çok ciddi
0: Etkiledi.
2: etkiledi. Ve bu tabii ki bir zayıf noktası oluşturuyor. Şimdi Kılıçdaroğlu ne diyor? Arınma diyor. Bu arınmayı da ben o 29 Mart 2023 sabahı Ekrem İmamoğlu'nun o beyaz gömlekle kolları sıvalı bir şekilde sabah onunla çıktığı, herkesin seçim yorgunluğuyla uykuda olduğu bir saatte değişim çağrısı yapmıştı ya, hani
0: Evet.
2: 29 Mayıs 2023.
0: Arkasına
2: O
0: denize
2: değişime
0: almıştı galiba bilet
2: karşı
0: sahilde. Deniz
2: tabii
0: kenarı bir yerdeydi galiba.
2: yani o değişim o günün konjektüründe bir karşılığı vardı. Yani değişim sloganının, değişim mottosunun diyelim. Niye? Çünkü Kılıçdaroğlu girdiği bütün seçimleri kaybetmişti zaten. Orada da muhalefet büyük bir umut içerisindeydi 2023 seçimlerinde. Onu da kaybetti. Dolayısıyla o açıdan siyaseten bir karşılığı vardı. Yani değişim mottosunun, bunun sürükleyici bir etkisinin de ben olduğunu düşünüyorum. O süreç içerisinde, yani CHP mahallesinde, CHP tabanında bu bir etki üretti. Yani Kılıçdaroğlu'nu kaybetmesi ve onun üzerine kurultayda tekrar aday olması o dönemde CHP mahallesinde bir tepki de üretti. Kastım bu. Ama şimdi de arınma mottosu bir etki üretiyor. Burada da yani bu yolsuzluk dosyaları, bu kadar ayyuka çıkan işte deliller, rüşvet iddiaları, irtikaplar, başka şeyler falan, bunların hepsi Kılıçdaroğlu'nun arınma mottosunu destekleyen hususlar. Bu da Özgür Özel cephesinin, İmamoğlu cephesinin elini zayıf tutan unsurlar. Dolayısıyla bu, yani tabii izleyeceğiz, yani ben bugünden şuraya varır diyebilecek bir noktada değilim. Ama ben hani bir arada böyle artık siyaset yapabilecek durumda olmadıklarını, o şeyin eşiğin artık çoktan aşılmış durumda olduğunu düşünüyorum. Bir yerde bir kırılma olacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle
2: Evet.
0: bu saray darbesi tezviratı, hem onu
2: Evet.
0: sorayım hem de son durumu, bir değerlendirme alayım yine CHP ile ilgili.
3: Yani şunu söyleyelim, bu çok güzel bir, aslında kendileri açısından bir zemin. Yani siyaset, bir siyasetçi için direkt iktidarın başına yönelik onu hedef alan sert söylemler tam böyle onların oluşturmak istediği bir siyasi alan. Çünkü Türkiye'de son yıllarda diyelim, yani çünkü bir yılı da açtığı için söylüyorum, siyasal zemin şunun üzerineydi. Yani şu ana muhalefet partisinin hangi belediye başkanı nerede ne rüşvet almış, nerede kamuyu nasıl bir zarara uğratmış, nerede yine seçtikleri belediye başkanlıkları hangi yolsuzluklara bulaşmış üzerine bir söylem ve tartışma
1: Son zamanda
3: hakimdi.
1: biraz değişti ama hocam. Başka şeylere geçti.
3: Medyada da işte bilmem şey, yani siyasal zemini muhalefetin buydu. Bunun dışına çıkamıyordu. Bunun dışına çıkamadıkları bir zemin vardı. Bunu darbe diye nitelendirip işte Saraçhane'de gösteriler yaptılar, mitingler yaptılar. Birçok yerde yaptılar ama sonradan Cumhuriyet Halk Partisi sokağı ve genel olarak bütün ülke sokağı yargının iddialarının ve soruşturmasının son derece gerçekçi olduğunu gördü. Çünkü yani bütün o kabahatler saçıldı, gözler önüne saçıldı ve insanlar buna şahit oldu. Yani gözleriyle, hani derler ya, biz gözlerimizle görmedik. Görmedin değil, vallahi 3 villayı almış götürmüş şirketine koymuş, onu gördün, onun belgesi gelince gördün. Şimdi valla biz görmeden inanmayız. Baklava kutusunda euro çıktı. Daha neyi görmeyeceksin yani? Deste deste eurolar çıktı. Gördün.
1: Hayır, şey, otoritesi Tayyip Erdoğan mı götürdü Sokaklılaştan oraya ya?
3: Yani şunu diyorum. Bavul bavul parayı gördük mü? Yok, o bavul aslında bizim il teşkilatı almak için kullandığımız bir bavuldu dedi. Peki 6. kata Veli Ağbaba'ya teslim edilen o bavul neydi? 1 milyondu adam diyor. 1 milyon verdim bak diyor. Saydım hepsini diyor. 1 milyon koydum diyor içine. Verdim diyor. Şimdi bunlar gözle görülür, elle tutulur somut delillerdi. Buradan çıkmak için bir mahkeme kararını, yani bana söylesen, yani Cumhurbaşkanı'nın aleyhinde olan bir mahkeme kararı gibi bir şey bu. Fırsat buldunuz, Cumhurbaşkanı'na saldırıyorsunuz. Ne diye? darbe yapıyor bize. Siz darbeyi kendinize yapmışsınız zaten. Yani siz darbeyi kendinize yapmışsınız. Kurultayda belediye fonlarıyla kurultayı satın almışsınız. Kendi kendinize bu darbeyi yapmışsınız. Şimdi en büyük argümanları ne? Aslında işte bu istinaf mahkemesi bakamaz buna. Tamam, istinaf mahkemesi de bakmıyor olsaydı. Hani derler ya, ceza yoksa aslında suç da yoktur. Yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük argümanı, Cumhuriyet Halk Partili hukukçuların en büyük argümanı şu. Ceza yok, olduğu için suç da ortadan kalkıyor. Yani biri diyor ya, öldürdüm ama cenazeyi kaybettim. Cenaze yok diyor.
4: Kanun yoksa ceza yok. Orijinali.
3: Cenaze yoksa cinayet de yok. Şimdi buna sığınıyorlar. Bu zaten siyasi, etik anlamda, psikolojik anlamda zaten bir kaybetme hali. Yani bir dibin dibi hali bu. Buradan kendilerine çok güzel bir fırsat buldular. Şimdi rüzgar estirmeye çalışıyorlar. Ben söyleyeyim, bu yani tarih şöyle gitmiyor. Tarih yüce ahlak timsali insanları getirip de kendine başına lider yapmıyor yani. Mesela neydi söylemleri? Biz kutu kol olsun şey yapacağız, oy vereceğiz. Seçtir hizmete mi? Vermiyoruz biz hizmete, hizmete de oy vermiyoruz. Biz gidip seçiyoruz bir tane ideolojik zihniyeti, ona oy veriyoruz. Evet. Şunu demeye getiriyorum. Yani bu, bunun eğer hain Kılıçdaroğlu diyorsa, Kılıçdaroğlu'nlar hırsız. Bilmem Ekrem diyeceklerdir, Özel diyeceklerdir, rüşvetçi diyeceklerdir. Buna karşılık vereceklerdir kendi işlerinde. Ama bunu rüzgara, yani yüzümüze bakıp bunu bir mağduriyet rüzgarına çevirmeye çalışıyorlar. Burada bir utanmazlık var. Yani sanki çoğu insanda evet ya, burada bir kabahat var, biz başımızı önümüze eğelim. Adamların darbe yapılıyor diye sözlerine bir haklılık şeyi verelim tutumumuzla. Veremezsiniz. Yani yüzsüzlük bunlarda, rüşvet, hırsızlık hepsi bunlarda. Gelmişler bize ahlak timsalı, bize, biz dünyanın en şey insanlarıyız, düzgün siyasetçileriyiz, bu ülkenin umuduyuz. Siz bizi engelliyorsunuz. Buna fırsat verilmemeli. Yani bu, dediğim gibi, yani bu kafaya, bu zihniyet olarak biraz onların argümanına hemen böyle kısa dönemlerde kapılıyor insanlar. Bunların argümanı doğruymuş falan gibisinden. Ortada doğru oldukları hiçbir şey yok. Yok, temsil ettikleri hiçbir doğru da yok.
0: Şöyle bir bilgi de verelim, hani sürekli demokrasi vurgusu yapıyor Özgür Özel ama parti içi demokrasiye fırsat vermediğini görüyoruz.
1: Hepsi kollara
0: geliyor. Yani 2,5 yıllık görev süresi boyunca parti tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir tasfiye operasyonu. İlk 10 ayda sadece 400'e yakın kişi disipline sevk ettiriyor ve yolsuzluklardan arınalım dediği için ihraç eden üye sayısı da 2000'e ulaşmış.
3: Evet. Yani burada böyle bir tablo var. Aslında şu an görüyorum yine sosyal medyada, ya gerçekten çok sevimli bir durumda şu an Özgür Özel diyenler de var. Yani sözde muhalif olanlar karşılıklı. Ya Özgür Özel, o grup Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, yani bir troika var orada, Gökhan Günaydın, bunlar paylaşılmış. Kimisi Ekrem İmamoğlu'na çok yakın isimler, kimisi zaten ortak bir ekip arkadaş gibi. Çok korkunç bir zorba gruptur bunlar. Bu kurultayı çalmalarından belli. Yani kurultayı çalmalarından belli zaten. Şimdi efendim mahkeme kararı değil ya. Kurultayın ertesi günü bütün Cumhuriyet Halk Partili gazeteciler kurultayda delegelere ona şu kadar verilmiş, buna bu kadar verilmiş. Zaten konuşuyordu, bizim bunu iddianın sahibi de aslında yabancı insanlar değil. Direkt tabii. O kurultayın içinde, o kurultaya yakın, o kliklere yakın insanlar bunu ifade ettiler. Zorba bir grup, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir ismi bile tuttular, elinden aldılar. Yani %100 kurultayın sahibi olabilecek adamın elinden aldılar şeyi, kurultayı. Kim aldı? Bir gün önce Kemal Bey'in yanında beyaz gömlekle Cumhurbaşkanı yardımcım, Cumhurbaşkanı yardımcım dediği adamlar aldı yani. Değişimin, ya değişim, Cumhuriyet Halk Partisi değişsin. Ama seçime 3 kişi beraber girmiş. 3 kişi girmiş seçime. Kemal Kılıçdaroğlu oylanmış, Ekrem İmamoğlu oylanmış, Mansur Yavaş oylanmış. Kemal, bu iki kişi birleşti, diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu atalım partiden diye deme noktasına getiriyor. Bunun de yani kötülüğün, başarısızlığın sebebi olarak bunu gösterdiler demek istedim. Yani burada bir ikiyüzlülük, bir sahtekarlık,
0: Mansur
3: bir uyanıklık.
0: Mansur Yavaş için ne diyorsunuz?
3: Mansur Yavaş yani

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında beyaz gömlekle yer almadı mı? Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderilmesinde o da saf tuttu. Şimdi ne oldu? Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönderdikten sonra Mansur'u gönderdiler. Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu Mansur'u gönderdi. Şimdi o da tam hala böyle bir adaylık kimde? Yani güç kimde? Ben orada bir
1: şimdi
0: durayım
1: ona,
0: yani.
1: ona
0: Selam.
1: Hizmet edebilir ama süreç. Onu güçlendirebilir bu gidişat. Çünkü yıpranmayan bir o kaldı.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Onu yani ona hiçbir şey yar olmaz.
1: Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani hayat gider gelir böyle bu kadar da ağzıma piş ağzıma düş hikayesi yoktur yani hayatta. Bir şeyler yapman
1: CHP normal olmadığı
0: gerekiyor.
1: için.
0: Yok o yani o kadar böyle şey birleştiler Kılıçdaroğlu'nu gönderdiler. Sonra Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı gönderdi. Şimdi de o da dönüp hala oralardan bir şey bekliyor. Yani bakın bana mecbur olabilirsiniz ben kendimi
1: Tabii.
0: koruyorum gibisinden. Olabilir aday. Aday olabilir de ülkenin başına bir şey olmaz demek
1: O ayrı
0: istiyorum
1: konu
0: yani.
1: canım. O
0: Yani
1: kadar
0: aday
1: onu
0: olmasına
1: konuşmuyoruz.
0: olabilir. Dönüp dolaşıp
1: O ayrı.
0: yapabilirler aday. Ama ülkenin başına bir şey
1: O
0: olmaz.
1: kesinlikle. Aşağıdan çok özür
0: Tut
1: diliyorum.
0: tut. Buyurun.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Buyurun.
1: Ben siyasetçi değilim. Siyasetten zaten anlamıyorum ama
2: Estağfurullah.
1: Şunu da anlamıyorum. Allah aşkına ortada veriler var. 19 Mart'tan sonraki kamuoyu araştırmalarında %70 küsürlerdeydi İmamoğlu suçsuzdur diyenlerin oranı. Bu sana 30'lara kadar düştü son
0: Düştü,
1: dönemde.
0: düştü.
1: Hakikaten çok daha aşağı düştü. Ve CHP içerisinde, Arjun sen şeyi verdin.
3: %84,3'tü. Kim genel başkan olursa
1: O
3: olsun.
1: ayrı. İhraçların sebebi ne? İhraçların sebebi bu gidişatı eleştirenler. Yani İmamoğlu'nun
3: Tabii
1: partiyi
3: tabii.
1: kirlettiğini söyleyenler bunlar. Parti
3: Onları
1: içerisinde
3: ihraç
1: zaten.
3: ediyorlar tabii.
1: Evet.
3: Ama mesela Özkan Yalım'ın ihracı bayağı uzun sürdü.
1: O ayrı.
3: Ona girmedin sen.
1: Hayır şöyle duygusal meselelerin oraya o biraz zor oldu
3: Sonradan
1: da.
3: anladık evet o poşet içinde
1: Evet.
3: paralar falan çıkınca.
1: Şimdi anlamadığım şey şu. Ya böyle bir gidişat var. Kaldı ki bu tarafta da İmamoğlu'nun duruşması devam ediyor. Muhtemelen bu sonuçlanacağız. Zaten tescillenecek o yolsuzluklar. Bu çürüme devam ederken ben rakip parti lideri olsam tamam mı? Meseleye eğer kendi siyasi çıkarım açısından bakacaksam vallahi ben şöyle düşünüyorum. Dedim siyaset anlamıyorum ama hakikaten ben şöyle düşünüyorum. Ya bırak çürüme devam etsin. Yani o şeye dokunmasanız tamam mı? Kılıçdaroğlu'nun arınma süreci dediği şey başlatma. Dokunmasanız yani o şey başlamasa madem öyleyse gittikçe daha çok çürüyecekler. Öyle değil mi? Yani İmamoğlu'nun şeyi ortaya çıktığı zaman hepsi bunlar ortaya çıkıyor. Daha bu önümüzdeki dönemde neler çıkacak daha? Dolayısıyla CHP'deki çürümeyi engelleme veya CHP'deki yolsuzlukları arındırmaya çalışmanın, CHP'yi temizlemenin tabiri caizse Erdoğan'a nasıl bir faydası olabileceğini ben anlamış değilim yani. Bunlar diyor ya bunu şey Erdoğan yapan. Ya, o zaman Erdoğan CHP'ye hizmet ediyor demektir şu anda. Ya. Şu anda
3: O
1: yapılan
3: mantık
1: şey CHP'ye
3: tabakası
1: hizmettir
3: tabii.
1: şu anda yapılan şey. Kılıçdaroğlu ne kadar becerir beceremez bilemem. Ama yolsuzlukların bir şekilde temizlenmesi veya yolsuzluk yoksa da onun tescil edilmesi her neyse yani. Yargı tarafından. Bu CHP'ye en büyük hizmettir. Onun için son cümlem şu, özür diliyorum Yaşar Hanım. Şeyde problem şu. Özgür Özel ne dediğinin bir anlamı yok. Şu Özgür Özel hiçbir zaman kendi iradesini kullanmadı. Bu noktada. Onu getiren iradeyi kullanıyor. İradenin emrinde çalışıyor. Dolayısıyla da ben İmamoğlu'nun her şeyi kaybetmiş bir İmamoğlu'nun etkisi altındaki, ipotek altındaki Özgür Özel'in bir şeyi sağlayabileceğini düşünüyorum.
3: Tabi bu arada hani o böyle arada bir unutuldu kaynadı gibi oldu. Bu işin de tabi ceza davası boyutu da var. Orada
1: O
3: da
1: devam ediyor
3: 9 kişi
1: İstanbul'da.
3: tutuklandı. En son 13
1: Yeni
3: kişi
1: operasyon yapıldı
3: gözaltına
1: evet.
3: alınmıştı. O hani delegelerin iradesinin gaspına ilişkin de devam eden bir süreç var. Onu da hatırlatalım. Son olarak CHP'ye nokta koymadan önce sıcağı sıcağına yapılan bir anket var. Orada mesela katılımcıların %50'den fazlası mutlak butlan sürecini hukuki olarak değerlendirmiş. Yine ciddi bir oranla mutlak butlan kararı da doğru bulunuyor. Yani öyle de bir durum var. Hani genel olarak kamuoyunda vatandaşlara seçmene sorulmuş. Bu süreci hukuki ve doğal olarak karşılıyorlar diyelim. Peki hani
1: Bu
3: artık...
1: olgunlaştı aslında bu şey. Yani bir
3: Evet.
1: sene önce mesela o eklemeden önce olsaydı bu karar alınsaydı belki daha şey
3: Evet.
1: karşılanabilirdi. Ama bu dönemde bir sürü ortaya çıkan şeyler oldu. Malumunuz işte o Uşak Belediye Başkanı'nın bir sürü şeyler çıktı ortaya. Dolayısıyla tabiri caizse bu mutlak butlan kararı olgunlaştı bana göre.
3: Peki o zaman CHP'ye şimdilik nokta koyalım. Size dönelim. Şimdi biz böyle hani genelde bizim programda biliyorsunuz sizle de daha önce yaptık. Mutlaka bir Gazze'yi konuşuyoruz. Şimdi Kurban Bayramı.

0: Buna da hani tabii ki İslam alemi diyoruz, kavuşuyoruz, bunun mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz ama diğer taraftan da Gazze'de yaşanan katliam maalesef devam ediyor. Hatta bilediğimiz var, ben arkadaşlardan da onu rica edeyim. Hani orada bir ateşkes olmasına rağmen can kaybı ve şehit sayısı sürekli olarak artıyor. Batı Şeria'da da çok ciddi bir baskı ve zulüm var. Hemen arkada şimdi arkadaşlarımız onu paylaşacak sizlerle. Yani böyle sona giderken, son bölüme giderken onu da konuşalım ki bugün Cumhurbaşkanı yine en başa dönmüş
1: Evet.
0: olalım. Konuşmasına
1: Evet.
0: başlarken bayram mesajının ilk sırasına yine Gazze'yi koydu.
2: Evet. Tabii ki. Yani aslında bu süreç artık ne söyleyeceğimizi çok bilebildiğimiz bir süreç olmaktan çıktı galiba. Normal şartlarda çok duygusal olmayı sevmem fakat yani ne denebileceği çok şey değil yani sürekli olarak ölümlerle anılıyor. 1948'den itibaren hiç düzelmeyen böyle bir kanayan yara, dünyanın temel kanayan yaralarından bir tanesi Gazze. Daha doğrusu Gazze 2004'ten itibaren ama genel olarak Arap-İsrail Savaşı itibariyle düşünürsek 1948'den itibaren süre gelen bir süreç. Umarız tez vakitte kendilerine ve bölgede yaşayanlara barış gelir ve barışı inşa edecek bir iklim ortaya çıkar.
0: Tabii biz hep konuşuyoruz hani ABD, İran diyoruz ama sizin dikkat çektiğiniz bir nokta var Sayın Albayrak. Lübnan'da da bir yandan da işte işgali genişletiyor İsrail. Hani orayı biraz kaçırıyoruz galiba. Şimdi yedek askerleri bile göreve çağırmışlar.
1: Evet.
0: Yani orada biraz daha hani bu tablo maalesef derinleşecek gibi görünüyor. Ve tabii ki Gazze. Gazze'de yaşananlar yine bir bayram. Ve maalesef orada yine aynı dram devam ediyor.
1: Kesinlikle. Hatta ben korkuyorum çünkü şöyle bir kirli çirkin sabıkası var İsrail'in. Özellikle bayram günleri, kandil günleri, mübarek günleri, Ramazanlarda
0: Katliamı
1: bilhassa tabiri caizse tam cinnet haline dönüşüyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Bunu kendilerinin sapık, saçma şeylerinin gereği bu. Onların inançlarının gereği böyle bir şey yapıyorlar. Umarım inşallah zaten yeteri kadar orada zulüm var. İnşallah daha da bundan beterini yapmazlar. Şimdi sürekli ben dile getirmeye, ifade etmeye çalışıyorum. Aslında şu İran meselesine çok dikkatli bakmak lazım. O bahsettiğimiz Trump'ın baskısı da olsa her neyse şu ağır aksak giden sürekli ihlal edilen de olsa ateşkes aslında önemli bir sürecin başlangıcıydı Gazze'de. En azından ilk defa orada İsrail'in dışında başka devletlerden oluşan bir heyet orada yönetimi devralacaktı. Orada bir yabancı girecekti oraya ilk defa. Biliyorsunuz şu ana kadar hala da ikinci aşamaya geçiremedi. O ateşkesle bir ikinci aşama var oraya geçecekti. Bu yavaş yavaş bu süreç yürüyecekti. Olmuyor. Niye? Ben çok bunu bilinçli buluyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Tam da bu zamanda işte Trump'ı tahrik ederek, ikna ederek bir şekilde 8 defa 10 defa giderek Netanyahu Amerika'ya bu İran saldırısını tezgahladılar. Ana gerekçe o zaman neydi? O zaman Hürmüz falan yoktu. Ana gerekçe neydi? Nükleer silah ediniyor. Ya 30 yıldan beri bunu hep dile getirmiş Netanyahu. Ben dökümü çıkardım gerçekten. Ta 90'lardan itibaren Netanyahu'nun defalarca hatta zaman zaman eğer rahat bırakırsak, müdahale etmezsek birkaç aya kadar nükleer silah üretiyor İsrail'de. Aşkına var şeyde Amerika Kongresi'nin şurada burada falan. Neden şimdi? Ben tam da şeyi burada buluyorum. Burada milletin bütün dünyanın gözünü İran'a çevirdikten sonra dikkatini iki şey yaptı İsrail. Birisi o Gazze'deki ateşkesin sürecini ilerlemesini durdurdu. Orada hem zulme devam ediyor, ihtiyaç tırlarının girmesini engelliyor zaten. Ayrıca o ateşkes süreci durdu. İkinci aşama geçirmedi bir türlü. İkincisi de sizin dikkat çektiğiniz Lübnan. Ben Lübnan'ı çok önemsiyorum. Lübnan'daki yaptıkları şu anda İsrail'in hala devam ediyor. Orada da bir ateşkes
0: Yani sözde bir ateşkes var
1: ya
0: ama
1: tamamen o kamuoyunu
0: zaten ateşkes vardı. Üstüne bir daha bir ateşkes.
1: oyalamak için olan bir şey. İşte Amerikan medyasının bile artık bugün dile getirmek zorunda kaldığı hala da bizim buradakilerin masal dediği birçokların masal dediği o Büyük İsrail'in tabiri caizse ki ben 7 Ekim 2023'ten itibaren başlayan sürecin aslında Büyük İsrail'e giden süreç olduğunu düşünüyorum. Yoksa İsrail'in Filistin'de, Gazze'de, hatta da Batı Şeria'da artık yapamadığı bir şey yoktu ki zaten. İşte bu dönemin, bu sürecin Lübnan üzerinden o Büyük İsrail'e tabiri caizse ne diyelim ona, müşahhas anlamda, yani reel anlamda, kara bazında atılan adım olduğunu düşünüyorum. Aynen. Çünkü orada 15'li 26'ya çıkardılar kontrol noktalarını vesaire. Israrla bir belli, çok stratejik bir bölgeyi karada işgal etmeye çalışıyor. Bu Suriye tarafından çok stratejik bir bölge. Suriye açısından baktığı zaman şeye bakıyor, Golan Tepelerine. Diğer taraftan da Doğu Akdeniz'i kontrol altına alacak bir bölge bu bölge. Aynı zamanda da bana göre Türkiye'ye kadar bu bölgeyi ilgilendiren bir işgal, o işgal. Dolayısıyla bu açıdan da ben İsrail'in ısrarla herhangi bir ilerleme olmasa bile, yani ilerlemeden kastım yeni bombardıman İran'da, yeni bilmem ne rejim değişti, böyle bir şey zaten böyle şey mümkün değil, rejim değişti falan, ama ben ısrarla İsrail-İran, daha doğrusu Amerika-İran anlaşmazlığını körükleyerek, zaman zaman gerekirse barışa doğru bir adım atarsa onu sabote ederek İsrail'in dikkatleri Hürmüz'de ve İran üzerinde tutmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü onların hem Gazze'deki hem Lübnan'daki operasyonların devamı cambaza bak hesabından dikkatlerin burada olmasına bağlı.
0: Mehmet Acet.
3: Şimdi yani şunun ben de altını çizeyim. Yani İsrail özel günleri kollayarak bu barbarlığı, bu vahşeti harekete geçirebiliyor. Özellikle Ramazan aylarında bunu mutat, yani periyodik hale getirdi neredeyse. Ben o 2008'de yine Sayın Erdoğan'ın o One Minute çıkışını yaptığı Davos'taki konuşmanın bağlamı da yine bir Gazze vahşetiydi. Orada da işte Shimon Peres'e siz kız çocuklarını öldürmeyi iyi bilirsiniz abluka demişti, işte hatırlarsanız. Tabii abluka, yani 2007'de başladı abluka. Aynen. 2006'daki seçimi hazmedemediği için 2007'de abluka başladı. 2008'de de o zaman da yani 2000 kişiyi öldürdüler.
1: Mavi Marmara da oraya gitti zaten işte. Tam o zaman mıydı Mavi Marmara?
0: Tabii.
3: Mavi Marmara'da 2010'da yine.
1: İşte Avrupa'dan dolayı da
3: yani. Bunların tabii yani bu o dönemde de yine Ramazan ayındaydı. Sonra yine başka Ramazan aylarında
1: Kudüs gecesi var ya Mehmet Bey, Kudüs gecesi.
0: O zaman tabii.
1: Kudüs gecesi yine Ramazan'daki saldırıdan dolayı dönen bir şeydi o 27 Şubat döneminde.
3: Önlenmişti. Tabii doğru. Artı 2021'de yine Kudüs, yine Ramazan ayında Kudüs'e dönük olarak bir takım saldırılara, Doğu Kudüs'e dönük bir takım orada Filistinlilerin mekanlarını, evlerini hedef alan saldırıları söz konusu olmuştu. Dolayısıyla şimdi de yani işte Kurban Bayramı bugün başladı. Yine burada da yine İsrail'in o paranoyası, o barbarca saldırılarına dönük bir takım kıvılcımlar olabilir, ortaya çıkabilir. O nedenle müteyakkız olmak gerekir. Bir de doğru, yani ikinci aşamaya daha Ocak ayında geçilecekti. O dönemde Ocak ayında Amerikalı yetkililerin yaptıkları açıklamalar var. Galiba Tom Barak'ın açıklaması vardı. İkinci aşamaya geçildi diye. Ocak ayından bahsediyoruz. Bunlar uygulamadı İsrail. Yani ikinci aşamanın şartlarını yerine getirmiyor. Çekilmesi gereken bölgelerden çekilmiyor. Eş zamanlı olarak işte şeyden yani Gazze'de imar faaliyetlerinin yeniden başlaması öngörülüyordu. Bunların hiçbirine izin vermiyor. Refahsını kapısını da kapalı tutuyor. Dolayısıyla yani şu anda gündemden düştü Gazze'deki durum. Ama oradaki insanlık dışı durum, ortam devam ediyor. Yani çok ağır, zor bir kış dönemi geçirdiler. O işte sel baskınları oldu.
0: Maalesef iklim şartları da çok aleyhine
3: maalesef
0: gelişti.
3: Yani bunlar da söz konusu oldu. Dolayısıyla ben yani Gazzelilerin bayramını tebrik ederek konuşmamı tamamlayayım. Onlarla birlikte bizim bu bayramda da kalbimizin, yüreğimizin onlarla bittiğinin, onlarla birlikte attığının bilinmesini isterim. Onlarla dayanışma içerisinde olduğumu ifade etmek isterim. Sizi de yani bu bayram günü bunu hatırlattığınız için de, yani bir Gazze bağlamıyla bu programı son bölümde yer verdiğiniz için sizi de Kahraman Bey'i tebrik ediyorum. Yani bunun için teşekkür ediyorum. Bu şekilde ben sizlerin de bütün izleyicilerimizin de Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum.

0: üzerinden gidiyorlar. Ya bu mesele Orta Doğu'da eğer dizginlenemezse, İsrail dizginlenemezse, Amerika üzerinden dizginlenemezse bölgesel istikrarsızlık derinleşecek. Belki de bazı ülkeler savaşın içine dahil olmak zorunda kalacak. Yani bu gidişat genel olarak aslında böyle kötü. Ama Türkiye tabii biz şunu görüyoruz. Eğer güçlü değilseniz bölgenizde gönül coğrafyanızdaki hiç kimseyi de koruyamazsınız. Yani biz Gazze'nin şu an korumaya çalışıyoruz. Bu konuda işte rakamlar biraz önce geldi. 72 bin kişiyi katletmişler. Ama bayramdan bu yana bu rakam bayağı, yani ateşkesten sonra bu rakam baya bir düşmüş şimdi. Tabii soykırımı engellemeye çalışıyoruz bir taraftan ama bu küçük çaplı da olsa devam ediyor. Bunu engelleyemiyorsunuz. Bunun tek şeyi giderek güçlenmenizdir. Eğer bölgede Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi yani bu toz duman dağıldığında Türkiye daha güçlü bir aktör olarak kimin karşısına dikilecektir? Yani İsrail'in karşısına dikilecektir. Yani burada Amerika, İsrail, emperyalizmin oyunlarını bozma anlamında karşılarına dikilecektir. Bayram mesajında da geçiyor Sayın Cumhurbaşkanı. İçeride bu terör örgütlerinin, dışarıda ise emperyalist oyunların bu oyunları, tuzaklarını bozmaya biz devam edeceğiz türünden. Gazze ile ilgili de bizim yapabileceğimiz bugün, yarın, bu sene, sonraki sene bu böyle devam edecek. Çünkü Gazze Osmanlı'dan alındı. Yani en son bizden alındı Gazze. Yani Gazze en son bizden alındı. Filistin. Sonra Suriye düştü. Filistin cephesi düştü. Bütün bu cepheler düştü. Ondan sonra da kimse Filistin'e sahip çıkmadı. Yani bu bölgede çıkabilecek tek güç zaten Türkiye'ydi. Çıkmadı. Biz yıllar sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidarı döneminde son 23 yılda Filistin'e sahip çıkan bir pozisyona geldik. Yani bir anda unutulmuş olan, kimsenin bilmediği, oralarda bir şeyler oluyor dediği konuya sahip çıktık ve onu güçlendikçe çok daha fazla ön plana alıyoruz ve bugün de Türkiye'nin en büyük dış politika diyebileceğimiz hassasiyeti bu, Gazze'dir.
1: Ki Cumhurbaşkanı her konuşmasında yani nerede olursa olsun.
0: Gazze ama ya Filistin bunu faili olarak da İsrail'dir. Bu bunu bilelim yani bizim şu an karşı karşı olduğumuz bölgede o böyle denir ya rakip, rekabet bu kavramlarla ifade edilebilecek bir mesele değil bu. Onlar ne diyor? Bizim yeni hedefimiz Türkiye'dir diyor. Yani daha cesur ifade ediyorlar değil mi? Biz de bölgesel rekabet ettiğimiz güçler gibi böyle kavramlarla anlatmaya çalışıyoruz. Hayır, İsrail bu bölgede Müslümanların da herkesin de düşmanı, yani onu bilelim. Düşmanı. Diplomasi mevcut uluslararası sistem içerisinde bir diplomasi yürütüyoruz ama devlet bilmiyor mu?
1: Tabii.
0: Yani Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp demedi mi Malazgirt'te Anadolu'da Anadolu'ya gözünü dikti diye bunlar?
2: Ama Özgür öyle bir tehlike yok dedi.
0: Öyle bir.
1: Onun için daha büyük tehlikeler var herhalde şu anda. Kendisi açısından bakacak olursak. Sumut Filosu aktivistlerine de bir selam gönderelim.
2: Kesinlikle.
1: Onlar da çünkü bu
2: çok büyük bir görev ifade ediyorlar.
1: Evet.
0: Hem yani, tam unutuldu denilen bir noktada
1: çok devreye girdiler. Süreçte ki bu sefer gerçekten hani çok büyük işkencelere de maruz kaldılar. Ve hani hayatlarını içe sayarak gerçekten onlara da selam göndermiş olalım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Noal Bayrak, Doktor Ayşe Küçük. Bugün belki biraz böyle CHP'ye çok girdik, sizi ihmal ettik ama
3: sizi izlemiştiniz inşallah.
1: Bir başka yayında inşallah telafi edeceğiz. Kurtuluş'tayız. Akşam Gazetesi yazarı ve Mehmet Acet sağ olsun memleketten aramıza katıldı, kırmadı bizi. 3 saat boyunca bizimle beraber oldu. Sizin ve ailenizin, tüm dostlarınızla bayramını kutlayalım. Bizi izleyenleri, dinleyenlerin de Kurban Bayramı'nı kutlayalım. Basın Ekspresi böylece noktalayalım. Haftaya tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Hayranlıkla izliyorum. Diyorlar ya, düğün evi, cenaze evinin yasçısı, düğün evinin tefçisi. Müthiş idare ediyor süreci Mansur
1: O
0: Bey.
1: da bir marifet.
0: Müthiş idare ediyor.
1: Yani.
0: Abi bir tane komedyen çocuk vardı. Gökhan Ümer miydi çocuğun adı?
1: Evet.
0: Bu Emin İmamoğlu içeri alındı diye çocuğun üstünden niye geçtiler hatırlıyor musun?
1: Açıklama yapmadı diye.
0: Ha, tweet atmadı çocuk.
1: Evet. Yani kınamadı diye ya da ilgilenmedi
0: Bak
1: diye.
0: hiçbir şey yapmadı çocuk.
1: Evet. Hani dese ki ya hukukun üstünlüğü bilmem ne dese de ona öfkelenmiş olsalar kabul. Bir şey yapmadığı için
0: Hiçbir şey
1: öfkelendiler.
0: yapmadı hiç. Ve çocuk CHP'nin önde gelen kanaat önderlerinden muhalif sanatçı olarak bilinen, yani bir Müjdat Gezen değil çocuk. Hani Müjdat Gezen yapsa bunu anlarım. Çocuk böyle bir çocuk da değil.
1: Evet.
0: Canını okudular çocuğun.
1: Evet.
0: Buyurun size Mansur Bey'i veriyoruz ellerinize efendim. Bakalım ne söyleyeceksiniz.
1: Mansur Yavaş'ın bu en son mutlak mutlak sonrası açıklamasını analiz eden koca koca siyaset bilimcilerin analizlerini dinledim. Edemediler.
0: Nasıl
1: Yani
0: ettin abi?
1: şimdi bak küçük Sait Paşa cennet mekan Sultan Abdülhamit Han'ın sadrazamlarından biri.
0: Evet.
1: Osmanlı döneminin Süleyman Demirel olarak
0: Evet.
1: adlandırılır.
0: Kıbrıslı Sait Paşa.
1: Küçük Sait
0: Evet.
1: Paşa olarak da söylenir.
0: Evet.
1: Yani işte 7 kere gitmiştir, 8 kere gelmiştir. Yani
0: Evet.
1: Abdülhamit Han kızdığında mührü alıyor, sürgüne gönderiyor. Ondan sonra gel mührü vereyim diyor. Son sadrazamlığı da
0: Evet.
1: bu İttihat Terakki dönemine denk geliyor. Tabii şey bir ekip, amatör bir ekip, toy bir ekip. O İttihat ve Terakki yönetiminde İtalyanlar bir nota veriyorlar Osmanlı'ya. Şimdi bunun içinden çıkamıyor, tamam mı? O yeni ekip, toy ekip, genç ekip. O esnada da küçük Sait Paşa'ya meseleyi danışma noktasına bir şey yapıyorlar. Neticede yılların tecrübeli devlet adamı, değil mi?
0: Evet.
1: Sadrazamla oturuyor küçük Sait Paşa. Diyor ki sadrazam, görevdeki sadrazam, İtalya bize nota verdi. Şimdi ne yapacağız? Harp mi ilan edelim, sulh mu yapalım? Küçük Sait Paşa düşünüyor. Diyor ki yani, tabii harp ilan edilir, edilebilir, edilir ama yani ordunun durumu, cepheler, mevcut konjonktür. O zaman sulh mü? Sulh de yani koca Osmanlı, hani bunun lafın altında mı kalacak? Bütün
0: Evet.
1: dengelerde. Paşam ne yapalım diyor. Mühür sizde diyor efendim. Mühür veriyor. Azlini istiyor. Ve ondan sonra son sadrazamlığını Küçük Sait Paşa'nın bu hikayenin akabinde yaptığı söylenir.
0: Evet.
1: Ki şu anlamda anlattım bunu. Bu da bir meziyet. Yani baktım Mansur Yavaş ya hani hukuk Kılıçdaroğlu'na böyle bir göz kırpma gibi ama öbür taraftan ya Özgür Özel ya onu da harcamayayım gibi böyle enteresan bir noktada duruyor Mansur Yavaş. Ha?
0: Tam CHP'li olmuş can. Tam
1: Diyorsun.
0: CHP'li olmuş.
2: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Ud sanatçısı Necati Çelik'le, mimar ve sanatçı Celalettin Çelik, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 10:10'da 24'te.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
3: Sadece telefona bakıyordum.
4: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
5: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
4: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
5: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
3: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
5: Ben o gün şanslıydım.
6: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
7: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
8: Pelin Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
11: Canım Cimri.
12: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
13: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan. Ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine devam ediyor. İran ve Pakistan liderleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı hangi mesajlar verildi ki görüşmede? Bir yandan Orta Doğu'daki durum da çok kritik. Bakacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine. Savaş yeniden mi başlıyor? Başlığını attık çünkü dün Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenlemişti. Saldırının ardından neler yaşandı? Trump'tan da gelen açıklamalar var. Hepsine bakacağız birazdan. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir adım daha geldi. Hatta iki adım daha geldi. Ne peki Kılıçdaroğlu o adımlar içerisinde neleri barındırıyor? Bundan sonra CHP'de farklı şeyleri de konuşabiliriz. Hepsini paylaşacağız moderatör gece içerisinde. Bayram tatili başladı. İçişleri

Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bugün uyarıları vardı. Elbette ki KC'deki gibi bayram sevinci acıya dönüşmesin diyoruz. 334 bin personel sahada olacak. Bayram boyunca denetimler en üst seviyede. Denetimlere de bakacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle bir video mesaj paylaştı. Türk İslam coğrafyasının bayramını tebrik etti. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere Müslüman ülkelerde yaşanan zulümlere tepki gösterdi. Cumhurbaşkanının Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak ifadesi de dikkati çekti.
1: Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır.
2: Türkiye'nin yazdığı başarı hikayesine dikkati çekti. Yeni dönemin parlayan yıldızı olacağız dedi.
1: Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan bayramda birlik mesajı verdi.
1: Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.
2: Cumhurbaşkanı İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere ayrı bir parantez açtı.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor.
2: Devletin zirvesi terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
2: Erdoğan konuşmasının sonunda tüm Türk İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
1: Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bahçeli, bayramın birlik ve beraberlik için fırsat günleri olduğunu söyledi. İslam coğrafyalarında yaşanan zulme dikkati çekti.
2: Kurban Bayramı'nda birlik beraberlik vurgusu yaptı. Küskünlüklerin son bulması için bayramın bir fırsat olduğunu söyledi. Bayramlar milletimizin kadim irfanında yalnızca aynı sofrada buluşulan sevinç günleri değil, aynı zamanda nefis muhasebesi, kalp murakabesi, düşküne merhamet ve dostla muhabbet günleridir. Bugün bizlere düşen bayramın manasını yalnızca kendi hanelerimize hapsetmemek, bu mübarek iklimi yetimin başına okşayan ele, yoksulun sofrasına uzanan lokmaya, yaşlının duasını alan güler yüze, yalnızın kapısını çalan muhabbete dönüştürmektir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bahçeli, Müslüman coğrafyalarda yaşanan zulme de dikkati çekti. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarımız yalnız kendi milletimizin, kendi yurdumuzun, kendi hanemizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz. Bahçeli mesajında bayramda yola çıkacak vatandaşları trafik kuralları konusunda uyardı. Tüm Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptı. Bahçeli ayrıca Özgür Özel ile de görüştü. MHP lideri her iki ismin Kurban Bayramlarını tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi parti yöneticileriyle bayramlaştı. Bahçeli bu

0: Çerçevede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. MHP lideri Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bahçeli, CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'i de telefonla aradı. Özel'in de Kurban Bayramı'nı kutladı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu bir bayram mesajı paylaştı. CHP lideri sosyal medyada yaptığı paylaşımda kardeşlik vurgusu yaptı. Birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınar olduklarını belirtti. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir ifadelerini kullandı. Şimdi hatırlayacaksınız, Özgür Özel mecliste bir kapalı toplantı yapmış ve kendini grup başkanı seçtirmişti. İşte bununla ilgili son dakikayı ekranda görüyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurdu ve bunun iptalini istedi. Bakalım şöyle son duruma gelen bilgiler Ankara'da CHP içerisinde taşları yeniden oynatabilir. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Neydi bu başvuru? Bir kez daha hatırlatalım. Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği kapalı grup toplantısı. Hatırlayacaksınız o devir teslim töreninden sonra. Devir teslim töreni dediğimiz daha doğrusu Özgür Özel'e iletildiği süreç vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olduğuna dair ve ardından da meclise yürümüştü. O görüntüleri de görüyorsunuz. İşte bundan sonraki süreçte mecliste bir kapalı grup toplantısı yapmıştı. Özgür Özel ve beraberindeki CHP'li isimler. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP artık öyle diyoruz çünkü iki CHP'den bahsediyoruz bu süreç içerisinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP, Özgür Özel çevresinde bir araya gelen CHP'nin yaptığı o grup toplantısının, kapalı grup toplantısının iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir başvuru yaptı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonraki süreçte Özgür Özel'in grup başkanı olmasını istemiyor. Grup başkanlığının geçersiz sayılmasını istiyor. Çok önemli bir gelişme bu. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup başkanlığı görevinin iptali istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına bir dilekçe verdi. Tabii meclis bunu ne zaman görüşür? Nasıl olacak? Bayram tatili süreci de var bir yandan. Ondan sonraki süreçte meclis görüşecek, nasıl bir karar verir, nasıl bir karar alınır? Tabii pek çok soru var. Bu noktada iki Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsetmeye başladık dedim. Burası önemli. CHP içerisinde Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu ekibi, artık Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve ekibiyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir başvuruda bulundu. Ve o başvuruda Özel'in grup başkanlığının iptali istendi. Peki o süreç nasıl işlemişti? Bir kapalı grup toplantısı yapmıştı diğer CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde. Ve o kapalı grup toplantısında diğer CHP'liler Özgür Özel'i grup başkanı seçmişti. Bunun karşısında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki, daha doğrusu artık CHP'nin genel merkezinde bulunan CHP'lilerse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir başvuruda bulundular ve o mecliste Özgür Özel'in yaptığı kapalı grup toplantısının iptalini istediler. Özgür Özel'in grup başkanlığının iptalini istiyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Bakalım mecliste nasıl görüşülecek, nasıl bir karar alınacak, buna da bakacağız. Tabii bu son gelişmeydi. Gün içerisinde de pek çok şey oldu CHP'de. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gün içerisinde başka bir adım gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi eski parti meclisinin tekrar göreve getirilmesi için icra dairesine başvuruda bulunmuştu. Başvuru kabul edildi. CHP'de 37. olağan kurultayda seçilen parti meclisi tekrar göreve getirildi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak icraatlerine devam ediyor. Parti genel merkezi bayrama hazırlanırken Kılıçdaroğlu da bayram sonrası için hamleler yapıyor. Son olarak CHP'de eski parti meclisi tekrar göreve geldi. Mutlak buttan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti organları üzerine soru işaretleri vardı. Partide tekrar genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu kendi yönetimini tekrar göreve getiriyor. İlk adım parti meclisi için geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi icra dairesine eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe vermişti. Dilekçe icra dairesi tarafından incelendi ve başvuru yerinde bulundu. 38. olağan kurultay öncesi 52 ismin yer aldığı eski parti meclisi tekrar göreve geldi. Peki o parti meclisinde ağırlık kimde? 37. olağan kurultayda parti meclisi seçimi 2020 Temmuz ayında yapılmıştı. Kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8'i parti meclisi üyesi olmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı belirtilen anahtar listede yer alan Erdoğan Toprak, Umut Akdoğan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Deniz Demir, Selin Sayek Böke PM'ye girmişti. Faik Öztrak en çok oyu alarak dikkati çekmişti. Anahtar listede yer almayan Gürsel Erol, Eren Erdem, Müslüm Sarı, Gaye Usluer ve Gökhan Günaydın da PM'ye girebilecek oylara ulaşmıştı. Ancak yeni dönemde bazı isimler parti meclisinde yer alamayacak. Onlardan biri CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. Başarır grup başkan vekili olduğu için parti meclisinde görev yapamayacak. Ayrıca yine eski dönemde parti meclisinde bulunan ancak daha sonra belediye başkanı seçilen ve partiden ayrılan isimler de parti meclisinde olmayacak. Söz konusu sebeplerden dolayı parti meclisinde bulunamayacak 11 ismin yerine yedek listeden isimler görevlendirilecek. O yedek listede de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ön planda. Yani CHP parti meclisine Kemal Kılıçdaroğlu damga vuracak. Bu hamle kurultay kararı öncesi Kılıçdaroğlu'nun da elini güçlendirecek.
0: CHP Genel Merkezi'ndeki işgale son vermek zorunda kalan Özgür Özel'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir teklif geldi. Özel, genel başkanlık için ön seçim istedi. Peki ama CHP'de namus sözü verdiği halde ön seçim yapılmasını bizzat engelleyen de Özel değil miydi? Yani Özel, işine geldiğinde ön seçim istiyor, işine gelmediğinde talepleri görmezden geliyor. İşte detaylar.
2: Kemal Bey'e 2 milyonu yerinize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
3: Özgür Özel İzmir'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ön seçim önerdi. Genel başkanın kim olacağına CHP'liler karar versin resti çekti.
2: Bu işin bir çıkışı var. Madem ki hani hep diyoruz ya delege bu iş... İşte şu delege bu delege.
3: Yani ön seçim önerdi. Bu öneri size taradık gelmiş olabilir. Şaibeli kurultaydan sonra da Özel ön seçim için namus sözü vermişti.
4: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım. Ön seçimin teminatı. Söz veriyorum.
3: Ancak bu sözün hemen ardından İmamoğlu ağırlığını koyunca da Özel geri vites yapmış, ön seçim sözünü rafa kaldırmıştı. Yani Özel'in işine geldiğinde ön seçim olmalı, işine gelmediğinde ön seçim olmasa da olur. Peki böyle siyaset anlayışı olur mu? Gelelim İzmir'de yaşananlara. Önce Özel'in açıklamasına kulak verelim.
5: Planlanmış bir miting yok, o yüzden izin başvurusuna gerek yok, bir şey yok yani partililerle. Merhaba diyeceğiz, partililerle bayramlaşacağız.
3: Şimdi mesele şu, bir yandan miting yapmayacağız, bu yüzden izin başvurusu da olmayacak diyorsunuz, diğer yandan İzmirlileri meydana çağırıyorsunuz.
2: Kemal Bey, bu öfke örgütlenebilecek bir öfke değil, bu öfke sönümlenebilecek bir öfke değil.
3: Üstelik de İzmir'de valiliğin izin verdiği Gündoğdu Meydanı varken toplanan kalabalığı sokak sokak sürüklüyor, polisle karşı karşıya getirecek hareketlere girişiyorsunuz. Bakın Halk TV Ege temsilcisi Mustafa Akbaş bu durumu nasıl anlatıyor?
6: Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti ama Gündoğdu Meydanı'nda da yapılmıyor şu anda miting. Gündoğdu Meydanı'nın yanındaki Cumhuriyet Bulvarı'nda otobüsün üzerinde avuta hitap edecek Özgür Özel. Biz de şu anda takipteyiz burada.
3: Peki amaç ne? Neden mesela yasal miting alanı olan Gündoğdu Meydanı'na CHP'lileri çağırıp geçmişte olduğu gibi düzen

0: düzenli bir miting yapmak yerine sokaklarda şiddeti kışkırtacak bir atmosfer oluşturma yoluna gidiyorlar. Zira CHP genel merkezinde de görüldüğü üzere yasa dışı eylemlere asla izin verilmeyeceği ortadayken. Zaten CHP'liler de durumun farkında olmalı ki CHP'nin en güçlü olduğu İzmir'de dahi Özel'in çağrısına itibar edip gelenlerin sayısı birkaç bin kişiyle sınırlı kaldı.
1: CHP'deki kaybedenler kulübü üyeleri milletten beklediği desteği bulamadı. Yine en iyi bildiği yola saptı. Atatürk istismarı ve Erdoğan düşmanlığı üstünden konsolidasyon peşine düştü. Ancak Özgür Özel, Özel'in ve arkadaşlarının takip ettiği bu yol aslında ne kendilerini ne de kendilerini de ayrıca bir çıkmaza sürüklüyor. Zira bu şekilde konsolide edilen kitle öyle bir kitle ki CHP'nin başında kim olursa olsun oyum CHP'ye anlayışıyla hareket ediyor. Özetle Özel İmamoğlu'nun yürüdüğü yol çıkmaz sokak gibi görünüyor.
2: Neyin butlanı? Bu irade Atatürk'ün iradesi.
0: CHP'de adı kaybedenler kulübünde yazan Özel ve ekibinin elinde iki sermayeleri var. Biri Atatürk istismarı, diğeri Erdoğan düşmanlığı.
3: Buradan alacağımız tek şey en büyük emanet bizi. Hesap verecek bu alçaklar. Er veya geç. Söz veriyoruz milletimize.
0: CHP'li Ali Mahir Başarır genel merkezi terk ederken beraberinde Atatürk'ün portresini de götürdü. Özetle gider ayak Atatürk üzerinden yine şov yaptı. CHP'deki Atatürk istismarıyla at başı giden bir başka söylem daha var. O da Erdoğan karşıtlığında konsolidasyon. CHP'li Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'ni yasa dışı şekilde işgal eden, barikat kuran, Kılıçdaroğlu destekçilerine yangın tüpüyle, hortumla saldıran kendileri değilmiş gibi konuştu.
4: Atatürk'ün partisini Erdoğan'dan aldığı alacağı icazetle yönetmeye çalışanların eseridir bu gördüğünüz. Binanın içi böyle. Binanın dışı böyle.
0: Tezcan bir de yaşananlar üzerinden Kılıçdaroğlu'nu tefe koyarken metaforlara sarılıyor.
4: Cumhuriyet Halk Partili'nin gönlüne polisle giremezsin, tabayla giremezsin.
0: Oysa Tezcan yanılıyor. Zira anketlerde CHP tabanında partiyi kimin yöneteceği o kadar da önemli değil görüşü öne çıkıyor. Örneğin ORC'nin anketine göre Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesi oyunuzu değiştirir mi sorusuna %84,3 hayır, yine CHP'ye oy veririm diyor. Başka partiye oy veririm diyenlerin oranı ise sadece %6,7'de kalıyor.
5: Ha, bunun için yıktılar babacığımı.
0: Özetle CHP'deki Atatürk sömürüsü Erdoğan düşmanlığında konsolidasyon ilkesi her şartta tutuyor. Ama kaybedenler kulübünün de elini kolunu bağlıyor. Zira Özel İmamoğlu ikilisinin CHP'den kopup kendi partisini kurma ihtimali dillendirilirken tuvalet terliğine, konserve kapağına oy veririm diyen kitleyi CHP'den koparıp Ekim Partisi'ne taşımak öyle kolay olmayacak gibi görünüyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
0: Bu yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansı Özel İmamoğlu ikilisinden yüksek görünüyor. Çünkü CHP'nin başına şaibeli kurultayla gelen Özel büyük bir değişim vaat etmişti. Hatta ilk konuşmasında namus sözü vermişti.
7: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım. Ön seçimin teminatı. Söz veriyorum.
0: Özel'in namus sözü verip İmamoğlu etkisiyle geri vites yaptığı an aslında kaybetmeye başladığı andı. Zaten zemin kaybettikçe Özel de yine en iyi bildiği yola başvurdu. Erdoğan düşmanlığı Atatürk istismarı siyasetine sarıldı.
8: Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez.
7: Atatürk'ün partisi affeder. kapıyı açar, buyur eder.
0: CHP'nin alameti farikası sırtını Atatürk'e yaslamış olması. Bu yüzden Özel İmamoğlu ikilisi gerçekten kantara çıktığında özgül ağırlığını görecektir. Özetle CHP'de Atatürk istismarı ve Erdoğan düşmanlığında konsolidasyonu gelen de giden de yapabildiği için tabandaki öfke kısa sürede sönecek. CHP yine parti içi mücadeleye dönecektir.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Taktiği milletimizin, taktiği Cumhuriyet Halk Partileri.
0: CHP'nin 6. katında milyonluk avro çantası aldığı iddia edilen, millet teleferikte canıyla uğraşırken yatta parti veren CHP'li Veli Ağbaba ve yandaşlarının tam olarak anlayamadığı da bu aslında. Millet zaten takdirini Erdoğan'dan yana kullandı. Zira Erdoğan vesayetle değil, siyasetle, hizmetle, vizyonla, projeyle yol yürüyor. Şikayet etmek, istismar etmek, sızlanmak Erdoğan'ın kitabında bulunmuyor.
10: Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, İdari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz.
0: Takdir milletin elbette.

Efendim geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı, Dardılsız İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çok güzel bir uygulamayı kullanıma sunduklarını ifade etti. Telefonlarımıza da o uygulamayı indirebiliyoruz. Telefonlarımızda bulunan mağazalardan. Uygulamanın adı ne? Onu söyleyeyim size önce. 112 Acil Hayat. Hayat 112 Acil. Uygulamanın adı bu. Çok güzel bir uygulama. Uygulamanın içerisinde şöyle ben de telefondan açtım. Bir yandan da bakıyorum, inceliyorum. Her türlü acil yardım, ilk yardım konusunda uygulamaya girip çağrıda bulunabiliyorsunuz. Her türlü asayişle ilgili o uygulamaya girip uygulamadan çağrıda bulunabiliyorsunuz. Veya afet halinde uygulama içerisinde belli çağrılarda bulunabiliyorsunuz. Bu uygulamaya videolar yükleyebiliyorsunuz, olay anının fotoğraflarını atabiliyorsunuz ve hızlıca ekiplerin harekete geçmesini sağlıyor bu uygulama. İnfografik içerisinde bir infografik hazırladık bununla ilgili, bir verelim onu bakalım. Neymiş detayları, detaylarına bakacağız. Tabii bunun içerisinde çok önemli yer tutan bir ayrıntı da var. Başlığı şöyle atmak, böyle atmak istedik. Nasıl? Başıboş köpek sorununa hayati dokunuş. Uygulamada bu bahsettiğim 3 ana başlık altında bir başlık daha var. Ne diyor orada? Sokak hayvanları başlığı var. Sahipsiz sokak hayvanları için ihbarda bulunulabilecek. Şurayı bir yakınlaştırabilir miyiz Burak? Şurayı bir yakınlaştıralım. Burada nasıl başvuru yapabileceğimiz, aslında sadece şu başvuru paneli, burada bulunan başvuru paneli sadece işte sahipsiz sokak hayvanları için değil, o içerisinde bulunduğunuz ilk yardım, asayiş ve afet durumları için de geçerli. Burada işte adresinizi giriyorsunuz, haritadan seçiyorsunuz. Yeni bir adres, bulunduğunuz adresin dışında bir yerde bir durum varsa onu da seçebiliyorsunuz ama uygulama otomatik olarak sizin bulunduğunuz adresi zaten burada seçiyor. İşte adres tarifi, olay vaka detayları var bakın burada. Ve aşağıda olay vaka görseli diye bir kısım var. Oraya da görseli ekleyebiliyorsunuz. Tam olarak böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. İşte burada sahipsiz sokak hayvanları, başıboş köpeklerin veya diğer hayvanların toplatılması için bulunduğunuz yerde evet bu hayvan işte saldırıyor vesaire vesaire veya burada hayvanlar toplatılmamış, biliyorsunuz artık belediyelerin bunları toplaması yasaya göre zorunlu. Mustafa Çiftçi de İçişleri Bakanı da bununla ilgili açıklamalar yapmıştı geçtiğimiz günlerde ve Türkiye'de belli bir orana ulaşıldığını da söylemişti ama bundan sonraki süreçte daha da hızlanabilir bu süreç. Sahipsiz sokak hayvanları için ihbarda bulunabilecek, dediğim gibi hatta bulunduğunuz yerden fotoğraf bile atabileceksiniz, yani bunu kanıtlayabileceksiniz. Bu uygulamada, uygulamayla ihbarlar tek çatı altında dijital ortamda toplanacak. Kavga, hırsızlık veya şüpheli asayiş olayları saniyeler içinde ihbar edilebilecek. Hemen konumunuzu paylaşıyorsunuz orada. Hemen işte fotoğraf, video, bu kadar zamanınız varsa bunları da paylaşabiliyorsunuz. Vatandaşlar sesli ve görüntülü 10 saniyelik video ile ihbarda bulunabilecek. Çok önemli bir ayrıntı. Fotoğraf ve video paylaşılabiliyor dediğimiz gibi. Uygulamada bildirim oluşturulduğu andan itibaren konum anında merkeze düşecek. Dediğim gibi hemen burada o bahsettiğimiz ekran, o ekranda hemen konum belirleniliyor. Okul acil modülü, okullardaki olası

0: Nasıl bir güvenlik krizinde yapılan çağrı anında çok acil koduyla düşecek. Hemen şöyle kenara geleyim. Şunları da anlatalım. Son depremler modülü de var uygulama içerisinde. Ülke genelindeki sarsıntılar haritadan anlık takip edilebiliyor. Konuma göre bölgedeki depremler de filtrelenebiliyor. Yakınımda ne var modülü, acil toplanma alanı, eczane, hastane ve sağlık ocağı gibi noktalar haritadan bulunabilecek. Çok kapsamlı, hakikaten çok güzel bir uygulama. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, çok güzel çalışılmış. Arayüzü de çok güzel. Yani telefondan uygulamalar indirip bu konulara aşinaysanız girdiğinizde her şey çok net, her şey çok anlaşılır. Ama dediğim gibi özellikle toplumun uzun süredir kanayan bir yarası. Başıboş sokak köpekleri meselesi. Burada biz özellikle ona ayrı bir pencere açtık. Biz işin bu kısmını konuşacağız. Elbette söylediğim gibi bu uygulama çok çok çeşitli, içerisinde her türlü olayı bildirebiliyorsunuz. Anında konum bilgisinde bulunabiliyorsunuz. Avukat Devrim Koçak bizlerle meseleyi konuşalım. Devrim Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba Erkan Bey, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür
1: Sizi
0: ediyorum.
1: Görmek çok güzel.
0: Bilmukabele, çok
1: Öncelikle
0: teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: şimdi başlığı, başıboş köpek sorununa hayati dokunuş başlığı için öncelikle size ve bütün ekibinize, 24 TV kanalına, hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten böyle bir başlık atılması, en önce konuya bu şekilde hayati önemi olduğu açısından bu şekilde bir başlık atarak başlamanız, çok teşekkür ediyorum. Biz sizinle defalarca konuştuk
0: Evet.
1: bu konuyu. En son konuştuğumuzda da kanun henüz yeni değişiklik olmuştu. Daha uygulamada aksaklıklar vardı. Hızlanması gerek diyorduk. Evet, bugün gelinen noktada toplamalar başladı. Bir kısım illerde hatta sıfır başıboş köpek hedefine varıldı. Ama tabii ki bu öyle nankör de bir problem ki, milyon köpek toplansa, bir tane kalsa, o bir taneden de sorun çıkarsa, bir şey yaşanırsa, acı bir olay, işte bütün o topladığınız, bütün emeğiniz hiç oluyor. O yüzden Sayın Bakanımızın bu 112, biz Güvenli Sokaklar Derneği olarak çok istemiştik. Yani bunun, başıboş köpek sorununun hayati, özellikle acil, tıpkı bir KADES uygulamasında olduğu gibi, gerçekten insan canına yönelmiş çok acil bir sorun olduğuna parmak basılmasını, 112 aranarak bu ihbarların yapılmasını çok istemiştik. Böyle bir uygulama olmasını, bir haydi uygulaması vardı biliyorsunuz. Orada hayvanlarla ilgili sorunlar, yaralı hayvanlar bildiriliyordu ama başıboş köpek saldırısına uğradığınızda ya da etrafta başıboş köpek sürüleri varsa haydiden bildirim yapılamıyordu. Biz haydinin artık işlevini yitirdiğini, sokakta başıboş hayvanların toplanacağını, haydinin işlevini yitirdiğini, bunun artık doğa korumanın daha farklı bir uygulama alanı olacağını söylemiştik. Çok istemiştik bunun olmasını. Bir önceki bakanımız sağ olsun 112'yi aktif etti. Şimdi yeni bakanımız da bu uygulamayı bu şekilde hayata geçirdi.
0: Uygulamaya bakmışsınızdır muhtemelen. Çok işlevsel
1: tabii ki,
0: duruyor
1: tabii
0: ayrıca.
1: Ki.
0: Çok çok kolay. Yani her şey çok kolay.
1: Uygulama. Evet, çok kolay. Gördüğünüz başıboş gibi. Tabii ki şu var. Hemen bir eleştiri yağmuru oldu tabii. Köpek saldırdığında biz bunu nasıl kullanacağız? Elbette ki talebimiz sokakta sıfır başıboş köpek. Ama bu sıfır başıboş köpeğe ulaşırken de nasıl ki kanunun değişmesi aşamasında pek çok adım adım geldik. Sıfır başıboş köpeğe ulaşırken de ne yazık ki adım adım gidiyoruz. Yani parmağımızı şıklatıp da ertesi sabah sıfır başıboş köpeğe ulaşamıyoruz.
0: Orada
1: burada da
0: bir araya gireyim.
1: Göreceğiz.
0: Zaten meselemiz şu değil.
1: Tabii
0: Yani
1: buyurun.
0: Saldırmasını beklemek değil, değil mi? Hani o başıboş bir köpek varsa onu öncesinden bildirmek. Zaten buradaki amaç o.
1: Evet. Köpekleri gördük. Evimizin önündeler, okulumuzun yolundalar, iş yolundalar, parklardalar. Gördüğümüz anda uygulamayı hemen görüntüyü alıyoruz, video çekebiliriz. Ya da görüntüsünü alıyoruz, gönderiyoruz. Konum zaten hemen orada olduğumuz konum
0: Evet.
1: işaretleniyor. Yukarıya da burada köpek sürüsü var, fotoğraftaki köpekler var. Derhal bu köpeklerin toplanmasını talep ediyorum diye bildirim yapıyoruz. Şimdi bunun en güzel tarafı da şu. Bu toplamadan belediyeler, yerel yönetimler, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, il özel idareleri ve ilçe belediyeleri, büyükşehir olan ve olmayan illere göre sorumlular. Fakat ne gördük uygulamada? Sorumlu olan yerel yönetimler sorumluluklarını %100 yerine getirmediler. Hemen toplanması gerekirken, en hızlı şekilde bütün sahipsiz hayvanların toplanıp müşahede altına alınması gerekirken bazı belediyeler sürüncemi de bıraktı. Çok

0: teşkilatlı barınaklar açtılar, bakım evleri açtılar. Fakat gene de sokakta köpekler sürülerle geziyor. Bunu şikayet ettiğimizde biz görseliyle çekip CİMER ve açık kapı aracılığıyla gönderdiğimizde tabii ki arada bir süreç oluyor. CİMER bakanlığa, bakanlıktan valiliğe, valilikten belediyeye geliyor ve bir süreç geçiyor. Belediye de hemen şu cevabı veriyordu. Gittik göremedik, bulamadık, yoktu. Ya da bu görsel eski. Bununla ben birebir kendimle çok karşılaştım. Bu görsel eski. Hayır, şu anda uygulamadan o anda çektiğiniz için bu aynı zamanda o yerel yönetimin oradaki sorumlu ilçe belediyesi ve il büyükşehir belediyesi varsa büyükşehir belediyesinin açıkça ihmal suretiyle kamu görevini kötüye kullandığının birebir ispatı olacak. Yani devletin bize sunduğu bir uygulamayla, Hayat 112 acil uygulamasıyla biz aslında suçüstü ihbarı yapıp devlete, yetkili birimlere bunu bildireceğiz. Artık o noktadan sonra o belediye başkanları geldik bulamadık yoktu gibi hiçbir bahaneye ya da yerim yok gibi hiçbir bahaneye sığınamayacaklar. Biz artık Hayat 112 acil uygulamasıyla yerel yönetimlere suç üstünü kendimiz yapmış olacağız. Orada biz o köpeği gördük ve sen bunu aradan geçen bir yıl 9 aya rağmen hala toplamamışsın. Dolayısıyla valilerimiz artık biz hep ben uzun zamandır bunu söylüyorum. Bir süreç bekledik. Evet, yönetmelik çıktı. Evet, yer tahsisleri yapıldı. Tamam, herkesin hangi bakım evine köpeklerini götürüp teslim edeceği belirlendi. Şu noktadan sonra görevini yapmayan bütün belediye başkanları hepsi ihmal suretiyle kamu görevini kötüye kullanmış durumdalar ve suç işliyorlar. Dolayısıyla biz artık bu uygulama çok zaten bakanımız da dedi ki Ekim'e kadar, Eylül sonu itibariyle bunlar toplanmış olacak. Artık Ekim'de biz sıfır başı boş köpek politikasına ulaşmış olacağız dedi. Dolayısıyla bu süreçte artık köpeği biz yakaladık, videosunu, fotoğrafını çektik ve ihbar ettiysek artık valilerimizden, 81 il valimizden isteğimiz şu. Bu yerel yöneticiler hakkında idari ve adli soruşturmaları başlatmaları. Hemen soracaklar. Bu köpek neden oradaydı? Yani artık git bunu aldan öte. Bu köpek neden oradaydı? Neden görevinizi yapmadınız? Ve sıralı sorumlu tüm amirler hakkında gerekli soruşturmaların açılmasını istiyoruz. Önce idari soruşturma, sonrasında da Cumhuriyet Başsavcılıklarına ihbar şeklinde. Evet. Bunun süreci çok daha hızlandıracağını düşünüyorum.
1: Tabii bir de şimdi bu uygulama da geliştirilirken, devlet bu konuda çok titiz davranırken böyle yeni kampanyalar da başlatıyor bir taraf. Onun videosunu isteyeceğim arkadaşlardan. Yani kurban kesme, mama al diye bir video var. Bugün çok konuşuldu. Sosyal medyada da çok gördük o videoyu. Çünkü arkaya gelecek şimdi. Bakalım bir dinleyelim. Bir sesini de duyalım.
2: Evet dostlar, dün Muzaffer Bey aradı bizi. Bu kurban bayramında kurban kesmeyeceğini, onun yerine canlar için mama alacağını söyledi. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Bize 100 paket mama aldı. Ferda Hanım ve çocukları Asya, Ayça, Asım ve Taha'ya adına çok çok teşekkür ediyoruz. Hayrınız kabul olsun Muzaffer Bey. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde biz umut doluyoruz. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kesenize bereket. Allah kabul etsin. Mamalarımızı teslim aldık. Şimdi indiriyoruz.
1: Evet. Sorunda da Allah kabul etsin diyor. Tabii ki hayvanları besleyelim ama biz neyden bahsediyoruz hep? Hayvanları barınaklarda besleyelim. Barınaklarda yaşatalım. Tabii ki hayvanları yaşatalım. Oralara da gerekli, gerekiyorsa yardımları da yapalım. Ama barınaklarda yaşatalım. Şimdi böyle bir şey var. Ve tabii orada işte o araca yüklenen bayağı da bir mama var. Belki bir iki bir ton, en az bir, bir buçuk, iki ton almıştır o araç. Öyle düşünüyorum. Bunlar nereye gitti? Mesela bu mamalar nerede hayvanlara verildi? En çok gördüğümüz mesele, sizin de daha önceki konuşmalarımızda işte, eğer sokakta ise sokağa atıyorlar mamaları, gelişi güzel, evet. Bir de orman meselesi var. Ki özellikle İstanbul'da bazı belediyeler bunu sıkça yapıyor. Hayvanları toplayıp ormana bırakıyorlar. Ya da ormanların içerisinde gelişi güzel kulübeler oluşturup gelişi güzel orada besliyorlar hayvanları. Bir de işin böyle tarafı var. Böyle kampanyalar var. Görüntüler gelmeye de devam ediyor ekrana. Buyurun.
0: Bu evet. Bu şimdi zaten oradaki paketlere bakın. Bunlar pek çok şeyin bir araya getirilmesi, orada pek çok şeyin propagandasını da yapıyorlar paketlerin üzerine, dikkat ederseniz. Bu çok farklı.

0: farklı bir yere giden bir mama adı altında köpeklere bu verilen şeyler. Şimdi o paketlerin üzerine baksanız içinde bunların kuzulu, dana etli, işte ton balıklı gibi çeşitli hayvanların ürünlerinden elde edilen yemler var onların içinde. Daha geçen haftalarda bir elektronik eşya satan firmanın reklamı ile ilgili bir infial de yaşandı. Bugün gene iştigal konusu hayvanlar olan bir vakfın ormanın içine göstere göstere İstanbul ilinde ormanların içine kulübeler yerleştirip çeşitli yerlere de yem dökeceğiz diye reklamını yaptı. İnsani Yardım Kuruluşu olarak kurulmuş ülkemizin çok değerli bir kuruluşunun geçenlerde gene sokakta hayvanlara yem döktüğünü gördük. İnsanımızın artık sinir uçlarıyla oynanır hale geldi. Yani aile yapımıza, inançlarımıza değer verdiğimiz her şeye bir saldırı var. Tamamen bu başıboş hayvan adı altında. İşte kedi köpek anneliği babalığı gibi. İşte kurban kesmeyin bunlara yardım yapın
1: Kurban
0: gibi.
1: kesme
0: İşte
1: mama al.
0: yardımlı mama al. Yardımlarınızı işte çocuklarla ilgilenmesi gereken bir STK, çocuklarla ilgili faaliyet, hasta çocuklarla ilgili faaliyet göstereceğini söyleyen bir STK'nın çıkıp sokaklarda başıboş hayvan beslediğini görebiliyoruz. Dediğim gibi insani yardım amacıyla kurulmuş çok köklü kuruluşlarımızın sokaklarda hayvan yemi dökmeye çıktığını görüyoruz. Yani insanları tamamen böyle bir şeylere sinir uçlarıyla oynayarak bir noktaya itiyorlar. Artık iyice istismarın boyutu çok farklı noktalara geldi. Şöyle bu Hayat 112, Hayat Acil 112, 112 acil uygulaması için mesela hedef gösteriyorlar. Bunun tanıtımını biz yapmaya çalışıyoruz. Güvenli Sokaklar Derneği olarak. Tıpkı şimdi sizin yaptığınız gibi biz de sosyal medyada tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Efendim hayvanları hedef gösteriyorlar. Bunlar tutuklansın, yargılansın gibi. Mesela bu yayının arkasından da böyle abuk sabuk konuşuyor. Yani çok farklı noktaya itilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu başıboş hayvan sorunu çok derin kökleri olan çok farklı yerlere uzanan bir sorun, hep konuştuğumuz gibi bir an önce Ekim dendi ama bizim İstanbul valimiz de 31 Mayıs'ı işaret etmişti. Dediğiniz gibi İstanbul ormanlarında korkunç bir üretim faaliyeti var. Her yere yem dökülüyor, her yere kulübeler konuluyor ve inanılmaz şekilde bir üretim faaliyeti var. İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda ve kurulmuş komisyonda alınmış karar var. Ormanlar içerisindeki başıboş hayvanların ivedilik Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyeleriyle birlikte toplanması gerekirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda çok isteksiz ve zayıf kaldığını görüyoruz. Hatta ilçe belediyeleri tarafından toplanan köpekleri teslim almadıklarını dahi görüyoruz. Bunun artık geldiğimiz noktada sayın valilerimizin, başta İstanbul valimiz olmak üzere tüm valilerimizin görevini yerine getirmeyen belediyeler hakkında, belediye başkanları hakkında ivedilikle soruşturmaları açmaları gerekiyor.
1: Yani
0: Artık
1: mesele sadece
0: bir
1: aslında
0: önceki
1: şehirlerden
0: bakanımız bir
1: ibaret de,
0: süreç tanımıştı.
1: sokaklardan ibaret de
0: Tabii.
1: değil. Bunu net altını çizelim.
0: Tabii.
1: Yani ormanların
0: Tabii.
1: içerisinde
0: Tabii.
1: de bu hayvanların gelişi güzel. Başıboş şekilde dolaşması.
0: Tabii.
1: Oradaki yaban hayatı için de tehlikeli. Hayvanların kendi için de
0: Tabii
1: tehlikeli.
0: ki.
1: Yani biz şunu
0: Tabii
1: söyleyelim.
0: ki.
1: Ya şimdi diyorsunuz ya gerçekten hani böyle bir şey yayın yaptığımızda bana da gelen yorumları görüyorum vesaire. Sanki bir hayvan düşmanlığı varmış gibi. Hayır, benim iki tane kedim var mesela, örnek veriyorum. Daha önce köpeğim de vardı. Ve şunu anlamak lazım. Bu hayvanları biz yaşatmak istiyoruz yani. Bu hayvanlar ölsün istemiyoruz. Ama bu hayvanları belirli bir alanda yaşatmak istiyoruz ve belirli bir gözetim altında yaşatmak istiyoruz. Ve onları ormana attığınızda siz de daha önceki yayınlarımızda da çok kez konuştuk. İşte zayıf olan hayvan o hayvanların içerisinde öldürülüyor. Bir şekilde onlar kendi içerisinde bizim istediğimiz şekilde bir hiyerarşi oluşturup birbirlerini korumuyorlar orada, değil mi? Böyle bir durum da var yani. Bunu anlamak lazım.
0: Tabii ki. Tabii ki diğer hayvanlara zararlar. Zaten ülkemizde tek kanun 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu değil. Bizim kara avcılığı kanunumuz var. Bu kanunun ilgili mevzuatı var. Orman kanunumuz var. Ormanla ilgili ormanları korumamız gerektiği ile ilgili. Ve bütün bu kanunlar şunu söyler. Ne ormanda ne yaban hayatta, yaban hayat için önemli alanlarda, milli parklarda hiçbir şekilde başıboş hayvan olmaz. Buraya başıboş terk edilen hayvanlarla ilgili birimlerin sadece belediyeler değil, Doğa Koruma Milli Parkların, il tarım müdürlüklerinin, il orman müdürlüklerinin buradaki başıboş hayvanlarla bakın mücadele etmesi gerekiyor. Hatta bu noktada artık olay korumayı, toplamayı da geçiyor,
1: Evet.
0: mücadeleye geliyor. Olay bu aşamaya gelmeden bunların bir an önce toplanması gerekiyor. Yani amaç bunların toplanıp üremelerinin engellenmesi ve bu popülasyonun bir noktada bitirilmesi aslında.
1: Evet.
0: Yani burada
1: Peki.
0: asıl hayvan düşmanlığı bu hayvanların başıboş bir şekilde, her türlü istismara açık bir şekilde sokaklarda başıboş kalmaları için diretenlerdir. Asıl hayvan düşmanları. Otoban kenarlarına yem döküp besliyorlar. Otobana çıkan hayvanlar parçalanarak orada
1: Evet,
0: telef oluyor.
1: maalesef.
0: Arabaların altında parçalanarak ölüyor. Dolayısıyla bu hayvan sevmek değil. Gelişi güzel yem dökmek hayvan sevmek değil. Dediğiniz gibi kediyi bu parçalıyor, başka hayvanları parçalıyor, çocuğu, insanı parçalıyor. Hiçbir şey bulamazsa köpekler birbirini parçalıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir gözetim, bir kontrol mutlaka olması gerekiyor. Bu
1: Peki.
0: noktada ben tekrar, herhalde süremin de sonuna gelmişken,
1: Evet.
0: tekrar 81 il valimizden uygulama çok güzel. Bu uygulamada tespiti yapılan belediye başkanları hakkında derhal idari ve adli soruşturma başlatılmasını istiyoruz. Size de yeniden hem kendi adıma hem Güvenli Sokaklar ve Yaşama Hakkını Savunma Derneği adına, tüm mağdurlar adına, tüm başıboş köpek mağdurları adına, sizin adınıza da tüm ekibinize çok teşekkür etmek istiyorum. Sizin duyarlılığınızı bütün kanallarımız gösterseydi biz bu sorunu çoktan çözmüş olurduk. Erkan Bey, var olun, iyi ki varsınız.
1: Avukat Devrim Koçak efendim, biz de çok teşekkür ediyoruz. Daha önceki tıpkı diğer yayınlarımızda olduğu gibi yine çok faydalı oldu. Yine çok yol gösterici oldu. Yine meselenin özüne inip olayı çok güzel anlattığımız, anlaşılır bir dille ifade ettiğimiz bir yayın
0: Umarım.
1: oldu. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Avukat Devrim Koçak'la konuştuk meseleyi. Hem İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı o yeni uygulama, neyden bahsediyoruz? Hayat 112 uygulaması. O uygulama içerisinde başıboş köpeklerin bulunduğu yerin tespit edilip hemen bildirilmesi mümkün oluyor ve elbette tabii diğer meselelerle beraber. Devam ediyoruz. İstanbul bahçeli evlerde akıllara durgunluk veren bir saldırı yaşandı. Camide temizlik yapan imam elektrikli süpürgeyi çalıştırdığı gerekçesiyle yumruklu saldırıya uğramıştı. O anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İşte o saldırganı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Süpürge gürültüsünü bahane edip imama saldırmıştı. O saldırgan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay Bahçeli Evler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde meydana geldi. İmam Selami Beyaztaş, Kurban Bayramı öncesi camide elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. İddiaya göre yanına gelen bir kişi süpürgenin kapatılmasını istedi. İmam temizliğe devam edince şüpheli önce süpürgenin fişini çekti. Selami Beyaztaş fişi yeniden takınca şüpheli bu kez imama yumruklarla saldırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaşananlar caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan imam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışma neticesinde polis ekipleri 38 yaşındaki saldırganı yakaladı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Avcılar sahilinde bu kez tartışmanın merkezinde CHP'li belediyeye bağlı zabıta ekipleri vardı. Bisiklet kiralayan bir vatandaşa motosikletle çarpan zabıtaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde zabıta personelinin kalabalığın arasında motosikleti hızla hareket ettirdiği anlar dikkati çekiyor. Çarpmanın ardından yaşananlarsa çevrede büyük tepki topladı.
3: Avcılar sahilinde yaşanan olayın yankıları sürerken motosikletli zabıtanın vatandaşı çarptığı ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. CHP'li Avcılar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin müdahalesi sonrası yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların da tepkisini çekti. Olay öğle saatlerinde Ambarlı sahilinde meydana geldi. Sahilde bisiklet kiralayan vatandaşlarla zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Müdahalenin ardından motosikletine yönelen zabıta

Personeli hareket ettiği sırada bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş yere savruldu. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise dikkat çeken başka bir detay yer aldı.

0: şekli tartışma konusu oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bir asra aşkın geçmişiyle İstanbul'un hafızasında simge yapılardan biri olan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'da ilk kez ayrıntılarını anlattığı projeyle tarihi yapının Anadolu yakasının önemli kültür ve yaşam merkezlerinden birine dönüşeceğini açıkladı.
2: Özel taşlar için kapanmış ocaklar yeniden açılıyor. İlk etap İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştiriliyor. Kültür, sanat ve yaşam alanı olarak yeniden tasarlanıyor. Haydarpaşa Garı restorasyonla geleceğe hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk kez anlattı. 130 yıllık Haydarpaşa Garı için tarihi dönüşüm başladı. Bakan Ersoy, restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon sürecinin bilim kurulu eşliğinde yürütüldüğünü ifade etti. Çalışmalarda özgün malzeme kullanımına hassasiyet gösterildiğini belirtti. Bazı taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocaklarının yeniden açtırıldığını açıkladı. Projede çalışmaların etap etap sürdüğünün altını çizdi. Hedefte ise ilk etabı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek var. Yaklaşık 15 dönümlük arkeopark alanıyla Anadolu yakasının ilk arkeoloji müzesi hayata geçirilecek. Bakan Ersoy aynı zamanda Haydarpaşa sahilinin yeniden kamusal kullanıma açılacağını da açıkladı.
1: Türk mutfağının asırlık lezzetleri üniversite mutfağında yeniden hayat buldu. Türk Mutfağı Haftası kapsamında üniversite öğrencilerine workshop programı gerçekleştirildi. 14. yüzyıl Türk mutfağı uygulamalı olarak ele alındı. Şefler, akademisyenler ve öğrenciler aynı mutfakta buluştu.
3: Yüzyıllar öncesine ait tarifler yeniden aynı yöntemlerle hazırlanıyor, bakır kazanlarda pişen yemekler geleneksel tekniklerle yeniden sofralara taşınıyor.
4: Gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencilerine kadim Türk mutfağının tarihte bin yıllarca önceki homural, sağlıklı beslenmeyi ve yemeklerini anlattık, pişirme tekniklerini anlattık.
3: Türk mutfağının tarihsel hafızası modern gastronomi perspektifiyle yeniden yorumlandı. Gastronomi dünyasıyla akademik çerçeveler aynı platformda buluştu. Workshop kapsamında özellikle Osmanlı öncesi ve erken Osmanlı dönemine ait pişirme teknikleri, mutfak organizasyonu, tıbbi gastronomi anlayışı ve dönemin sofra kültürü detaylı şekilde ele alındı.
5: Öğrencilerimiz ve Türkiye'de Türk mutfağı alanında önder şeflerimizin de yer aldığı bir etkinliğe imza attık. Açlık programı öğrencilerimizle beraber Türkiye'nin değil aslında Türk kültür ve geleneğinin belki 2000 yıllık geleneğiyle ortaya çıkan bir haftayı kutlamış olduk. Özellikle burada Türkiye'nin önder şeflerinin öğrencilerimize rol model olarak Türk mutfağını tekrardan hatırlatması bizler için bir gurur kaynağı.
3: Workshop'ta kadim tariflerin hazırlanış süreci uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar hem dönemin mutfak kültürünü öğrendi hem de geleneksel pişirme yöntemlerini yakından inceleme fırsatı buldu.
6: Öğrencilerimiz çok başarılı, hocalarımız çok başarılı ve çok güzel işlere imza atarak 15 yılı doldurmuş olduk. Türk mutfağı için çok şey var konuşulacak ama zaten bugün yapılan ürünler bunu size göstermiş oldu.
3: Türk mutfağının kültürel hafızası da konuşuldu. Şefler Anadolu mutfak geleneğinin yüzyıllardır süren yolculuğuna dikkat çekti.
7: Bizler biliyoruz ki yemek sadece aslında karın doyurmak için değil, aynı zamanda kültürel mirasın taşıyıcısı ve geleneksel lezzetlerin de günümüze taşınması aracılığı yapıyor. Bu yüzden de aslında bugün yaptığımız etkinlikte de bizim esas amacımız Türk mutfağının tarihsel kültürel miras unsurlarını hem günümüze taşıyabilmek hem de yetiştirdiğimiz genç şef adaylarımıza aslında bu bilinci yansıtabilmek.
3: Workshop'a katılan öğrenciler ise tarihi tarifleri uygulamalı olarak deneyimledi. Geleneksel mutfak kültürü genç aşçı adaylarına aktarılırken mutfakta yoğun bir çalışma temposu oluştu.
8: Türk mutfağı geleneksel ve zengin ve çeşit bir mutfak. Biz de bugün herkese göstermek istedik bunu. Zaten değerli şeflerimizle birlikte.

0: Yaptığımız yemekleri onların hani beğenmesi bizi de mutlu ediyor.
1: Osmanlı mutfağından köklerine dayanan bir mutfak Türk mutfağı. Bizim için çok önemli büyük. Çok köklü bir mutfak. Bu hafta bu Türk Mutfağı Haftası'nın workshop'unu yaptık. Değerli şeflerimize teşekkür ederim. Katılım sağlayan ve bize birçok şey öğreten.
2: Bir kere 2022 yılından beri kutlanan bu Türk Mutfağı Haftası benim çok önemsediğim bir mutfak olarak Türk mutfağının öne çıkarılması, kendi mutfağımızın farkına varmamız açısından çok önemli bir hafta.
3: Efendim bu bölümü noktalıyoruz. Saat başına devam edeceğiz.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Mütefekkir Saadettin Ökten ve akademisyen Taceddin Kutay, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 11.10'da 24'te.
1: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
11: Elhamdülillah.
12: Ha, Sertaç arıyor.
10: He?
12: Sertaç.
13: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
12: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
13: O enişte. Bayramın kutlu
10: Sertaç,
13: olsun.
10: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
13: bak. Gideme bak, gideme.
14: Sertaç, Almanya nasıl olur?
13: Ellerinden öperim.
14: Çok güzel.
10: Bak şimdi kime veriyorum?
15: Dur dur getir, ben de konuşayım.
10: Dur geliyorum. Tamam bak, kime veriyorum?
13: Alam.
12: Sertaç.
13: Bayramın kutlu olsun.
12: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
16: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
10: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
17: Tamam şef.
10: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
17: Evet şef.
10: Her bir porsiyon adil olmalı.
17: Tamam şef.
10: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
17: Evet şef.
10: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
18: Evet şef.
10: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız? Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefon görüşmeleri yaptı. Erdoğan, iki liderle bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri ele aldı. Ayrıca Kurban Bayramlarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede özellikle bölgedeki çatışma ortamına dikkati çektiği öğrenildi. Erdoğan yaşanan gelişmeler nedeniyle Kurban Bayramı'nın buruk karşılandığını ifade ederken İran halkının bu zor günleri geride bırakacağına inandığını söyledi. Görüşmede Türkiye'nin bölgedeki gerilimin sona ermesi ve istikrarın yeniden sağlanması için diplomatik temaslarını sürdürdüğü de vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakerelerin olumlu sonuçlanması adına Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini dile getirdi. Telefon görüşmesinin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü. Liderler, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın kardeş ülkelerle birlikte bölgemizdeki çatışma sürecini sona erdirmek için çaba sarf ettiğini belirtti. Arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müsbet sonuçlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. ABD ve İsrail-İran arasında savaş yeniden mi başlıyor? Barış görüşmeleri

0: Birinin gölgesinde Hürmüz Boğazı'nda gerilim yine tırmandı. ABD ordusu İran'ın güneyindeki füze noktaları ve mayın botlarını vurdu. Tahran ise yeni bir saldırının daha yıkıcı karşılık doğuracağı uyarısını yaptı. Başkan Trump ise İran'a uranyumu bize teslim edin ultimatomunda bulundu. Barış müzakereleri haftalardır sürüyor. ABD'nin yeni saldırılarıyla görüşmeler çıkmaza girdi. Hürmüz Boğazı'nda şiddetli patlamalar yaşandı. ABD savaş uçakları İran'ın bölgelerini hedef aldı. CENTCOM saldırıyı meşru müdafaa diye niteledi. İran ordusuna ait füze fırlatma noktalarıyla mayın döşediği iddia edilen İran botları vuruldu. ABD'li yetkililere göre İran, ABD uçaklarını hedef aldı. Ardından İran'a ait hava savunma noktaları vuruldu. İran medyası saldırılarda 4 askerin öldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı da ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Saldırıların ABD'nin İran'a karşı kötü niyetini ve ikiyüzlülüğünü gösterdiğini açıkladı. Devrim muhafızlarından sert bir uyarı var. Yeni saldırının sadece bölgeyle sınırlı kalmayacağı, çok daha sert bir karşılık doğuracağını açıkladı. ABD'nin ateşkes ihlallerine karşılık verme hakkına sahip olduğunu belirtti. Devrim muhafızları ayrıca İran hava sahasında bir ABD İHA'sını da düşürdüklerini duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai ise İran'ın müzakere masasına zafer kazanmış bir güç olarak oturması gerektiğini söyledi. Saldırıdan önce ise Trump'ın sert açıklamaları vardı. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun derhal ABD'ye teslim edilmesini ya da uluslararası gözlem altında imha edilmesini istedi. Ancak detay vermedi. İran Dışişleri Bakanlığı müzakerelerde uranyum teslimine ilişkin hiçbir madde bulunmadığını belirtiyor. Bu yöndeki haberler için tamamen yalan diyor. Bakanlık müzakereleri iptal etmenin eşiğinde olduklarını da belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum olduğunu söyledi. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini belirtti. İran lideri Hamaney ise ABD ve İsrail'i hedef aldı. Bölge ülkelerinin artık ABD üsleri için kalkan görevi göremeyeceğini söyledi. Hamaney ayrıca İsrail'in varlığının sonuna yaklaştığını belirtti. ABD ile İran arasında barış masası sallantıda. Başkan Trump ise müzakerelerdeki taviz iddiaları nedeniyle kendi partisinden ve demokratlardan çok sert eleştiriler alıyor.
1: ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacak mı? Taraflar müzakerelerin sürdüğünü belirtiyor. Amerikan medyası da anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceğini iddia ediyor. Ancak ABD için krizler bitmiyor. Başkan Donald Trump, İran'a yönelik olası tavizler nedeniyle Amerikan kamuoyunun hedefinde. Şahin Cumhuriyetçiler anlaşmayı çöpe atalım, savaşa devam edelim çağrısı yapıyor. Demokratlar savaşarak hiçbir şey elde edemediniz diyerek yönetimi topa tutuyor. Krizin bir diğer cephesinde ise İsrail var. Müzakerelerin tamamen dışında bırakılan Başbakan Netanyahu, kapalı kapılar ardında Trump'ı ikna edememekten şikayetçi. İsrail nükleer kapasite tamamen yok edilmeden atılacak imzaları tehlikeli buluyor. Tahran yönetimi ise büyük ölçüde anlaştıklarını belirtse de İsrail'in süreci baltalamak için dezenformasyon kampanyalarına hız vereceğinden endişeli. Tam da bu kaos ortamında Trump'ın İbrahim Anlaşmaları şartı dengeleri sarstı. Trump, İran'la barış için Körfez ülkelerinin İbrahim Anlaşmalarını eş zamanlı olarak imzalaması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı bölge ülkelerini adeta tehdit etti. Ya herkes için büyük bir anlaşma olur ya da eskisinden daha sert çatışmalara döneriz diyen Trump'ın bu yeni Orta Doğu dizaynı görüşmeleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Trump'ın asıl hedefi ise Suudi Arabistan'ın anlaşmayı imzalaması. Ancak Riyad yönetimi anlaşmalara hala mesafeli. Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'le normalleşme sürecine girmeyeceklerinin altını çiziyorlar.
0: İsrail Gazze şeridinde bayram arifesinde de bombardımanını sürdürdü. Bu kez de Kuseyrat mülteci kampında bir evi bombaladılar. Bayram arifesinde de saldırılar devam etti. İsrail ordusu bir aracı hedef aldı. Saldırıda iki Gazze'li şehit oldu. Soykırımcı İsrail bayram arifesinde bile Gazze'lileri hedef alıyor. Han Yunus'ta bir aracı İHA ile vurdular. Saldırıda iki Gazze'li şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. Dün gece de saldırılar vardı. İsrail savaşı

Baş uçağı Tavil ailesinin evini hedef aldı. Bina harabeye döndü. Kullanılamaz hale geldi. Saldırı çevredeki evlerde de hasara yol açtı. Şehit sayısı hakkında bilgi verilmedi. Ancak ortaya çıkan manzara muhtemel can kayıplarına işaret ediyor. İsrail geçtiğimiz günde Gazze şeridinin güneyindeki Mevasi'de bombardıman yapmıştı. Ölenler olmuştu. Saldırılarda yaralanan 15 yaşındaki bir kız çocuğu daha bugün yaşamını yitirdi.

0: CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan şüphelilerin savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı. CHP'li Veli Ağbaba'nın kasası, Gaffar Çiçek'in savunması şaşkınlık yaratırken Özgür Özel lehine delegelere para dağıttığı iddia edilen Metin Kaya'nın ise Kurultay sonrası İBB ve Ümraniye Belediyesi meclis üyeliği görevine geldiği ortaya çıktı.
1: Belediyelerde istihdam ve ihaleler, yakın akrabaların işe başlaması, delege avcılarının ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki pazarlık ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin verdiği ifadelerdeki iddialarsa soruşturma dosyasında yer aldı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın ifadesi çarpıcıydı. Kurultaydan sonra erkek kardeşinin Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Biriminde işe başladığını kabul etti. İfadesinde daha önce Çekmeköy İlçe Başkanlığı yaptığını, eşinin de belediyede çalıştığını anlattı. Tutan, kardeşinin işe başlamasının kurultayla ilgisi olmadığını savundu. Ancak eşinin İBB geçmişi ve kardeşinin Beşiktaş Belediyesi'ndeki görevi bir araya geldiğinde dikkati çeken bir nepotizm tablosu ortaya çıktı.
2: Kurultay delegelerimiz.
1: Metin Kaya kurultay sürecinde Özgür Özel lehine delegelere para dağıttığı iddiasını reddetti. Sonrasında İBB ve Ümraniye Belediyesi meclis üyeliği görevine getirildiğini beyan etti. Kurultay döneminde delege olmadığını ve Ankara'ya gitmediğini savundu.
2: Ve yeni görevinde başarılar diliyorum.
1: Delege olan Safi Karayalçın, 2023 Nisan'da Beşiktaş Belediyesi'nde açık ihale usulüyle iş aldığını ifade etti. Hali hazırda Küçükçekmece Belediyesi'nden aldığı işlerinde olduğunu ekledi. Kurultay döneminde 3 gün Ankara'da diğer delegelerle birlikte bir otelde kaldıklarını belirtti. Karayalçın, otel ücretlerinin genel merkez tarafından karşılandığını itiraf etti. Özgür Özel'e oy verilmesi için telkinlerde bulunanlar olduğunu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini ileri sürdü.
3: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
0: CHP'deki mutlak mutlağın süreci bir gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Özgür Özel ve arkadaşlarının kriz yönetme konusunda pek de yetenekli olmadığı anlaşıldı. Zira Özel ve kurmayları çaresizce çırpınırken Kılıçdaroğlu ve ekibi ise tüm senaryoları daha önceden çalışmıştı. Stratejik hamleler peş peşe geldi.
1: Mutlak butlan kararı sürecinde Özgür Özel ve kurmaylarının tam bir çaresizlik içinde olduğu görüldü. Zira olası karar için hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Yani Türkiye'yi yönetmeye talip olan Özgür Özel ve arkadaşlarının bu krizi yönetme yeteneği dahi olmadığı anlaşıldı. Örneğin Özel'in direnişi yarım saat sürdü. Özel'in sağ kolu Ali Mahir Başarır ağlamaklı oldu.
4: Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse bir daha diyorum Allah onun belasını versin.
1: Özel'in sol kolu Veli Ağbaba çaresiz göründü. Mahmut Danal elinde hortumla ironik oldu. Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan konusunda sıkı hazırlık içinde olduğu net olarak görüldü. Zira ilk hamlesi Özel'in emriyle hareket eden CHP'nin 3 avukatını azletmek oldu. İkinci hamlesi banka hesaplarını dondurdu, yani para musluğunu kapattı. Üçüncü hamlesi hesaplarda inceleme başlatılması emri oldu.
3: Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden Özel'le kaçınmak gerekiyor.
1: Ardından kameraların karşısına geçti, ahlaklı siyaset, birlik beraberlik mesajları verdi. Güven tazelemeye çalıştı. Psikolojik üstünlüğü ele geçirdikten sonra da avukatını görevlendirdi, CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması emrini verdi.
5: Konya'ya geleceğim. Konya. Bunlar benim hafızam.
1: Kılıçdaroğlu'nun hamleleri peş peşe gelmeye devam etti. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan gibi isimlerin CHP genel merkezine girişini yasaklattı. Bir yandan da partideki gücünü tahkim edecek hamleler yaptı. Parti meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tespiti için yaptığı başvuru kabul edildi. Kendisine yakın isimlerin ağırlıkta olduğu eski listeyi aktif hale getirdi. Özetle Kılıçdaroğlu belli ki sabırla bugünleri beklemiş. Ofisinde de harekat planı hazırlamış. Peki ya Özgür Özel ve kurmayları?
6: Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim.
1: Tabii mesele sadece CHP ile sınırlı kalsa partinin iç sorunu. Ancak Özel ve kurmaylarının ülkeyi yönetmeye talip olduğunu düşündüğümüzde bu kadrolar ateş çemberindeki bir vaha gibi parlayan Türkiye'yi gerçekten yönetebilir miydi sorusu ortada duruyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar sayısız kriz ve sınamadan alnının akıyla çıktı.
7: Biz bu yola çıkarken de bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
0: Hızla kan kaybeden CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ekibinden kendisine yapıldığını iddia ettiği İmamoğlu'nu bırak, birlikte yürüyelim teklifini elinin tersiyle ittiğini öne sürdü. Hatta 20 yıl hapis yatarım, arkadaşımı satmam dedi. Peki bu durum gerçekten asil bir duruşun yansıması mı yoksa bir çaresizliğin itirafı mı? Özetle Özgür Özel gerçekten 20 yıl hapis yatar mı?
2: Gördünüz mü? Işıklar yanıyor. Parti ışıl ışıl.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Özgür Özel'e gerçekten böyle bir teklif gitti mi bilinmiyor. Ancak iddia o ki Özel'e İmamoğlu'nu bırak birlikte yürüyelim teklifi yapıldı. Özel de bu teklifi elinin tersiyle itti. Hatta üstüne bir de res çekti.
8: Kurultaydan sonra doğrudan Kemal Bey değil, bugün yanında duran ve dün partinin önünde görülen arkadaşlar bana bunu defalarca teklif ettiler. 10 yaşımdan beri yola çıktığım kimseyi, inandığım kimseyi, hiçbir arkadaşımı satmadım. Çok kirli bir teklif bu. Bunu yapmak yerine 20 yıl hapis yatmayı tercih ederim.
1: Peki durum gerçekten de böyle mi? Gelin sizi 2023 dönemine bir götürelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklıyor. Özgür Özel sanki babasını kaybetmiş gibi hüngür hüngür ağlıyor. Peki bunlar timsah gözyaşları olabilir mi? Zira aynı Özgür Özel CHP'deki iki numaralı koltukta otururken, yani CHP grup başkanı olduğu dönemde bir yandan Kılıçdaroğlu'nun yanında duruyor, diğer yandan İmamoğlu'yla altını oyuyordu. Zoom toplantılarıyla Kılıçdaroğlu'nu devirme operasyonlarına ortak oluyordu.
9: Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar, sırtımdaki hançerlerdi.
1: Bugünlerde İmamoğlu güzellemesi yapan Özgür Özel o dönemde de bir yandan Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyor.
10: Kemal Bey hem öğrenen hem öğreten bir liderdir. Bildiği konuyu çok iyi anlatır. Özellikle MYK'da dinler. Sen dersin ki bu konu burada kapandı. Bakın arkadaşlar der. Öyle bir bilgi verir ki hani böyle kolay kolay onu o kadar iyi analiz, sentez ve önüne bir çözüm olarak kimse koymaz.
1: Diğer yandan parti içi darbe peşinde koşuyordu. Bugün

0: Gün artık Kılıçdaroğlu'nu devirme operasyonunun kirli yöntemlerle yapıldığı mahkeme kararıyla da tescilli hale geldi. Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle ahlaksız operasyonlar çekildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
0: Bu yüzden Özel'in İmamoğlu için 20 yıl hapis yatarım söylemi, asil bir duruşun, güçlü bir karakterin yansıması mı epey şüpheli. Bu bir dava arkadaşlığı duruşuysa ilk gün Silivri'ye giden, duruşmaya katılan Özel'in bir daha mahkemenin önünden geçmemesi nasıl bir dava arkadaşlığıydı sorusu ortada duruyor. Hele ki Özel'in meydanlardan herkese kefil olan söylemleri de hatırlandığında.
2: Buradan Özgür Özel olarak Ekrem Başkan'ın temizliğine, dürüstlüğüne ve namusuna kendi namusum kadar kefilim, kendi namusum kadar.
0: Çünkü Özel'in kefil oldukları birer birer itirafçı olunca etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip de bir de üstüne Özgür Özel'e dair bilgiler paylaşınca işin rengi değişti.
2: Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur. Partimize karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız.
0: Düne kadar Özel için muteber olan eski CHP'li Böcek ailesi itirafçı olup bir de üstüne adaylık için para verdik deyince Özkan Yalım Özel'in aracına kadar ben dekorasyon yaptırdım diye anlatınca bir anda gözden düştüler. Bu yüzden Özel'in bu çıkışı bir köşeye sıkışmışlık hali de olabilir.
3: Bu soruşturmanın ucu dikkat ederseniz bir yandan Özgür Özel'e diğer yandan ona en yakın halkadaki Veli Ağbaba'ya doğru uzanıyor gidiyor. Ya da uzatılıyor. Belki bir sonraki aşamada Ali Mahir Başarır ve diğerleri de eklenebilir bilmiyorum ama şu aşamada Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın ismine çıkıyor. Dolayısıyla 19 Mart'tan bugüne İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için mücadele eden Özel ve CHP Genel Merkezi Uşak ve Antalya'dan sonra şimdi bütün mesaisini kendini savunmaya harcıyor.
0: Zira iddia o ki Silivri'deki İmamoğlu ben yanarsam herkes yanar çizgisine doğru adım adım yürüyor. Ve bu durumda akıllara gazeteci Barış Yarkadaş'ın Ocak ayında gündeme taşıdığı iddiayı getiriyor. Zira iddia o ki Özgür Özel kapalı grup toplantısında milletvekillerine seçimi kazanamazsak 30 yıl hapis yatarım diyor. Ve bugüne kadar da bu iddiayı yalanlayan olmadığını unutmamak gerekiyor. Özetle Özel'in İmamoğlu için 20 yıl hapis yatarım söylemi epey şüpheli görünüyor. Takdir CHP'lilerin elbette.
4: İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklama kararları çıktı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü ve bir zabıta memuru jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar Müdürü Özgür Bayraktar'ın tutuklanmasına hükmetti. Şüphelilerden belediye meclis üyesiyle bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşinin yurt dışında olduğu, haklarında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı izni aldıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi. Rüşvet alındığına ilişkin dekontlarla mağdur ve tanık beyanlarının bulunduğu CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşinin yetkilisi olduğu şirket üzerinden para akışının sağlandığının tespit edildiği ifade edildi. CHP'li Günay'ın Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olduğunun tespit edildiği, birlik aracılığıyla belediyelerin mal varlıkları üzerinden 3.5 milyon lira kamu zararına yol açabilecek usulsüz harcama yapıldığına ilişkin bilirkişi tespitlerinin bulunduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Türk siyasi tarihine damga vuran devlet adamlarının ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede demokrasiye sahip çıkmanın ve milli iradenin korunmasının önemi vurgulandı.

0: yaşandı. Darbenin Türk demokrasi tarihinde bıraktığı derin izlere dikkat çekildi.
1: Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olarak hafızalara kazınan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aile temsilcilerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde merhum Başbakan Adnan Menderes'in torunu Işık Menderes, Fatin Rüştü Zorlu'nun torunu Fatin Rüştü Yener, Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Celal Bayar'ın torunu Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskali ile Namık Gedik'in torunu Namık Gedik yer aldı. Görüşmeye ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu da katıldı. Demokrasi hafızası açısından sembolik anlam taşıyan görüşmede darbe sonrası yaşanan acılar ve milli iradenin korunmasının önemi ele alındı. Ziyaret sırasında aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 17 Eylül 2000 tarihinde Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyareti sırasında şeref defterine yazdığı mesajın metnini takdim etti. Görüşme sonrası yayımlanan ortak açıklamadaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk kez kabul edilmekten onur duyulduğu belirtilerek, merhum devlet adamlarının demokrasi ve kalkınma anlayışının günümüzde de Türk siyasi hayatında güçlü etkiler bıraktığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca hukuk devleti, demokratik düzen ve millet iradesinin korunmasının taşıdığı tarihi öneme vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kurban Bayramı arifesi vesilesiyle Karacaahmet Mezarlığı giderek annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

0: Yaklaşık 2 milyon mümin Arafat'taki vakfe duasıyla hacı oldu. Türk kafilesinde vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş etti. Eller semaya, gönüller duaya açıldı. Hacılar bugünden itibaren şeytan taşlayacak.
1: Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
2: Eller semaya, gönüller duaya açıldı. Arafat'ta vakfeye duran müminler hacı oldu. Arafat Mekke'ye 25 kilometre mesafede. Hacı adayları pazartesi akşamından itibaren buraya ulaşmaya başladı. Geceyi ibadetle geçirdiler. Arafat'ta vakfeye durmak haccın en önemli aşaması. Burada yer alan Cebeli Rahme, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği nokta. Özellikle de bu noktada büyük yoğunluk oluştu. Hacı adayları öğle ve ikindi namazlarını cem etti. Sonra vakfe duası etti. Türk kafilesinde duayı Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş yaptı.
1: Allah'ım, Arafat meydanındayız. Kalbimiz sana dönük. İçimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalmış dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine ellerimiz açık, gönlümüz açık. Kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşihar ve inşirah ver ya Rabbi. Amin. İçimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir ya Rabbi. Amin. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin.
2: Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda vakfe için özel hazırlıklar yaptı. Türk hacı adaylarının bu süreci en rahat şekilde geçirip ibadetlerini yapabilmeleri için özel önlemler alındı. Vakfe duası sırasında manevi iklim hayli güçlüydü.
1: Aniden gelecek bir cümle kaza, bela ve hastalıklardan bizleri ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Amin. Senden şifa bekleyen kullarına acil şifalar ihsan eyle. Amin. Ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme. Amin. İçimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme ya Rabbi. Amin. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet, kurtuluş ve ihsan eyle. Amin. Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur ya Rabbi.
2: Vakfe duasının ardından müminler hacı diye anılmaya başlandı. Hacılar daha sonra Müzdelife'ye intikal etmeye başladı. Burada akşam ve yatsı namazları cem edildi.
0: Yurda dönelim. İstanbul'daki kurban pazarları Arife günü de yoğundu. Kurbanlık alımını son güne bırakan vatandaşlar besicilerle sıkı pazarlıklar yaptı. 24 ekibi İstanbul'daki kurban pazarlarının nabzını tuttu.
3: Tokat Erbağ'dan geldik. 26 hayvanımız var. 6 tane büyükbaş hayvanım kaldı.
4: Biz 52 kurbanla geldik. Erzurum Aşkale'den gelmiş bulunuyoruz. Hayvanlarımızı çok şükür sattık.
5: Birçok vatandaş günler öncesinden kurban pazarına geldi ve kurbanlıklarını seçerek aldı. Besicilerse kurbanlıklarını bitirince çadırlarının önüne bitti pankartı astı.
0: Kurban pazarları Arife günü de yoğundu. Besiciler ellerindeki son kurbanlıklar için satışını sürdürdü.
6: 150 abim.
7: Siz ne?
6: 35 demiştim.
7: O zaman 50.
6: Siz söyleyin.
7: Kaç söylüyorsunuz?
6: 40.
7: 50 abim. Abi
6: 50, o zaman ben 50, 50, son 50, noktayı 50, bırakayım. 50, kimse beni 50, kırmasın. 45 olsun. 145 bin. 145 bin hayırlı uğurlu olsun.
8: İki tane koç alacaktım normalde. Geldim danayı beğendim. Sağ olsun arkadaşlar iyi bakmışlar. Dedik hadi 3-5'e bakmayalım. Bir tane alalım.
9: Diyarbakır'dan geldim. Normalde 37 tane getirdim. Bir hayvanlarım yani var 15-16 tane falan kaldı. Bir tane güzel abimiz geldi. Ona da bir tane verdik. Allah kabul etsin. Hayırlı uğurlu olsun.
5: Arnavutköy Kurban Pazarı'ndaki kurbanlıkların 3'te 2'si şimdiden satıldı.
10: Bugün Arife, yarın belki bayramın birinci günü bile burada hayvan satışlarımız olacak. Biz buradaki bütün hayvanların bitmesini umuyoruz.
11: 60 tane hayvan getirdik. 35 tanesini, 30-35 tanesini bitirdik. Allah'ın izniyle bugün de hepsini bitirmeyi düşünüyoruz. Bu akşam da akşam mesai bitmeden hayvanlarımızı bitireceğiz. Yazımızı da asacağız.
12: Peki o yazıda ne yazıyor efendim?
11: Bitti yazıyor.
13: Özellikle son günlere kalan vatandaşların kurbanlık alırken dikkat etmesi gereken bazı hususlar var.
10: Hayvanların ayaklarına bakıyoruz. Herhangi bir topallık olmayacak. Boynuzları muntazam yapıda olacak. Kuyruklarında kesik parçalanma olmayacak. Deriye bakıyoruz. Deride bir matlaşma, birbirine girme istemiyoruz. İşkembenin çok şiş olmaması, çok da içine geçmemesi bizim için sağlıklı bir hayvan süreci. Malum dini bir vecibe yerine getiriyoruz. Hayvanların da 2 yaşından büyük olması şart. O yüzden de halk arasında kapak atmak denilen bir tabir var. Alt süt 2 tane dişinin düşüp yerine kalıcı 2 dişinin çıkması bizim için bu hayvanın 2 yaşından büyük olduğunu gösterir.
5: Kurban pazarlarında Arife günü yoğun ilgi gören kurbanlıkların birinci sırasında tabii ki de küçük başlar yer aldı. Besicilerse satışlardan memnun. Kaç kurbanla geldin? Kaç kurbanını sattın?
14: Abi 90 tane kurbanla geldik yaklaşık olarak. 22 tane kadarını sattık. Şu anda Arife günü, müşterilerimizi bekliyoruz. Bugünlerin yoğun olmasını bekliyoruz. Öyle yani, şu anda bugün siftah yaptık, 3 tane mal verdik saat 12 civarı. İlerleyen saatlere doğru sayının artmasını bekliyoruz.
15: 150 tane hayvanla geldik. Şu ana kadar 30 tane sattık. 120 tanesi duruyor.
5: Peki Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci ve üçüncü gününde de kalanları satılır mı?
15: Kalanları büyük ihtimalle bu sene satılır yani.
16: 90 tane hayvanla geldik. Keçi ve koyunla, kuzuyla, kıvırcıkla. 25 tanesini kadarını sattık. Şu an daha var biraz hayvanımız. Harekete bakarsan satılacak gibi görünüyor.
13: Öte yandan besiciler son zamanlarda artan sahtecilik olaylarına karşı ödemeleri banka üzerinden almaya başladı.
16: Bir kısmını IBAN'la alıyoruz, bir kısmını elden. El alışkanlığımız var, sürekli para alışveriş olduğu için. Sayarken fark edebiliyoruz.
17: Tanış arkaba olursa elde alıyoruz, yabancı olursa IBA'da alıyoruz.
0: Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Türkiye'nin dört bir yanında aynı telaş vardı. Bir yanda kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar, diğer yanda çarşılarda son gün yoğunluğu. Kars'ta 700 kiloluk süslü düve ilgi odağı oldu. Hatay'da deprem sonrası kurulan prefabrik Uzun Çarşı'da bayram alışverişi yeniden eski günleri hatırlattı.

0: Yazıda ise bıçak ustaları sabaha kadar mesai yaptı. Bayram öncesi Türkiye'nin dört bir yanında ortaya çıkan renkli görüntüler şimdi ekranlarınıza geliyor.
1: Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında hem kurban pazarlarında hem çarşılarda yoğunluk yaşandı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte vatandaşlar pazarlara akın etti. Esnaf da son gün hareketliliğinden memnun kaldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında üreticilerle vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar vardı. Besiciler yem, bakım ve nakliye maliyetlerinin arttığını söylerken vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık bulmaya çalıştı. Pazarda belediye ve tarım ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Küpeli ve sağlık raporlu hayvanlara özellikle dikkat edildi.
2: 11 lira.
1: Kars Hayvan Pazarı'nda ise bayramın en dikkat çeken görüntüsü yaklaşık 700 kiloluk süslü düve oldu. Kurdelelerle süslenen dev hayvan pazardaki vatandaşların ilgi odağına dönüştü. Besicisi pazarın şampiyonu dediği düve için 250 bin lira istedi.
3: Alıcısını bekliyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz.
1: Pazarda özellikle küçükbaş hayvanlara yoğun ilgi vardı. Gün boyu süren pazarlıklarda eski usul tokalaşma görüntüleri dikkati çekti. Bazı besiciler de ellerindeki kurbanlıkları satabilmek için fiyat indirimine gitti.
4: 16 Allah hayır versin. 16 de 16 Allah hayır versin.
1: Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay'da da bayram hareketliliği vardı. Antakya'daki prefabrik Uzun Çarşı'da vatandaşlar Arife günü alışverişi için sokakları doldurdu. Bayramlık kıyafet alan da vardı, kömbe hazırlığı yapan da. Esnaf eski Uzun Çarşı'ya dönmeyi beklediklerini söylerken yoğunluğun son birkaç gündür daha da arttığını anlattı. Vatandaşlar da bu bayramın moral açısından ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Elazığ'da da bayramın en yoğun adreslerinden biri bıçakçılar oldu. Kurban hazırlığı yapan vatandaşlar bıçak ve satırlarını bilemek için ustaların önünde sıra oluşturdu. Bazı ustalar yoğunluk nedeniyle destek için ek eleman aldı. Bayrama saatler kala Türkiye'nin dört bir yanında aynı görüntü vardı. Pazarlarda pazarlık, çarşılarda kalabalık, sokaklarda da bayram telaşı.
0: Şanlıurfa'da kaybolan 9 küçükbaş kurbanlık hayvan jandarma ekiplerinin drone'la havadan yaptığı arama sonucu bulundu. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Eyüp Nebi mahallesinde ikamet eden Muzaffer Mercimek isimli vatandaş gece vakti hayvanlarını otlatırken 9 küçükbaş hayvanın kaybolduğu gerekçesiyle jandarmaya başvurdu. Kırsal bölgeye giden Eyüp Nebi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle JASAT yaptıkları drone destekli aramada küçükbaş hayvanların yerini tespit etti. Bu kez adres İstanbul Sultan Gazi'de Kurban Pazarı'nda boğa paniği vardı. Sahiplerinden kaçan kurbanlık boğa park halindeki birçok araca hasar verdi. Boğa uzun uğraşlar sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi.
5: Barikatları yıktı, arabalara çarptı. Firari boğa önüne ne çıkarsa ezip geçti. Arkasındaysa adeta bir enkaz bıraktı. İstanbul Sultan Gazi'de Kurban Pazarı'nda boğa paniği yaşandı. Kamyonete yüklenmek istenen kurbanlık bir anda sahiplerinin elinden kurtuldu. Gözleri kapalı halde kaçan boğa kurban pazarını birbirine kattı. Bilinçsizce koşarak pek çok araca çarptı. Otomobillere maddi hasar verdi. Kurbanlık hayvan uzun süre yakalanamadı. Kovalamaca sırasında pazar yerinde büyük panik yaşandı. Bazı vatandaşlar boğadan kaçarken, kimi de araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Kurbanlık hayvan uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik denetleme şube müdürlüğü ekiplerince bayram arifesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin çıkış noktaları, ana arterler, kavşaklar, köprü güzergahları ve şehir içi trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde trafik uygulaması yapıldı.
6: Hepinize iyi yolculuklar dileriz.
1: İstanbul'da bayram öncesi trafik denetimleri başladı. Kontroller en üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik yapılan denetimlerde şoför ve yolculara broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Kolonya ikramında bulunan ekipler trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı. Bakırköy-Yeşilköy Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde ise polis ekipleri araçları tek tek durdurarak sürücülerin ehliyet ve evraklarını kontrol etti. Beyoğlu Meclisi-Mebusan Caddesi ve Sarıyer-Maslak'ta bulunan Büyükdere Caddesi'nde ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi, uyarılar yapıldı. Anadolu yakasında da ekipler birçok noktada trafiği denetledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakası girişinde araçlar durdurularak evrak kontrolü ve sürücülere yönelik genel bilgi toplama sorgulaması yapıldı. Belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.
0: Diyarbakır'da da jandarma ve polis ekipleri denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Ekipler denetim noktalarında bayram tatilinin acı hatıralara dönüşmemesi için sürücülere hayati uyarılar yapıyor.
1: Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen milyonlarca sürücü yola çıktı. Yollarda oluşan yoğunluğa karşı da denetimler sıklaştırıldı. Önlemlerin en üst seviyede tutulduğu noktalardan biri de Diyarbakır oldu.
2: Ekipler havadan ve karadan yoğun bir denetim gerçekleştiriyor. Özellikle vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunması noktasında böylesi önlem ve tedbirler şu an Diyarbakır'ın her noktasında gerçekleşiyor.
1: Ekipler kontrol noktalarına gelen sürücüleri sıcak bir şekilde karşılıyor. Sürücülerin ve araçtaki çocukların bayramını kutlayan jandarma ve polis memurları bayram şekeri ikram ediyor.
2: Ekipler tarafından durdurulan araçlardaki sürücülere hayati trafik kurallarıyla hatırlatılarak vatandaşların ve çocukların bayramları da kutlanmış olduğu, tabii sürücülere bayram şekeri ve bilgilendirici broşürler de takdim edilmiş oldu.
1: Bayram şekerinin yanında hayati uyarılar yapılıyor ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.
2: Denetimlerde özellikle sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, hız sınırlama, uyum, alkol ve uyuşturucu kontrolleri ile motosiklet sürücülerinin kask kullanımı titizlikle incelenmiş oluyor.
0: Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı öncesi Edirne Kapı Şehitliği'ne gitti. Şehitler dualar eşliğinde anıldı. Onları bu anlamlı ziyarette İstanbul Valisi Davut Gül de yalnız bırakmadı.
6: Şehit babası. Yani onsuz 4. yıllık getiriyoruz. 4 yıldır evimiz burası, bayramımız burası. Yani yarın da buradayız. Her gün buradayız biz. Sadece yani bugün özel değil, biz her gün buradayız.
7: Kimi evladını, kimi eşini kaybetti. Kurban Bayramı arifesinde şehitliğe gelen aileler yakınlarını dualarla andı. Onlar için bayram sevinci buruk yaşanıyor. Çünkü bayram ziyareti evlerinde şeker ikramıyla değil, şehitlik başında dua ederek geçiyor.
8: Babasıyım. Onlar bizim mezarımıza gelip ziyaret etmeleri lazımken biz geliyoruz. Ama ne yapalım, takdiriyle kader böyle ülkemizi bir şekilde koruyacağız. Ben de 74'te Kıbrıs Savaşı'nda askerdim.
7: Şehit aileleri her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı adreste buluştu. Edirne Kapı Şehitliği'ne bayram öncesi hüzünlü bir ziyaret yapıldı.
9: Bizler de kamu görevlileri olarak İstanbul'umuzda şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte. Şehitlerimizin hep milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz, söylüyoruz.
7: İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız şehitlik ziyaretinde ailelerin yanında oldu.
9: Bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Yine bu uğurda gazi olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz, gazilerimizin muhterem yakınları olmak üzere tüm İstanbul'umuzun da bayramını bir kez daha tebrik ediyoruz.
7: Ziyaretçiler Kur'an-ı Kerim okudu, dualarını eksik etmedi. Mezarlardaki çiçekler özenle sulandı, duygusal anlar yaşandı. Bayram hazırlıkları sürerken Edirne Kapı Şehitliği'nde özlem ve hüzün hakim. Ellerinde çiçeklerle kabristana gelen aileler yakınlarını dualarla andı.
10: Gaziyim, bunların hepsi bizim şehidimiz. Bu adadaki özellikle hepsi benim yaşıtlarım. Hepsiyle aynı dönem yaralanmışız. Ben yaralanmışım, onlar şehit olmuş.
11: 2008 şehitlerini.
12: Ne hissediyorsunuz peki Arife'de buraya geldi?
11: Ya her Arife günü geliyoruz işte. Görevimizi yapıyoruz. Allah makamını cennet eylesin.
0: Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'un en hareketli noktalarından Eminönü ve çevresinde alışveriş yoğunluğu gün boyu etkisini sürdürdü. Tarihi çarşılar bayram hazırlığını son güne bırakan vatandaşların akınına uğradı.
13: Bayrama şeker diyoruz kardeşim.
14: Her zamanki gibi şeker, lokum.
7: Şekerlemeler, lokumlar, kahvaltılık ürünler ve şerbetli tatlılar.
15: Ne alıyor vatandaş?
16: Tabii şeker ve lokum. Şeker ve lokum çeşitleri efendim.
7: Bayram alışverişini son güne bırakan Eminönü'ne koştu.
15: Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Özellikle ikramlık ürünlerin satıldığı tezgahlarda yoğunluk yaşandı.
17: Ben bakacağım, kahvaltılık, çerez, bayram şekeri.
7: Kurban Bayramı'na bir gün kala Eminönü ve çevresi adeta bayram alışverişinin kalbine dönüştü. Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşı çevresinde yoğunluk gün boyunca artarak devam etti. Vatandaşlar özellikle şekerleme, lokum, çikolata ve baharat gibi geleneksel ürünlere yoğun ilgi gösterdi.
15: Lezzeti dillere destan Türk lokumu bir kez daha bayram alışverişinin gözdesi olduğu paket paket satıldı.
18: Yani yoğunluk şu anda var tabii. Dün daha yoğundu. Bugün daha yoğun olacağını düşünüyoruz tabii. Bugün Arife günü. Ondan dolayı bekliyoruz müşterilerimizi.
15: Peki en çok ne tercih ediliyor?
18: En çok ne tercih ediliyor? Klasik Türk lokumları daha çok tercih ediliyor. İçeride baklavalarımız var. Onlar da aynı şekilde tercih edilenler arasında.
7: Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaş alışverişin tadını çıkardı.
19: Hani hem giyecek hem yiyecek. İkisi de. Yani bayramımız hazır. Bakalım ilgimizi çeken bir şeyler olursa alırız.
15: Ne isteyeceksiniz babanızdan?
20: Bayram hediyesi isterim açıkçası. Bir oyuncak falan alsa beni mutlu eder.
21: Şeker isteyeceğim. Bu kadar. İyi bayramlar.
13: Bayrama şeker diyoruz kardeşim. Bayrama şeker.
0: Kurban Bayramı sofraları lezzetle dolarken sağlıklı seçimler yapmak da büyük önem taşıyor. Peki bayramda et tüketimi, pişirme yöntemleri ve porsiyon kontrolü konusunda yapmamız gerekenleri biliyor muyuz? İşte bayramı sağlıklı geçirmek için dikkat edilmesi gereken altın kurallar.
1: Bayram için hazırlanan kavurmalar, misafirlerin tabaklarını şenlendiren sarmalar, börekler, baklavalar, envai çeşitle donatılan bayram sofraları gözleri doyursa da sağlığı tehdit edebilir.
22: Bizde bayramlar çok coşkulu geçer. Bir sofranın etrafında eş, dost, akraba bir araya gelir. Özellikle Kurban Bayramı'nda işin içine et de giriyor. Bazen ipin ucu kaçabiliyor beslenmemiz açısından. Peki Kurban Bayramı'nda dengeyi nasıl sağlayacağız?
23: Hem kan şekeri dengesi açısından hem bağırsak sağlığı açısından tabağın yarısında olmasını istediğimiz kısım tamamen salata olsun istiyoruz. Ne yapacağız? Evet, etleri tüketeceğiz dedik. Bayram geleneğinden kaynaklı porsiyon kontrolünde. Yanında tam tahıl kaynakları da olacak ama tabağın yarısı muhakkak rengarenk bir yeşillik tabağıyla dolacak.
22: Bayram namazları eda ediliyor, kurban ibadeti yerine getiriliyor. Bir sonraki adımsa kahvaltı. Peki Kurban Bayramı'nın ilk öğününün içeriği nasıl olmalı?
23: Kurban Bayramı kaynaklı sabah, öğle, akşam sıklıkla et tüketiliyor. O yüzden en azından kahvaltının ağırlığını almak istiyoruz. Sucuk, salam, sosis gibi, kavurma gibi et kaynaklarından ziyade ağırlıklı olarak yumurta, peynir gibi kaliteli protein kaynaklarından, yanında lifsten zengin domates, salatalık, yeşilliklerle donatılmış bir tabak istiyoruz.
22: İkramsız bir bayram ziyareti düşünülemez. Genelde bu ikramların içeriği de pilav, et, sarma, börek ve baklava oluyor. Peki bayramda ipin ucunu kaçırmamak için neler? neler yapmalıyız?
23: Ne yapacağız? Muhakkak böyle bir et kaynaklarını bir porsiyon şeklinde ya öğlen ya akşam günde bir porsiyonla sınırlandıracağız. Pişirme yöntemleri çok çok önemli. Haşlama olabilir. Haşlama usulünü tercih edebiliriz. Ama kızarma, ızgara, kızarma şeklinde derin yağlarda asla tüketimini istemiyoruz.
1: Kurban Bayramı'nda sıvı tüketimi de oldukça mühim. Ancak uzmanlara göre gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmakta fayda var.
23: Ne yapacağız? Çay kahve tüketimini 2-3 fincanı aşmayacak şekilde şekersiz olarak tüketimini

0: tüketeceğiz. Gazlı içecek hiçbir şekilde istemiyoruz. Meşrubat maalesef tatlı tükettiğimiz için onun da atlanmasını istiyoruz.
1: Kurban Bayramı'na artık saatler var. Bayram hazırlıkları sürerken erkek

0: Kuaförlerde yoğunluk arttı. Berberler randevulu çalışma sistemine geçti.
1: Tamamen randevu sistemi ama yoldan geçenlere de yardımcı oluyoruz.
2: Başımızda olacağız, kurbanımızı keseceğiz, sonra da tatilimize gideceğiz inşallah.
3: Bayram ziyaretlerine bakımlı girmek isteyen vatandaşlar kuaförlerin yolunu tuttu. Kuaför esnafı da yoğun tempoda çalışmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kuaför salonlarına gelen vatandaşlar saç ve sakal tıraşı için sıra bekledi.
1: 9 günlük tatil herkese iyi geldi. Temiz gitmek istiyorlar memleketlerine, tatillerine. Güzel bir bayram arifesi oldu diyebiliriz.
4: Ya şöyle, insanlar ailelerinin yanına gidiyor, aile büyüklerini görmeye gidiyor. Tabii ki de güzel, saçı sakalı düzgün, onun haricinde giyimi kuşamı düzgün biçimde gitmek istiyorlar. Bunun için kuaförlerde de bayağı bir yoğunluk oluyor, bayağı bir sıra oluyor.
5: Yoğunluğumuz bir hafta öncesinden başladı. Müşterilerimize keyifli zaman geçirmekten çok mutluluk duyuyoruz.
0: Koltukların biri doluyor, diğeri boşalıyor. Kuaförler yoğunluklarından ötürü bayram namazına kadar mesai yapacak.
1: Yani son günümüz, sabaha kadar da buradayız.
6: Bayram namazına kadar çalışmayı düşünüyoruz.
7: Şimdi her bayram öncesi tabii gelenek haline gelmiş bayram tıraşı. Herkesin bayramını kutluyorum.
8: Herkesin kurban bayramı mübarek olsun.
9: Futbol diyelim. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısını on binlerce taraftarlarıyla kutladı. Şehir meydanında dalgalanan Türk bayrakları ve İngiliz taraftarların Ilıcalı'ya gösterdiği sevgi kutlamalara damga vurdu.
10: Binlerce kişi toplandı. Kent meydanı turuncu siyaha boyandı. İngiliz futbol takımı Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı. İngiltere Championship Playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 mağlup ederek Premier Lig biletini kapan Hull City tarihi zaferini sokaklara taşıdı. Görkemli şampiyonluk turu stadyumdan hareket eden üstü açık otobüslerle başladı. City Hall önündeki devasa meydanda adeta bir şölene dönüştü. On binlerce İngiliz taraftarın doldurduğu alanda Hull City bayraklarının hemen yanında dalgalanan Türk bayrakları göğsümüzü kabarttı.

0: Kulübün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı da duygu dolu anlar yaşadı. Meydanı inleten tezahüratlar eşliğinde konuşan Ilıcalı taraftarlara teşekkür etti.
1: 4 yıl önce bu kente gelip o enerjiyi hissettiğimde bu kulüp benim olacak demiştim. Biz en zengin ya da en pahalı takım mıyız? Hayır. Fakat biz en iyi taraftara sahibiz. Başardık.
0: Kutlamaların en renkli anıysa takımın teknik direktörü Sergey Yakirovic'in mikrofona geçtiği sıradaydı. Yakirovic esprili açıklamasıyla hem taraftarları hem futbolcuları kahkahaya boğdu.
2: Sezon öncesi görevim takımı Champions'ta tutmaktı. Başarısız olduk. Premier Lig'e çıktık.
3: Playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum, kentte meşaleler ve marşlarla şampiyon gibi karşılandı. Şimdi o görüntülere bakalım.
4: Büyük bir hayaldi gerçek oldu. Çorum'da Süper Lig sevinci doyasıya yaşandı. Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mehmet Tiam'ın golleriyle 2-0 mağlup eden kırmızı siyahlı ekip tarihi bir başarıya imza attı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Çorum Futbol Kulübü kafilesi dönüş yolunda ilk olarak Sungurlu ilçesinde taraftarlarla buluştu. Futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Sungurlu halkı tarihi başarıyı doyasıya kutladı. Sungurlu'da başlayan coşku dalgası kısa sürede Çorum kent merkezine de sıçradı. Çorum Futbol Kulübü tesisleri önünde toplanan binlerce taraftar, tezahüratlar ve marşlarla ortamı adeta bayram yerine çevirdi. Kupayla şehre dönen futbolcular da taraftarların bu coşkusuna otobüsten el sallayarak ve marşlara eşlik ederek karşılık verdi. Anadolu'dan Süper Lig'e yükselen bu tarihi başarının sevinci Çorum sokaklarında gün boyu yankılanmaya devam etti.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Ud sanatçısı Necati Çelik'le, mimar ve sanatçı Celalettin Çelik, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan

0: Binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Taceddin Kutay'la ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Kıymetli hocam, ayaklarına sağlık.
1: Eyvallah, şeref bulduk
0: hoş
1: efendim.
0: Hoş geldin.
1: Sizinle programda şeref.
0: Estağfurullah.
1: Eyvallah.
0: Ne var ne yok, nasılsın?
1: Efendim, sağolunuz, eksik olmayınız. Bir bayram arefesindeyiz, hatırlatalım. Teşrik tekbirlerinizi unutmayın.
0: Bravo.
1: Namazlardan sonra, farz namazdan, selam verdikten sonra. Allah'ın mühendisi selam yok efendim. Hemen teşrik tekbirine giriyoruz.
0: Ne giriyoruz?
1: Mutluyuz, güzeliz ya. Bayram.
0: Ne güzel. Hacılar Allah sağlık, Arafat'ta. Esenlik versin.
1: Eyvallah.
0: Akan kanın, gözyaşının son bulmasını diliyoruz
1: İnşallah.
0: Bu bayram vesilesiyle.
1: İnşallah.
0: Bugün milyonlarca hacı adayı da
1: ya.
0: Arafat'ta, değil mi? Vakfe. Sonrasında Allah hac ibadetlerini kabul buyursun. Allah dualarında bizim de yer almamıza imkan
1: inşallah
0: olsun. Öyle diyelim.
1: Bize de nasip olsun.
0: İnşallah.
1: Eyvallah.
0: Çağırırsa gideriz.
1: İnşallah.
0: Peki. Şimdi kıymetli hocam, gündemimiz yine toz duman. Ama dur, şöyle başlayalım bak. Bir ciddi meseleden bir başlayalım.
1: Tabii.
0: Önce. Çok sıkıcı oldu bu ciddi meselede, farkındayım ama. Mesela... Trump dün yine açıklamalar yaptı. Trump... Hikmet abi çok kızıyor. Buradan selam olsun Hikmet Gence.
1: Evet.
0: Abi Trump'la başlayacağız dediğim zaman ben diyor çubukla ne anlatacağım diyor. Abi çubukla anlatmayacağız Trump. Onun diyor hiçbir söylediğine itibar etmiyorum diyor falan. Hikmet abim Trump yorumlarını mümkün olduğunca sarı saçlısı mavi gözlüsünü gömmekle idare ediyor. Efendim Trump yeni açıklamalar yaptı. Ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Şaşırdık mı?
1: Yok, şaşırmadık. Ne olacağı ile ilgili herhangi bir malumatının beklenmesi.

0: malumatı çoktur Trump'ın da. Hakiki bir beklentisinin yahut gündeminin olduğunu ben zannetmiyorum. Hı hı. Çünkü süreci idare edebilen o olmadı. Yani o sürece bir şekilde sürüklendi. Eline argümanlar verildi. İran'ın nükleer silaha kavuşmaması için bunları yapıyoruz şeklinde bu işi müdafaa etmek durumunda kaldı. Bir noktada da hadise artık tıkandı. Çünkü iş şunu gösterdi bize. İran'a müdahale, Amerika'nın Vietnam Savaşı sonrası o girdiği sendrom, evet Irak'ta mevzi bir başarı elde etti Körfez Harbi'nde Amerika, Irak'a karşı. Hı hı. Fakat Amerika'nın geçtiğimiz 50 yıldaki sınır ötesi operasyonları, savaşları, hatta biz olmasak Kore'de de böyle olacaktı yani. Bu çok açıktır. O Gunuri Harbi'nde falan namusunu biz kurtardık hamamın. Bu çok açık. Tahsin Paşa'nın hatıratına falan baksınlar ilgilenenler. Başarılı olmuyor. Evet, bir süper güç. Sınırları içinde hiç kimsenin dokunamayacağı bir süper güç. Kimse saldıramıyor. Çok rahat, güzel şezlongu uzatıp yatabiliyor adam güven içinde. Hiçbir şüphem yok. Bununla birlikte gördük ki İran işi Amerika açısından bir batağa döndü. Buradan bir şey elde edilemiyor. Şu an itibariyle Amerika iyiliğinden, güzelliğinden anlaşalım demiyor. Yoksa vurup kırıp orada rejimi de dönüştürmek mümkün olsa yapar bunu Amerika.
1: Ama mümkün değil diyorsun.
0: Yani gördük ki bu kadarına muktedir değilmiş Amerika. Ancak nükleer silah kullanacak bir faza geçmek lazım. Çok şiddetli bir faza geçmek lazım. İran'ın başarısızlıklarından bahsettik hep. Çok başarısız yani, insan liderini korur değil mi normalde liderlerini?
1: Doğru.
0: Ama bir de başarısından bahsedelim. Abi şey gibi, kurşun asker gibi, biri düşüyor hemen orası doluyor, hiç sistemde açık bırakmadı İran. Bak şu haliyle bile İran'ı da kolay günler beklemiyor. Bu günler geçecek. İran bakalım bundan sonra ekonomiyle, şu anda bu devinimle birlikte içeriği idare ediyor. Fakat ekonomi İran'da hadiseyi sallıyor. Bu ekonomik düzeni nereye oturtacaklar? Bak bunu göremiyoruz hala. Bu sebeple Trump biraz da buna güvenip iç karışıklıkların çıkmasından medet umuyor olabilir.
1: Şimdi İran demiş ki bize bir 30 gün sizin samimiyetinizi test etmek için zamana ihtiyacımız var demiş. Nükleer müzakereler için de 60 gün demiş. Şimdi bu rakamlar çok gitti geldi. İşte 6 haftaya kadar bu işi bitiriyorum. 40 günde içinden çıkacağız. Çok büyük bir anlaşma olacak. Haziran'da 12 gün savaşlarında nükleer kapasitesini tamamen alt üst ettik. Yeniden inşa etmesi yıllar sürecek dedikleri İran, saldırmasaydık ertesi gün bize saldıracaktı noktasına gelebiliyor. Yani çok ciddi bir dezenformasyon eşliğinde yeni bir dünya düzeni mi kuruluyor kıymetli hocam?
0: Yeni bir dünya düzeni aslında kuruldu gibi gözüküyor. Yani pandemi bunun için bir fırsattı. Belki de oluşturulmak istenen fırsattı. Şimdi millet, bizim izleyicimiz özellikle Hikmet abinin burada kaimi makamı oldum. Çok özür diliyorum kendisinden. Hararetle CHP gündemine girmemizi bekliyor. Çok uzatmayalım o yüzden mevzuyu ama sadece şunu söyleyelim. Düzen dediğin şey silah ve asker üzerinden kurulmuyor ki. Silah dediğin şey ham madde, prodüksiyon, üretim, pazar denilen bir üçgenin arasında bir yerde kuruluyor. Bu zincir tamamen koparıldı, yıkıldı. Yok olması gerekenlerin bir kısmı yok oldu, bir kısmı bitkisel hayatta devam ediyor. Bakalım kalkacak mı ayağa? Ve yeni yeni aktörler oluşmaya başladı burada. Şimdi bu savaşın en önemli gündem maddesinin Hürmüz Boğazı olması bir tesadüf değil. Bu yeni düzenin sabotaja uğraması anlamına geliyor. Bu düzen içinde İran'a bir rol düşecek mi düşmeyecek mi diye tartışmıyoruz biz. Bu düzen içinde tartıştığımız mesele sermaye, kendisini özellikle artık Asya'da akumüle eden sermaye, Batı'yla bu şeyi ne oranda paylaşacağı tartışıyoruz. Bak bu sebeple dikkat ederseniz Avrupa ile Amerika'nın arası çok gergin. Avrupa ile Amerika'nın arasının gergin oluşu Trump'ın dengesizlikleri Grönland'ı falan değil. Grönland dediğini verirsin, hiçbir şey yok, ehemmiyeti yok. Fakat bu yeni düzende, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzende Avrupa bir sanal refah dönemi yaşadı. 60 sene, 70 sene. Tamam. Şimdi bu dönemin sonuna geldik diyor birileri size. E kardeşim, ülkemdeki bütün fabrikaları Asya'ya taşıdık. Biz buradan bir zenginlik umuyoruz. Ülkemde şu anda işsizlik önemli bir sorun. Bir yandan da vatandaşım alt işleri yapmak istemediği için sürekli göçmen alıyorum. Kanalizasyonu temizlesin diye. Ama Avrupa'da orta sınıfın önemli bir sorunu var. Bu orta sınıf sorununu Avrupa aşmakta zorlanıyor. Amerika'da bunlarla artık paylaşmayacağını söylüyor. Yeni düzen bu. Burada İran'ın hiçbir ehemmiyeti yok. İran'ın en önemli ehemmiyeti Orta Doğu'ya uyguladığı basınç ile buradaki düzeni muhafaza edecek mi, etmeyecek mi? İran'ın basıncı kalktı. Öyleyse bu rejime bizim ihtiyacımız var mı, yok mu? Çok hızlı hızlı konuşacağım diye afaki gidiyor, kusura bakma ama.
1: Estağfurullah.
0: Netice itibariyle İran Lübnan'da yok artık, göremiyoruz. Çok, daha doğrusu inaktif, var, hiçbir zaman yok olmaz. Suriye'de yok, Irak'ta son derece mahdut. Yemen hadisesi bambaşka bir hadise. Oranın gerçekten İran olup olmadığını ayrı tartışırız. Neticede bizim bu İran'a niye ihtiyacımız var bu yeni sistem içinde? Önemli bir sorudur. İhtiyacın olmadığını düşündüğün anda bazı şeyleri dönüştürürsün sistem içinde. Dönüştüremedin ama. Ha, demek ki o kadar muktedir değilmişsin. İran'a gerçekten ihtiyacı kalmadığını düşünüyordu. Amerika, İsrail bu düzen içinde. Hı hı. Dönüştürmeyi denedi, dönüşemedi. Demek orada sistem tamamen inorganik değil. Organik tarafları da var ve direniyor.
1: Peki bu yeni düzende İsrail'in uzun yıllara sari milyonlarca dolarlık yatırımlarla ortaya çıkarmış olduğu algısının yerle bir olduğu ciddi anlamda konuşulur oldu. Bilhassa bu 7 Ekim'de başlayan soykırım saldırı vahşet. Öncesinde de olan ama 7 Ekim'de artık dozu kontrolden çıkan. Bu soykırımın, vahşetin, bu katliamların İsrail algısı üzerindeki olumsuz tesiri noktasına katılıyor musun? Şu anlamda söylüyorum. O inşa, yıllara sari inşa edilen algının yerle bir olduğu dillendiriliyor diyorum. Ama mesela bunu İsrail'in Cumhurbaşkanı'nın dillendiriyor olması biraz manidar değil mi? Herzog çünkü çıktı ve dedi ki ya biz bayağı arkadaşlar not almışlar. Canavarlaşıyoruz. Algı bu demiş.
0: Aa, biz aslında canavar değildik ama
1: değiliz,
0: canavar
1: öyle bir algı demiş.
0: Şimdi şöyle, İkinci Dünya Savaşı sonrası diye konuşmamızın bir sebebi var. Düne kadar yaşadığımız modern dünyanın düzenini orada oluşturduğumuz için tıpayı orada tıkadık. Ve burada bu şekilde devam edecek dedik. Bu kavanozlar içinde çiçekler, dünyalar bir şeyler yapıyorlar ya. Ne o Japonlar, Maponlar, adını hatırlamadım şimdi. Onu orada kapadık biz. Bu düzen içinde devam edecek dedik dünyamız. Bu modern dönemde. Modern dönemde basın elinde. Medya, bürokrasi, uluslararası sistem elinde. İnsanlara istediğin gibi anlatabiliyordun. İsrail'i seviyor gibi yapmak zorundaydı Batı toplumları. Yine İkinci Dünya Savaşı sonrası bir şeytan var. Kim? Hitler. Bir cürüm var, hakiki cürüm, antisemitizm, başka hiçbir cürüm yok. Ötekilerin hepsi tolere edilebilir. Şeytanımız da Hitler idi ve İsrail'i tenkit edemiyordun. Şimdi modern dönemin sonuna geldik. Postmodernite yeni bir imkan alan açtı bütün kötülükleriyle birlikte, bütün zararıyla ve zulmüyle birlikte. Şu anda İsrail'in kaybettiği şey bu düzen değil. İsrail'in kaybettiği şey retorik olarak dokunulamama imtiyazı. İsrail'e artık dokunabiliyorsun. Diyorsun ki siz deli misiniz, ne yapıyorsunuz diyorsun adam. Bu Ben-Gvir anormal bir adam mı diyorsun. Bak düne kadar siz biraz antisemitiksiniz herhalde. Türkiye'de Karel Valensi tweet atıp haddinizi bilin falan diyordu. Neydi o kadının bir tanesi, bizim şey ıslak saçlı, adını unuttum.
1: Nevşin
0: Mengü bir tweet attı. İncil'den bir ayet. Sen bu ne biçim bir şey yapıyorsun, bu antisemitik falan filan, özür dilemek zorunda kaldı. Nevşin miydi? Nevşin değilse Nevşin'den özür dilerim.
1: Nevşin Mengü'ydü. Hemen özür dilemek zorunda
0: kaldı.
1: Nerede kalmıştı
0: bu Karel Valensi bu süreçte? 7 Ekim'den beridir ben Karel Valensi göremiyorum. Siyasi komiserimizdi. Yeah. Ya ondan izin alıyorduk İsrail'le ilgili bir şey söylerken. Ya biz almıyorduk da Efkar Umumiye'nin böyle bir vazifesi vardı yani. O da buradaki mümessiliydi bu işlerin. Onun gibi vardı birkaç tane.

0: Şimdi dönüyoruz, diyoruz ki arkadaşlar, bizim Yahudilikle ilgili algısı, dünyada en saf temiz millet biziz. Vallahi biziz.
1: Bagaj temiz diyorsun.
0: Ya mu? Şöyle bagaj temiz. Bizim hala Yahudimiz son derece şeydir. Ha bu arada işi bilmeyip de dengesiz dengesiz yoldan geçerken sinagogun önünde kahreteden sapık çıkmaz mı memlekette? Çıkar. Orası Yahudi cemaatin ibadethanesidir. Rahat bırakın kardeşim, ama genel olarak huzurludur bizim ülkemizde Yahudiler. Buna rağmen bizi bir antisemitik bagaja sahip olmakla itham edip İsrail'i tenkit etmemizi eleştirenler, o demin anlattığım İkinci Dünya Savaşı sonrası düzeni Türkiye'de de tatbik etmeye çalışıyorlar. Bak, solcumuzun da hatası bu. Dışarıda öğrendikleri her kelimeyi Türkiye'de cümle içinde kullanmaya kalkıyorlar ya. Efendim zenci demeyin, zenci çok ırkçı bir ifade, siyahi diyeyim. Bak Mustikusti bile isyan etti. Ben de zenci deseniz daha az anlarım ben siyah olduğumu, dedi çocuk. Niye? Onu dışarıda negro, nega, neyse işte. Bir kalıp var. Efendim sosyal bilimlerde böyle bir mevzu var. Bunu da Türkiye'de tatbik etmemiz lazım. Zenci dediğimizde ırkçılık. Yok kardeşim, biz çikolata adam deriz, severiz. Ben küçükken falan çok severdim yani. Webster'ı. Biz severiz, zenci severiz. Biz çingene severiz. Ha, bazı şeyleri yaşam tarzlarından dolayı falan hor bakanlar olur. Toplumda genel olarak reputasyonları iyi değildir ama... Efendim sen çingenesin, geleceksin koltukta, otobüsün ön koltuğuna oturmayacaksın, arka koltuğuna oturacaksın muamelelerini görmedi bu memleket.
1: Doğru.
0: Aynı mevzu burada da geçerli. Efendim Avrupa'da İsrail'i eleştiriyorum demek antisemitiktir diyor adam ya. Türkiye'ye geldiğinde, oğlum deli misin, orası düne kadar toprağımdı. Yaşayanların bir kısmı akrabam. Önemli bir kısmı ekserisi dindaşım. Dindaşım olmasa, Hristiyan olsa insan. Bu heriflerin yaptığı hayvanlık. Orada atılan bombanın dumanı Mersin'den, Adana'dan, Hatay'dan benim memleketime geliyor. Her türlü beni alakadar eden bir hadise. İsrail'i tenkit edeceğim. Sanki Norveç için de tenkit edilmiş gibi siz biraz antisemitiksiniz. Efendim kusura bakmayın, o orada üretilmiş bir kavram. Burada cümle içinde kullanmayın. Yanlış kullanıyorsunuz.
2: Bu çok kadar. Güzel.
0: Estağfurullah. Ve selam.
1: Eyvallah.
0: CHP'ye geçelim ha. Bak millet tırnağının ya, ne olacak şimdi Hazir Özel diye. O ben de işine karıştım, kusura bakma.
1: Estağfurullah. O zaman fakat, hadi.
0: Bak, bak abi. Hadisemiz şurası aslında. Cumhurbaşkanı Umman Sultanı ile konuşmuş. Trump şöyle böyle yapmış. Bilgi Üniversitesi gibi bir saçma dönem yaşadık. Neydi ne olduğunu anlayan yok. Hı. Bir üniversite tam final zamanı niye kapattılar anlayabilenimiz çıkmadı. Hı. Sonra da iade edildi. Her halükarda çok kötü bir şeydir. Ben orada öğrenci olsam saçmalamayın derdim yani.
1: Anlaşıldı. Asıl gündemimizin bu olduğunu.
0: Fakat diğer gazetelere baktığında bunların hiçbirinin olmadığı şöyle bir gündemle karşılaşıyoruz. Doğru.
1: O zaman gel öyle bir gündemde söyleyeceğim lafımız olsun bizim de. Nedir efendim? Dün de bahsettik. Dünyanın gerçekten çok ciddi, Türkiye'nin de çok ciddi gündem maddeleri var, ama bu gündem maddeleri içinde CHP'lilerin CHP'lileri şikayeti neticesinde CHP'lilerin tanık, CHP'lilerin itirafçı, CHP'lilerin mağdur ve CHP'lilerin fail olduğu bir tartışmanın tam içinde CHP'liler CHP'lileri kapının önüne koydu. Hal böyle olunca kapının önüne konan CHP'liler diğer CHP'lileri ateş püskürüyor. Mesele tamamen CHP'lilerin içindeki bir mesele, ama ülke gündemini de ziyadesiyle meşgul ediyor. Bayram temizliği demiş Akşam Gazetesi manşetten. Evet. Biraz manidar bir manşet olmuş. Nedir? İşte yıkılan, dağıtılan, kırılan, dökülen genel merkez onarılıyor. Bayrama hazır hale getiriliyor. 1 Haziran'da disiplin kurulu ve parti meclisini toplayacak Kılıçdaroğlu bayram dönüşü. Ama cumartesi günü de bir bayramlaşma planı olduğundan bahsedildi. Şöyle başlayalım istersen. Yani mutlaka şu geçtiğimiz 3-4 günde yaşananlara ilişkin söylemek istediğin bir şeyler vardır. Sıcak gelişmeleri de senin o yorumunun arkasına ben bağlayayım.
0: Şimdi burada iki taraf arasında çok önemli fikri temelleri olan, sosyolojik temelleri olan, efendim tarihsel kökenleri olan bir yarılma ve tartışma var. Desem bana gülersin.

0: Bir an
1: desem bana gülersin.
0: Evet.
1: Sen yeme ben yiyeyim tartışması da çok büyük anlamlar atfedip siyasi analizler yapan arkadaşlar var. İşte Kemal Bey'in arkasında bir Alevi kimliğinden dolayı bir sosyolojik hakikat var. Özgür Özel dediğin bir başka şey, işte seküler, sünni Türklerin partisi haline gelmek üzere olan parti, yeniden Alevi Parti. Bunların hepsini duyuyoruz analiz olarak. Ya bak, bunların hepsi mevzi tartışmalardır. Doğru şeylerdir de. Ben sosyal bilimciyim. Ben severim bu analizleri. Bunların bir parçası olmayı da severim. Okumayı, dinlemeyi de severim. Ayrı ama buradaki tartışmada böyle bir şey yok. Buradaki bildiğim pazarcı kavgası. Çıfıt çarşısı gibi. Bir baksana ne oldu yani. Çıfıt çarşısına döndü iş.
0: Yani peki, soba teorisi diyorsun.
1: Peki tabii.
0: Boru kısa
1: tam
0: kaldı.
1: Olarak boru kısa kaldı. Şimdi al hadiseyi. Ankara gazetecilerini arıyoruz 2-3 gündür. Orada sahadan. Yani adını da vereyim şimdi sevgili kardeşim Hasan Basri Akdemir. Sahayı çok iyi biliyor Hasan Basri. Çok başarılı da bir gazeteci. Ya dedim Hasan Basri şunu biraz anlat bakayım ne oldu ne bitti. Abi dedi, telefonla konuşuyorlar Özgür Bey'le Kemal Bey.
0: Tamam.
1: Cumartesi günü. Normal şartlar altında şimdi Ömer abi vatandaş bilmez biz 10 küsur senedir abi kardeşiz seninle. Her seferinde elini öperim. Sen de her seferinde böyle yaparsın falan filan. Yok. Şimdi gelsem senin karşısına çok özür dilerim. Hiç adetim değil. Hiç attım mı? Şöyle şu şekilde otursam bir döner bakarsın. Ne oluyor bu adama dersin ya. Ben hiç görmedim yani. Dersin değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunca yıl genel başkanlığını yaptığı Özgür Özel'le konuşurken hiç alışkın olmadığı bir ton duyuyor. Cumartesi günü. Ve en sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na demiş ki Özgür Bey. Kemal Bey siz genel merkeze gelemezsiniz. Gelemem mi Özgür demiş. Gelemezsiniz efendim demiş. Hasan Basri'den aktarıyorum şimdi. Hı hı. Hasan Basri Akdemir. Ben Twitter falan kullanmıyorum ama kullananlar takip etsinler. Çok önemli şeyler paylaşıyor Hasan Basri kardeşimiz.
0: Evet, bilhassa gazetecilik noktasında sahadan aktarımları son derece isabetli olan bir meslektaşımız.
1: Evet.
0: Bunu da buradan duyurmuş olalım. Evet.
1: Gelemezsiniz diyor. Gelemem mi Özgür diyor. Gelemezsiniz efendim diyor. Hadi gelemezsem diyor. Kapatıyor telefonu suratına.
0: Öyle.
1: Malumatımız bu. Ankara'dan, kulislerden sızan Hasan Basri'nin de bize muhtemelen biraz filtreleyerek aktardı. Bazı şeyleri de vardır bunun. Gazeteci her şeyi anlatmaz. Bazısını da kendine saklar, normaldir. Şimdi hadise bu. Sen kime yapıyorsun bunu? Şey derler ya argoda amiyane çok özür dilerim. Kime yaptın bu lölöyü? Lölö yapmak.
0: Evet.
1: Sen bana lölö yaparsan ben de sana lölö yaparım diyor Kemal Bey. Bak hadise bu seviyede. Bunun üstünde bir seviye yok. Yani Mahmut Tanal çok ikonografik bir görüntü. Diyor ki Kemal Bey arındıracağız hortumculardan. Mahmut Tanal eline hortumu alıp hortumcu arıyorsan baş hortumcu burada der gibi oraya çıkıyor. Bunların hepsi düzeysiz garip şeyler. Peki iktidar nereden girdi bu dengeye? Abi iktidar tam olarak şuradan girdi bu denkleme. Siz CHP kitlesi karşısında meşruiyet arıyorsanız Erdoğan karşısındaki en karşı yerde olmanız lazım. Hatırlayacaksınız bir zaman bir mevzu konuşmuştuk sizinle Ömer abi. İmamoğlu'nun balıkçı mevzusu İngiliz Büyükelçisi'yle.
0: Evet.
1: Dedim ki onu İmamoğlu servis etmediyse ben hiçbir şey bilmiyorum. Sakın başka yerde aramayın. Çünkü işi gücü bıraktık. İstanbul kar kıyamet. Millet 10 saat burada temde kaldı çoluğuna çocuğuna. Acaba donacak mı bu çocuk bu soğukta diye korka korka. O ortamda biz işi gücü bıraktık. 3-5 gün Ekrem İmamoğlu'na yağdırdık ya. İstediği şey buydu zaten. AK Parti'den, AK Parti'ye mücavir, CHP karşı çevreden kime saldırılırsa o ön plana çıkıyor. Peki Kemal Bey ne yaptı? Buraya çok saldırılıyor bu adam, çok parlıyor diyor. Ben de henüz şu Hilton'a çıkayım. Şuradan bir sahneyi vereyim. 110 bin lira o zaman geceliği. Şimdi olmuştur o 300-400 lira.
0: Olmuştur.
1: Buradan böyle bir manzara vereyim. Bana saldırılsın biraz da. Dedim ki o görüntüyü de Kemal Bey vermediyse hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi bu denklem içinde var ya öyle hoşuna gider ki Özgür Özel. Mesela şimdi çıksa Erdoğan dese ki ey Özgür. Bundan daha büyük bir bayram hediyesi olamaz. Ey Kemal dese. Çünkü Erdoğan kimi muhatap alırsa o büyüyecek oradan. Ha şunu da söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu kitlesini büyütemez şu an itibariyle. Şu an CHP kitlesini Özgür Özel pazar günü o yağmur altında kompalista çalan o romantik anlar vardı ya çok güzel. İç çamaşırı da giymemiş, atlet falan yok. Gayet hazırlıklı her şey. Estetik bir görüntü.
0: Ajans tam göbeğinde meselenin belli.
1: Evet. Yok canım, o işe
0: bakarız. Ya tebligatın yok canım. Tebligatın yırtılmasının da fake olduğu bugün bütün gazetelerde var. Dün biz günün manşetinde sevgili Nuh Albayrak'la ele aldık meseleyi. Arkadaşlar tespit etti açık kaynaklardan. Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı fotoğrafta tebligatı dikkatlice inceliyorlar. Ama sızdırılan görüntüde tebligat bir anda gelir gelmez öfkelenen Özgür Özel tebligatı yırtıyor.
1: Şimdi şunu yapmadı hiç kimse. O yırttığı kağıdı böyle zoomlayıp içinde ne yazdığını görebiliyor muyuz? Benim şöyle bir teorim var. O onu önden okudu, sonra yırttı efendim. Biz bu sahneyi nasıl kaçırdık? Bir daha yapalım ve basın şuradan bir kağıt falan. Bizim bu kağıtlar var ya.
0: Başka bir böyle kağıt üzerine kurgulandı diyorsun yani.
1: Belki diyorum yani.
0: İhtimaldir, olabilir. Neticede ne diyordu Mansur Yavaş? Efendim böyle böyle şey yapacak mısınız? İşte seçimde şöyle bir çalışmanız olacak mı seçim arifesinde? Ona ajans karar verecek diyordu Mansur Yavaş.
1: Abi,
0: her adımlarını ajansın doğrultusunda atan bir ekipten bahsediyoruz.
1: Abi Mansur Bey valla hayranlıkla izliyorum. Diyorlar ya düğün evi, cenaze evinin yasçısı, düğün evinin tefçisi. Müthiş idare ediyor süreci Mansur Bey.
0: O da bir marifet.
1: Müthiş idare ediyor. Yani. Abi bir tane komedyen çocuk vardı. Gökhan Ümer miydi çocuğun adı?
0: Evet.
1: Bu Emin Mamoğlu içeri alındı diye çocuğun üstünden niye geçtiler hatırlıyor musun?
0: Açıklama yapmadı diye.
1: Ha, tweet atmadı çocuk.
0: Evet. Yani kınamadı diye ya da ilgilenmedi diye.
1: Bak, hiçbir şey yapmadı çocuk.
0: Evet evet. Hani dese ki ya hukukun üstünlüğü bilmem ne dese de ona öfkelenmiş olsalar kabul. Bir şey yapmadığı için öfkelendiler.
1: Hiçbir şey yapmadığı için. Ve çocuk... CHP'nin önde gelen kanaat önderlerinden muhalif sanatçı olarak bilinen, yani bir Müjdat Gezen değil çocuk. Hani Müjdat Gezen yapsa bunu anlarım. Çocuk böyle bir çocuk da değil.
0: Evet.
1: Canını okudular çocuğu.
0: Evet.
1: Buyurun size Mansur Bey'i veriyoruz ellerinize efendim. Bakalım ne söyleyeceksiniz.
0: Mansur Yavaş'ın bu en son mutlak mutlak sonrası açıklamasını analiz eden koca koca siyaset bilimcilerin analizlerini dinledim. Edemediler.
1: Nasıl yani, edeceksin abi?
0: Şimdi bak, Küçük Sait Paşa, Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'ın sadrazamlarından biri.
1: Evet.
0: Osmanlı döneminin Süleyman Demirel olarak adlandırılır. Evet.
1: Kıbrıslı Sait Paşa.
0: Küçük Sait evet. Paşa olarak da söylenir. Evet. Yani işte 7 kere gitmiştir, 8 kere gelmiştir. Evet. Yani Abdülhamit Han kızdığında mührü alıyor... Sürgüne gönderiyor, ondan sonra gel mührü vereyim diyor. Son sadrazamlığı da
1: evet.
0: Bu İttihat Terakki dönemine denk geliyor. Tabii şey bir ekip, amatör bir ekip, toy bir ekip. O İttihat ve Terakki yönetiminde sadrazam, adını şu anda hatırlamıyorum o yüzden yanıltmayayım. İtalyanlar bir nota veriyorlar Osmanlı'ya.
1: Hı.
0: Şimdi bunun içinden çıkamıyor, tamam mı? O yeni ekip, toy ekip, genç ekip. O esnada da Küçük Sait Paşa'ya meseleyi danışma noktasına bir şey yapıyorlar. Neticede yılların tecrübeli devlet adamı değil mi?
1: Evet.
0: Sadrazam'la oturuyor Küçük Sait Paşa.
1: Hı.
0: Diyor ki sadrazam, görevdeki sadrazam, İtalya bize nota verdi. Şimdi ne yapacağız? Harp mi ilan edelim, sulh mu yapalım? Küçük Sait Paşa düşünüyor, diyor ki yani. Tabii harp ilan edilir, edilir ama yani ordunun durumu, cepheler, mevcut konjonktür. O zaman sulh mü? Sulh de yani koca Osmanlı, hani bunun lafın altında mı kalacak, bütün evet. Dengelerde... Paşam ne yapalım diyor. Mühür sizde diyor efendim. Mühür veriyor. Azlini istiyor. Ve ondan sonra son sadrazamlığını Küçük Sait Paşa'nın bu hikayenin akabinde yaptığı söylenir.
1: Evet.
0: Ki şu anlamda anlattım bunu. Bu da bir meziyet. Yani baktım Mansur Yavaş. Ya hani hukuk Kılıçdaroğlu'na böyle bir göz kırpma gibi... Ama öbür taraftan ya Özgür Özel, ya onu da harcamayayım gibi böyle enteresan bir noktada duruyor Mansur Yavaş.
1: Tam CHP'li olmuş Can.
0: Diyorsun.
1: Tam CHP'li

0: olmuş. Hani herkes diyor ya MHP kökenli, ülkücü kökenli, elinde hala böyle yatkınlığı var, sinyal yakıp duruyor falan diyorlardı ya. Estağfurullah, bu hareketi tahfif etmek için demiyorum. Anlıyorum. Mansur Yavaş'ı taklidi için böyle şeyler yaptılar. Yok yani Mansur Yavaş...
1: Sen ellerini... Cemal Engin Yurt'u gördün mü? Devrimci marşı söylüyordu en son. Cemal Engin Yurt en son CHP önünde yolumuz devrim yolu, vurun kardeşler vurun, öyle bir benim bilmediğim bir marş var.
0: Evet.
1: Onu söylüyordu coşkuyla Cemal Engin Yurt.
0: Ama anca öğrenmiştir, onu öğrenmiş. Hatırlıyorsan ilk geldiği zaman CHP'ye İzmir'in dağlarında çiçekler açar diye şiir okuyordu. Başka bildiği bir şey yok gariban. Onu da yolda yürüsen ezberliyorsun zaten.
1: Anlaşıldı.
0: Sürekli çaldıkları için. Onu öğrenmiş şimdi devrim marşlarını. Cemal Engin Yurt bu dönemin Josef Hoşesi'dir canım. Fakat yine ikonografik olarak ilginç bir şeydir. Cemal Engin Yurt... CHP içinde direnerek Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'yi müdafaa ediyor. Bak tam orta çağ kale savaşları gibi bir şey. Gelmiş
1: bak,
0: biri
1: gel
0: almış
1: sen,
0: kaleyi.
1: Senin uzmanlık alanına geldi.
0: Yok
1: gel
0: gelmiş hocam. Almış kaleyi birileri Fransızlar. Ne bileyim Stuttgart Kalesi'ni almış atıyorum Fransız sınırına yakın. Almanlar saldırıyorlar, diyor ki bizim Fransızlar Stuttgart'ı size vermeyeceğiz. Stuttgart'ın namusu ırzı bizim şeyimizdir. Bunun için kanımızı dökeceğiz. Ha, iyi oğlum tamam da yani burası Stuttgart Kalesi. Ben bu Stuttgart Kalesi'ne gelirim diyor adam. Düne kadar benim kalemdi diyor. Şimdi bu hadise içinde biz gülüyoruz, eğleniyoruz. CHP'deki hadiseler bizi güldürüyor, eğlendiriyor, bu işin bir tarafı. Şu anda biz herhangi bir memleket için hiç faydalı olmayan, son derece zararlı olan şeyler yaşıyoruz.
1: Doğru.
0: Bunlardan biz memnun değiliz. Böyle şeyler olsun istemiyoruz.
1: Vakit kaybı oluyor. Enerji kaybı oluyor. Az önce ne dedin sen? Konuşmamız gereken gündem bu. Bu.
0: Abi hem vakit kaybı oluyor, doğru söylüyorsun. Hem de bir memlekette hani toplum karpuz gibi ortadan ikiye yarıldı algısı var ya şu anda. Tamam diyelim ki yarısı da orada. Ya bunları siz böyle bir haksızlığa uğramışlık hissiyle, böyle bir öfkeyle, böyle bir saçmalıkla niye baş başa bırakıyorsunuz? Yani bu mevzuyu okuyanlardan, doğru okuyanlardan birisi Devlet Bey. Devlet Bey döndü bu sebeple Kemal Bey dedi ki feragat et, girme bak bu gerilime girme. Bak doğrudur yanlıştır ben bilmiyorum, CHP'nin iç işi beni hiç alakadar etmez. Allah ömür verirse, yaşarsam, kaç seçim daha görürsem nasip etmesin, rey vermeyeceğim ben CHP'ye. Bak ben sizin hedef kitleniz değilim, bana propaganda yapmayın.
1: Tamam.
0: Çok sevdiğim iyi insanlar olmasına, İlhan Kesici çok severim, çok beyefendidir.
1: Buradan selam
0: namusuna,
1: olsun.
0: Şey, her şeyine keşiniz değil mi İlhan Bey?
1: İlhan Bey'in, İlhan Bey'in beyefendiliği konusunu çok yaşayarak tespit ettim.
0: Dese ki Ömer Tacettin gelin evde işim var biraz, gardırobu çekeceğiz, yerleri sileceğiz falan, gider yardım ederiz,
1: ederiz
0: değil mi? Cumhurbaşkanı adayı olsa CHP'nin adayı, ben İlhan Bey'e oy vermem. Çünkü CHP'nin adayı.
1: Anlaşıldı. Bu kadar net anlaşıldı ya.
0: Karşısında Erdoğan var diye değil. Karşısında CHP şey var ya, CHP'lilerin İzmir'e koydukları tuvalet terliği oldu,
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet.
0: Ben tuvalet terliğine veririm bu durumda. CHP'li olduğum için değil, CHP'ye vermemek için.
1: Pekala.
0: Tuvalet terliğine vermek
1: şimdi, o zaman,
0: sizin ihtiyacınız değil CHP'ler. Bende de var.
1: O zaman tamam. Şimdi az
0: ama
1: önce...
0: Ama estağfurullah tekrar edeyim. Ellerinden öperim İlhan Bey'in. Haza beyefendi devlet terbiyesi almış. Namusuna, şerefine, siyasi müktesebatına kefil olduğumuz. Memleket idare etse gözün arkada kalmayacak biridir İlhan Bey.
1: Bravo.
0: Ama CHP'lidir, ben vermem. Şunu söylüyorum. Böyle bir hissiyat ile dışarıdan dönüyorum, bakıyorum, yapmayın diyorum ya. Ya yapmayın ya. Bir
1: İlhan
0: siyasi
1: Bey'in,
0: parti böyle
1: sen
0: olmamalı.
1: Sen şimdi söyleyince
0: diyorum.
1: Aklıma geldi. İlhan Bey'in bir dönem yine ajans marifetiyle bugün... ajans böyle istedi meselesini, az önce bahsettiğimiz meseleyi Yeni Şafak gündeme almış. Bu ajansın CHP politikalarına yön verme alışkanlığı geçmişte de yaşanmıştı. Sen şimdi İlhan Kesici deyince aklıma o geldi. Bir 128 dolar, 128 milyar dolar nerede diye bir tezvirat ortaya atmışlardı.
0: Evet.
1: Ve bunu genel, o dönemki genel başkanından mahalle sorumlusuna kadar tamamı kendilerine verilen sufle doğrultusunda dile getirdikleri için enteresan bir kargaşa çıkmıştı ortaya. İlhan Bey'in ilk açıklamasını hatırlıyorum. İlhan Kesici dedi ki arkadaşlar saçmalamayın. 128 milyar dolar nerede diye bir saçmalık olmaz. İşte Merkez Bankası bu. İşte rezervleri günlük olarak bu. İşte gittiği yer bu. İşte geldiği

0: geldiği yer bu. Her şey ortada ya, Allah aşkına bu saçmalığa bir dur deyin dendi. Dedi İlhan Kesici. O nasıl bir daha açıklama yapmadı? Bilmiyorum. Neden bir daha açıklama yapmadı ama o saçmalığa da ya böyle saçma şey olmaz diyen, kendi uzmanlık alanında olduğu için, biliyorsun iktisatçıdır İlhan Bey.
1: Tabii.
0: Kendi uzmanlık alanında olduğu için karşı duran bir CHP'liydi. Sonrasında sustu. Neyse, o da çok mevzumuz değil. Şunu söylemeye çalışıyorum. Senin az önce bahsettiğin ikili arasındaki kavga, yani Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na amiyane tabirle ama tam da yerine oturduğu için ben de tekrar edeceğim, lölö yapmasının altında yatan gerekçenin Silivri'de asrın yolsuzluğu davasının bir numaralı sanığı olan Ekrem İmamoğlu olduğu söyleniyor. Söyleniyor diyorum. Yeni Şafak bugün manşetten avukatlarıyla o gün tam 20 görüşme yaptığını söylüyor. Bir avukat geliyor, bir avukat gidiyor. Bir avukat geliyor, bir avukat gidiyor.
1: Adnan Oktar da öyleymiş, biliyorsun değil mi?
0: Öyle mi?
1: Geçen bir şeyler çıktı ya. Genç güzel avukat hanımları bulup efendim bugün müvekkilimiz sizle görüşecek deyip böyle günde 30-40 avukatla görüştürüyorlarmış. Ama mesela sen ben avukat olsak ya hocamız bugün çok yoğun, kusura bakma diyorlarmış.
0: Derler. Evet. Şimdi o avukatlar aracılığıyla Özgür Özel'e ve ekibine zinhar uzlaşmayın. Zinhar kabullenmeyin, itiraz edin ve çatışın talimatı verdiği iddiası. Bu kavganın sebebi İmamoğlu manşetiyle Yeni Şafak'ın birinci sayfasında duruyor.
1: Vallahi şöyle, hepimiz biliyoruz ki bu son yerel seçimlerden evvel Muğla'nın ilçelerinden Nevşehir'in kasabalarına kadar pek çok yerde belediye başkan adayının tespitinde Özgür Özel'den ziyade Ekrem İmamoğlu'nun sözü geçti. Kendi kadrolarını koydu. Bu bir ekonomi demek CHP açısından. Özgür Özel'de hissi vefa olduğunu zannedip Ekrem İmamoğlu'nun arkasında bu yüzden kaya gibi duruyor. Zannedenlere döner derim ki hissi vefa Kemal Bey'le şu noktaya gelmeye mani bir şeydir. Sakın orak o kapıdan yürümeyin. Peki şu anda Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu niye hala idare ediyor? Çünkü bak, bu yapılanma yeni bir partileşme sürecine gireceklerse de bir ekonomi lazım. Hı. Bir teşkilat kadro lazım. Hı. Parti kurdun, teşkilatlanmayı tamamlayamazsan seçime giremezsin. Her türlü sıkıntılı bir süreç. Ekrem İmamoğlu'nun connection'a diyelim, hadi İngilizce söyleyelim, ona mücavir kesimler şu anda hala sistemde yenilikçiler diyelim, hadi o gruba da içinde ağırlıktalar.
0: Hı. Mevcut
1: bu sebeple
0: durumda.
1: Ama pazar günü muhtemelen, bak, iki ikonografik hadise var. Bunlardan birincisi AKM çıkışında yediği yumruk Sayın Özgür Özel'in ve çok güzel bir açıklama yaptı. AKM'de cenazeden çıkarken hatırlıyorsan, evet, bir yumruk yedi ve çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki arkadaşlar böyle şeyler olur. Bizim memleketimizi bunlarla germeyelim. Sorumlu bir açıklama yaptı o gün. Dedim ki aha, buyurun size bu fevri Ekrem İmamoğlu şeyinin, fevri ve muhteris Ekrem İmamoğlu resminin karşısında son derece ayakları yere basan bir adam. Ve pazar günü, bu geçtiğimiz pazar günü de bir şekilde kitleyi mobilize edip, liderlik yapıp ve çok da güzel bir slogan bularak. Bak bunlar başarıdır siyasette. Hı. Adam doğru adamdır demek değildir ama başarılı olmak. Biz partiyi genel merkezde oturarak değil, sokaklarda birinci parti yaptık. Bundan sonra mahalli siyasetimiz sokaklardır dedi ya. Hı. Çok, bu da çok başarılı bir şeydi.
0: Tamam.
1: Ekrem İmamoğlu muhtemelen içeride tırnaklarını kemiriyor.
0: Popülaritesinin artıyor olmasından kaynaklı Özgür Özel'in diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
1: Evet, yani bugün mesela bizim Yeni Şafak tutmuş yine İmamoğlu'nu koymuş manşete falan bunlar.
0: Hak veriyorum. Hatta Mehmet Tezkan, biliyorsun, CHP'liliği tescilli. Şimdi bir grup gazeteci var Taceddin Hocam. Şimdi senin akademisyen yönün kuvvetli. Ama fikirlerini neşrettiğin mecmuada gazete.
1: Tabii Akşam Gazetesi.
0: Akşam Gazetesi. Bir de gazeteciliğin meslek olarak yapıldığı bir grup var.
1: Evet.
0: İşte ben mesela o grubun bir parçasıyım. Yani ben bu işten ailemi geçindirdim ve bu işten para kazandım.
1: Evet.
0: İşte Mehmet Tezkan'ından İsmail Saymaz'ına Yılmaz Özdil'inden Nevşin Mengüsü'ne, bunların tamamı bu işten para kazanan insanlar.
1: Evet.
0: Gazeteci yani.
1: Evet.
0: Gazetecinin tırnak içerisinde tarafsız olması gerektiğini iddia ederek mütemadiyen bana ve diğer takım arkadaşlarıma, bize, muhtemel sana yüklenen kesim. Ama sorarsan onlar tarafsız CHP'li gazeteciler. Tarafsız CHP'li. Mehmet Tezkan en son demiş ki, senin söylediğini biraz daha böyle destekler nitelikte söylüyorum. O da tarafsız CHP'li gazetecilerden biridir. Demiş ki, Özgür Özel'in artık Cumhurbaşkanı adaylığı bu saatten sonra kesindir demiş.
1: Vay anasını satayım.
0: Demiş yani.
1: Vallahi şimdi şöyle, bu arkadaşlar eğer İmamoğlu'nun oluşturduğu, değil mi, bu connection dediğimiz şey var ya, Türkçe ifade etmeye de dilim varmadı onu. Bir ağ var ya, bu ağın oluşturduğu da bir paralel ekonomi var. Buradan fondaş gazetecilerin ve fondaşa yakın gazetecilerin aldıkları bir şey olduğunu biz duyuyoruz diye.
0: Duyuyoruz, iddia ediliyor. Evet.
1: Şimdi bu çarkın dışında bir hayat gerçekliğiyle karşılaşmak durumunda kalınırsa eğer, çünkü o da Nil Nehri değil, kaynağı cennet bir su değil o. O bir yerlerde eğer kesilecek olursa, o zaman daha tarafsız bakabilecek bir duruma gelebilirler. Ha, şuna da öfkelenirler. Lan ne güzel tezgahımız vardı, geldiniz bozdunuz. Buradan bir muhalefet olur Kılıçdaroğlu'na. Bu başka. Fakat Kılıçdaroğlu'nu asıl öfkelendiren şeyin ben, birincisi, bak her şey çok normaldi. Kılıçdaroğlu da neydi o, adını unuttum şeyin.
0: Neyin?
1: Şey ocağından gelen Evliyaullah soyu, peygamber nesebi bir evliyadır. Ne yaparsan yap, okyanus gibidir. İçine istediğin pisliği at, tertemiz yapar. Her şeyi de sineye çeker. Değil kardeşim, adam kurultaydan bir ay sonra, bir iki hafta sonra sırtımdan bıçaklandım dedi.
0: Kurultay konuşmasında söyledi.
1: Ha, kurultay konuşmasında evet. Söyledi değil mi ya?
0: Sırtımda hançerlerle seçime girdim. Seçimi kazanamama sebebim de o hançerlerdi dedi kurultay konuşması.
1: Evet, işte bunun gibi pek çok şeyi yaşadık. Kılıçdaroğlu'nun öfkesini gördük. Siz şimdi diyorsunuz ki efendim olan oldu, biten bitti. Biz de katakulliye getirdik. Bizim Ersan Hoca, Ersan Şen şey diyor. Bak, hukukçu güzle. Ben hukukçulardan bu yüzden biraz çekinirim yani. Hı. Çünkü hukukun ayrı bir mantığı vardır. Hı. Efendim diyor, yani kurultayda bir şey olmuş olabilir ama siyasi partiler kanununa göre bu suç değil. O sebeple burada bir suç yok diyor. Delege satın almak. Ya mahkeme butlan kararında dedi ki size, mahkeme butlan kararında dedi ki CHP delegesinin bir kısmı satın alınabilir ve satın alınmıştır. Bir kısmı da satın alabilir ve satın almıştır. Dolayısıyla siz kurultay malısınız. Mal dedi size. Bunu bize uzun yıllardır hatırlıyorsan CHP sizin AKP gibi değil, MHP gibi değil, bizim parti içinde çok güçlü bir demokrasimiz var falan diye anlatan arkadaşlar var ya, CHP'li arkadaşlar. Selam olsun, çok sevdiklerim de var, ahbaplarımız var yani. Yani bizim açımızdan mevzu siyah beyaz değildi, bizim her yerde arkadaşımız var. Ekranda biraz öyle değilmiş gibi duruyoruz ama.
0: Bu var, gayet
1: her
0: var.
1: Her yerde bunlar. Lan dedim, geçen bir tanesiyle sohbet ediyorum. Çok özür dilerim. Lan değişimden de anlamışsındır. Gayet ahbapça bir sohbet. Bu sizin dedim parti içi demokrasiniz. Demokrasiye zarar verir hale gelmedi mi artık dedim ya. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bize anlatılan bu sahnenin hepsi günü geldiğinde bir katakulli için kullanılabilecek argüman ve enstrümanmış. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ayağına top böyle geldikten sonra, yok AKP yargısı, AKP polisi, efendim beni Erdoğan'la yan yana zannederler. Bu adam bize seçim başarısı getirdi. Sanki Kılıçdaroğlu getirmemiş gibi seçim başarısı. Kılıçdaroğlu tarihini en büyük oyunu aldı bir CHP genel başkanı olarak. Kılıçdaroğlu İstanbul'u, Ankara'yı aldı Erdoğan'dan. Bunlar da Kılıçdaroğlu'nun başarıları. Sanki bunlar hiç yokmuş gibi bir sahne estiriyorlar ama netice itibariyle bekleniyor ki Kılıçdaroğlu bu kurultayda yaşanan bütün şeyleri sineye çeksin. Partimizdir, ne yapalım? Viranoğlu sahnede evladı uyar var, hamamın namusu desin ve sussun. Vallahi benim gördüğüm Kılıçdaroğlu şu anda Yani Kurban Bayramı şu an bizim bıçakçılar meşgul.
0: Kamayı biliyor diyorsun.
1: Kamayı bileyemiyordu yani. Bir iki gün bekliyor çünkü şu an bizim kasaplar biliyorsun yarın için meşgul hepsi. Fakat şimdi ayın 30'unda bilenmiş kamayla karşımıza çıkacak.
0: Öyle görünüyor. Bugün Türkiye Gazetesi Özel'e ikinci şok olarak duyurdu. Senin bak az önce Yeni Şafak'ın manşeti vardı ya. İki isim irtibat iyi gidiyordu. Sonra bir anda Özgür Özel biraz daha dikleşti. Öyle olunca Kılıçdaroğlu da köprüleri attı gibi bir şey vardı, bir tablo vardı karşımızda.
1: Evet.
0: Bunun gerekçesini Yeni Şafak bugünkü manşetinde İmamoğlu'nun cezaevinden müdahalesi olarak yorumlamış. O çatışın dedi, Özgür Özel de daha sertleşti. Öyle olunca bunlar çatıştılar demiş. Şamil Tayyar, eski AK Parti milletvekili, ondan onun paylaşımında okumuştum. Diyor ki Özgür Özel'in bu milletvekillerini toplayıp gayri resmi 96 milletvekilinin galiba 138 milletvekili var katıldığı toplantıda yeniden grup başkanı seçtirmesini kendisinin seçtirmesini Kılıçdaroğlu bir iyi niyet beyanı olarak hayırlı olsun yeni görevi demişti. Karşılığında da Özgür Özel biz de genel merkezi size teslim edelim efendim demişti diye anlatıyor Şamil Tayyar. Ama sonrasında köprüler atılmış belli ki. Şimdi ikinci şok diyor Türkiye Gazetesi bugünkü manşetinde. Özel'e ikinci şok şu olacak. Bayramdan sonra grup başkanlığı sıfatını kullanamayacak. Kılıçdaroğlu bunu kullanmasını engelleyecek diyor. Yani bir belli ki satranç hamlesi, taraflar tahtayı koymuşlar, hamlelerini yapmaya başlamışlar. Ne bekliyorsun? Bu pilav daha çok mu su kaldırır acaba?
1: Pilava su ekleyen başka bir şey daha var. Biz şimdi birkaç gündür bu butlan kararı sebebiyle yokmuş gibi davranıyoruz ama bir de ceza davası yürüyor da. Tamam o ceza davasının neticelerinin nereye ulaşacağı konusunda herhangi bir şeyimiz var mı acaba?
0: Yok.
1: Şimdi yani Özgür Özel o ceza davasının neticesine CHP Genel Başkanı olarak girmeyecek şu an itibariyle. 40 gün içinde yapın, 45 gün içinde yapın, hadi olmadı 50 gün içinde yapın. Bu acelenin sebebi niye, ne?
0: Özgür Özel diyor ki, İmamoğlu'nu terk etmem, onu yalnız bırakmam teklif edildi. Ben kabul etmedim. 20 yıl cezaevinde yatarım diyor onunla beraber diyor.
1: Bak pazar gününden sana 3 tane şey sahne. Bir, önüne gelen garip garip ağzını böyle hareketler yapan bir Ali Mahir Başarır var. Evet. Yolda yürürken öfkesini kontrol edemeyip durup dururken
0: muhabir dövüyor ya.
1: Hayır, Süleyman Türk muhabirin elinde mikrofon var. Çocuk mikrofon gidiyor geliyor falan. Her şeyi alıyor o sesi ya. Bize küfür etti diye çocuğa yumruk atıyor. Durup dururken öfkesini kontrol edemiyor.
0: Edemiyor.
1: Bak bu bir resim. Bu bir resim. Bunu kenara koy. İkinci resim. Elinde hortumla böyle ne yapacağını şaşıran, Ecevit kasketi takan, sonra İmamoğlu gibi kolları kıvıran bir Mahmut Tanal. Bunu da yanına koy. Sonra yağmur altında yürüyüp dinamik bir şekilde Toma'nın üstüne çıkan sonra güzel bir konuşma yapan Özgür Özel. Bak bütün hadise bundan ibaretti. Bize vitrine temiz bir çocuk lazım Özgür şu anda. Temiz çocuk lazım. Ali Mahir Başarıların falan filan bu garipliklerin, anormalliklerin icap ederse CNN Türk'ten de özür dileyecek kadar temiz duracak bir çocuk lazım. Bu Özgür Özel. Bunu aldık bir tarafa. Fakat bunun ardında da bir tarzı siyaset var. Bu tarzı siyaset nedir? CHP'den alıştığımız, bildiğimiz birincisi ağır abiler yok ortada. Ağır abiler yok. Vitrin son derece sıkıntılı adamlardan oluşuyor. Yani Veli Ağbaba'ya girmedim. Veli Ağbaba da başka bir yere tekabül ediyor. Bunların önünde Özgür Özel, arkalarında da İmamoğlu, libero. Son toparlayacak. Bu sahnenin bundan sonra için nereye evrileceğini bize anlatan tek bir şey var şu noktada. Bu da Özgür Özel'in sözü. Bana İmamoğlu'nu terk et dediler. Ben İmamoğlu'nu terk etmedim. Eğer o deseydi ki ben aday değildim, ben şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım, bunların hiçbiri olmazdı diyor ya. Ha, bu bize tarzı siyasetlerini gösterecek. Tarzı siyasetleri şunu gösteriyor. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Çok özür dilerim, dağıldı biraz mevzu. Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye ne demişti? Sözcü gazetesinde yazan eski erotik gazetecilerden biri vardı. Adını unuttum. Neydi
0: Tokmak
1: adı?
0: Tokmak Rahmi.
1: Ha, evet.
0: Rahmi neydi? Tokmak Köşesi'nin. Ha. Rahmi Turan.
1: Rahmi Turan. Saraya gitti.
0: Evet.
1: Saraydan şunları bunları aldı. Muharrem İnce'ye demişlerdi bunu.
0: Evet.
1: Arkadaş bak, aynılarını icat ettiğin ve uyguladığın metodun aynısını sana karşı kullanıyorlar Kemal.

0: Erdoğan ortada oturuyor, Zekeriya Yapıcıoğlu. Kız istemeye gitmiş gibi Zekeriya Yapıcıoğlu. Orada oturuyor, burada Numan Kurtulmuş, Özgür Özel falan filan. Kız istemeye gitmiş, ailenin büyükleri gibi bir poz. Özgür Özel bu pozların içinde sen ne oldun Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bu pozlarda?
1: Yeah.
0: Neticede şuraya varıyoruz. Burada ikonografiyi ters çevirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye değil AK Parti'nin kapısına bırakacak bir stratejiyi izliyorlar. Tek zayıf noktası şu. Partinin aklı başında adamlarının önemli bir kısmı hala Kemal Bey'in yanında.
1: Şimdi o zaman şöyle. Az önce söylediğin...
0: Ama taban yanında değil.
1: Az önce söylediğin laftan hareket edeyim o zaman. Son birkaç dakikamız çünkü. Ben geçtiğimiz hafta bir hem yurt dışına gitmem gerekti, hem Ankara'da bir takım ziyaretlerimiz vardı. Dolayısıyla yoğun bir hafta geçirmiştim. Geçen hafta Özgür Özel'in bir röportajını bu sabah gördüm. Ve arkadaşlarıma dedim ki herhalde Özgür Bey bu röportajı vermemiştir dedim. Sen az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Partiliymiş gibi, tıpkı bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce için yaptığı gibi itibarsızlaştırma gayretine giren politikalarından CHP'nin bahsedince o aklıma geldi. Aslında biraz da geçmiş bir şeydi ama ben inanamadım. Özkan Yalın vardı ya, bilirsin. Uşak Belediye Başkanı.
0: Abi bu havlulu. Aralar o kadar erotik figür çıktı ki CHP'den, karıştırıyor.
1: Bu hangisiydi? Otelde havluyla kapıyı açan, her bir sevgilisini muhtelif CHP'li belediyelerde işe yerleştiren, işe gitmem gerekiyor mu aşkım mesajları ortaya çıkan, yurt dışı seyahatlerinin tamamının o bahsedilen belediyeler tarafından finanse edildiği iddiaları ortada olan, hatta öyle ki milyarlarca lira serveti olan bir kişi. Şuradan biliyoruz, Özgür Özel'in 170 bin eurocukluk tefrişatını, yani makam otosunun yenilenmesi işini bizzat Özkan Yalım üstlenmiş. Uşaklılar o işi yapmışlar. Özgür Özel'e göre ne fark eder canım, bu cepten aldık, bu cebe koyduk. Onlar yapmasaydı genel merkezden yaptıracaktık dedi. Neyse, bunların tamamı Özkan Yalım'ı hatırlatmak için söylediğim bir ifade. Özkan Yalım Ankara'da otel odasında belediyede çalışan bir sevgilisiyle basılınca, şu kapıyı açınca, bak ekranda görüyorsun, CHP bir anda bir şöyle bir şaşırdı. 37 gün boyunca disiplin süreci devam etti. 37 günün sonunda ihraç ettiler partiden. Hatta bu operasyon yapıldığında CHP'nin Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya çıktı ilk önce kameraların karşısına ve dedi ki tek motivasyonu uşağa hizmet olan yol arkadaşımız, can yoldaşımız, canımız ciğerimiz Özkan Yalım'a yapılmış olan bu hamleyi kabul etmiyoruz dedi. Kadın Kolları Başkanı söyledi bunu. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı. Sonra da partisi kendisi gibi düşünmediği için İhraç ettiler. Bu kadar niye uzattım? Şu, Özgür Özel şu cümleyi kullanıyor. Özkan Yalım, o görüntülere tekrar gelir misiniz reji ekibim? Özkan Yalım o kapıyı açana kadar CHP'liydi. O kapıyı açtığı anda AKP'li oldu diyor. Özgür Özel dememiştir dedim. Öyle dememiştir dedim. Öyle demiş.
0: Vallahi bu mevzu konuşmaya evvelden şu görüntülerle başladım. Ben nasıl Müslüm Gündüz'ün odasına 28 Şubat'ta böyle girilmesine karşıysam, bu Özkan Yalım'ın odasına girilmesine de karşıyım. Kamerayla adamların yatak odasına girilmez. Bunu kim yapıyorsa iş değil. Bunu söyleyelim. Bunu konuşacağız şimdi ya. Sakın bizim başka prensibe işimize geldiği gibi alınca keserik kendimize yonttuğumuzu zannetmesin kimse. Mahremiyettir. Ben peştemalli adamın odasına böyle kamerayla girilmesine karşıyım.
1: O adam o kapıyı peştemalli açmayacak hocam. Ben de burada sana karşıyım.
0: Açmayacak.
1: Yani senin kendi evinde, kendi odanda, çoluğun çocuğun odanın kapısını çaldığında giyinip açarsın. Ya. Otelde... Abi, o peştemalla o kapı açılmayacak kıymetli
0: abi,
1: hocam.
0: İcra-i faaliyette bir adam, başka ne bulsun otel odasında? Peştemal bulmuş. Neyse, şimdi adamı şey yap. Buraya, şuraya girelim. Burada tam bir omerta sistemi var. Mafyanın sessizlik yemini. Her işi

0: Yapacaksın, yakalanırsan adamım değilsin.
1: Bu odur diyorsun.
0: Mafya omertasıdır.
1: 30 evet. saniyede topla kapatmam
0: evet.
1: lazım.
0: Öyleyse sorumuz şu. Şu anda bir baktık ki Bülent Bey gelmiş hesapları kontrol etmeye CHP'de. Hesap uzmanı olarak Kemal Bey onu atamış. Şu an itibariyle CHP'nin kasasında 1 milyar lira para var. Şu an 1 milyar var. 1,5 milyar almış bütçeden 1 milyar var şu an. 170 bin eurosuna uşağın niye ihtiyaç duydular arabanın tefrişatı için? Sorumuz budur. Bunun üstünden konuşalım.
1: Partinin sözcüsü Yunus Emre demişti ki, ya ufak paralar bunlar ya, konuşmaya değmez. 170 bin euro. Araçtan daha pahalı.
0: Doğru söylüyor çünkü Ekrem İmamoğlu düzeni açısından 170 bin euro.
1: Konuşmaya bile gerek yok.
0: Allah'ını seversen ya.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz.
0: Eyvallah.
1: Ayaklarına sağlık.
0: Eyvallah.
1: Sağ ol, var ol. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Açılışta söylemiştik, yineleyelim. Kurban Bayramı'nın tüm milletimiz için, gönül coğrafyamız için, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Bayramdan sonra pazartesi günü gelişmelerle karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Mütefekkir Saadettin Ökten ve akademisyen Taceddin Kutay, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
0: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İyi akşamlar. 27 Mayıs'ı konuşmayı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta Cemil Koçak'la 1. Milli Birlik Komitesi kitabının çıkması sebebiyle başlamıştık 27 Mayıs'ı Milli Birlik Komitesi veçesiyle konuşmaya. Bu hafta da sürdürüyoruz. Kitabı tekrar göstermek istiyorum. Timahş Yayınları'ndan 1. Milli Birlik Komitesi yaklaşık olarak 27 Mayıs'ın ilk 5-5,5 ayını kapsıyor. 27 Mayıs 1960'tan 13 Kasım 1960'a kadar geçen devrede MBK'lılar ne yaptılar, zabıtlar, onların üzerinden tarih okuması. Bu hafta hem geçen haftada işleyemediğimiz bazı bölümlerini ama daha ziyade 27 Mayıs'ın propaganda ve tarih yazımını ele alacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: İyi akşamlar.
0: Bu arada kitaplarımızı da yine göstereyim seyircilerimize. Şimdi Milli Birlik bu kitabı okuyup anlamak için daha öncesinde Demokratlar ve Halkçıları da okuyabilirsiniz. Çünkü bu kitabın da bir hususiyeti var. Nedir o hususiyet? Biz Menderes'ten çok söz ediyoruz ama arada yani bir takım ezber cümlelerimiz var. Ne yapmış? Onu pek konuşmuyoruz Demokrat Parti. Halbuki bu kitap bu konuda ilk olma özelliği taşıyor. Ondan önce siyaset tarihçilerimizde en fazla 10 sayfa diye geçiyor. Yine Demokrat Parti karşısında CHP Timahş Yayınları'ndan bu kitabı da okuduğunuzda Milli Birlik Komitesi ile birlikte ve icraatları ile birlikte basına yaklaşımı vesaire tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin rolüyle ilgili bir fikir edinmiş olduğunuz için kitap daha anlamlı hale gelecek ve tabii Akis dergileri, Akis dergileri web sayfasında da var İnönü Vakfı'nın ama bunun farkı hocanın her birinin özel sayılarını seçip şerh düşüp o dönemi okumuş olması ve okutuyor olması. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ayrıca da çok teşekkür ediyoruz çünkü biz siyaset tarihini pek bilmeyen ve izlemeyen bir toplumuz.

0: gördüğüm kadarıyla, okuyabildiğim kadarıyla artık yazılmamış neredeyse çok az şey kalmış gibi gözüküyor. Ya da yazılmış olanlara nispetle çok gerideyiz hala. Aradaki makas çok açık. Bir takım ezberler dahilinde dönüp duruyoruz. Onun için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, yani bizim tarihimizin çok farklı ve geniş boyutları var. Genellikle hep aynı boyutlar üzerinden konuşulduğu için sizin tabirinizle fazla ezberlenmiş sloganlar üzerinden konuşmak icap ediyor. Ama bence icap etmez çünkü çok değişik boyutlara baktığımız
0: Artık
1: zaman
0: evet.
1: ormanı daha geniş açıdan görmemiz mümkün
0: Artık
1: olabiliyor.
0: çok çıkmış kitap var, çok çalışma var. Ama ne yazık ki çok tedavülde gözükmüyor. Peki biz inşallah bu akşam bu makası biraz daha kapatmak konusunda faydalı oluruz. Şimdi 14 Mayıs 1950 zabıtlarda ve kitapta daha doğrusu görüyoruz ki zaten kötü bir tarih, hatta lanetli bir tarih. Hatta böyle olan sokak ve mahalle isimleri de bilahare değiştiriliyor galiba. 14 Mayıs 1950'de gelen Demokrat Parti hükümetinin MBK'ya göre anayasaya ihlali ve yanında tabii başka bir takım suçlamalarla en sonunda işte idam sehpasına kadar gidiyor. Burada anayasa çok önemli gözüküyor. Çünkü geçen hafta demiştiniz ki bu kadar suçlamadan sonra suçlamalar çünkü belki konuşacağız muhtelif. Bunun karşısında bir ceza almaları gerekiyordu ve bu cezanın da işte ne yazık ki idama kadar gitmesi için çok ağır bir suç tanımı gerekiyordu. Bunun başında da anayasa geliyor herhalde. Öyle mi?
1: Evet, şimdi dikkatlerimizi bir an için 1924 Anayasası'na çevirirsek eğer, 1924 Anayasası bizim anayasal tarihimizde önemli aşamalardan bir tanesi. İşin özü şu ki 1924 Anayasası Kuvvetler Birliği esasına dayanan, yani meclisin üstünde hiçbir kuvvet tanımayan, meclisin kararının dışında hiçbir karar ve kuvvet tanımayan bir anayasal sistemimiz var. Cumhurbaşkanının yetkilerini sayın diyecek olursanız hemen hemen hiçbir yetkisi olmayan bir
0: Aynı
1: cumhur,
0: zamanda sorumsuz.
1: aynı zamanda sorumsuz ve hiçbir yetkisi olmayan bir anayasal sistem içinde bir cumhurbaşkanlığı var. Ama tabii hemen bir parantez açmak gerekir. Bu hukuki veya teorik durum. Fiili durum böyle değil 24 Anayasası'ndan sonraki olanlar. Onun dışında genel seçim sonucunda oluşmuş bir tek kanatlı bir parlamento, meclis var. Türkiye Büyük Millet Meclisi adını verdiğimiz.
0: Hatta seçimde olduğu tartışmalı.
1: Şimdi hani bir parantez daha açarsak hani kağıt üstünde bir seçim var ama gerçekte bir atama sistemiyle oluşmuş olan bir meclis var. İster seçimli olsun, ister atama usulü olsun. Hiç
0: Ama
1: önemli
0: işleyiş
1: değil.
0: böyle.
1: Önemli olan mecliste aşağı yukarı bir 500 kadar milletvekili olduktan sonra o milletvekillerin vermiş olduğu kararın dışında herhangi bir denetim yetkisinin olmadığı bir sistem. İstedikleri takdirde anayasayı da çok rahat bir şekilde değiştirebilecek bir mekanizma var. Bugün olduğu gibi meclisten çıkan herhangi bir kararın ya da yasanın herhangi bir şekilde geri dönme imkan ve ihtimali de yok. Dolayısıyla tek partili bir cumhuriyet içinde bu Kuvvetler Birliği sistemi meclisin hem yasama yetkisine sahip olduğunu, kanun çıkarma yetkisine sahip olduğunu, hem hükümeti, yürütme organını istediği gibi denetleme yetkisine sahip olduğu, hem de bugünden baktığımız zaman bize biraz garip gelecek şekilde eğer talep ederse ya da tercih ederse doğrudan doğruya yargı yetkisini de üzerine alabilecek bir meclis. İstiklal Mahkemeleri bunun somut örneği. Bugün biz hiç tasavvur edemeyiz ama İstiklal Mahkemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin oyuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin hakim ve savcı olduğu bir sistem düşünün. Ve onların da aynı zamanda parti üyesi olduklarını düşünün.
0: Aynı zamanda gezici olduklarını
1: Evet,
0: düşünün.
1: yani böyle bir sistem, bu kadar geniş yetkilerle

0: atılmış bir meclis sistemi var. Şimdi bana
1: seyyar soracak, bir mahkeme bu arada.
0: Evet. Şimdi bana soracak olursanız eğer, hani zaten memlekette başka parti yok, tek partili bir rejimde hani bu tür bir anayasal sistem işin doğasına gayet uygun. Fakat 1946'dan itibaren yeni partiler ortaya çıktığı ve hiç olmazsa iyi kötü bir serbest seçim olacağı ortaya çıktığı andan itibaren bir anayasal reform fikri çok nadiren, istisnai durumlarda konuşuluyor. Oysa rejim değişirken bu anayasal sistemin de bu yeni rejime intibak edecek şekilde yeniden elden geçirilmesi bana sorarsanız gerekir idi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi nasıl olsa iktidarda kalacağını
1: zan ettiği için
0: öngörerek iktidardan ayrılacağını hiç tahmin etmediği için tabii iktidar partisi olarak bu kadar geniş yetkilerden vazgeçmek
1: ve bildiği bir anayasadan vazgeçmek
0: istemediği için bunu hiçbir zaman yapmadı. Şimdi 14 Mayıs 1950'de iktidar değişti ama şimdi sadece iktidar değişmekle kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi bu anayasal sistemi ve bu anayasal sistemin getirdiği bütün imkanları
1: kaybetmiş oldu
0: ve karşı tarafta bunu olduğu gibi kazanmış oldu. Demokrat Parti mecliste çoğunluğa sahip olduğu süre içinde, zaten hangi partisi çoğunluğu sahip olursa olsun, bu anayasal sistem içinde istediği kanunları ve istediği kararları rahatlıkla çıkarabiliyor ve bunu engelleyecek bir güç yok. Şimdi normal koşullar altında Cumhuriyet Halk Partisi daha hani seçimi kaybettiğinin haftasında tırnak içinde söyleyeceğim bu felaketi gördü. Yani zaten az sayıda genellikle şöyle bir yaklaşım türü var. Demokrat Parti'nin milletvekili sayısı muazzam oranda. Çünkü seçim sisteminin getirmiş olduğu bu çoğunluk usulü gerçekten de birinci partiye muazzam farklı bir meclis çoğunluğu sağlamaya yeterli.
1: O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin öngördüğü bir sistem. Evet. Kimsenin kabahati yok o ana
0: evet,
1: kadar.
0: Evet, zaten Demokrat Parti zamanında bunu değiştirelim demişti. Çünkü iktidara geleceği konusunda şüpheleri vardı. Hiç olmazsa yüksek sayıda milletvekili çıkarabilmek düşüncesiyle bugün uyguladığımız nispi temsili talep etmişti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl anayasal değişikliği iktidar olacağı düşüncesiyle reddetmişse bunu da reddetmişti. Yani iki türlü Halk Partisi açısından bir felaket oldu bu iş. Şimdi muazzam bir çoğunluk, Halk Partisi de küçük bir grup halinde meclise girdi. Bu şartlar altında birdenbire bakıldı ki muhalefetin iktidarı denetleyebilecek hiçbir gücü aslında mecliste yok. Sonuç olarak iktidar rakamsal olarak çoğunlukta olduğu sürece istediği her türlü kararı alabilir. Peki bu anayasaya aykırı bir karar alınırsa ne olur? Anayasa Mahkemesi olmadığına göre, bu kararı denetleyecek bir grup da olmadığına göre, o zaman 1930'larda ve 40'larda Cumhuriyet Halk Partisi buna şöyle demişti. Yani meclis anayasaya aykırı bir karar alabilir mi diye sorulduğu zaman, meclisin aldığı bir karar anayasaya aykırı olamaz ki.
1: Çünkü zaten en güçlü o.
0: Meclisin almış olduğu her karar gerekirse anayasayı zaten değiştirmiş olur otomatik olarak.
1: Yani, İsterse.
0: Hani Latince bir söz var ya, halkın sesi hakkın sesi. Çünkü bu halkın sesi. Bundan daha büyük bir otorite, daha büyük bir güç olamaz. O zaman halkın sesi ise, şimdi Demokrat Parti de halkın sesi ise istediği gibi.
1: Al bakalım. Çünkü anayasa aynı.
0: Aynı.
1: Peki orada şunu sorabilir miyim hocam? Şimdi birazcık geriye sardığımızda, evet, çok uzun bir zaman aralığı değil. Neticede 1945-46'da biz çok, evet, partili siyasi, evet, hayata geçiyoruz. Akıbeti de flu gözüken, evet, bir geçiş. Fakat onun öncesine döndüğümüzde zaten bahsettiğiniz 1924 anayasası kağıt üstünde kalmış bir anayasa. Evet. Bu yani kritik edilebilir maddelerine rağmen onlar da zaten yani hiçbir şekilde anayasa aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün altında bir hiyerarşik yerde durduğu için zaten bir önemi yok. Türkiye'de yani hem 27 Mayısçılar hem üniversite zaten böyle bir tecrübeden gelmişken nasıl oluyor?

0: da birden yani bu söylemi, tabii bir söylem üstünlüğü de var ama işte bunlar anayasa ihlal ediyorlar ya da işte şunu şöyle yapıyorlar, demokrasi zaten yok. Sanki varmış gibi evvelinde. Bunda nasıl başarılı olabiliyorlar?
1: Şimdi şöyle.
0: Bir de tabii bütün o milletvekillerini toplayıp, değil mi? Hepsini topluyorlar.
1: Tabii ki. Şimdi evet. Şöyle. Üniversite ilk başlarda hani ne diyelim, filmin ilk karelerinde üniversitenin böyle bir tutumu yok. Tam tersine. Demokrat, şimdi izleyicilerimize belki biraz bu son kareler hep toplumsal hafızada daha yoğun bir şekilde kaldığı için biraz garip gelebilir ama Demokrat Parti Samet Ağoğlu'nun deyişiyle aslında hem halk hareketi hem de aydınların halkla birlikte bir hareketi.
0: Yani, Ali Ağoğlu'nun oğlu.
1: Evet, Samet Ağoğlu böyle ifade ediyor. Bu sadece hani üniversite en başından itibaren, basın en başından itibaren, aydınlar en başından itibaren Demokrat Parti iktidarına karşı falan değiller. Tam tersine.
0: Hatta AKİS'te Metin Toker bile.
1: Evet, yani kimse, tam tersine herkes Demokrat Parti iktidarını destek. Halk Partisi iktidarı çok göz, yani 1945'te Halk Partisi iktidarı müthiş gözden düşmüş ve hiçbir şekilde güvenilir bir iktidar olmaktan çıkmış vaziyette. Onun için hangi o dönemin hangi aydınına soracak olursanız olun, muhalefeti destekliyor. Basın, hani basında Halk Partisi'ni destekleyen neredeyse gazete kalmamış. Ulus gazetesi dışında. Fakat zaman içinde şöyle bir mesele ortaya çıkıyor. Demokrat Parti'nin daha en ilk adımlarından itibaren Demokrat Parti'nin ülkede demokratik rejimi yerleştirme, geliştirme ve pekiştirme konusundaki misyonunun performansını beğenmeyenler başlıyor. Hmm. Ama bu uzun sürecek. Yani böyle akşamdan sabaha böyle bir karar alınamaz.
0: Bunu üniversite için söylüyorsunuz.
1: Üniversite ve aydınlar, basın
0: ama
1: için.
0: Ama mesela söylüyor. Yine sizin kitabınızda hatırladığım kadarıyla evet. Yani bu Demokrat Parti karşısında CHP. Evet. İsmet Paşa neredeyse birkaç gün sonra diktatörlükle itham ediyor, Demokrat Parti.
1: Halk Partisi etmeye devam etsin. Kimin umurunda? O dönemde kadar. Daha o kadar. Kimsenin, yani Halk Partisi'ne, İsmet Paşa'nın söylediğine falan o dönemde kimsenin kulak verdiği falan yok.
0: Başlar artık.
1: Basında da yok. Yani basın da Demokrat Parti'ye müthiş bir açık çek vermiş vaziyette. 1954 seçiminde ne kadar Demokrat Parti hani Türkiye'de rakipsiz, muhtemelen uzun yıllar boyunca da rakibi olmayacak bir parti görünümünde. Şimdi asıl kırılma
0: ama
1: noktası.
0: Ama bunu çok özür dilerim anlayabiliyoruz. Çünkü bunu mesela serbest fırka kurulduğunda yani her tarafı güdümlü içindekiler bizzat Atatürk tarafından seçilmiş falan evet. Ve hudutları da çizilmiş evet. Bir parti olması ve bu davul zurnayla bu şekilde olduğu da ilan edilmişse de birden çok büyük bir teveccühle karşılaşıyor ve galiba yeter söz milletinden önce serbest fırka tecrübesinde yeter ki CHP olmasın gibi bir motivasyon var halk
1: evet,
0: tabanında.
1: Şimdi Demokrat Parti de serbest fırka da öyle.
0: İşte bir nevi Demokrat Parti onun çok daha ileri seviyesi.
1: Bu biraz önce bahsettiniz yani Halk Partisi olmasın da kim olursa olsun.
0: Yeter ki CHP olmasın.
1: İsmet Paşa olmasın da kim olursa olsun. Dolayısıyla şimdi Demokrat Parti'nin geniş kitle desteği, çok geniş bir kitle desteği var. Fakat Halk Partisi'nin dışında kalmış kim varsa Demokrat Parti'ye gelmiş vaziyette.
0: Çok da kozmopolit bir taban değil
1: ve
0: mi?
1: Ve tabii çok da çelişkili. Yani hani tek tek soracak olursanız herkesin Demokrat Parti'den beklentisi de çok farklı. Şimdi Demokrat Parti'nin de iktidar zorlukları öyle başlıyor. Hayır,
0: Aleviler var, gayrimüslimler var, Kürtler var. Hani, canı tek partiden yanmış kim varsa trene binmiş
1: şimdi
0: gözüküyor.
1: Şimdi varlık vergisini tecrübe etmiş gayrimüslim azınlıkların %90'ı Demokrat Parti'den. Hatta yani Demokrat Parti'nin varlık vergisini geri vereceğine dair bir beklenti var. Hani çünkü haksız bir vergi olduğu için, demokratlar da demokrat olduğu için onları geri alacaklarını düşünüyorlar. Demokrat Parti'nin desteği o bakımdan hani çok geniş, fakat çok geniş olmanın getirmiş olduğu dezavantaj çok farklı taleplerle karşılaşacak.
0: Hepsine nasıl yanıt verecek?
1: Karşılaşacak olması. 1900, bana sorarsanız Demokrat Parti'nin kaderi 1954 seçimlerinden sonra çok farklı hale geliyor. Özellikle 55-56 çok bir dönüm noktası. Bunun da nedeni Demokrat Parti'nin esas misyonu Türkiye'de siyasi hayatın hürriyet ve demokrasi temelinde geliştirilmesi üzerine kurulması ana hat iken 1950'de, yani 46'dan itibaren Demokrat Parti'nin esas sloganı hürriyet. Şimdi bu hürriyet sloganı zaten sadece Cumhuriyet tarihinde değil, Cumhuriyet'ten önce Osmanlı'nın son döneminde de muhalefetin ana sloganıdır hürriyet. İstibdada karşı hürriyet. Ta Jön Türklerin, genç Osmanlıların, İttihat Terakki'nin sloganlarından geliyor. O bakımdan bir benzeşme var.
0: Evet, ama orada yani İttihat Terakki döneminde Abdülhamit'e dönük hürriyette hürriyetle Demokrat Parti'nin tek partiye karşı ki olan hürriyeti artık tabandaki insanların da evlerine kadar giren bir rejim olduğu için toplumsal bir anlamı var. Yani şey, sadece slogan olmaktan öteye
1: yani bir talebi gösteriyor gibi gözüküyor. Kesinlikle bir siyasi,
0: çünkü adamın yani o rejimden etkilenmesi için politik bir figür olması gerekmiyor. Anadolu'nun bir kasabasında, bir köyünde yaşayan bir adam da olabiliyor.
1: Dolayısıyla kitle tabanı, hani sadece köylüler, yani şöyle çünkü sonradan hani 27 Mayıs'ına giden yolda aydınlar Demokrat Parti'yi yani köylülerle özdeşleşecek. Köylüler oy veriyor.
0: Sonra da hep öyle devam edecek zaten. Evet. Türkiye yani sağ, hani köylüler. Işte
1: köylü, cahil ve köylü.
0: Şimdi bu hafta Zülfü Livaneli ile öyle söyledi Sosyalist İnternasyonel'de. İşte sağcılar solcular ama kültürel iktidarın sahibi ve entelektüelliğin
1: şehirli ve kültürlüler falan. Halk Partili oluyor. Diğerleri Demokrat Parti'nin 46'dan itibaren öyle değil. Arada, hiç böyle. Yani isterseniz hani somut bir örnek vereyim size. Hani kimler var bunun içinde? 1946 milletvekili genel seçiminde Mehmet Ali Aybar Demokrat Parti listesinden bağımsız aday.
0: Türkiye İşçi Partisi'nin.
1: İleride İşçi Partisi'nin lideri olup Türkiye'de Sosyalist Hareket'in sembolü olacak. Ne hani normalde hani sağcı, i̇şte, gerici.
0: Yeter ki CHP olmasın şeyi.
1: Onlar tek parti rejimine kadar. Efendim başka sosyalistler Sabiha Sertel'le Zekeriya Sertel'in
0: gazetede
1: tam gazetesi.
0: Gazetede de destekliyorlar.
1: Destekliyorlar. Evet. Efendim hani işin ne kadar farklı boyutlarda olduğu için bu örnekleri verdim.
0: Başka da tabii
1: başka
0: verebiliriz.
1: Başka da örnekler de rahatlıkla verilebilir. Şimdi Demokrat Parti 1955-56 dönemicinden itibaren tökezlemeye başlıyor. Zaten sorun şuradaki, Demokrat Parti kendi misyonunu Türkiye'nin kalkınmasına adamış vaziyette. Yani Adnan Menderes'in esas, hani eğer bir misyonu varsa, bir vizyonu varsa, bu Türkiye'nin kalkınmasına adanmış bir siyaset öyküsüdür. Şöyle düşünüyorlar. Yani etraflarına baktıkları zaman Türkiye'de hemen hemen hiçbir yatırım yapılmamış tek partili rejim boyunca.
0: Arada da dünyayla olan makas giderek açılmış.
1: Şimdi çok süratli bir şekilde büyük yatırımlar yapılması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalkınma programı eğitilmiş toplum üzerine kurulu. Yani toplumu eğitirseniz, köylüleri eğitirseniz, işçileri eğitirseniz, tüccarları eğitirseniz bir gerçek bir kalkınma ancak bu şekilde olabilir diye düşünüyor. Halk Partisi'nin zihin dünyası böyle. Demokrat Parti'ye, Adnan Menderes'e soracak olursanız eğer, sosyal ve ekonomik bir değişim ve dönüşüm olmadan ve memleketin zenginleşmesi olmadan, üretim olmadan, ticaret olmadan, o olmadan, bu olmadan kalkınma ve gelişme olacak.

0: olamaz. Bu hani okulları kapatalım, fabrikalar açalım değil. Ama sadece okul açmakla bu işin olmayacağını.
1: Peki orada şunu da sorabilir miyim? Bu konuyu çok bilmiyorum. Yani bilmiyoruz daha doğrusu. Şimdi Türkiye'de 61 sonrası gelen siyasi otorite, işte o Adnan Menderes'in malum fotoğrafı, idamlık evet. fotoğrafının da kimler için yayınlandığı açık.
0: Evet.
1: Geldiğinde anayasaya göre de evet. sırtında, yanında, yöresinde kimlerin olduğunu, ne kadar hareket yeteneği olduğunu bilebilir.
0: Evet.
1: Değil mi? Ortalama bir siyasetçi. Herhalde Süleyman Bey biliyordu evet. ne kadar hareket edeceğini ya da Erbakan, Ecevit, yani kim geldiyse. Fakat 61'den önce de yani 60 darbesinden 54'ü söylüyorsunuz. O Cumhuriyet tarihi, yani 24 Anayasası, sonra 45'e kadar zaten çok şey bir rejimde yaşıyorsun. Bir nevi istibdat rejimi. Evet. Nevi değil, evet. istibdat rejimi. Hop 46 seçime gidiyorsun. 8 sene sonra 54. Zaten bir 50'de geldin herhalde, birileri sana bir şey söylemiştir evet. midir diye soruyorum. Çünkü sonuç itibariyle 60'ta askeri darbeyi yapanlar herhalde 54'te de kendilerini bir şekilde hissettirmişler midir? Ve bu yüzden mi Adnan Menderes daha ziyade kalkınma seferberliğine girişti? Şeysiz, zararsız, suya sabuna dokunmadan, fincancı katırlarını ürkütmeden.
0: Evet, şimdi bu güzel bir soru. Fakat yanıtı çok büyük ölçüde hayır, öyle değil diyeceğim. Çünkü yine izleyicilerimiz çok şaşıracaklardır belki ama 27 Mayıs'ın o genç subayları, yani Demokrat Parti iktidarını devirecek olan genç subayların pek çoğu 1946'da ve 1950'de sıkı demokrat. Oylarını da kendi anılarında yazdıklarına göre Demokrat Parti için kullanıyorlar. Sadece kendileri değil, eşlerine de Demokrat Parti'ye oy vermelerini sağlıyorlar. Yani toplumun o geniş kitle desteği var Demokrat Parti'ye dedim. Ordu içinde de genç subayların büyük desteği var. O kadar büyük desteği var ki, yine belki bazı izleyicilerimiz şaşıracaklardır. O 27 Mayıs'ı yapacak subaylardan bazıları, eğer Cumhuriyet Halk Partisi 1946'da olduğu gibi böyle hileli seçim yapar da iktidarı devretmek istemezse, devretmezse, seçimi kaybetse bile devretmek istemezse, o takdirde Demokrat Parti lehine ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına karşı bir darbe yapmak üzere hazırlığa girişiyor. Yani 27 Mayıs'ın kökleri sanıldığı gibi Demokrat Parti iktidarıyla atılmış değil.
1: İsmet Paşa karşıtlığı mı var?
0: İsmet Paşa karşıtlığı, evet. İsmet Paşa'dan ve Halk Partisi'nden memnun olmayan çok sayıda subay var. Bunun da nedeni tek partili rejimin orduya gereken desteği vermemiş olması.
1: Nitekim MBK'da da görüyoruz onu.
0: Vermiyor. Yani
1: maddi
0: tek partili rejimde ordu neredeyse milli mücadele yıllarındaki koşulları içinde kalıyor. Ona en ufak bir şey, hani ne diyelim, destek, geliştirme, silahlı kuvvetlerin modernize edilmesi gibi tasavvurlar
1: evet.
0: neredeyse hiç.
1: Ama bir taraftan da siyasi kültür zaten başka türlü, gelen siyasi otoriteye başka türlü bir şey de geçmişte getirmiyor. Zaten model çok kötü bir model.
0: Yani, o yüzden Demokrat
1: bir
0: Parti
1: günden
0: iktidarı,
1: ertesi gününe hani, de değişmeyebilir. Evet.
0: Yani Demokrat Parti iktidarı seçimi kazandığı gün, yani o kadar güçlü ki, normalde hani iktidarı aldığınız ilk gün biraz sendeleyebilirsiniz. Ne anlamda? Çok değişik gruplardan destek alıyor. Halk Partisi ise hani köşeye sıkıştırılmış ve sindirilmiş, artık hani hiç kimsenin umurunda olmayan bir eski iktidar olarak.
1: Bir küçük soru daha soracağım. Şimdi Demokrat Parti kurulduğunda da tıpkı serbest fırka modeli gibi aslında ondan beklenen işte ekonomik bir takım muhalefet konuları ve iktidara talip olmama. Hatta evet. Adnan Menderes iktidara talip olmayacağını ayan beyan söylüyor. Çünkü başka türlü yürüyemeyeceğini
0: olmaz.
1: Düşünüyor besbelli. Böyle bakınca 1950 seçimleri de

0: Yani o ilk 4 yılda artık Adnan Menderes o şeyi aşmış mıdır? Aşmış mıydı?
1: Şimdi
0: Rahat
1: mesela
0: mıydı yani?
1: şöyle hani şimdi Metin Toker'in Demokrat Parti iktidarı hakkında yazdığı anıları var. Cilt cilt. Meşhur İsmet Paşa ile 10 yıl. 1954-1964 yılları arasında yazıyor. Bence çok yani herkesin okuması gereken kitaplardan bir tanesi.
0: Metin Toker
1: Metin
0: 54.
1: Toker, İsmet Paşa ile 10 yıl. 4 ciltlik, 5 ciltlik bir hacimli bir. Şimdi Metin Toker hem çok başarılı bir gazeteci hem de Akis dergisi gibi kamuoyunu, toplumu çok etkileyebilecek bir derginin sahibi. O
0: Hatta
1: şöyle
0: CHP'yi indoktrine ediyor
1: ediyor.
0: demiştiniz
1: Yani
0: Akis
1: Akis
0: üzerinden.
1: dergisinin koleksiyonu bunu çok güzel bir şekilde gösteriyor. Fakat o diyor ki ben diyor yurt dışında olduğum için yani tesadüfen 1950 seçiminde oy kullanamadım diyor. Yaşım gelmiş olmasına rağmen diyor. Fakat eğer oy kullanacak olsaydım diyor ki bunu 27 Mayıs'tan çok uzun zaman sonra yazıyor bu söyleyeceğim cümleyi. Kesinlikle Demokrat Parti'ye oy verirdim diyor. Yani şimdi hani Demokrat Parti'nin desteği diyorum ya hani Metin Toker de Demokrat Parti'nin desteğinde. Şimdi ne oldu da hani derler ya bir dakika ne oldu da birdenbire ikinci filmin ikinci yarısında birdenbire Demokrat Parti'ye karşı bu kadar Halk Partisi'nin hani 54 seçimlerini de fena halde bir kez daha kaybetmesine rağmen hızla destek kaybetmeye başladı. Şimdi Demokrat Parti'nin esas meselesi toplumun sayısız ve çeşitli ihtiyaçlarını, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek üzere büyük bir atılım. Şimdi elinde şöyle imkanlar var Demokrat Parti'nin. Birincisi İkinci Dünya Savaşı yıllarında ihracat imkanlarının artması, buna karşılık ithalatın düşmesi sonucunda Merkez Bankası'nın elinde birikmiş külliyetli miktarda bir altın stoğu var. Savaşın getirmiş olduğu koşullar. İkincisi, dünya konjonktürünün 1950'li yıllarda ekonomik patlaması söz konusu. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'dan söz konusu ediyorum. Dolayısıyla birdenbire şunu fark ediyorlar ki ellerindeki bu imkanları süratle yatırıma dönüştürmek imkanı var ve buna girişiyorlar. Hakikaten o zamana kadar Türkiye'de görülmemiş
0: bir
1: bir hani kalkınma
0: hamlesi.
1: hamlesi var. Yani her yer yatırım faaliyeti içinde. Şimdi elde var bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri ile ve Batı Avrupa grubuyla kurulmuş olan yeni
0: NATO.
1: diplomatik bravo siyasi ilişkiler var. Ticari ilişkiler
0: Soğuk
1: var.
0: savaş.
1: Ekonomik ilişkiler var. Türkiye aynı zamanda Soğuk Savaş yıllarında Batı'nın mümtaz bir kalesi halinde Sovyet sınırında. Şimdi bütün bunlar birleşiyor. Türkiye'ye acayip bir kredi imkanı tanınmış oluyor. Yani sadece Türkiye'ye değil, Batı bloğuna tanınmış oluyor. Şimdi bütün bu imkanları üst üste koyup
0: Demokrat Parti de
1: demokratlar
0: bunu
1: açılıyorlar.
0: seferber ediyor.
1: Şimdi, hiçbir şey görmemiş olan toplumun önemli bir kesimi birdenbire su geliyor, elektrik geliyor, yol geliyor. Efendim, ürettiğiniz arpayı, buğdayı, çavdarı, pamuğu, tütünü yüksek fiyatla piyasaya satabilecek hale geliyorsunuz. Ya da devlet taban fiyatlarını yükselterek sizden bunu yüksek fiyatla alıyor.
0: Birden zengin
1: Birden
0: yani belki zenginleme
1: göreli
0: yanlış
1: olarak
0: ama
1: tabii.
0: göreceli olarak
1: Göreli
0: evet.
1: olarak biz hani
0: Fakr
1: para
0: zaruret ortamından başka bir standarda geçiyor
1: olur. Bir de
0: insanlar.
1: ya yani bugün efendim Eskişehir'e yatırım yapılmış. Fakat gelecek sene büyük ihtimalle Konya'ya da yapılacak havası doğuyor. Yani bir
0: Evet,
1: beklenti
0: çünkü
1: çoğalmaya
0: işleyen bir
1: başlıyor.
0: mekanizma var.
1: Fakat
0: Evet.
1: bu iş 1955'ten itibaren eldeki imkanlar son derece daralmaya başlıyor. Dışarıdan herhangi bir yardım, kredi, borç imkanı her nedense düşüyor.
0: Peki oradan nasıl anayasa ihlaline varıyor
1: Anayasa ihlali şöyle.

0: Şimdi işin ekonomik daralma oldukça ister istemez Demokrat Parti'nin kitle desteğiyle ilgili bir mesele ortaya çıkıyor ki bu 1957 seçiminde hani ayan beyan ortaya çıkacak. Şimdi Demokrat Partililer de tamam Adnan Menderes o bu falan da toplum tabiatıyla desteklediği partinin kendisine kendi taleplerini hemen derhal yerine getirmesini beklerken bunlar olmamaya başlıyor. O zaman Demokrat Parti'den yavaş yavaş başlıyor. Düşmeler başlıyor tabiatıyla. Şimdi bu da sinir bozucu bir şey Demokratlar açısından. Özellikle Adnan Menderes açısından. Adnan Menderes'in haleti ruhiyesi yani bu 7-24 çalışıyorum. Hakikaten de 7-24 hani bunu Metin Toker yazıyor. Yani böyle çalışkan bir başbakan.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani bunu Akis dergisinde yazıyor.
1: Hayır Adnan
0: yazıyor.
1: Menderes çalışkanlığıyla da tanınır mıydı?
0: Tanınır evet. Metin Toker diyor böyle çalışkan bir başbakan memlekete hani gelmedi. Şimdi geldi. Hatta şu cümleyi yazıyor. Keşke İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde Adnan Menderes İsmet Paşa'nın başbakanı olsaydı. Memleketin kaderi ne kadar farklı olabilirdi. Yani ihtiyatlı bir cumhurbaşkanı ve müthiş yatırımcı ve dinamik bir başbakan modeliyle kim bilir nerelere giderdik diye yazıyor. Yazık oldu diyor böyle bir modelin olmaması memlekette. Tamam ama Adnan Menderes'in de muhtemelen göremediği şey şu. Yani bir 4 yıl içinde ya da 8 yıl içinde Türkiye'yi Hollanda falan yapamazsınız. Adnan Menderes yapabileceğini düşünüyor. Eldeki imkanlarla bunu yapamazsınız. Eldeki imkanlar da kısıtlandığı zaman aynı anda 4-5 yerde liman, 15 yerde baraj, 18 yerde elektrik santrali falan girişince 40 bin tane köyünüz var. Hangi birine suyu, elektriği, mektebi, öğretmeni, ebeyi göndereceksiniz? Yani rakamlara bakıyorsunuz evet. Yani acınacak ölçüde az rakam var ortalıkta.
1: Peki anayasa?
0: Anayasaya geliyorum. Şimdi bununla bunlar başladığı zaman Menderes'te şöyle bir söylem başlıyor. Her ülkenin demokrasisi farklıdır. Yani bize özgü bir demokrasi. Ama daha önce böyle değildi. Şimdi iş yani biraz trajikomik olan kısım şöyle oluyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partiler meclis kürsüsüne çıkıyorlar bütçe eleştirisi için. Adnan Menderes'in 1945 ile 1950 arasında mecliste yaptığı konuşmaları okumaya başlıyorlar. Yani tamamen farklı şeyler söylüyorlar. Bunun arkasından Demokrat Parti milletvekili meclis kürsüsüne çıkıyor. İsmet Paşa'nın 1930'da, 1940'da, 1945'te ve 1950 öncesinde yaptığı konuşmaları. Şimdi İsmet Paşa böyle demiyor. Başka türlü. Aslında muhalefetle iktidar 1950 kesiminden itibaren yer değiştiriyor. Yani herkes iktidar şöyle diyor. Yani demokrasi iyidir, hoştur ama bize göre bir demokrasi olması lazım. Hürriyetleri de suistimal etmeyelim arkadaşlar. Söylemi ağır basmaya başlıyor. Peki anayasa ihlali nerede burada? Şimdi bir anayasa ihlali olamaz. Çünkü demokratların çoğunluğu olduğu süre içinde meclisten çıkacak hiçbir karar anayasaya aykırı olamaz. Bunu İsmet Paşa 1930'larda zaten deklare etmiş. Ama tabii ki olur. Yani şimdi anayasa diyor ki basını sansür edemezsin. Basın özgürdür.
1: 24 anayasası diyor. Evet.
0: Diyor bunu yani.
1: Ama hep sansürlemiş,
0: ama öyle
1: kapatmış
0: bir basın,
1: etmiş.
0: Yani zamanında bir basın kanunu çıkarmışlar. Efendim hükümete basını gazete dergi kapatma yetkisi vermişler.
1: Tabii,
0: mahkeme kararı olmadan.
1: 24 anayasasına göre yargı da bağımsız ama başka maddesinde de gayet de güzel müdahale edilecek alan diye tarif
0: şimdi,
1: ediliyor.
0: Şimdi demokratlar iktidara gelir gelmez ne
1: bu
0: yaptılar
1: sorun
0: biliyor
1: oluyor,
0: musunuz?
1: Öyle mi?
0: Tabii. Şimdi dediler ki biz söylemiştik basın özgürdür kardeşim. Hatta Adnan Menderes'in şöyle sözü var. Basın o kadar özgür olmalıdır ki politikacıların yatak odasına dahi girebilmelidir. Yani her şey şeffaf olacak.
1: Münasebetsiz
0: camdan
1: bir
0: olacak.
1: Lab olmuş.
0: Evet. Peki nasıl yapacağız? O basın kanunu değiştiriyoruz dediler. Türkiye'nin en liberal, en özgürlükçü basın kanunu Demokrat Parti ile başladı. Çünkü aynı zamanda basın Demokrat Parti'ydi. 1950'de hemen.
1: Gelir gelmez.
0: Gelir gelmez. İlk yapılan işlerden bir tanesi bu. Basın hem Demokrat Parti'yi destekliyor hem de Demokrat Parti'nin getirdiği

0: olduğu bu geniş basın özgürlüğünü de destekliyor. Fakat zaman içinde bu Demokrat Parti'nin bu ekonomik ve sosyal zorluklarla başa çıkamaz hale geldiğinde basın da ister istemez Demokrat Parti'yi daha kuvvetli eleştirmeye başlayınca basın kanunu değiştirmeye başladılar. Şimdi açıkça söylemek gerekirse iktidarı, hükümeti, bakanları ya da doğrudan başbakanı eleştirmek hakaret olarak kabul edilmeye başlandı. Ve gazetecilere açılan davalar, basın davalarının esas ithamı hakaret ediyorsun. Yani seni eleştirmekle hakaret etmek arasında çok önemli bir fark var. Tabii hakaret de ediliyor bu arada. Yani basın o kadar özgür olmuş ki hakaret de edilebiliyor.
1: Peki aslında araya gideceğiz ama belki aradan sonra cevabını alırım. Mesela burada baktığımızda bu Demokrat Parti, şimdi yıllar evvel okumuştum, çok aklımda değil ama hatırladığım şeyler de var. Gerçekten çok sert ve yani sertle tarif edilemeyecek bir muhalefet var karşısında ve onun medyaya yansıması hakkında bir fikrim yok. Ama şu fikrim var, yani bir süre sonra 27 Mayıs sırasında, öncesinde daha doğrusu, et balık kurumu, kıyma makineleri, yani buraya kadar götürülebildiğine göre bu hikaye kontrol edilemez bir hikaye gibi gözüküyor ama dönüşte sizden cevabını alayım. Şimdi küçük bir araya gidelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Ud sanatçısı Necati Çelik'le, mimar ve sanatçı Celalettin Çelik, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
0: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Bir taraftan da heyecanlanıyorum da. Konuşacağımız çok mevzu var ve süremiz de sınırlı.
3: Bu mevzular da bitecek gibi değil
2: neticede,
3: zaten.
2: Neticede evet. Şimdi söylemek istediğim hocam tekrar araya gitmeden evet. Önce medyaya geniş bir özgürlük tanıyor. Sonra da işte kritikler, hakaretler vesaire medyanın alanı daraltılıyor. Hapse atılanlar oluyor filan. Sansür başlıyor. Fakat bir taraftan da bakınca bu medya ile ilgili bir çalışma yapıldı mı Türkiye'de bilmiyorum yani safa safa 50-54 döneminde Türkiye medyası. Sonuçta Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamı, diğerlerinin, bunu da pek konuşmuyoruz, bir takım milletvekillerinin de işkence ve işkenceyle öldürülmesi ya da işte cezaevinde kalması, çok dramatik şeyler var. Ve bu dramatik şeyleri karşılayacak, yani insanları sokağa dökmeyecek, çok insanın aklına gelmeyecek bir takım suçlamalar var. Bunların en şeyi et balık kurumu. Gençlerin kıyma makinesinden geçirilmesi ve et balık kurumuna sucuk yaptırmak üzere gönderilmesi. Birincisi böyle bir şey nereden, nasıl çıkmış ve nasıl ikna olmuş yani herhalde medyada bu konuda önemli bir yer teşkil ediyor. Ve dünya tarihinde kıyma makinesinden geçirilmiş genç bir herhangi bir yerden işitilmiş, yapılmış olabilir mi diye düşündüm bilmiyorum. Ama
3: yani benim yani bunu bayağı... Hayal gücünü yüksek tutmak lazım böyle bir şeyi. Fakat şimdi izleyicilerimize şunu özellikle vurgulamak isterim. Hani en inanılmayacak bir hikaye bile nasıl inanılır hale getirilir?
2: Mümkün.
3: Bu mümkün. Hani dünya tarihinde böyle şeyler çok fazla olur. Meşhur Fransız ihtilalinde de biliyorsunuz. Kraliçeye iftira atmışlardı. Hani ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler.
2: Halkı makarna diyor.
3: Yani ihtilalcilerin tabii halkı coşturmak için, ayağa kaldırmak için böyle söyler söylemesi normaldir. Şimdi fakat buna inanır mısınız? Evet inanırım. Çünkü inanılabilir gelen bir siyasi atmosfer lazım. Şimdi 27 Mayıs'ın hemen öncesinde Türkiye'de, Türkiye'nin siyasi tarihinde ve toplumsal hareketlerinde hiç görülmeyen öğrenci gösterileri var.
2: Evet, geçen hafta
3: konuştuk. O zamana
2: konuştuk
3: kadar, evet, o zamana kadar Türkiye tarihinde böyle sokak eylemi, sokak gösterisi ne rastlanmış değil.
2: Nasıl olsun zaten yani şey... takrir-i sükun yasası kimin, bitiyor sonra artık bir şey normal kimin, de facto bir durum haline
3: kimin
2: geliyor.
3: Kimin haddine düşmüş zaten ha. Sokağa çıkıp
2: çıkmak
3: da bir şey
2: söylemek.
3: Çıkmak
2: ya da bir şey itiraz böyle bir, etmek.
3: Yani toplum
2: aklına bile gelmez herhalde.
3: Toplum böyle bir şey alışkın değil görmemiş. Şimdi birdenbire ilk defa 1960 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk defa hani küçük bir grup İstanbul Üniversitesi'nin küçük bir grubuyla Ankara Üniversitesi'nin küçük bir grubu İstanbul'da ve Ankara'da İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda, Ankara'da Cebeci Kızılay arasında, Sıhhiye arasında bir gösteri iktidar karşıtı. Yani doğrudan doğruya iktidar karşıtı ve iktidarın devrilmesi amacıyla gösteri yapıyor. Gösteriler sadece hani böyle bir sokağa çıkıp dağılmak da değil, hem ilk defa olduğu gibi saatler değil günler süren gösteriler. Ama daha vahim olan kısmı kamuoyu açısından bu gösterilerde öğrencilerle polis ve ordu arasında çatışma çıkıyor. Bu hani gösterinin zaten kendisi şaşırtıcı. Bir de polis de hani sokak ortasında dövüşen, kavga eden, yaka paça gözaltına alınan öğrenciler, gençlerin ilk defa görülüyor.
2: Şimdi oradan da üretilen bir şaiye var
3: zaten. O zaman da şöyle bir şey var. İktidar, Demokrat Parti iktidarı da basına bu olaylar ve bu konular hakkında hiçbir şey yazamazsınız diye yasak getirmiş. Basında bir kısım kapanmış. Mesela Akis dergisi kapatılmış. Kim dergisi kapatılmış. Ulus gazetesi kapatılmış. Dünya gazetesi kapatılmış. Dolayısıyla bunları yazacak veya haber verecek olan muhalif organlar tamamen kapatılmış. Sadece radyo, sevgili vatandaşlar, böyle şeyler yoktur, hiçbir şey yoktur tarzında yayın yapıyor. Fakat
2: olmayan şey nedir? Göstermek mi?
3: Evet, şimdi
2: şöyle. Yoksa başka bir şey mi? Böyle hani şeyler basitçe, yoktur dedi.
3: Böyle bir şey yoktur. Yani onlarca genç polis kurşunlarıyla öldürülmüş ve cesetler saklanmış. Kamuoyundan gizleniyor bu.
2: Bu gerçek.
3: Bu hayır. Bu kulak gazetesi dedi. O dönemin tabiriyle kulak gazetesi.
2: Bütün sayıları gazete da bilinmiyor.
3: Şimdi yani büyük gösteriler göre var. Yani gösterilerin, biz gösterileri görebilen çok az kişi var. Yani Beyazıt'taki öğrenci gösterisini İstanbul'da ancak o civarda oturanlar şahit olabilir. Onun dışında ya radyoda dinleyeceksiniz ya da gazetede okuyabileceksiniz.
2: Televizyonlar
3: başka bir
2: yok,
3: haber kaynağı evet yok. Şimdi o haber kaynakları da
2: istediğini söyleyebilirsin daha doğrusu.
3: O yüzden haberin var mı, duydun mu? Beyazıt Meydanı'ndaki çatışmada gençler öldürülmüş. Polisler gençleri vuruyorlar. Yani Adnan Menderes vuruyor aslında. Peki cesetleri de saklıyorlar.
2: İkişer ikişer gömüyorlar var.
3: Yani artık bundan sonra istediğinizi söyleyebilirsiniz. Kimisi diyor ki buzhanelerde saklanıyor. Morgda buzhanelerde saklanıyor. O kadar çok ceset var ki morglara sığmayacak kadar. Kimileri de diyor ki, diyecek ki 27 Mayıs'tan sonra cesetleri bulamıyoruz. Çok sayıda ceset olduğunu biliyoruz. Bundan eminiz fakat cesetleri bulamıyoruz. Peki cesetler nerede? Ya asfalta gömülmüşler ya da biraz önce sizin söylediğiniz gibi Et Balık Kurumu'nun
2: Et Balık Kurumu galiba çok popüler.
3: Çok popüler. Orada
2: çünkü inanan
3: haline getirilmiş
2: insanlar
3: cesetler
2: da olmuş buna.
3: Ve peki bu kim bunlar? Yani bu isimler var mı? Yok. Fakat bu müthiş bir propaganda. Yani buna inanmayan hiçbir muhalif kalmamış vaziyette. Herkes buna canı gönülden inanıyor. Şimdi sadece ama bu da değil.
2: Evet, buyurun.
3: Sadece hani Demokrat Partililer silahlanmışlar.
2: Ha evet, ordu mensuplarını.
3: Tabii silahlanmışlar. Demokrat Partililere silah dağıtılıyor. Vatan Cephesi mensuplarına silah dağıtılıyor. Bugün Gazi Osman Paşa ilçesi olarak adlandırılan, o zaman Taşlı Tarla olarak isimlendirilen gruplar silahlanmışlar ve İstanbul'a yürümek üzereler. Aslında Demokrat Parti hani milis teşkilatı kurmuş, şey gibi hani İtalya'da ya da Almanya'da olduğu gibi bir karşı darbe yapıp memleketi bir diktatörlüğe sokacak. Bütün bunlar hani ve bunun gibi pek çok şaiye. İşte hani dediniz ya sizin anayasaya meselesi nedir? İşte bütün bunları yapıyorlar. Yani aslında memleket bir diktatörlük haline gelmiş vaziyette. Hiçbir anayasal ya da yasal hak tanınmaz hale gelmiş vaziyette. Ve tabii iktidar da böyle bir tabloyu ortaya koyabilmek için neredeyse elinden geleni yapmış. Yani mecliste meclis iş düzüğünü değiştirmiş. Muhalefetin söz hakkını kesmiş. Zaten muhalefet mecliste sabahtan akşama kadar konuşsa ne olur? Çünkü zaten yeteri kadar üyesi yok. Yani buna bile tahammül etmiyorlar. Efendim basın konusunda şu kadar basın davası açılmış. Efendim gazetecileri hapse atıyorlar. Ahmet Emin Yalman bile mahkum olmuş sonunda. Yani Ahmet Emin Yalman'ın Vatan Gazetesi Demokrat Parti'nin hani ilk çıkışında Tan gazetesiyle birlikte Demokrat Parti'yi kamuoyuna savunan tek gazete. Vatan Gazetesi 1946'da böyleyken.
2: Çünkü o da tek parti döneminde canı yandığı için kendini ister istemez Demokrat Parti tarafında bulmuştur.
3: İşte Mehmet Ali Aybar'la gibi.
2: Peki hocam, şimdi bir de bu et balık kurumu, kıyma yapılan gençler haricinde işte nereye gömüldüğü belli olmadığı rivayet edilen bir takım şehir efsaneleri var. Bir de gerçekten ölenler var. Şimdi 27 Mayıs'ta da.
3: Hürriyet şehitleri var. Şimdi o dönemin hürriyet şehitleri var.
2: Baktığımızda yani 27 Mayıs'ın belki tarih yazımını sanki konuşamayacakmışız gibi geliyor, konuşuruz diye niyet etmiştik ama orada iki şey söylemek istiyorum. Bildiklerimiz ve duyduklarımız, işte bu şu ana kadar konuştuklarımız ve sonra yaşadıklarımız Türkiye'de. Aslında tarih yazımı belki sizin bir akademisyen gözüyle o titizlikte yapılmamış olsa bile sonuç itibariyle Türkiye'de ilk günden itibaren hikayenin başlıklarını gazeteci şeyle yaklaşımıyla söylüyorum. Kusurların tavsifi. Yani 27 Mayıs'a baktığımızda sonra bir daha bunlar başımıza gelmesin diye de 61 Anayasası'nda öngörülenlere bakılırsa rota aslında hep aynı. Şimdi orada sormak istediğim gençler, yani bu tabii 27 Mayıs'ı bir de kutsamamız lazım. Bir de tarih yazımında tabii nutuk gibi bir şey yok. Belki nutuk, onu da sorayım. Yani nutuk gibi bir şey olsa belki çok kolay yazılacak. Anıtkabir'e gömülmesi iyi bir fikir mi?
3: Şimdi hepsine birden kısa birkaç paragraf
2: tabii
3: içinde.
2: Tabii ben süre dolduğu için heyecanlı.
3: Değineyim isterseniz.
2: Buyurun.
3: Birincisi bu yani 27 Mayıs'ın resmi bir öyküsü var mı? Kısaca hayır, yok. İsterseniz buna bir benzetmeyle başlayayım. Şimdi İttihat ve Terakki Cemiyeti de biliyorsunuz gizli bir örgüttü. Şimdi gizli örgütlerin tarihi nasıl yazılabilir ki? Zaten gizli. Hani gizli örgütün üyeleri bile hepsini bilemezler. Çünkü gizli örgüt hücre teşkilatı içinde çalıştığı için o ancak kendi iç hücresinin hikayesini bilir. Yandaki hücreyi bilemez. 1908 meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti diyor ki biz bunun tırnak içinde hakiki hikayesini, hakiki tarihini yazmak için şimdi harekete geçiyoruz diyor. Yani çünkü hani her zaman olduğu gibi bir takım kahramanlar var. İşte Enver Bey var, Niyazi Bey var, o var, bu var. Şimdi bunlara soruyorlar, sizin anlatın bakalım diye. Herkes bir hikaye anlatmaya başlıyor ama o hikaye bütün hikayesi değil. Bir dakika diyorlar, bu hikayeyi biz İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez Komitesi olarak, Merkezi Umumi olarak resmi tarihimizi yazacağız diyorlar. Tabii hiçbir zaman yazamadılar.

0: geçmeye başlıyor. Herkesin tarihi kendine olmuş olmuş. Aynı şey 27 Mayıs'ların başına geldi. Bu Milli Birlik Komitesi kitabında biraz bahsetme imkanını buldum. 27 Mayıs'tan hemen sonra 27 Mayıs'ın gerçek tarihini yine tırnak içinde söylüyorum. Yazabilmek için dediler. Genelkurmay Başkanlığı Harp Dairesi. Harp Tarihi Dairesi bilgileri toplayacak. O yüzden bir tane genelge çıkarıyorlar. 27 Mayıs öncesinde 26 Mayıs gecesi harekata katılanlar ve 27 Mayıs'tan hemen sonra Milli Birlik Komitesi üyesi olanlar, bu gizli teşkilatın içinde yer almış olan herkese bir sirküler gönderiyorlar ve diyorlar ki lütfen buradaki sorulara cevap verin. Şeyde var, kitapta var.
1: Evet, kitapta var.
0: Şimdi
1: ama herkesin cevabı farklı
0: herkesin
1: olacak.
0: Herkesin cevabı farklı olduğu gibi zaten sirkülere gönderdiklerinden bir kısmı bir
1: sonradan atılacak.
0: Zaten onlar atılıyorlar. Zaten meğersem onlar zaten hiç istenmiyormuş. 27 Mayıs'ında bu anlamda tırnak içinde gerçek tarihi, resmi tarihi böyle merkezden yazılamadı. O yüzden her 27 Mayıs'çı 27 Mayıs'ın tarihini kendisi yazmaya kalktı. Şimdi daha 27 Mayıs sabahından itibaren 27 Mayıs'ın hikayesi çok farklı şekillerde yazılmaya başlandı bile. Mesela Akis dergisinin daha ilk sayısı 27 Mayıs oldu. 3-4 gün sonra kapanmış olduğu için yeniden yayına başladığında çok uzun ve çok başarılı bir şekilde ilk 27 Mayıs tam olarak ne zaman başladı, nasıl başladı, kimler başlattı, önemli isimleri nedir? Hikayeyi kurgulamaya başladı Akis dergisi. Yılların içinde o ayrışmalar ve parçalanmaların sonucunda her 27 Mayıs'çı veya her 27 Mayıs cuntasına katılmış olan veya 27 Mayıs'tan sonra kurulan envai çeşit cuntalara katılmış olan subaylar da anılarını zaman içinde yayınladılar. Bu kitapta bir bölüm açtım. İsmi de şu, komite komiteye karşı. Yani komite bir bütün değil. Bütün anlatmak istediğim kısım bu. Ve herkes kendine göre 27 Mayıs tarihi yazıyor. Şimdi şöyle. Şimdi birisi anılarında yazıyor mesela. Dündar Seyhan, Gölgedeki Adam kitabı. Anıların başlığı Gölgedeki Adam. O gölgede kalmış. Yani öne çıkamamış. Yani gölgede kalanların isimleri arkada kalmış. Halbuki iddiası şu. Ya bu işi ben başlattım.
1: Peki bunların ideolojik olarak bir farkı var mı birbirlerinden? Var. Öyle mi?
0: İdeolojik olarak da, siyasi olarak da geçmiş.
1: Yani bu fark radikal farklar mı? Yani birisi mesela ne bileyim Kemalist, öbürü ülkücü mü?
0: Yok,
1: yani o zaman
0: şimdi,
1: ülkücülük yok tabii de.
0: Hani sorsanız herkes
1: liberal
0: Atatürkçü.
1: Liberal mi mesela?
0: Şimdi hani genel tanım herkes Atatürk. Zaten Atatürkçü olmayan var mı? Adnan Menderes'e soracak olsanız Celal Bayar zaten birinci sınıf
1: tabii,
0: Atatürkçü.
1: Ama şeyi orduya bakınca bunlar hani bu tanımı bugün hayatta olsalar evet. Söylediğimizde içtenlikle kabul ederler mi? Yani o kadar mı Atatürkçüler yoksa öyle söylemek gerektiği için
0: yok,
1: mi?
0: Gerçekten kendilerinin Atatürkçü olduğuna inanıyorlar.
1: Samimiler.
0: Ama herkesin Atatürkçülüğü kendine
1: ha,
0: bu
1: bir
0: anlamda.
1: Taraftan.
0: Yani
1: evet,
0: çünkü herkes Atatürkçü ama şu Atatürkçülüğü bir bize bir anlatın dediğiniz zaman şurada bir toplantı yapsak herkes
1: öyle.
0: Kendine
1: MBK'da
0: göre.
1: MBK'da da öyle.
0: Hepsinde öyle.
1: Evet.
0: Yani Cemal Gürsel'in Atatürkçülüğü farklı. Efendim, Orhan Erkanlı'nın Atatürkçülüğü farklı, çok farklı görüyorlar meseleyi. Şimdi bunlar birbirleriyle aynı zamanda bu anı kitapları, kitapta özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Bunlar sadece anı kitabı değil. Yani tarihçilere hani şey olsun diye, kaynak olsun diye yazılmış kitaplar değil bunlar. Bunlar birbirleriyle kavga halinde olan anılar. Şimdi ben bunlardan bir kronolojik olarak.
1: Evet, burada
0: tutturdum. Yani işte 1960'tan sonra sırayla
1: koca
0: yayınlanıyor.
1: Bir liste var. Evet.
0: 60'tan 2000 yılında bile yayınlanıyor bazı anılar. Yani 40 yıllık bir döneme yayılmış.
1: Evet.
0: Şimdi ilk Dündar Seyhan diyor ki bunu ben kurdum zaten diyor. Nerede kurduk? 1955 yılında ben işte yüzbaşıyken bölükte diğer yüzbaşı arkadaşım şuyken bir akşam oturduk. Memleketin genel gidişatını beğenmediğimizi tespit ettik.
1: Ve bu işe giriştik.
0: Bu işe giriştik. Hatta o sırada efendim şey kurduk. yumurtamızı da efendim sahanda yumurtamızı da kırdık falan diye
1: ama
0: anlatıyor.
1: Bir taraftan da yani bu şeyde de zabıtlarda da görüyoruz, evet, böyle itilaflar var, sert

0: tartışmalar var. Ama misal bu çocukların Anıtkabir'e yani 27 Mayıs'ta Turan Emeksiz hariç, evet, zaten oralarda itilaflı ölümler, ama her neyse bu ölümler şeyler, gençler, ceset kaç kişiyse, evet, siz söyleyin buyurun, Anıtkabir'e gömülmesi, yani yakınına gömülmesi, evet, ve işte orada aslında nöbetçi olmaları, bu tarifler en masum ifadeyle romantik diye tanımlansa bile iyi siyaset ayarları gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle. Şimdi 27 Mayıs aynı zamanda Demokrat Parti'nin ihanet ettiği Atatürkçülüğe, Atatürk'e ve inkılaplara geri dönüş hareketidir. Bir boyutu da bu. Yani Demokrat
0: bu konuda hemfikir mi MBK'lılar?
1: MBK'nın hemfikir olduğu çok açık, net ve tek bir konu var.
0: Bu.
1: Demokrat Parti iktidarının memlekete bir felaket getirdiği ve en kısa zamanda sona ermesi gerektiği. Tamam. Bu konuda en ufak bir hani görüş
0: ayrılığı yok. Atatürkçülüğe ihanet faslında.
1: Atatürkçülüğe de ihanet,
0: o irtica, konuda da hemfikirler
1: mi? Hepsinde hemfikirler. Şimdi hemfikir olunmayan ya da en azından hiç 27 Mayıs sabahına kadar tartışılmamış olan mesele şu ki, iktidarı devirdiğimizden bir saat sonra tam kim olarak gelecek, ne yapacağız?
0: Evet.
1: Yani yargılayacak mıyız? Gibi. Bu arkadaşlar yargılı belli değil.
0: Onları bilmiyorlar.
1: Onlar hiçbir şey bilmiyoruz. Bunun da ben hani kitapta özellikle vurguluyorum. Yani bu özellikle hani unutmuş, ihmal edilmiş bir konu değil. Yani özellikle bu konu konuşulmaktan çekinilmiş. Çünkü 27 Mayısçılar bu anlamda asla homojen olmadıkları için en ufak bir geleceğe ilişkin bir mesele ortaya atılsa, mesela
0: hikaye yürüyemeyecek.
1: Yürüyemeyecek.
0: Onun farkında oldukları
1: için. O zaman yani 14'ler ayrılıyor.
0: Kervan yolda düzülür diye mi bakıyorlar?
1: Evet. Yani diyorlar ki hani bunu konuşmayalım. Çünkü konuşmaya başlarsak mesele parçalanacak. Çünkü birisi Cemal Madanoğlu çıkacak diyecek ki, bunu daha sonra çünkü açık bir şekilde söyledi, memleketi idare edebilecek tek bir birisini tanıyorum. O da İsmet Paşa Hazretleri'dir. Yani iktidarı bir an önce Halk Partisi'ne ve İsmet Paşa'ya teslim edip kışlamıza geri dönmenin zamanıdır.
0: Orada diyeceğim. Müsaadenizle bir soru sorabilir, evet, miyim? Şimdi baktığımızda Akis dergilerinde konuşmuş, evet, olduğumuz için, evet, İsmet Paşa'nın, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani lideri olarak da İsmet Paşa'nın beklentisi de tıpkı bu Madanoğlu'nun dediği gibi gelip iktidarı devirip sonra da hemen işini bitirip gitmesi. Ve burada ordu bakınca bir nevi taşeron gibi.
1: Evet.
0: Tabiri caizse. İkincisi, ve bu sebeple aralarında dönem dönem şey de çıkıyor, çatışma da, evet, çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açısından MBK'yı nasıl değerlendirirsiniz? Yani MBK içinde, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne verme taraftarı olmayanlar da var. Yani İsmet Paşa figürü de tam şey değil herhalde. Altında herkesin toplandığı bir figür değil. Biraz evvel söylediniz.
1: Asla. Şimdi Halk Partisi açısından mesele çok derece basit ve net. Yani anayasa dışına çıkmış gayrimeşru bir iktidarı ve Cumhuriyet Halk Partisi karşısında diktatörlük sevdasında olan bir iktidarı devirmiş olan haklı ve meşru bir ihtilal var.
0: Daha ne olsun?
1: Evet. Fakat zaten haftasına kalmadan İsmet Paşa diyor ki en kısa zamanda seçime gidilmesi memleketin menfaatine uygun olan davranış olacaktır diyor. Sonra bunu gazetecilere söyledikten sonra yakın arkadaşlarına dönüyor. Diyor ki çevresine, bu kurmay subaylar iktidarı bir kez ellerine aldıktan sonra diyor bir daha bırakmak istemeyebilirler. Dolayısıyla hızla seçime gitmezsek iktidarda kalmaya devam ederler ve bize de bu siyaset sahnesinde hiçbir yer kalmaz.
0: Tanıyor ve biliyor.
1: Biliyor. Yani.
0: Peki orada İsmet Paşa'nın yine kitapta var. Evet. Ben şu anda hızlandığımız, evet, ve vakitler aldıkça, peki, panikten bulamıyorum. Ama dipnotta İsmet Paşa'nın 27 Mayıs'tan 3 hafta önce mecliste yaptığı bir konuşma var. O da zaten hem darbe yapılsın diyor, neredeyse. Arada basın toplantıları vardı. Tabii onları da konuşamadık. Böyle baktığımızda İsmet Paşa

0: bu darbenin geleceğini biliyor, bekliyor, istiyor.
1: Yani şimdi hani bunu, bu o kadar açık ve net ki.
0: Yani bir gece ansızın gelmiyorlar.
1: Evet, yani İsmet Paşa'nın meclisteki son konuşması, ondan sonra zaten meclis iç düzüğüne uygun olmadığı için 12 oturum ceza aldı. Bir daha konuşamadı. Orada çok açık bir şekilde diyor ki yani bir ihtilal olacaktır. Bu bizim dışımızda olan bir ihtilaldir. Buna meydan vermemeniz tavsiye olunur. Benim önerim o konudadır. Fakat böyle devam ederseniz hani sizi ben bile kurtaramam sözünü o zaman söylüyor. Sizi ben bile kurtaramam dediği, yani işler benden de çıkar gider. Şimdi Metin Toker'in anılarında çok, bana sorarsanız çok çarpıcı cümleler var. Yani bunlar nasıl olup da gözden kaçmış zamanında, hani anlayamıyorum. Şimdi 26 Mayıs akşamı.
0: Ha bir de hiçbir şeyden haberi yokmuş yok, gibi bir profil çiziyor İsmet
1: Metin,
0: Paşa ama.
1: Yani Metin Toker çok samimi bir şekilde yazıyor. Yani bir gün Metin Toker'e 27
0: Mayıs. Ama Akis'te yok o.
1: Akis'te yok.
0: Hayır, Akis'te sahiden bilmiyormuş gibi bir tasvir yapılıyor ama.
1: Aradan geçen zamandan
0: yine
1: sonra.
0: Yine de anlıyorsun bunu, haberi var mıymış
1: şimdi,
0: yok muymuş.
1: İsmet Paşa'ya eski emekli generaller geliyor 27 Mayıs'tan hemen önce ziyarete. Geçmiş olsun paşam, başınıza gelenler için falan. Tabii bu bir siyasi reaksiyon. Ve ordunun da hani hali tavrını biraz belli etmeye başlayan bir reaksiyon. İsmet Paşa Metin Toker'e o ziyaretten sonra dönüyor ve diyor ki ödüm kopuyor diyor. Bilmemem gereken bir şeyi bana söyleyecekler diye diyor. Şimdi hani
0: çok
1: takdir
0: politik,
1: sizlere ait.
0: Bu
1: cümlenin ne anlamı, tam o sırada böyle bir şey. Bunu Metin Toker yazıyor zaten. 26 Mayıs akşamı. Metin Toker de İsmet Paşa'nın evinde o sırada Ankara'da. Ondan sonra hani akşam yemeğinden sonra artık herkes yatmaya hazırlanırken İsmet Paşa Metin Toker'e dönüyor ve diyor ki bir şey olacak diyor. Bakalım nasıl yapacaklar diyor. Şimdi Metin Toker yazıyor bunları. Yani içinde yaşamış olan kişi yazıyor. Yani Halk Partisi tabii ki İsmet Paşa'da. Yıllar sonra o darbeyi yapmış olan pek çok subayın da anılarında yazdığı gibi İsmet Paşa'nın çevresiyle çok yakın ilişkiler var. Mesela İstanbul İl...
0: Zaten İsmet Paşa ne derse aynı şeyleri söylüyorlar. Daha başka ne olsun? Yani bugünkü gibi dijital bir ortam olsa hiç zahmet etmeden kesip yapıştırıp devam edecekler
1: evet,
0: herhalde.
1: Yani bu, yani Halk Partisi'nin ve İsmet Paşa'nın 27 Mayıs'ın geleceğinden haberi yoktu. Onlara da bu bir sürpriz oldu demek. Hani bana soracak olursanız gerçeklere çok aykırı bir tutum.
0: Yani herhalde bu arada 27 Mayıs'çılar insanlara ne anlatacağız diye düşündüklerinde metinlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nde hazır buldular.
1: Zaten 1950-60 dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetin bütün siyasi argümanları Milli Birlik Komitesi'nin ve o sırada 27 Mayıs'çıların siyasi argümanlarıyla birebir örtüşüyor. Ne daha fazla ne daha az. Tamamen o Akis dergisini okumuşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliyorlar. İsmet Paşa'yı dinlemişler ve onunla, onların söylediklerinin çerçevesi içinde konuşuyorlar zaten. O kadar birebir ve o kadar bütünleşmiş bir vaziyet var ortalıkta.
0: Şimdi ben yine de müsaadenizle bu birkaç cümleyi okumak istiyorum. Bu İsmet Paşa'nın 27 Mayıs'tan yaklaşık 3 hafta önce mecliste yaptığı konuşma bu. Yani
1: 60'ın Nisan'ı belki de.
0: Evet. Diyor ki eğer insan hakları yürütülmez, vatandaş hakları zorlanırsa, baskı rejimi kurulursa ihtilal bemehal olur. Beni dinleyin. Böyle bir ihtilal içinde bulunmayız, bulunamayız. Böyle bir ihtilal dışımızda bizimle münasebeti olmayanlar tarafından yapılacaktır. Biraz da komik bir konuşma.
1: Yani bu o kadar hani naif cümleler arka arkaya geliyor ki.
0: Pek uygun düşmüyor
1: hatta. Hani o kadar açık ve net bir şekilde söylüyor. Ama bak benimle hiçbir alakası da yoktur diyor yani.
0: Yok, bir de tabii bu insan hakları, vatandaş hakları, baskı rejimi falan.
1: Zaten onlar olmuş 10 yıldır bu söyleniyor.
0: İsmet Paşa'ya ait olunca insan daha da böyle sorası geliyor. Neyse. Diyor ki bu demokrasi.